0: üçüncüsü.
1: Burada.
0: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
0: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
0: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
1: Burada.
0: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, zamanımızda birçok kimse çocuklarına mesela işte istikbalini kurtarsın, ne bileyim ileride aç bir ilaç kalmasın diye din bilgilerini işte bir kenara bırakıp sonra öğrenir, bir ara öğrenir diye para kazanmanın yollarını, işte ne bileyim ticaret yapmanın yollarını, işte üniversitelerde okumanın yollarını filan öğretiyorlar. Ve buna teşvik ediyorlar çocuklarını. Şimdi ama biz de biliyoruz ki rızık değişmez. Allah-u Teala takdir etmiştir rızkı. Dolayısıyla o değişmez. Bunun bir faydası olur mu bunlara? İkinci bir sorum da şöyle. Tabii haram helal de bilinmiyor. Birçok insanın rızkı haramdan geliyor bu durumda. Din bilgisi yok. Haram helal korkusu, Allah korkusu yok. Haram yoldan gelen rızık da ezelde takdir edilmiş bir rızık mıdır? İkinci sorumuz da bu hocam.
1: Mustafa Bey, hani demin güzel bir ifade kullandınız da, hani çocukların istikbali kurtulsun diye. Allah rahmet eylesin, bizim vefat edin patronum Emre Ören abiler. Çocuğun istikbali diyorsun. Çocuğun istikbalinde murat ne? Efendim işte villası olsun, tamam. İşte son model arabası olsun, tamam. Helikopteri de olsun, hay hay. Yatı da olsun, hay hay. İyi de bunlarla nereye gidecek bu? Hocam işte gezecek. Sonra ölecek. Bütün bu para, yatı, katı, villası, arabası, bilmem nesi, nereye götürüyor onu? Ölecek. Ölüme. Ölümden sonra cehenneme gidiyor. Ne oldu şimdi? Bunun istikbali kurtuldu mu çocuğun?
0: Son model arabayla cehenneme gitti yani.
1: Aynen öyle. Yatla cehenneme gidiyor. Tamam. Değil mi? Neticesi bu. Siz bilmezsiniz, siz işte geri kapalısınız falan. Bu şekilde böyle. At kalbi kararmış. Hatta din düşmanlığı zirve yapmış bazılarında falan. Bu tam tersine. Çünkü Peygamber Efendimiz de anlattı ki Ebu Cehil'de ve onun gibilerde zehir haline dönüyordu. Yani küfürleri artıyordu, inkarlar artıyordu, kinleri artıyordu, düşmanlıkları artıyordu. Şimdi mesela İslam bilgilerini duyan bazı bu şekilde böyle cibilliyeti bozuk olanlar bunları duyunca kinleri artıyor. Hatta bu konuda İmam Rabbani Hazretleri bir misal vermiş. Güneş elmaya da bibere de ısı ve ışığını verir. Yani peygamberler de bütün insanlar aynı şekilde tebliğde bulunuyor. Peygamberlerin varisleri de aynı şekilde. Fakat güneşten ısı ve ışık alan biber kızardıkça zehir zemberek olur. Elma da kızardıkça tatlaşır. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki her ne kadar ikisinin de aldığı kaynak güneş ise de ısı ve ışığını oradan alıyorsa bunun zehir zemberek olması, öbürsünün tatlanması güneşten değil kendi cibilliyetlerindendir. Kendi cibilliyetlerin. Bozuk yani. Evet. Kendi cibilliyetlerinden.
0: Birisinin cibilliyeti acı.
1: Evet.
0: Acı oluyor. Öbürü tatlı. Tatlı oluyor.
1: Aynen öyle. Aynen o şekilde oluyor. Dolayısıyla Allah-u Teala hatta bir hadis-i şerifte geçiyor. Ezelde ruhunu yaratmış, dünyaya gelecekse 120 günden sonra rahimde meydana gelen o cenin artık insan şekline dönüşmüş, o cenine ruh verilir. Ruh verildiği zaman bir melek onun kulağına der ki Allah-u Teala sana şu kadar ömür verdi. Rızık için endişe etme, rızkını da takdir etti der ve mühürler. Bu hiç değişmez buyuruyor. Bu hiç değişmez. Efendim çok çalışsam artmaz. Ezelde takdir edilen neyse o. Sadece Allah-u Teala belli sebepler yaratmıştır. Yani diyelim ki orada bir bardak su vardır. O suya ulaşabilmen için benim yerimden kalkıp oraya kadar gitmem lazım. O kadar yani. Hadise bundan ibaret. Şeylere bile mesela bu hayvan belgesellerine bakıyorum. Allah-u Teala yarattığı hayvanlardan bir kısmı otobur. Ot yiyor. Yani ağız yapılarına baktığımız zaman yani et yiyemez. Bir kısımda et olur. Et yiyor. Şimdi otoburlar, ot yiyenler otları topluyorlar. Et yiyenler de otları yiyip de semizleşenleri topluyorlar. Fakat Allah-u Teala o et yiyenlere, et yiyenler için yeyi ve diğer aynı şekilde otobur olan hayvanlara işte bak aslan, kaplan, ondan sonra bunlar et yiyor. Bunlar acıktığı zaman gidin sizi yesin demiyor. Onlar size saldırdığı zaman kaçın. Kaplan, aslan da seni kovala. Yakalasa yediyor. Yani hiçbir mahluk sebepsiz olarak kendi rızkı önüne gelmez. Cenab-ı Hak sebep yaratmış. E benim 100 dönüm tarlam var. Ekmiyorum, bitmiyorum. Hiçbir şey olmuyor. E olmaz tabii.
0: Malla rızık farklı şeyler o zaman.
1: Tabii mal farklı, rızık farklı.
0: Mal artabilir.
1: Mal artabilir.
0: Ama rızık değişmez.
1: E şimdi benim 100 dönüm toprağa ekmem lazım. Bir meşakkate girmem lazım. O sebebe yapışmam lazım ki mahsul alayım. Ve insanlar, kafirler de öyle. Toprak veriyor zannediyor. Toprak vermez. Toprak o mahsulün neşvi nema bulması için sadece sebeptir. Sadece sebeptir. Doktor da şifa vermez. Şifa için sadece sebeptir. Bunu da Ehl-i Sünnet alimleri çok güzel bir şekilde ayırmışlar ve bildirmişlerdir. Ona da dikkat etmeli. Dolayısıyla Allah-u Teala belli sebepler yaratmıştır. Bu sebepler zinciri altında ezelde bir kimse için takdir edilen o kimse o sebebe yapışınca ona kavuşur. O sebebe yapışınca ona kavuşur. Şimdi siz bir şey dediniz. Peki adam gitti mesela çaldı.
0: Çaldı.
1: Oturdu da yedi. Bu ezelde böyle mi takdir edilmiş? Ezelde Allah-u Teala biliyordu. Takdir yani kader iş olduktan sonra söylenir buyuruyor. Allah-u Teala biliyordu. Mesela çarpıcı misal olarak kitaplarda şöyle bir şey anlatılır. Bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh yani namaz vaktinde camiye yetişememiş. İşi varmış. Daha sonra o işini hallettikten sonra devesiyle o camiye geliyor. Şöyle etrafına bakınmış, deveyi bağlayacak bir nesne yok. Ağaç yok, bir çivi yok, bir şey yok. Bakmış orada birisi böyle oturmuş şey yapıyor falan. Diyor ki ben namaz kılacağım. Namaz kılıncaya kadar benim bu deveye aynı şey yulardan tutup sahip olabilir misin? Bakabilir misin? Hayır diyor adam. Alıyor. İçeri giriyor. Niyetini yapıyor. Tam elini kaldırıp iftar tekbirini getireceği zaman diyor ki çok fakir garip birisi diyor. Ben diyor namazdan sonra o deveyi ona hediye edeyim. Diyor, namaza duruyor. Namazı kılıyor. Çıkıyor. Bakıyor ki adam da yok, deve de yok. O anda camiye bir başkası da gelmiş. Hazreti Ali gülüyor. O geliyor bakıyor etrafında. Diyor ki efendim ben gülecek bir şey göremedim ama hikmeti nedir sizin gülmenizin? Diyor ki namazdan önce böyle böyle deveyle gelmiştim diyor. Devemi şurada diyor oturan bir adam vardı. Ona dedim ki işte namaz kılıncaya kadar bakar mısın falan. O da olur dedi. Şimdi deve de yok, adam da yok. Gelen diyor ki efendim diyor çalmış. Orada bak Hazreti Ali bir şey buyuruyor. Allah-u Teala bu deveyi ezelde bunun için takdir etmiş. Bak burası önemli. Ama bu adam acele etti, haram yoldan istedi onu. Bekleseydi helal yoldan gelecekti. Gene onun olacaktı.
0: Haramı tercih etti yani.
1: Haramı tercih etti. Tamam mı? Haramı tercih etti. Yani Allah-u Teala ezelde onu takdir etmiş. Hatta kitaplarda bazen böyle çok açık net şeyler oluyor falan. Mesela birisinin evine gidiyoruz. Bize bir şeyler ikram ediyor. Demek ki bizim için takdir edilen rızık onun evinde. Ben bazen mesela takılıyorum arkadaşlara. Dedim ben sana teşekkür ediyorum ama sen de bana teşekkür. Niye abi falan, yaşça bizden küçük. Dedim ya bunlar dedim bizim rızkımızsa sen bunu yiyemezsin. Bunlar ta bizim eve kadar getirmen lazım. Pişireceksin, edeceksin, getireceksin.
0: Ama biz bak, geldik.
1: Biz geldik seni o zahmetten kurtardık.
0: Doğru.
1: Doğru söylüyorsun dedi. Ve doğrusu da bu zaten mesela. Altyapısı var.
0: Bazen rızık ayağına gelir, bazen sen onun ayağına.
1: Ha, sen onun ayağına gidersin. Ama senin olanı bir başkası aynı şekilde yemez. Bir başkası yemez ve alamaz da. Şu veya bu şekilde. Ha, bazılarınınki meşakkatli olur ona ulaşabilmesi için. Bazılarınınki kolay olur. Şeyde babaannem rahmetli bir şey derdi. Bu baykuşlar için. Oğlum dedi, onun dedi rızkı ayağına gidermiş falan derdi. Ya ne dedi, nasıl gider falan. Öyle derler dedi, ne bilsin kadıncağız. Sonra ben yakinen aynı şekilde o baykuşların gözleri bir şua yayınlanmış.
0: Evet.
1: Serçe veya bana benzeri bir şey onun yakınından geçerken o şuanın tesirinde altında kalıyor. Şak diye onun önüne gidiyor. Cenab-ı Hak onun silahı da oymuş yani. cezbediyor, çekip alıyor. Başka şekilde de yakalıyor da o şekilde de oluyormuş. Yoksa evet, Cenab-ı Hak ihsan sahibidir, lütfeder, sebepsiz de yaratabilir mi? Evet, sebepsiz de yaratabilir ama her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Çünkü Allah-u Teala her insanın ve her hayvanın rızkını ezelde takdir etmiş, ayırmıştır. İnsanların, hayvanların ecelleri ve nefeslerinin sayısı belli olduğu gibi her insanın bedeninin ve ruhunun rızıkları da bellidir. Değişmez bu. Rızık hiç değişmez. Azalmaz ve çoğalmaz. Hani siz dediniz ya, o zaman mal artar. Evet, mal artar. Ama rızık değil. Kimse kimsenin rızkını yiyemez ve kimse kendi rızkını yemeden de ölmez. Şu veya bu şekilde. Bir kimse Allah-u Teala emrettiği için çalışır, rızkını helal yoldan ararsa ezelde belli olan rızkına kavuşur. Bu rızık ona bereketli olur. Bu çalışmaları içinde sevap kazanır. Şimdi efendim, işte çalışmadan gelmiş olsaydı, evet, böyle bir yurt var. Orası cennet. Orada öyle. Orada çalışmaya gerek
0: ayağına,
1: yok.
0: Ayağına gelecek.
1: Ayağına gelecek. Ama burada öyle değildir. Dolayısıyla şimdi mesela namaz karın doyurmuyor. İşte kızların ev işlerini öğrenmesi ekmek parası getirmiyor. Zamana uymazsak, dine bağlı kalırsak sürünürüz gibi çılgınca böyle konuşanlar oluyor falan. Ama neticede böyle konuşanlar kendileri sona sürünüyor. Kızı yoldan çıkıyor, oğlu yoldan çıkıyor falan, zıvanadan çıkıyor falan. Ondan sonra geliyor, anasını babasını da dövüyor bunlar.
0: Para için her şey mübah noktasına hadi geliyor.
1: Oraya geliyor falan. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak ezelde kulundan bu yükü almış. Biz de sadece sebepleri yaratmış. O sebeplere yapışıp ezelde takdir edilen o rızka kavuşuruz.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, malını Allah yolunda harcayana mükafatı 700 misline kadar artırılır. Oruç tutana verilecek sevabı Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Eshab-ı kiramdan biri şöyle anlatmıştır. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi yemek getirdi. Biz yemeye başladık. Resulullah bir lokma aldı. Ne kadar çiğnediyse de mübarek boğazından geçmedi. Nihayet lokmayı çıkarıp bıraktı. Elini yemekten çekti. Biz de Resulullah'ın yemekten vazgeçtiğini görerek yemeği bıraktık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin sahibini çağırıp "Bu yemeği nereden aldın?" diye sordu. Yemeğin sahibi "Bu bir koyunun etidir ki sahibi gelmeden ben acele edip parasını sonra veririm diyerek kestim. Onu pişirdik," dedi. Bunun üzerine Resulullah o yemeğin esirlere verilmesini emretti. Bir gün Muhacirin ve Ensar'ın kadınları radıyallahu anhünne bir araya toplanmışlardı. Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anha da gelmesi için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem izin istemişlerdi. Hazreti Fatıma o toplantıda giyeceği güzel elbiseleri olmadığı için gitmek istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Git ya Fatıma. Bizim yolumuzda kimseyi ümitsiz bırakmak yoktur." buyurdu. Hazreti Fatıma o toplantıya katıldı. Döndüğünde üzüntülüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o toplantıya katılan kadınlardan birini çağırıp o toplantının durumunu sordular. O hanım dedi ki, "Ya Resulallah, Fatıma gelince bütün kadınlar onun güzel elbiselerine hayran kaldılar. Birbirlerine böyle güzel elbiseleri nereden almışlar?" diyorlardı. Hazreti Fatıma, "Ya Resulallah, niçin bana öyle görünmedi ki ben de sevineydim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbiselerin güzelliği senin üzerine örtülmesindedir. Onları sana göstermediler ve sen görmedin buyurdu. Eshab-ı kiramdan bir zat şöyle anlatmıştır. Medine'ye gelip iman ettim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan hiç ayrılmazdım. Bir gece akşamla yatsı vakti arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı. Bana İslamiyet'in hükümlerini öğretti. Her nasılsa o gece gök gürleyip şimşek çaktı. Her taraf iyice karardı ve şiddetli yağmur yağdı. Biz, ya Resulallah, evlerimize nasıl gideceğiz dedik. Ben sizi evlerinize ulaştırırım. Size asla bir sıkıntı erişmez buyurdu. Sonra bekleyiniz buyurdu. Biz de bekledik. Mescitten dışarı çıktı. Her tarafı koyu bir karanlık kaplamıştı. Gökten devamlı yağmur yağıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize evlerinize doğru yürüyüp gidiniz buyurdu. Bunun üzerine evlerimize gitmek üzere yürüdük. Hiçbirimize yağmur dokunmadı. Elbiselerimiz de ıslanmadı. İbni Abbas radıyallahu anhüma anlatır. Gayet güzel yüzlü bir Yahudi vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetlerinde devamlı bulunurdu. Bir gün Resulullah o Yahudi'ye, senin gibi güzel yüzlü bir kimsenin cehennemde yanmasına acıyorum buyurdu. Yahudi, ben dinimi başka biri için terk etmem dedi. O Yahudi yine bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetine gelmişti. Resulullah hurilerden bahseden ve meali şerifi onlar için iri gözlü, güzel yüzlü huriler de var. Gün görmemiş inci misali olan Vakıa suresi 22-23. ayet-i kerimelerini okudu. O Yahudi, ya Resulallah, o hurilerden biri için bana kefil olur musun? Dedi. Birine değil, 70'ine birden kefil olurum buyurdu. Yahudi iman edip Müslüman oldu. İslamiyet'in emirlerine gayet iyi uydu. Sonra da vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kıldırdı. Kabre koydu ve kabrinin içine inip uzun müddet kaldı. Kabirden çıktığında mübarek alnı terlemişti ve gömleğinin yakası yırtılmıştı. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan bunun sebebini sorduklarında kabre çok huri hücum etti. Hepsi ben onun olacağım diyordu. Güçlükle 70 huri ayırdık. Bu arada yakamı yırttılar buyurdu.

0: Üçüncü cilt, 41. mektup. Kadınlardan istenilen 4. şart. Çocuğunu öldürmemektir. O zaman kadınlar, fakirlikten korkarak, kızlarını öldürürlerdi. Bu çirkin hareket, haksız yere cana kıymak olduğu gibi, evlat hakkını da tanımamaktır ve her ikisi de büyük günahtır. Çocuk aldırmak da böyledir. İbn Abidin 5. cilt 276. sayfede diyor ki: özürsüz çocuk düşürmek her halinde haramdır. Ananın veya süt emen diğer çocuğun ölümüne sebep olan bir özür varsa uzuvları teşekkül etmeden düşürmek caiz olur. Uzuvlar 120 gün sonra teşekkül eder denildi. Canlı çocuğu almak da aldırmak da haramdır. Fakirlikten dolayı iyi bakamamak, besleyememek korkusu çocuk düşürmek için özür olmaz. Din düşmanlarının yasaklamasından dolayı din bilgisi verememek, İslam terbiyesiyle yetiştirememek korkusu özür olur. Çocuğun rahat tevellüt etmesi için Bostanül Arif'in sonunda diyor ki: Abdullah İbni Abbas radıyallahu teâlâ anhüma buyurdu ki: bir tas tabak içine Bismillahillezî lâ ilâhe illâ hû el-halîmül kerîm Sübhâne rabbil arşil azîm elhamdülillâhi rabbil âlemîn ve sonra Nâziyât suresinin son ayetini ve Keennehüm'den itibaren Ahkaf suresinin son ayetini İslam harfleriyle yazıp eritip anasına içirmelidir. Haset, kıskanmak, çekememektir. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetin ondan çıkmasını istemektir. Faydalı olmayan, zararlı olan bir şeyin ondan ayrılmasını istemek haset olmaz, gayret olur. İlmini mal mevki ele geçirmek, günah işlemek için kullanan din adamından ilmin gitmesini istemek gayret olur. Malını haramda, zulmde, İslamiyeti yıkmakta, bid'atları ve günahları yaymakta kullananın malının yok olmasını istemek de haset olmaz, din gayreti olur. Bir kimsenin kalbinde haset bulunur, kendisi buna üzülür, bunu istemezse bu günah olmaz. Kalpte bulunan hatıra, düşünce günah sayılmaz. Hatıranın kalbe gelmesi insanın elinde değildir. Kalbinde haset bulunmasından üzülmezse veya arzusuyla haset ederse günah olur, haram olur. İnsan bir kimsede bulunan nimetin ondan gitmesini istemeyip, kendisinde de bulunmasını isterse, haset olmaz. Buna gıpta, imrenmek denir. Gıpta güzel bir huydur. İslamiyetin ahkamına, yani farzları yapmaya ve haramlardan sakınmaya riayet eden, gözeten, salih kimseye gıpta edilmesi vaciptir. Dünya nimetleri için gıpta etmek, tenzihen mekruh olur. Haset, İbadetlerin sevabını giderir. Hadis-i şerifte, haset etmekten sakınınız. Biliniz ki, ateş odunu yok ettiği gibi, haset de hasenatı yok eder, buyuruldu. Haset eden, onu gıybet eder, çekiştirir. Onun malına, canına saldırır. Kıyamet günü, bu zulümlerinin karşılığı olarak, hasenatı alınarak ona verilir. Haset edilendeki nimetleri görünce, dünyası azap içinde geçer. Uykuları kaçar. Hayır hasenat işleyenlere 10 kat sevap verilir. Haset, bunların 9'unu yok eder, birisi kalır. Haset etmek, Allahü Teala'nın takdirini değiştirmez. Boşuna üzülmüş, yorulmuş olur. Kazandığı günahlar da cabası olur. Ebu'l-Leys-i Semerkandî, rahmetullahi teâlâ aleyh, diyor ki, 3 kimsenin duası kabul olmaz. Haram yiyenin, gıybet edenin, haset edenin. Haset olunanın dünyada ve ahirette bundan hiç zararı olmaz. Hatta faydası olur. Haset edenin ömrü üzüntüyle geçer. Haset ettiği kimse de nimetlerin azalmadığını, hatta arttığını görerek sinir buhranları geçirir. Hasetten kurtulmak için ona hediye göndermeli, nasihat vermeli, onu methetmelidir. Ona karşı tevazu göstermelidir. Onun nimetinin artmasına dua etmelidir.
1: Bugün de sizlere turistik ilimiz Antalya'nın yine çok sakin turistik bir ilçesi olan Finike'den sesleniyorum. Finike'ye 6-7 kilometre uzaklıkta bir türbenin önündeyiz. Burada adını koymuşlar Kafi Baba Türbesi diye. Burada yatan zatın ismi Kafi Baba deniyor. Ama bu ismi değil. Esas ismi bu zatın Muhammed, yani Türkiye'de bilinen şekliyle Mehmet'tir. Muhammed bin Kasım Nidai Kasım. Şimdi Nidai Kasım isimli bir zatın oğlu olan Muhammed demek bu. Peki niye Kafi Baba demişler? Öncelikle onu bir baştan çözmemiz lazım. Şimdi buradaki bazı kimseler arasında söylendiğine göre ki bunu da bazı yazarlar o söylenene aynen belgeymiş gibi kitaplara maalesef aktarmışlar. Efendim bu zatın böyle koç boynuzuna benzer bir şeyi varmış. Nefir denilen, yani üfleyince öttürülen, sivri kısmındaki bir delikten öttürülen efendim bir koç boynuzu işte varmış. Ve bu şeyle beraber dolaşırmış belinde. Bu bizim pek alıştığımız bir evliya tipi anlatımı değil. Efendim yolu Mısır'a düşer. Mısır Sultanı'nın kızı rahatsızlanmış. Birçok masalda olduğu gibi bu padişahın, böyle dünyanın en güzel kızı padişahın kızıdır. Ve o kız da amansız bir hastalığa yakalanır. Bunu Türkiye'nin her yerinde tarihi yerleri incelerken ya yapılmış bir çeşme ya bir kaplıca için hep duyarız. Yani anonim olarak insanların doğru dürüst bir muhakeme de etmeden ya olmuştur be, yani padişahın kızı tabii ki iyi yiyecek, iyi içecek, güzel de olacak. Allah Allah. Olur mu efendim? Yani fakir fukara hep çirkin olmaya mı mahkum? Haşa. Allah-u Teala kimi güzel yaratırsa o güzel olur. Aslında bizim inancımıza göre Allah-u Teala'nın yarattığı her şey en güzeldir. Şimdi biz geldik burada çekim yapıyoruz. Bu köpek hadi git dedik gitti. Biz burada anlatmaya başladık, geldi yattı. Şunun şu hali, şu şeyi hakikaten böyle bir güzel durum gösteriyor. Rabbimiz yaratmış efendim. Hani Merkez Efendi talebeliği sırasında hocaları Sümbül Sinan Efendi talebelerine bir gün der ki, bugün düşünün, yarın inşallah sizlerden neticesini almak istiyorum. Sualim şu, dünyanın nasıl olmasını isterdiniz? Ertesi gün derste, malum medreselerde dershaneler olurdu ki orada da medrese vardı o zamanlar. Sade tekke değildi, Koca Mustafa Paşa tekkesi değil, medresesi de vardı İstanbul'da, Fatih'te. Herkes efendim işte dağlara çıkmak çok zor oluyor, dağlar olmasa iyi olurdu. Bazıları diyor ki efendim ırmaklar bu kadar büyük oluyor, geçemiyoruz, daha küçük olsa iyi olurdu. İşte denizler çok büyük, dereye çıktığımız zaman fırtına oluyor, denizler az olsaydı, küçük küçük parçacıklar olsaydı gibi herkes bir kolaylık tarafı söylüyor. Sıra Merkez Efendi'ye geldiğinde diyor ki sen ne düşünüyorsun oğlum? Efendim diyor, akşamdan beri düşünüyorum, ben bir şekil bulamadım. Niye bulamadım? Çünkü Allah-u Teala her şeyi merkezinde yaratmıştır. Yarattığı şekliyle güzeldir. Ağacı, kuşu, ördeği, kartalı, canavarı, aslanı. Dolayısıyla biz yaratılanı, yaratandan dolayı sevmeye, hoş görmeye mecburuz. Şimdi Mısır Sultanı'nın kızı, işte bu Muhammed bin Nida-i Kasım Hazretleri'nin duaları bereketiyle iyileşmiş. Öyle demiyorlar tabii de, iyileştirdi diyorlar. Hiç kimse hiç kimseyi iyileştiremez. İyileşmesine sebep olabilir yapan yaratan, tek yaratıcı olan, tek kudret sahibi olan Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala'nın 99 ismi var, Esma-ül Hüsna'sı var. Şimdi bunlardan birinin de kafi olma ihtimali var. Kafi baba diyerek Allah-u Teala'nın ismine ortaklık koşma gibi bir hal olabilir. Eğer kafi denecekse Abdülkafi diyerek, yani kafi olan Allah-u Teala'nın, çünkü Allah-u Teala her şeye yeter. Kafi de yeter demek. Ama burada yeteri çay koyayım mı, yok yok yeter anlamına kullanıyorlar. Mısır Sultanı da efendim bu kafi babanın bu kadar iyiliklerinden, kızını iyileştirmesinden dolayı bir teşekkür mahiyetinde, dile benden ne dilersen diyor. Bunlar masallarda geçen şeyler. Dile benden, dile Allah'tan ne dilersen olması lazım. Der, baba da söylendiğine göre nefirini uzatır, buna biraz yağ doldursunlar der. Küçük bir koç boynuzu. Yağ koyarlar, koyarlar, koyarlar, koyarlar. Neredeyse masala göre, masal diyeceğim artık, rahat söyleyebilirim bunu yani. Mısır'ın bir yıllık yağ ihtiyacı kadar yağ koyarlar. Efendim, ve Mısır Sultanı'nın gözüne bakar, yani niye dolmadı, dolsaydı falan diye. Kafi baba, artık kafi demiş Mısır Sultanı. Oradan dolayı da kafi kalmış. Bu bir masaldan öteye gidemez. Çünkü ciddi ilmi kaynaklarda bu kafinin karşılığı bu değildir. Efendim, bu zat Abdal Musa Hazretlerinin yolunda giden ama onun talebesi olmama ihtimali çok kuvvetlidir. Abdal Musa Hazretleri rahmetullahi aleyh Bursa'da Orhan Gazi ile beraber, Geyikli Baba ile beraber Bursa'nın fethine katılmış. Orada hem manen büyük destekleri olmuş hem de bedenen savaşmış kimselerdir. Çünkü Osmanlı Devleti tekkelere, zaviyelere tayin ettiği kimseleri olur olmaz sakalını uzatmış, üstü kıyafeti pejmürde, ben tasavvuf ehliyim diye gelen adamı oralara kesinlikle yanaştırmazlardı. Tekke ve zaviyelerin Osmanlı'nın son döneminde bozulması, işte oraya canı isteyen adamlar çöktükleri içindir. Devlete karşı suç işleyen insanlar gelip tekkelere sığınmış, derviş pozuna girdikleri içindir ki, Cumhuriyet'in ilanıyla beraber tekke ve zavilerin kapatılma kanunu çıktığında, koca İstanbul'da binin üzerinde tekke vardı, bozulmamış bir veya iki tekke ve zaviyeden başka kalmamıştı. Hepsi ilim yok, irfan yok, efendim ye iç, halkla işte bu tekkeye adaklarını getirsin, onu getirsin, bunu getirsin. Efendiler de orada, can da sıkılıyor tabii, ibadette nefsi ağır geliyor. Hadi biraz def çalarım, Allah'a böyle zikredelim, bu hoş olur. Biraz da bundan beraber ilahiler de söyleyelim. Oo, yani şimdi bir şeylere benzetmek istemiyorum, birileri alınmasın diye. Böyle bir zevki sefa alemi ile ibadetin ciddiyeti, Rabbine yakarış, Rabbine yöneliş bağdaşmıyor. Dolayısıyla bu zatın Bursa'nın fethine katılan Abdal Musa Hazretleri, ki Elmalı'da da Abdal Musa Hazretleri'nin kabrine gittik, türbesinde çekim yaptık ama türbesinin ve onun antresinin içindeki çeşitli resimlerin olması, yani inançlarımıza göre uygun bir hadise değil. Onun derlenip toparlanıp, yani bir Kanuni Sultan Süleyman Han'ın türbesi nasılsa efendim bir Sultan Selim Han'ın, birinci Selim Han'ın türbesi nasılsa, ikinci, üçüncü neyse Selim Han'ların türbeleri nasılsa, o şekilde dini kurallara uygun bir türbe haline getirilmesi uygun olur. Efendim biz bu resimleri asmak istiyoruz. Bazı kimseler işte iyi de, yani herkesin ziyaret ettiği yerde senin inandıklarına göre orada türbenin şekillenmesi, dekorasyonu uygun olmayabilir. Uygun da değildir zaten. Diyanetimiz vardır. Diyanetimiz bu konuları gayet güzel bir şekilde formalite etmektedir. İşte türbelere bez bağlanmaz, mum yakılmaz, efendime söyleyeyim taş yapıştırılmaz, horoz kesilmez. Diyanet işlerimiz koca adam boyunda levhalarla yazıyor. Ama insanlar geliyor, nasıl bir inançta olursa olsun, aman benim şu işim olsun diye, haşa, Allah-u Teala'ya nezredilebilir bir şey. Ama onun ötesinde burada yatan kimseye bir şey nezredilemez. Burada yatan kimseden bir şey istenemez. Bunların yapılması uygun hadiseler değildir. Şimdi bu Kafi Baba'nın meşhur olan hadisesi. Ama bu böyle değil. Kafi Baba belinde nefiri asılı, oralarda buralarda dolaşan bir insan değil. Ayağına kadar gelen talebeleri buralarda eğiten insandır. Bazen de talebelerin ayağına giderek, işte Finike'de yine İslam büyüklerinden Eroğlu Nuri Yahşi Efendi'nin bundan önceki programımızda bir dağın tepesindeki kabri şerifinin çekimini yaptık. O kabri şerifte ne resim var, ne kılıç var, ne başka bir şey var efendim. Mütevaziliğinde artık en küçük derecesinde. Ve bir dağın başında, Kelbi Dağın başında, maalesef onun da etrafını şöyle çevirip de ciddi bir bina dahi yapılamamış. Yolu hakeza düzelmeye muhtaç. Dolayısıyla tabii ilçenin imkanlarının dışına çıkar bu. İl ne derece yüzünü bilmiyorum. Yapılabilir. Ancak bu işe Ankara'dan baş tutan birisinin, yani bir devlet yetkili makamının bu işi plana almasıyla beraber her şey çözülür. Hem şu Kafi Baba Külliyesi, burası külliyeydi efendim. Şimdi geldik Cumhuriyet döneminden sonra yapılmış olan bir binanın başucuna, burada betondan falan yapılmış bir bina. Hatta tarihi kitabesi de betonun içine gömülmüş. Gönül isterdi ki o daha aşağılarda ve böyle muntazam bir şekilde oraya monte edilsin. Yapılış tarihi hanesini ben buradan okuyamadım. Belki gözüm yetmedi, belki boyum yetmedi ama okuyamadım. Ama Osmanlı döneminde yapılmış olan, yazılmış olan bir hat olduğu besbelli. Hem de Osmanlı 1800'lü yıllar hattına benziyor bu yazı şekli de. Yani kuruluş yılları hattı değil. Zaten kuruluş yıllarından çok sonraları 1454'te, yani İstanbul'un fethinden bir sene sonra vefat etmiştir. Yani buradaki Abdülkafi Baba veya Muhammed bin Nidai Kasım Hazretleri diyelim, öyle diyelim ve türbedeki yazıyı da öyle değiştirmekte bence fayda var. Bir kabre baba, dede isimleri koymak suretiyle onun bir tarafa mensup olduğu iddialarında bulunmak da yanlıştır. Çünkü İslamiyet'te inanç tektir. Dolayısıyla böyle babalar, dedeler, evet baba denen insanlar var, dede denen insanlar var, ebdal denen insanlar var. Bunlar hepsi Allah-u Teala'nın emirlerine uyarak insanlara o emirleri aktaran kimselerdir. Yoksa kafasından bir şeyler anlatıp o köylerde biraz da ilmi az insanlara kendisini alim tanıtıp rahatını temin ettirmek, rant temin ettirmek için olanlara baba da dense, dede de dense, alim de dense hiçbir şey ifade etmez. Şimdi tabii biz Kafi Baba'yı burada anlatmaya geldik ama bunları da bu bölgede çekimler yapan birisi olarak mecburen izah etmek durumunda kaldım. Muhammed bin Nidai Kasım Hazretleri ebdallardan biri olabilir. Olma ihtimali var. Ebdal Musa Hazretleri zaten adının başına onu koymuşlar ama burada koymamışlar. Peki ebdal nedir? Büdela nedir? Nüceba nedir? Bunlar efendim hep ciddi tasavvuf kitaplarında karşılıkları vardır. Ebdal demek bir büyük alimin gidemediği yerlere gönderdiği o alime bedel olan kimsedir. Ama ne anlatacak bu? Allah-u Teala'nın emirlerini anlatacak. İslam'ın 5 şartını anlatacak. Yoksa gelin bakalım bizim yolumuz şöyle diye namazı niyazı bırak kenara, tamam sizin namazınız kılınmıştır, siz artık bundan sonra da kılmazsınız diye böyle talebe yetiştirmeye kalkan insan ancak ve ancak dünyalık ve hiçbir yaptığı işi ibadet olmayan cahiller topluluğunu yetiştirmiş olur. Bu da insanlığa yazık olur. Çünkü insanı hayvandan ayıran şeylerin en önemlisi de bir inancı olmasıdır. Bir yaratana inancı olmasıdır. Efendim programımızı burada noktalıyoruz. Önümüzden çağıl çağıl akan bir kaynak suyu var. Kaynağı da hemen yani 50 metre bile yok bulunduğumuz yere. Çok hoş bir su. Ne zaman çıkmış, niye çıkmış, bu dergahla alakası nedir bunları bilmiyoruz ama o suyu da sizlere artık Kafi Baba'yı bugün bitiremedik. Bundan sonraki programımızda Kafi Baba'yı ve Kafi Baba'nın ebdalların ta nereye kadar uzadığını Ahmet Yesevi Hazretleri'ni de sizlere anlatmaya çalışacağız. Süremizi tamamladık ve geçtik. Hoşça kalınız efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, nefse sükunet ve kalbe ferahlık veren iş iyi iştir. Nefsi azdıran, kalbe heyecan veren iş günahtır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz abdestin önemi ve farzları. Sevgili dinleyicilerimiz, dört mezhebe göre abdestin farzları ayrı ayrı şöyledir. Hanefi mezhebinde 1. Yüzü bir kere yıkamak. Yüz, iki kulak memesi ve saç kesimiyle çene arasıdır. 2. İki kolu dirsekleriyle birlikte bir kere yıkamak. 3. Başın dörtte bir kısmını meshetmek, yani yaş eli başa sürmek. 4. İki ayağı iki yandaki topuk kemikleriyle birlikte bir kere yıkamaktır. Maliki mezhebinde 1. Niyet 2. Yüzü yıkamak 3. İki kolu yıkamak 4. Başın tamamını meshetmek 5. İki ayağı yıkamak 6. Muvalat yani ara vermeden peş peşe yıkamak 7. Delk yani yıkanan yerleri ovmak. Şafii mezhebinde 1. Niyet 2. Yüzü yıkamak 3. İki kolu ellerle birlikte yıkamak 4. Başın az bir kısmını meshetmek 5. İki ayağı yıkamak 6. Tertip yani sırayla yıkamak. Hanbeli mezhebinde abdestin farzı 6'dır. Abdestin şartları da farzdır. Bu farzlar da dahil edilince abdestin farzları 10 olur. 1. Niyet 2. Besmele çekmek 3. Yüzü yıkamak 4. Ağzı yıkamak 5. Burnu yıkamak 6. İki kolu ellerle birlikte yıkamak 7. Başın tamamını meshetmek. Kulaklar başa dahildir. 8. İki ayağı yıkamak 9. Tertip 10. Muvalat. Şartlarına uygun abdest almanın fazileti büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, abdeste devam et ve güzel abdest al ki ömrün uzasın. Güzel abdest alıp camiye giren Allah'ın misafiri olur. Allahü Teala da misafirine mutlaka ikram eder. Güzelce abdest aldıktan sonra eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyene cennetin 8 kapısı açılır. Güzelce alınan abdest imanın yarısıdır. İlk sorgu abdestten olacak.

rahattır. Abdesti güzelse sıra namaza gelir. Hiçbir günahkar yoktur ki güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılarak mağfiret dilesin de affedilmiş olmasın. Güzelce abdest alıp namazını cemaatle kılanın bütün günahları affolur. Güzelce abdest alan günahlarından sıyrılmış olur. Güzelce abdest alıp bir din kardeşini ziyaret eden cehennemden uzaklaşır. Soğukta sıcakta güzelce abdest almak günahlara kefaret olur. Güzelce abdest alıp huşu içinde namaz kılmak küçük günahlara kefaret olur. Bu durum ömür boyu devam eder. Peki güzel abdest almak nasıl olur? Peygamber Efendimiz bu hususu şöyle tarif etmişlerdir. Güzel abdest, abdestin farz ve sünnetlerini yerine getirmek suretiyle alınan mükemmel abdesttir. Ağız, burun, yüz, kol ve ayakları ayrı ayrı suyla 3 kere yıkamak gerekir. Her birinde uzvun her yeri ıslanmalıdır. 3 kere su dökmek değil, 3 kere tam yıkamak sünnettir. 3'ten az veya fazla yıkamak mekruhtur. Maalesef musluktan abdest alanlar bu sünneti ihmal ediyorlar. Elleri, kolları ve ayakları 1'er kere yıkıyorlar. Ayak parmaklarını da 1 kere hilallemekle yetiniyorlar. 3 kere su döküp 1 kere yıkamak sünnete aykırı olduğu gibi, 1 kere çok su döküp de 3 kere yıkamak da sünnete aykırıdır. Ayrı ayrı 3 kere su döküp 3 kere ovarak yıkamak gerekir. Nimet-i İslam kitabında abdestin sünnetlerinin 9.sunda diyor ki, yıkanacak uzvu 3'er kere yıkamalıdır. Maksud, suyla 3 defa kaplayarak yıkamaktır. Yoksa bir uzvu yıkarken 1 defa aldığı suyla o uzvu 3 kere yıkamakla sünnet hasıl olmaz. 3'ten fazla yıkayan haddi aşmış olur. 3'ten eksik yıkayan da zulmetmiş olur. Maksud burada gaye, arzu, kastedilen şey demektir. Eğer her yıkayışta musluk kapatılır veya ayak musluktan çekilirse sünnete uyulmuş olur. Mesh etmek, ıslak eli sürmek demektir. Yıkamada olduğu gibi hiç kuru yer kalmaması gerekmez. Islak el, başın tamamına sürülürse mesele kalmaz. Başı, kulakları ve enseyi birlikte mesh edebilmek için 2 el ıslatılıp, 2 elde de 3 bitişik ince parmak birbirine yapıştırılıp, iç tarafları başın önünde saçların başlangıcına konmak üzere 2 el başa konur. 2 elin bu 3 parmağının uçları birbirine dokunmalıdır. Baş ve şehadet parmakları ve avuç içleri havada olup başa dokunmaz. 2 el arkaya doğru çekilerek 3'er parmak başı mesheder. Eller arkadaki saç kenarına gidince 3'er parmak baştan ayrılıp 2 elin avuç içleri başın yan tarafındaki saçlar üzerine yapıştırılıp arkadan öne çekilerek başın yan tarafları meshedilir. Sonra şehadet parmakları kulakların iç tarafına ve baş parmakların iç yüzü kulak arkasına konup kulaklar yukarıdan aşağı meshedilir. Sonra diğer 3 parmakların dış yüzleri enseye konup ensenin ortasından 2 tarafına doğru çekilerek meshedilir. Hanefi mezhebine uygun, yani farz, sünnet ve müstehaplarına uyarak abdest alan kimse diğer 3 mezhebe de uymuş olur. Mesela abdest alırken niyet Hanefi'de sünnet, diğer 3 mezhepte farzdır. Besmele çekmek Hanefi'de sünnet, Hanbeli'de farzdır. Ağza burna su vermek Hanefi'de sünnet, Hanbeli'de farzdır. Başın tamamını meshetmek Hanefi'de sünnet, Maliki ve Hanbeli'de farzdır. Tertip, yani sırayla yıkamak Hanefi'de sünnet, Şafii ve Hanbeli'de farzdır. Muvalat, yani ara vermeden yıkamak Hanefi'de sünnet, Maliki'de ve Hanbeli'de farzdır. Delk, yani uzuvları olmak Hanefi'de sünnet, Maliki'de farzdır. Görüldüğü gibi Hanefi'ye uygun abdest alan, yani farz, sünnet ve müstehaplarına da riayet eden, diğer mezheplere göre de abdest almış olur.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh. Günahına tövbe et. Bu zat ilim sahibi ve büyük evliyadır. Kalplere tesir eden nasihatları vardır. Derdi, kim hazırlarsa ahiret azığını, gönderir Hak Teâlâ onun dünyalığını. Ve her kim çok korkarsa Allahü Teala'dan, gönderir Allah onun rızkını her taraftan. Kalp günah işlemekle zayıflar, hasta olur. Ancak tövbe etmekle hastalıktan kurtulur. Bir mümin günahına pişmanlık duysa eğer, bu tövbe demektir ki Allah onu affeder. Günahtan kaçmak için birazcık gayret etmek, hayır iş işlemekten kıymetlidir daha pek. İslam'a uygun işler insana huzur verir. Günah işlemekse gam ve elem getirir. Bir kul nefsine uyup günaha girerse az, Allah onu o halde görmekten hoşnut olmaz. Bir günde buyurdu ki, işleyince bir günah, hemen tövbe edin ki affeder çünkü Allah. Nitekim Hak Teâlâ buyurur ki, ey insan! Semayı doldursa da yaptığın günah isyan, tövbe edip imanla gelirsen bana şayet, yaparım ben de sana yer dolusu mağfiret. Sen eğer bir kimseden görürsen bir hakaret, bil ki haram ve günah işlemişsindir elbet. Ve eğer bir iyilik görürsen bir kişiden, bil ki bu da olmuştur hayırlı bir işinden. Çok günahkar ve suçlu bilsen de sen kendini, yine Hak Teâlâ'dan kesme hiç ümidini. Zira ki gazabından geniştir affı daha. Çok günahkar olsan da tövbe et, dön Allah'a. Bir günde buyurdu ki, bu insanlar acaba inanmıyorlar mı ki cehenneme, azaba? Eğer biliyorlarsa azap var elbette ki, nasıl günah işlerler o halde onlar peki? Bir kimse bir günahı işler ise gizlice, o günahın zararı kendinedir sadece. Lakin işleniyorsa aşikare olarak, çekerler zararını hem kendisi hem de halk. Eğer ki bir Müslüman günahını unutur, sevabını hatırda tutarsa bu gururdur. Küçük günahları da büyük bil ki ey insan, zira sen kime karşı eyledin günah isyan? İnsan arkadaşına demeli ki, kardeşim, lütfen beni ikaz et, olursa günah işim. Mesela biri seni günahta ikaz etse, başkası da bir kese dolusu altın verse, senin için o ikaz iyidir daha elbet. Onunla kazanılır zira sonsuz saadet.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: 재개레즈 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

0: makaleler arasından.
1: Makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bugün 28 Temmuz Salı makalelerinden sizler için seçtiklerimizi okuyacağız. Makalelerimizi sizler için Ataullah Harvas derledi. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Halk Partisi'nin Öyküsü adlı makalemizde silsile halinde tarihçesini anlattığımız üzere iş bu CHP bir kere daha bölündü. Bu defaki bölünme Abdülhamit Han'a karşı dağa çıkmış olan sahte hürriyet kahramanı Rezneli Niyazi gibilerin 2. Meşrutiyet isyanı 23 Temmuz ve Lozan dayatmasının akdedilme tarihi 24 Temmuz'a yakın olsun istenmişse de 24 Temmuz 2026 aynı zamanda Cuma gününe de denk geldiği için ana muhalefet partisiyle yollarını ayıran 91 CHP'linin partilerinden kopmaları ve yeni partilerini ilan etmeleri 24 Temmuz'da oldu. Buna da bir mazeret gösterir gibi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ilk meclisi açmadan evvel Hacı Bayramı Veli Camii'nde cuma namazı kılıp dua etmelerini gösterdiler. Kendileri de aynısını yaptılar. Bu tarihte bahsedilen kimseler cumaya gitmese ve dua etmeselerdi siz bugün camiye gitmeyecek ve dua etmeyecek miydiniz diye kendilerine soru yöneltildiğinde buna nasıl cevap verirler bilemeyiz. Diyeceğimiz şu ki her ne şekilde olursa olsun cuma günü camiye gitmeleri, vatandaşla omuz omuza saf tutmaları, Allah-u Teala'nın huzurunda secdeye varmaları ve teşebbüslerinde muvaffak olup mahcup olmamaları yolunda bu yaptıkları geç de olsa yerlilik ve millilik ve yeni parti adına kazançtır. CHP 24 Temmuz 2026'da 91 vekilin partiden ayrılmasıyla ortadan ikiye bölündü. Vaka sıradan değildir. İkinci partiyken ana muhalefetten 5. sıraya düştü. Yerine ise kulağa geçen boynuz misali yeni parti geçti. İki tarafa da hayırlı olsun derken Kur'an-ı Kerim'le gelmiş, mevcut ve kıyamete kadar gelecek bütün insanların en üstünü, peygamberler peygamberi, sevgili peygamberimizin buyurduklarına dayanan inanç hükmümüz şudur. Vaki olanda hayır vardır. Halk Partisi'nin önceki bölünmelerinden farklı olarak bu defa gidenler kalanlardan fazla oldu. 135 milletvekili olan partide 44 vekil kalırken 91 vekil taşra çıktı. Olay şudur, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21 Mayıs 2026 tarihinde CHP'nin 38. kurultayındaki seçimlerle alınan bütün kararları iptal ederek mutlak butlan kararı verdi. Temyiz üzerine Yargıtay tedbirli olarak dosyayı ön incelemeye aldı. Konu ilk patlak verdiğinde Özgür Özel CHP'si hadiseyi iktidara yıkmaya çalıştıysa da mızrak çuvala sığmadı. Suçlanmak istenen parti sözcüleri de şunu dediler. Kurultay CHP'nin şikayet edenler CHP'li olduğu halde kendi aralarında cereyan edenleri başkalarına yamamaya çalışıyorlar. Bu sözler haklıydı. Nitekim bir süre sonra bundan vazgeçtiler. Artık parti içi kavga kızışmıştı. Bugün ayrılan tarafta olanlar mahkeme kararıyla yerine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na hain, Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındakiler de karşı tarafa hırsız, kirli, dolandırıcı gibi ağır ithamlarda bulunuyorlardı. Sayın Kılıçdaroğlu ısrarla partisinin kirlendiğinden bahisle millete arınma sözü verdi. Bölünmeden sonra arınmanın büyük ölçüde gerçekleştiğini söyledi. Bu cümleden anlaşılan meskür partinin %100 temizlenmediğidir. Bundan sonra ne olur? Bundan böyle öyle tahmin edilir ki aslında tek parti zihniyeti mensubu her iki taraf iktidar partilerine değil acımasızca birbirlerine yükleneceklerdir. Seçimler ister 2027 sonbaharı veya 2028'de yapılsın, müstakbel manzara budur. Bu vaziyette bu zihniyetin cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması imkansıza yakındır. Hedef külliye olmaktan ziyade yeni parti için ikinciliği korumak, CHP içinse yeniden ikinciliği elde etmektir. Bu arada kurultaylar yapılıp genel başkanlar değişse bile şu manzara çok fark edecek gibi görünmüyor. Bu zoraki yapıyı ancak seçmen değiştirir. Her iki tarafında elindeki silah Atatürkçülüktür. Bir taraf diğer tarafı sahte Atatürkçü itham edip öz, hakiki, asıl Atatürkçünün kendileri olduğunu bağıra çağıra savunacaklardır. Böyle bir zaman dışı iddianın bazı partizan seçmen dışında geniş kitleyi tatmin etmesi beklenemez. Gelecek seçimlerde sandığa gitmeyen seçmen yüzdesi bugüne dek yaşanmadık ölçüde olabilir. Bu küs CHP seçmenidir. CHP gelen seçimleri de kaybederse, ki kaçınılmaz sondur, tükeniş yoluna girer. Yeni parti ise başarı gösterebilirse bir dönem daha yaşar. Eğer CHP kendini geçerse usulden usule çözülür ve bugün gidenler o gün parça parça istifalarla koptukları partiye dönerler. Her iki halde de kaybeden CHP zihniyetidir. Bütün bu yaşananlar ve herhalde şiddetlenerek yaşanacak olanlar tek parti zihniyetinin iflas haberidir. CHP bütün çağrı ve çağrılarımıza rağmen bugüne kadar mazisiyle asla ve kat'a yüzleşmedi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi öylesine övüyor ki hayret etmemek kabil değil. Bunu yaparken hemşehrisine ne diyeceğini hiç mi hesap etmez? Sayın Özel ise CHP'nin mazisine dair bir tenkit, muhakeme, hesaplaşma yapma yerine seçmen kazanmak uğruna asıl CHP'nin yeni parti olduğunu iddia etmesi kesin gibi görünmekte. Seçimlere 21 ay var. Bu zaman zarfında yukarıdaki ihtimaller dışında farklı gelişmeler de olabilir. Netice itibariyle CHP'de, onun diğer yarısı yeni partide zor yoldalar. Ana caddeye çıkmak liderle mümkün olur. Bu zihniyetin aşamadığı büyük mesele lider çıkartamamaktır. Tek parti zihniyeti gününü tamamlamıştır. Bunu göremeyen sadece kendini avutur. Neyse, bugün Türkiye yüzyılında kimse çıkıp da bu zihniyet tutucularına şunu demeyecektir: ana muhalefet partisi lazımsa onu da biz kurarız. Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'in makalesini sunduk. Bir zihniyetin iflası. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Okan Müderrisoğlu'nun makalesi var sırada. Terörsüz Türkiye ve Milli Vakarın Değeri. Nihayet tarihi kavşağa giriyoruz. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge ideali için görünür görünmez engellere rağmen kat edilen mesafe artık hukuki çerçeveye kavuşuyor. Esasen Türkiye, farklı tarihlerde de sürekli olması kaydıyla eve dönüş veya topluma kazandırma yasaları çıkardı. Ama hiçbirinde örgütün feshi ve silah bırakma aşamalarına kadar gelinmemişti. İç ve dış konjonktürde bugünkü kadar uygun bir düzlemde buluşmamıştı. Düşünün, bundan 23 yıl önce örgüt üyesi olmasına rağmen hiçbir eyleme katılmamış ve gönüllü teslim olmuş kişilere hiç ceza verilmedi. Örgüt bünyesinde eylemlere katılmış ancak pişmanlık gösterip kritik bilgiler verenlerin cezaları 2/3 oranında indirildi. Yasa çıktığı tarihte cezaevinde olan hükümlü ve tutuklular da ceza indirimlerinden yararlandı. Terör örgütünün kurucuları, üst düzey yöneticileri yasanın kapsamı dışında tutuldu. Ülkeye dönenlere topluma uyum sağlaması için yardımlar yapıldı. Üretim hayatına katılmaları maksadıyla meslek edindirme kursları düzenlendi. Eğitim çağında olanlara öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için idari kolaylıklar sunuldu. Demem o ki bu hafta gündeme gelmesi beklenen çerçeve yasa sadece ileri doğru atılmış bir adım olacak. Mühim olan 1970 model Marksist kafanın değişmesi, Türkiye'ye küresel sistemin gerçekliğine uyum sağlayabilmesi. Daha açıkçası silahların zihinlerde de bırakılması ve siyaset yapma kanallarının örgütçü dille zehirlenmemesi. Elbette geleceğe yönelik beklentilerin yönetilmesi için 1- kök yasanın yürürlüğe girmesi, 2- örgütün silah bırakması ve 3- toplumun ikna edilmesi gerekecek. Unutmamamız gerekiyor ki İran rejimi üzerinden kurgulanan Siyonist senaryo, yani İsrail faktörünün kullanılmaktan vazgeçmediği Kürt kartı hala hassas. Üstelik Kandil baronları Türkiye-İsrail ilişkilerinin onlara göre örgütü güç mücadelesinin nereye evrileceğini görme eğiliminde. Buna ilave olarak Başkan Trump'ın Kasım'daki ara seçimlerde topal ördek durumuna düşmesi ihtimaline yatırım yapan odaklar da az değil. Yani Türkiye için çerçeve yasanın zamanlaması ve kapsamı tam isabet. Kaldı ki toplumsal hazmetme kapasitesi ve sürecin gelişiminin netleşmesinden imralıya ve örgütün lider kadrosuna alan açılmaması doğru bir karar. Birçok şeyi zamanın ruhunun belirleyeceği çok açık. Kazanma kaybetme veya yenilgi zafer ikilemine sıkıştırılmak istenen sürecin akılcı yönetimi, idarenin inisiyatif alma kabiliyeti ve DEM Parti'nin Ekim ayındaki kongresinde alacağı şekil ve takip edeceği yol, terörsüz Türkiye iradesinin amacına ulaşmasında gösterge niteliği kazanacak. Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer misali yasanın çıkmasından sonra Türkiye'ye dönüş kapısı açılanların özel törenle karşılanması, kitlesel gösterilerle adeta takdir edilmeleri gibi aşırılıklara başvurulmaması veya bu tür girişimlere geçit verilmemesi de sürecin moral kondisyonunu doğrudan etkileyecek. Tabiri caizse artık oyun oynayacak ya da küçük hesapların yapılacağı bir zaman diliminde değiliz. Terör örgütü üyeliği suçun düşürüleceği, örgüt mensuplarının cezaevinden peyderpey tahliye olacağı, olağan hayata karışmalarına destek verileceği bir dönemdeyiz. Bu nedenle örgüt mantığını yine örgüt zinciri içinde yeniden bölgesel örgütlenmeye çevirmemeleri, görünür gelecekteki hukuk ve idari tedbirlerin hızına ve içeriğine doğrudan tesir edecek. Bu amaçla koordinasyon kuruluyla birlikte takip mekanizması da oluşturulması, meclisin her an devrede tutulması, sürecin bürokratik sınırlardan milletin temsilcilerinin ortaklaşma sınırına taşınması, Büyük Türkiye hedefinin kilometre taşları olarak kaydedilecek. Umalım ve dileyelim ki siyaset kurumu kendi iç rekabetini veya çekişmesini terörsüz Türkiye projesine yansıtmasın. Kısır polemiklerin malzemesine çevirmesin. Eleştirsin, kaygı beyan etsin ama sürece omuz vermekten geri durmasın. Ve son nokta, Büyük Türk Meclisi'nin vakarı yanlış yorumlanmasın. Milletin sinir uçlarına basılmasın. Sabır ve içselleştirme gayreti istismar edilmesin. Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun Terörsüz Türkiye ve Milli Vakarın Değeri başlıklı makaleyi sunduk. Hürriyet gazetesindeyiz. Nilgün Tekfidan Gümüş'ün makalesi var. Ukrayna Hazar'da İran'a niye saldırdı? Hafta sonu Hazar Denizi'nde çevremizde yaşanan iki savaşı, Ukrayna-Rusya, İran-Amerika-İsrail savaşlarını çakıştıran kritik bir gelişme yaşandı. Ukrayna-İran savaşına taraf olmadığı halde hasmı Rusya'dan askeri malzeme taşıdığı gerekçesiyle İran'a ait bir yük gemisini uzun menzilli sihalarla vurdu. İyi de Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, Rusya ile sıcak cepheden neredeyse 1000 kilometre uzaktaki Hazar'da niye İran'ı vurdu? Rusya ve İran 2025'te kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalayarak siyasi, ekonomik, enerji, siber güvenlik gibi alanlarda işbirliğini geliştirme kararı almıştı. 2022 yılında Ukrayna'ya savaş açan Rusya hali hazırda Ukrayna'nın 1/5'ini işgal ediyor. Moskova balistik füzelerin yanı sıra teknolojisini İran'dan temin ettiği Şahit dronları ve kendi geliştirdiği İHA'larla Ukrayna'nın kritik enerji ve lojistik altyapısını vurmayı sürdürüyor. Ukrayna ise Batı'dan sağladığı silahlar ve kendi geliştirdiği yapay zeka destekli SİHA, drone ve füze sistemleriyle hem işgale direniş gösterip hem de Rusya'nın rafineri ve enerji altyapısına yıkıcı saldırılar düzenliyor. Son dönemde Ukrayna kendi geliştirdiği Flamingo füzeleriyle Rusya'nın yüzlerce kilometre derinliklerindeki mesafelerden operasyon düzenlerken Rus halkı da cephenin ötesine geçen savaşı bizzat tecrübe etmeye başladı. Karadeniz'de son dönemde ticari gemilere yönelik saldırılar artarken hafta sonu Ukrayna cepheye yaklaşık 1000 kilometre ötede Hazar Denizi'nde Rus hedeflerine uzun menzilli saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Aslında Rusya daha önce Hazar Denizi'ndeki savaş gemilerinden Ukrayna'ya füze saldırısı düzenlemiş, Ukrayna'da Hazar'daki Rus rafinerisini vurmuştu. Bu kez farklı olan bir İran ticaret gemisinin de hedef alınmış olması. Ukrayna lideri Zelenski cumartesi günü yaptığı açıklamada Hazar Denizi'nde İran'a askeri kargo sevkiyatı için kullanılan deniz araçlarını da hedef alan çok güçlü saldırılar gerçekleştirdiklerini ilan etti. Zelenski ayrıca Rus istihbaratının İran'a Körfez'le ilgili uydulardan elde edilmiş istihbarat paylaşımı yapıldığını da öne sürdü. Rus askeri lojistik zincirlerini hedef alarak gören Ukrayna'ya göre İran gemisine saldırıda bir meşru müdafaa eylemiydi. İran'sa saldırı sonrasında yaşanan patlamada bir denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İsrail'in Ukrayna'yı bu saldırıya kışkırttığını öne sürerek Avrupa'yı kendi savaşına dahil etmek istediğini belirtti. Arakçı, Hazar saldırısının karşılıksız kalmayacağı mesajını verdi. Ukrayna'nın saldırısı ve İran'ın misilleme tehdidi dünyayı iki farklı yerdeki savaşın birleşerek çok cepheli bir krize dönüşme riskiyle karşı karşıya bıraktı. İngiliz Sky News'a konuşan Zelenski ise şahit dronlarını Rusya'ya vererek İran'ın zaten baştan beri savaşa taraf olduğunu duyurdu. Peki Ukrayna lideri Zelenski kendi inisiyatifiyle mi hareket etti? Hazar saldırısı tam da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın seçmen tabanında Ukrayna'nın direnişine yönelik sempatisinin arttığı bir döneme denk geliyor. Trump'a yakın aşırı sağcı aktivist, komplo teorisyeni Laura Loomer geçtiğimiz günlerde Zelenski ile röportaj yapmış ve Rus propagandasıyla kandırılmışım diye yorumda bulunmuştu. Trump da Loomer'ın Zelenski röportajını sosyal medyada yeniden paylaşarak çok iyi yorumunda bulunmuştu. Senatör Lindsey Graham'ın cenazesi için Amerika'ya giden Zelenski bugün Başkan Trump'la görüşmeye hazırlanıyor. Görüşme tam da Rusya ile ateşkes girişiminin yeniden konuşulduğu bir dönemde ortaya çıkıyor. Hatta Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı hava saldırılarını durduracak bir ateşkesin altyapısı oluşturulabilir mi diye de beklenti var. Trump bugün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de görüşecek. Dolayısıyla hem Ukrayna hem İran cephesinde gidişatı etkileyecek görüşmeler olabilir. Trump göreve geldiğinde Zelenski'yi yerin dibine batırırken Ukrayna'nın sahadaki atılımlarıyla birlikte Washington'da hava sanki Kiev lehine dönüyor gibi. Ancak Ukrayna'nın Hazar saldırısı savaşın yayılma tehlikesine de işaret ediyor. Amerika İran'a saldırıları şimdilik askıya alsa da Basra Körfezi'nde İran limanlarına yönelik ablukayı sürdürüyor. Ukrayna'nın Hazar saldırısı ise Rus-İran bağlantısını hedef alarak İran'a kuzeyden de baskıyı arttırıyor. Hem Ukrayna hem İran krizlerinde çözüm arayışları devam ederken iki savaşın Hazar'da kesişmesi ise Türkiye açısından bölgesel riskleri arttırma potansiyeli taşıyor. Hürriyet gazetesinden Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Ukrayna Hazar'da İran'a niye saldırdı başlıklı makalesini sunduk. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Sırada Ali Eyüboğlu'nun makalesi var. Ahbap olayından çıkarılacak dersler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları 8 Ekim 2025'te başladı. O tarihten bu yana birçok operasyon yapıldı. Aradan geçen 10 aylık süreçte 300'e yakın ünlü ve çok ünlü olmayan kişi önce ifade ardından uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Bugünden geri dönüp baktığımızda karşımıza çıkan tablo şuydu. Cumhuriyet Başsavcılarının talimatıyla gözaltı kararı verilen ünlülerin bir kısmı polis, bir kısmı da jandarma tarafından evlerinden alındı. Güvenlik kuvvetlerinin nezaretinde ifade ve test için numune verenlerin kimi savcılık, kimi de mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Evlerinde bulunmayanlar daha sonra teslim olunca ifademe başvuruldu diye açıklama yaptı ama doğru değildi bu. Çünkü ikametlerinde bulunsalardı onlar da sabahın köründe polis veya jandarma nezaretinde götürülecekti. Türkiye Cumhuriyet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturması uyarınca geçen hafta Fatih Portakal, Ece Üner, Öykü Serter, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz, Fatih Altaylı, Hazar Kaya, Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan adliyeye davet edildi. Tutanakta ne yazıyor? Ahbap Derneği soruşturması için Çağlayan'daki adliye sarayına gidenlerden hiçbiri basın mensuplarına ifade vermeye geldim demedi. Onlar da tıpkı daha önce bazı ünlülerin yaptığı gibi bilgime başvurulmak istendi demeyi tercih etti. Bu isimlerden hiçbiri adliyeye şüpheli ya da müşteki sıfatıyla davet edilmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hepsini Ahbap Derneği soruşturmasının tanığı olarak gördü ve davet etti. Sırf merakımdan adliyede görev yapan meslektaşlarımdan resmi evrakları istedim. Onlar inceleyince ifadeleri alan Cumhuriyet savcıları gibi tutanakların giriş cümlesinde de farklı olduğunu gördüm. Adliyeye giden ünlülerin imza attığı tutanakların girişinde ifade sahibi, ifadesine başvurulan ve bilgisine başvurulan gibi farklı ibareler vardı. Ama hepsinin üst başlığında büyük harflerle ifade tutanağı yazılı. Gazeteci objektif olmalı. Daha önce de yazdım, bu vesileyle bir kez daha vurgulamakta fayda görüyorum. Sanıkların daha az ceza almak için yalan söyleme hakları var. Ama Türk Ceza Kanunu'na göre tanıkların yalan beyanda bulunmalarının suç ve cezası var. O yüzden yarın öbür gün bu ünlülerden hakkında yalan tanıklık davası açılan olursa kimse şaşırmasın. Çünkü demokrasiyle yönetilen ülkelerde ve hukuk devletlerinde hiçbir ünvan veya makam kişiye suçsuzluk veya sorumsuzluk zırhı kazandırmaz. Ünlü dahi olsa kişinin sırf imajı ya da günü kurtarma uğruna kelime oyunlarıyla kavramların içini boşaltma çabası günün sonunda kimseye bir şey kazandırmaz. Tüm eylem ve söylemleriyle toplumdaki kutuplaşmaya hizmet edenler bugün Haluk Levent'le Ahbap'a destek verdikleri yüzünden pişmanlık duyuyorsa bundan herkes gereken dersi almalı. Bilhassa da gazeteciler. Herkes gibi gazetecilerin de siyasi görüşleri vardır ama bu hiçbirimizi objektif olma sorumluluğundan uzaklaştırmamalı. Gazeteci daha çok izleme veya toplumun bir kesiminin beğenisini kazanma uğruna toplumsal kutuplaşmaya hizmet etmemeli. Gazetecilik siyasilere veya sanatçılara parmak sallama, toplumun bir kesimine hoş görünme, diğerlerini ötekileştirme mesleği değildir. Gazeteci ne pahasına olursa olsun kardeşliğin ve toplumsal barışın savunucusu olmalı. Milliyet Gazetesi'nden Ali Eyüboğlu'nun makalesini sunduk. Ahbap olayından çıkarılacak dersler. Makaleler arasından programı devam ediyor. Sırada Star gazetesinden Nuh Albayrak'ın makalesi var. Ayasofya'nın nasıl açıldığını unutursak açık tutamayız. Altı yıl oldu, artık hep açıkmış gibi gelmeye başladı. Halbuki güzelliklerin normalleşmesi rehavet ve gafleti de beraberinde getirmekte ve genellikle hıyanet gaflet kapısından girmektedir. Nitekim tam 481 yıl boyunca Ayasofya Camii'nde bir gün zincir vurulacağı hiç kimsenin aklına gelmemiştir herhalde. Ama Osmanlı'dan sonra fetih nimeti de sembolünü sıradanlaştırmış ki Ayasofya elden gittiği gibi az kalsın İstanbul'da gidiyordu. Geri dönmesi de hiç kolay olmadı. Başbakan Menderes başlamıştı ama ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bitirebildi. Peki neden 70 yıl gecikmeli açılabildi? Bu sürede Türkiye'de ne değişti? Ayasofya Camii'nin neden açılmadığını anlayabilmek için nasıl kapatıldığını bilmek gerekir. Hristiyan aleminin Ayasofya sızısı 1453'te başlar. Camiye çevrilmesi bizim için fethin sembolüyken onlar için de 13 asırdır devam eden Konstantinopolis destanının sonu anlamına geliyordu. Ayasofya'nın tekrar kilise olması Konstantinopolis umudunu da beraberinde getirecekti. Ancak bu sızı Osmanlı yüzünden asırlarca içlerinde saklanmak zorunda kalmıştı. Nitekim nesilden nesile aktardıkları bu ortak hedef Osmanlı'nın hasta adam döneminde derin İngiliz Lord Curzon tarafından Ayasofya bir kiliseydi elbette aslına dönecektir şeklinde ilan edilmişti. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda mağlup olması Haçlı dünyasını çok umutlandırmıştı. Artık Türkleri İstanbul'dan atacak, Ayasofya'yı da esaretten kurtaracaklardı. 22 Aralık 1919'da Londra'da yapılan Sevr Mutabakatı'nda İngiltere, Rusya, Fransa ve Yunanistan Ayasofya Camii'nin kilise yapılmasında prensip olarak anlaşmışlardı. Ancak Sevr görüşmelerinde tek adımda kilise yapamayacaklarını anlayınca geçici formül olarak camiye son vermeyi hedeflemişlerdi. Haçlı dünyasının umutları Lozan'a kalmıştı. Ayasofya elbette kilise olacak diyen Lord Curzon'un racon kestiği Lozan görüşmelerinde bu konunun hiç konuşulmadığını, hatta ihtilaf devletlerini tatmin edecek bir karara bağlanmadığını düşünmek tarihin akışını inkar etmektir. Zaten Lozan Anlaşması'nın 97. yıl dönümü olan 24 Temmuz'da açılması bu yüzden farklı anlamlar taşıyordu. Nasıl kapatıldığına kısaca göz atalım. Amerika, İngiltere ve Fransa'nın 1931'de Bizans Enstitüsü üzerinden başlattığı Ayasofya operasyonu Haçlı çabalarından müstakil düşünmek tarihi körlüktür. Thomas Whittemore aslında Lord Curzon'un yıllar önce ilan ettiği hedefe ulaşmak için harekete geçirilmişti. Natalia Teteryatnikov'un Atatürk'le Whittemore arasında Amerika Dışişleri Bakanlığı ve Elçiliği'nin aktif destek verdiği müzakereler sonucunda Ayasofya cami olarak kapatıldı ve müze olarak açıldı ifadesi ihtilaf devletlerinin bahsettiği geçici formülün tahakkukundan başka bir şey değildi. Batı cephesinde 1453'ten bu yana devam eden iradeye karşılık bizim cenahta ise batıdan onay almak için her türlü fedakarlığa hazır olan bir anlayış hakimdi. Zaten ihtiyaç fazlası camileri satan, Sultanahmet'i yatakhane yapan zihniyet için Ayasofya'nın müze olması da önemli değildi. Hatta Ruslarla İngilizlerin bizim topraklarımızda Ayasofya için savaşmayacaklarını bilseler de Batı'ya jest olsun diye Papa'ya iade edeceklerdi. Batı açısından Ayasofya'nın kapatılması daha önce verilen meşrutiyet rüşvetinin tamamlanmasından daha önemliydi. Camiye kilit vurulması için ortaya koydukları yoğun çabada bunu gösteriyordu. 10 yaşına giren Cumhuriyet'in meşruiyet problemi kalır mı diye düşünenler Batı kulübünü hiç tanımamışlar demektir. Avrupa Birliği üyelerinin çoğuyla mukayese edilemeyecek kadar gelişmiş olan Türkiye'yi 100 yıldır kapıda bekletmelerinin sebebi nedir acaba? Ayasofya'nın açılması mahcubiyetiyle kapatma gerekçesi arasına giren Kemalistlerin Atatürk Ayasofya'yı müze yaparak Batı'ya barış mesajı vermek istedi savunmasının Türkçesi Batı etkisiyle kapattı demektir. 6 yıl önce Ayasofya Camii'nin açılması gündeme geldiğinde Batı dünyasının verdiği zayıf refleks Ayasofya'nın açılma zamanının geldiğini gösteriyordu. Lord Curzon'un elbet bir gün ilanından Ayasofya'nın kapısına kilit vurulduğu güne kadar yaşananlar şimdiye kadar neden açılmadığı sorusunun da cevabıdır aslında. Tıpkı bunun gibi açma kararı sonrasında gelen tepkilerin cılızlığı da neden açılabildiğinin izahıdır. Çünkü daha öncesinde bu kararı alacak ve uygulayacak gücümüz yoktu. Zira Batı'ya meydan okuma anlamına gelecek böyle bir karar çok istemekle değil devletin gücüyle uygulanabilirdi. Son icraatım olsa da ezanı aslına döndüreceğim diyen Menderes, ezan yasağının başlatıldığı Ayasofya'nın itibarını da iade etmek istemez miydi? Özal, ayıp olarak nitelendirdiği bu uygulama için en ciddi adımı atmış ve kapatıldığı gibi Bakanlar Kurulu kararnamesiyle açılması için talimat vermişti ama olmadı. Çünkü Türkiye'nin daha gitmesi gereken yol vardı. Ya Erdoğan daha İstanbul'a başkan seçildiğinde Müslümanlarla Ayasofya'yı buluşturma sözü vermişti. Ama yoğun taleplere hep zamanı var demişti. Oysa o koltuğa oturduğu günden itibaren Türkiye'yi Ayasofya'yı açabilecek hale getirmek için çaba sarf etmişti. 14 Mayıs 2013 tarihinde IMF'ye son taksidi öderken Ayasofya Camii için dev bir adımı atmanın heyecanını yaşıyordu. Savunma sanayindeki yerlilik oranının %80'e yaklaşmasının Ayasofya Camii'ni açmaya %100 yaklaşmak anlamına geldiğini iyi biliyordu. Zira IMF kredileriyle ayakta duran, milletini korumak için batıya muhtaç olan bir Türkiye Ayasofya'yı asla açamazdı. Hülasa Ayasofya Camii'nin Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Bu konuda sergilenecek her türlü tavrı bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz diyebildiğimiz ve bunun gereğini yapabildiğimiz zaman açabildik. Yani Türkiye içerideki vesayet ipoteğine son veremeseydi, Irak'tan Suriye'ye ve Libya'ya kadar uzanan emperyalist kuşatmayı delik deşik edemeseydi, Ayasofya Camii'ni kuşatan Haçlı zincirlerini kıramazdı. Bırakın Ayasofya Camii'ni, Türkiye eski Türkiye olsaydı NATO zirvesi için gelen Haçlı Batı liderlerini onlarla savaşırken söylediğimiz ceddin deden neslin baban hep kahraman Türk milleti marşı eşliğinde pala bıyıklı eli kılıçlı yeniçeriler arasından yürütseydi ne olurdu acaba? Star gazetesinden Nuh Albayrak'ın makalesini sunduk. Ayasofya'nın nasıl açıldığını unutursak açık tutamayız. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Turgay Güner'in makalesi var. Karşı karşıya olduğu figüran tehdidi. Kimi adını beğenmedi, kimi logosunu, Netflix'in neyisini çalmışlar diyen de oldu, yeni rakı benzetmesi yaparak dalga geçen de. Ama ne olursa olsun ben dahil hepimiz el birliğiyle yeni partiyi tüm Türkiye'ye tanıtmış olduk. Öyledir bu işler. Yeni parti bu ise eskisi hangisi? Şüphesiz CHP. Atatürk'ün partisini bir gecede perte çıkarttılar. İçini boşalttılar. Batan geminin malları misali ellerine ne geçirdilerse alıp götürdüler. Sosyal medya hesapları dahil. Oysa yıllarca öylesine kutsamışlardı ki CHP'yi, bugünden itibaren düşman görüp savaşacaklar. Yenmek, barajın altına gömmek, tarih sahnesinden silmek için ellerinden geleni yapacaklar. İddia odur ki bu uğurda parayla tuttukları figüranları bile CHP'nin başına musallat etmekten çekinmediler. İşte bu mesele, yani figüran meselesi çok mühim. Kulak verin diyeceklerim var. CHP 10 yıllardır bu türden figüranlar işinde çok mahir bir partiydi bilirsiniz. Ta merhum Adnan Menderes'e kadar uzanır bu çirkin işler. 28 Şubat Fadimelerini, Müslimlerini de unutmamak gerekir. Cinci hocaları vardı bir de. Ya Gezi'nin sahte müftü karılarını, Neşe ablaları vardı bir de. Bir gün Kemalist, bir gün Hacı teyze olarak sürdüler piyasaya. Ya İmamoğlu'nun sahaya sürdüğü figüranlar, Hacı amcamı ararsın, Hacı annemi. Ne ararsan. Ya AK Parti'nin başına musallat ettikleri figüranlara ne demeli? Pudra şekerciden mi bahsedeyim, jacuzzi sefası sürenlerden mi? Yoksa başörtüsüyle son model lüks bir arabada poz verenden mi? Ya sokak röportajcılarının sahaya sürdüğü figüranlara ne demeli? Alayı profesyonel oyuncu. Kimine çarşaf giydirdiler, kiminin başını kapattılar. Sonra da mikrofon uzatıp ben 20 yıldır AK Parti'ye oy vermiştim diye söze başlayıp Erdoğan'a sövdürdüler. Şeytanın bile aklına gelmeyecek işler. Daha da rezili var. CHP'yi terk edip yeni parti kuranların aylardır adını geçirdiği skandalları biliyoruz. Otel odaları, tekneler, uçağın arka odası, pavyonlar, alemler, uyuşturucu partileri, kızı yaşındaki personeliyle otel odasında basılmalar, çalmalar, çırpmalar. Oysa bu tayfa yıllardır hiç olmayan bir ahlaki üstünlük iddiasında bulunuyordu. Ahlaksızlıkta dibi buldular maalesef. İşte tam da bu noktada skoru eşitlemek için sahneye figüranları saldılar. Sosyal medya algoritmasının verdiği manidar destekle birkaç gün içinde gündemi değiştirdiler. Bu rezil emellerini de başörtüsüne alet ettiler. Elinde rakı kadehiyle poz veren mi ararsın, ayağını yalatan mı? Fatoşlar, matoşlar, neler neler. Bence AK Parti özellikle kendisine hedef alan bu iğrenç operasyonu behemahal mercek altına almalı. Şu figüranları, arkasındaki ajansları bulup kamuoyuna deşifre etmeli. Aynı delikten bir kez daha ısırılmamalı. Akşam gazetesinden Turgay Güler'in AK Parti'nin karşı karşıya olduğu figüran tehdidi başlıklı makaleyi sunduk.

Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. İhsan Aktaş'ın makalesi var sırada. Orta Doğu'daki tüm savaşlar bölgemizdeki ekonomiyi çökertiyor. Vurulan şehirler bizim şehirlerimiz, yok olan kaynaklar bizim kaynaklarımız, ölenler bizim insanlarımız. İsimlerinin Ali, Ömer, Zeynep, Hasan, Hüseyin olması ne fark eder? Kendi bölgemizdeki eski savaşlara ve bu savaşların neticelerine bakınca Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi savaş alanında tutması, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin savaşa katılmamaları yönündeki çabaları daha iyi anlaşılıyor. Arap-İsrail savaşından sonra uygulanan petrol ambargoları petrolün fiyatını yükseltmiş. Her ne kadar Kral Faysal bu ambargonun bedelini hayatıyla ödemiş olsa da Suudi Arabistan, İran, Irak ve Kuveyt gibi ülkelerde büyük servetler birikmeye başlamıştı. 1974-1980 döneminde petrol gelirleri ve biriken mali güç. Suudi Arabistan yaklaşık 250-300 milyar dolar gelir. Bunun önemli bir bölümü dış rezervlere ve Amerikan tahvillerine yönlendirildi. İran yaklaşık 120-150 milyar dolar petrol geliri. Şah döneminde büyük sanayi ve silah yatırımlarına harcandı. 1979 devrimi süreci rezerv birikimini sınırladı. Irak yaklaşık 70-90 milyar dolar gelir. Büyük altyapı ve askeri harcamalar yapıldı. 1980'de İran-Irak savaşı başlayınca önemli kısmı tüketildi. Kuveyt yaklaşık 60-80 milyar dolar gelir. Nüfusunun az olması nedeniyle büyük bölümü devlet yatırım fonlarında değerlendirildi ve dünyanın en büyük egemen varlık fonlarından birinin temeli atıldı. Toplumda yalnızca bu dört ülkenin 1974-80 arasında elde ettiği petrol geliri yaklaşık 500-600 milyar dolar düzeyindeydi. Bu rakam 1970'lerin dolarının satın alma gücüyle hesaplandığında günümüz değeriyle 2,5-3 trilyon doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğe karşılık gelmektedir. Peki bu servete ne oldu? Adım adım izleyelim. İran'da devrim oldu. Şah döneminde sanayi yatırımları ve askeri harcamalar yapılırken devrimden sonra İran-Irak savaşı başladı ve bu savaş tam 10 yıl sürdü. İran elindeki bütün kaynakları bu savaşa harcadı. Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Körfez ülkeleri 10 yıllık savaş döneminde batıdan alınan silahlarla Irak'ı adeta bir silah deposuna çevirdi. Körfez ülkelerinin katkısıyla yaklaşık 600 milyar dolarlık kaynak tüketilmiş oldu. 3. Irak'ın kendi kaynakları da tükenmiş oldu. Böylece petrol ambargosu döneminde biriken sermayenin önemli bir kısmı burada eridi. Hikaye bununla bitmedi. 10 yıllık savaş sürecinde Irak'ın elinde bulunan silahların İsrail için tehlikeli olduğuna dair bir kanaat oluştu ve hikaye yeniden başladı. 1. Körfez Savaşı'nda Irak Kuveyt'i işgal etti. Amerika yönetiminin Saddam'ı bu işgal için teşvik ettiği çokça konuşuldu. Ardından Amerika büyük bir orduyla Irak'a girdi. 1. Körfez Savaşı'nın maliyetinin önemli bir kısmını yine Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinden karşıladı. Yaklaşık 600 milyar dolarlık yeni bir kaynak daha bölgeden çıkmış oldu. 2. Körfez işgali ise Irak'ın felaketi oldu. Ülke bir uçtan bir uca işgal edildi. Milyonlarca insan göç etti, bir o kadarı da hayatını kaybetti. Dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip olan iki ülkenin ekonomisi doğrudan Amerika eliyle kontrol edilmeye ve sömürülmeye başlandı. Bugün ne Kuveyt'in zenginliğinden ne de Irak'ın refahından eskisi gibi bahsetme imkanımız kalmadı. Amerika-İsrail-İran savaşı da başka bir amaca hizmet etmiyor. Yazının başında Cumhurbaşkanımızın ifadelerine yer vermiştik. Bugüne kadar meseleye bu perspektiften bakmak yerine herkes İran-Arap rekabeti açısından yaklaştı. Bugün savaşın içinde olan İran ekonomik olarak doğrudan kaybeden ülke konumundadır. Komşusu Irak'sa Amerikan işgalinden bu yana henüz kendine gelememişken yanı başında devam eden savaş ve İran destekli milis güçler nedeniyle doğrudan çatışma ortamının içinde kalmış durumdadır. Suudi Arabistan önüne 2030 vizyonunu koymuştu ancak Amerika üsleri nedeniyle doğrudan savaşın bir parçası haline geldi. Körfez ülkeleri dünyada sermayenin ve refahın cenneti konumundayken bugün ekonomik bir tehditle karşı karşıya bulunmaktadır.
Üniter devlet yapısına yeni kavuşan Suriye ekonomik sorunlarla uğraşırken yanı başında küresel bir savaşın baskısını hissetmektedir. Türkiye'de ekonomik olarak ister istemez bu savaştan etkilenmektedir. Savaşa bir de buradan bakmalı. İran-Irak Savaşı, 1. Körfez Savaşı, 2. Körfez Savaşı ve Irak'ın işgali bölgenin kaynaklarını nasıl tuz buz ettiyse bugün devam eden savaşında bütün bölgeyi ekonomik olarak çökertme tehlikesi bulunmaktadır. İsrail tehdidinin varlığını düşünürsek bu kaynaklar bu kadar kolay heba olmamalıydı. Yeni Şafak gazetesinden İhsan Aktaş'ın Orta Doğu'daki tüm savaşlar bölgemizdeki ekonomiyi çökertiyor başlıklı makaleyi sunduk. Makaleler arasından programının sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 17, Sure, Hac Suresi 39-78. Ayetler, sayfa 336-340.

ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 17, Sure, Hac Suresi 39-78. Ayetler, sayfa 336-340.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ali radıyallahu anh. Yat benim yatağımda. Resulün emriyle bil cümle Müslümanlar Mekke'den hicret edip Medine'ye vardılar. Mekke'de kaldı yalnız o Resulü Müçteba, Hazreti Ebu Bekir ve Aliül Mürteza. Sonra fakir ve hasta, ihtiyar biçareler ve bir de müşriklerin hapsettiği kimseler. Müşrikler bu durumda telaşlandılar gayet. Dediler, Muhammed de hicret eder nihayet. Medine'de bir İslam devleti kurar ise, kuvvetlenip saldırır sonra üzerimize. Buna bir tedbir için bir araya geldiler. Bu hususu görüşüp istişare ettiler. İhtiyar kılığına girerek şeytan dahi bu fesat güruhuna katıldı bizatihi. Çok çeşitli teklifler oldu ise de yine iltifat olunmadı velakin hiçbirine. Şeytan konuşmalara en sonda olup dahil dedi, bu tekliflerin hiçbiri çare değil. Çünkü güler yüz ile tatlı dil var ki onda, aldığınız her tedbir bozulur en sonunda. Ebu Cehil dedi ki, öyleyse biz hemen birer kişi seçelim, gelin her kabileden. Bu gece hanesinin etrafını sarsınlar. Kılıç vurup kanını yerlere akıtsınlar. Şeytan bunu beğenip mesrur oldu gayetle. Hemen teşvik eyledi bu fikri hararetle. Cibril bunu Resul'e haber verdi anında. Dedi ki, yatmayasın bu gece yatağında. Resulullah Hazreti Ali'ye geldi hemen. Buyurdu ki, ya Ali, hicret edeceğim ben. Sen yat benim yerime bu gece yatağımda. Hatta ört üzerine şu benim hırkamı da. Halkın bana verdiği şu emanetlerini, yarın sahiplerine teslim et her birini. Hatırını kavi tut, endişe etme zinhar. Zira sana onlardan asla gelmez bir zarar. Yattı Hazreti Ali Resul'ün yatağına. Nefsini feda için hazırdı her an ona. Hazreti Cebrail'le Mikail'e o zaman şöyle bir emir geldi Hak Teala katından. Bu gece arslanımın yanında bulununuz. Onu düşmanlarının şerrinden koruyunuz. Geldi Cibril-i Emin, durdu başı ucunda. Bekledi Mikail de gelip ayak ucunda. Resul'ün çıkmasını beklerken gece küffar, biri gelip sordu ki, burada ne işiniz var? Dediler, Muhammed'i bekliyoruz şimdi biz. Çıkar çıkmaz saldırıp hemen öldüreceğiz. Dedi, o çıkıp gitti bir şeyler okuyarak. Hatta saçtı o size bir avuç kum ve toprak. Kafirler bunu duyup hücum etti anında. Gördüler, Ali yatar Resul'ün yatağında. Ondan Resulullah'ı hemen sual ettiler. Bilmiyorum deyince geri dönüp gittiler.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman'ın hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. Efendim herkese lazım olan iman kitabının ön sözünde buyuruluyor ki, iyi düşünmeli ve anlamalıdır ki herkese her nimeti gönderen yalnız Allah-u Teala'dır. Her şeyi var eden ancak O'dur. Her varlığı her an varlıkta durduran hep O'dur. Kullardaki üstün ve iyi sıfatlar O'nun lütfu ve ihsanıdır. Hayatımız, aklımız, ilmimiz, gücümüz, görmemiz, işitmemiz, söyleyebilmemiz hep ondandır. Saymakla bitmeyen çeşitli nimetleri, iyilikleri gönderen hep odur. İnsanları güçlüklerden, sıkıntılardan kurtaran, duaları kabul eden, dertleri, belaları gideren hep odur. Rızıkları yaratan ve ulaştıran yalnız odur. İhsanı o kadar boldur ki günah işleyenlerin rızkını kesmiyor. Günahları örtmesi o kadar çoktur ki emrini dinlemeyen, yasaklarından sakınmayan azgınları herkese rezil ve rüsva etmiyor. Ve namus perdelerini yırtmıyor. Affı, merhameti o kadar çoktur ki cezayı ve azabı hak edenlere azap vermekte acele etmiyor. Nimetlerini, ihsanlarını dostlarına ve düşmanlarına saçıyor. Kimseden bir şey esirgemiyor. Bütün nimetlerinin en üstünü, en kıymetlisi olarak da doğru yolu, saadeti ve kurtuluş yolunu gösteriyor. Yoldan sapmamak ve cennete girmek için teşvik buyuruyor. Cennetteki sonsuz nimetlere, bitmez tükenmez zevklere ve kendi rızasına, sevgisine kavuşabilmemiz için sevgili peygamberine sallallahu teala aleyhi ve sellem uymamızı emrediyor. İşte Allah-u Teala'nın nimetleri güneş gibi meydandadır. Başkalarından gelen iyilikler yine ondan gelmektedir. Başkalarını vasıta kılan, onlara iyilik yapmak isteğini veren, onlara iyilik yapabilecek gücü, kuvveti veren yine odur, Allah-u Teala'dır. Bunun için her yerden, herkesten gelen nimetleri gönderen hep Allah-u Teala'dır. Ondan başkasından iyilik, ihsan beklemek, emanetçiden, emanet olarak bir şey istemeye ve fakirden sadaka istemeye benzer. Bu sözlerimizin yerinde ve doğru olduğunu cahil olanlar da, alimler gibi, kalın kapalılar da, zeki, keskin görüşlü olanlar gibi anlar. Çünkü anlatılanlar meydanda olan, düşünmeye bile lüzum olmayan bilgilerdir buyruluyor herkese lazım olan iman kitabının ön sözünde.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
3: İyi günler.
0: Buyurun.
3: Osman Hoca'dan bir dua alabilir miyim acaba?
2: Rabbim iki can saadeti versin, sıkıntılarını zahire teptil etsin, kalbinizi de ferahlık versin inşallah Teala.
3: Amin. Allah razı olsun hocam. Hocam, ilahilerde ve filmlerde Allah-u Teala'nın ismini duyunca ve Peygamber Efendimiz'in ismini duyunca işte salavat falan getirmek lazım mıdır? Mesela İslam alimlerinin ismini duyunca rahmetullahi aleyh falan demek gerekir mi? Bir de hocam, ikinci sorumda, bir kişi uyuyorsa o kişiyi uyandırmak kul hakkına girer mi?
2: Peki efendim. Teşekkür ederiz.
0: İyi günler. İyi günler.
4: İyi günler efendim.
0: Buyurun.
4: Hocama şöyle bir sorum vardı. Geçendeki sohbetinde, öncelikle ben tam 25 yıldır sizi dinliyorum. Geçendeki sohbetinde sandalyeye oturarak namaz kılanlar hani camiye gitmesin gibi böyle bir şey duydum. Şimdi benim belimde L4-L5'te bel fıtığı var. Dördüncü derecede menüküs dizlerinde de menüküs yırtılması var. Yere oturarak da namaz kılamıyorum. Ancak sandalyede kılabiliyorum. Çünkü oturarak kıldığımda belimdeki fıtık azıyor ve hastanelik oluyorum. Şimdi ben bu sandalyenin dışında başka bir şekilde kılamıyorum. Yani ben bu dönemde camiye gitmemem mi lazım yani? Gitmeden camide namaz kılamaz mıyım? Birinci sorum bu. İkinci sorum da şimdi hocamız, değerli hocamız yani son zamanlar sarık cübbe sakaldan çok şikayet etmeye başladı. Şimdi benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Bizim bu kravat 17. yüzyılda Hırvat paralı askerlerin boyunlarına bağladığı bez şeritten yapılmış bir yani Hırvat askerlerin, Hristiyanların bir adeti. Şimdi herkes bunu takıyor. Yani biz bunlardan da çekinmemiz gerekmiyor mu? Yani sarık sakal cübbe takınanlardan çekinip kendimizi korumamız gerekirken bu Hırvat askerlerin taktığı, icat ettikleri bu kravatı takanlardan da bizim biraz daha korkup çekinmemiz gerekmiyor mu? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.
5: İyi günler.
6: Selamünaleyküm.
5: Aleykümselam, buyurun.
6: Hocam, dualarınızı talep et.
2: Rabbim iki can saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden de muhafaza buyursun efendim.
6: Allah Teala razı olsun hocam. Dinlemize inşallah. Hocam, şimdi biz harmanı kaldırdık. Ama mahsulü komple bir yere yığdık. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Tekrar bir daha toplayıp görüşmemiz mi lazım?
2: Peki onun ölçüsü yok mu?
6: Direkt şeyden hocam, bir şer duvardan remont işine dökülüyor direkt.
2: Yok. Ben kendim köy çocuğuyum. Şimdi bizim zamanımızda öyle bir şer duvar falan yoktu.
6: Evet,
2: dolayısıyla onun ölçüsü bilinmiyordu. Ama çuvallara konuyordu. Çuvalların da ne kadar alacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. Nedir? Evet. Ellerinde şinik vardı, çerek vardı. Onlar hacim ölçüsüydü. Onlarla konuyordu. Dolayısıyla 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo neyse ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla biçerlerin topladığı zaman o şeyi deposu dolduğunda onlar 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Şu kadar anladım kilo, hocam. Şu kadar ton, ona göre hesap yapabilirsiniz.
6: Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Şey
2: değil efendim.
6: Allah-u Teala razı olsun.
2: Amin efendim.
5: Buyurun hocam.
2: Var mı başka?
5: Yok, buyurun hocam.
2: Efendim ilk dinleyicimiz, yani ilahilerden, hatta ilahilerde değil, şarkılarda bile Allah-u Teala'nın ismi geçtiği şarkılar bile oluyor. Hatta bir tane bir şarkı var, beni baştan yarat falan. Çok terbiyesiz bir şey, kim yazdıysa onun sözlerini.
5: Evet.
2: Beni baştan yarat. Küfür ya. Kime söylüyorsun onu? Ben seni bu yarattığını beğenmedim. Beni işte 2 metre 10 santim sarışın, esmer, neyse, sarışın esmer karışık. Tövbe ne demek o ya? Sen kimsin ki? Haddini bil ya. Haddini bil. Ve insanlar da bunu aynı şekilde dinliyor falan, zevkleniyor, alkışlıyor. Söyleyenin imanı gittiği gibi onu dinleyip tasdik edenin de imanı gider.
5: Evet.
2: Şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki bir hadis-i şerif var. Öyle zaman gelecek ki adam akşam evine imanlı gelecek ama sabah imansız çıkacak. Adam evinden imanlı çıkacak, akşam evine imansız gelecek. Bunu merak ederiz kardeşim buyuruyorlar. Hani dışarıda onunla bununla görüşüyor falan, bilememiş, enememiştir. Adam küfür söz söylemiştir, bu da tasdik etmiştir, imanı gitmiştir. Evet. Farkında değil. Tabi bu da cehaletinin kurbanı. Ama evinde nasıl imanı gidecek? İşte televizyon işte keşfedilip de yayılmaya başlayınca o zaman anladık buyuruyorlar bu hadis-i şerifte neye işaret edildiğini. Şimdi televizyon da ötesine geçti. Cepte telefon var.
5: Evet.
2: Artık televizyona çocuklar o Z kuşağı bu yaşlıların oyuncak vasıtası diye bakıyor. Öyle bakıyor televizyona. Evet. Çünkü televizyondan çok ileride şeyleri cebindeki telefondan görebiliyor. Yani böyle bir zamandayız. Böyle bir zamandayız. Bu zaman dilimi içerisinde konuşmalarda, yazışmalarda, ondan sonra şarkılarda, türkülerde küfre götüren bir sürü sözler var. Bunlardan sakınabilmek için bunlardan uzak durmak gerekir. Ha dinleyicimiz efendim ilahilerde Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'in ismi şerifi veyahut da bir evliyanın ismi şerifi zikredildiği zaman işte Celle Şanuhu sallallahu aleyhi ve sellem rahmetullahi aleyhi ve radiyallahu anh diyecek miyiz? Demek emredilmemiş. Ama evet. Denebilir mi? Denebilir. Çünkü ilahilerde Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'in ismi şerifi geçtiği zaman imanı tehlikeye sokacak bir ifade yok. Mesela evet. Yunus Emre Hazretleri'nin şiirleri ilahi olarak söyleniyor. Yunus Emre Hazretleri zaten evliyadan bir zattır. Şiirlerinde de küfre sebep olacak herhangi bir söz, bir şey mevcut değil. Evet. Bir de dinleyicimizin cali bir dikkat bir suali vardı. Uyuyanı uyandırmak kul hakkı olur mu? Uyuyanı uyandırmak kul hakkı olur mu? Hem olur hem olmaz. Olmaz. Adamın uyuduğu yerden başka yerlere, uyuduğu binanın alt katından üst katından neyse yangın çıkmıştır, geliyor, tamam mı? Adamı uyandırmak lazım. Uyandırmamak kul hakkı olur.
7: Evet.
2: Ona yardım etmek lazım. Onu oradan çıkarmak lazım. Adam aynı şekilde gece gelmiş, yatmış. Sen de telefon açıyorsun gecenin üçünde. Bahattin Bey. Ne var? Ya işte bir menemen yapıyordum da bunun içerisine şunu katmak gerekir miydi, gerekmez miydi? Hay senin menemenine de. Gecenin içinde menemen yap. Mesela yani. Tamam. Lüzumlu bir şey değil. Acil bir şey değil. Onu aynı şekilde uykudan uyandırmak kul hakkıdır. Eziyettir, zulümdür. Değil mi?
7: Evet.
2: Eziyettir, zulümdür. Şey de öyle. Bazen bakıyorum. Gecenin 12'sinde, gecenin 1'inde telefona mesaj düşüyor. Dıt dıt ses veriyor. İyi de arkadaşım, karşıdaki adam uyuyordur. Kul hakkı olur bu. Sen gelmişsin, uyku tutmamış da aynı şekilde bir mesaj yazayım. Ondan sonra da cevap bekliyorsun. Bir yazdım da cevap vermediniz. Allah Allah. Sen gençlerin 1'sinde 2'sinde mesaj yazacaksın, cevap bekleyeceğim bir de. Kusura bakma. Bu eziyettir, zulümdür, başkasının hakkına tecavüzdür. Kul hakkıdır. Dolayısıyla yani başkasını uyandırmak kul hakkı da olabilir, olmayabilir de. Ya da mesela diyelim ki bir dere yatağında çayırlık bir yerde uyuyordu. Daha dere yatağının baş taraflarına falan yağmur yağmış, şu anda yaz yağmurları bölge bölge olur ya, evet. Oraya yağmış. Sel geliyor, gördün adam da orada uyuyor, haberi yok. Uyandırman lazım onu.
7: Evet.
2: Efendim uykusu çok derin, sürü. Tamam, ayaklarından tut çek. Çünkü orada uyandırman lazım onu.
7: Orada kalırsa ölecek.
2: Ölecek. Dolayısıyla duruma göre değişebilir mi? Tabii duruma göre uyuyan bir kimseyi uyandırmak kul hakkı da olur, kul hakkı da olmaz. Hatta uyandırmak gerekir. Uyandırmazsan kul hakkı olur.
7: Evet. Mesela namaza kaldırmak hocam.
2: Bir de namaza kaldırmak. Tamam.
7: Yani kaldırmazsan namazı geçecek.
2: Evet.
7: Tabii bu namaz kılan için.
2: İbadet yapıyorsa.
7: Tabii.
2: Efendim gelelim, dinleyicimiz dedi ki sahnede oturan dedi sohbeti geçiyordu, camiye gitmesin. Biz camiye gitmesin demedik. Camiye gidilmemesi için imam salih değilse, imamın itikadı bozuksa, yakinen tanıyorsan, ondan sonra imam hoparlörle kıldırıyorsa, sen de aynı şekilde imamın kendi sesini işitemiyorsan veya kendi hareketlerini göremiyorsan camiye gitmenin bir anlamı yok. Cami terk mi edilir? Arkadaşım, namazın olmuyor. Paşa gönlüm bilir. Benim namazım olmazsa olmazsa ben gene gideceğim. Bir zamanlar bu Armut Tatil Köyü var ya, evet. Bir kandil gecesiydi. Bir vazife için gitmiştik falan. Oradaydık. İşte gecede kandil gecesi olması sebebiyle oradaki vazifeli arkadaş dedi vaaz eder misiniz? Ya vaazda namazdan önce, yatsı namazından önce anlattık. Yani böyle mübarek gecelerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılırmış. Ha, çoğuları işte Kadir gecesi namazı, Regaib gecesi, yok öyle. Regaib gecesi namazı değil, Berat gecesi namazı değil, Kadir gecesi namazı değil onun. Nafile namaz.
7: Evet.
2: Allah rızası için kaza borcun varsa kaza kılarsın. Hanefi fıkıh kitaplarında açık net bir şekilde nafile namazlardan bir tek teravih namazı cemaatle kılınır. Bir de güneş tutulması namazı aynı şekilde cemaatle kılınabilir.
7: Evet.
2: Bunun dışındaki namazlar cemaatle kılınmaz buyuruluyor. Teheccüd namazı çok kıymetli bir namaz ama cemaatle kılınmaz buyuruluyor. Biz bunları anlattık, kitaplardan da nakil yaptık. Neyse, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu, herkes kalktı gidiyor. Baktım bir 10-15 kişi duruyorlar falan. Ne yapacaksınız? Bilmem ne namazı kılacağız, tesbih namazı mı ne kılacağız? Ya biraz önce aynı şekilde biz anlattık ya, bu mekruh. Olsun, biz kılacağız. Ha. Yani diyor ki camiye gelmiş, olsun diye biz diye mekruh tanımayız. Mekruhu hafife aldı.
7: Evet.
2: Şimdi kitaplarda anlatırken Bahattin Bey, bir kimse sünnet olan bir şey yapmazsa onun sevabından mahrum olur. Ama o sünneti hafife alırsa imanı gider. Haram ve mekruhu, ki mekruh tek başına tahrime mekruhtur, harama yakın. Haram ve mekruhu İşlersen günah işlemiş olursun, sonra tövbe edersin. Ama işlemediğin halde ehemmiyet vermezsen, hafife alırsan iman gider.
7: Evet.
2: Vatandaş bir kandil gecesinde mekruhtur dendiği halde biz diyor kılacağız, mekruh dinlemeyiz biz. Öyle demedi. Öyle diyor. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Evet. Lisan-ı halle adam mekruh hafife aldı. Peki camiye geldi, namaz da kıldı, imanı gitti. Yani camiden imansız olarak çıktı. İmansız olarak çıktı. Varsa bir imanı, onu da kopardı götürdü. Ve buna da önderlik eden emekli bir müezzin varmış. O kıldıracakmış falan. Ona döndüm. Hadi dedim, bundan anlamıyor sen. Ama bunlar kılmak istiyor. Ha dese ki cemaat, efendim biz çıplak gelmek istiyoruz falan.
7: Camiye çıplak gelmek istiyor.
2: Cemaat istiyor, ne yapayım falan filan, değil mi? Ya da kadınlar geldi, biz camiye geliriz ama şortla geliriz. Şevat istiyor, ne yapalım falan filan. Biz camiye geliriz ama yanımızda vodkamızı da getiririz. Cemaat istiyor. Olur mu bir şey ya? Ev cemaatin aynı şekilde isteği peşinde mi koşuyorsun? Yani Allah-u Teala'nın rızası mı? Ne? Neyin peşinde koşuyorsun sen? Ya o zaman arkadaş, otur sen kendini düzelt. Evet. Tamam, bir müezzinlik yapmışım, müezzinlik sıfatım var ama onun peşinde koşuyorsun. Dolayısıyla hani bu dinleyicimiz, ben diyor camiye gitmeyeyim mi? Ya arkadaş, bu özellikler varsa camiye nesine gidiyorsun? Namazın olmuyor bir kere.
7: Evet.
2: Namazın olmuyor. Peki efendim, ben işte yani bir türlü oturamıyorum. Zayıf da olsa bir kabile göre başka türlü alternatif yoksa, hani elektrikli sandalyeye mahkum olan bir kimse de tekerlekli sandalyeye mahkum olan bir kimse başka çaresi yoksa, çünkü Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh İslam ahlakının bir baskısında yazmışlardı, almışlardı onu, sonra çektiler onu da şimdiki baskılarda yok. Yani bir ruhsat var, İslam alimlerden aynı şekilde bir ruhsat var. Fakat sen öyleysen, hani dinleyicimiz diyor ki, ben diyor oturduğumda kalkamam diyor.
7: Yere oturduğum zaman kalkamam.
2: Kalkamam diyor. O zaman yükseğe oturmam lazım. Yükseğe oturman mani değil. Evinde de andolsan divana oturursun. Önüne de aynı şekilde yüksek bir şey koyarsın. Ayağını uzatırsın.
7: Ayağının kıyarsın. Altına yüksek bir şey koyduğu zaman olur.
2: Koyduğu zaman olur. Yani bunu yapabilirsin. Bu derece aynı şekilde falan. Yok, ben ille camiye gitmek istiyorum. Paşa gönlüm bilir.
7: Ama camiye gittin işte, söylediğiniz gibi o özellikleri şey yapmak. Son zamanlarda hocam devlet memuruyum ben diyor imam. Ben devlet memuruyum diyor, ben ateistim diyor ama ben diyor devlet memuruyum, gelir size namaz kıldırırım, içkisini de içen var.
2: Var. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin.
7: Amin.
2: Ondan sonra da dinleyicimiz bizi suçluyor. Bize diyor camiyi yasaklıyorsun. Biz yasaklamıyoruz arkadaş, namazın gidiyor ya. Seni kurtarmaya çalışıyoruz, sen kalkmışsın aynı şekilde bizi suçluyorsun. İnsan aynı şekilde bir şey. Öbür sorusu da aynı şekilde. Kravat diyor kafir adeti. Arkadaşım, meseleyi anlamamışım bir kere. Kravat aynı şekilde Hristiyanların, yani sen hırbatlar giysin, taksın, insem ne dersin. Bunu ibadet diye yapmıyor. Frenk gömleğiydi bunun adı. Yakalı gömleklerin adı. Bu da aynı şekilde frenk gömleği. Batı gömleği. Ama bunu ibadet diye yapmıyor. Pantolon da öyle. Ceket de öyle. Hepsi öyle aynı şekilde. Siz diyor sarığa sakala falan. Biz sarığa sakala yüklenmiyoruz ki arkadaşım ya. Sarığın sakalın varsa İslamiyet'i önce iyi bilmen lazım ki o sarığa sakala uygun hareket edeceksin. Yoksa İslamiyet'i bilmiyorsun. Paldır küldür. Şeyde Fatih'te oturuyordum bir sefer. Ya dolmuşa binecektim. Dolmuş bir yerde durdu falan. Baktım sarık sakallı birisi geldi falan. Şimdi Fatih mi? Adam öyle bir sarımsak yemiş ki, ya bir girdi mülmüsünün içerisine, yiysen beraksan herkes böyle baktı, burnunu kapatıyor. Allah'tan kork ya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soğan sarımsak yediğiniz zaman aynı şekilde camiye gelmeyiz. Ben camiye değil dolmuşa geliyorum. Arkadaşım, insanların bulunduğu yere gelme demektir o.
7: Evet.
2: Sadece cami değildir. Ondan sonra bunu konuştuğun zaman Efendimiz sarığın sakalın aleyhinde konuştunuz. Sarığın sakalın aleyhinde konuşmuyoruz biz. Sarık da sünnete uygun olacak, sakal da sünnete uygun olacak. Ama koyduysan bunlara da uygun yaşayacaksın. Yani adam baktığı zaman diyecek ki, diyecek bu adamın hareketi doğru, Müslüman böyle olur diyecek. Ama sen bunu yapıyorsun, tiksindiriyorsun. İtiyorsun.
7: Müslümanlık buysa ben, bir de o adamın imanının gitmesine
2: sebep oluyor.
7: Müslümanlık buysa ben inanmıyorum diyor.
2: Sebep oluyor. Bir yerde emir maruf okuyorsun, bu kafadan aynı böyle bu şekilde falan. Ondan sonra bir orada İmam-ı Rabbani'yi okuduk. Şimdi metrobüste falan söylemeyeceğiz mi? Geçen işte ben birisine dedim böyle giyinilmez, haramdır bu dedi. Ya haramdır dediğinde o kadının imanı var mı yok mu? İmanı olmayan aynı şekilde üryan geçsin ya, bana ne? Önce iman lazım ona. Önce iman lazım. İmanı yok, sen almışsın. Biz demeyecek mi? Bu emir maruf değil. Herkesin içerisinde onu söyleyeceğinde o düzelecek. Ne oldu dedin, düzeldi mi? Çok özür dilerim amca, özür dilerim. Ben aynı şekilde bundan sonra böyle giyinmeyeceğim mi dedi sana?
7: Yok.
2: Fitne çıkardın geldin.
7: Daha çok cevap verdi.
2: Tabii daha çok. Hakaret etti buna.
7: Son zamanlarda videoları dolaşıyor. Kadınlar tabii söylüyorlar. Ondan sonra olmadık da hakaret işitiyorlar.
2: Tabii. Allah Teala muhafaza eylesin.
7: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, önce haramlardan sakınmalıdır. İslam dininde haramlardan sakınmak emirleri yapmaktan daha önce gelir. Zira ameller üçe ayrılır. Birincisi günah olan işlerdir. Bunlar Allah-u Teala'nın beğenmediği şeylerdir ki masiyet denir. Emredilenleri yapmamak ve yasak edilenleri yapmak masiyettir, yani günahtır. İkincisi Allah-u Teala'nın beğendiği şeylerdir ki taat denir. Bunları yapanlara sevap verileceği vaat edilmiştir. Üçüncüsü ise mübahlardır. Bunlar yapanın niyetine göre taat veya günah olurlar. Bunlardan birincisi, yani günah olan işlerden sakınmak çok kıymetlidir. Zira nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha çok sevaptır. Zaten Peygamber Efendimiz bir zerrecik, yani çok az bir günahtan kaçınmak bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir buyurmuşlardır. Abdullah bin Ömer Hazretleri de kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez, faydası olmaz buyurmuştur. Dinimizin bildirdiği sıraya göre önce ehl-i sünnete uygun iman etmek, sonra haramlardan sakınmak, sonra farzları yapmak, sonra mekruhlardan sakınmak, sonra müekket sünnetleri, daha sonra da müstehapları yapmak lazımdır. Bu sırada önce olanı yapmayanın sonra olanı yapmasının hiç faydası olmaz ve önce olanı yapabilmek için sonra olanı terk etmesi caiz, hatta vacip olur. Seyl bin Abdullahi Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki, hakiki imana kavuşmak için dört şey lazımdır. Bütün farzları edeple yapmak, helal yemek, görünen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak ve bu üçüne ölünceye kadar devam etmeye sabretmek. Allah-u Teala haramlardan sakınanı, farzları yapanlardan daha çok sever. İyi huylu olmak farzdır. Kötü huylu olmak haramdır. Kötülük yapmaktan sakınmak, iyilik yapmaktan daha kıymetli ve daha sevaptır. Kalp göze tabidir. Gözler haramdan sakınmazsa kalbi korumak güç olur. O halde imanı olanların, Allah-u Teala'dan korkanların harama bakmaması, günah işlememesi lazımdır. Ancak bu suretle kendini korumak, dünya ve ahirette zarardan kurtulmak mümkün olur. Zamanımızda vera ve takva, kalbi, dili ve bütün uzuvları haramdan korumak, insanlara ve hayvanlara zulüm, işkence yapmamaktır. Bunun için haramların hepsinden ve tahrimi mekruhlardan sakınmak takva olur. Farzları ve vacipleri terk etmek haramdır. Müekket sünnetleri özürsüz terk etmek tahrimen mekruh olur. İtikatta, ahlakta, amelde emrolunanları terk edene azap yapılacaktır. Azaba sebep olan şeyleri terk etmek lazımdır. Emirleri Allah rızası için yapana sevap verilir. Hayırlı iş yapana niyetine göre sevap verilir. Kötü iş yapanın niyetine bakılmaz. İyi niyetle yapsa da cezasını çeker. Zira iyi niyetle günah işlenmez. Günah işlememek kalbinde meleke, tabiat halini almalıdır. Bunu başarabilen kimseye müttaki ve salih denir. Kalpte tabiat halini almadan, kendini zorlayarak günahlardan sakınmak takva olursa da, veli olmak için günah işlememek huy halini almalıdır. Bunun için de kalbin temizlenmesi lazımdır. Kalbin temizlenmesi İslamiyet'e uymakla olur. İslamiyet üç kısımdır: İlim, amel, ihlas. Emirleri ve yasakları

an. Dilini başka işlerle uğraşmaktan koru. Nefsini hesaba çek. İlme yapış ve edebi muhafaza et. Merhamet sahibi ve yumuşak ol. Allahü Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur. Bir kimsenin Allahü Teala'ya olan sevgisinin gerçek olup olmadığının alameti, kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır buyururlarmış. Bir yandan günah işleyip bir yandan da estağfirullah demek istiğfar değildir. Asıl istiğfar Allahü Teala'nın emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden sakınmak, günahları terk etmektir. Allahü Teala izzeti ve şerefi ilme ve ibadete vermiştir. İlim de ehl-i sünnet âlimlerinin eserlerinde vardır. Alçaklığı ve zilleti de haramlara vermiştir. Haramlara düşmemek, dünya sevgisini kalbe sokmamak lazımdır.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümde sorularımız vardı. Buyurun.
1: Efendim, dinleyicimizin o işte sarık sakal aleyhi, biz sarık sakal aleyhinde hiç konuşmadık. Dinleyicimiz onu da yanlış anlamış. İslamiyet'e zarar veren sarıklı ve sakalları anlattık. Yani sarık sakal ölçü değil. Abduh masondur. Ama sarıklı sakallı cübbelidir. Cemalettin Efkali masondur. Sarıklı sakallı cübbelidir. Ve Osmanlı'nın başına gelen İttihat ve Terakki'ler iş başına geçtiği zaman şeyi getirdiler. Bir masonu getirdiler. Şeyhülislam makamına getirdiler. Sarıklı sakallı cübbeli. Dolayısıyla bizim anlatmak istediğimiz, arkadaş, kılık kıyafetine göre değil, öbür tarafa da aynı şekilde. Herhalde dinleyicimiz dinlemedi. Akademik kariyerli kravatlar diyoruz, tamam mı? Onları da söylüyoruz. Her kravat, her sakallı, her şeyli değil ki. Ama yani dostunu düşmanını iyi bilmen lazım. Yani kravatına, etiketine, sarığına, sakalına aldanma.
0: Evet.
1: Ne diyor bu adam? Kendi kafasına göre yorum mu yapıyor? Yoksa aynı şekilde nakil mi yapıyor? Nakil yapmıyorsa...
0: Bana göre diyorsa...
1: Salla gitsin, tabii. Evet. Salla gitsin. Adam akademik kariyer almış. O kariyeriyle kafaları bulandırıyor. Adam kafaları bulandırıyor. Adam yazmış mesela, İşte Osmanlı Roma Devleti'nin devamıydı. Devamı mıydı? Güya sorulu. İşte böyle diyenler de var. Öyle diyenler senin gibi aynı şekilde. Ah manteki yani, başka bir şey değil yani.
0: Evet.
1: Peki bunu yazmanın derdi ne? Ya akıl olsa bunu yazar mı? Ya o zaman insan gayri ihtiyari altında çaponunu arar. Yani bu adam Osmanlı'yı küçük düşürmek. Din düşmanlarının hemen hemen hepsini bunu yapıyorlar. Hep bakıyorsun bir İslam alimini şey yapıyor. İşte İmam-ı Gazali Hazretleri çok mübarek, çok büyük ama uydurma hadis almış diyor. Ne oldu, bitirdin sen ya? Bitirdin. Kaç tane hadis-i şerif vardı aynı şekilde böyle uydurma hadis-i şerif var diyebiliyorsun sen. Osmanlı döneminde, Osmanlı'nın güçlü ve Selçuklu'nun güçlü dönemlerinde böyle abuk subuk söyleyenler, böyle abuk subuk söyleyenler hemen getirilir. Doğrusu kendini anlatır. Tevbe etti, etti. Etmedi. Vücutlar ortadan kaldırılır. Niye? Hani bak, ya işte bir şey. Ya değil falan. Efendim demokrasi. Demokrasiyle alakası yok. Allah'tan en dinidir bu arkadaşım ya. Allah Teala dinine hizmet edenlere sen aynı şekilde zalim katlar Romalılar aynı şekilde devamıdır sen. Veyahut da aynı şekilde Ehl-i Sünnet alimlerin aynı şekilde uydurma hadis-i şerif koymuştur dersen. Veyahut da hadis-i şerifleri böyle hadis-i şerif yoktur. Bu olsa olsa böyledir deyip ya, yamuk yumuk aynı şekilde yorumlar yaparsan ya o zaman senin hakkında bir soru işareti, ünlem işareti belirir. Demek ki bu adam dini anlatmak değil de şey yapmak. Hani Diyanet'in yıllarca yapmış olduğu şey. Nedir? Ramazan-ı Şerif gelir. Efendim aşı bozmaz. Neyi? Orucu bozmaz. Adam oruç nasıl tutulur diye zaten anlattığı yok da. Orucu nerelerden bozarım? Bir tane Diyanet İşleri Başkanı geldi. Vakitlerle oynadı gitti. Öğle ve ikindi 5 dakika önce. Yatsı 12 dakika sonra okunuyor.
0: Önce okunuyor.
1: Ha, önce okunuyor.

0: Akşamı Ramazan-ı Şerif'te 2 dakika önce okuyorlar. Şimdi
1: vaktinde okuyorlar.
0: Suudi Arabistan'daki Vehhabiler de haccın olmaması için Arafat'ı öne çekiyorlar veya sonraya bırakıyorlar. Yani bakıyorsun İslamiyet'e hizmet, yani sarığı, sakalı, cübbesi, kravatı, akademik kariyer bizi ilgilendirmez ki arkadaş. Bu adam ne diyor? Bu adam ne yazıyor? Neyi söylüyor? Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından nakil yapıyor mu, yapmıyor mu? Yapmıyor. Evet. At çöpe gitsin. Efendim bizim işte çok yakınımız amca olmuş. Neydi olursa olsun ya. Bedir Harbi'nde baba oğul karşı karşıya kılıç çekildi, biliyorsun.
1: Evet.
0: Dolayısıyla oturup aynı şekilde düşünmen lazım. Allah-u Teala'nın rızası mı? Allah-u Teala'nın rızası mı? Yoksa insanların rızası veya böyle sureta Müslüman gözüküp aynı şekilde İslamiyet'in altını mı oymak? Bunun için de mesela Hüseyin Elmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Faide-i Vicile kitabını hazırlamış. Bu kitabı okuyup defalarca okuyup iyi anlayamayan bir kimse bu fırtınada, bu kasırganın içerisinde imanını koruması çok zor. Piyasa seni alır götürür, Allah-u Teala muhafaza buyursun.
1: Amin.
0: Son dinleyicimiz de dedi ki biz dedi harmanı kaldırdık. Hayırlı olsun, mübarek olsun, ne diyelim. O biçerler geliyor. O biçerlerin belli bir hazinesi var. Ama 3 aşağı 5 yukarı bellidir onların kaç kilo aldıkları.
1: Evet.
0: Yani götürüp tarttırma imkanları yoksa bile netice itibariyle şu kadar kilo veyahut da hacim ölçüsü kile.
1: Evet.
0: Kilo ile kileyi karıştıran oluyor da her şimdi zaman çocuklar bilmezler onu, kile ile kiloyu. Hacim ölçüsü mesela biz şinik derdik. Bir kile derdik, bir havayı derdik. Bizde mesela 12 havayı bir kile olurdu. Kile bölgelere göre değişebiliyordu.
1: Evet.
0: Değişebiliyordu. Dolayısıyla ölçü itibariyle mesela kilogram olarak tartmazlardı. Buğday satacaksın falan. Bir havayı buğday isterim, bir çeyrek buğday isterim. Bir şinik buğdayın yarısı bir çeyrek olurdu. İki şinik koyduğun zaman bir havayı olurdu. 12 havayı da biz bir kile derdik.
1: Evet.
0: Satarken bir kile buğday alacağım. O şeyle şinikli ölçerler ve satarlardı. Dolayısıyla bunların uçurumu hesap ederken de bugün mesela makine kullanılıyor. Biçer kullanılıyor.
1: Evet.
0: Biçerin haznesi belli. Diyelim ki tarla büyüktü falan, işte 5 defa haznesi doldu. Kaçar kilo alıyordu? 200'er kilo. Dolayısıyla 5 defa dolduysa 1 ton oldu.
1: Evet.
0: Değil mi? 1 ton oldu. 1 tonun yağmur suyuyla sulandığı için buğday, onda biri 100 kilo vereceksin. Ya 100 kilo buğdayın kendisini vereceksin veya 100 kilo buğday kaç para ediyorsa, diyelim ki 5000 lira etti mesela, misal olarak söyleyeyim, 5000 lira etti. 5000 liralık altın veyahut da 6000 liralık diyelim altın, 1 gram altın. Birisiyle devrini yaparsın veyahut da devrini de yapmazsın. 1 gram altın alırsın. Bir fakir birisine verdin, bitti.
1: Evet.
0: Bitti. Yani bedelini altın alır. Çünkü ya kendini verirsin buyuruyor uşur mahsulünün veyahut da aynı şekilde bedenini altın olarak ödersin. Efendim altın olarak vermek de elinde altın vardır. Böyle bir gramlık, yarım gramlık falan neyse altınlar vardır. Onlarla da devrini yaparsın. Devrini yaptıktan sonra da kağıt para olarak aynı şekilde onları verebilir misin? Verebilirsin. Şimdi mahsul zamanı. Tarladan topladığı mesela kavun, karpuz, bunlar toplanıyor. Kademeli toplanıyor. Mesela zaman zaman ekrana da geliyor. Efendim işte kamyona yüklendi karpuzlar. Zaten o kamyon basküle giriyor.
1: Evet.
0: Kilosunu biliyorsun. Efendim işte adamın aynı şekilde 100 dönüm şeyi var, buğday ekmiş. Arkadaşım ofise giderken o kamyon tartıya geliyor. Buğdayla beraber tartılıyor. Buğdayı indirdikten sonra kamyon bir daha tartılıyor.
1: Evet.
0: Ya darası diyorlar ya, o da aynı şekilde düşüyor. Dolayısıyla bunları düştükten sonra kalan, eğer yağmur suyuyla sulanmışsa onda bir, motor suyuyla sulanmışsa 20'de biri uşur olarak toprak mahsulü zekat olarak verilmesi farzdır.
1: Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, hakla alakalı bir sorumuz var. Yani şöyle soru, malum herkesin hakkını gözetmek lazımdır deniyor. Peki bu mümkün müdür birincisi? Bir de şöyle bir soruyla başlayalım isterseniz. Hak deyince neyi anlamamız lazım?
2: Öyle, herkes haklıyım diyor. Yani. Hak deyince neye anlaşılması lazım? Şimdi kitaplarda anlatırken hak kelimesinin birçok anlamları varmış. Mesela bunlardan bir tanesi Allah-u Teala'nın isimlerinden birisidir. Hak Teala diye anlatıyoruz. Evet. Kitaplarda geçiyor. Allah-u Teala'nın isimlerden birisi. Başka bir anlamı hak, İslamiyet manasında kullanılıyor. Gerçek doğru anlamında kullanılmakta. Bir de hak, hatır, gönül, hürmet anlamlarına da gelmektedir. Yani üzerimde hakkım var be adam. Yani benim hatırım var. Niye çiğnedin diye söylüyor. Ayrıca hak bir kimsenin başkasında olan alacağına denmektedir. Emanet verdin, borç verdin veyahut da bir ona bir hizmet verdin veyahut da mal verdin, bedelini istiyorsun. Hakkın mı alacaksın? Hakkın tabii ki. Tabii genelde mesela insanlar arasında kullanılan, tabii öbürlerde kullanılıyor o manada, fakat insanlar arasındaki muamelede hak deyince bu anlaşılır. Bu anlamda kullanıyoruz. Hakkın var onda. Mesela gelmiştir, zulmetmiştir. Alacağım var onda diyoruz. Alacağım manasında kullanıyoruz. Hakaret etmiştir. Kul hakkı geçti. Alacağım var onda diyoruz. Bu manada kullanıyoruz onu. Hak deyince. Peki bu alışverişte olur. Ondan sonra komşulukta olur. Aynı mekanda oturmakta olur. Mesela evlidir, karı kocadır. Karşılıklı olarak bunların haklar ve vazifeler var. Yani kadının da hakkı var. Hakkı var erkeğin de. Kadının da vazifesi var, erkeğin de vazifesi var. Kadın kocasının hakkına, erkek hanımın hakkına tecavüz ettiği zaman sınır tecavüzüdür bu. Hak alacağı var. Yani mahşer günü dünyada vermese bunu, vermese verme. Ama orada ödeyeceksin bunu. Orada önüne koyacaklar, buyur diyecekler. Bunlar yasaktı, sen zulmettin bu kadına. Veyahut da aynı şekilde kadına diyecekler, sen bu adama zulmettin. Ve kadın erkeğe zulmeder mi diyor? Erkek kadına, tabii o da oluyor. İkisi de karşılıklı. Onu tek taraflı söylememek lazım. İki taraf da aynı şekilde zulmettiği oluyor mu? Elbette oluyor. Zulüm karşılıklı. Ama güçlü olan genellikle kendisini haklı görür. Tabi o gücünden kaynaklanan destekle zulmü daha da artabilir. Ama güçlü olan kimse o gücünü hissedip de adaletle muamele ederse o zaman da aziz olur. O zaman da aziz olur. Mesela bir kimse gücü yettiği halde affediyorsa, yani adam diyelim ki evirip çevirip dövecek gücü var, buna rağmen affettiyse bunun affı kıymetlidir. Ama gücü zaten yetmiyor falan, hadi diye seni affettim. Zaten yetmiyor, tamam mı? O kadar değil. Gücü yese bükecekti, bükemedi. Dolayısıyla insanlar arasında hak anlatılırken hep bu anlatılmış. Ama kitaplarda sıralanırken buyuruyor ki mesela insanların karşılıklı olarak birbirleriyle münasebetleri neticesinde bunlara kul hakkı deniyor. Bir de hakkullah, Allah-u Teala hakkı var. Kul hakkı, Allah-u Teala hakkı olmak üzere iki kısma ayırmışlar. Hakların gözetilmesi ve yerine getirilmesi açık ve kesin bir şekilde bildirilmiş ve emredilmiş. Evet. Allah-u Teala'nın hakkı vardır, kulların hakkı vardır. Mesela Allah-u Teala'nın emirleri var, koyduğu yasaklar var. Bu konuda da mesela o yasaklar da iki kısma ayırmış. Birinci kısmı yalnız Allah-u Teala'nın hakkı olanlar, onun emri olan günahlardan kaçınmak. İkinci kısmı insanların, mahlukların hakları da bulunan günahlardan kaçınmak. Mesela bir kimse içki ise Allah-u Teala'nın bir yasağını çiğnemiştir ama kendisiyle Allah-u Teala arasındadır. Mesela namaz kılmasa Allah-u Teala ile kendi arasındadır. Ama adamın mülküne girdiyse, parasını aldıysa ve adamı dövdüyse, Ya Rabbi özür dilerim, ben yanlışlık yaptım. Tövbe et demek de olmaz. Çünkü kul hakkı var. Gasp ettiğin malı iade etmen lazım. E adamı dövdün. Gideceksin özür dileyeceksin. Yani hakkını helal ettireceksin. E peki efendim adam etmiyor. Sen bana okkalı bir tokat vurdun. Ben de sana varım. Ben de sana aynı şekilde vurmam lazım. Ahirette ödeşmektense burada ödeşmek lazım onu. Şeyde Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri devlet başkanıyken hizmetçisine diyor ki ona ki diyor yani yanlışlamasına bir şey yapmışımdır sehmen. Gel diyor mahşer gününe bırakmayalım. Yaptıysan böyle bir şey söyle burada helallaşalım. Bir günde haksız yere kulağımı çektim diyor. Hizmetçisi. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bunu diyor çek kulağımı. O tutuyor kulağını çekiyor. Yavaş çektin diyor. E hızlı çekiyorsan bu sefer senin hakkın bana geçer diyor. Sen haktan korkuyorsun da ben korkmuyor mu diye. Ben de korkuyorum. Kul hakkından korkuyorum. Kul hakkından korkuyorum. Yani şimdi bize bunlar masal gibi geliyor Mustafa Bey. Ama olmuş mu? Evet olmuş. Niye? Çünkü bunlar ahiret gününe, mahşer gününe imanlar yakin. Bunu kesin biliyor. Bunu ben burada halletmezsem burada hallettirecekler bana diyor. Orada gücün yetmiyor. Ama burada gücün yetiyor. Kendi iradenle gidersin, ağlarsın, sızlarsın, elini öpersin, ayağının altını öpersin. Netice itibariyle helal ettirebilirsin. Ama efendim adam çok katı yürekli, bir türlü yumuşamıyor. Yumuşar. Her insan yumuşar. Sen git adamın aynı şey kapısında ağlasız da bekle. Bir bakar, iki bakar falan. En sonunda der ki tamam hemşerim der ya aman ha. Tamam helal ettim gitti. Eder. Her insanda var bu. Katı da olmuş olsa mutlaka aynı şekilde bu mesele hallolur. Peki dünyada bu işi bitirmezse, dünyada helallaşmaz ise zaten hak tabirinden de haklarını ödeme konusunda mesela bekar kimsenin üzerinde hak işte ana baba hakkı vardır, kardeşlerin hakkı vardır, komşuluk yapıyorsa komşuluk hakkı vardır, ondan sonra devletine karşı olan haklar vardır yaşadığı ülke itibariyle bunlara riayet ediyorsa, işte hayvanlar varsa onların haklarına riayet etmişse kendisini korunabilir. Ama evliyse, evlendiği zaman otomatik olarak hanımın hakkı doğdu. Hanımın aynı şekilde annesi varsa kayınpeder, kayınvalide onların hakları doğdu. Ondan sonra çocuklar dünyaya geldi. Çocukların hakları dünyaya doğdu ve netice itibariyle etrafı çevrildi. Yarın ahirette bunların hepsi sorulacak. Bunların haklarını ödemediyse mesela çocukların hakkı nedir? Çocuklara güzel isim koymak çocuğun hakkıdır. Anne babasından talebidir. Ondan sonra onlara dinini öğretmek çocuğun aynı şekilde talebidir, hakkıdır. Eğer anne baba öğretmemişse ahirette mahşerde diyecek ki ya Rabbi bunlar bana dinini öğretmedi diyecekler. Ve dava edecek. Dinini öğretmek. Ona aynı şekilde helal yoldan rızkını temin edecek meslek öğretmek. Anne babanın vazifesi mi? Vazifesi tabii ki. Çocuğun da hakkı mıdır? Elbette. Anne babanın çocuk üzerinde, çocuğun da anne baba üzerinde hakları vardır. Karşılıklıdır bunlar. Efendim ben işte yaptım da oluyor. Öyle değil o. Yarın mahşer günü evlat da gelecek. Ben hakkımı istiyorum babamdan diyecek. Anne baba da evlattan isteyecek. Onun için dünyada bunları halletmek kolay. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki birisinin hakkını alan kimse ölmeden önce onunla helallaşsın. Paranın malın geçmeyeceği kıyamet gününe üzerinde kul hakkı bulunarak gitmesin. Dünyada yapmış olduğu ibadetleri orada hak sahibine verilecektir. İbadeti yoksa veya biterse hak sahibinin günahları buna yüklenecektir. Hadi buyur şimdi. Ben yaptım da oldu.
1: Kalk bakalım altından.
2: Kalk bakalım. Hatta Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabı olan İbn Abi'nde deniyor ki, buyuruyor ki orada. Bir kimse herhangi bir kimseden işte bir para gasp etse. Bir dank deniyor. O da 0.5 gram gümüş. 0.5 gram gümüş. Yarım gram gümüş değerinde. Bir şeyi alsa, çalsa, gasp etse. 700 defa cemaatle kılınmış ve kabul olmuş namazının sevabı o birden kul hakkı için ona veriliyor ahirette. 700 defa 5,5 ay ediyor Mustafa Bey bu.
1: Cemaatle kılınacak, bir de kabul olacak.
2: Salih bir imam bulacaksın. Cemaatte salih olacak. Sabah, öğle, ikindi, akşam 5,5 ay pasagöz durmadan aynı şekilde camiye gideceksin. Mescitte kılacaksın. Bunların hepsi kabul olacak ve yarım gram gümüş kul hakkı için senin bu namazların sevabını pat diye verecekler. Zaten bir gram gümüş kul hakkı varsa bir senelik namaz gitti.
1: Bir gram altınsa o.
2: Bir gram altınsa büyüttün onu sana. Onun için bunlar dünyada ödemek. Ya görmedi adam aşırı vereyim. Aşırı. Serbest. Paşa gönlüm bilir. Ama toprağın altına gireceksin. Orada bağır bağırabildiği kadar. Duyurursan. Duyurabilirsin. Yok orada. Diyecekler kusura bakmayayım şeyin. Dünyadayken serbest. İradem vardı. Tercih edebilirdin. Şimdi serbesttir. Herkes serbest. İnanırsın, inanmazsın, kabul edersin, etmezsin, yok dersin ne hakkı falan, reddedersin. Tamam. Ama toprağın altına gireceksin. Eline imkan geçti, zulmettin. Serbestsin. Et. Ama bir gün gelecek, o toprağa girecek misin? Elbette gireceksin. Elbette gireceksin. Ve orada ne yapacaksın? Çağır bakalım dostlarını, gelecekler. Hiç kimse kalmayacak. Seni kabire götürecekler. Oraya bırakacak. Ondan sonra da daha böyle tamamı şey yapmadan soracak. Ya bugün borsa ne oldu ki? Ya işte maçlar ne olduydu ki falan. Sen orada feryat ediyorsun. Ha, senin dostların başladı konuşmaya. Umurunda bile değilsin. Öyleyse yani akıllı bir kimse bugün için düşünecek ve yatırım yapacak. Bunu düşünen bir kimse başkasının hakkını gasp edebilir mi? Bir hayvana eziyet diyeceği zaman bu hayvan davacı olacak diyecek. Bir gün Bayezid Bistami Hazretleri talebeleriyle beraber bir yere gidiyor, pikniğe gidiyor. Bakmış önlerinde bir dere gelmiş. Derede de bahar günü sular çok. Bir böyle bir ağaç konmuş derenin üzerine, bir kişi geçiyor. Bayezid Bistami Hazretleri tek olarak tam derenin ortasına gelmiş. Bakmış bir karşıdan bir hasta uyuzlu köpek geliyor. Köpeği görünce gerisin geri çekilmiş, köpek geçmiş. Talebeleri kalbinden diyor ki ya hocamız tevazu sahibi ama bu kadar da fazla. Hani bir köpeğe de yol verilmez ki falan diye. Ama hiçbir şey dememiş. Köpek geçten sonra karşıya geçiyor. Ondan sonra talebeler de geçiyor ve dönüyor, buyuruyor ki bu köpek bana lisan-ı halle ne dedi biliyor musunuz? Bana dedi ki ey Bayezid Bistami, sakın ben Bayezid Bistami'yim diye kibirlenme, gururlanma. Senin sahibinle benim sahibim aynı. Yani beni yaratan da Cenab-ı Hak, seni yaratan da Cenab-ı Hak. Seni Bayezid Bistami yaratan beni köpek yarattı. Sen benim yerimde, ben de senin yerinde olabilirim. Ya. O köpeğe zulmedersen onun sahibi yarın senden aynı şekilde hakkını alacak mı? Alacak. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kul hakkı müminin ayıbı kusurudur buyurmuştur. Dünyadayken bunlara yani hepsine dikkat demesek bile dikkat etmek için gayret sarf edersek Allah-u Teala da yardım eder. Ve netice itibariyle kurtulabilir miyiz? Tabii dünyada kurtulmak mümkün efendim bunlar.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan güzel bilgiler dinledik. Yarın yeni bilgiler almak için sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden.
4: İster ehli sünnet olsun, İster bid'at sahibi olsun, dinini dünya çıkarlarına alet eden, yani dünyalığa kavuşmak için dininden veren cahillere yobaz denir. Hiçbir dine inanmadığı halde, Müslümanları aldatarak imanlarını yok etmek, İslamiyeti içerden yıkmak için Müslüman görünüp küfre sebep olan şeyleri ispat etmek için delilleri yanlış tevil edene zındık ve fen yobazı denir. Bid'at sahiplerine ve mülhitlere ve bunların yolunda olan cahil taklitçilere mezhepsiz denir. Mezhepsizler ve iman hırsızları olan zındıklar, dinde reformcu olarak ortaya çıkmaktadırlar.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Ahmet Siyahi Hazretleri. 3. bölüm. Ahmet Siyahi Hazretleri Kastamonu velilerindendir. 1777 Hicri 1191 senesinde Kastamonu'nun Kırkçeşme Mahallesi Ahmet Dede Caddesi'ndeki evde doğdu. 1874 Hicri 1291 senesinde vefat etti. Babası Sadi tarikatı dervişlerinden Demirci Ahmet Efendi'dir. Ahmet Siyahi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde şöyle nasihatte bulundu. Güzel sözler petekten damla damla sızan bala benzer. Bunlar insanın ruhuna tat verir. Allah-u Teâlâ'ya isyan etmediği bir dille dua edenin duası kabul olur. 3 huy vardır ki kimde bulunursa onun zararınadır. Sözünde durmamak, hile yapmak ve zulmetmek. Hesaba çekileceğini bildiği halde haram mal toplamaya devam eden kimseye şaşılır. Müslümanların hayırlısı, insanlara yardım eden ve faydalı olanıdır. Ehl-i sünnet âlimlerinin Allah rızası için yazdıkları kitapları okumak saadettir. Şükrün esası, nimetin sahibini bilmek, bunu kalb ile kabul etmek ve dil ile de söylemektir. İlmin evveli niyet, sonra anlamak, daha sonra yapmak, ondan sonra muhafaza, en sonra da yaymaktır. İlim maldan hayırlıdır. İlim seni korur. Sen ise malı korursun. Malın bekçileri ölür. İlmin bekçileri ise gönüllerde yaşar. Herkes seni Allah'ını sevdiğin kadar sever. Allah'tan korktuğun kadar senden korkarlar. Allah'a itaat ettiğin kadar sana itaat ederler. Allahü Teala'ya hizmet ettiğin kadar sana hizmet ederler. Her işin onun için olsun. Yoksa hiçbir işinin faydası olmaz. Hep kendini düşünme, ondan gayriye güvenme. Çok ibadet etsen de amelinle övünme. Ahirette azabın ve mükafatın devamlı olduğunu bilen, sonsuz rahata sebep olduğu için birkaç günlük bela ve sıkıntı ona rahat gelir. Bir söze sabredemeyen çok söz işitir. İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Gözü harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten korumalıdır. İbadetin en kıymetlisi nefse uymamaktır. Kıyamet gününde nereye gitmek istiyorsanız hazırlığınızı ona göre yapınız. Allah korkusu ibadetlerin süsüdür. Çalışmadan ele geçen şeyler devamlı ve kalıcı olamaz. Vücuduna haram lokma karışmış bir kimse namazlarından tat alamaz. Allahü Teala'nın merhameti vardır diyerek isyana kalkışma. Helal ve haramdan her bulduğunu korkusuzca yiyenlerden olma. Ya Rabbi, dostlarını ve evliyanı öyle gizledin ki onları bulan sana kavuşuyor ve sana kavuşmayan onları tanımıyor. Ebu'd-Derda Hazretleri buyurdu ki, kim gözünü harama bakmaktan korursa Allahü Teala ona ahirette istediği kadar huri kızı verir. Başkasının evinde ne olup ne olmadığını araştıran kimse kıyamet günü âmâ olarak haşrolunur. İnsanların kötü sözlerini dinlememeli, gıybetten, söz taşımaktan, zararlı şeyleri dinlemekten sakınıp bunlardan korunmalıdır. Abdullah bin Ömer, biz gıybet etmekten ve gıybet edenleri dinlemekten, söz taşımaktan ve söz taşıyanları dinlemekten nehyolunduk, buyurdu. Cehalet, bilgisizlik, kötü vasıflardan biri olup, kötü ahlaktandır. Cahil, iyiyi kötüden, kötüyü iyiden ayırt edemez. Görüşlerinin neticesi dalalet, sapıklık ve felakettir. Bilgisiz kişi zillete düşmeye mahkumdur. İslam alimleri buyurdular ki, cehalet bir binektir ki ona binen zillete düşer. Kim bilgisizle arkadaşlık yaparsa sapıtır, yoldan çıkar. İnsana verilen en güzel nimet akıldır. Kötülüklerin en kötüsü cehalet, bilgisizliktir. Cahil ömrüne güvenir. Akıllı ise hesapla, kitapla yaptığı işlerine göre hareket eder. Cahilin görmesi gözle, akıllı kişinin ise kalbiyledir. Alimler cahilin 6 vasfı olduğunu ve bunlarla tanınacaklarını söylediler. Bu 6 vasıf şunlardır. Her şeyde hemen öfkelenirler. Faydası olmayan şeylerden konuşurlar. yersiz sadaka verirler. Sırrı korumayıp ifşa eder ve yayarlar. Dostunu ve düşmanını birbirinden ayıramazlar. Herkese güvenirler. İstişare, bizzat rüşt ve hidayet yolu, kapalı kalan görüşün açıklanması ve ortaya çıkmayan doğrunun anahtarıdır. Dinimiz bizi buna teşvik etmiş ve halkı istişareye davet etmiştir. Allahü Teala Hazreti Peygamber'e hitaben Kur'an-ı Kerim'de mealen Uhud Savaşı'nda sen Allah'tan gelen bir merhamet sayesindedir ki onlara eshaba yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın muhakkak onlar etrafından dağılıp gitmişlerdi. Artık onları bağışla ve kendilerine Allah'tan mağfiret dile. İş hususunda onlarla istişare et. İstişareden sonra da bir şeyi yapmaya karar verdin mi, artık Allah'a güven. Gerçekten Allah, tevekkül edenleri sever buyurmaktadır. Hasan-ı Basri Hazretleri bu hususta şöyle diyor. Cenab-ı Hak, peygamberine istişareyi emretmiştir ki, doğru görüşe kavuşsun ve onunla amel etsin diye. Eddahhak Hazretleri ise, istişareyi Hazreti Peygamber'e, onda faziletin bulunduğunu, faydasının kendisine döneceğini bildiği için emretmişti, diyor. Dahhak Hazretleri şöyle devam ediyor. Keskin ve isabetli fikirlerden, saf ve berrak düşünceden mümkün olan bir şey kaçamaz. Caiz olan gizlenemez. Hatalı da olsa, görüşünü zorla kabul ettiren kimse, doğrudan uzak, hataya daha yakındır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a imandan sonra aklın başı insanlara dostluk etmektir ve kat'î görüşten vazgeçmektir. Hiçbir kimse istişareyle helak olmamıştır. Cenab-ı Hak kulunu helak etmek isteyince önce onun görüşünü helak eder buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şeriflerinde akıllarınızı mütalaa ile durulayın, işlerinizin halli için istişareye başvurun buyurmuşlardır. Bazı alimler de istişare ile gelen hata, istibdatla, zorla kabullendirme ile gelen doğrudan daha iyidir buyurdular. Senin reyinin yarısı Müslüman kardeşinindir. Reyini tamamlamak için kardeşinle istişarede bulun. Bir işin içinden çıkamayacak olursan, akıllı insanların görüşüne başvur. Doğruyu ve doğru yolu göstereni aramaktan vazgeçme. Böyle olunca, insanların sevgisine mazhar olursun. Sorarak selamete kavuşman, senin için doğruyu bulup, pişmanlık duymandan çok daha hayırlıdır. Bazı alimler, ihtiyatlı olmak, aceleci olmaktan daha hayırlıdır demişlerdir. Abdülmelik bin Mervan Hazretleri, istişare ile olan hatam, istişaresiz doğru olan görüşümden daha iyidir. Çünkü kendi görüşüyle yetinen, ayıplanacağı İki konuyla karşı karşıya kalmaktadır. Birincisi, yalanlaması gereken şeyi tasdik etmesi, ikincisi, daha iyi görüşlü ve basiret sahibiyle yapacak olduğu istişareyi terk etmesidir, buyurmaktadır. Ahmet Siyahi Hazretleri, Şifa Kaynağı sohbetlerinde talebelerine şöyle buyurdu. Sabır, kişinin haramdan sakınıp, nefsinin kötü isteklerini yapmamasıdır. Böylece sonu pişmanlık olan lezzetlerden yüz çevirir. Sabır ikiye ayrılır. Biri, günah işlememek için sabretmektir. Şeytan ve insanın kendi nefsi ve kötü arkadaşlar, insana günah işletmek isterler. Bunları dinlemeyip sabretmek çok sevaptır. İkincisi, dertlerin, belaların acılarına sabredip, bağırıp çağırmamaktır. Çok kimse sabır deyince, yalnız bu sabrı anlarlar. Bu sabır da sevaptır. Yani sabrın ikisi de farzdır. Sabır ve kanaat etmeyen kimse, Allah-u Teâlâ'nın kaza ve kaderine razı olmaz. Fakir olunca, az verdin diye itiraz eder. Zengin olursa, doymaz, daha ister. Kazandığını haramlara sarf eder. Zenginliği de, fakirliği de, dünyada ve ahirette felaketine sebep olur. Kim ki, ilim, hilm, akıl, amel, rıfk ve incelik sıfatlarına sahip olur da, onlara sabırla sebat ve devamlılık kazandırmazsa, o hasletlerin hepsi kaybolup hiç yokmuş gibi olur. Komutan, askerini disiplin altında tuttuğu gibi, sabır da o hasletleri emri altında muhafaza eder. Vazifeli oldukları işlerde devam üzere olmalarını temin eder. Ey cemaat! Allahü Teala'nın emirlerine uyup yasaklarından sakınınız. Yoksa bağı çözülmüş demet gibi darmadağınık olursunuz. Kuvvetiniz gider. Kendilerine Allahü Teala'nın ayetleri geldiği halde Allahü Teala'nın emirlerine uymayıp imandan çıkarak şeytana tabi olan kimseler gibi olursunuz. Eğer Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymazsanız doğru yoldan sapan kimselerden olursunuz. Cihada sımsıkı sarılınız. Çünkü cihat en faziletli ibadetlerden ve en şerefli işlerdendir. Allahü Teala'nın dinine yardım ederseniz Allahü Teala da size yardım eder. Allahü Teala'nın size yaptığı yardımlarını unutmazsanız o size yardımını kesmez. Allahü Teala'nın nimetlerine şükrederseniz size olan nimetlerini arttırır. Ey cemaat! Allahü Teala'nın dinine yardım ediniz. Bu yoldaki hizmeti fırsat biliniz. Bütün gücünüzle bu fırsatın kıymetini biliniz. Şunu iyi biliniz ki, işler neticelerine göre kıymet kazanır. Kazançlar miktarlarıyla kıymetlidir. Allahü Teala emirlerine ve yasaklarına uyma hususunda hepimize yardım eylesin. Büyüklerden biri şeytana, senin gibi mel'un olmak istiyorum, ne yapayım dedi. İblis sevinip, benim gibi olmak istersen namaza ehemmiyet verme ve doğru yalan her şeye yemin et, yani çok yemin et dedi. O kimse de, hiçbir namazı bırakmayacağım ve artık yemine etmeyeceğim dedi. Namazın kabul şartları 12'dir. 6'sı dışta, 6'sı içte, özdedir. Dışta olan 6 şart, huşu, takva, haram yemeği terk, boş sözü, tembelliği ve tehiri geciktirmeyi terk etmektir. İçte, özde olan 6 şartsa, ihlas, tefekkür, korku, ümit, kusurunu görmek ve müşahededir. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh, rivayet ettiği hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her namaz vakti geldikte, melekler nida ederler ve derler ki, ey Adem oğulları, kalkınız ve nefisleriniz için yakılmış olan ateşi namaz ile söndürünüz, buyurdu. Üç ayet-i kerime, üç şeyle beraber inmiştir. Bunlardan her biri, yanındaki olmadıkça kabul edilmez. Biri, mealen, Allahü Teala'ya ve Resulüne itaat edinizdir. Allahü Teala'nın emrine itaat, Resulünün emrine itaatsiz kabul olmaz demektir. İkincisi, mealen, Allahü Teala'ya ve ananıza babanıza şükredinizdir. Allahü Teala'ya şükür, ana babaya şükürsüz olmaz. Üçüncüsü, mealen, namaz kılın ve zekatı verindir. Malı nisap miktarını geçip de zekatını vermeyenin namazı makbul olmaz demektir. İbnül Cevzi Hazretleri buyurdular ki, akıl sahiplerinin ellerine adalet terazisini veren, peygamberlerini mükafat ile müjdeleyici, azap ile korkutucu olarak gönderen ve kendilerine doğru ile eğriyi açık olarak gösteren, kitapları indiren ve kamil din olarak İslamiyeti seçen Allahü Teala'ya hamd ederim. O sebepleri yaratandır. İhlas ile onun bir olduğuna şehadet ederim. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve peygamberidir. Allahü Teala onun hidayet nuru ile küfür ve şirk karanlıklarını ortadan kaldırdı. Muhammed aleyhisselama, onun âline ve ashab-ı kirama, tabiin hazeratına kıyamete kadar sayısız salat, selam ve hayır dualar olsun. Bilmelidir ki Allahü Teala'nın insana verdiği nimetlerin en büyüğü akıldır. Akıl onu tanımaya yarayan bir vasıtadır. Öyle bir vasıtadır ki peygamberleri tanıma ve kabul etmeye yarar. Allahü Teala'nın gönderdiği din olan İslamiyet ışık gibidir. Akıl göz misalidir. Eğer göz açık ve sağlam olursa güneşin varlığını görür. Akıl peygamberlerin sözlerini duyup mucizelerini görünce onları kabul eder ve bilemeyeceği, anlayamayacağı şeylerde de artık onlara uyar. Allahü Teala insanoğlunun atası olan Adem aleyhisselama peygamberlik verdi ve akıl nimetiyle insanları nimetlendirdi. Adem aleyhisselam vahiy ile Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğrenip evladına öğretti. Hak yol üzere oldular. Ne zaman ki Kabil nefsine uyup kardeşini öldürdü, nefis ve arzuları insanları parçaladı ve dalalet, sapıklık çöllerine saptırdı. Öyle oldu ki doğru itikat ve ahlakı bırakıp fırkalara ayrıldılar. Peygamberlere ve akıl sahiplerine karşı geldiler. Kendi arzu ve isteklerini bayrak yapıp putlara taptılar ve kendilerinden öncekilerin adetlerini her şeyin üstünde tuttular. İblis, şeytan kendi arzusunu onlar üzerinde gerçekleştirince onlar da ona uydular. Ancak mümin olabilenler bundan kurtulabildi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Câbiye denilen yerde insanlara bir hutbe okudu ve Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şerifini bildirdi. Hazreti Resulullah buyurdu ki, kim cennetin ortasında olmak isterse cemaatte bulunsun. Muhakkak şeytan yalnız kalan kimseyle beraberdir. İki kişi olunca o yaklaşamaz. Arfece'nin bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın rahmeti cemaat üzeredir. Şeytan cemaate katılmayıp muhalefet eden kimseyle beraberdir buyurdu. Muaz bin Cebel Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürüden uzak kalan koyunu kapan kurt gibi şeytan da insanın kurdudur. Parça parça olmaktan sakının, cemaat halinde olun, mescitlere koşun buyurdu. Ebu Zer Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi bir kişiden hayırlıdır. Üç kişi iki kişiden, dört kişi de üç kişiden daha hayırlıdır. Cemaate koşunuz. Muhakkak ki Allahü Teala ümmetimi hayır üzere toplar buyurdu. İbni Ömer Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Beni İsrail 71 fırkaya ayrılmıştı. Bunlardan 70'i cehenneme gidip ancak bir fırkası kurtulmuştur. Nasara da 72 fırkaya ayrılmıştı. 71'i cehenneme gitmiştir. Bir zaman sonra benim ümmetimde 73 kısma ayrılır. Bunlardan 72'si cehenneme gidip yalnız bir fırkası kurtulur buyurdular. Orada bulunan ashab-ı kiram bu fırkanın kimler olduğunu sordukta cehennemden kurtulan fırka benim ve ashabımın gittiği yolda gidenlerdir buyurdu. İbn Abbas Hazretleri bid'atten alıkoyan, sünnete çağıran, ehli sünnetten bir kimseye bakmak ibadettir buyurdu. Evzai Hazretleri şöyle demektedir. Sünnet-i seniyyeye uymakta sabırlı ol. Ehli sünnet olanlarla birlikte ol. Onların dediğini söyle, onların el çektiği, vazgeçtiği şeylerden vazgeç. Selef-i salihinin yolunda bulun. Onlara genişlik olan şey senin için de genişlik olur. Ömrünün sonuna kadar talebe yetiştiren Ahmet Siyahi Hazretleri insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını anlatarak onların dünya ve ahirette kurtulmaları için çalıştı. 1874 Hicri 1291 senesinde tahminen 95 yaşında olduğu halde aman ya Resulallah dedikten sonra vefat etti. Cenaze namazında bütün Kastamonulular hazır bulundu. Vasiyeti üzerine Çamurcuoğlu Hasan Ağa'dan intikal eden arsaya defnedildi.
6: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki Allahü Teala Kadir gecesini ümmetime hediye etmiş. Ondan önce kimselere vermemişti. Bugünkü konumuz ebedi saadete kavuşmak. Değerli dinleyenler, iman Peygamber Efendimizin Allahü Teala tarafından peygamber olarak bütün insanlara getirdiği ve bildirdiği emirlerin hepsine güvenmek ve inanmaktır. Allahü Teala bütün insanlara iman etmelerini emretti. İnsanlar arasından dilediklerine merhamet edip bunların akla uyarak iman etmelerini nasip eyledi. Bu kullarının kalplerini imanla doldurdu. Yunus suresinin 25. ayetinde mealen Allahü Teala kullarını selamet, saadet yeri olan cennetine davet ediyor. Dilediğini bu yola kavuşturur buyuruldu. Akıllarına uymayıp Allahü Teala'nın davetini kabul etmeyenlerden dilediklerini kendi azgın hallerinde bırakmakta, dilediklerini de yine ihsan ederek dilediği zamanda hidayete kavuşturmaktadır. Kendi hallerinde bıraktıklarından, gafletten uyanarak doğru yolu arayanları da merhamet ederek hidayete kavuşturacağını vaat etmektedir. Ankebut suresinin son ayetinde mealen, nefislerine uyanlardan doğru yolu arayanları saadete ulaştıran yollara kavuştururuz buyuruldu. Doğru yolu aramayıp nefislerine uyarak iman etmeyenleri, azıp can yakanları cehennemde sonsuz olarak yakacağını haber veriyor. İslamiyet'i işitmeyen çok kimse, aklı selimleri olduğu için bozulmuş, uydurulmuş dinlerin adamlarına aldanmamışlar. Astronomide, fen bilgilerinde ve bilhassa tıp ilminde gördükleri nizamlı hadiselerin birbirlerine bağlantılarını düşünerek, yaratılışın sırlarını, bu hesaplı düzenin hakikatini anlamak istemişlerdir. Bunlar yine aklı selimleri sayesinde İslamiyet'in bildirdiği güzel ahlakın birçoğunu bulup Müslüman gibi yaşamış, kendilerine ve başkalarına faydalı olmuşlardır. Ve Allahü Teala'nın Ankebut suresinde vaat ettiği üzere bunlar iman etmeye sebep olan rehberlere, kitaplara kavuşmaktadırlar. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği en büyük nimeti imandır. Yani Müslüman olmaktır. Bu en büyük nimeti seçtiği kullarına verir. Allahü Teala'nın seçtiğini beğenmemek, kendi beğendiğini ileri sürmek ne çirkin şeydir. Bir kimse bu en büyük nimetin kıymetini bilmezse bu nimet elden gider. Yani mürtet olur, haberi bile olmaz. Allahü Teala bu en büyük nimetin şükrünün nasıl yapılacağını Kur'an-ı Kerim'de birbirinizi seviniz buyurarak bildirmiştir. Müslüman, Müslümanı sevmeli. Hatta bu sevgi aşk derecesinde olmalıdır. Çünkü Allahü Teala bu kulunu seçmiş, ona iman nimeti ihsan etmiştir. Bu sebeptendir ki bir Müslüman bir başka Müslümanı gördüğünde, karşılaştığında onun kalbini kırmamak için, üzmemek için, ona karşı yanlış bir harekette bulunmamak için renginin uçması, sararması gerekir. Allahü Teala'nın bir kuluna ihsan ettiği bu en büyük nimetin şükrü ise bu nimetle şereflenmiş olanları, yani Müslümanları sevmektir. Bu çok önemlidir. İman nimetiyle şereflenen bir kimsenin doğru iman nimetiyle şereflenmesi ise çok daha büyük bir nimettir ve nimetlerde zirvedir. Bunun dışında başka şeylere bakmak, aşağıya bakmak, aşağı adi olanı istemek demektir ve kendini zelil etmektir. Allahü Teala, nimetlerimin kıymetini bilirseniz artırırım, bilmezseniz elinizden alır, şiddetli azap ederim buyuruyor. Bunun için kavuştuğumuz nimetlere şükretmek, elimizden gitmemesi için çok korkmak lazımdır. Bu hal vaadi ilahidir. Allahü Teala ise vaadinden dönmez. Onu mutlaka yapar. Her şey parayla satın alınabilir ama iman asla satın alınamaz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri sevdiklerine sık sık, Allah bir kuluna iman vermişse ne vermedi, iman vermemişse ne verdi buyururdu. Hakimi Tirmizi Hazretlerine imanın gitmesine en çok sebep olan günah nedir diye sorduklarında buyurdu ki, üç günah vardır. Birincisi, iman nimetine kavuştuğuna şükretmemek. İkincisi, imanın gitmesinden korkmamak. Üçüncüsü, müminleri incitmek ve onlara eziyet etmek. Biliniz ki Peygamber Efendimiz haksız yere bir Müslümanı incitmek, Kâbe'yi 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır buyurdular. Değerli dinleyenler, ebedi saadete kavuşmak için dinimizin emrettiği şekilde doğru olmalı ve bunda ısrar etmeli, sabır göstermelidir. Zira Peygamber Efendimiz, ey ümmetim ve eshabım, doğruluğa yapışınız. Size doğruluk gerek. Şüphesiz ki doğruluk insanı iyiliğe sevk eder. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru oldukça ve daima doğru insan olarak kalma yollarını araştırdıkça Cenab-ı Hakk'ın nezdinde sıddık, yani çok doğru, sadık insan olarak yazılır. Yalandan sakının. Zira şüphesiz ki yalan insanı haramlara, kötülüklere sevk eder. Bunlar da cehenneme götürür. Kişi yalancı oldukça ve yalan söyleme yollarını araştırdıkça Cenab-ı Hakk'ın nazarında çok yalancı insan olarak yazılır buyurmuşlardır. Eshab-ı kiramdan İbni Mesud Hazretleri de münafığın üç alametinden ibret alınız. Onu bu üç tavrıyla değerlendiriniz. Konuştu mu yalan konuşur. Vaadinde sözünde durmaz. Sözleştiği zaman haksızlık ve zulmeder buyurmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de vaadinden, verdikleri sözden dönenler hakkında içlerinden kimi de eğer Allah bize lütfundan ihsan ederse yemin olsun ki zekatını vereceğiz, muhakkak salihlerden olacağız diye Allah'a söz vermişti. Ne zaman ki Allah kendilerine lütfundan verince de onunla cimrilik edip vaatlerinden döndüler. Onlar öyle dönektir işte buyurulmaktadır. Hazreti Lokman Hakim'e güzel ahlakın özü nedir diye sorulunca cevap olarak doğru sözlü olmak, emaneti sahibine vermek ve kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmektir buyurmuşlardır. Müslümanın kendisini münafık alametlerinden koruması lazımdır. İnsan kendisini yalancılığa alıştırır, onu kendisine huy edinirse durumu tehlikeli olur. Yalancılığın ve söylediği yalanların günahı kendisine yüklendiği gibi, o hususta kendisine uyanların günahı da yine kendisine yüklenir. Ebedi saadete kavuşmak için aklını kullanıp İslamiyet'in emirlerine uymak ve yasak ettiklerinden sakınmak lazımdır. Peygamber Efendimiz'e ve onun varisleri olan İslam alimlerine tabi olan, hal ve hareketlerinde onlara uyanlar, dünyada da, sonsuz olan ahiret hayatında da mesud olurlar. Ebedi saadete kavuşurlar. Netice olarak iman nimetinin gitmemesi için çok korkmalı, doğru olmalı, imanı muhafaza etmeye çalışmalıdır. Zira iman ve iman nimetiyle şereflenen Müslüman çok kıymetlidir ve bu nimetin kıymetini bilmelidir. Zira iman çarşıda pazarda satılmaz, miras kalmaz. İyiliğe elverişli olmayan kişi peygamberi görse de Müslüman olamaz. İman nimetine kavuşanları Allahü Teala seçiyor. Müslüman demek Cenab-ı Hakk'ın seçtiği, dost edindiği insan demektir. Ona göre hareket etmeli, kıymetini bilmelidir. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyor ki, en çok sevdiğim ve sevindiğim şey Allahü Teala'nın bana ihsan ve ikram ettiği iman nimetidir. En çok korktuğum şeyse onun benden gitmesidir.

Bir kul ki hep günahla geçirirse ömrünü, ne özür ve bahane bulur o mahşer günü? Bir kul yaradanına ederse her gün isyan, yarın mahcup olmaz mı mahşer günü o insan? Ömrünü hep günahla geçirirse sonunda nasıl cevap verir o Rabbinin huzurunda? Daha ne güne kadar böyle gaflet olacak? Kulaklardan bu pamuk ne vakit atılacak? Ey oğlum, sözlerime kulak ver, dinle iyi. Bir gün kaldıracaklar gözlerden bu perdeyi. Ve yine çok yakında gelecek ki bir zaman, bu gaflet pamuğunu atarlar kulaklardan. Fakat hiç faydası olmayacak bunların. Bilakis bir pişmanlık olacak ona yarın. Ölüm uyandırmadan uyanalım ki şu an, yüzümüz ak olarak verelim Allah'a can. Öyle yaşamalı ki kul bu kısa ömründe mahcubiyet olmasın yarın mizan önünde. Ahirette kurtulmak için de yine evlat edinmeli dost doğru bir iman ve itikat. İman doğru olmadan kurtuluş olmaz asla. Hem dahi amelleri yapmalıdır ihlasla. Tasavvufa girmekten şudur ki asıl maksat, görmüş gibi kuvvetli olsun iman, itikat. Düşünüp işiterek ele geçen o iman, bularak, anlayarak hasıl olur o zaman. Tasavvufa girmenin ikinci faidesi, temizlenir pislikten hem nefsi emmaresi. Bütün ibadetlerin yapılması o zaman güç olmayıp bilakis olur kolay ve asan. Nefisten hasıl olan isteksizlik, atalet gidip onun yerine zevkli gelir ibadet. Haramlar nefse önce gelirken tatlı, şirin, o zaman tam aksine gelir fena ve çirkin. Önce hiç istemezken ibadet eylemeyi, şimdi her bir ibadet gelir tatlı ve iyi. Bütün bu üstünlükler sohbetle olur hasıl, sahabe bir sohbette olurdu buna vasıl. Onlar Resulullah'ı görmekle bir kerecik, hikmet konuşurlardı bir anda hemencecik. Onların o bir anda çıktıkları noktaya, yıllarca çalışsa da çıkamaz bir evliya. Gelen vahyi meleği görmüştü çünkü eshab, Resul'ün sohbetiyle olmuşlardı şeref yap. Bir avuç arpayla bir tasadduk yapsalar, bundan öyle çok sevap alırdı ki o zatlar. Başkaları dağ kadar altını verse bile, yine de pek az kalır o sevaba nispetle. Arkadaş, dost idiler onlar Resulullah'a. Bundan daha şerefli bir nimet var mı daha?

0: Ahmet bin Ebul Havari Hazretleri buyuruyorlar ki, kalbinde bir katılaşma gördüğünde salihlerle sohbet et, onlarla bulun. Yemeği azalt, nefsinin isteklerini yapma ve onu sıkıntılara alıştır.
1: Bağdı Sabah.

Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: 재계레즈 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: Doğada ne varsa Sevran'a da.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Manşeti var. Yeni nesil sokak çeteleriyle alakalı, bu çetelerin gizli servisler tarafından kullanıldığı ve çetelerin elebaşlarının yurt dışında yaşadığını anlatıyor. İçişleri Bakanı bunun haberini de manşete taşımış Yeni Şafak gazetesi. Devam edelim efendim. Tabii Gazze ölüm tarlası haberi de var. Gazze ile ilgili haberlerimiz de var. Bunları da okuyacağız. Ağzını bile açamadı Milliyet gazetesi. Biliyorsunuz Trump ve Netanyahu görüşmesi vardı. Donald Trump'ın burada Netanyahu'ya karşı çok soğuk davrandığı, hatta fotoğraf verirken ne kadar yapmacık güldüğü de fotoğraflanmıştı ki bununla ilgili bir haber var. Bunu da ekranlara getireceğiz. Detayına da bakacağız. Trump ne dedi, neler konuşuldu? Netanyahu'ya da geçen gün dediği gibi bize ne satıp satamayacağımızı söyleyemezsiniz. Herhangi bir sorguda sualde bulunamazsınız dedi mi? Gelecek efendim ekranlara. Irak'tan Türkiye'ye 1 milyon varil petrol. Az önce başlıklarda da bahsetmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan her gün 1 milyon varil petrol Irak'tan geleceğini söyledi efendim. Devam edelim. Ve yine devleti milleti karşı karşıya getirmek istediler başlığı da Akit gazetesinde. Asrın felaketinde biliyorsunuz daha önce de konuşmuştuk. Ahbap soruşturması ile ilgili böyle bir başlık atılmış. Geçelim Sabah gazetesine. Devlete çekilen sinsi operasyon ortaya çıktı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahbap Derneği ile ilgili sözleri burada manşete taşınmış. Verilen sözler tutuldu. Evimizde çok mutluyuz. Manavgat efendim, biliyorsunuz 5 yıl önce ne yazık ki hiç istemeyeceğimiz bir yangın çıkmıştı ve çok büyük bir alan küle dönmüştü. Orada yeniden yapılan evlerde yaşayan vatandaşların burada röportajları yer almış. Az önce bahsetmiştik ya rüşvet olayını. Rüşvette kardeş payı, yarısı veliye, yarısı Hüseyin'e diye de yine Sabah gazetesinde yer almış. Hürriyet, Ağustos'ta bu iş tamam. Hangi iş? Terörsüz Türkiye süreci. Biliyorsunuz meclis kapanmadan zaten bu işin, yani tatile girmeden hemen çözülmesi, çerçeve yasanın en azından meclisten geçmesi için çalışmalar devam ediyordu. Burada da yine bu manşet atılmış. Teşekkürler Türkiye. Macron Türkiye'ye teşekkür etti yangınlara yapılan yardımlardan dolayı. Akşam gazetesi. Gülerek babam halletti dedi. Akşam gazetesinin çok önemli bir röportajı var. Umut Altaşlı efendim Gülistan 9 soruşturmasında biliyorsunuz şüpheli olarak kendisi şu anda tutuklu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir röportaj gerçekleştirilmiş. O da bunu söyledi. Kim için? Anlatacağız birazdan. Ekonomi gazetesi de üretim yavaşlıyor, hizmet arayı açtı başlığı var. Bunu da bu şekilde görmüş olalım. Gazeteleri şimdilik özetle geçtik. Kısaca baktık, birazdan detaylarına da bakacağız efendim. O haberlerin satır aralarında neler yazıyor? Tabii bizim kendi özel hazırladığımız haberlerimiz de sizlerle buluşacak. Ve etiketimiz en önemlisi, sizden gelen mesajlar. Tam zamanı etiketine mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Yazın, gönderin, tüm Türkiye okusun. Ben de burada sesli sesi dile getireyim. Günaydın Türkiye, başlayalım.
7: Okullarda güvenlik sıkı tutulacak, okul yönetimleri sınıfları öğrenci dolap ve çantalarını arayabilecek. Devamsızlık ve disiplin kuralları da yeniden düzenlendi. Az sonra. Avrupa Birliği üyelik sürecinde olan Karadağ, vize politikasını birlik standartlarına uyumlu hale getirmek için kritik bir adım attı. Yapılan düzenlemeyle Türk vatandaşları 1 Kasım'dan itibaren ülkeye giriş için vize almak zorunda kalacak. Az sonra. Fransa milli takımında Zidane dönemi resmen başladı. Zidane, Fransa ile ilk resmi maçına Türkiye'ye karşı çıkacak. Az sonra.
6: Başlayalım efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturmasına dair ilk kez konuştu. Depremde fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor dedi. Erdoğan, 6 Şubat depremleri sonrası sırf hükümeti yıpratmak adına devletle milletin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını belirtti.
8: Çarpık ilişkiler tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor.
9: Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin ilk kez konuştu. Net mesaj verdi. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor dedi.
8: Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın. Bundan böyle bu ülkede gerilimden kutuplaşmadan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci iletişim şurası programında konuştu. Dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti. Asrın felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremleri sonrası yaşanan bilgi kirliliğini örnek gösterdi.
8: Karalama kampanyalarından 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Sosyal medya fenomeni sanatçısı, gazetecisi, siyasetçisiyle adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük.
9: Erdoğan, devlet olarak afetzedelere yardıma koşarken dezenformasyonla da mücadele etmek zorunda kaldık ifadesini kullandı.
8: 6 Şubat depremleri sürecinde hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımını koşarken diğer taraftan da bu çevrelerce dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldı.
9: Erdoğan sosyal medyanın insanlar üzerindeki yönlendirici etkisine de dikkat çekti.
8: Bu yeni vasat bireysel plandan toplumsal ölçeğe psikolojik ve sosyolojik tesirleriyle hem değerlerimizi hem de kültürümüzü tahrip etme riski taşımaktadır. Olgu ve algı arasındaki makas giderek açılıyor. Kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor.
6: Ahbap soruşturmasının yankıları da büyüyor. Mahkemenin kayyum kararının ardından gözler yeniden ifadeye çağrılan ünlü isimlere çevrildi. Şarkıcılardan Gülben Ergen pişmanım dedi. Hayko Cepkin gazetecilere hakaret etti. Durduk yere. Birazdan konuşacağız. Uğur Dündar'la oyuncu Elçin Sangu da ifade veren isimler arasındaydı. Aşkın mahzane
10: içinde ben mahkum. Neler söyleyeceksiniz?
11: Herkesi ifade vereceksin değil mi? Bilgi, alo telefon Ayko Bey gelin bilginizi de rica ediyorum. Her şeyi köpürtün.
9: Kimi öfkesini gazetecilere yöneltti.
10: Elçin Hanım, Ahbap soruşturması kapsamında ifadenize başvurulacak. Neler söyleyeceksiniz?
12: Bildiklerimiz bakalım soracaklar. Size cevap veririz.
9: Kimi pişmanlığını dile getirdi.
13: İlk düşünceleriniz neler peki Haluk Levent'le alakalı?
14: İyilikten marazlı var.
9: Kimi ise sessiz kalmayı tercih etti. Depremin en acı günlerinde verilen destek yerini ifade maratonuna bıraktı.
15: Haluk Levent hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
16: Savcı Bey'e söyleyeceğim.
9: Ahbap soruşturmasında kritik bir eşik daha aşıldı. Mahkeme derneğin tüm mal varlığının yönetimine kayyum atanmasına karar verdi. Taşınmazlardan araçlara, banka hesaplarından diğer tüm mal varlığına kadar her şey artık 3 kişilik kayyum heyetinin kontrolüne geçti.
17: Seni görmeyince fenadır halim. İntizarda koymam.
9: Soruşturmanın etkisi yalnızca dernekle sınırlı kalmadı. Dosyada adı geçen çok sayıda ünlü isim de savcılığın kapısını çaldı. Onlardan biri de Haluk Levent'in yakın dostu Mahsun Kırmızıgül'dü. Kırmızıgül'ün ifadeleri soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici beyanlardan biri olarak kayıtlara yansıdı.
18: Mahsun Bey ifadeye geldi. Ne söylemiştiniz?
19: Buna ifade edemeyelim de bilgilendirme amaçlı geldi.
20: Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik.
9: Pişmanlık zinciri her geçen gün büyüdü. Bu kez söz sırası Gülben Ergen'deydi. Ünlü sanatçı ifadesinde yaptığı bağış nedeniyle mağdur olduğunu belirterek Haluk Levent'e sitem etti.
21: Bizim de bağışımız dahil oldu maalesef. Çok üzgün ve çok kırgınım.
9: Ergen'in ardından gazeteci Uğur Dündar'la oyuncu Elçin Sangu da ifade verdi. Dündar, süreç nedeniyle özür dileyeceğim somut bir dahilim yok sözleriyle kendini savundu.
22: İlgimize başvurulacak, onun için geldik kardeşim.
9: İfade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen bir diğer isim Hayko Cepkin'di. Şarkıcı adliye girişinde gazetecilere hakaret etti.
10: Neler söyleyeceksiniz?
11: Her türlü ifade vereceksiniz. Alo telefon Hayko Bey, gelin bilginizi de rica ediyorum.
23: Her şeyi köpürtürüm.
9: Cepkin savcılıktaki ifadesinde Ahbap Derneği'ne güvendiğini ancak derneğin başkanlığını Haluk Levent'in yürütmesini anlamlandıramadığını söyledi. Mahsun Kırmızıgül'ün Ahbap Derneği'nin hesap bilgilerini paylaştığı, Gülben Ergen'in Haluk Levent'e övgüler yağdırdığı, Elçin Sangun'un Ahbap ve çalışanlarını savunduğu, Hayko Cepkin'in ise derneği Haluk Levent'i ve Oğuzhan Uğur'u tebrik ettiği, bu ve bunun gibi geçmiş sosyal medya paylaşımları da dosyada yer aldı. Aşkın mahpuzane, içinde
6: ne güzel değil mi? Herhangi bir olayda başına kimin ne gelirse gelsin ilk önce gazeteciyi bir şekilde dövelim, oradan sıyrılırız. Yolda biri alkollü yakalanır, gazeteci o sırada onu görüntüler. O sırada tabii koltuğun başındadır kişi, şoför koltuğunun, kaza yapmıştır, gazeteciye saldırmaya kalkar. İnsanlar kavga eder, gazeteci onu görüntülemeye çalışır, yine ilk saldırılan kişi olur. Ve şimdi de Hayko Cepkin. Belli ki bir yanlış yapmışsın. O dönemde paylaştığın tweetler ortada. Devleti karalamaya çalışıp bugünün dolandırıcısı olduğu ortaya çıkan kişiye milyarlarca liralık bağışlar yapılması için çağrılarda bulunmuşsun. Üstüne bir de bunun üzerinden hem o derneği yüceltmeye çalışıp devleti de karalamaya kalkmışsın. Bugün de bunun için bilgine başvurulmak adına çağrılmışsın. O gün bakalım hangi tweetleri atmışsın Hayko Cepkin. Bir gelsin ekranlara, gazetecilere pis ifadelerde bulundun ya, tabii bunu yayında söyleyemiyorum ben, ama bir gelsin o tweetler ekranlara, 2023 yılında neler yazılmış. 14 Şubat 2023. Zor zamanda kısa sürede organize olup yardım için kendilerini öne atan tüm Ahbap gönüllülerine, sözcüleri Haluk Levent'e, Babala TV gönüllülerine, sözcüleri Oğuzhan Uğur kardeşime ve emek veren tüm vicdan sahibi insanlara teşekkürü borç bilirim. Çabalarını takdir ediyorum. Böyle bir paylaşım gelmiş. Arkasına daha beteri var. Arkasına yapılan paylaşım. Yine Ahbap Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur etiketlenip üzerinde neden yardım yapılıyormuş, yollanan yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz. Şu an veriliyor ama adalet karşısında. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim. Bugüne kadar da zaten yeteri kadar bir paylaşım yapılmamıştı. Herhangi bir dekont ya da şimdiye kadar dikilen binlerce bina yoktu. Gittin mi Haluk Levent'in kapısına, hesap sordun mu? Bugün gazetecilere o çirkin ifadelerde bulunuyorsun ya, ya da o gün devlete karşı şunu söyleyebildin ya, gırtlağına bile yapışırım ama diğer hiçbir yerden gerçeği öğreneceğime inanmıyorum. Şimdi diğer yerlerdeki gerçeği de göstereyim mi? İnanmıyordu ya Hayko Cepkin ya da onun gibi düşünen diğer kesimler. Bir gelsin görüntü ekranlara, deprem sonrası ne oldu, devlet ne yaptı Maraş'ta, Adıyaman'da? Bir getirelim mi ekranlara, onları da görelim. Şimdi havadan görüntülendi o bölgeler, depremden sonra ne oldu diye. Bakın önce böyleydi. Ne yazık ki o asrın felaketi yaşandığında her yer yerle birdi. Bütün bir il, Maraş, Adıyaman yerle bir olmuştu. Sonrasında ne oldu ama? Orası önemli. Sonra tüm buralar, gördüğümüz tüm bu mahalle yeniden yapıldı. O yeniden yapılanların da görüntüsü gelecek şimdi. Yeniden dikildi. 500 bine yakın konut vatandaşlara teslim edildi. Ve bunun da karşılığında ne devlet birinden bir şey bekler, ne bir övgü bekler, ne çıkın bizi destekleyin, bize karşı tweetler atın. Böyle bir beklenti de yoktu. Tek bir beklenti vardı. Vatandaşın mutlu olması. Vatandaşın yeniden huzura, evlerine kavuşabilmesi, barınma ihtiyacını karşılayabilmesi. Ama bugün Hayko Cepkin çıkıyor ve tüm bunların karşısında o lafları söylemesi, hatta kimse kimseye hakaret edemez de, lafların gitmesi gereken başka bir yer olması gerekirken gelip gazetecilere hakaret ediyor. Olacak iş değil. Neyse, devam edelim efendim. AK Parti MYK toplantısında gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına net talimat verdi. Meclis kapanmadan süreci tamamlayalım dedi. Peki çerçeve yasa meclis gündemine ne zaman gelecek? Haberimizde izleyelim.
0: Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız.
1: Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Kurmaylarına net talimat verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Artık bitirin dedi.
2: Cumhur İttifakı ile beraber iyi bir süreç yönettik. Bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım. Bitirelim artık. Önemli bir sorunu tamamen kapatmış olalım.
1: AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine değindi. Gözler süreci hukuki zemine taşıyacak meclise çevrildi.
23: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
1: Meclis önce yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af ve suç işleyen çocuklara cezaları artıran teklifleri ele alacak. Daha sonra terörsüz Türkiye sürecine odaklanacak. 31 Temmuz'da tatile girmesi beklenen meclis çerçeve yasayı çıkarmak için 14 Ağustos'a kadar çalışacak.
24: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
1: Peki çerçeve ve yasada neler olacak? AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre çerçeve yasa 10 ila 15 maddeden oluşacak. Sadece PKK terör örgütü üyelerini kapsayacak. Af değil, kontrollü bir infaz uygulaması teklifte yer alacak.
25: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilir.
1: Taslak üzerinde koordinatör grup başkan vekilleri son değerlendirme için toplanacak. Ardından çerçeve yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın onayıyla meclise gönderilecek. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Niyaz Zeybekçi MYK toplantısında terörün Türkiye ekonomisine etkisi üzerine sunum yaptı. Terörün ortadan kalkmasının ülke ekonomisine sağlayacağı olumlu katkıyı rakamlarla anlattı.
6: DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştü. Görüşmenin gündeminde faili meçhul dosyalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve terörsüz Türkiye süreci vardı.
1: DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya geldi. Sakık, görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirterek ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı. Sakık, görüşme sonrası yıllardır adalet bekleyen faili meçhul dosyalarının kapsamlı şekilde ele alındığını ifade etti. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde hayatını kaybeden Orhan ve Muhammed'in dosyasının da gündeme geldiğini açıkladı. Sakık, terörsüz Türkiye sürecini güçlendirecek hukuki ve insani adımlarında değerlendirildiğini söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları konusunda da kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dengeler de oturma düzeni de değişti. Mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye çıktı. Yeni parti 91 vekiliyle genel kurulda CHP sıralarına yerleşti. CHP'li vekiller ise MHP ile İYİ Parti arasında oturacak.
26: Yeni partiye de hayırlı olsun, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de hayırlı olsun arkadaşlar.
27: 24 yıl sonra bir ilk yaşandı. CHP meclise ana muhalefet statüsü kaybetti. Oturma düzeni de değişti.
28: Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım.
27: Özgür Özel baba ocağı dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni bıraktı, yanına 90 vekili de aldı, yeni parti için imza attı. O parti siyasi hayata ana muhalefet olarak gözlerini açtı. Meclis aritmatiği alt üst oldu, sandalye dağılımıyla birlikte oturma düzeni de değişti.
28: Yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız.
27: Mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükseldi. AK Parti'nin 277 vekili var. Onun ardından da artık Cumhuriyet Halk Partisi değil 91 vekili olan yeni parti bulunuyor. DEM Parti 56, MHP 46, CHP ise 44 milletvekiliyle mecliste temsil ediliyor. İYİ Parti 29, Yeni Yol Partisi ise 20 vekille gruba sahip.
28: Bizimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
27: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un gönderdiği yazıyla genel kurulda oturma sıralaması değişti. Kurala göre en çok sandalyeye sahip parti sol başta oturuyor. Partiler sandalye sayısına göre sağ tarafa doğru dağılıyor. Vekil sayısına göre Cumhuriyet Halk Partisi sıralarına yeni parti geçti. Cumhuriyet Halk Partisi ise Milliyetçi Hareket Partisi ile İYİ Parti arasına yerleşti.
6: Daha bu eksende CHP yeni parti krizinde kim bilir daha ne olaylar olacak. Ama bir başka detay daha var. Şimdi ona bakalım. Bir yandan istifa haberleri var. CHP'den istifalar var. Geçişler var. Milletvekili sayısı 91 şu anda yeni partinin. Bir de bu işin belediye tarafı var. Orada nasıl bir planı var? Özgür Özel'in. Belediyelerde yeni kriz yolda, tırnak içinde yeni. Özel belediye meclislerindeki dengenin bozulmasından endişe ediyor. Nedir o denge? Özgür Özel belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini yeni partiye toplu şekilde davet etmeme sebebinin belediyeler el değiştirebilir endişesi olduğunu belirtiyor. En büyük korkusuysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaptırmak. Neden kaptırır belediyeleri böyle bir durumda? O da şundan dolayı. CHP'nin şu anda elinde olan belediyelerde Kılıçdaroğlu'na yakınlığı olanlar da var mecliste, belediye meclislerinde. Ve bu toplu istifalarda eğer yeteri kadar bir sayı CHP'den yeni partiye geçmezse bu kez oradaki dengelerin daha da yavaş ağırlaşması, zayıflaması ve bu şekilde de o belediyelerde alınacak kararların el değiştirmesi endişesiyle bu toplu istifalar ve davet şu anda gerçekleşmiyor. Bu yüzden de CHP'nin elinde olan partilerde şu anda hala CHP'de yeni partiye bir geçiş söz konusu değil. Ama önümüzdeki dönemde ne olur? Yeni bir çağrı olur mu? Bunun garantisi alınarak ona göre hareket edilir mi? Onu da göreceğiz. Tabii sadece belediye ve milletvekilleri olarak bakmayalım. Bir de il başkanlıkları var. Mutlak butlan kararı sonrası hala daha istifa rüzgarları devam ediyor. İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik, 39 il yöneticisi ve İstanbul'un 36 ilçe başkanı CHP'den istifa etti. Teşkilatların topluca yeni parti saflarına geçeceği öğrenildi.
3: Banka yoluyla gönderilmesi gerekirdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan istifa depremi sürüyor.
5: Geçmiş olsun diyoruz.
4: Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye geçişler hızla devam ederken yine peş peşe istifa haberleri geldi. Özgür Çelik ve 39 il yöneticisiyle İstanbul'un 36 ilçe başkanının istifa ettiği bildirildi.
5: Geçmiş olsun diyoruz.
4: İstifa edenlerin yeni partiye geçeceği belirtildi.
6: Efendim sıcak bir gelişme var, ondan da hemen bahsedelim. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamalarıyla operasyon soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 6 şüpheli gözaltına alındı efendim. Sıcak bir gelişme. Belediye Başkanı Dedetaş'ta gözaltında toplamda 6 kişi gözaltında. Üsküdar Belediyesi'ne yapılan bu operasyonda rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları söz konusu. Birazdan detaylarını aktaracağız. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 300 bin dolarlık rüşvet itirafı geldi. Şüpheli Turgut Koç, paranın yarısının Veli Ağbaba, yarısının Hüseyin Can Güner'e verildiğini söyledi. Çankaya Belediyesi çöp ihalesi için %10 rüşvet pazarlığı iddiası da dosyaya girdi.
4: Çankaya Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında seçim desteği karşılığı ihale pazarlığı itirafı geldi. Turgut Koç, 300 bin doları Hüseyin Can Güner'in yönlendirdiği isme elden teslim ettiğini itiraf etti. soruşturma Hüseyin Can Güner'i Çankaya Belediyesi koltuğundan etti. Güner suçlamaları reddetse de şüpheli Turgut Koç'un itirafları dosyaya girdi. Koç, Güner'le Veli Ağbaba sayesinde tanıştığını belirtti. İhale yolsuzluk anı deşifre etti.
7: Hüseyin Can Güner'in bütün süreçlerden haberi vardı. Mümkün olduğu kadar temkinli olmaya çalışıyordu. Bu yüzden Emre Doğan'ı görevlendirmişti.
4: Koç'un ifadesine göre Güner ihale dosyalarında doğrudan görünmedi. Süreçleri Emre Doğan yönetti. O da Menderes Cemaloğlu ile organizasyonu kurdu. Cemaloğlu ihale vaadi karşılığı rüşveti Koç'a verdi.
7: Menderes Ataköy Marina'da bulunan kendisine ait bir teknede bana nakit olarak elden 300 bin dolar verdi. Bu paranın 150 bin doları Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Veli Ağbaba'nın seçim kampanyası için harcanmak üzere gönderildi. Bunu bana Veli Ağbaba söyledi.
4: Rüşvetin diğer yarısı da iddiaya göre Güner'e iletildi.
7: Kalan 150 bin dolarınsa Çankaya Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Can Güner'in seçim çalışmaları için ayrıldığını biliyorum.
4: Hüseyin Can Güner seçimi kazanınca şebeke harekete geçti.
7: Menderes Cemaloğlu bir kağıda %10 yazarak Emre Doğan'a verdi. Burada çöp ihalelerinin kendisine kalması halinde %10 komisyon vereceğini ima etti.
4: Turgut Koç ihale kurgusunu da tek tek anlattı. Maliyetleri de firmaları da belirlediklerini söyledi. Açık ihaleye itiraz edilerek iptalin sağlandığını ve pazarlık usulüyle istenen şirkete yönlendirilme planını aktardı.
6: Geçelim dış gündeme efendim. Neler yaşanıyor dünyada? ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşti görüşme. Türkiye'ye F-35 satışından İran Savaşı'na kadar. Müttefikler arasındaki derin vizyon farkları ortaya koyuldu. Bir izleyelim bakalım neler yaşanmış orada.
4: Beyaz Saray Orta Doğu'nun barut fıçısı gibi olduğu kritik bir dönemde üst düzey bir diplomasi trafiğine sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu kabul etti. Ancak görüşme öncesinde Netanyahu'nun ABD'ye indiği anlar gündemin önüne geçti. Düşük seviyede bir heyetle karşılanan Benjamin Netanyahu'nun önüne kırmızı halı serilmediği görüldü. Bu buluşma aynı zamanda Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Netanyahu'nun Beyaz Saray'a yaptığı 7. ziyaret olarak kayıtlara geçti. Görüşmeden gelen fotoğraflarda bacak bacak üstüne atan Netanyahu'nun rahat tavırlar sergilemeye çalışması dikkat çekti. Ancak masadaki diplomasi atmosferi bu kez gergindi. Masadaki en sıcak başlıklarsa Türkiye'ye F-35 satışı ve İran Savaşı oldu. Trump'la Netanyahu arasındaki çatla kendisini Washington-Ankara hattındaki F-35 dengesinde gösterdi. Türkiye'ye F-35 satışının gündeme gelmesi Tel Aviv yönetiminde adeta panik havası estirdi. İsrail Başbakanı Türkiye'ye F-35 savaş uçağı tedarik edilmesine kesin bir dille karşı çıkıyor. Ancak Amerikan Başkanı bu itirazlara kimse bana neyi satmamız gerektiğini söyleyemez diyerek rest çekti.
8: Bakın Türkiye benim için harika bir müttefik oldu. Biliyorsunuz bence Erdoğan çok iyi bir iş çıkardı ve Suriye için de iyi bir iş yaptı. O benim dostum ve kimse bana neyi satmamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye benim için harika bir müttefik oldu.
4: İki isim İran Savaşı konusunda da fikir ayrılıkları yaşıyor. Netanyahu savaşı uzatmak ve operasyonları derinleştirmekten yana bir tavır sergiliyor. Trump ise bu fikre açıkça karşı çıkıyor. Süreci bir an önce diplomatik veya kesin bir sonuca ulaştırmak isteyen Amerikan Başkanı Netanyahu'nun kendisini savaşta tutmak istediğini söyledi. Ancak kendisinin buna gönüllü olmadığı mesajını verdi.
12: Netanyahu, back to the White House.
4: Görüşmenin ardından Trump yönetiminden kısa bir açıklama geldi. Beyaz Saray görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini bildirdi. Görüşme sonrası soykırımcı Netanyahu gazetecilere açıklamalarda bulundu. Netanyahu görüşmede ABD ile ortak hedeflerde beraber olduklarını söyledi.
8: Az önce Başkan Trump'la mükemmel bir toplantı yaptım. Mükemmel derken bunu sadece laf olsun diye söylemiyorum. Tam bir ortaklık içinde geçen bir sohbet, karşılıklı destekle İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak gibi ortak hedefin anlaşılmasıyla ayrıca diğer hedefler.
4: Görüşme sırasında İsrailli yerleşimcileri protesto eden Şimdi Barış adlı bir kuruluş, ABD Başkanı Donald Trump'a Netanyahu'ya güvenmemesi uyarısında bulunan reklamlar yayınladı.
6: Yine gazetelerde bu görüşmeyle ilgili neler yazıldı onu da ilerleyen saatlerde göreceğiz efendim, bakacağız hepsine. Sizden gelen mesajlar da önemli, tam zamanı etiketine X'ten yani Twitter'dan düşüncelerinizi yazın. Şimdi bir de gündemden yine bir haberle devam edeceğiz. Eskiden bir kira bir depozito bitiyordu. Şimdi ev sahipleri kılı kırk yarıyor. Kredi kartı limit bilgisi, banka hesap hareketleri, maaş bordrosu, memur kefil yetmiyor. Kiracının sosyal medya hesapları bile inceleniyor. Süreç deyim yerindeyse işe alım mülakatını bile aratıyor.
13: Depozito istedi, kefil istedi. İstediği zaman çıkabileceğimize dair de bir şey imzalatmak istedi.
14: Kredi puanları, geriye yönelik ödeme düzeni var mı yok mu, bununla ilgili detaylar isteniyor. Tahliye taahhütnamesi, birçok kriterler, şartlar oluşuyor.
15: Eskiden kimlik, depozito ve ilk kira yeterliydi. Ancak artan talep mülk sahiplerini kusursuz kiracılara yönlendirdi. Ev tutmak işe girmekten daha zor bir hale geldi. Artık ev sahipleri kiracının eski ev sahibinden referans bile istiyor.
16: Ne iş yapıyor? Kirasını düzgün mü ödüyor? Daha önceki evden niye çıkmış? Araştırırım yani.
17: Ben de memur olmama rağmen bir kefil getirdi. Çalışan olsun diye. Depozito istiyor, 2 aylık kira istiyor.
18: Ev sahibi neler istemiyor ki? 1 yıllık peşin istiyor.
19: Devletin %25 dediği yerde ben %100 yaptım o yıllarda bile. Ama yine de çıkardılar.
15: Bazı ev sahipleri kiracılardan banka hesap hareketleri dökümü, memur kefil ve kredi notu istiyor. Bu da yetmiyor. Kiracının sosyal medya hesabına bakıyor. Ev tutmak vize almaktan daha zor bir hale geliyor.
14: Tabii bunlar da kiracıları oldukça yoruyor.
20: Kombiden su akmış. Niye usta getirmedin dedim. Getireceğim dedi. Çıktı gitti.
21: Bodrumu da baktı. Ne kadar kazancım olduğunu dair.
29: Evin olsa satılsa satar kurtulursun ama kiracıyı satamıyorsun.
15: Taleplerin ardındaysa ev sahiplerinin haklı gerekçeleri var. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyor.
30: Kirada ödemeden kaçar, faturaları ödemez.
15: Sosyal medyasına bakar mıydınız efendim?
30: Tabii bakardım. Nasıl yaşantısı olduğu için.
31: Sosyal medyasına bakarım tabii, kişiliğini öğrenmek için.
32: Sosyal medyayı incelemezdim. İstihbarat gibi incelemeye gerek yok ya.
15: Hukukçular uyarıyor, talep edilen bilgi ve belgelerin özel hayatın gizliliği sınırlarıyla kişisel veri sınırlarını aşmaması gerekiyor.
14: Evcil hayvan var mı yok mu? Eğer varsa zaten baştan çoğu ev sahibi yok diyor.
33: O hayvan beslemeden onda biraz titizim. 10 kiracıdan 9'u evi temiz ister, boyalı ister. Ama çıkarken de daha 10 kişiden bir kişi anca boyayıp çıkmıştır.
6: Artık bu kadarı da saygısızlık. Sosyal medyasına bakarım, yaşantısı nasıl? Damat mı alıyorsun? Evcil hayvanı var mı? Seni ne ilgilendirir? O evi kiraladıktan sonra o evin sahibi artık kirasını ödeyen kiracıdır. Tahliye taahhütnamesinin kaldırılması, böyle zorla belge istemelerin önüne geçilmesi, boşta duran evlere karşı ekstra bir vergi getirilmesi durumunda hem bu sıkıntılar ortadan kalkar hem de kira ücretleri de düşer. Kirasını ödemeyene karşı da daha sert cezalar söz konusu olursa o zaman hem şiş yanmaz hem de kebap. Kısa bir aramız var, aradan sonra devam ediyoruz.

0: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
1: Alanya'nın vazgeçilmez lezzeti, coğrafi işaretli fıstık limonatayı hep birlikte hazırlayacağız.
0: Sıcak yaz günlerinin favori içeceği limonata fıstıkla buluştu. Alanya'nın coğrafi işaretli fıstıklı limonatası ortaya çıktı.
1: Limonun o baskın, yoğun tadını aslında fıstık bir tık yumuşatıyor.
0: Fıstıkla servis edilen Alanya limonatası gastronomi mirasını yaşatıyor.
1: Türkiye'nin hiçbir yerinde limonata fıstıkla ikram edilmiyor. Hiçbir içeceği içerken böyle bir çıtırtı ağza gelmiyor ama işte Alanya fıstık limonatasını özel yapan da bu kısımda.
0: Limonların kabuğu rendeleniyor, şekerle oğuluyor.
1: Limonatanın yapım aşamasındaki en önemli kısımlardan birisi bu.
0: Sulu limonlar sıkılıyor. Portakal suyuyla da lezzet katlanıyor.
1: 4 limonun suyunu sıktık. Bir portakal sıktık. Ve güzelce karıştırdık. Şimdi biraz bekleyecek bu. Yaklaşık 10-15 dakika bekledikten sonra 2 litre suyla buluşturacağız.
0: Duyanlar başta garipsiyor. İçenlerse lezzetine doyamıyor.
1: İçen herkesin içtikten sonra çok farklı bulduğu ve hoşlandığı bir lezzet.
0: Alanya'nın fıstıklı limonatası düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde misafirlere ikram ediliyor.
1: Fıstıklı limonata Alanya'nın misafirperverliğinin aslında bir simgesidir diyebiliriz.
2: TGRT FM. Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Şimdi reklamlar.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir gram altını bile kapınıza getiren... Böyle...

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
2: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana salağa verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu, sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
4: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Hemen bir başlıklarımıza bakalım. Neler kalmış bize dünden, bugün ne göreceğiz, ne yaşayacağız? Sonrasında etiketimizi tekrar hatırlatıp devam edelim haberlerimizde. Başlayalım efendim. Gelsin birinci başlığımız. Geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırsatçılık yapanlar hesap veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, APAP Derneği soruşturmasına dair ilk kez konuştu. Depremde fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor dedi. Erdoğan, 6 Şubat depremleri sonrası sırf hükümeti yıpratmak adına devletle milletin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını belirtti. Gelsin ikinci başlığımızda. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la alakalı, Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi kabul etti. Ankara'da gerçekleşti bu görüşme. Güvenlik, terörle mücadele, enerji konuları ele alındı. Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol vereceğini söyledi. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine de değindi. Bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız dedi. Tabii ki çözüp çıkaracağız. Üçüncü başlıkta gelsin efendim. Ankara'dan devam edelim. Çankaya soruşturmasında rüşvet itirafı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 300 bin dolarlık rüşvet itirafı geldi. Şüpheli Turgut Koç, paranın yarısının Veli Ağbaba, yarısının Hüseyin Can Güner'e verildiğini söyledi. Çankaya Belediyesi çöp ihalesi için %10 rüşvet pazarlığı iddiası da dosyaya girdi. Dış gündemde de önemli haberlerimiz var. Tabii ki oranın birinci maddesi, ABD-İran hattında ikinci soğuk savaş başladı. Hürmüz'de şimdilik silahlar indirildi. Ama soğuk savaş tam gaz devam ediyor. Trump, İran'la derin görüşmeler var dedi. İran da bunu kesin bir dille reddetti. Beşinci ve son başlığımızda Kaş'taki orman yangını efendim. Orman yangını Kaş'ta devam ediyor. Ormanlık alanda çıktı. Enerjisi düşürüldü. Ekiplerin müdahalesi şu anda sürüyor. Öte yandan Adıyaman'da ormanı yakan kundakçı tutuklandı, cezaevine gönderildi. Başlıklar böyle. Daha birçok haberimiz var. Hepsini ekranlara getireceğiz efendim. Etiketimizden de bahsedelim. Tam zamanı. Tam zamanı etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Yazın, gönderin. Sizin düşünceleriniz bizler için çok önemli. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor.
1: Okullarda güvenlik sıkı tutulacak, okul yönetimleri sınıfları öğrenci dolap ve çantalarını arayabilecek. Devamsızlık ve disiplin kuralları da yeniden düzenlendi. Az sonra. Avrupa Birliği üyelik sürecinde olan Karadağ, vize politikasını birlik standartlarına uyumlu hale getirmek için kritik bir adım attı. Yapılan düzenlemeyle Türk vatandaşları 1 Kasım'dan itibaren ülkeye giriş için vize almak zorunda kalacak. Az sonra. Fransa milli takımında Zidane dönemi resmen başladı. Zidane, Fransa ile ilk resmi maçına Türkiye'ye karşı çıkacak. Az sonra.
0: O zaman her zaman olduğu gibi ilk reklamın ardından spor haberleriyle bir devam edelim. Bakalım şu anda gündemde neler var. Tabii ki Ağustos ayına doğru giriyoruz. Ağustos ayında artık ligler başlayacak. 14 Ağustos'ta ilk maç oynanacak. Artık sezon başlamış olacak. Galatasaray ile Çorum arasında İstanbul'da o maç saat 21.30'da 14 Ağustos Cuma günü. Ama o zamana kadar en büyük heyecan ne? Tabii ki transfer. Bakalım Fotomaç gazetesinin bugünkü transfer haberlerinde neler var. Leo Fenerbahçe'ye doğru. Fenerbahçe dünyaca ünlü sol kanat için Milan'a 40 milyon avro önerdi. Mason Greenwood'la önce büyük bir ses getirdi Fenerbahçe. Şimdi de Leo için masada. Sağda Greenwood, solda Leo planı var. Ama 40 milyon avro da şu anda Milan için yeterli değil. 50 istiyor Milan ve Leo'dan gelecek parayla oraya daha büyük bir transfer yapmayı planlıyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe'de 40 milyon avro önerdi. Onu da şu şekilde: 5+35. Yani önce kiralık, 35'i daha sonra. Ama Milan diyor ki hayır, ben 50 peşin istiyorum. Şimdi bana para lazım. Bu sorun çözülmeye çalışılıyor şu anda. Masada Galatasaray'ın da olduğu iddiaları var ama Fenerbahçe Temmuz ayının başından beri Leao ile zaten görüşüyordu efendim. Tabii aynı zamanda Sarı Lacivertlerin bugün önemli bir maçı da var. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Górnik Zabrze ile mücadele edecek. Bugün Polonya'da maç. İlk maç Kadıköy'deydi. Talişka attı, 1-0 Fener kazandı o maçı. Bu kez de Polonya deplasmanına gidiyor Sarı Lacivertler. Üçüncü ön eleme turuna geçebilmek için Polonya ekibini bugün mağlup etmesi, en kötü berabere kalması gerekiyor. Yenilgi durumunda bir farklı yenilgi de uzatmaya gider. İki farklı yenilgi de Polonya ekibi tur atlar. Böyle bir ihtimali düşünmek bile istemiyoruz. Galatasaray. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Sky'a resmen açıkladı. Can uzunu istiyoruz. Can Uzun'u zaten geçen sezon bitmeden Sarı Kırmızılılar istiyordu ki bununla ilgili görüşmeler de başlamıştı. Ama bu noktada Eintracht Frankfurt'un çok büyük bir bonservis bedeli beklentisi var. Galatasaray da bu bedeli düşürmeye çalışıyor ama hala daha düşürebilmiş değil. Zaten oyuncuyla anlaşma tamam. Eğer Alman ekibi ikna edilirse Can Uzun önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyecek ve Reinders harekatı da yazılmış. Galatasaray Manchester City'nin orta sahası Hollandalı oyuncu Reinders'i de istiyor ama Manchester City de diyor ki ben önce oraya bir transfer yapacağım. O bölgeyi dolduracağım. Ondan sonra Reinders'i elden çıkarabilirim. Eğer o transferi yaparsam görüşebiliriz diyor Sarı Kırmızılılara. Orada da öyle bir harekat bekleniyor efendim. Kartal'dan Pereira'ya teklif diye yazılmış. Aynı zamanda Elif Elmas sürprizi ve Fırtına'dan Payez atağı başlıkları da yine Fotomaç gazetesinin ilk sayfasında yer almış. Önümüzdeki hafta transfer haberleriyle çok daha çalkalanacaktır. Devam edelim efendim. Fransa milli takımında Zidane dönemi resmen başladı. Ve ilk resmi maçına da Türkiye karşısında çıkacak.
2: Zidane hayaline kavuştu. Futbolcuyken Dünya Kupası kaldırdığı Fransa milli takımının başına geçti. Fransa'da 14 yıllık Deschamps dönemi sona erdi. Horozların yeni teknik direktörü Zinedine Zidane oldu. Fransız efsane ülkesinin milli takımıyla 2030 yılına kadar sözleşmeye imza attı.
3: Real Madrid'den sonra sadece bir görevi bekledim. Son 4-5 yılda pek çok önemli teklifi geri çevirdim. Fransa milli takımından daha büyük bir şey yok. Fransa'nın teknik direktörü olmak büyük bir sevinç ve gurur kaynağı.
2: Zidane ilk resmi maçına A milli takımımıza karşı çıkacak. Türkiye-Fransa Ulusal Ligi maçı 25 Eylül'de Kocaeli'nde oynanacak. Zidane teknik direktörlük kariyerinde sadece Real Madrid'de görev yaptı. 54 yaşındaki Fransız efsane üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 2 La Liga şampiyonluğu yaşadı, 2 kez yılın teknik direktörü seçildi.
0: Efendim hemen bir telefon bağlantısı yapacağız. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar şu anda telefon hattımızda biliyorsunuz. Sinem Dedetaş gözaltına alınmıştı. Bunun detaylarını aktarsın. Görüntüleri de geldi ekranlarımıza. Hanifi günaydın. Nedir operasyonun detayları?
4: Günaydınlar. Gün oldukça sıcak bir gelişmeyle başladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapıldı. Bugün sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'ne rüşvet ve irtikap soruşturması başlatıldı ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'ndeki operasyonda toplam 6 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden biri de Ceyhun Ünlü, kendisi belediye başkan yardımcısı, Alihan Koçoğlu, belediye başkanı özel kalemi, Burçin Çevik, kendisi Üsküdar Belediyesi'nde mimar, Adem Altıntaş, iş takipçisi, Bülent Orhan Tozkoparan ise müteahhit. Toplam 6 kişi gözaltına alındı Üsküdar Belediyesi soruşturmasında. Peki soruşturmanın detaylarına bakacak olursak neler var? İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma ihbarlar, mağdur müteahhit beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri ve MASAK incelemeleri raporlarına dayandırıldı. Yapı ruhsatları süreçlerinde resmi yetkisi bulunmayan belediye iştiraki Kent AŞ tarafından kriptolu iletişim ağı ve özel takip tablolarıyla yönlendirildiği öne sürüldü yapı ruhsat süreçlerinin ve bu yolla danışmanlık hizmeti adı altında 361.4 milyon TL haksız menfaat sağlandığı iddia edildi. Yine Mülkiye Müfettişliği raporunda irtikap suçunun

0: Şahitlerden icbar yoluyla 361,39 milyon lira tahsil edildi, tespit edildi. Bunun üzerine de operasyon başlatıldı. Yeni detaylar geldikçe de anlatmayı sürdüreceğiz efendim. Devam edelim. Bir iş yeri mesai saatleri içinde telefonla ilgilenenlerin maaşından kesinti yapılmasına karar verdi. Böylelikle yeni bir tartışmanın da fitili ateşlenmiş oldu. Telefonla ilgilenme süresi artarsa maaştan kesilecek para miktarı da artıyor. Peki vatandaş ne diyor buna? Çalışanlar ne diyor? Böyle bir şey mümkün mü? Kabul edilebilir mi? Bir telefonu elimize aldık diye maaştan kesilebilir mi? Bakalım ne diyorlar.
1: Yani sabah başlıyorum, akşam yatana kadar mutlaka elimde yani.
2: Kullanmayan var mı telefonu?
3: İş yerlerinde dahi kullanılıyor artık değil mi?
2: Evet, evet.
3: İş yerindeyken iş dışında kullanıyor musunuz?
1: Yok tabii ki kullanamıyoruz iş yerinde.
4: Yasak bizde.
3: Siz eve gelince telefonla ilgilenebiliyorsunuz.
4: Kesinlikle.
3: Çalışanların hepsi böyle değil.
5: Şimdi iş yerim var. Kullanıyorlar evet evet.
3: Mesai saatleri içinde telefonuyla ilgilenen çalışanlar dikkat. Bir iş yeri çalışanlarına mail attı. O mailde iş esnasında telefonla uğraşan çalışandan maaş kesintisi yapılacağı yazıyordu.
6: İyi demiş. Emek hırsızlığı gibi bir şey oluyor yani bu da.
5: Doğru değil bence. Evine götürecek ekmeği kalmaz.
3: Siz çalışabilir miydiniz öyle bir yerde?
7: Ben çalışamazdım. Çünkü telefona çok ilgileniyorum.
8: Yani sözleşmede öyle bir şey varsa...
3: Diyelim ki yok, yeni kural getiriyorlar.
8: Sözleşmede olmayan şeylerden dolayı işçi kendisi bu kurala uymayabilir. Hani feshedebilir.
3: O iş yeri maaşı 50 bin TL olan çalışandan her 10 dakika boyunca telefon kullanmasıyla ilgili 500 TL maaşından kesecek. Eğer kullanım 30 dakikaya çıkarsa kesinti 1500 TL olacak. İşte bu karar sokağı ikiye böldü.
7: 500 lira keseceğine işine son verir.
9: İhtiyacım olduğu zaman ilgileniyorum.
10: 10 dakika bir telefonla çalışıyorsan ya zaten çalışmıyorsundur. Ya hakka giriyorsun.
7: İşlerini bir yaptıktan sonra benim için bir sakıncası yok.
11: Pratikte çok uygulanır bir şey değil. Sosyal medya kullanılmaması için, sitelere girilmemesi için bir takım ayarlar yapıyoruz yani. Yaptığımız gibi önlem alsınlar yani. Bu daha basit.
12: O yazık. Hani onu şey değil, en azından ilk bir uyarsın. Yine kıyamıyoruz. Çünkü bütün gençlerimizin elinde yani.
3: Aman çalışma hayatına geçince dikkat.
10: Evet.
3: Artık telefonu istemiyor işverenler.
10: Abo.
0: Antalya Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangının enerjisi düşürüldü. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Öte yandan Adıyaman'da orman yakan kundakçı da tutuklandı, cezaevine gönderildi.
13: Alevler ormanlık alanı teslim aldı. Yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı. Antalya'nın Kaş ilçesinde Üzümlü mahallesindeki ormanlık alanda salı günü sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı. Alevler kuşatma altına alındı. 8 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 2 iş makinesi, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracıyla 135 orman işçisi yangını kontrol altına almak için çalıştı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada yangının enerjisinin düşürüldüğü belirtilerek Kaş'ta devam eden yangının enerjisini düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Adıyaman'da da pazartesi günü çıkan orman yangını ekipler kontrol altına almıştı. Yangını çıkardığı tespit edilen kundakçı jandarma tarafından gözaltına alındı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
0: Devam edelim efendim şimdi Sabah gazetesinin haberiyle. Ne yazıyor burada? Verilen sözler tutuldu. Evimizde çok mutluyuz. Kimler söylüyor bunu? Manavgatlılar. Manavgatlı afezedeler devletin bir yılda yapıp teslim ettiği evlerinde güvenle yaşıyor başlığı var. Çok da güzel yapılmış evler. Bakın bu şekilde iki katlı. Gerçekten harika görünüyor. Antalya'da 2021'de çıkan orman yangınının hemen ardından kolları sıvayan devlet 1284 konut inşa etti. Şehircilik Bakanı Kurum bir yılda yaptığımız yuvalarda şimdi mutluluk var diyerek vatandaşların sevincini paylaştı. Hanım çiftçi, devletimiz evlerinizi çok güzel yapacağız dedi ve dediği gibi de yaptı. Çok mutluyuz dedi. İşte tam olarak devlet bu noktada kendisini gösteriyor ve gereken de yapılıyor.

0: efendim. Geldik artık saat başına. Şimdi yeniden Ankara'nın gündemine bir dönelim. Türkiye'de neler yaşanıyor? Aynı zamanda dış ilişkiler nasıl ilerliyor? Bir bahsedelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi Ankara'da ağırladı. Güvenlik, terörle mücadele, enerji konuları ele alındı. Erdoğan, Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol vereceğini söyledi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine de değindi. Bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız dedi.
1: Sayın Başbakan, yani günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Ya? 1 milyon varil. Başka yere diyor muhtaç olmayın.
2: Irak'ın Türkiye'ye 1 milyon varil petrol sözü verdiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a talimatı verdi.
1: Evet Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi? İhtiyacımızı karşılar. Bir hayır inşallah.
3: İnşallah.
2: Ankara önemli bir ismi ağırladı. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine değindi, Irak'la yakın diyalog içinde olduklarını belirtti.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
2: Erdoğan, Türkiye ve Irak arasında yeni bir anlaşmaya daha vurgu yaptı, tarihi bir adım dedi.
1: Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
2: Erdoğan, Irak'ın Orta Doğu'da yaşanan savaştan etkilendiğini söyledi. Her alanda desteğe hazırız dedi.
1: Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Komşumuz Irak maalesef bu savaş ve istikrarsızlık ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir. Biz geçmişten bu yana Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız.
2: Konuk Başbakan Zeydi ise iki ülke arasındaki ilişkilere değindi.
4: Bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil, ancak asırlar öncesine dayanan ilişkilerimizin pekiştirilmesinin bir nişanesidir. Enerji alanında da daha fazla petrol pompalayacağız.
2: Görüşmelerin ardından iki ülke arasında ulaştırma, eğitim, gençlik, spor ve sanayi alanlarında 5 anlaşmaya imza atıldı.
0: Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahbap Derneği ile ilgili, o soruşturma ile ilgili ilk sözleri de gündem olmuştu. Ondan da bahsedelim tekrar. Erdoğan'dan Ahbap tepkisi. İsim vermeden konuştu. Depremi kullanarak siyasi, ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Tarih adım başlığı da yine az önceki Ezzeydi görüşmesiyle alakalı. Fenomen oyuncu, siyasetçi, gazeteci, çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına dahil olduğunu, düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu da ortaya çıkıyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bugünkü soruşturmalarda da zaten görüyoruz efendim. Ve bugünkü soruşturmada ifadesine başvurulanlar, bilgi alınmak için adliyeye çağrılanlar da keşke o gün bu yanlışı yapanlara, sonrasında bu paraları çarçur edenlere tepki göstermek yerine gazetecilere küfür hakaret etmeselerdi. Orası da önemli. Sizden gelen tweetler de var. Birkaç tane de ondan okumak istiyorum. Etiketimiz tam zamanı. Tam zamanı etiketine mesajlarınızı gönderin efendim. Hem alt bantta yayınlıyoruz hem de ben de burada gördükçe paylaşmak istiyorum efendim. Savurlu Mehmet demiş ki günaydınlar Okan Bey. İnşallah bugün Fenerbahçe kazanıp turu geçer demiş. Umuyoruz bütün Türkiye'nin beklentisi bu. Avrupa'da daha da ilerlemek istiyoruz tabii ki. Salih Kulaklı demiş ki çıraklık sigortası için neden bekletiliyor? Stajyer ve çıraklar daha ne kadar bekleyecek? Tam zamanı demiş. Bakalım göreceğiz. Siz yazdıkça tabii biz de aktarıyoruz. Adana'nın ustası da demiş ki hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Herkese hayırlı sabahlar. Daha da güzel haberler verdiğimiz, mutlu mesut uyandığımız, günün devamında da sağlıklı, huzurlu geçirdiğimiz günlere inşallah diyerek devam ediyoruz efendim. Yine Ankara'dayız. Ankara gündemiyle sürdürüyoruz yayını. Kabine bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak çerçeve yasa hazırlıkları masada olacak. ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.
1: Cumhur İttifakı olarak bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye süreci.
4: Çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler. Kabine 2 haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 29 Temmuz Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda çerçeve yasaya dair son durum masaya yatırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki son duruma dair raporları üzerinde değerlendirme yapılacak.
1: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
4: Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Merkez Bankası'nın politika faizini %37'de sabit tutmasının ardından para piyasalarındaki son durum değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ilave adımlar ele alınacak. Kabinede tekrar alevlenen ABD-İran savaşı da masada olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki yüksek tansiyonun enerji, petrol fiyatları başta olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek.
1: Adil bir barışın kaybedeni olmaz.
4: ABD ile savunma işbirliği temasları da görüşülecek. Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin bulunabilecek ara formüllere ilişkin gelinen aşama gözden geçirilecek.
1: Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
4: Kabinede orman yangınları da değerlendirilecek. Hazırlıkların gözden geçirilmesi ve riskli alanların yeniden ele alınması bekleniyor.
0: Türkiye'nin siyasi tarihine damga vuran AK Parti 14 Ağustos'ta 25. yıl dönümünü kutlayacak. Tüm yurtta milletimizle çeyrek asır Türkiye'nin geleceği hazır temasıyla dev organizasyonlar düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Millet Bahçesi'nde 10 binlerle bir araya gelecek.
3: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
1: AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı.
4: 25. yıla özel hazırlanan logo, yeni bir şarkı paylaşılacak. 25 milyon fidan toprakla buluşacak. AK Parti çeyrek asırlık yürüyüşünü tüm yurtta kutlayacak.
1: Önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik.
4: 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti kuruluşunun 25. yıl dönümünü görkemli bir şölenle kutlayacak. Milletimizle çeyrek asır Türkiye'nin geleceği hazır temasıyla 14 Ağustos'ta başkent Millet Bahçesi'nde büyük bir buluşma düzenlenecek.
1: Çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye İnşallah devam edeceğiz.
4: AK Parti son 25 yılda yapılanları ve gelecek 25 yılda yapılacakları millete anlatacak. Her bakanlık projeleri içeren özel video klipler hazırlayacak. Bu içerikler hem sosyal medya platformlarında hem de etkinlik alanlarında paylaşılacak.
5: 1 Ağustos itibariyle o alınan kararlar doğrultusunda etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz tarihe kadar, yani 14 Ağustos tarihine kadar kesintisiz bir şekilde milletimizle paylaşımlarımız olacak.
4: Vefa vurgusu ön planda olacak. AK Parti teşkilatında görev yapıp ebediyete irtihal eden isimler için 81 ilde mevlit okutulacak.
6: Etkinliklerde savunma sanayindeki atılımlar ve Türkiye'nin bölgedeki güvenlik konumuna vurgu yapılacak. Başkent Millet Bahçesi'nde yüzlerce drone'un katılımıyla özel ışık gösterisi gerçekleştirilecek. 25. yıla özel tam 25 milyon fidan ülke genelinde toprakla buluşturulacak.
5: 25 yıllık almanağı sizlerle paylaşacağız. Bu 25 yıl bunları yaptık. Bundan sonraki 25 yıl için ülkemiz için ne düşünüyoruz?
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma gerçekleştirecek. Son 25 yılın muhasebesini yapmakla kalmayacak, Türkiye 100 yılı vizyonu doğrultusunda gelecek 25 yılın yol haritasına ilişkin mesajlar da verecek.
0: Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri Rusya arasında yürüttüğü denge politikasında elindeki en güçlü kozlardan biri S-400 füzeleri. Afrika basınında çıkan bir habere göre Türkiye elindeki S-400'leri iddia edildiği üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne değil Mısır'a verecek.
2: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ilişkilerinde elini güçlendiriyor. Ankara, Amerikan F-35'leri için elindeki Rus S-400'leri çıkartmaya hazırlanırken yeni bir iddia ortaya atıldı. Türkiye'nin elindeki S-400 hava savunma sistemlerinin transferine dair Birleşik Arap Emirlikleri ismi öne çıksa da Afrika kaynaklı askeri platformlar ezber bozan bir dosyayı açtı. Fas merkezli savunma sitesi Defense Arabic, Mısır ordusunun yıllardır Rus S-300 sistemlerini kullandığını hatırlatarak Türk bataryalarının Mısır hava ağına entegre edileceğini iddia etti.
7: TGRT FM.
8: Şimdi reklamlar.
9: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
10: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
8: TGRT FM.
7: Şimdi reklamlar.
9: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Böyle bir dünya var.
12: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Rus saldırganlığından savunmaya yönelik olduğunu ve hiçbir zaman sivil gemilere veya insanlara yönelik olmayı amaçlamadığını yinelerken belirttim.
4: Sürekli bir umut. Dünya bekliyor ki savaş bitsin, piyasalar düzelsin, insanlar bir rahatlasın ama kolay kolay bu iş bitecek gibi durmuyor. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri yangına körükle gidiyor, diğer yandan da İran asla geri adım atmıyor. Şimdi bu kadar çatışmanın ardından birkaç gündür İran semalarında herhangi bir patlama, bir hava saldırısı sesi yok. Ama İranlı yetkililer ateşkes kabul etmediklerini ve Amerikanlara doğrudan görüşmek için acele etmediklerini belirtiyorlar. İran tarafına göre Amerika Birleşik Devletleri kendilerine bir bataklık oluşturdu.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 2 hafta süren çatışmaların ardından İran semalarında şimdilik sessizlik hakim. Akıllardaki soru, İran neden müzakere masasına oturmuyor? İran yönetimi ateşkesi kabul etmediklerini ve Washington'la masaya oturmak için acele etmeyeceklerini açıkladı. İran dışişleri şu anda ABD ile herhangi bir müzakere yürütmüyoruz. Amerika'nın İran'a karşı başlattığı savaş kendi elleriyle oluşturduğu bir bataklıktır sözleriyle Trump yönetimine sert çıktı. Tahran cephesi askeri üstünlüğünü koruduğunu savunurken İran devrim muhafızlarının eski sözcüsü Ramazan Şerif de düşmanımız her adımda stratejik yenilgiye uğradı diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın görüşmeler için ara talep ettiğini ve taraflar arasında müzakerelerin sürdüğünü öne sürdü. Ancak bu iddia Tahran tarafından net bir dille yalanlandı. Uzmanlara göre taraflar arasındaki en büyük anlaşmazlık Hürmüz Boğazı'nın kontrolü. İran bu konuda taviz beklerken Washington buna sıcak bakmıyor. Bu nedenle bölgede kalıcı barış ihtimali zayıf görünüyor. Çatışmaların yeniden başlamasıyla yükselen petrol fiyatları son günlerde gerilimin azalmasıyla düşüşe geçti. Ancak analistler krizin her an yeniden alevlenebileceği ve Trump'ın diplomasi yerine yeniden hava saldırılarını tercih edebileceği uyarısında bulunuyor. Orta Doğu'daki silahlar şimdilik sustu. Ancak savaşın gerçekten bitip bitmediği sorusu hala cevabını bekliyor.
4: Tabii bu savaşın bitmemesinin tek sebebi ABD ve İran değil. Aynı zamanda bir sebep daha var. Şu an şurada oturuyor kendisi. Netanyahu. Ağzını bile açamadı başlığı var Milliyet gazetesinde. Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la görüşmesinde konuyu gündeme bile getiremedi. Bibi Washington'dan eli boş dönüyor. Tabii Donald Trump bu duruşunu sergilerse, devam ettirirse daha da eli boş dönecektir. Ama oradaki oturuşu sonrasında verdiği mesajlarla birlikte aslında çok büyük kazanımlar elde etmiş gibi çıktı görüşmeden Netanyahu. Bakalım bunu önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Gerçekten de bir kazanım elde edebildi mi? Trump dünyayı kandırıyor mu? Yoksa tam da dediği gibi her şeyi istediği şekilde yapıp kimse bana ne satacağımı ne yapacağımı söyleyemez duruşunu devam ettiriyor mu? Bunu da göreceğiz efendim. Dünyada savaştan başka özellikle Avrupa'da çok konuşulan ve çok büyük problem yaratan bir başka olay daha var. Yangınlar. Fransa ve İspanya tarihin en büyük orman yangınlarını yaşıyor. Söndürülemiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en kötü durum dedi. Kavrulan topraktan yükselen ateş bulutları ve yangın fırtınaları söndürmeyi imkansız hale getiriyor ve bu yüzden de felaket aylarca sürebilir.
5: Fransa ve İspanya tarihinin en büyük yangın felaketiyle boğuşuyor. İki ülke yangını söndüremiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron durumu 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en kötü durum olarak nitelendirdi. Yangın söndürme çalışmalarında Fransa'nın yardımına koşan ilk ülkelerden biri Türkiye oldu. İspanya'dan sonra Fransa içinde iki yangın söndürme uçağımız yola çıktı. Haberi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı X hesabından paylaşarak yardımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını açıkladı. Macron, Türkiye'nin yardımı için X hesabından Türkçe olarak "Teşekkürler Türkiye" dedi. Merkez üssü Fransa'nın Gironde bölgesi olan yangınlarda alevler kendi hava koşullarını oluşturunca ikinci bir felaket meydana geldi. Yerden yükselen muazzam ısının atmosferdeki su buharı ile birleşmesi sonucu ateş bulutları oluştu. NASA bunları ateş püskürten bulut ejderhası olarak adlandırıyor. Bu durum rüzgarla birlikte közlerin 30 kilometre kadar savrularak yangın fırtınalarının çıkmasına yol açıyor. Alevler şimdiye kadar 42 bin hektardan fazla çam ormanını küle çevirdi. Drone görüntüleri felaketin boyutlarını gözler önüne serdi. Fransa'da şimdiye kadar 220 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Yangınlar kritik Bordeaux kentine dayandı. Kentteki sergi merkezleri sığınma yerlerine dönüştürüldü. Yangın hayvanları da etkilerken Fransa'nın Biscarros bölgesinden gelen bir görüntü hüzünlendirdi. Bölgedeki bir binicilik merkezi hızla yaklaşan alevlerden ötürü atlarını serbest bıraktı. Merkez çalışanları bunu atları hayatta kalma şansı tanımak için yaptı. Atların römorklarla tahliye edilmesinin mümkün olmadığı açıklandı. Yangının diğer adresi olan İspanya'daysa durum farksız. Merkez bölgelerde rüzgarla birlikte kontrolden çıkan alevler nedeniyle en az 70 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Yangınla beraber Güney Avrupa genelinde yerinden olan insan sayısı 250 bini aştı. İtfaiye ekipleri ve savaş helikopterleri zamana karşı amansız bir mücadele veriyor. Yangını tamamen söndürmenin ayları bulabileceği ifade ediliyor.
4: Hürriyet gazetesinin haberiyle bu haberi bir pekiştirelim. Teşekkürler Türkiye başlığı var. Fransa'ya iki yangın söndürme uçağı gönderdik ve Macron da bir teşekkür mesajı yayınladı. Nasıl? X'de yaptığı paylaşımda Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın Fransa'ya yangın söndürme uçağı gönderildiğine ilişkin paylaşımını alıntıladı. Macron ve Türkçe "Teşekkürler Türkiye" ifadesini kullandı efendim. Biliyorsunuz dünyanın her neresinde bir afet olursa olsun Türkiye elinden geldiğince yardımlarını seferber ediyor. Bir gün Venezuela olur, bir gün Fransa olur, bir gün Ukrayna olur. Her neresi olursa olsun Türkiye olabildiğince yardım etmeye çalışıyor. Fransa'da da bunun örneğini gördük efendim. Avrupa Birliği'ndeki yeni korumacılık dalgasından Türk sanayisinin ve ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu kapsamda çok yönlü ve kapsayıcı diplomasi ve ticaret müzakereleri yürüttüklerini belirtti.
0: Bütün ülkeleri kapsayan yoğun diplomasi ve ticaret müzakerelerimiz sürdürülüyor.
5: Avrupa Birliği'nin kendi içinde ekonomiye yönelik aldığı korumacılık dalgasına karşı Türkiye yeni önlemler alıyor.
0: Diğer ülkelerle sürdürülen müzakereler ve kritik görüşmelerle de Türkiye'mizin gelişmesini ve ticaretin artmasını sağlamaya çalışıyoruz.
5: Bu kapsamda çok yönlü diplomatik faaliyetler ve ticaret müzakereleri yürütülüyor. Yeni pazarlar bulunuyor.
0: İngiltere ile, Japonya ile, Körfez İşbirliği Konseyi ile, Ukrayna, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmeler yapıldı. İngiltere ile serbest ticaret anlaşmamızın hizmetler sektörüne genişletilmesi müzakereleri devam ediyor. Körfez, Japonya ve diğer alanlarda da tercihli ticaret ve ekonomik işbirliği görüşmeleri sürdürülüyor.
5: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da düzenlenen top akreditasyon ve sertifika töreninde konuştu. Dünyada ekonomide yaşanan dalgalanmalara karşı Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını vurguladı.
0: Dünyanın içinde olduğu bu sıkıntılı süreçte ekonomide istikrarı koruyabilmek, ilerleyebilmek de ve vatandaşlarımızın hak ettiği refah ve huzuru sağlamak temel görevlerimiz arasında başta geliyor.
5: Törende 11'i ilk kez olmak üzere toplam 73 oda ve borsaya akreditasyon sertifikası verildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, akreditasyon sistemiyle oda ve borsaların bugüne kadar 2750 proje hayata geçirdiğini belirtti.
6: Oda ve borsalara yeni ve yüksek hedefler getiriyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımı, hizmet standartını oda borsaları bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz.
4: Etiketle kasa fiyatı farklıysa ne olur? Masa ve kuvert ücreti alınabilir mi? Açıkta satılan ürünlerde tartı sırasında dara düşülecek mi? Ticaret Bakanlığı hepsini tek tek açıkladı. Bunu da izleyelim.
7: Bir ayda bir kere güzel, nezih bir yerde yemek yiyorsak masa ücreti nedir yani?
5: Tüketiciler sordu, Ticaret Bakanlığı cevap verdi. En çok şikayet edilen konulara açıklık getirdi. Buna göre restoran, kafe ve benzeri işletmeler servis masa veya kuver ücreti talep edemeyecek. Yani vatandaş sadece yediğinin ücretini ödeyecek.
8: Kuver ücreti alınan bir yerde asla yemek yemiyorum. Böyle bir karar verdim. Bunun bir dayatma olarak sunulması hoşuma gitmiyor.
5: Bahşiş de tamamen tüketicinin isteğine bağlı olacak. İşletmeler menüleri yalnızca QR kodla sunamayacak. Dijital menünün yanı sıra basılı fiyat listesi de bulunduracak.
7: Tüketicinin iyi bir şey. Zaten Türk insanı bahşiş vermeyi sever yani. Onu eksik etmeyecektir.
9: Kesinlikle olumlu, kaldırılması çok mantıklı. Servisten memnun ise zaten bahşiş ve benzeri şeyleri yapar.
5: Açıkta satılan ürünlerde ise ambalaj ya da kabın ağırlığı fiyatlandırmaya dahil edilemeyecek. Tüketici yalnızca ürünün net ağırlığına ilişkin ödeme yapacak.
7: Gayet olumlu, bence olumlu.
5: Raf etiketiyle kasa fiyatı farklıysa daha düşük olan fiyat geçerli olacak. Örneğin etikette 79 lira 90 kuruş yazan bir ürün kasada 89 lira 90 kuruş çıkarsa tüketici 79 lira 90 kuruşu ödeyecek.
10: 500 lira yazıyor da bir geliyor 1,5 lira hesap geliyor. Ben şimdi iki kişi gitmişim, cebime 1000 lira para koydum. Ben nasıl çıkacağım buradan?
4: Geç bile kalınmış düzenlemeler. QR kod var diye menü getirmeyen restoran işletmecileri ya da çalışanları. Üstüne üstlük bu işi Avrupa'daki gibi yapmaya çalışıyorlar. Avrupa'da herhangi bir restorana gittiğinizde, bir hesap istediğinizde bile neredeyse dayak yiyecek duruma geliyorsunuz. Yarım saat bekliyorsunuz ki hesap gelsin. Ve üstüne üstlük bir de azar işliyorsunuz. Bunların aynısı Türkiye'de yapılamaz. Bizdeki hizmet anlayışı, bizdeki restoranda yemek yeme, oradaki garsonla, işletmeciyle ilişki, iletişim kurma anlayışı çok çok farklı. Bunu Avrupalılaştıramayız. En azından önümüzdeki bir 50 sene bence. Bir diğer kodda etiket oyunu. Bu noktada da çok ağır cezaların ivedilikle getirilmesi ve denetimlerin daha da sıkılaştırılması gerekiyor. Çünkü orada tezgahta farklı, rafta farklı, kasaya gidince farklı. İnsanlar artık bakmıyorlar da fişlere çok detaylı bir şekilde. Fiyat algısı da çok değişti ve bu fiyat algısının değişmesi de bazıları için bir fırsatçılık haline geldi. O nasıl oldu? Onu da yine Türkiye Gazetesi haberleştirmiş. Marka ürün aynı, fiyat farkı %60. Bakın öyle 10-20 değil, %60. Piyasada fiyat algısı bozuldu, fırsatçıya gün doğdu. Aynı ürünü milletin gözünün içine baka baka fahiş fiyatla, bir fahiş farkla satıyorlar efendim. Market sanal vurgun gerçek haberi de var. Yine aynı zamanda sanal marketler üzerinde inanılmaz fiyat farklarıyla satılan ürünler de bu şekilde belirtilmiş. Bunlara acil bir denetim getirilmesi gerekiyor efendim. Zaten denetimler yapılıyor ama daha da sıklaştırılması lazım. 50 metre arayla bir markette diğer markete nazaran %60 bir fiyat farkı varsa bununla ilgili hiç kimse yok serbest piyasaydı bilmem neydi anlatmayacak. Hemen ceza verilecek. O fiyat farkı o market sahibinden, işletmeciden ya da büyük market zincirleri artık her kimse kat be kat çıkacak. Yoksa enflasyonu daha da körükleyen bu hamleler vatandaşın cebindeki parayı çalmaktan başka hiçbir işe yaramayacak efendim. Devam edelim. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı dünya enerji devi BP ile anlaştı. Türkiye Petrolleri BP'nin Kerkük'teki şirketinin %15'lik hissesini aldı. Anlaşma Ankara'da yapıldı.
5: Törende imzalar atıldı. Türkiye, Kerkük'teki petrol sahalarında ortaklık kurdu. %15'lik hisse sahibi oldu.
11: Ve bu konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek için, oradaki üretimi arttırmak için birlikte çalışacak.
5: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, BP Enerji Company of Kirkuk Limited şirketiyle Ankara'da yapılan anlaşmayla ortak oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı imza töreninden sonra açıklamalarda bulundu.
11: Bu aslında çok üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir proje ve bizim Türkiye Petrolleri'ni günde 1 milyon varil üretim yapan, petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi. Biz birçok uluslararası şirketle ortaklıklar yapma yoluyla Türkiye Petrolleri'ni büyütme, dünyada farklı coğrafyalarda daha etkin kılma adına birçok anlaşma imzalamıştık. Bu anlaşmalarımızın BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin bugün imzasını attık aslında.
5: Bayraktar yapılan anlaşmayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın %15'lik hissesi olacağını aktardı.
11: Ve Türkiye BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu bu anlaşmayla. Orada %15'lik bir hissemiz olacak.
5: Bakan Bayraktar bu anlaşmanın ülke ekonomisinin gücüne güç katacağını vurguladı.
11: Tarihi önemli bizim için tabii Kerkük malumunuz. Bu anlamda inşallah Türkiye Petrolleri ile birlikte ülkemizin ekonomisine güç katacak önemli bir anlaşma imza atmış olduk.
4: İspanya'nın turizm merkezi Mallorca'da binlerce kişi kitlesel turizmi protesto etti. Ada sakinleri artan turist sayısının konut krizini derinleştirdiğini ve yaşamı zorlaştırdığını savundu.
3: İspanya'nın tatil cenneti Mallorca'da bu kez plajlar değil protestolar gündemde. Ada sakinleri kontrolsüz turizmin yaşam maliyetini artırdığını, konut krizini derinleştirdiğini ve çevreye zarar verdiğini savunuyor. Göstericiler ada satılık değil sloganlarıyla yetkililere seslendi. İspanya, Fransa'nın ardından dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci ülkesi. Ülke 2025 yılında 96 milyon 800 bin turisti ağırlayarak yeni bir rekora imza attı. Turizm ekonomiye milyarlarca euro kazandırıyor. Ancak ada halkı bu büyümenin bedelini kendilerinin ödediğini söylüyor. Artan kiralar, kalabalıklaşan şehirler ve doğal alanlar üzerindeki baskı tepkilerin her geçen gün büyümesine neden oluyor. Mallorca'daki protestolar turizmle yaşam kalitesi arasındaki dengenin yeniden tartışılmasına yol açtı.
4: Araya gidiyoruz. Etiketimiz tam zamanı. Mesajlarınızı bekliyoruz. Az sonra birlikteyiz.
1: TGRT FM.
12: Şimdi reklamlar.
13: Garanti BBVA.
14: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
15: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
17: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Böyle bir dünya var.
19: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hep

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
2: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek seni. Ben yanarım düğünü günü. Bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür. Aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur. Bana seni gerek seni. Aşkın zincirini üzem, deli olam, dağa düşem. Sensin düğünü gün endişem. Bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağın anda çağıra, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Ne tamuda yer eyledim, ne uçmakta köşk bağladım. Senin için çok ağladım, bana seni gerek seni. Cennet, cennet dedikleri, bir ev ile birkaç huri. İsteyene vergil onu, bana seni gerek seni. Yusuf eğer hayalini düşte göreydi bir gece, terk edeydi mülklerin, bana seni gerek seni. Yunus çağırırlar adım, gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni. Sana yalvarırım canı gönülden. Cümlemize doğru hal ver Allah'ım. Çiçekler kurudu, yaprak döküldü. Kurumayan ağaç dal ver Allah'ım. Bütün yaratılan hep sana muhtaç. Rahmet kapılarını kullarına aç. Hastalara şifa, yaraya ilaç. Hayırlı bir servet, mal ver Allah'ım. Ya Rab, doğrulara sen verme zeval. Üstümüzde eksik olmasın hilal. Eyleme kimseyi nefsine hamal. Dergahından rahmet bol ver Allah'ım. Müslümana layık Muhammed dini. Günahkar kulunum, bağışla beni. Daim zikredelim aşk ile seni. Kapanan ağızlara dil ver Allah'ım. Sana yönelmişiz, kenara atma. Zalim zulmedenin içine katma. Anaya, babaya isyankar etme. Sen bizlere doğru yol ver Allah'ım. Yeter, yatma, uyan ey gafil insan. En son yerin olacaktır kabristan. Son günde nasip et din ile iman. Kanadımız kırık, kol ver Allah'ım.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. en temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
5: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
6: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
7: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
8: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
7: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
7: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
11: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
12: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
13: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: TGRT FM Haber.
14: Haberlerimizle, gazetelerimizle, sizler için özel hazırladığımız video voldeki görsellerimizle devam edeceğiz. Geldi başlık. Erdoğan, fırsatçılık yapanlar hesap veriyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturmasına dair ilk kez konuştu. Depremde fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor dedi. Erdoğan, 6 Şubat depremleri sonrası sırf hükümeti yıpratmak adına devletle milletin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını belirtti. İkinci başlıkta gelsin. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir görüşmesi var gündemde. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi Ankara'da ağırladı. Güvenlik, terörle mücadele, enerji konuları ele alındı. Erdoğan, Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol vereceğini söyledi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine de değindi. Bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız dedi. Üçüncü başlıkta gelsin efendim. Çankaya soruşturmasında rüşvet itirafı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 300 bin dolarlık rüşvet itirafı geldi. Şüpheli Turgut Koç, paranın yarısının Veli Ağbaba, yarısının Hüseyin Can Güner'e verildiğini söyledi. Çankaya Belediyesi çöp ihalesi için %10 rüşvet pazarlığı iddiası da dosyaya girdi. Dördüncü başlığımız dış gündemle alakalı. ABD-İran hattında ikinci soğuk savaş başladı. İran-ABD Hürmüz'de şimdilik silahları indirdi. Ancak soğuk savaş tam gaz devam ediyor. Trump, İran'la derin görüşmeler var dedi. İran kesin bir dille bunu yalanladı. Beşinci başlığımız orman yangınları efendim. O da Kaş'ta. Kaş'ta orman yangını. Antalya Kaş'ta çıktı. Enerjisi düşürüldü. Ekiplerin müdahalesi ise hala devam ediyor. Öte yandan Adıyaman'da orman yakan kundakçı tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Etiketimizi de verelim efendim. Tam zamanı. Tam zamanı etiketine X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
15: Okullarda güvenlik sıkı tutulacak, okul yönetimleri sınıfları öğrenci dolap ve çantalarını arayabilecek. Devamsızlık ve disiplin kuralları da yeniden düzenlendi. Az sonra. Avrupa Birliği üyelik sürecinde olan Karadağ, vize politikasını birlik standartlarına uyumlu hale getirmek için kritik bir adım attı. Yapılan düzenlemeyle Türk vatandaşları 1 Kasım'dan itibaren ülkeye giriş için vize almak zorunda kalacak. Az sonra. Fransa milli takımında Zidane dönemi resmen başladı. Zidane, Fransa ile ilk resmi maçına Türkiye'ye karşı çıkacak. Az sonra.
14: Dünyada deprem riski en yüksek ülkelerden biri olan Japonya bir kez daha şiddetli bir sarsıntıyla sallandı. Ülkenin güneyindeki Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde bir AVM'de yaşanan çökme sonucu hayatını kaybedenler oldu.
16: Japonya bir kez daha şiddetli bir depremle sarsıldı. Ülkenin güneyindeki Kyushu adasında bulunan Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Japon hükümeti alarma geçti. Kumamoto başta olmak üzere 7 eyalet için acil deprem uyarısı yayımlandı. Kıyı bölgelerinde dalga boyunun 1 metreye ulaşabileceği belirtilerek tsunami uyarısı yapıldı. Uyarı yaklaşık bir saat sonra kaldırılsa da yetkililer halka denizden uzak durmaları çağrısını yineledi. Deprem sonucu bölgedeki bir alışveriş merkezi yaşanan bir patlama sonucu kısmen çöktü. Yetkililer çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını söyledi. Arama kurtarma çalışmalarında bazılarının cansız bedenlerine ulaşıldığı kaydedildi. Güvenlik kontrolleri nedeniyle bölgedeki tren seferleri ve dünya ünlü yüksek hızlı Shinkansen trenleri geçici olarak durduruldu. Gözlerin çevrildiği nükleer santrallerden ses sevindirici haber geldi. Bölgedeki Sendai ve Genkai nükleer santrallerinde yapılan ilk kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı. Pasifik ateş çemberi üzerinde yer alan Japonya, dev sarsıntıların odağında kalmaya devam ediyor. Öyle ki dünyada meydana gelen 6 ve üzeri büyüklükteki depremlerin yaklaşık %20'si bu coğrafyada kaydediliyor.
14: Sıcak bir gelişme var efendim. İstanbul'da Temoto yolunda bir kaza meydana geldi. Görüntüleri ekranda, hemen detaylarını anlatayım. Temoto yolu Beşiktaş ayrımında saat 8 sıralarında banka personelini taşıyan minibüs devrildi. Hemen olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 13 yaralı var şu anda kaza yerinde. Yaralılar hemen ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ve şu anda kaza nedeniyle de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yakası istikametinde bir trafik yoğunluğu oluştu efendim. Burası Temoto yolu Beşiktaş ayrımı, saat 8 sıralarında yaşandı bu kaza. Bir işçi servisi devrildi ve yaralılar var efendim, hastaneye kaldırıldılar ilk müdahalenin ardından. Fransa soygun diyarına döndü. Geçen yılki Louvre Müzesi ve Temmuz başındaki Lalique Müzesi soygunlarının ardından bu kez de Châtillon-sur-Seine Müzesi'nden 2500 yıllık prenses gerdanlığı çalındı.
16: Fransa'da müze soymak artık gündelik bir faaliyet haline geldi. Geçen yıl Louvre Müzesi'ndeki 102 milyon dolarlık soygun, Temmuz başında Lalique Müzesi'ndeki 4 milyon euroluk hırsızlık, şimdi ise yeni bir müze. Burgonya bölgesindeki Châtillon-sur-Seine Müzesi'nden tam 2500 yıllık tarihi eser çalındı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen olayda ziyaretçi gibi elini kolunu sallayarak müzeye giren şüpheliler doğrudan hedefteki vitrine yöneldi. Hırsızlar M.Ö. 5. yüzyıla, yani Kelt dönemine ait 2500 yıllık som altından prenses gerdanlığını alarak kayıplara karıştı.
17: Il se dirige en courant vers les vitrines.
16: Bu soygunun ardından Fransız polisi tarihi eseri bulabilmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Ancak hırsızların bulunacağına dair umutlar oldukça zayıf.
14: Şimdi dış haberlerle devam ediyoruz ve bir de bunun futbol tarafı da var. Şimdi biz konuşuyoruz, acaba hangi Türk takımı kimi transfer edecek? Salah gelecek mi? Leo gelecek mi? Musiala gelecek mi? Orada kulüpler her kuruşun hesabını yapmak durumunda. Çünkü bizim ne yayın gelirlerimiz ne de lig gelirlerimiz o kadar yüksek değil. Şampiyon olan aldığı para 3-5 milyon euro. Ama İngiltere Premier Lig'de sadece lige çıktığı için bile takımlara 250-300 milyon euroluk bir para girişi söz konusu oluyor. Bu yüzden de transfer bedelleri artıyor. Bu yılda şöyle bir başlık attık efendim. Bu bonservis bedellerinin ipin ucu kaçtı burada. Aldı başını gidiyor. Premier Lig'de artık normal ücretler konuşulamıyor. Morgan Rodgers Aston Villa'da geçen sene evet çok iyi bir performans sergiledi. Gerçekten iyi oynadı. Aston Villa'da Avrupa'dan kupa getirdiler. Ama 138 milyon avroya Chelsea'ye gitmesi ben çok açıklanabilir olarak görmüyorum. Çok büyük para bunlar. Elliot Anderson 135 milyon euroya Nottingham Forest'tan Manchester City'ye transfer oldu. Bu da çok pahalı geldi. Ve Sandro Tonali 108 milyon avro Newcastle United'dan Tottenham'a gitti. Ve bu takımlar mesela Tottenham'ın önümüzdeki sene Premier Lig'de bir şampiyonluk hayali de yok. Bu yüzden bu paraların harcanması çok doğal da gelmiyor. Matheus Fernandes West Ham United'dan yine Tottenham'a 99 milyon avroya gitti. Yani iki orta sahaya 200 milyon avronun üzerine bir para verdi Tottenham. Sadece iki oyuncuya. Aynı zamanda Jeremy Jackie'yi de Liverpool Rennes'den 65 milyon avroya transfer etti. Bu piyasalarda böyle tabii uçup gittikçe Türk takımlarının da transfer yapma ihtimali daha da zorlaşıyor. Çünkü takımlar şunu düşünüyor. Ben bu oyuncuyu Premier Lig'in en kötü takımına satsam zaten Türkiye'de alacağım bonservis bedelinin en az iki katını alacağım. O yüzden oyuncuyu kandırıyor önce bizim takımlarda. Oyuncuyu ikna edip ondan sonra kulübe gidiyorlar. Çünkü başka şekilde önce kulübe gitsen zaten direkt kapıdan döneceksin. Devam edelim efendim. Okullarda güvenlik sıkı tutulacak. Öğrenci yönetimleri, sınıfları, öğrenci dolap ve çantalarını arayabilecek. Bunu yetkililer tutanakla yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliğe gitti. Devamsızlık ve disiplin kuralları da yeniden düzenlendi.
18: Sırt çantasında babasına ait olduğunu tahmin ettiğimiz silahlarla okula gelerek rastgele hedef gözetmeksizin özellikle 5. sınıf öğrenciler bulduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle yaralamalar ve ölümlerine dönüştü.
16: Takvimler 15 Nisan 2026'yı gösteriyordu. Silahları sırt çantasına koydu. Okulda katliam yaptı. Biri öğretmen, 11 çocuk hayatını kaybetti. Kahramanmaraş okul saldırısı ardında gözü yaşlı aileler bıraktı.
19: Ben çok seviyorum diye o bana

0: Yapacağı görüşmeler okulun resmi internet sitesindeki randevu sistemi üzerinden planlanacak. Okullardaki cep telefonu kısıtlamasının kapsamı da genişletildi. Öğrenciler kurallara aykırı şekilde bu dijital araçları kullanırsa disiplin cezası alacak. Devamsızlık konusunda da yeni kurallar getirildi. Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velileri bilgilendirilecek. Bu 20 günü aşarsa teşekkür ve takdir gibi başarı belgeleri verilmeyecek.
1: Devamsızlık eğilimlerim, disiplin verilerim, okul riski ve suça yönelim gibi göstergeleri birlikte değerlendiren bu yapı sayesinde sinyalleri bütüncül biçimde okuyabilecek ilgili birimlerimizi erken aşamada harekete geçirebileceğiz.
0: Öğrencilerin siyasi amaçlı etkinliklere katılmaması, siyasi sembol, rozet, afiş ve benzeri materyalleri okul ortamında bulundurmaması da yönetmeliğe eklendi.
2: Eğer hem Türkiye hem de dünya değişiyorsa ve bu değişikliklere, değişimlere, önlemlere ihtiyacımız varsa yapmak zorundayız. Belki daha önce bunlar konuşulamazdı bile ama bugün bu denetimlerin, bu önlemlerin alınması artık şart haline geldi. Hem çocukların güvenliğini sağlamak, geleceğe dair daha umutlu bakmalarını sağlamak hem de ülkemizin geleceğini düşünmek adına. Şimdi bir de sosyal medya düzenlemesi olacak. Biliyorsunuz Türkiye'de de 15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması gelmesi planlanıyor. Ama bunu yapan sadece Türkiye değil. Burada bütün dünya üzerinde fitili ateşleyen Fransa olmuş. Şimdi bakalım başka ülkelerde hangi uygulamalar var ya da ne hazırlanıyor? Tek başına Türkiye yapmıyor bu işi. Bütün dünya artık buna uyandı. Çocukları sosyal medyadan biraz daha uzaklaştırmak gerekiyor. Bakalım hemen. Almanya mesela sosyal medyaya girişe 13 yaş sınırı ve 13-18 yaş arasında kademeli koruma. Bu taslak aşamasında. Yani Almanya'da böyle bir plan var. Bunun devreye sokulması planlanıyor. Zaten Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya sınırlaması getirildi. Dedik ya az önce. Fitili Fransa ateşledi. İngiltere'de 16 yaş altının sosyal medya kullanımına ilişkin sınırlama taslak aşamasında. İspanya'da 16 yaş sınırı şu anda mecliste görüşülüyor. Bakın 16 yaş. İtalya 16 yaş sınırı taslak aşamasında. Portekiz'de 13-16 yaş arasındaki çocukların sosyal medyaya girebilmesi için ebeveyn izni gerekiyor. 13 yaş altı zaten giremiyor. Ve Yunanistan 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya girişi yasaklandı. Yunanistan'da da yılbaşından itibaren bu geçerli olacak. Yani bütün dünya artık dediğim gibi bu işe uyandı. Çocukların sosyal medyadan bir şekilde uzaklaştırılması gerekiyor. Onların psikolojisini, hayata bakışını daha da düzenli hale getirebilmek adına. Dönelim ülkemizdeki bir diğer önemli gündem maddesine. Antalya'da Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen Manavgat faciasının üzerinden 5 yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yangının ardından inşa edilen evlerde yaşayan ailelerin görüntülerini paylaştı. AFS'deler yeni yuvalarında huzur bulduklarını anlattı.
3: Neler yaşadık neler. Sabah geldi bir ateş, orada bir alev, evi ateş aldı. Evi yıktılar, yapmazlar dediler. Hayırlısı dedik, yaparlarsa yapmazlarsa devletimiz dedik.
0: 28 Temmuz 2021 Manavgat'ta başlayan alevler kısa sürede büyüdü, ormanlar yandı, köyler küle döndü. 6 kişi hayatını kaybetti. Aradan geçen 5 yılda acılar hafiflemedi ama yanan evlerin yerini yeni yuvalar aldı.
3: Neler yaşadık neler. Sabah geldi bir ateş, orada bir alev, ev ateş aldı.
4: 3+1 odalarımız gayet geniş, kullanışlı. Boyasından tutun parkesine kadar gerçekten çok kaliteli, işçiliği çok güzel.
3: Herkes de evinden yerinden memnun.
4: Çok memnunuz.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından Antalya'da 1284 konut ve köy evi inşa edildi. Muğla'da ise 265 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından yeni evlerinde yaşayan ailelerin görüntülerini paylaştı. Kurum mesajında her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. Bir yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var ifadelerini kullandı.
4: Her şey için teşekkür ederiz. Kocaman bir evimiz oldu. Hep beraber yaşıyoruz.
0: Yangının izleri tamamen silinmese de küllerin arasından yükselen yeni yuvalar bölgedeki aileler için yeniden

0: başlayan hayatın simgesi oldu.
1: Antalya Kaş'ta şu anda bir yangın var, biliyorsunuz dün çıkmıştı, enerjisi düşürüldü ama tam anlamıyla söndürülemedi. Ekiplerin çalışması da devam ediyor. Şimdi o bölgedeki son gelişmeleri almak için İhlas Haber Ajansı muhabiri Suat Metin'e bağlanalım telefon hattımızda. Suat, günaydın. Şu anda nedir yangında son durum?
2: Evet Okan, ateş bahsettiğiniz gibi Kaş ilçesi Üzümlü mahallesinde dün sabah çıkmıştı orman yangını. Ekiplerin çalışması sürüyor. Dün boyunca havadan karadan müdahalede bulunmuştu ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından enerjisinin düşürüldüğü bildirilmişti. Akşam saatlerinde ise yangına karadan müdahalede bulundu. 26 aracöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahalede bulunmuştu. Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısı var. Bölgede rüzgar da biraz mevcut. Zorlu şartlara rağmen gece boyunca kontrol altına almak için ekiplerin mücadelesi sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bugün helikopter ve uçaklar da havadan söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı. Yangını kontrol altına almak için şu anda havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.
1: Peki Suat Metin, teşekkürler. İhlas Haber Ajansı muhabiri Suat Metin bize Antalya Kaş'tan son detayları aktardı efendim. Şimdi devam edelim gündemin bir diğer konusuna. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleştirildi ve Sinem Deretaş gözaltına alındı. O gözaltı anları da işte şu anda ekranlarınızda efendim. 6 kişi gözaltına alındı. Rüşvet, yolsuzluk ve irtikap suçlamasıyla. Şu anda bu gözaltı görüntülerini ekranlarda görüyorsunuz. Sabah saatlerinde gerçekleşti bu operasyon ve 6 kişi gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'ne yapılan operasyonla birlikte efendim Sinem Deretaş da o 6 kişinin arasında. Tabii farklı iddialar var, onlardan birinden bahsedeyim hemen. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent AŞ ile müteahhitler arasında 1 milyar lira tutarında paravan danışmanlık sözleşmeleri imzalandığını, müteahhitlerden icbar yoluyla 361 milyon liranın tahsil edildiğini tespit etti ve bununla birlikte de operasyonun düğmesine basıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deretaş da irtikap ve rüşvet iddiaları kapsamında gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturmasına dair ilk kez konuştu. Depremde fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor dedi. Erdoğan, 6 Şubat depremleri sonrası sırf hükümeti yıpratmak adına devletle milletin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını belirtti.
3: Çarpık ilişkiler tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor.
0: Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin ilk kez konuştu. Net mesaj verdi. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor dedi.
3: Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın. Bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci iletişim şurası programında konuştu. Dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti. Asrın felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremleri sonrası yaşanan bilgi kirliliğini örnek gösterdi.
3: Karalama kampanyalarından 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Sosyal medya fenomeni sanatçısı, gazetecisi, siyasetçisiyle adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük.
0: Erdoğan, devlet olarak afetzedelere yardıma koşarken dezenformasyonla da mücadele etmek zorunda kaldık ifadesini kullandı.
3: 6 Şubat depremleri sürecinde hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Devlet
4: TGRT FM Haber.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya Katılım var.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacit'ten %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Köyün Doktoru. 8. bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan, köyde ne kadar genç kız varsa daha yüzünü bile görmedikleri Doktor Cemil'le evlenme yarışına girerler. Köyün en güzel kızı olan Osman Ağa'nın kızı Menekşe, Doktor Cemil'i kimseye kaptırmamak için geleceği yola pusu kurar ve Cemil tam motosikletiyle gelirken Menekşe kendisini dereye atar ve boğuluyorum numarası yaparak Cemil'le tanışır. Ve köye döndükten sonra da hastalık numarasıyla Cemil'i sık sık evine çağırtır. Menekşe'yi oğlu Tahir'e almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla Fırıldak Salman'a para vererek Osman Ağa ile doktorun arasını açar. Köylülerin dedikodu yapmasına sinirlenen Osman Ağa, doktorun evine girmesini ve Menekşe ile görüşmesini yasaklar. Ama aşk bacayı sarmıştır, Menekşe ve Cemil birbirlerine sevdalanmışlardır. Bu arada Osman Ağa çiftliğine yeni bir traktör alır. Bunu duyan Fırıldak Salman, Hüseyin Ağa'ya Osman Ağa ile traktör dövüşü yapmasını ve ödül olarak da kızını koymasını söyler. Hüseyin Ağa, Osman Ağa'nın yeni traktörüyle kendi eski traktörünü dövüştürmek istemezse de Salman bir kunduna getirerek yarışı kendisine kazandıracağını söyleyince Hüseyin Ağa, Osman Ağa'ya traktörlerini dövüştürmeyi teklif eder. Ortaya inekler, tarlalar derken Osman Ağa kızı Menekşe'yi de koyar. Yarışı Hüseyin Ağa kazanırsa Menekşe'yi oğlu Tahir'le evlendirecektir. Bu arada menfaat karşılığı yarışı Hüseyin Ağa'ya kazandırmayı düşünen Fırıldak Salman, Osman Ağa'nın traktör sürücüsünü yemeğe götürür.
2: Mahmut! Ölüyoruz açlıktan. Bize köfte yap, biber de pişir. Bir de büyük rakı aç. Eşkisi bol bir salatı da yaparsan ölmüşlerine dua ederiz valla.
3: Salman lan Salman, bekle köfteler gelir biraz sonra.
2: Gel Niyaz kardeş, oturalım şuraya.
4: Oturalım Salman efendi.
2: Vay kimi görüyorum. Bereketli olsun Tahir.
5: Eksik olma Salman abi, buyur gel birlikte yiyelim içelim.
2: Sağ ol, hemen misafirim var.
5: Olsun, o da gelsin, yemeğin tadı eş dosttan çıkar.
2: Bu gece olmaz Tahir. Yarın yarışı kazanırsan senden yemek yeriz. Ama makinist Niyazi Efendi seni aklayacak diye korkarım. Şaka bir yana, birlikte yemek yememiz doğru olmaz. Bakarsın binde bir ihtimalle Niyazi Efendi yarışı kaybediverirse göylü ne der sonra?
5: Bilirsiniz, afiyet olsun.
3: Evet, küfteler geldi, hadi bakalım afiyet olsun.
2: Sağ olasın Mahmut. Hadi Niyazi kardeş, buyur bakalım.
4: Sağ ol Süleyman Efendi.
2: Yarınki yarışı kazanabileceksin mi?
4: Benim kitabımda yarış kaybetmek diye bir şey yoktur. Ben kaybedeceğim yarışa girmem Süleyman Efendi.
2: Esah mı ediyorum?
4: Elbette. Çok iyi sürücüyümdür ben. Ayrıca traktörlerden de çok iyi anlarım.
2: Desene Hüseyin Ağa'nın oğlu Tahir'a buyuttu. Zavallı çocuk menefşesine kavuşamayacak.
4: Kabahat kendisinin, delikanlı adam hiç sevdiği kızın üzerine kumar oynar mı? Yarışı kaybetsin de aklı başına gelsin keratanın.
2: Vallahi doğru söylüyorsun Niyazi kardeş. Hadi bakalım şerefe.
4: Hadi şerefe bakalım.
6: Neyin var Cemil'im?
7: Bir şeyim yok ana.
6: Hadi hadi, saklama söyle. Ben senin ananım. Bir derdin olmasa böyle durmazsın sen. Nedir mesele koçum?
7: Menekşe.
6: Anlamıştım zaten. Ne olmuş Menekşe'ye?
7: Babası Hüseyin Ağa ile yarın yapacağı traktör dövüşünde Menekşe'yi ödül olarak ortaya koymuş.
6: Nasıl yani?
7: Eğer dövüşü Hüseyin Ağa kazanırsa Menekşe'yi Tahir'le evlendireceklermiş.
6: Dellenmiş mi bu adam? İnsan öz kızını böyle bir dövüş için bahse koyar mı? Allah'tan da mı korkmuyor bu Osman Ağa denen dürzü?
7: Menekşe dövüşü Hüseyin Ağa'nın kazanacağını ve kendisini koca kafalı Tahir'le evlendireceklerini söylüyor.
6: Madem o kadar üzülüyor, sana dert yanacağına gidip ağa babasıyla konuşsun. Öyle değil mi? Senden ne istiyor ki?
7: Kendisini kaçırmamı.
6: Ne? Kaçırmanı mı? Ha, Amanın, dellenmiş mi bu kız Cemil'im? Neden senin kaçırmanı istiyor ki?
7: Beni çok seviyormuş ana. Tahir'e varmaktansa kapımda hizmetkar olmaya razıymış.
6: Ana, oğlum bu kız sana epeyce ne sevdalanmış hem mi?
7: Sanırım öyle anacığım.
6: Peki ya sen? Sen de ona sevdalandın mı yoksa? Çekinme, çekinme de be hadi. Sen de seviyor mu Menevşe'yi?
7: Sevsem bile bu neyi değiştirir ki ana? Baksana, Osman'a kızı ödül olarak ortaya koymuş. Belki de yarın Tahir'in karısı olacak.

0: Biliyor musun Niyazi kardeş? Şu Tahir'e çok üzülüyorum gari.
1: Niye be Süleyman efendi?
0: Niyesi var mı birader? Çocuğun haline baksana. Üzüntüsünden bir yerlere sığamıyor.
1: Aslında iyi bir delikanlıya benziyor. Biraz kafası kocaman çam yarması gibi. Ama ebleh olması da doğrusu şey. Evet, kendisine biraz kanım kaynamadı desem yalan olurdu.
0: Senden iyi olmasın pek iyidir. Ben de severim kendisini. Mert oğlandır ha. Gözünü daldan budaktan sakınmaz. Arkadaş uğruna can verir. Ama eğer yarınki yarışta sana yenilirse sağlama göğü bırakıp gider ha.
1: Yapma ya.
0: Tahir'i iyi tanırım. Yenilirse dayanamaz çeker gide.
1: Doğrusu kendine benden kötülük gelmesini istemez. Ama ne yapalım, onun da kaderi buymuş.
0: Söz aramızda Niyazi efendi. Ben Osman ağayı çok severim. Öl dese ölür mü uğrunda? Lakin şu delikanlıya çektirdiği eziyetten ötürü bayağı içerliyorum kendisine.
1: Niye?
0: Be Allah'ın kulu, Tahir'den iyi damat mı bulacaksın kendine? Hani elimde olsa şu yarışı Osman ağaya kaybettiriverirdim.
1: Ya Süleyman efendi, seni mi kıracağız? Madem o kadar istiyorsun, biz de yarınki yarışta senin Tahir'e yeniliriz, olur biter.
0: Esas'tan öyle bir şey yapan mı? Ama yapamazsın ki.
1: Ne demek yapamazsın? Yaparım be.
0: Boş konuşma kardeşim. Yapamam diyorum.
1: Kafamı bozma Süleyman efendi. Niye yapmayayım ki?
0: Yapamazsın kardeşim, bilirim ben. Sabah ayıldığında içten işir. Akşamdan dediğini unutuversin gari.
1: Ne yani şimdi, ben sarhoş muyum? Bunu mu söylemek istiyorsun yani he?
0: Pek değilsin ama yanlış anlama. Diyeceğim şu ki, yarış başlayınca sağdan soldan hadi Niyazi efendi dayan gayret et diye kışkırtacaklar seni. Senin de şoförlük damarın kabarı verecek. Kendinden geçivereceksin. Sonra da verdiğin sözü unutuvereceksin. Yalan mı?
1: Şey ya, olabilir tabii. O halde sen yol göster de biz de bu yarışı kaybedelim.
0: Bunun bir yolu var tabii.
1: Neymiş o, söyle de yapayım.
0: Senin bu gece köyden ayrılman.
1: Nasıl yani?
0: Sanki birinden telgraf gelmiş gibi acele gitmişsin gibi yani.
1: İyi ama yarınki traktör dövüşünde bulunmazsam ağa kovar beni. Ayda 250 kağıdı nasıl teperim Salman efendi? O dediğin olmaz senin.
0: Niye olmasın ki Niyazi kardeş? Senin 3 aylığını peşin alırım dairden. Var mı bir diyeceğin he?
1: Peki benim 3 aya kadar iş bulacağım nereden belli? Yok yok. 3 aylık maaş kurtarmaz beni Salman efendi.
0: Ya sen gitmeye razı ol. Ben Tahir'e kesenin ağzını açtırıveririm arkadaş.
1: Allah, bilmem ki Salman efendi nasıl etsek. Hani Tahir'e bir kıyak yapmak istemiyor da değilim hani ya. İstiyorum. Gönül yarası nedir bilirim. Ben de az çekmedim yani.
0: O zaman mesele kalmadı ki. Ben fiyatı biraz daha yükseltiveririm, olur bite. Oldu bu iş.
1: Ne yapalım, senin tatlı hatırın var arada. Dediğin gibi olsun da.

0: 115, 120, 125, 130, şu da 135. Hepsi de gıcır gıcır 5 milyonluk.
1: 5 daha ver de 140 olsun da.
0: Peki al, bir 5 milyon için seni mi kıracağım?
1: Tamam Tahir kardeş, sağ ol. Hoşça kal Salman efendi.
2: Güle güle Niyazi kardeş.
1: Senin hatırın olmasaydı vallahi dünyada razı olmazdım ya bu işe. Neyse.
2: Sağ ol Niyazi kardeş, biliyorum, sağ ol. Senin bu yaptığın iyiliği ancak bilenler bilir.
1: İnşallah meramına nail olursun Tahir kardeş.
0: Sağ ol Niyazi efendi, sayende menevşe avradım olacak, sağ ol.
2: Kahya, hazır mısın lan?
3: He hazırım Salama.
2: Kahya, şoför köyden çıkıncaya kadar peşinde ol, tamam mı? Bakarsın pişman olup da geri dönmeye kalka. Köyden uzaklaştığına emin olduktan sonra geri dönebilirsin.
3: Tamam Salaman, sen hiç merak etme.
2: Hadi yolun açık olsun Niyazi kardeş.
1: Hadi eyvallah.
0: Hadi yolunuz açık olsun.
2: Tahir, bu işin de hakkından geldik he. Kahya onu emin yere götürene kadar her şey hallolacak.
0: Salman emmi, şoför sonradan gelip boyamızı meydana çıkarmaz değil mi?
2: Sen orasını düşünme Tahir oğlan. Bu işe o da bulaştı. Neye açığa vuracak? O da bizim kadar kabahatli bu işte.
0: Ya.
2: Osman'a yarım motorunu sürdürecek adam bulamayınca ne hale düşecek? Bir düşün de keyfin yerine gelsin Tahir. Traktörün direksiyonuna oturmadan yarış kazanacaksın yeğenim.
0: Bir aksilik çıkmaz değil mi Salaman emmi?
2: Tasalanma Tahir'im. Hiçbir aksilik olmayacak. Menevşe'de 5000 dönüm arazi de senin olacak. Düzenbazlıkta benim şu kafayla yarışa çıkacak biri var mı burada? He?
0: Töbe çıkmaz Salaman emmi. En büyük düzenbaz Salaman emmi. Başka büyük yok.
2: Tamam, tezahürata gerek yok. Şimdi bak, ben bana düşeni yaptım Tahir. Yarından sonra sözünü tutmak sırası size düşer gari.
0: Sen o yandan hiç meraklanma Salaman emmi. Beğendiğin yerden 40 değil 50 dönüm vereceğim sana.
2: Ne? 50 dönüm mü? Ey emme, bu ban 40 verecekti.
0: Bu bana ne ya? Mal benim değer mi? İstediğim kadarını veririm. Sözüm söz. 10 dönüm de benden gitsin canım. Bundan böyle yemen içmen de benden. Ne yer içersen köfteci Mahmut'a hepsini benim hesabıma yazdıracaksın.
2: Efendim lan Tahir. Bu mert yanın yok mu yani? Kul köle eder insanı vallahi. Bu ban için kılımı bile kıpırdatmam emme. Senin için Bağdat'a bile giderim.
0: Sağ mı Salman emme? Sağ ol.
2: Şimdi izin verirsen ben varıp Osman Ağa'ya gideyim de durumu bildireyim. Başının çaresine baksın.
0: Ne diyeceksin Osman Ağa'ya?
2: Makinistin kaçtığını söyleyeceğim.
0: Aman Salman emmi, bırak zabanın söylersin. Şimdi söylersen bakarsın Osman Ağa'ya yarına kadar başka birini buluverir.
2: Öyle diyorsan öyle olsun Tahir. Ben de yarın sabah söylerim.
0: Salman emmi, bir eksiklik olmaz ya.
2: Hiç meraklanma Tahir oğlan. Diyelim ki Osman Ağa yarın birini traktörün başına oturttu. Baktık ki işler karıştı. O zaman şoför Niyazi'nin bana verdiği suyu Osman Ağa'nın direktörüne koydun mu bu iş tamamdır.
0: Yaşa be Salman emmi. Her şeyi garantiye almışsın. Fazladan bir 10 dönüm daha verdim gitti sana.
2: Yani 60 dönüm mü vereceksin bana?
0: He ya.

0: Ya hala hazırlanamadı mı bu kadınlar be? Kaya! Kaya!
1: Buyur Hüseyin'a.
0: Ya nerede kaldı bu kadınlar be? Daha hazırlanacaklar da yola çıkacağız da yarış alanına gideceğiz. Bir gecikecek olursak vallahi Osman'a hedefi alır bizi ha.
1: Meraklanma Hüseyin ağam. Neredeyse hazır olurlar.
2: Ya bakalım ne
1: olsun. Ha işte geliyorlar ağam. Ağam binsinler mi traktörün arkasına?
0: Binsinle.
1: Hadi bakayım bizim Tayfe. Solum traktörün arkasına.
0: Kadir Efendi.
1: Buyur ağam.
0: Yarış meydanına gittiğimiz Osman Ağa'ya söyle.
1: He olur ağam söyle.
0: Bir de mezarcıya söyle defni yapılacak bir motor var diye.

0: biz hazırız ha. Siz daha hazırlanmadınız mı?
1: Ya nasıl hazırlansınlar? Makinisti kaçmış, ortalıkta yok. Traktörü kim sürecek ya?
2: Allah Allah. Nereye kaçar canım?
1: Vallahi bilmem ya. Ah işte Osman Ağa da geliyor ha.
0: Selamün aleyküm Osman Ağa. Hüseyin Ağam yarış alanına geldi. Sana selam ediyor. Bir şeye ihtiyacın varsa bir çağrısına bakıveririk diyor.
3: Sağ ol Kadir Efendi. Hiç bir eksiğimiz yok. Bizim şoför dün gece hadi de şehre gitmişti, onu bekliyoruz. Neredeyse gelir.
0: Yarışa geç kalmayın da.
3: Ana selamet, dersini vermeye tam zamanında geleceğim.
0: Baş üstüne ağam, dediklerini Hüseyin ağama söylerim.
3: He. Yarışma ondaydı değil mi Salman?
4: Evet ağam. Tam onda başlayacak.
3: Vay 2 saat. Allah ver de bu namussuz şoför tam vaktinde gelse.
4: Vallahi köfteci Mahmut da 9'a kadar dönerim demiş. Eğer dönmezsem yerime başkasını gönderirim. Ağam meraklanmasın diye haber bırakmış.
3: Allah canını yatsın onun şoför gibi.
4: Bana gelip haber etseydi yakasına yapışır dünyada bırakmazdım. Ne yapalım yani? Anası hastaysa ne yapalım? Bir gün daha beklemeyle ölecek değil ya.
3: Eğer gelmezse mahvoluruz be Salman.
4: Gelir ağam, hiç tasalanma sen. Bak giderken kafa kağıdıyla ceketini de bırakmış burada.
3: Bana ne be? Traktörü kafa kağıdı kullanacak değil ya.
5: Şoförden bir haber var mı birader?
3: Sen misin Recep? Yok, hiçbir haber yok kardeşim.
5: Yarış saate daha 2 saattir. Osman, senin bu şoförü benim gözüm eş tutmamıştı. Onun geleceği yok. En iyisi biz başımızın çaresine bakalım birader.
3: Bakalım da ne yapalım Recep?
5: Ha, Davut'lar ki örtmeni var ya, motor sürmesini iyi bilirmiş. Ona bir haber edelim, atlayıp gelsin.
4: İyi de örtmen motor sürmeyi kabul etse bile yetişebilir mi bakalım?
5: Ya yetişir. Atlan gitsen 1,5 saatte burada olur.
3: Peki örtmen gelir mi?
5: Ha, elbet gelir, niye gelmesin ki? Hatırını kıracak değerli ya.
4: Üstlü öğretmenin geleceğini hiç sanmam Recep dayı.
5: Niyeymiş lan?
4: Korkak adamın biridir. Hüseyin ağaya karşı çıkarsa başına bir iş açılacağını sanır.
5: Canım daha neler daha neler. Hüseyin ağanın köyü başka, Hüsnü Örtmen'in köyü başka. Hüseyin ağa kendi köyünün muhtarı değil ki çekilsin.
4: Vallahi siz bilirsiniz ağam. Benim pek umudum yok yani.
3: Ne yapalım, denize düşen yılana sarılır derler. Bizimkisi de o hesap işte.
4: Kahya'yı gönderelim mi ağam? Çağırtayım mı öğretmeni?
3: Kaya'yla birlikte sen de geç Salman. Bakarsın öğretmen ayak diremeye kalkışır. Yumuşatırsın kendisini. Bir kolayını buluverirsin.
4: Gitmesine gidem de. Öğretmeni yumuşatamazsam ne yapayım ağam?
3: Ne yapacağını ben nereden bileyim birader? 3 kağıtçı düzenbaz, fırıldak olan sensin. Ben derim ki buluverirsin bir çaresini.
4: Başlın ağam, merak etme. Allah'ın izniyle öğretmeni alır gelirim buraya. Kahya'ya diyelim de hayvanları hazırlayıversin gari.
3: Kahretsin. Nerede kaldı bunlar be? Gideli kaç saat oldu? Namussuz Salman'a da güvenilmez ki.
5: Dasalarım ve biraderim neredeyse gelirler, neredeyse. Hüsnü Örtmen'in köyü yakın değil ki.
3: Sana göre hava hoş Recep. Yarışı kaybedecek olan benim, sen değilsin ya. Yalnız yarışı kaybetsem bir şey değil de menevşeyi de tarlaları da kaybedeceğim.
5: Menevşe senin kazansa benim de öz yerim birader. Beni tasalanmıyor mu sanıyorsun sen?
3: Nal sesi. Geliyorlar, bizimkiler geliyorlar.
5: Onlar geliyorlar. Ama fazla hevesleme biraderim. Gelenler sadece Kaya'yla Salman mı?
3: Ama örtmene ne oldu ki?
5: Ne bileyim.
3: Fırıldak Salman. Örtmene ne oldu lan? Neyi getirmediniz adamı?
4: Örtmeni bulamadık ya. 3 gündür şehirdeymiş.
3: Vay başıma gelenler. Elimiz böğrümüzde kaldı mı şimdi? Şoförden de bir haber yok. Allah kahretsin o şoförü. Boynu altında kalsın rezidin. Lan ne işler açtı başımıza, görüyor musun? Neye yanayım bilmiyorum ha.
5: Dur lan hemen dövünmeye başlama. Hemen dövünme birader.
3: Dövüşmeden yenildiğime mi, yoksa gül gibi kızımın o soysuzlara gelin gideceğine mi yanayım Recep? Ey büyük Allah'ım, ne yapsam ne etsem lan, kahrımdan çatlayacağım lan.

0: Sesleri duyuyor musun ana?
1: Duyuyorum Cemil'im.
0: Yarış birazdan başlayacak ana. Ve sona erdiğinde de belki de Menekşe Tahir'in karısı olacak.
1: Menevşe'yi bu kadar çok mu seviyorsun aslanı?
0: Evet anne. Öğrenmek istediğim buysa evet, çok seviyorum Menekşe'yi.
1: Kızma oğlum ama madem seviyordun da neden demedin? Gider isterdik kızı.
0: İstemek mi? Boş konuşma be ana. Her seferinde bana doğramacının oldu diye aklı sıra hakaret etmeye çalışan o asalet meraklısı Osman'a hiç verir miydi kızını bana?
1: Peki ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Hiç. Ne yapabilirim ki? Kaçırmaya kalsam yaşı küçük başım derde girer. Sonra bunca yıl aradan sonra seninle tam bir araya gelmişken buradan nereye kaçıp gidebilirim ki?
1: Hayrola, kim ola ki bu saatte? Kim o?
2: Fatma abla, Fatma abla.
1: Hayırdır Huriye?
2: Haberi duydun mu Fatma abla? Osman Ağa'nın traktörünü sürecek şoför kaçıp gitmiş.
1: Ne? Esrar mı diyorsun kız?
2: Osman Ağa mahvoldu, saçını başını yordu. Yarım saate kadar yeni bir şoför bulunmazsa yarışı kaybedecek. Menevşe'yi de mecburen Tahir'e verecek.
0: Ne yani? Yarış yapılmasa bile Osman Ağa kaybedecek mi?
2: Öyleymişim.
0: Aman Allah'ım. Yani Menekşe yarışsız dövüşsüz Tahir'in mi olacak? Ben gidiyorum ana.
1: Nereye Cemil'im?
3: Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte, ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz radyo başındaki herkese. Sağlıklı, huzurlu olalım, mutlu olalım. Keyfimiz yerinde olsun. Hava sıcak, evet, ama ona rağmen elimizden geldiğince mevsim gereği deyip, kabul edip şartlara uygun davranmaya çalışacağız. Ona göre giyineceğiz. Bol su içmeye çalışacağız. Çok sıcak saatlerde hareketlerimizi biraz kısıtlayacağız. Bir parçacık yavaşlatacağız o saatlerde kendi düşünce hızımızda bir değişiklik olmasına gerek yok, ama sıcak zaten düşünce hızımızı yavaşlatıyor. Sıcaklarda böyle insan biraz daha kendini baygın, böyle biraz daha şu sıcak geçsin de ondan sonra ne yapacaksam yapayım modunda hissediyor. O yüzden biraz o saatleri sakin geçirmekte fayda var. Ama bu arada su içmeyi asla ihmal etmeyeceğiz. Tam da o saatler nemin arttığı, daha fazla terlediğimiz, dolayısıyla daha fazla bunalmış hissettiğimiz saatler. Elimizden geldiğince suyumuzu kararında içmeye devam edelim. Böyle birden bir bardak su değil de yudum yudum, yavaş yavaş güne yayacak şekilde içmemiz gereken miktarı tamamlayalım.

tabii hava durumuna, yol durumuna bakalım. Sonrasında gündemle ilgili başlıklarımız da var paylaşacağımız sizinle. Temmuz'u da bitiriyoruz artık, 29 oldu bile. Bir iki gün sonra bu ayı bitireceğiz ve yazın en sıcak ayına, en sıcak dönemine. Aslında biz bunu aylara bölmüşüz ama dönem olarak baktığınızda öyle bizim böldüğümüz şekliyle çok ilerlemiyor. Sadece günlük hayatımızı kolaylaştırsın diye var aslında bu bölünmüşlük. Yoksa mevsim itibariyle baktığınızda evet bazen biraz daha erken başlıyor, daha geç bitiyor. Ama yılın en sıcak günleri şöyle Temmuz'un başıyla beraber, bizim coğrafyamız için söyleyelim, ikinci haftasıyla beraber başlıyor. Ağustos'un ortasına kadar da neredeyse kesintisiz devam ediyor. Hatta güneyde bu biraz Eylül'ün ortasını bile buluyor. Şöyle bir bakalım hava durumuna, yol durumuna. Sonrasında dediğim gibi paylaşacaklarımız var. İstanbul'da şu anda %51'lik bir trafik yoğunluğu var. Sebebi bir trafik kazası. İstanbul'da Avrupa yakasında bir trafik kazası oldu. Bu trafik kazası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında Maslak yönünde sağ şeritte ve bu yoğunluk şu anda Ataşehir'e kadar devam ediyor. Aynı zamanda buradan bütün bağlantı yolları, yani köprüye gelen tüm yollar şu anda yoğun. Ayrıca yine bağlantı yolunda Mustafa Kemal Libadiye yönünde de sağ şeritte yaralanmalı bir trafik kazası var. Bu da bu bölgeyi yoğunlaştırıyor. Bugün Anadolu yakası, Avrupa yakasında hemen köprü ayağındaki bu çıkıştaki bu kaza sebebiyle çok yoğun sevgili dinleyiciler. Avrupa yakasında da bir araç arızası var. Haramdere Beylikdüzü yönünde sağ şeritte bir şerit kapalı ama bölge aracın kaldırılmasıyla birlikte yavaş yavaş rahatlamaya başladı. Beylikdüzü Avcılar arasında yoğunluk var. E5'te Merter'de çalışma sebebiyle yoğunluk var. Cevizli Bağ'dan başlayan bir yoğun akıcı trafik var. Özellikle Haliç Köprüsü Ok Meydanı arasında daha yavaşlamış bir trafiğe dönüşüyor. Temde Firuzköy Isparta Kule arasında bir yoğunluk var. Yine Akşemsettin Viyadüğü'nde karayollarının bir çalışması var. Bu bölge yoğun. Buradan Serentepe istikametine doğru da yoğunluk devam ediyor. Yine Ayaza alt geçidinde Ayaza Maslak yönünde sağ şeritte bir araç arızası vardı. O da kaldırıldı ama bölgede yine bir yoğunluk var. Şu anda en büyük yoğunluk Anadolu'dan Avrupa'ya geçenlerin ve TEM'i kullananların yaşadığı yoğunluk. Burada kaza sebebiyle tabii işçi taşıyan servis aracı devrildi ve burada 16 yaralı var. Dolayısıyla bu noktada biraz daha trafiğin açılması için vakte ihtiyaç var gibi görünüyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçenler için belki Şehitler Köprüsü bir alternatif olabilir. Gerçi o da şu anda çok yoğun. Hatta Avrasya Tüneli'nde bile yoğunluk var. Bugün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş oldukça yoğun görünüyor sevgili dinleyiciler. Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunlukta şu anda neredeyse diyelim E5'e kadar, hatta bağlantı itibariyle baktığınızda biraz daha aşağıda neredeyse sahile kadar varmış durumda bu bölge. Oldukça yoğun görünüyor. Bağdat Caddesi de çok yoğun. Anadolu yakasında bugün bu Avrupa yakasındaki kaza sebebiyle yoğunluk biraz daha sürecek gibi görünüyor. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da şu anda sıcaklık 26 derece, hissedilen değer 27 derece civarında. Gün içinde 30 dereceye kadar çıkacak sıcaklık. Kuzeyden esiyor rüzgar, ara ara serin hissettiriyor. Yarından itibaren biraz daha serin hissedeceğiz. Gece sıcaklığı çok değişmeyecek ama gündüz sıcaklığı 1-2 derece düşecek. Belki rüzgarın serinliği biraz daha iyi gelecek. Bu arada Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgarın daha kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Özellikle Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa çevreleri kuzey-kuzeydoğudan biraz daha kuvvetli rüzgar alacaklar. Dün İzmir'de rüzgar kuvvetliydi. Bugün de yine öyle devam edecek. Saatteki hızı 70 kilometreye kadar ulaşabilir. Hatta çatı uçmalarına bile yol açabilir bu durum. Yine İç Anadolu'nun doğusunda, Ege ve Batı Akdeniz'de, Antalya Körfezi'nde rüzgar kuvvetli ve zaman zaman fırtınaya dönebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Gelelim başkente Ankara'ya. Ankara'da sıcaklık 23 derecenin üzerinde. 24 dereceye doğru gidiyor. Gün içinde 28 dereceyi görecek. Nem çok yüksek değil ama %43 civarında kuzeyli rüzgarlar bunu biraz dağıtıyor. Yarından itibaren bir derece düşecek. Şöyle cumartesiye kadar 28-27 bu derecelerde gidecek gelecek ama pazar günü 31 dereceye kadar çıkacak Ankara.
28 dereceyle başlayacak Cuma'dan hafta sonu 31 dereceyle tamamlayacak. Yağmur görünmüyor Ankara'da. Hafta sonu için dışarıda plan yapanları hatırlatalım. İzmir'de bugün ve yarın rüzgar kuvvetli sevgili dinleyiciler. Bu kuvvetli rüzgar şu anda yine kuzey batıdan esiyor. Ama kuzeyli yönlerden esmeye devam edecek. Yarın da böyle. Rüzgarın kuvvetli olmasına rağmen sıcaklığın yüksek olduğunu hatırlatalım. Şu anda 31 derece. Gün içinde 36 dereceye kadar çıkacak ve bu cumartesi gününe kadar böyle 36-37 derecelerde, pazar 35'e gerileyecek. Yani aslına bakarsanız bu önümüzdeki 5 gün içinde sıcaklık hep 35 derecenin üzerinde. Dışarıda çok dikkatli olmak gereken günlerdeyiz. Takım yaprağımız, birazdan bakacağız bugünle ilgili bize hatırlatmalarda bulunmuş bu rüzgarlarla ilgili. Zaman zaman meteorolojik hatırlatmalarda da bulunuyor sıcaklarla ilgili, soğuklarla ilgili, rüzgarla ilgili. Bugün Karadeniz'in batısında Sakarya'dan başlayan Bartın'a kadar devam eden yağmurlar var. Sinop'tan doğuya doğru da yine yağış, ama özellikle Ordu'dan sonra daha etkili olmak üzere Karadeniz'de kendini gösterecek. Bugün Kars, Ağrı, Iğdır'da yine gök gürültülü sağanak yağış alacak. Biraz önce saydığımız gibi Marmara'nın güneyinden başlayan İzmir'e kadar inen rüzgarlar var. Yine bugün Sivas rüzgarlı, Antalya Körfezi rüzgarlı, hem doğusu hem batısı. Yine bu bölgede Karaman, Niğde, sahilde İçel, Adana, Osmaniye, biraz daha içeride bu bölgede rüzgar almaya devam edecekler bu iller. Yine buradan doğuya doğru ilerlediğimizde güneydoğuda sıcaklıklar 42 dereceye kadar çıkıyor. Hatta bugün Adana için 43 derece hatırlatmasını yapalım. Bugün Türkiye'nin en sıcak yeri Adana, 43 dereceyle Allah kolaylık versin diyelim. Yarından itibaren bu yağmur, Karadeniz'deki yağmur doğuya doğru çekilecek, etkisini kaybedecek, ama rüzgar yine Antalya hariç Körfez'in doğusunda etkili, yine İzmir Çanakkale arasında rüzgar etkili, güneydoğuda ise sıcaklık 44 dereceye kadar çıkacak. Ayın son günü 31 Temmuz Cuma ise Türkiye'nin kuzey doğusunda, ama Doğu Anadolu'nun kuzeyini de içine alarak Artvin, Ardahan, Rize'den başlamak üzere diyelim. Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, bu bölgede gök gürültülü sağanak yağış var. Ama güneydoğu, hemen şöyle 32 dereceyle Erzurum'u alıyoruz, aşağı iniyoruz. Batman 42 derece, 12 derece fark ediyor gündüz sıcaklığında. Allah kolaylık versin güneydoğuda gerçekten. Akdeniz bu sene Körfez'in doğusu da batısı da çok sıcak. Adana 41 dereceyle kapatacak ayı ve yeni ayı, Ağustos'u, hafta sonunu yine benzer değerlerle karşılayacak. Detaylarına bakacağız hep beraber. Şimdilik önümüzdeki 3 günü şöyle bir değerlendirelim, ayı kapatalım istedim. Tatilde olanlara biraz notlar bunlar aslında. Bugünden itibaren mesela hafta sonu tatil planlıyorsanız, özellikle Karadeniz'e gitmeyi düşünüyorsanız, havanın yağışlı olacağını söyleyelim. Bir arkadaşımız Karadeniz'e gitmiş. Dün telefonda konuşurken, bu kadar güzel olabileceğini asla hayal etmemiştim dedi. Özellikle Doğu Karadeniz için hepimizin bir rota oluşturması gerekiyor özellikle bu mevsimde. Gerçi şu anda yağmurlu, ama Karadeniz'de yağmurun olmaması mümkün değil zaten. Hani arada belki yağışsız günler oluyor, ama yine de o yeşilin kaynağı, bol bereketli yağmurlar bölgede eksik olmuyor. Dolayısıyla oraya gittiğimiz zaman, mesela şu anda İstanbul'dan birisi bölgeye gitse 25 derece sıcaklık, en yüksek sıcaklık, şu anda daha da düşük. Gece sıcaklıkları 11 derece mesela. Nasıl rahat, nasıl güzel uyur insan, değil mi?

Evet, yavaş yavaş Temmuz ayını bitiriyoruz. 29 Temmuz'a geldik bile. 29, 30, 31. 31 çeken bir ay bu. Hemen arkasından gelen Ağustos da 31 çekiyor. Normalde 30, 31 gibi gidiyor ya. Bu iki ay arka arkaya 31 çekiyorlar sevgili dinleyiciler. Ondan sonra da zavallı Şubat'tan ala ala günleri imparatorlar kendi isimlerini verdikleri aylar bir öncekinden daha kısa olmasın diye hep Şubat'tan almışlar. Şubat bazen 28, yani çoğunlukla 28, bazen 29. Arada öyle bir kendine geliyor ama hiçbir zaman 30'u göremiyor. İşte aslında 31 çeken günler, belki biraz aylar biraz kısalsa, Şubat ayı da böyle kendi içine kapanık, böyle boynu bükük bir ay olarak kalmazdı.

Efendim biz özellikle içinde bulunduğumuz Temmuz ayının bizim coğrafyamız için çok bereketli bir ay olduğunu söyleyelim. Evet, sıcaklar diyoruz, işte 42, 43, 44 dereceler güneyde, rekorlar hep bu aylarda geliyor. Evet, sıcak, dışarı çıkmak zor, özellikle kıyı kesimlerde artan nemle birlikte gece uyumak zor, gündüz iş yapmak zor. Ama bir taraftan da çarşıya, pazara çıkıyorsunuz. Gerçi tüketiciye ne kadar yansıyor bilmiyorum. Gerçekten çok pahalı yaşıyoruz. Yani buna birisinin bir tarafa maaşlarımızı, diğer tarafa da bu maaşla almak zorunda olduklarımızı koyduğunda aradaki dengesizliği mutlaka görmesi lazım. Gerçekten çok pahalı yaşıyoruz. Yani bugün en basit yemeği evde yapmak bile çok pahalı. Dışarıda yemek pek çok insan için, hani eskiden böyle bir hani arada bir çıkalım diyenler artık çıkamıyorlar. Fast food dediğiniz şey artık hani, yani gerçekten mi ya, yani gerçekten bu hamburgere bu kadar para verecek miyim yani şimdi noktasına getiriyor insanı. Bir pizza alıyorsunuz, hamur, ekmek hamuru üzerinde, hani tamam basitleştirmeyelim, ekmek hamuru değil belki kendine özel bir hamur ama sonuçta bir hamurun üzerinde işte biraz domates sosu, üzerinde birkaç malzeme. Hani hemen insan otomatik olarak evde yapsam ne kadara mal ederim diye düşünüyor. Halbuki aldığınız o pizzanın maliyeti, evinize kadar gelmiş diyelim, o pizzanın maliyeti asla sadece kendisi değil. Yani tek tek kalem kalem yazalım, bir pizza yapmak için malzemeler, üstelik de bu malzemelerin markalar tarafından çoklu alındığı düşünülürse onlara maliyeti çok daha düşük. Bir araya geldiğinde belki de verdiğiniz paranın üçte biri bile etmeyecek bir meblağ çıkıyor ortaya. Peki ne var geride? Geride kira var. Geride işletme maliyetleri var. İşte bunun içine ne koyalım? Bunun içine çalışanları koyalım. Onların maaşını, sigortasını, onların yemesini, içmesini, evinize kadar getiren kuryeyi, onun masraflarını, hepsini işin içine kattığınızda, bunun üzerine bir de kar ve reklam payı eklediğinizde, pazarlama faaliyetleri baktığınızda ortaya çıkan rakam, evde televizyon karşısında pizza yemek keyfini aslında biraz da keyifsiz hale getiriyor. O zaman ne yapacağız? O zaman galiba hepimiz pandemide olduğu gibi kolları sıvayacağız ve biraz daha fazla mutfağa gireceğiz. İster istemez insan bir şey eline alıyor ve diyor ki bu gerçekten bu para eder mi? Yani en basit patates kızartması, işte hamburger yiyorsunuz, yanına bir patates kızartması eklediğinizde ya da sipariş verdiğinizde insanlar artık şöyle diyorlar. Ya tamam hadi hamburgerin tadına bakalım da patates kızartması da patates kızartması yani. Onu da evde kendimiz yapalım. İnanın böyle hani dondurulmuş patatesler satılıyor ya, alıp onu evde porsiyonladığınızda neredeyse dışarıdan aldığınızın 5'te 1 fiyatına çok rahat bir şekilde evde yapabiliyorsunuz ya da buna bile ihtiyacınız yok. Patatesi dilimleyip kendiniz kızartabiliyorsunuz. Her şeyi kendimiz yapabiliriz. Başına dönelim işin. Hani çok çok spesifik yemekler hariç her şeyi hakikaten kendimiz evde yapabiliriz. Peki neden bu kadar çok dışarıdan söylüyoruz? Bakın, İşin hayatımızı kolaylaştıran tarafını dışarıda bırakıyorum. Tabii ki o an acil misafir geldi, evde yemek yok, dışarıdan söyleyebilirsiniz, dışarı gidebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Ama artık evimizde misafir ağırlamıyoruz. Herkes hemen hemen dışarıda ağırlıyor misafirini. Ha şöyle düşünüyorsunuz, dışarıda bir yemek yemek, size sofra kurulması, hizmet edilmesi, çayınızın kahvenizin ayağınıza kadar gelmesi, evinizi öncesinde temizlemek, sonrasında temizlemek çok büyük bir telaş. Hele de böyle kalabalık bir misafirden bahsediyorsanız. Hepsi bir araya geldiğinde evde yemekle dışarıda yemek neredeyse başa baş hale geldi. Yani bir kilo kıymanın 1.000 lira olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ben kendi kasabımdan bahsediyorum. Evimin en yakınındaki kasapta kıymanın kilosu böyle. Daha ucuz satan yerler elbette ki var. Marketler var. İndirimli ürün satan yerler var ama ben sonuçta işten dönüşte eve giderken kıymamı alabileceğim en yakın yerden bahsediyorum size. Bunlar hepsi böyle bir araya gelince evde artık yemek yemeyen bir grup oluştu. Özellikle kim? İşte beyaz yakalı dediğimiz grup, işten çıkmış, belki evde bir veya iki kişi yaşıyorlar. Evde yemek yapmanın maliyeti, evde yemeğe harcanacak zaman, yorgunluğun üzerine bu zamanın eklenmesi onlara zor geliyor ve dışarıdan sipariş veriyorlar. Bu bir süre sonra yemek pişmeyen evlere dönüyor.
Yemek pişmeyen evlerde büyüyen çocuklar kendisi için yemek yapmayan çocuklara dönüyor. Kızını erkeğini karıştırarak söylüyorum bir arada. Hani biz öyle diyoruz ya, sosyal rol. Yemeği kadın yapar, kız çocuk da annesinden öğrenir. Evde yemek yapılmayınca bir kız çocuğa evlendiğinde, hadi bakalım mutfağa gir bu akşam için bize bir şey hazırla dediğinde, eline telefonunu alıp sipariş veriyor. Çünkü alışkanlıklar artık giderek buna dönüyor. Ve ne yiyorsunuz hakikaten, işte ekmek hamurunun üzerinde birkaç parça malzeme. Hani baktığınızda doyurucu özelliği ne? Çok az. Besin değerine baktığınızda tatmin etmiyor. Arada yenebilir mi? Keyif için elbette. Hani öyle bir söz var dünyada pazarlamada. Pizza o kadar sevilen bir yemek ki, bir hani kimin önüne koyarsanız koyun pizzaya hayır demez. Pazarlamada bir şey yaptığınızda, pizzada değilim ki herkes beğensin diye bir cümle söylenir. Yani pizza olsaydım tamam, herkes bu fikri, bu projeyi beğenirdi, ama pizzada değilim netice itibariyle. Bu kadar sevilen bir yiyeceği her gün yiyemeyeceğiniz düşünülürse, her gün fast foodlar arasında zincir dönecek misiniz? Evde yemek yapmanın konforundan, keyfinden, sağlıklı tarafından daha fazla konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Evde yemek pişirmenin ekonomik tarafını daha fazla konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. İşte bu mevsim biterken, şimdi biz yavaş yavaş işte bezelyeden konuştuk, barbunya konuşuyoruz, beyaz fasulye çıktı, taze fasulye var, domates daha da bollaşacak, dolma biber aynı şekilde, kırmızı biberler öyle. Bunları bir sonraki mevsime pişmeye hazır kaldırmak bence çok kıymetli. Ben kendi yaptığımı söyleyeyim. Ben bir kilo dolma biberi birden bir defada hazırladığımda, pişirdiğimde, bu bizde günlerce sürer, yenmez. O yüzden ben bunu, bir kilo dolma biber aldıysam eğer, hepsini dolduruyorum. Üzerine domates kapaklarını da kapatıyorum. Yiyeceğim kadarını o gün pişiriyorum. Kalanını, diyelim ki üçte birini pişirdim, üçte biri bir poşete, üçte biri bir poşete, bunları dondurucuya kaldırıyorum. Sonra yapmam gereken şey sadece bir akşam eve gelip bunları hiç çözdürmeden tencereyi almak ve üzerine biraz işte salçalı, biraz belki naneli, hafif ekşili bir sos hazırlayıp pişmeye bırakmak. Yavaş yavaş pişiyor. Siz işte tekrar yemek hazırlamakla uğraşmıyorsunuz. Bu yüzden kışın bazen baktığımızda kışın dolma bizim evde yazın yendiğinden daha çok yeniyor. Çünkü dolapta hazır var ve hemen pişirelim şekline dönüyorsunuz. İşte dolabınızda bir et suyu varsa eğer, hemen bir çorba yapmak çok kolay, çok sağlıklı, besin değeri yüksek. Hatta çorbalarınızı kavanozlayıp ambalajlara kaldırıp dondurucuya ya da dolaba kaldırabilirsiniz. İlk yaptığınız anda, biraz fazla pişirdiğinizde bunu dondurarak ya da kavanoz içinde konserve ederek bir hafta, iki hafta, bir ay, üç ay sonrasına öteleyebilirsiniz. Yani aslında üç ay sonra bir gün evde yemek yapmaya vaktiniz olmadığında, malzemeniz olmadığında dolapta hazır yemeğiniz var demektir. Yeter ki elektrik kesilmesin.

Şimdi birazdan bağırsak sağlığı üzerine konuşacağız. Hocamız dönecek, dolaşacak. Bütün hastalıkların kaynağını bağırsağa bağlayacak. Bu son 10 yıldır, 15 yıldır bizim de bu programda çok konuştuğumuz bir başlık hakikaten. Bağırsağı sağlıklı olan insanın daha mutlu olduğu, bağırsağı sağlıklı olan insanın hastalıklara daha az yakalandığı, bağışıklığının daha güçlü olduğu, özellikle otoimmün dediğimiz hastalıklar, yani vücudun kendi bağışıklık hücrelerine saldırdığı hastalıklara daha az yakalandığı bilinen bir gerçek. O zaman aslında biraz daha evde beslenerek, ne yediğimizin farkına vararak, paketli gıdalardan çok işte pazardan aldığımız yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, diğer bütün sebzeler ne varsa pazarda satılan, işte domatesinden kırmızı biberine, pırasasından lahanasına, hepsini bir bütün olarak düşünüyorum. Bunlar bir araya geldiğinde bağırsak sağlığınız için en doğru beslenme biçimini de oluşturuyor. Takım yaprağımız da bugün bize domates çorbası, taze fasulye, pilav, meyve demiş. Ne güzel bir liste yapmış. Aklına sağlık takım yaprağımızın, yapacak olanların da ellerine sağlık olsun.

Yani biz bu bölümün yavaş yavaş sonuna geldik. Bu bölüm aynı zamanda böyle biraz sohbet ettiğimiz bölüm. İkinci bölümde biraz daha sağlık konuşacağız ve uzmanımız hakikaten Türkiye'de belki de bu konuda konuşabilecek en yetkin isimlerden bir tanesi. Hocamız Vakıf Kureba Hastanesi'nden gelecek ve bize neden bağırsak sağlığımızı önemsememiz gerektiğini anlatacak. Kısa bir ara diyelim, sonrasında tekrar buluşmak üzere izninizi isteyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
3: Alanya'nın vazgeçilmez lezzeti, coğrafi işaretli fıstık limonatayı hep birlikte hazırlayacağız.
4: Sıcak yaz günlerinin favori içeceği limonata fıstıkla buluştu. Alanya'nın coğrafi işaretli fıstıklı limonatası ortaya çıktı.
3: Limonun o baskın, yoğun tadını aslında fıstık bir tık yumuşatıyor.
4: Fıstıkla servis edilen Alanya limonatası gastronomi mirasını yaşatıyor.
3: Türkiye'nin hiçbir yerinde limonata fıstıkla ikram edilmiyor. Hiçbir içeceği içerken böyle bir çıtırtı ağza gelmiyor ama işte Alanya fıstık limonatasını özel yapan da bu kısımda.
4: Limonların kabuğu rendeleniyor, şekerle oğuluyor.
3: Limonatanın yapım aşamasındaki en önemli kısımlardan birisi bu.
4: Sulu limonlar sıkılıyor. Portakal suyuyla da lezzet katlanıyor.
3: 4 limonun suyunu sıktık, bir portakal sıktık ve güzelce karıştırdık. Şimdi biraz bekleyecek bu, yaklaşık 10-15 dakika bekledikten sonra 2 litre suyla buluşturacağız.
4: Duyanlar başta garipsiyor, içenlerse lezzetine doyamıyor.
3: İçen herkesin içtikten sonra çok farklı bulduğu ve hoşlandığı bir lezzet.
4: Alanya'nın fıstıklı limonatası düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde misafirlere ikram ediliyor.
3: Fıstıklı limonata Alanya.

0: Yapılan açıklamada Türkiye'nin insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel ve doğal varlıkların korunmasına yönelik uluslararası işbirliğine katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Türkiye'ye ait 22 kültürel ve karma miras alanı bulunuyor. Bandırma-Bursa-Yenişehir Osmaneli hızlı tren projesinde Osmaneli-Bursa etabında sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hatta kısa süre içinde test sürüşlerinin başlayacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu test sürecinde hattın tüm sistemlerinin kapsamlı şekilde kontrol edilerek işletmeye hazır hale getirileceğini belirtti. 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminin tamamlanmasıyla Bursa Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına doğrudan bağlanacak. Bursa'dan hareket eden trenler Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına entegre olacak. Yaklaşık 3 milyon 200 bin kişi yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim sağlayacak. Projenin hizmete alınmasıyla Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecek. Toplam 201 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa ediliyor. Hattın tamamının yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.
1: Denize dalmadan önce Halic'in bu kadar kirli ve çamur yüklü, göz göz görmez bir vaziyette olacağını asla tahmin etmiyordum.
0: Farkındalık dalışı Halic'in altındaki tabloyu gözler önüne serdi. Dipteki yoğun çamur ve ağır kirlilik ortaya çıktı.
1: İçimi ürperti sardı. Etrafımdaki görüş alanı yaklaşık 30 santim civarında bir şeydi. Benimle birlikte dalan arkadaşlarımın hiçbirini fark edemedim.
0: 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Günü kapsamında AK Parti İstanbul Çevre ve Şehir Politikaları Başkanlığı, Haliç'teki çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte AK Parti İstanbul Çevre ve Şehir Politikaları Başkanı Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu da dalış yaptı. Sudan çıktıktan sonra gördüğü tabloyu anlattı.
1: Dipte bu kadar olduğunu bilmiyorum. Bastığım zaman gördüğüm ve balçık şeklinde batmaya başladım ve iyice ürperdim.
0: Yüzbaşıoğlu dipte yaşam belirtisine rastlamadıklarını söyledi. Haliç için çağrıda bulundu.
2: Burada değil bir canlının yaşaması, hiçbir hayat belirtisi aşağıda yok. Özellikle Haliç'teki su dönüşümünü artırmamız, bu çamur birikintisini tekrar temizlememiz gerektiğine inanıyorum. Haliç'e gelin bir koklayın. İnanılmaz bir koku var burada.
3: Kene zıplar mı? Bakalım kaçıyor mu?
2: Evet, kaçıyor.
0: Togül'ü bilim insanları bitki özlerinden üretti. Keneye karşı doğal kalkan geliştirdi.
4: Uzaklaşıyorlar.
5: Evet. Özellikle kaçtı hocam?
4: İnsan sağlığına herhangi bir yan etkisi olmayan doğal ürünlerden, doğal bitkilerden geliştirilen bir çalışma.
6: İnsanlarımız korkmadan pikniğe gitsin, çiftçimiz tarlasında endişesiz çalışsın, çocuklarımız parklarda, bahçelerde özgürce koşup oynasın.
0: Yaz aylarında risk artıyor. Her yıl onlarca kişi kene ısırmasıyla hayatını kaybediyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi doğal formülle keneye karşı çözüm bulundu.
4: Burada temel amacımız üniversitede üretilen bilginin toplumsal faydaya bir ürüne dönüşmesi. İnşallah kısa süre içerisinde Tarım Orman Bakanlığı'ndan alacağımız ruhsatla burada geliştirmiş olduğumuz sağlıklı bu ürünü vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
0: Kene kovucu sprey doğal bitki özlerinden yapıldı. Ürünün herhangi bir yan etkisi bulunmuyor.
6: Kenenin koku alma duyusunu bloke ediyoruz. Yani kene size yaklaştığında sizi göremiyor, bir hedef olarak algılayamıyor. Gönlünü şaşırıp size tutunamadan düşüp gidiyor.
0: Kene kovucu spreyin etki süresini uzatmak için Ar-Ge çalışmaları devam ediyor.

0: acı biberler, yüzlerde gülümseme. Burası bir hasat tarlası. Tava ciğerin vazgeçilmez lezzeti karaağaç acı biberi 35 derecelik sıcağa rağmen müzik ve kahkaha eşliğinde dalından toplanıyor.
1: Vallahi çok eğleniyoruz biz. Devamlı biz böyleyiz.
0: Dünyanın en tatlı acısı sofralara gelmek için işte böyle zorlu bir yoldan geçiyor. Edirne denince akla gelen ilk lezzet olan o meşhur tava ciğerin tabaktaki en büyük tamamlayıcısı karaağaç acı biberinde hasat başladı.
2: Şu an bence çok iyi gidiyor, hasatımız iyi gidiyor. Hani ne desem, şu an tarlada görüyorsunuz zaten bayağı iyi çalışıyoruz. Rabbim işimizi azaltmasın, çoğalsın.
0: Hava sıcaklığı gölgede bile 35 dereceyi buldu ama tarladaki mesai hız kesmedi. Ancak bu zorlu mesaiyi çekilir kılan bir detay vardı. Tarlada yankılanan 9-8'lik neşeli ezgiler. Hasat törenine katılan Edirne valisi Yunus Sezer de tarlaya inerek üreticilerin sevincine ortak oldu.
3: İki defa hasat alınıyor. Dolayısıyla verimi de sınırlı. Meşakkati de ona göre daha fazla. Dolayısıyla kendisini kıymetli kılan da bu. Hem ata tohumu olması, hem doğal şartlarda yetişmesi, hem de kendine özgü lezzeti.
0: İşçiler sıcak havaya rağmen saatlerce ter döktü.
4: Hasat haliyle zor oluyor ama mecburuz.
1: Ne yapacaksın? Biz gelmedik mi? Bu biber toplanmadı mı? Biber sahibi de yiyemez. Biz de yiyemeyiz. Bundan geçiniyoruz.
5: Kaç para?
6: Taksimetre ne yazarsa.
5: Ne yazar?
7: Çok güzel bir yolculuk oldu. Çok tuhaf bir yolculuk oldu.
0: 2 kilometre ötedeki Giresun Caddesi'ne diye marşa bastı. 700 kilometre ötedeki Giresun şehrine vardı. Ankaralı taksici Adem Kaya meslek hayatının en tuhaf yolculuğunu yaşadı.
7: Hiç böyle bir orayla karşılaşmadık. Çünkü aldığımız mesafeler kısa süreli. 200-250 TL'lik veya 3 dakikalık, 5 dakikalık yollar olduğu için çok şaşırtıcı bir olay oldu.
0: Durakta onun sırasıydı. Biri kadın, iki müşteri bindi. Giresun dedi.
7: Ben de tabii Giresun deyince biraz 2 kilometre ilerimizde Giresun Caddesi var. Giresun Caddesi olarak düşündüm kendi kendime ve direkt Giresun Caddesi'ne yöneldim.
0: Varış noktasına geldi. Burası dedi. Müşteriler şaşkındı.
7: Onlar da biz Giresun'a gideceğiz beyefendi dedi. Giresun'a gitmemiz gerekiyor deyince çok şaşırdım.
0: Şaşkınlık sırası Adem Kaya'daydı.
7: Ya dedim, çok uzun mesafe. 7-8 saatlik, 10 saatlik bir yol, 700 kilometrelik bir yol. Ciddi misiniz diye sordum. Çünkü ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Onlar da evet dedi.
0: Taksinin bakımını yeni yaptırmıştı. Arabasına da, şoförlüğüne de güveni tam. Gaza bastı.
7: Hiç tereddüt etmeden buradan çıktım, marşa bastım, direkt Giresun'a götürdüm.
0: Korktuğu başına gelmedi. Yolculuk sırasında da sonrasında da misafir gibi ağırlandı.
7: Yolda bana yemeğimi söylediler. Ondan sonra bana çok güzel davrandılar. Hatta akşam gece 1'de sağ salim Giresun'a ulaştım. Orada da beni ağırladılar, misafir ettiler.
0: Yol boyu aklındaki tek soru parasını alıp alamayacağıydı.
7: Toplam 28.591 lira tuttu. Paramı alabileceğim mi? Çünkü taksicilerin en büyük sorunu bu. Allah'a emanet ettim kendimi. Ve güzel şeyler oldu, param ödediler.
0: Bu kez taksi hikayesi de, haberi de mutlu sona erdi.
7: Çok güzel bir yolculuk oldu, çok tuhaf bir yolculuk oldu.
8: Ekmeğimizi elimizden almaya çalışılıyor. Yerleri küçülttükleri gibi alışveriş yapılacak alanları, onları dahi daraltmışlar.
0: Yerimiz küçüldü dediler. Pazarcı esnafı kapalı pazarda tezgah açmadı. Pazara gelenlerse geri döndü.
9: Domatesi yok, soğanı yok, patatesi yok. Ne olacak şimdi?
0: Görüntüler Antalya'nın Kepez ilçesinden. Emek Mahallesi'nde pazarcılar sokakta kurulan 2500 metrekarelik alanda tezgah açıyordu. 2800 metrekarelik kapalı pazara taşınmak istediler. Ancak esnaf sayısı 200'e çıkarılınca mağdur olan pazarcılar protesto gösterisi düzenledi.
8: Çizdikleri yere göre aşağı yukarı 200'den fazla. Biz burada 106 kişiyiz. Orada çizdikleri yer şu an 200'den fazla.
10: Asıl isteğimiz pazarın tekrardan düzenlenmesi.
0: Pazar açılmadı. Alışveriş yapmak için gelenlerse geri dönmek zorunda kaldı. Vatandaşlarsa tepkiliydi.
9: Domatesi yok, soğanı yok, patatesi yok. Ne olacak şimdi?
0: Pazarcılar yıllardır süren mağduriyetlerinin çözülmesini istedi. Esnafla görüşen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de pazarcıların mağdur olmaması için gerekeni yapacağını söyledi.
8: Pazarcının ekmeğiyle oynanmasın.

0: yemekleri, tatlıları ve binlerce yıllık köklü tarihi. En önemlisi de peribacaları, yeraltı şehirleri, kaya oyma evleri. Türk turizminin önemli duraklarından Nevşehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Kent, düzenlenecek program kapsamında 7. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali'ne de ev sahipliği yapacak. Kültür Yolu Festivali ile Nevşehir'in bir kez daha dünyaya açılan kapısı olması hedefleniyor. Onlarca sıcak hava balonu Kapadokya semalarını renklendirecek. Ayrıca Nevşehir'e özgü yemekler de 43 lezzet noktasında ziyaretçilerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da festivale ilişkin yazılı açıklama yaptı. Nevşehir'in binlerce yıllık birikimini kültür, sanat ve gastronominin deneyim noktası yapıyoruz dedi. Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı olan Nevşehir'de kentin farklı noktalarında renkli etkinlikler düzenlenecek. Şehirde atölyeler kurulacak. Ünlü yazarlar, şefler, sanatçılar ve alanında birçok önde gelen isim halkla buluşacak. Birçok sanatçı katılımcılara konserler verecek. Müzelerde birçok sergi ve kısa film gösterisi de organize ediliyor. Festival ayrıca Çocuk Köyü ve Aselsan Çocuk Şenliği ile de minik ziyaretçilerini ağırlayacak.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 28, Konya 29, Afyon 27, Denizli 35, Antalya 38, Adana 41, Zonguldak 24, Samsun 25, Trabzon 26, Kayseri 28, Erzurum 27, Gaziantep 37, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 40 derece.

0: Yol durumu.
1: Büyükçekmece Mimar Oba yolunun 49 ila 52. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Seydi Kemer-Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
6: Dünya katılım var.
8: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
9: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, stüdyomuzda bir konuk ağırlıyoruz. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Metin Başaranoğlu bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Sağlık olunca her konu önemli ama bazıları hakikaten yolların kesiştiği yer gibi. Bugün de ikinci beyin, bağırsaklarımızı konuşacağız. Bu konuda kitabınız var. Adeta koruyucu hekimlik üzerine yazılmış bir kitap gibi, aslında öyle düşünmek lazım. İkiye ayıralım programı, uzun uzun konuşalım istiyorum. İlk bölümde nedir ince bağırsakların görevi? Onlar görevini tam yapmadığında biz bunun hangi belirtilerini hissederiz? Ne değişir hayatımızda? İkinci bölümde de bu belirtileri ortadan kaldırmak, hastalıkların tedavisi için kendi hayatımıza eklememiz gerekenler nelerdir? Bunlar üzerine konuşalım. İzninizle. Bununla ilgili bir de kitabınız olduğunu söyleyelim. Alfa Sağlık'tan çıkmış. İkinci Beyin, Bağırsaklar. Çok da enteresan ve okuması kolay bir kitap yapmışlar. Öyle söyleyelim. Hani ben kitap okuyamıyorum, hele de sağlıkla ilgili olunca ağır geliyor diyenler bu kitabı sevecekler diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Peki, ikinci beyin, bağırsaklar. Biz bu kavramı yeni yeni duymaya başladık.
1: Evet, yeni yeni duyuyoruz.
0: Nedir bağırsaklarımızın ikinci beyin olmasını sağlayan özellikleri?
1: Efendim, ikinci beyin, bağırsaklar kavramında önce birinci beynimiz ne, onu tarif edeyim müsaadenizle. Bildiğiniz gibi kafatasımızda bir beynimiz var. Buna birinci beyin diyoruz. Merkez sinir sistemimizin büyük kısmını oluşturuyor. Son zamanlarda özellikle Amerika'da yapılan çalışmalar ortaya bir ikinci beynin daha olduğunu ortaya koydu. Ve buradan da gastroenteroloji diye bir bilim dalı doğdu. Şimdi yapılan çalışmalar gösterdi ki bizim beynimizdeki sinirler kadar büyük bir alanı esasen bizim yemek burnumuzdan başlayıp anüs dediğimiz en aşağıda büyük abdestimizin, affedersiniz, çıktığı yere kadar olan bir sindirim sistemimiz var. Bu tüp şeklinde bir organ, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsaklardan oluşuyor sindirim sistemimiz dediğimiz bölge. Burası bütünüyle bir sinir ağıyla çevrilenmiş, kuşatılmış şekilde. Bu sinir ağı o kadar fazla ki bizim merkez sinir sistem dediğimiz beyinden sonra en fazla nöron dediğimiz sinir hücreleri burada yerleşmiş durumda.
0: Bu enteresan bir durum.
1: Kesinlikle. Ve bunun daha bir gerisine gittiğimizde görüyoruz ki embriyojenik yaşamda, yani çocuk anne karnında mahsul aşamasındayken hücreler bölünürken bir hücre grubu var ki ikiye bölünüyor. Bunun bir kısmı kafatasına gidiyor ve orada birinci beynimizi yapıyor. Aynı hücre grubunun diğer parçası ise sindirim sistemimize gidip yerleşiyor ve ikinci beynimizi, yani bağırsaklardaki sinir sistemini yapıyor.
0: Bu çok önemli bir şey. Bunu pek çok kişi ilk kez duyuyor. Anne karnındayken bebek hücre bölünmeleri yaşayıp dokuları, organları oluştururken bir hücre grubu ikiye bölünüyor ve bunun bir kısmı beynimize, yani kafatasının içine, diğer bir kısmı ise bağırsaklarımıza gidiyor.
1: Kesinlikle.
0: Çok öyle enteresan. Oluyor.
1: Bu yüzden de ikinci beyin denmesine esasen çok çok hak ediyor. Neden? Çünkü çok kompleks bir yapıdan bahsediyoruz biz burada, ikinci beynimiz, bağırsaklar deyince.
0: Şimdiye kadar en göz ardı edilen, önemsenmeyen belki de, değil mi?
1: Kesinlikle. Belki de çoğu kronik hastalığın şu ana kadar tam olarak adı konamamış olan, nedeni anlaşılamamış olan bir multiple sklerozun, bir sedef hastalığının ya da Crohn, ülseratif kolit gibi hastalıkların anlamamızı sağlayabilecek olan bir yapıdan biz burada bahsediyoruz. Çok kompleks. O kadar kompleks ki hücreler birbiriyle iletişim halindeler. Bunlar tıpkı beyindeki, bağırsaktaki iletişim ağından bahsediyorum şimdi, sinirlerdeki. Bu bağırsaklardaki sinir hücreleri arasındaki iletişim beyindeki hücreler arasındaki iletişime benziyor. Benzer kimyasal maddeleri kullanıyorlar. En basitinden serotonin dediğimiz bir mutluluk hormonu vardır, biliyorsunuz. Yapısı, taşı vardır. O serotonin esasen %95'inin yapım yeri bağırsaklar. Yani bizim mutluluğumuz sanki bağırsaklardan, hani derler ya, erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer.
0: Evet.
1: O tarzda bir şey.
0: Bizim de mutluluğumuz bağırsaklarımızdan mı geçiyor?
1: Öyle görünüyor. Mutluluk hormonu dediğimiz, çünkü serotoninin %95'i bağırsaklarda üretiliyor.
0: Sonra mı tekrar beyni?
1: Şöyle oluyor efendim, o bağırsaklarda üretilen serotonin maddesi oradaki bağırsaklardaki sinir hücrelerini tetikliyor. Bağırsaklardaki sinir hücreleriyle beyin arasında esasen vagus dediğimiz çok uzun ve kalın, otobana benzeyen bir sinir hücre topluluğu var. Bu vagus siniri birinci beyinle ikinci beyin arasındaki iletişimi sağlıyor ve bu serotonin bağırsaktaki sinir hücrelerini etkiliyor. Etkilenen sinir hücreleri de iletiyi beyne gönderip beyinde mutluluk yayıyor size.
0: Enteresan bir mekanizma.
1: tek başına ama serotonin değil. Mesela dopamin dediğimiz başka bir sinir hücreler arası iletişimi sağlayan yapı taşı daha var. Protein de var, amino asit daha var. Mesela o da bağırsaklarda %50'si yapılıyor. Bunun dışında epinefrin, noepinefrin dediğimiz hani beyinde merkez sinirinde bulunan ve iletişimi sağlayan, iletişimi sağlayan yapı taşları esasen çoğu bağırsakta da var. Bu yüzden de ikinci beyin denmeyi yine hak eden bir organ.
0: Peki biz ikinci beyinde yani bağırsaklarımızda bir problem olduğunu sadece dışkılama periyodumuzla mı ya da onunla mı anlarız, yoksa vücudumuzda başka problemlerle kendini ifade eder mi bağırsaklardaki? Yani biz eğer günlük rutin tuvalete çıkıyorsak bağırsaklarımızın varlığını bile çoğunlukla unutuyoruz gibi yaşıyoruz günlük hayatta.
1: Kesinlikle varlığını unuttuğumuz bir şey esasen normal çalışıyor demektir. Mesela hiç soluk alıp verdiğinizi hisseder misiniz? Eğer anksiyete yoksa, gerginlik yoksa, başka bir sıkıntı yoksa veya akciğerlerde zatürre veya benzeri, soluk alıp verdiğinizi anlamazsınız. Dakikada
0: kalp atışını
1: kaç
0: da duymayız değil mi?
1: Bravo.
0: Aslında,
1: İkinci
0: değil
1: bir içerim örnek olacaktı. Çok güzel söylediniz. Kalp atışlarını da hissetmezsiniz. Ne zaman problem olur? Çarpıntı diye kalp atışlarınızı hissedersiniz. İşte bağırsaklar da öyle. Ama bağırsaklardaki durum kendisini şöyle izah eder, basitçe söyleyeyim. Karın bölgenizde uncomfortable, yani huzursuz bir durumdan huzurun gitmesi, konforun gitmesi ve konforsuzluk durumu, huzursuzluk durumu kendisini bağırsaklarda bir sıkıntı olduğunu ifade etme yöntemi bu. Yani şöyle size ifade edeyim. Örneğin karnınızda gaz olur, şişkinlik olur. Ya da bağırsak alışkanlığınız ishal ya da kabızlık şeklinde olabilir. Ya da ne olur? Mesela sizin pantolonunuz size dar gelmeye başlar. Gibi karnım şişti dersin. İşte bunların hepsi hazımsızlık bile. Bağırsaklarda karnımızın içindeki o sindirim organlarında, burada bağırsak tek demeyelim yalnız müsaadenizle, hem mide de bunun içerisine giriyor. İnce ve kalın bağırsaklar da giriyor. Oradaki bir sıkıntının olduğunu ifade ediyor. Zaten şöyle bir şey var, kitabımda da ifade ettim. Eğer bağırsaklarınızda bir sıkıntı varsa bu beyninizden çıkabiliyor baş ağrısı şeklinde. Veya diyelim siz depresyona girdiniz, anksiyeteniz var, gerginliğiniz var, huzursuzluğunuz var. Bağırsaklar size bunu bir yolla beyniniz kanalıyla anlatıyor olabilir. Yani bağırsaklarla beyin arasında, birinci ve ikinci beyin arasında şiddetli bir iletişim var, etkileşme var. Bazen bağırsaklar kendi rahatsızlıklarını beyinden de gösterebilir. Beyin de bazen huzursuzluğunu bağırsaktan gösterebilir. Basit bir örnek vereyim. Multiple skleroz hastalığı MS, etiopatogenezini yani nasıl olduğunu tam anlamadığımız bir durumdur. MS hastalığının geçmişlerine bakıldığında 10 yıl öncesinden başlayan kabızlık olduğu söylenir. Hatta bazı MS hastalarına Amerika'da yapılan çalışma özellikle mesela parazit yükleniyor. O parazit kancalı kurt oluyor. Toplumda görülebilen bir şey. Özellikle Karadeniz bölgesinde toprakla uğraşanlarda çok görülebilecek bir durum. O parazit vücuda girdiği zaman MS'in bazı bu hastalık bulgularının gerilediği tespit edilmiş. Yani hastalıkların başlangıç noktası bağırsaklardır. Tedavi yeri de bağırsaklar olabilir diye şu anda düşüncemiz var tıpta.
0: MS'le ilgili.
1: MS'te de bu durum söz konusu. Belki bir SEDEF'te de yarın öbür gün söz konusu olacak. Tabii bunlar %100 şu an pratikte uyguladığımız, klinikte uygulayacağımız şeyler değil. Birkaç vaka örneğinde, 8-10 vaka örneğinde destekleyen bulgular şu an
0: için. Ama bir yerden başlandı bu konuyla ilgili. Kafayı yormaya bilim adamları.
1: Çok güzel yerden başlandı.
0: Şimdi bağırsaklar dediğimiz aslında çok büyük bir organ. Bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da her yeri aynı derecede beyin görevi görür mü, yani ince bağırsak, kalın bağırsak ya da bunun içinde özellikle değinmemiz gereken bir yer var mı diye sormak istiyorum.
1: Çok güzel ifade buyurdunuz. Özellikle ince bağırsaklarda daha ziyade yerleşmiş durumda ama kalın bağırsaklarda da var tabii bu sinir hücreleri. Yalnız unutulmaması gereken bir nokta da var, müsaadenizle söyleyeyim. Bu bağırsaklar, hani sinir hücreleri var ya, bu sinir hücreleri kendi kendilerine çalışmıyorlar. Bunları etkileyecek maddeler lazım. İşte o noktada bağırsakların içerisinde ince bağırsaklarda, daha ziyade de kalın bağırsaklarda 1,5-2 kilogram ağırlığında benim üçüncü beyin diye tarif ettiğim bir mikrobiyata var. Mikrop dünyası var.
0: İnce bağırsağın içinde.
1: Ve kalın bağırsakta daha ziyade.
0: Ve toplam ağırlığı
1: 1,5-2 kilogramı
0: bulan.
1: Evet.
0: Bir
1: mikrop dünyası
0: mikrop
1: var.
0: Mikrop dünyası. Mikrop deyince böyle hep negatif gibi algılanıyor ama aslında bunlar sistemin tamamının çalışmasını sağlayan.
1: Kesinlikle. Esasen bu mikropları bir evren olarak düşünmeniz gerekiyor. Sizin nasıl dış dünyanızda bir mikrobiyatta, mikroplar evreni varsa, krallığı varsa, bu mikroplar içinizde de var. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Ağızdan başlayıp aşağıdan en son sindirim sistemimizin anüs dediğimiz yerine kadar sizin esasen hala dış dünyanız, iç dünyanız değil. Neden? tüp gibi bir organdan bahsediyoruz. Hı hı. Ve bu tüp gibi organ ağızdan başlıyor, lokmayı yuttunuz, aşağıdan son çıkma yerine kadar. Esasen sizin hala dış evreniz ve bu dış evrende ağızdan başlayıp anüse kadar ama giderek yoğunluğu aşağı indikçe artan, mesela midede bulunan bakteri sayısından daha çoğu ince bağırsakta var. İnce bağırsakta olandan daha çoğu kalın bağırsakta var. İşte bu dış evrende içiniz esasen 1,5-2 kilograma kadar varan bir mikroplar dünyasından bahsediyoruz. Bir krallıktan bahsediyoruz. Ve bu krallığın büyük çoğunluğunu bakteriler oluşturuyor. Daha az oranda da virüsler ve mantarlar bulunuyor.
0: Biz bunları hani tanım olarak baktığımızda vücudun çalışması için gerekli olan iyi huylu mikroplar, bakteriler ya da iyi özellik gösterenler diyoruz. Peki neler var ve vazifesi nedir bu 1,5-2 kilogram ağırlığındaki dünyanın?
1: Harika bir soru. Şimdi çoğunluğunu bakterileri oluşturan bu dünyada tabii ki iyiler de var, kötü bakteriler var. Dediğiniz gibi halkımıza sorsanız bakteri deyince önce mikrop aklına gelir. Zatürre yapıyor, bu enfeksiyon yapıyor, beni ishal yapıyor. Aynen, hasta yapıyor der. Oysa biz belki var olmadan önce bile bu evren vardı, mikroplar vardı. Siz uzaya çıkın, bu mikropları da beraberinizde götüreceksiniz. Bu bakteriler esasen iki grup. Bir dost bakteriler, bir de düşman bakteriler. Bunlar birbirleriyle bir denge halinde, yin yang gibi Çin felsefesindeki çalışırlarsa bir sorun yok. Sağlıklı halinizin idamesini sağlıyorlar. Ama sağlıksız bakterilerde artış olursa, mesela bir antibiyotik aldınız diyelim, sağlıksız bakterileriniz arttı. Veyahut da kötü bir şey yediniz, bağırsaklarınızı bozdunuz, sağlıksız bakterileriniz arttı. İşte o zaman hastalıkların geldiğini inanıyoruz. Neden biliyor musunuz? Normali size müsaadenizle ifade edeyim. Sağlıklı bakterileriniz dışarıdan yediğiniz özellikle meyve ve sebzelerde bulunan, tam tahıllı buğdayda bulunan lifleri alır ve bu sağlıklı bakteriler beslenir, çoğalır.
0: Bunlar onu besler.
1: Kesinlikle
0: yani sadece
1: besler.
0: Çalışmasını biz hep şöyle düşünüyoruz. Bu lifli gıdalar girer ve sindirim sisteminde bir harekete yol açar. Hı-hı. Bu hareketlilik bizim için işimize yarar. Halbuki bunların içinde iyi bakterileri besleyen bir besin var, gıda
1: kesinlikle
0: var.
1: Kesinlikle. İşte vücudun o bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakterilerin tabii ki beslenmesi gerekiyor. Beslenen bakteriler çoğalırlar da. Sağlıklı bakteriler de dominant hale gelirse, yani baskın hale gelirse karnınızda, tabii ki o zaman onların ürettikleri, bizim yaptığımız araştırmalarda artık bir ilaç fabrikasının ürettiği kimyasalları benzeyen maddeler ürettiğini gördük biz bu sağlıklı bakterilerin. Örneğin biraz önce dedik serotonin, dopamin gibi şeyler, biliyorsunuz.
0: Bunlar dışarıdan alınan değil mi, yani aslında bir hastalık durumunda takviye edilen
1: kesinlikle
0: şeyler.
1: Kesinlikle. Mesela bir antidepresan aldığınızda ne yapıyor? Serotonini bloke ediyor, ortamda kalmanızı sağlayıp sizin depresyonunuzu azaltmaya yönelik ilaçlar. Hı hı. İşte esasen bizim bağırsaklarımızdaki o sağlıklı bakteriler bu serotoninin veyahut da diğer sağlıklı olan tüm kimyasalların üretim depoları, fabrikaları. Bunlar bir fabrika gibi.
0: Aslında.
1: Evet, fabrika gibi düşünün mikrobiyatayı. Özellikle sağlıklı bağırsak florasını. Bu fabrikayı siz ham madde olarak bol sebze ve meyve verirseniz kesinlikle o fruktoza takılmayın. O da çok sağlıklı bir şey.
0: Soracağız
1: o bunu. Meyve ve sebzelerin içerisinde bol miktarda lif var. Lif sağlıklı bakterilerin beslenmesinde birinci kaynak. O lifi aldıktan sonra bunlar besleniyor, çoğalıyorlar ve sağlıklı ve güzel ürünler üretiyorlar. Bu ürettikleri ürünler hem bağırsaklarınızın sağlığını sağlıyor, hem de sinir sistemini uyarıp tüm vücudun iyilik halinin idamesini sağlıyor. Yani sağlıklı bakteri mutlaka şart vücut için. Sağlıklı bakteri sağlamak için de bol miktarda meyve ve sebze tüketmeniz, tam tahıllı buğday tüketmeniz, yani onları beslemeniz gerekiyor.
0: Ne kadar az işlenmiş gıda tüketirsek aslında bu söylediklerinizden çıkan sonuç, belki ikinci bölümde koruyucu hekimlik anlamında bunları da soracağım ama daha detaylı konuşacağız. Ne kadar az işlenmiş gıda tüketirsek, yemeğimize ne kadar çok evde kendimiz mümkün olunca basit şekillerde hazırlayabilirsek aslında o kadar sağlıklı iş yapıyor olacağız. Öyle görünüyor.
1: Evet. Buna örnek istersen şöyle vereyim müsaadenizle. 1970'lerden sonra dinner denen akşamları dışarıda yemek moda oldu. Türkiye bu moda daha sonra girdi. Dışarıda yediğiniz zaman boş kalori olsunuz, sağlıksız gıdalar alıyorsunuz ve sindirmeye muhtaç olmayan gıdalar alıyorsunuz. Mesela bir meşrubat içerisinde sindirme ihtiyaç duymayan boş kalori içeriyor, fruktoz şurubu içeriyor. Ya bağırsakları çalıştırmak zorundasınız. Çalıştırmanın yolu da sizin dışarıdan meyve ve sebze almanızdan geçiyor. Ne kadar sindirme beynine ihtiyaç duymayan içeriği gıda alırsanız vücudunuza, o kadar az çalışmayı sürüklersiniz bağırsakları ve tabiatı gereği, yaratılışı gereği bütün organlarımız çalışma üzerine kurulmuştur. Bacaklar yürürse size sağlık zindelik getirir, insülin direnciniz düşer. Bağırsaklar da içeriye lif vermezseniz, o sağlıklı bakterileri çoğaltıp ürünlerini artırmazsanız tembelliğe alışırlar ve tembelliğe alışan o bağırsaklar sonra hastalığa yol açar. Örneğin benim hastalarım, kolonoskopi yapıyorum, divertikül dediğimiz cepçikler çıkıyor. Hocam bu neden oluyor diyor. Bağırsakların da yaratılış gayesi çalışmak üzeredir. Hı hı. Yani dışarıdan siz meyve sebze yiyeceksiniz, onu sindirecek. Sindirmesi bağırsağın çalışması demektir. Kasları hareket edecek bağırsağın ve aşağıdan son mahsul olarak dışarıya çok az bir posa çıkacak. Siz bağırsağı tembelliğe sürüklerseniz, günümüzün paketli gıdalarıyla, marketlerde satılan işlenmiş gıdalarla, yani bağırsaklara sindirime ihtiyaç duymayan gıdalarla beslerseniz, o bağırsaklar tembelliğe alışır. Tembellikle beraberinde hastalıkları getirir.
0: Uzmanların söylediği, hemfikir olduğu bir şey var. Bağırsaklarınız tembel olmayacak.
1: Evet.
0: Bu konudaki alışkanlıklarınızın en ufak bir değişiklik göstermesi aslında incelenmesi gereken, doktora gidilmesi gereken durumlardan bir tanesidir diyor. Kanserle de bağlantısını kuruyorlar.
1: Evet.
0: Eğer bağırsak çalışmıyorsa yeterince, diyor ki kanser uzmanları, kabız olmayacaksın kardeşim.
1: Evet.
0: Kabız olmayacaksın. Bağırsakların çalışacak. Onun çalışması için gerekli olan gıda neyse, işte tam tahıllı bir dilim ekmek, mesela bir ara modaydı hiç ekmek yememek gibi. Sadece yeşillik yemenin, sadece meyve yemenin değil, bunları bir bütün halinde değerlendirmenin anlamlı olduğunu anlıyoruz. İkinci bölümde daha detaylı konuşacağız. Bu bölümde biraz daha mekanizmayı anlamak üzerine konuşmak istiyorum. Sonra bize düşen görevleri konuşalım istiyorum. Şimdi eğer bağırsaklarımız iyi çalışmazsa pek çok hastalığa zemin hazırlanıyor. Bir kere iyi bakteri, orada büyümesi, çoğalması gereken iyi bakteri yeterince gelişmiyor. Ama bunun dışında tam tersi, istemediğimiz kötü bakteriler gelişiyor. Ve bunlar da bir takım hastalıklara yol açıyor. Aynı zamanda iyi bakterilerin çalışıp vücudun ihtiyacı olan beyne gönderilecek işte dopamin gibi, serotonin gibi destekler gitmediği için bir taraftan da bunlar kendi başına hastalığa yol açıyor. Bakıyorsunuz şehir insanında özellikle neredeyse depresyonla mücadele etmeyen yok gibi. Yani depresyonla mücadele etmediğini zanneden bile aslında kendi içinde mücadele ediyor ve biraz belki kendini motive edebildiği için ayakta kalıyor. Maalesef geldiğimiz durum bu ve görüyoruz, anlıyoruz ki aslında bağırsaklarımız iyi çalışsa bizim mücadele etmemiz gereken depresyon diye bir hastalık belki de olmayacak ya da daha az olacak.
1: Aynı fikirdeyim. Kitabımda özellikle bu ikinci beyinde bahsettiğim bir bölüm var. Zimmel'in Metropolitan Hayatı ve Zihinsel Değişimi diye. Zimmel şöyle açıklıyor Metropolitan'ı. 18. 19. yüzyılda diyor, biz diyor otomasyona geçtik ve insanlar diyor artık daha fazla nöronlarıyla düşünür hale geldi. Kırsal yaşama özgü olan duygusal düşünme, değer yargıları kayboldu diyor. Yani tipik metropol hayatına geçtik. Bu nedir? İş stresi, aşk stresi, eş stresi, para, maddi güçsüzlükler. Bunlardan bahsediyoruz. Artı metropolitan hayatı ne yaptı? En basit örneği, karşıdan karşıya geçmek isterken bile caddede bir sürü uyaranla karşılaşıyorsunuz ve bunlara nöronlarla cevap veriyorsunuz. Yani metropol hayatının getirdiği egzersiz yapamamak, İşlenmiş gıdaları aşırı tüketmek, sindirmeye ihtiyaç duymayan gıdalardan burada bahsediyoruz. Aşırı koruyucu içeren, raf ömrü uzatılmış gıdaları tüketmek, strese aşırı maruz kalmak. İşte bunların hepsi metropol hayatı, yani bizde zihinsel değişim yarattı diyor. Ben bu kitapta kendi kuramım olarak metropol hayatı, yani günümüz modern insanın beslenme tarzı olan endüstriyel besinler, aşırı işlenmiş besinler, koruyuculu besinler, beraberinde egzersizin azalması ve stresin olmasının, bu Zimmel'in bahsettiği metropol hayatının zihinsel değişimimizi yaptığını anlatmaya çalıştım. Neden? Çünkü biz artık biliyoruz, ikinci beyin var. İkinci beyinde ne vardı? Mikrobiyata vardı 1,5-2 kilogram ağırlığında. Metropol hayatını neyi sınırladı? Meyve ve sebze tüketmeyin. Zaten sizin paranız yok bu kadar değerli şeyleri almayı dedi. Kaldı ki organik de yok dedi. Bunların hepsi dedi GDO'lu ürünler. Siz tüketmeyin. Gelin ben burada endüstrinin ürettiği çikolatalar var dedi. Kurabiyeler var dedi. Meşrubatlar var dedi. Boş kalori bir sürü var dedi. Bunları tüketin dedi. Siz bunu alınca ne olacak? Sindirime ihtiyaç duymayan gıdalar, sağlıklı bakterileri beslemek istediğiniz lif de yok içerisinde. Ne oldu? Sağlıksız bakteriler arttı. Egzersiz de yapma. Neden? Zaten iş yerin uzak. bir sürü yol yürüyorsun, gidip geliyorsun. İşin çok zor. Zaten eve gelince ne egzersiz yapacaksın? Yat, uyu dedi. Bir de zaten ekonomik güçlük içerisinde insanlar yaşıyor. Hmm. Bir sürü kaygılı var. Çocuğun okul kaygısı, kolej masrafları ve diğerleri. Bunların hepsi de stres bindirdi. İşte hepsi bu metropol hayatı ne yaptı? Bağırsaklarımızdaki iyi bakterilerin azalmasına neden oldu. İyi bakteriler azalınca ne oldu? %95'lerde olan serotonin üretimi %40'a düştü. Bu ispatlanmış bilgi deneylerde, hayvan çalışmalarında. %95 olan o bizi depresyondan kurtaran, hani çikolata yiyince serotonin artar dersiniz ya, doğal kaynaklardan uzak kalmak, %95'in %40'a çekilmesi sizi depresyona yöneltiyor. Sonra siz psikiyatriste gidiyorsunuz. Psikiyatrist bu %40 ortada dolan serotonini, tahribatını engellemek için size ilaç veriyor. O ilaç ortamda dolanan serotonin tekrardan hücre içerisine alıp yıkılmasını engelliyor. Böylece siz %40'ınızı 60-70'i çıkarıp birazcık depresyondan kurtuyorsunuz. Ama doğal ve sağlıklı beslenmek varken, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği şekilde ilaçlara ihtiyaç duymazsınız ki. Yani Zimmer'in metropol hayatı, zihinsel değişimiz esasen bize dayatılmış olan bu endüstrileşmiş beslenme alışkanlığının sonucudur. Stres ve egzersizde azalmayla birlikte, stresteki artış, egzersiz yapmaktaki azalma.
0: Evet, o zaman biz mutlu olmak istiyorsak sebze meyveyi arttırarak kendimiz doğal yolda ne kadar zaman içinde aşağı yukarı etkisini görmeye başlıyoruz.
1: 2-3 günde bile bu değişiklik bağırsaklarda başlıyor deniyor. Özellikle Harvard'da bir ekip var bunu yapan. Ailesiyle birlikte kendi de deniyor. Çocuklarında da, hasta çalışmalarında da göstermiş. 2-3 günde başlıyor. Birkaç yılda fark ediyorsunuz.
0: Çiğ sebzeden bahsediyorsunuz değil mi? Yani pişmiş sebzeden bahsediyor muyuz?
1: Orada da halkın kafasında karışıklık yaratıyor. Bakın, canınız nasıl istiyorsa bunları öyle yersiniz. Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği şey şu: ne kadar fazla, doğru duyuyor herkes, yani miktar yok, ne kadar fazla sebze ve meyve tüketirseniz o kadar kronik hastalıklardan, şeker hastalığından, tansiyondan, kanserden, sedeften, iltihap bağırsak hastalığından uzaklaşırsınız diyor. Ölümler o kadar azalır diyor. Ve miktar vermiyor. Hani bazı...
0: Bir tane elma, üç tane portakal demiyor yani.
1: Kesinlikle sınır yok. Ne kadar fazla tüketirseniz doz bağımlı o kadar güzel bir ilişki var diyor.
0: Peki, bunu soracağım ikinci bölümde. Kısa bir araya gidelim. Hemen buradayız sonra.

0: şimdi reklamlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Smokin bizim işimiz.

0: bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Metin Başaranoğlu ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi artık işin aklımızda mutlaka kalması gereken kısmına geldik. Birinci bölümde ikinci beyin diye tanımladığımız bağırsaklarımızı, iyi çalışması gerektiğini, çalışmazsa neler olabileceğini, aslında görevinin ne olduğunu ve beynimizdeki pek çok faaliyetin buradan nöronlarla taşındığını, o faaliyeti tetikleyen hormonların vesaire buradan mayalandığını söyledik. Aslında mayalanma bağırsak için belki de en doğru kelimelerden bir tanesi. Çünkü biz de birazdan mayalanmış gıdalardan bahsedeceğiz. Neden mayalanmış gıdanın, mayanın, oradaki mantarın, onu yapan mantarın bağırsakla böyle yakın bir ilişkisi var?
1: Şimdi özellikle hastalık durumlarında veya beslenme alışkanlığımızda endüstrileşmeye bağlı olarak değişmeler oldu. Tabii ki sebze ve meyve tüketimimiz azaldı. Mesela Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? 35-40 gramın altına lifli gıda altına düşmeyeceksin diyor.
0: Günlük
1: lifli gıdada. Evet, günlük 35 gram yiyeceksin. Lifli gıdayı o bağırsaklarına sokmak zorundasın. Bu senin tüm vücut sağlığın için anlamlı. Sadece bağırsak değil.
0: Bu limit. Buradan başlamadan altına düşmeyecek.
1: Bu alt limit, üstüne çıkabilirsin diyor. 50 grama da çık, 100 grama da çık, sana kalmış. Ama 35 gramdan tarifimiz 10 orta boy havuç oluyor mesela. Ama tabii hepsini havuç olarak yemek zorunda değilsiniz. Brokoli de koyarsınız, lahana da koyarsınız, tam tahıllı buğday da koyabilirsiniz bunun için. Ama limit olarak 35 gramın altına düşmeyeceksiniz.
0: Şimdi işte, 35 gram ekmekten de bahsetmiyoruz. Evet. 35 gram liften
1: bahsediyoruz. Kesinlikle. Bu 10 tane orta boy havuca denk geliyor. Oradan 35 gram çıkıyor. Ama bunu tabii çeşitli şekillerde kombinasyonlar yapabilirsiniz. Yeşilliklerle de, tam tahıl ekmekle de. Şimdi işte biz bunları alamayınca artık böyle iş güç kaygısı diyorum ya, evde yemek yapmak zor. Bekar insanlar çok çıktı artık. Ataerkil toplum olmaktan da yavaş yavaş uzaklaştık. Ekonomik kaygılar olmasa insanlar ekonomik özgürlüğünü bulduğu gibi ayrı eve çıkmak istiyor. Bu neyi beraberine getirdi? Türk toplumunda geleneksel Türk aile yapısında evde yemekler pişirilirdi. Bir büyük tarafından anne olurdu burada genelde. Annenin yaptığı genelde tencere yemekleri hem de olurdu. Yenirdi ve bunda çok iyi lif kaynağıydı. İşte biz bu tek başına yaşama, endüstrileşme, zamanınızın olmaması, yemek pişirememiz gibi bu gibi sebeplerden ötürü artık biz lifi az gıdalardan yemeye başladık. Biz ne dedik o ulaşımı açıklarken? Lif gerekiyor sağlıklı bakteri için. Siz böyle beslenirseniz ne oldu? Sağlıklı bakteriniz azaldı. Bunu nasıl koyun diyor endüstri size yerine? Bir, diyor ki evde yapılmış yoğurtla koyabilirsin diyor. Mayalanmış şeylerle, turşuyla yine koyabilirsin diyor.
0: Evde yapılmış turşudan bahsediyorsunuz.
1: Evet, kesinlikle. Ben hepsinde evde yapılmıştan bahsediyorum. Yani yoğurt da evde yapılmış olacak. O market raflarında gördüğümüz hani ev tipi yoğurt, öyle bir şey yok. Evde yapılmış yoğurt olacak. Yani bildiğiniz, güvendiğiniz bir yerden sütünüzü alacaksınız. Klasik annenizin yaptığı üsülde, babaannenizin, anneannenizin
0: küçük parmak girecek
1: yaptığı
0: içine
1: gibi. Evet, mayalayıp onu halledeceksiniz. Çok da kolay bir iş. Ben Amerika'da yaşarken evimde yaptığımı biliyorum. Eğer süt uygunsa tabii. Çünkü bazı da sütler o kadar Amerika'da işleniyordu ki ben kaynatınca dibinde kalın bir kahverengi katman oluşturuyordu ve o yoğurt yapmaya da artık müsait değildi. Yani kullandığınız sütün de işlenmemiş olması gerekiyor. Yani olay şuradan o mayalanma olayına geçiş. Siz yediklerinizle kendi sağlıklı bakterilerinizi idame ettiremediğiniz için, bakteri azaldığı için dışarıdan artık mayalanmış ürünlerle sağlıklı bakterileri sokmaya çalışıyorsunuz içeriye. O yüzden de size mayalanmış ürünler tavsiye ediliyor. Tabii ki ben de tavsiye ediyorum. Yani bugünkü çalışma ve yaşam koşullarında içeride azalmış olan sağlıklı bakterileri artırmanın bir yolu da dışarıdan mayalanmış ürünlerle almak. Evde yapılmış yoğurt buna bir örnektir. Evde yapılmış olan turşu sizin yapmanız gerekmiyor. Güvendiğiniz bir yerde, mesela Ankara'da Çubuklu'daydı sanıyorum. Çok sayıda turşu üreticisi var. Hepsini selamlıyoruz. Onları, ev tipi yapılmış olan turşu da çok sağlıklı bir kaynaktır.
0: Ne var içinde mayalanmış gıdaların? İşte yoğurttan bahsediyoruz, ayrandan bahsediyoruz, peynirden bahsediyoruz, turşudan bahsediyoruz. Ki evde kendiniz de zaman zaman dinleyicilerimize söylüyoruz. Eğer sirke evde yapılmış düzgün bir sirke ise, hangi sebzeyi içine atarsanız atın, biraz tuz, biraz şeker, biraz sarımsak, biraz sebze, mutlaka güzel bir turşu ortaya çıkacaktır. Eğer sirkeniz güzelse, ki bu arada sirkeyi de söyleyelim, dışarıdan sirke benzeri paketlenmiş ürünler alıyoruz. elinizi değdirdiğinizde hani böyle bir tadına bakayım dediğinizde asitimsi değişik bir şey var içinde, normal sirke tadı bile alamıyorsunuz. Bunlar nasıl etkiliyor bizim floramızı, daha doğrusu bağırsak florasını, ne yapıyorlar girdiği andan itibaren?
1: Gerçekten eğer evde yapılmış bir yoğurttan ya da turşudan bahsediyorsak, bunların içerisinde hem sağlıklı bakteriler oluyor hem de o sağlıklı bakterileri besleyecek şeker oluyor. Siz örnek olarak yoğurdu verelim, bu sağlıklı evde yapılmış olan yoğurdu aldığınız zaman bağırsak tüm ağızdan başlayıp anüse kadar, yani giriş kısmından sindirimin başlayıp en son çıkış noktasına kadar tüm bu bölgeleri bu sağlıklı bakterilerle kolonize ediyorsunuz. Yani o bakterileri orayı yayıyorsunuz. Hı hı. Bir de bir kaşık yoğurttaki o bakteri sayısı o kadar fazla ki sağlıklı, yani piyasada satılan herhangi bir probiyotikten kesinlikle çok daha fazla, çok daha ucuz, çok sayıda bakteri var.
0: Sözünü kesiyorum yapamamışım. Probiyotik, prebiyotik dediğimizde özellikle çocuklar için hazırlanmış ürünler var. Yani sadece yoğurt, gıdadan bahsetmiyorum. Takviye ürünleri de var. Onlardan da mı uzak durmalıyız? Yani çocuklara da ya da yetişkinlere de hep mayalanmış, evde hazırlanmış ürünler mi yedirmeliyiz? Yeterli olur mu daha doğrusu?
1: Burada kanıta dayalı tıptan konuşmak gerekiyor. Sonuçta ben Amerika'da bir üniversitede uzun yıllarda çalışmış, research yapmış, bu işlere girmiş biriyim. Şimdi satılan ürünün içerisinde ne var ona bakmak lazım etiketine. Türkiye ve Amerika diye ikiye ayıralım. Türkiye piyasasında satılan probiyotikli, prebiyotikli gıdalarla Amerikan piyasasında satılanlar arasında uçurum fark var. Bizim kendi mevzuatımız bazı şeylere izin veriyor, bazı şeylere izin vermiyor. Sağlık mevzuatımızın izin verdiği ölçüde bugünkü satılan probiyotiklerin içerdiği bakteri sayısı çok çok az. Ve çok da sağlığa fayda vermiyor. Neden? Çünkü o kadar az sayıda bakteri içeriye atıyorsunuz ki zaten onun gidip orada kolonize olması, çoğalması ve orada süreklilik hali mümkün değil. Yani siz, ben oraya tohumları attım, o tohumların üzerine de lifleri atacağım, şimdi o bakteriler çoğalacak diyorsun. Mümkün değil. Çünkü içeriye attığınız bakteri sayısı çok az. Şu an piyasadakilerin neredeyse hemen hemen hepsi, ben inceledim çünkü Amerika'dakileri de inceledim. Kesinlikle bizim piyasada satılanlar şu anki haliyle sağlığa bir katkı plasebodan öte sağlayacak değil. Yani ha, boş bir yani kapsül almış, hadi içerisinde probiyotik şu kadar bakteri var denen ürün almış. Herhangi bir hekim arkadaşımın web sitesinde sattığı probiyotikle endüstrinin herhangi bir yoğurda içeceği kattığı probiyotik arasında bir fark yok. O kadar düşük miktarda sağlıklı bakteri içeriyor ki mümkün değil ki bir fayda sağlasın.
0: Ne olmalı ideal rakam? Mesela günlük almamız gereken bakteri sayısı.
1: Bakteri sayısı 100 milyarın altında olmaması lazım. Türkiye piyasasındakiler 10 milyarın altında bakteri içeriyorlar.
0: Onda biri hemen hemen.
1: Bir o. İkinci sıkıntısı da şu, bizim endüstride satılan şu anki probiyotiklerin içerisinde çoğu prebiyotik içermiyor. Şöyle düşünün, bakteriyi koymuşsunuz, rafa yerleştirmişsiniz, sonra yanına besleyici bir madde koymuyorsunuz. O bakteri nasıl çoğalacak?
0: Ne demek besleyici madde? Yani içinde, o ürünün içinde olması
1: sonuçta
0: gereken bir şeyden bahsediyoruz.
1: Sonuçta bizim bahsettiğimiz canlı bakteriler. Bu canlı bakterilerin beslenmesi gerekiyor. Biraz önce yoğurt için ben ne örneği verdim hatırlarsanız? Yoğurdun içerisinde canlı bakteri vardı dedim. Hı-hı. Probiyotik yani. Bir de bunu besleyen prebiyotik var. Yani besinler var, hı-hı, şekerler var. Siz sadece probiyotik olarak bunu satarsınız, bakteri olarak. Bakteriyi besleyecek bir şey yanına koymazsınız, o bakteri yaşayamaz ki ortamda. Belli bir raf ömrü vardır. Ondan sonra gider, ölür. Sağlıklı kalamaz. Yani sıkıntılarımız şu, o piyasada satılan ürünlerde bir, raf ömrünün ne kadar olduğu belli değil. İki, rafta beklediği yerin ısısı ampul altında mı değil mi o belli değil. Çünkü canlı organizmalardan bahsediyoruz. Üç, içeriye aldığınız bakteri sayısı o kadar az ki size faydalı olacak değil. Dört, yanında bir besleyici maddesi yok. Veriyorsunuz, içeride şöyle birazcık gazınızı belki azaltıyor, sonra etkisi gidiyor. Emin olsun ki dinleyicilerimiz, o içeriye alınan probiyotik adı altında satılan mamuller daha ziyade psikolojik rahatlama sağlıyor. Ben bir şey alıyorum vücuduma, bu bana fayda getirecek. Bu yüzden de iyi olmam lazım diye düşünüyorsunuz ve iyi oluyorsunuz.
0: Öyle bir mekanizma çalıştırıyor. Peki evde yapılmış yoğurttan, turşudan, sirkeden bahsedelim. İdeal ölçü nedir? Ne kadar tüketmeliyiz? Yani biz şimdi bakterileri tek tek sayamayacağımıza göre, öyle bir ölçümleme yapamayacağımıza göre kendimize nasıl bir limit belirlemeliyiz?
1: Kanıta dayalı tıpta bunun limitleri belli değil. Ama benim size tavsiyem günde 2 ya da 3 kase 100-150 gram kadar bir yoğurt tüketimi faydalı olur. Turşu olaraktan da dikkat etmemiz gereken, tabii tansiyonunuz var mı? Eğer tansiyonunuz varsa tuz orada sizde tansiyon sorunu yaratacaktır. Ondan biraz daha geri kalmayı ben kendi hastalarıma tavsiye ediyorum. Çünkü herkesin tansiyon limiti farklı. Ufacık bir tuz artırımı yüksek tansiyona, tansiyon krizine neden olabilir. O yüzden yoğurt 2-3 kase tüketmelerini, eğer başka bir rahatsızlıkları yoksa tüketmelerini tavsiye ediyorum ev yoğurduna.
0: En ideal olanı galiba, kontrol edilebilir ve hani herkes açısından eşit seviyede yaklaşabileceğimiz, mesafede yaklaşabileceğimiz yoğurt galiba.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evde yapılmış yoğurt.
1: Evde yapılmış yoğurt.
0: Sütün kaynağı bu noktada önemli mi?
1: Sütün kaynağı, gördüğüm kadarıyla şu anki regülasyonlar, yani Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu yeterli görünüyor. Her yerde sütler güzel güzel buzdolaplarında saklanıyor.
0: Mandıra sütünden bahsediyorsunuz. Evet, yani pastörize edilmiş, işlem görmüş sütten bahsetmiyorsunuz.
1: İşlem görmüş bir şeyin içerisinde bakteri üretmeniz çok zor. Burada bakın şöyle bir örnek vereyim. Mesela yurt dışında satılan bazı ürünlerin üzerinde, hatta bir ötesini yazar, şöyle der. Mandıra'daki inekler hormonsuz olarak beslendiler. Hmm. Yani hayvanın yediği gıdanın bile GDO'suz, hormonsuz besinlerle olması lazım. Ondan çıkan sütten bu ürünlerin en az işlenerek yapılması lazım.
0: Şimdi böyle baktığınızda bizim standartlarımız için, hani ben kendi evimi düşüneyim, evin karşı sokağında köşede ki yoğurtçuyu düşüneyim, oradan aldığım sütün kaynağını ne kadar tahlil edebilirim? O sütün kaynağı olan ineğin GDO'suz beslendiğinden nasıl emin olabilirim? Bunu benim adıma kurumların denetliyor ve o satış noktasına bir belge veriyor olması lazım.
1: Evet, doğru.
0: Ama böyle bir belge yok. Şimdi böyle olduğu zaman da biz otomatik olarak bu sürecin şöyle düşünüyoruz. Ya zaten süt de GDO'lu beslenmiş inekten geliyorsa ben niye evde yoğurt mayalayayım ki, alırım köşedeki marketten, olur biter. Yani kırıyoruz hemen zinciri.
1: Yok, o kadar değil. Şimdi sonuçta her ne kadar GDO'lu da yemlerle de beslenmiş olsa o hayvanlar, sonuçta kendi vücutları içerisinde bu sütü üretiyorlar. Süt sonuçta vücudun kendi organlarıyla olan bir şey. Yani doğal yollarla oluşuyor. İçerisinde bazı kimyasalı olabilir, kabulüm. Ama yine de oradan üretilen yoğurt kıymetlidir. Eğer taşıma koşulları, saklama koşulları, hijyen koşulları eğer doğru olarak uygulanmışsa, sütü aldığınız yerde, bence o sütte güvendiğiniz bir yerse, güven nasıl oluşuyor? Bir, devletin kendi regülasyonlarıyla, düzenlemeleriyle oluyor. İki, siz alıyorsunuz, kötü çıkıyor, bir de almıyorsunuz o kurumdan. Hı-hı. Onun gibi ortaya konuyor. Evde yaptığınız yoğurt kesinlikle her zaman endüstrinin ürettiği yoğurttan çok daha iyidir.
0: Ulan, mayalamaya devam ediyoruz.
1: Kesinlikle devam ediyoruz.
0: Az tuzlu turşu yapmaya devam ediyoruz. Evet. Sirke yapmaya devam ediyoruz. Evet. Çok basit. Aslında bunlar böyle gözümüzde büyüyen şeyler ama. Peki biraz önce dediniz ki, ikinci bölümde konuşacağız dedik. Sebzeyi, meyveyi. Şimdi biz diyetisyenlerle de çok program yapıyoruz. Hep şöyle diyorlar. İşte 3 tane erik bir porsiyondur. 5 tane yani 10 tane kiraz bir porsiyondur. Bir orta boy elma. Elma büyükse yarısı. Ara öğünlerden bahsediyorum. Ama siz de diyorsunuz ki, bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar diyor ki en az 5 porsiyon, ama üstüne çıkabilirsiniz, sebze, meyve tüketin. Bu sebzenin, meyvenin de mümkünse çiğ olmasını tercih etmeniz. Yani bir ürün ne kadar az işlem görüyorsa vücudumuz için o kadar kıymetli. Çünkü o zaten onu işleyecek. Peki bu meyveyi, sebzeyi biraz açmaya ihtiyaç duyuyoruz.
1: Meyve ve sebze tüketiminin çok olmasını söyleyen Dünya Sağlık Örgütü, bizim kendi çalışmalarımız da aynı şeyi söylüyor. Eğer kronik hastalıklardan uzak kalmak istiyorsanız, hipertansiyon gibi, obezite dediğimiz aşırı şişmanlık gibi, diyabetes mellitus dediğimiz hap bağımlı şeker hastalığı gibi kalp damar hastalıklarından inmeden uzak kalmak istiyorsanız mutlaka meyve ve sebze tüketimini artıracaksınız diyor. Ve bunda koyduğu sınır genelde 5 porsiyonun altına düşmeyin günde diyor. Dünya Sağlık Örgütü sonrasında ikinci bir şey daha söyledi. Ne kadar fazla yerseniz o kadar fayda edilir. Bakın, şu an tabiatta kendisinden fazla yiyen tek hayvan fil. Kendisinin iki katı kadar yiyebiliyor. Yani çok fazla yiyebilmeniz mümkün değil, bir. İkincisi, bazı uzmanlar hani diyor ya, şeker bunda çok fazla, fruktoz doğru değil. Bir elmadaki şeker %2-4 üzümdeki. En fazla şeker bulunan meyve hurmadır, incirdir. Orada da %10 bulunur. En fazla. Yani kilolarca yeseniz bile alabileceğin şeker gram olarak Bailey'dir. Kaldı ki
0: yani belki bir çaya attığınız iki şekere bulaşmak geleceğim. İçin birkaç tane meyve yemeniz
1: kesinlikle
0: lazım.
1: Kesinlikle oraya geleceğim şimdi. Kaldı ki siz o bir elmayı yerken sadece oradaki %2 oranında bulunan şekeri tek almıyorsunuz ki bu şeker karbonhidrattır. Vücutta sindirime ihtiyaç duyar ve sonra da glikoza döner ki glikoz beynin kullandığı tek şekerdir. Beyin fruktoz kullanmaz. Siz sadece karbonhidratı almazsınız bir elmayı yediğinizde. Beraberinde lif alırsınız. Sağlıklı bakteriniz çoğalır. Serotoniniz artar. Beraberinde esansiyel mineral alırsınız. Tonlarca para döküyorsunuz. Kutu kutu eczanelerden haplar alıyorsunuz. Polivitamin adı altında. İçerisinde esansiyel mineral ve vitamin var. Ve antioksidan var diye. Oysa meyvelerde de esansiyel mineral var, esansiyel vitamin var, artı antioksidan var. Bunlar bizim şu cahil beynimizin ancak bugün için bilebildiği şeyler. Bir de bilemediğimiz yaratılışın içerisinde çok sayıda şeyler daha var. Ben
0: bunlar
1: ileride
0: boşuna,
1: bilimin ortaya koyacağı.
0: Bunlar boşuna yaratılmamış
1: yani
0: diyorsunuz.
1: Yani kesinlikle elmayı elma olarak tüketeceksiniz, sebzeyi sebze olarak tüketeceksiniz. Böyle yaptığınız zaman tüm sadece bağırsak değil, tüm vücut sağlığı hatta beden ve ruh sağlığınızda düzelmeleri zaten tespit ediyorsunuz. Bunu biri de bir iki çalışma söylemiyor, böyle cımbızla çekip söylemiyor. Dünya Sağlık Örgütü bir laf söyleyeceği zaman oturuyor, konsey 8-10 kişi, 13 kişi toplanıyor bir masanın etrafında. O güne kadar yapılmış olan tüm çalışmaları masanın üstüne döküyorlar. Sonra konuşuyorlar, tartışıyorlar ve bizim konsensus, nihai kararımız şudur ki diyorlar. Günde en az 5 porsiyon yani meyve ve sebze diyorlar. Tüketeceksin diyorlar. Bu bir fikir birliğidir. Hı hı. Cımbızla çekilmiş tek bir çalışmanın sonucu değildir. Ve bu toplum sağlığı için ortaya konuyor.
0: Şimdi bu rakamlara baktığınızda o zaman biz çocuklarımıza aslında taze sebze meyve yeme alışkanlığı kazandırsak.
1: Evet.
0: Evde yoğurdumuzu kendimiz mayalasak.
1: Evet.
0: Az tuzlu turşumuzu yeme alışkanlığı kazandırsak. Biraz önce söyledim. Yayından önce mi konuştuk? Çocuklara mesela meyveli yoğurt yediriyoruz. Evde meyveyle yoğurdu kendimiz karıştırdığımızda yemiyor. Ama dışarıdan alınmış paketli ürünleri yiyor çocuk. Çocuk aynı çocuk. Sözde aynı yoğurt, sözde aynı meyve. Ama bir şey farklı. Evde yaptığımızı alıştırmak lazım.
1: Kesinlikle ama orada bir noktayı kendi çocukluğumdan da örnek vereyim. 80'li yıllar ben... Ufak çocuğum, annem evde bezelye yapıyor, pazardan almış. Ben pazardan gelen bezelye veyahut da benim memleketim Güneydoğu, Urfa bölgesi. Oradan memleketten güzel peynir gelirdi. Onlardan ziyade ben konserve bezelyeyi ya da beyaz peyniri severdim. Neden? Çünkü televizyonlar o kadar reklam yapıyor ki, o kadar o endüstri marketing yapıyor ki size hijyenik olan konservedir diyor. En sağlıklısı konservedir diyor. Ben sizin için en güzel peyniri ürettim diyor. Çok yanlış. Şu anki toplumda da aynı şey söz konusu. Bakın televizyonlarda bir çocuk sinema filmine gidin. Film arasında veya öncesinde çeşitli ürünler satılıyor. O ürünler fast food. Fast food yanında filmdeki ünlü karakterin plastiğini veriyor. Siz eğitim çocuğa vereceksiniz. Önce aileler eğitim kazanacak. Anne babalar eğitim alacak. Sonra çocuklar eğitim alacak. Çocuklar bu eğitimi... 7 yaşına kadar aile içerisinde alır. 7 yaşından sonra ilkokullarda öğretmenler aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı veya hükümet bir politika belirler. Bu çocuklara eğitim verir. Ve çocuk kantinde bu satılmayacaktan ziyade bu sağlıksız deme fikrine ve özgürlüğüne kavuşur.
0: Tercih etmemeye
1: o noktada,
0: noktasına gelince.
1: Evet, tercih edilmez. Ama siz marketingle, endüstriyle, televizyonlarda, filmlerde veya reklam aralarında bakın sizin için sağlıklı olan budur. Sağlıklı atıştırmalık, çikolata bar ne demek? Allah aşkına çikolata, süt bar. Süt bar diyor. Sütü sütlü olarak içmekten çıkarıyor. Sütlü bara çıkartmış. Onu da çeşitli bir şekillerde çocuğa yedirip çocuğunuzun günlük ihtiyacı olan sütü karşıladınız, kalsiyumu karşıladınız diyor. Endüstri ne kadar işlerse bir şeyi o kadar o kendi şeyinden tayyibatı dediğimiz hani doğasından uzaklaşır ve daha çok farklı şeyler içerisine girer ve bu da çocuğunuzu hasta eder. Ya bugünler mesela Amerikan filmlerini biliyorsunuz çocuklardan biri genelde astım olur, alerjisi olur çocuğun veya Amerikan filminde yine görmüşsünüzdür otizm olur veyahut da başka bir kronik iltihabi bağırsak hastalığı olur, MS olur. Bunların çoğu otoimmün hastalık. Otoimmün hastalık ne demek? Vücudun kendi bir parçasını, yapı taşını yabancı olarak algılayıp ona karşı antikor üretmesi ve onu parçalamak istemesi. Biz bu hastalıkların çoğunun etiyopatogenesini bilmiyoruz. Bu yüzden otoimmün diyoruz. İşte bu otoimmün hastalıkların çoğunun endüstri eliyle üretilmiş olan gıdaların tüketilmesi, bir taraftan da doğa olanın sizin bedeninize uygun yaratılmış olan meyve ve sebzelerden uzaklaşması olduğuna inanıyorum.
0: Çizgi filmlerde bile öyledir. O çocuk tabiata, doğal hayata gittiğinde birkaç gün içinde iyileşir. Kesinlikle. Hatta yürür bile.
1: Evet.
0: Değil mi? Eski çizgi filmlerde. Evet. Çok teşekkür ediyorum bugün için. En yakın zamanda böyle yine uzun uzun, geniş geniş ama bu defa tuzu da şekeri de işin içine katarak konuşalım inşallah. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Tekrar görüşmek üzere. Profesör Doktor Metin Başaranoğlu'nu uğurluyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TGRT FM Haber.
3: Alanya'nın vazgeçilmez lezzeti, coğrafi işaretli fıstık limonatayı hep birlikte hazırlayacağız.
4: Sıcak yaz günlerinin favori içeceği limonata fıstıkla buluştu. Alanya'nın coğrafi işaretli fıstıklı limonatası ortaya çıktı.
3: Limonun o baskın, yoğun tadını aslında fıstık bir tık yumuşatıyor.
4: Fıstıkla servis edilen Alanya limonatası gastronomi mirasını yaşatıyor.
3: Türkiye'nin hiçbir yerinde limonata fıstıkla ikram edilmiyor. Hiçbir içeceği içerken böyle bir çıtırtı ağza gelmiyor ama işte Alanya fıstık limonatasını özel yapan da bu kısımda.
4: Limonların kabuğu rendeleniyor, şekerle oğuluyor.
5: Limonatanın yapım aşamasındaki en önemli kısımlardan birisi bu.
4: Sulu limonlar sıkılıyor. Portakal suyuyla da lezzet katlanıyor.
3: 4 limonun suyunu sıktık. Bir portakal sıktık. Ve güzelce karıştırdık. Şimdi biraz bekleyecek bu. Yaklaşık 10-15 dakika bekledikten sonra 2 litre suyla buluşturacağız.
4: Duyanlar başta garipsiyor, içenlerse lezzetine doyamıyor.
3: İçen herkesin içtikten sonra çok farklı bulduğu ve hoşlandığı bir lezzet.
4: Alanya'nın fıstıklı limonatası düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde misafirlere ikram ediliyor.
3: Fıstıklı limonata Alanya'nın misafirperverliğinin aslında bir simgesidir diyebiliriz.
4: Türkiye uluslararası önemli bir toplantıya daha ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumu 2027 yılında İstanbul'da yapılacak. Türkiye 4 yıl boyunca da komite başkanlığını yürütecek. Buna ilişkin karar Güney Kore'nin Busan kentinde yapılan UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. UNESCO Dünya Miras Komitesi 1972 tarihli dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşmenin uygulanmasından sorumlu karar organı olarak faaliyet yürütüyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel ve doğal varlıkların korunmasına yönelik uluslararası işbirliğine katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Türkiye'ye ait 22 kültürel ve karma miras alanı bulunuyor. Bandırma-Bursa-Yenişehir Osmaneli hızlı tren projesinde Osmaneli-Bursa etabında sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hatta kısa süre içinde test sürüşlerinin başlayacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, test sürecinde hattın tüm sistemlerinin kapsamlı şekilde kontrol edilerek işletmeye hazır hale getirileceğini belirtti. 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminin tamamlanmasıyla Bursa, Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına doğrudan bağlanacak. Bursa'dan hareket eden trenler Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına entegre olacak. Yaklaşık 3 milyon 200 bin kişi yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim sağlayacak. Projenin hizmete alınmasıyla Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecek. Toplam 201 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa ediliyor. Hattın tamamının yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.
6: Denize dalmadan önce Halic'in bu kadar kirli ve çamur yüklü, göz göz görmez bir vaziyette olacağını asla tahmin etmiyordum.
4: Farkındalık dalışı Halic'in altındaki tabloyu gözler önüne serdi. Dipteki yoğun çamur ve ağır kirlilik ortaya çıktı.
6: İçimi ürperti sardı. Etrafımdaki görüş alanı yaklaşık 30 santim civarında bir şeydi. Benimle birlikte dalan arkadaşlarımın hiçbirini fark edemedim.
4: 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Günü kapsamında

0: AK Parti İstanbul Çevre ve Şehir Politikaları Başkanlığı, Haliç'teki çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte AK Parti İstanbul Çevre ve Şehir Politikaları Başkanı Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu da dalış yaptı. Sudan çıktıktan sonra gördüğü tabloyu anlattı.
1: Dipte bu kadar olduğunu bilmiyorum. Bastığım zaman gördüğüm ve balçık şeklinde batmaya başladım ve iyice ürperdim.
0: Yüzbaşıoğlu dipte yaşam belirtisine rastlamadıklarını söyledi. Haliç için çağrıda bulundu.
2: Burada değil bir canlının yaşaması, hiçbir hayat belirtisi aşağıda yok. Özellikle Haliç'teki su dönüşümünü artırmamız, bu çamur birikintisini tekrar temizlememiz gerektiğine inanıyorum.
3: Haliç'e gelin bir koklayın. İnanılmaz bir koku var burada.
4: Kene zıplar mı? Bakalım kaçıyor mu?
3: Evet, kaçıyor.
0: Togül'ü bilim insanları bitki özlerinden üretti. Keneye karşı doğal kalkan geliştirdi.
5: Uzaklaşıyorlar.
6: Özellikle kaçtı hocam.
7: İnsan sağlığına herhangi bir yan etkisi olmayan doğal ürünlerden, doğal bitkilerden geliştirilen bir çalışma.
8: İnsanlarımız korkmadan pikniğe gitsin, çiftçimiz tarlasında endişesiz çalışsın, çocuklarımız parklarda, bahçelerde özgürce koşup oynasın.
0: Yaz aylarında risk artıyor. Her yıl onlarca kişi kene ısırmasıyla hayatını kaybediyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi doğal formülle keneye karşı çözüm bulundu.
7: Burada temel amacımız üniversitede üretilen bilginin toplumsal faydaya bir ürüne dönüşmesi. İnşallah kısa süre içerisinde Tarım Orman Bakanlığı'ndan alacağımız ruhsatla burada geliştirmiş olduğumuz sağlıklı bu ürünü vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
0: Kene kovucu spreyi doğal bitki özlerinden yapıldı. Ürünün herhangi bir yan etkisi bulunmuyor.
8: Kenenin koku alma duyusunu bloke ediyoruz. Yani kene size yaklaştığında sizi göremiyor, bir hedef olarak algılayamıyor. Gönlünü şaşırıp size tutunamadan düşüp gidiyor.
0: Kene kovucu spreyin etki süresini uzatmak için Ar-Ge çalışmaları devam ediyor.

0: darbukalar çalıyor, roman havaları yükseliyor, boyunlarda acı biberler, yüzlerde gülümseme. Burası bir hasat tarlası. Tava ciğerin vazgeçilmez lezzeti karaağaç acı biberi 35 derecelik sıcağa rağmen müzik ve kahkaha eşliğinde dalından toplanıyor.
1: Vallahi çok eğleniyoruz biz. Devamlı biz böyleyiz.
0: Dünyanın en tatlı acısı sofralara gelmek için işte böyle zorlu bir yoldan geçiyor. Edirne denince akla gelen ilk lezzet olan o meşhur tava ciğerin tabaktaki en büyük tamamlayıcısı karaağaç acı biberinde hasat başladı.
2: Şu an bence çok iyi gidiyor, hasatımız iyi gidiyor. Hani ne desem, şu an tarlada görüyorsunuz zaten bayağı iyi çalışıyoruz. Rabbim işimizi azaltmasın, çoğalsın.
0: Hava sıcaklığı gölgede bile 35 dereceyi buldu ama tarladaki mesai hız kesmedi. Ancak bu zorlu mesaiyi çekilir kılan bir detay vardı. Tarlada yankılanan 9-8'lik neşeli ezgiler. Hasat törenine katılan Edirne valisi Yunus Sezer de tarlaya inerek üreticilerin sevincine ortak oldu.
3: İki defa hasat alınıyor. Dolayısıyla verimi de sınırlı. Meşakkati de ona göre daha fazla. Dolayısıyla kendisini kıymetli kılan da bu. Hem ata tohumu olması, hem doğal şartlarda yetişmesi, hem de kendine özgü lezzeti.
0: İşçiler sıcak havaya rağmen saatlerce ter döktü.
4: Hasat haliyle zor oluyor ama mecburuz.
1: Ne yapacaksın? Biz gelmedik mi, bu biber toplanmadı mı, biber sahibi de yiyemez, biz de yiyemeyiz. Bundan geçiniyoruz.
5: Kaç para?
6: Taksimetre ne yazarsa.
5: Ne yazar?
7: Çok güzel bir yolculuk oldu. Çok tuhaf bir yolculuk oldu.
0: 2 kilometre ötedeki Giresun Caddesi'ne diye marşa bastı. 700 kilometre ötedeki Giresun şehrine vardı. Ankaralı taksici Adem Kaya meslek hayatının en tuhaf yolculuğunu yaşadı.
7: Hiç böyle bir orayla karşılaşmadık. Çünkü aldığımız mesafeler kısa süreli. 200-250 TL'lik veya 3 dakikalık, 5 dakikalık yollar olduğu için çok şaşırtıcı bir olay oldu.
0: Durakta onun sırasıydı. Biri kadın, iki müşteri bindi. Giresun dedi.
7: Ben de tabii Giresun deyince biraz 2 kilometre ilerimizde Giresun Caddesi var. Giresun Caddesi olarak düşündüm kendi kendime ve direkt Giresun Caddesi'ne sürdüm, yöneldim.
0: Varış noktasına geldi. Burası dedi. Müşteriler şaşkındı.
7: Onlar da biz Giresun'a gideceğiz beyefendi dedi. Giresun'a gitmemiz gerekiyor deyince çok şaşırdım.
0: Şaşkınlık sırası Adem Kaya'daydı.
7: Ya dedim, çok uzun mesafe. 7-8 saatlik, 10 saatlik bir yol, 700 kilometrelik bir yol. Ciddi misiniz diye sordum. Çünkü ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Onlar da evet dedi.
0: Taksinin bakımını yeni yaptırmıştı. Arabasına da, şoförlüğüne de güveni tam. Gaza bastı.
7: Hiç tereddüt etmeden buradan çıktım, marşa bastım, direkt Giresun'a götürdüm.
0: Korktuğu başına gelmedi. Yolculuk sırasında da sonrasında da misafir gibi ağırlandı.
7: Yolda bana yemeğimi söylediler. Ondan sonra bana çok güzel davrandılar. Hatta akşam gece 1'de sağ salim Giresun'a ulaştım. Orada da beni ağırladılar, misafir ettiler.
0: Yol boyu aklındaki tek soru parasını alıp alamayacağıydı.
7: Toplam 28.591 lira tuttu. Paramı alabileceğim mi? Çünkü taksicilerin en büyük sorunu bu. Allah'a emanet ettim kendimi. Ve güzel şeyler oldu, param ödediler.
0: Bu kez taksi hikayesi de, haberi de mutlu sona erdi.
7: Çok güzel bir yolculuk oldu, çok tuhaf bir yolculuk oldu.
8: Ekmeğimizi elimizden almaya çalışılıyor. Yerleri küçülttükleri gibi alışveriş yapılacak alanları, onları daha daraltmışlar.
0: Yerimiz küçüldü dediler. Pazarcı esnafı kapalı pazarda tezgah açmadı. Pazara gelenlerse geri döndü.
9: Domatesi yok, soğanı yok, patatesi yok. Ne olacak şimdi?
0: Görüntüler Antalya'nın Kepez ilçesinden. Emek Mahallesi'nde pazarcılar sokakta kurulan 2500 metrekarelik alanda tezgah açıyordu. 2800 metrekarelik kapalı pazara taşınmak istediler. Ancak esnaf sayısı 200'e çıkarılınca mağdur olan pazarcılar protesto gösterisi düzenledi.
8: Çizdikleri yere göre aşağı yukarı 200'den fazla. Biz burada 106 kişiyiz, orada çizdikleri yer şu an 200'den fazla.
10: Asıl isteğimiz pazarın tekrardan düzenlenmesi.
0: Pazar açılmadı. Alışveriş yapmak için gelenlerse geri dönmek zorunda kaldı. Vatandaşlarsa tepkiliydi.
9: Domatesi yok, soğanı yok, patatesi yok. Ne olacak şimdi?
0: Pazarcılar yıllardır süren mağduriyetlerinin çözülmesini istedi. Esnafla görüşen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de pazarcıların mağdur olmaması için gerekeni yapacağını söyledi.
8: Pazarcının ekmeğiyle oynanmasın.

0: yemekleri, tatlıları ve binlerce yıllık köklü tarihi. En önemlisi de peri bacaları, yeraltı şehirleri, kaya oyma evleri. Türk turizminin önemli duraklarından Nevşehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Kent, düzenlenecek program kapsamında 7. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali'ne de ev sahipliği yapacak. Kültür Yolu Festivali ile Nevşehir'in bir kez daha dünyaya açılan kapısı olması hedefleniyor. Onlarca sıcak hava balonu Kapadokya semalarını renklendirecek. Ayrıca Nevşehir'e özgü yemekler de 43 lezzet noktasında ziyaretçilerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da festivale ilişkin yazılı açıklama yaptı. Nevşehir'in binlerce yıllık birikimini kültür, sanat ve gastronominin deneyim noktası yapıyoruz dedi. Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı olan Nevşehir'de kentin farklı noktalarında renkli etkinlikler düzenlenecek. Şehirde atölyeler kurulacak. Ünlü yazarlar, şefler, sanatçılar ve alanında birçok önde gelen isim halkla buluşacak. Birçok sanatçı katılımcılara konserler verecek. Müzelerde birçok sergi ve kısa film gösterisi de organize ediliyor. Festival ayrıca Çocuk Köyü ve Aselsan Çocuk Şenliği ile de minik ziyaretçilerini ağırlayacak.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 28, Konya 29, Afyon 27, Denizli 35, Antalya 38, Adana 41, Zonguldak 24, Samsun 25, Trabzon 26, Kayseri 28, Erzurum 27, Gaziantep 37, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 40 derece.

0: şimdi reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon 6 46 0212 454 56 46.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yetim sevindirmek. 10 yaşında bir çocuk zaman-ı saadette kaybettiğini babasını kâfirlerle bir harpte. Adı Abdullah olup çok mahzun hali vardı. Oynayan çocuklara bakar bakar ağlardı. Peygamber Efendimiz geçiyorken o yerden Abdullah'ı gördü ve yaklaştı ona hemen. Buyurdu, "Evladım sen niçin oynamıyorsun ve niçin bir kenara çekilmiş ağlıyorsun?" Dedi ki, "Şehit oldu bir cenkte benim babam. Bu yüzden onlar gibi sevinip oynayamam." Resulullah şefkatle sordu ki ona yine, "Sen kardeş olur musun Hasan ve Hüseyin'e?" Çocuk evet deyince sordu ki sonra şunu, "İster misin olasın peygamberin torunu?" Sevinip "çok isterim" deyince de Abdullah, o zaman buyurdu ki yetime Resulullah, "Ey Abdullah, öyleyse torunumsun sen benim. Hadi gel, tut elimden, bizim eve gidelim." Abdullah o serverin bir elinden tutarak yürüdü onun ile çok sevinçli olarak. Sevgili peygamberin evinde çok mutluydu. Yetimliği unutmuş, artık ağlamıyordu. Sonra güzel bir kaftan giyinip üzerine, Resul'den izin alıp geldi oyun yerine. Lakin ağlamıyor ve sevinçten hopluyordu. "Ben peygamberimizin torunuyum," diyordu. Çocuklar Abdullah'ın yanına seyirterek,

Ona şöyle dediler, çok gıpta eğleyerek. Ey Abdullah, bizler de keşke yetim olsaydık. Kavuştuğun şerefe biz dahi kavuşsaydık. Hazreti Ayşe de anlatır ki şöyle hem, benimle otururdu bir gece Fahri Alem. Başını kucağıma koyuverdi bir ara. O aya bakıyordu, bense yıldızlara. Resulün nur cemali, dolunaya nazaran, daha parlak ve nurlu göründü bana o an. Kendimi tutamayıp ağlamaya başladım. Damladı nur yüzüne iki damla gözyaşım. O zaman buyurdu ki, o Resulü Müçteba, ya Ayşe, niçin ağlıyorsun acaba? Dedim, ya Resulallah, aya baktım ve lakin aydan nurlu göründü bana senin cemalin. Senin güzelliğini görmekten mahrum olan kimseleri düşünüp ağlıyorum ben şu an. Allah'ın peygamberi buyurdu, doğru dersin. Ve lakin bu hususta hiç hayret etmeyesin. Zira ay ve güneşin nurunu da evvela bil ki benim nurumdan yarattı Hak Teâlâ. Gördüğün bu yıldızlar, yer, gök, bütün kainat nurumdan yaratıldı. Hatta cümle mahlukat.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Ebu Osman Eğri rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, arzu ve isteklerinin peşinde koştuğu müddetçe zindanda gibisin. İşi Allah-u Teala'ya havale edersen rahata ve selamete erersin buyuruyor Ebu Osman Eğri rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
2: İyi günler.
0: Buyurun.
2: Ben şöyle bir soru soracaktım. Bu bayanların takı olarak taktığı takılar da altın görünümlü olanlar var. Onları takmak uygun mudur? Veya işte takılar hakkında hangi maden, onları hocamdan öğrenebilir miyiz?
1: Peki efendim.
2: Tamam. Teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.
1: Teşekkür ederim.
0: Hocam telefonumuz da yokmuş herhalde.
1: Hay hay. Demin Osman Eğri, Ebu Osman Eğri Hazretleri bir sözünü naklettik de. Eğer nefsine tabiysen zindandasın. Yok. Allah-u Teala iman ettin ve Allah-u Teala tevekkül ediyorsan hürsün. Ha şimdi insanlar diyor ben hür olmak istiyorum. Halbuki tam köle olmuş. Kimin? Nefsinin kölesi olmuştur. Nefsinin kölesi olmuştur. Şiirlerle menkıbelerde de Hazreti Ayşe radıyallahu anh validemiz değişik şekillerde mesela onlar anlatılıyor. Burada da aynı şekilde anlatılmış. O şiirlerle menkıbelerde de özü anlatılmış. Bir gün Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe validemizin hanesine geliyorlar. O anda işte güneş batmış, akşam vakti çok yakın. Yani odan içisi böyle karanlık. İğneyle bir şey dikiyormuşmuş. İğneyi düşürmüş. İğneyi ararken bakmış odanın içi aydınlanmış. Bu aydınlık nereden geliyor? Bakıyor ki Resulullah Efendimizin mübarek yüzünden odanın içi aydınlanıyor. Böyle dalmış kalmış. Peygamber Efendimiz onu fark edince ya işe ne oldu buyuruyorlar. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, ne kadar güzelsiniz. Nurunuz aydınlattı. İşte ondan sonra da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şiirlerle menkıbelerde anlatıldığı gibi değişik şekilde nakiller de var o konuda. Allah-u Teala önce benim nurumu yarattı. Ondan sonra da işte diğer peygamberleri, diğer mahlukatı da o nurdan yarattı buyuruyorlar. İşte Hazreti Ayşe validemizi ağlıyorlar ya. Yani niye fark etmiyorlar sendeki bu güzelliği? Niye fark etmiyorlar?
0: Evet
1: fark edilmiyor. Peygamber Efendimiz'in getirdikleri fark edilmiyor. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam varisi olarak yaratılan İslam alimlerinin kitapları okunmuyor. Onların bildirdiği aynı şekilde okunup ona göre amel edilmiyor. Peki yolculuk nereye arkadaş? Nereye gidiyorsun? Hiç düşündüğü bile yok. Gaflet öyle bir kaplamış ki, nefis gelmiş kalbine öyle bir oturmuş ki iyi kötüden kötüyü iyiden ayıracak gücü takatı falan kalmamış. Kalmamış. Ve kıyamet alametleri anlatılırken bir şey dikkatimi çekmişti. Kötüler iş başına gelecek. Ahlaksızlıklar, ahlaksız olanlar itibar görecek. Ahlaksız olanlar itibar görecek.
0: Evet.
1: Yani tamam biz de ahir zamanda gelmişiz ama ya dedim, ahlaksız olanlar nasıl itibar görür falan da. Ya Bahattin Bey şimdi son senelerde yaşadığımız şeyler öyle enteresan, öyle enteresan ki adam mesela hak, hukuk, adalet falan, eşitlik falan filan diyor. Adam imkan eline geçince aha, eline geçirdiği müesseseyi soymuş soğana çevirmiş. Adam hırsız yani.
0: Evet.
1: Değil mi? Adam hırsız. Ya Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri hadis-i şerifle metsena edilmiş. Hadis-i şerifle metü sena edilen bir kimseye buğz etmek kalbinden, bak bir şey söylemedin, buğz etmek son nefeste imansız gitmeye sebep olabilir. Hele sen dille yaparsan, elle ayakla yaparsan Adam bir tanesi gitti de sandukasına elini böyle arkasına bağladı. Televizyonlarda falan görüldü ya.
0: Evet.
1: Sandukasına gittik, tekmek attı ya. Dedim bu mutlaka bir belaya düçar olacak. Nasıl bir bela? Yo, geldi. Adam hırsız çıktı ya. Bilmiyordu zaten hırsız olduğu da. Adam bir çıktı. Aha, bundan sonra 7 sülalesi aynı şekilde temizleyemez onu. Çünkü bundan sonra gelecek olanlar sen kimsin falan. Ha, şu hırsızın oğlu mu? Hırsızın torunu mu? Öyle diyecekler.
0: Evet.
1: Bu dünyadaki ya ahiretteki Allah Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla şimdi ehl-i sünnet alimlerine dil uzatanlar var. Ve dini İslam'a hizmet eden Osmanlı sultanları. Çünkü Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri buyuruyorlar ki dini İslam'ın batıni bekçileri Nübüvvet yolu büyükleri, Nakşibendiye büyükleri, zahiri bekçileri de o dönemde Osmanlılardı. İslamiyet'in bekçisi olanlar, sen tutuyorsun oraya buraya aynı şekilde, yok şöyleydi, yok böyleydi, bilmem neydi falan, güya Osmanlı'yı anlatıyorsun. Bazı böyle akademik kariyeri olanlar falan, yok Osmanlı romanın devamıydı falan gibi böyle abuk subuk şeyler. Sırf itibarını lekelemek. Peki sen bunları yapıyorsun da arkadaşım, kitaplarda bir şey yazıyor. Kitaplarda bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Herkes yaptığının karşılığını görür. Herkes ama.
0: Evet.
1: Hatta Emel abiler anlatırlardı. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri hep buyururmuş. Edem bulur. Talebesi ve hocamız Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh bunu hep tekrarlarmış. Edem bulur. Hatta bir gün böyle buyurmuşlar ki kardeşim buyurmuşlar. Ne eden ne bulur? İyilik eden iyilik bulur, kötülük eden de kötülük bulur. İyilik eden iyilik bulur, kötülük eden de kötülük bulur. Bu hiçbir zaman değişmez. İnsanların aldandığı bir nokta var. Ben yaptım, ben söyledim, yanıma kar kaldı. Hiçbir şey yanına kar kalmaz. Bak yine kitaplarda enteresan bir hadise dikkatimi çekmişti. Birinin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in küçükler daha birisini bir dizine öbürsünü de öbür dizine almış onları seviyorlar. Onlarla konuşurken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki ya Resulallah bunları çok mu seviyorsun? Evet buyuruyor çok seviyorum. Ama bunun diyor ikisi de şehit olacak. Öyle deyince Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok mahzun oluyorlar. Cebrail Aleyhisselam gidiyor geliyor. Allah-u Teala buyurdu ki Habibime selamımı söyle mahzun olmasın. Mesela peygamberimi şehit edenlerden şu kadar kimseyi helak ettim. Ama Hazreti Hüseyin'i, Hazreti Hasan'ı şehit edenlerden de şu kadar kimseyi ben helak etmeyi murat ettim. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in karşısında olanların her birine bir bela gelmiş. Anlatılan kitapta anlatılan üzere. Her birine bela gelmiş. Seneler geçmiş. Basra'da Dicle Nehri kenarında bir ev. Anadolu'da hala yaygındır. Mesela Konya'da köylerdeki şimdi çatıya döndü çoğu. Düzdamdı. O evet. Düzdam olmasının birçok faydalar vardı. Çünkü üzeri kullanılıyordu. Bulgur kurutulur, tarhana yapılır. Ondan sonra meyve sebze şey yapılır. O damın üzerine serilir. Orada kurutulurdu. O açıdan da kullanılıyordu. Şimdi çatı yapıldı tabii. Çatıya çıkıp şey yapmak mümkün değil. Düzdam. Orada da düzdam. Düz örtü. İşte yazın damın üstüne çıkmışlar. Orada aynı şekilde çay neyse şey yapıyorlarsa sohbet ediyorlar mum ışığında. Orada birisi demiş ki ya demiş benim bir şey dikkatimi çekti. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh karşısında olanların her birine bir bela isabet etti.
0: Evet.
1: Orada yaşlı bir adam varmış böyle. Demiş sevdiğindir doğru değil ki demiş ben de oradaydım bana bir şey olmadı demiş adam. Yaşlı. Hayli adam 80 küsur yaşında. Derken adam bir ara eğilmiş mumun üzerine derken aynı şekilde onlar antari şeklinde elbise tutuyorlar. Evet. Antarisi tutulmuş. Gömleğe sırmış. Yanıyor. Bat diye. Dicle nehrine kendini atıyor. Nehrin kenarındaymış. Boğulmuş ölmüş gitmiş. Diyeceksin bunu niye anlattın? Eden bulur Bahattin Bey.
0: Evet.
1: Eden bulur. Kim ne ettiyse o olur. Ve Allah-u Teala adaleti mutlak tecelli eder. Mesela Emer abilerin de devamlı naklettiği kitaplarda olan bir hadise biz de devamlı naklediyoruz. Çünkü hoş bir şey. Ulu lazım peygamberlerden olan Musa Aleyhisselam. Ya Rabbi diyor adaletini görmek istiyorum. Allah-u Teala buyuruyor ki inanmıyor musun? Ya Rabbi inanıyorum da diyor gözümle görmek istiyorum. Yakinim artsın. Kalbim mutmain olması için istiyorum. Allah-u Teala da peki o zaman diyor. Falan yerde bir kuyu var. Kuyunun hemen yakınında çalılık var. o çalıların arkasına gizlen, olacak olanları seyret. Gidiyor o çalıların arkasına gizleniyor. Tabi o çalıların arasından kuyunun başına geleni gideni görüyor.
0: Evet.
1: Bakmış bir atlı gelmiş. Atlı atından inmiş, atını sulamış. Ondan sonra kendi de suyunu içmiş. Ata binerken bu çalıların arasına görüyor. Eskiden cüzdan yoktu, para kesesi vardı. Para kesesi belinde. O andaki hareket sebebiyle kese yerinden oynuyor, düşüyor. Adam bunu görmüyor. Yani paat diye ses çıkarmadığı için zaten atın daha ince hareketinden, kişnemesinden dolayı duymuyor.
0: Evet.
1: Çekip gidiyor. Ondan sonra oraya bir çocuk geliyor bu sefer. O gittikten sonra çocuk kuyudan su çıkarıyor, içiyor. Bir bakıyor yerde bir kese var. Bir kese aldım, cebine koyuyor. Musa Aleyhisselam görüyor bunu.
0: Evet.
1: O da gidiyor. O gittikten sonra yaşlı bir adam sırtında odun demetiyle kuyunun başına geliyor. Sırtındaki odun demetini indiriyor. Kuyudan su çekerken o atlı bir bakmış beline, aa demiş, para kesesi düştü demiş. O demiş ata binerken düşmüştür veya inerken, attan inerken düşmüştür. Geri dönmüş adam atıyla. Geliyor bakıyor ki orada yaşlı bir adam var. Diyor ki ben biraz önce buraya uğradım. Burada su içtim. Ata binerken diyor benim diyor para kesem düştü. Onu diyor sen almışsındır. Ben almadım diyor, görmedim. Yok aldın, görmedin, adamı döverek falan derken adam ölüyor. Atlı çekip gidiyor. O anda Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a vahyediyor. Adaletimi gördün mü? Musa Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi diyor, kapan temeli karıştı. Parayı alan başkası, öldürülen başkası diyor. Ben diyor anlamadım bu işi. Ben anlamadım. O zaman Allah-u Teala buyuruyor ki ya Musa buyuruyor. Sen diyor şimdi o çocuk parayı aldı gitti diyorsun. O çocuğun babasını o acıdığın sırtında odun demeti olan yaşlı adam bir kese altın için öldürmüştü buyuruyor. Ana kısasa bak ha.
0: Evet.
1: Sittiğin seni düşünsene. Adalet nasıl daha hak ediyor görüyor musun? Adalet nasıl? Şimdi şeyde yaygın insanlar arasında. Dedim geçti gitti. Yaptım oldu gitti. Ha, oldu gitti değil. Kayda geçti o. Ama Allah-u Teala acele etmez. Bir gün öyle bir tokat gelir ki şimdi o yaşlı adam tokadın nereden geldiğini bilebilir mi?
0: Bilemiyor.
1: O çocuğu bile tanımıyor belki de, tamam mı? O çocuğu bile tanımıyor. Kim tanışı yaptığını bile bilmiyor. Ya yani Allah-u Teala'nın adaleti mutlak tecelli eder. Mutlak tecelli eder. Dolayısıyla sen şimdi nefsine uyarak istediğini söyle, istediğini yap, istediğini çal, istediğini kandır. Şimdi bak şeyde bu TRT'nin hazırladığı tarihi dizilerde iki şey dikkatimi çekiyor. Senaryoyu kim hazırladıysa doğru yerleştirmiş oraya. Mesela sultanlar diyor ki biz diyor zaferle değil seferle emredildik. Müslüman olarak biz de emirleri yapmakla emredildik. İslamiyet'in emri bu.
0: Evet.
1: Zaferi veren Allah-u Teala. Biz sefere çıkacağız. Rabbimizin emri bu. Bir de orada bir ifade daha kullanıldı. Hani böyle şeyler benim dikkatimi çekiyor. Hakikatların bir gün açığa çıkma gibi bir huyu var ifadesi kullanıldı.
0: Evet.
1: Yani doğrular eninde sonunda bir gün açığa çıkar. Tamam mı? Şimdi Ahbap Çavuş hikayesiyle devlete karşı devletin yapamadıklarını biz milyarlarca parayı yatırdılar. Herif bir çıktı saati geldi. Tamam mı?
0: Evet.
1: Paracıklar uçtu gitti. Orada iki şey benim dikkatimi çekiyor böyle olanlarda. Bir, haramdan gelen para hayra gitmez. Ya. Kıbrıs'ta kumarhanelerde, İtalya'da kumarhanelere gider, başka bir yere gitmez. Ondan iflah olmaz. Çünkü ben bir zamanlar kitaplarda böyle şey yapıyordum, açık bilgi verememiştim. Onu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazretlerinin işte talebelerine yaptığı sohbetlerde ve kitaplarından öğrendim. Efendim işte falanın parası helaldir, tayyiptir, güzeldir. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki paranın gittiği yerden geldiği yer anlaşılır. Ana. Onu öğrendikten sonra kafamdaki soru işaretleri, istifhamlar gitti.
0: Evet.
1: Adamın parası kumara gidiyorsa, zinaya gidiyorsa, içkiye gidiyorsa, ne bileyim ben ahlaksızlığa gidiyorsa, adam onları yedikçe içtikçe nemmamsa, yalan söylüyorsa, her türlü kötülüğü yapıyorsa, ki param var yapıyorum diyor, ama zina ediyorsa demek ki bu adamın kazandığı para helal değil. Niye? Para çünkü harama gidiyor Bahattin Bey. Haram yerlere gidiyor. Hayra gidemiyor. Evet. Bu adam bir kuruş bir fakire veremiyor. verdiğini zannetse bile de işte böyle bir ahbap çavuş hikayesiyle bir derneğe veriyor. O da aynı şekilde başka şekilde gene kumarhanelere gidiyor, değil mi?
0: Evet.
1: Öyle gidiyor falan. Dolayısıyla yani o söz paranın gittiği yerden geldiği yer anlaşılır. Allah'tan hepimizin anlayışını artırsın.
0: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, önce kendimiz yaşamalıyız. Kur'an-ı Kerim'de mealen, herkes kendine uygun olan işi yapar buyuruluyor. İnsanlar iki gruba ayrılır. Yapıcı ve yıkıcı. Dolayısıyla herkes hangi safta yer aldığına bakmalıdır. Eğer yapıcı safta yer almışsa, yani Allahü Teala'ya iman etmişse, İslamiyet'i din olarak kabul etmişse, Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul etmişse, onun dinine uymuşsa, ahirete inanmışsa, bir mümin olarak yaşıyorsa ve bu uğurda çalışıyorsa çok şükretsin. Bu onun akıbetinin başlangıcıdır. Yani cennete giden yola girmiştir. Allahü Teala'nın rızasına kavuşacaktır, yolun sonunda cennet vardır. Eğer bir insan, Allah muhafaza etsin, bütün bunlardan mahrumsa, yıkıcıysa, bölücüyse, dedikoducuysa, imansızsa, o da kendine uygun olan işi yapar. Bu da onun akıbetinin başlangıcıdır. Onun yolunun sonu da cehennemdir. İşte herkesin alın yazısı, yani kaza ve kaderi, icraatıdır. Benim alın yazım nasıl diye merak eden, icraatına bakmalı. Herkes alın yazısını dünyada icraatıyla ortaya koyar. Kişi ahirette sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifi gösteriyor ki, uygun insanlar birbirini arayıp bulur. Aynı inançta, aynı idealde, aynı hizmette bir araya gelirler. Uygunsuz insanlar da birbirini bulur, onlar da yıkmak için beraber çalışırlar. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attıkları zaman, yılan hariç hayvanlar ve kuşlar ağlaştılar ve etrafında toplanıp İbrahim Aleyhisselam'a bir yardım yapabilmenin çaresini aradılar. Bunların arasında zayıf bir bülbül yavrusu vardı. Kendini ateşe atacağı sırada Allahü Teala Cebrail Aleyhisselam'a "O kuşu tut ve ne istediğini sor." buyurdu. Cebrail Aleyhisselam kuşu tutup ne istediğini sorunca kuş, "Halilullah'ı ateşe atıyorlar. Madem ki kurtarmaya kadir değilim, bari onunla beraber ben de yanayım," dedi. Cebrail Aleyhisselam, "Hayır, öyle yapma. Senin Allahü Teala'dan bir isteğin var mı?" dedi. Bülbül, "Benim dünyada onun adını anmaktan başka arzum yoktur. 1001 ismi olduğunu işittim, 101'ini biliyorum. Diğer 900 ismi şerifini de bilmek isterim," dedi. Allahü Teala kuşun dileğini yerine getirdi. Şimdi sahralarda öten bülbüller Hak Teala'nın 1001 ismini söylemektedir. İmanımızı muhafaza edip imanla ölmek için dinimizi doğru olarak öğrenip emir ve yasaklara uymamız ve her gün tecdid-i iman duasını okumamız lazımdır. Bugün öfke insanları mahvediyor. Öfkelenmemek için ne mümkünse yapmaya çalışmalı. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını, hayatlarını okumalı, istiğfar etmeli, kabahati kendimizde aramalı. Kusur varsa bendedir demeli. Kendi kusurumuzu görebilmeliyiz. Otokritikte bulunmalı. Şimdi buna öz eleştiri diyorlar. Herkes kendini överken biz kendimizi yermesini bilmeliyiz. Hazreti Ali, Resulullah Efendimizin damadı, ilk Müslüman olan genç ve Allah'ın aslanı olmasına rağmen kendi mübarek sakalı şerifini tutup "Ah nefsim, nedir benim senden çektiğim?" demiş. Bir tutam kıl elinde kalmış. Bugün niye böyle kendimize nasihat etmiyoruz? Kardeşim yanlış yoldasın, kendini düzelt diye ikaz edene teşekkür edeceğimiz yerde gücenirsek büyük hata etmiş oluruz. İmam Rabbani Hazretleri, "Habercinin vazifesi ancak haber vermektir." buyuruyor. Allahü Teala'nın büyük ihsanına kavuştuk. Milyarlarca insana verilmeyen büyük saadet iman ehline verilmiştir. Elhamdülillah iman ettik, Müslümanız. Bu imanın güzelliğini başkalarına da anlatmak zorundayız. Bunun için de önce bu imanın tezahürü bizde teşekkür etmeli. Yalan söylememeli, verdiğimiz sözde durmalı, gıybet dedikodu etmemeli, kimsenin kalbini kırmamalı, güler yüzlü olmalıyız. Ailelerimizi üzmemeli, yani İslam ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Öyle olmalı ki insanlar bizim için "Ah, bir gelse de dinlesek" demeli. Böyle olursak Ayrıca konuşup bir şeyler anlatmamıza lüzum kalmaz. Herkes iyiyi kötüyü fark eder, Müslümanlığa rağbet besler. Diğer taraftan Allame-i Cihan olsak, çok faziletli olsak, en güzel kelamlar bizde olsa, fakat halimiz bozuksa, hem etrafımıza hem de İslamiyet'e zarar veririz. O halde önce iğneyi kendimize batıralım. İyi bir Müslüman olmaya, sevip sevilmeye çalışmalıyız. Nefsimize zorluk verenlere dua etmeliyiz. Hakaret edene, aleyhimizde konuşana hediye vermeliyiz. Çünkü bize büyük iyilik etmiş ve günahlarımızı almıştır. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam buyurun.
2: Şimdi Mustafa Bey'in okuduğu o sohbet Emel abiye ait. Emel abilerin buyurdukları.
1: Evet.
2: Orada üzerine basa basa Emel abiler bir şey buyuruyorlar. Kitaplarda bildirilen bir şey var. Onu bizim anlayacağımız şekilde açıyor Emel abi. İzah ediyor. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaptır.
1: Evet.
2: Efendim ben işte akademik kariyerliyim, ben sarıklıyım, ben cübbeliyim falan, ben şöyleyim, ben böyleyim falan. Hadis biliyorum, ayet biliyorum, Arapça biliyorum, Farsça biliyorum, İngilizce, Almanca biliyorum. Biliyorsun da arkadaş yani. Yalancılık var, nemmamlık var, sahtekarlık var, hilekar var. Paraya tapar gibi aynı şekilde koşuyorsun.
1: Evet.
2: Oturduğun zaman ben şöyleyim, ben böyleyim, ben şu kadar konferansa gittim, ben bu kadar konuştum, bu kadar kitaplarım, bunları anlatıyorum. Ya arkadaş, seni havada uçarken görsen bile şeytan da uçtu, sinek de uçtu, bir kıymeti yok ki. Emel abi onu anlatıyor işte. Amel etmediği müddetçe mesela Emel abiler ısrarlı bir şey buyuruyorlardı. Onu siz de duymuşsunuzdur. İhlas geleceği yere geldi, ihlasa itibarına zarar verecek şekilde hareket etmeyin. Ve Emel abiler bir toplantıda da anlatırlar, kitaplarda var bu. Çocuğuna bile yapamayacağın, yerine getiremeyeceğin sözü verme. Hatta bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu kitaplarda yazıyor ya, Emel abi de anlatıyordu.
1: Evet.
2: Bir sokaktan geçiyorlar. Bir kadıncağızın birisi, işte Ashab-ı Kiram'la 3-5 kişiyle beraber oradan geçerken, kadın kapıyı açmış, dışarıda küçük bir çocuğu var, gel sana taze hurma vereceğim. Peygamber Efendimiz işitmiş bunu, geri dönüyor o eve. Kapıyı vuruyor diyor, kadıncağıza diyor, görebilir miyim diyor o hurmaları. Diyor ki ya Resulallah diyor, var diyor taze hurma, çıkartıyor gösteriyor. Ya 4 yaşındaki 5 yaşındaki çocuğuna diyor, gel diyor taze hurma var evde, yani eve gel. Aksi halde yalan olur buyuruyor. Ya 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocuk için şey yapıyorlar. Yani evet. Evladına bile alabileceğin şeyi, yapabileceğin bir şeyi söylüyor. Sen şimdi kendi çocuğuna diyorsun ki sen şunu bir başar, ben sana helikopter alırım. Vay be. Atma Recep Din kardeşiz diyorlar ya. Evet. Bu kadar atma ya. Çocuk yaptı, onu getirdi. Hadi bakalım baba, helikopter al. Ya dediysek yani helikopter. Niye söylüyorsun arkadaş o zaman? Niye yalan söylüyorsun? Alabileceğin şeyi söyle. Eğer diyor bu işi başarırsan oğlum sana şunu alacağım. Parayı da ayırırsın, çocuğunu seyredersin. Yaptı. Artık çocuk alacaksın mı? Demek getir. Çocuğun önüne koy onu. Ha der çocuk. Söz verince sözünde durmak gerekirmiş. Babam söz verdi, verdiği şeyi de yaptı.
1: Evet.
2: Çocuğun kişiliğinde bu gelişir. Hani çocuk fıkraları bir zamanlar ben öğretmenken, yani ilkokuldan yeni gelmiş çocuklara o çocuk fıkralarını şey yapıyordum. Şimdi bir adam gelmiş falan, ondan sonra evde adam misafir gidiyor. Evdeki adam pencereden görmüş, gel demiş, tıraşa geliyor bu. Çocuk da duymuş bunu. İşte kapının zilini çalınca git demiş, kapıyı aç. Çocuk kapıyı açmış. Amca sen berber misin demiş. Demiş nereden çıktı oğlum? Babam senin için tıraşa geliyor dedi de. Çocuk bilmiyor, tıraş deyince saç sakal tıraşı biliyor, tamam mı? Ama öbürüsü yalan söyleyecek. Yani şey yapacak, gelen de aynı şekilde anlıyor bunu falan. Dolayısıyla hani çocuklara da bir şey söylerken, hatta karı kocanın çocuğun yanında aynı şekilde kavga etmesi, bağırışması çok uygun değil yani. Anaya babaya karşı da aynı şekilde soğurlar. Sonra da çocuk evden kaçar.
1: Evet.
2: Senin evde huzuru temin edecek. Peki evdeki huzur nasıl temin edilir? Evdeki huzur işte Emel abilerin o sohbette anlattığı gibi olur. Sen büyüklerin kitaplarını okursan, önce kendin tatbik edersen, yalan söylemezsen, verdiğin sözü yerine getirirsen, evde hanımına, çoluğuna, çocuğuna veyahut da kadınsa kocasına, çocuklarına, komşuna, ondan sonra yakın çevrene, bunlara dinimizin emrettiği şekilde güzel ahlak diye bildirilen bu hususiyetler sende bulunursa, ha falan kimse o gıybet etmez, ha o yalan söylemez mi? Ha yalancının tekidir, nemmamın tekidir ha. Eğer bunu duyurmak istersen git işte ona söyleyiver, o yedi mahalle duyar onu. Diyorlarsa o zaman aynı şekilde otur, haline aynı şekilde haline dikkat et. Allah-u Teala hepimizin sonunu hayır eylesin ve bu büyüklerin yolundan da ayırmasın inşallah Teala. Şimdi gelelim efendim, özetleyecek olursak, ne kadar ilmimiz olursa olsun biz o ilmi hayatımıza geçirmedikçe, tatbik etmeyecek hiçbir faydası olmaz. Çünkü İmam Gazali Hazretleri böyle buyuruyor.
1: Evet.
2: Hatta talebesine diyor ki, evladım diyor, doktor olsan ve hastalıklar üzerinde araştırma yapsan ve bir hastalığı çok iyi aynı şekilde araştırdın, buldun, ilacını buldun, sebeplerini buldun, sen kendin o hastalığa yakalandın. Hastalığı biliyorsun, ilacını biliyorsun, nasıl tedavi. Fakat sen o ilacı kullanmadıkça, o hastalığın tedavisi için lazım olan şartları yerine getirmedikçe, sen de bilirsin ki sen iyi olmazsın. İslamiyet de öyle. Ve çok biliyorum da anlatayım sana. Anlat. Tabii ki sana bir faydası yok. Şeytan da biliyor ama amel etmedi. Efendim gelelim dinleyicimizin sualine. Kadınların dedi dinleyicimiz, yani taktıkları takıların maden açısından nelerden olması gerekir? Fıkıh kitaplarında buyuruyor ki, Hanefi mezhebinde kadınların parmaklarını gümüş ve altın yüzükten başka parmaklarına herhangi bir madenden yüzük takmaları caiz değil. Altın olacak, gümüş olacak. Peki kollarına, boyunlarına? O serbest. Taş da olabilir, demir de olabilir, bakır da olabilir, alüminyum da olabilir, ot da olabilir, tahta da olabilir.
1: Tamam. Evet.
2: Ya onlar takabilirler. Ama parmaklarına altın ve gümüş. Ama diğer yerlere peki efendim, yani küpe olarak bakır takabilir mi? Takabilir. Yani mahsuru söz konusu değil. Ha, sağlık açısından ne olduğunu bilmiyorum. Hani dinleyicimiz dedi ki, yani kadınlar hangi madenden? Sadece istina olarak parmakları istina edilmiş. Peki erkekler? Erkekler zaten diğer uzuvlarına herhangi bir takı takamıyorlar. Yüzüğe, gümüş yüzüğe izin verilmiş. Altına da değil. Erkekler de gümüş yüzük takabilir. Peki altında, alüminyumdu, bilmem neydi falan filan, o da yok. Peki bunun dışında erkek veya kadın. Zaten kadınlar için problem değil. Bir zamanlar mesela Türkiye Gazetesi'nin verdiği rayma bilezikler vardı mesela. Evet. Şifa için, sağlık için. Erkekler de böyle takabilir mi? Demirden olsun veya başka bir maddeden olsun veya taştan, akik taşından olsun takabilir mi? Onlara izin verilmiş. Sağlık açısı itibariyle bunlara izin verilmiş. Onun dışında izin yok. Demek ki kadınlar takı olarak parmaklarına altın ve yüzük takma, altından ve gümüşten yüzük takabiliyorlar. Diğerlerine de aynı şekilde istedikleri madenden takabilirler. Ancak Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş, hadis-i şerifte açıklanmış, fıkıh kitaplarında da bizim seviyemizde anlatılmış bunlar. Neye anlatılmış? Kadınların ziynet olarak taktıklarını gizlemeleri, göstermemeleri gerekir. Ne varmış canım, işte benim böyle aynı şekilde yüzüklerim var bir şey. Ondan sonra dedim ben, bileziklerim var, görüversinler. Tabii görüversinler. Allah-u Teala o kadının koruma, o kadın kulunu korumak için emrediyor gizle diye. Sen Allah-u Teala'nın emrini dinlemeyince, sendeki o bileziği görünce, hatta akrabandan fasık, dünyaya tapan birisi gördüğü zaman bile, olmuyor Bahattin Bey, torunu geliyor, nenesinin aynı şekilde bileziğini, elini kesiyor, bilezikleri alıp gidiyor kolundan, değil mi?
1: Evet, komşusu.
2: Komşusu alıp gidiyor. Gösterme buyuruyor Cenab-ı Hak. Sen de gösteriyorsun. Ondan sonra da aynı şekilde geliyor. Senin parmağını da kesiyor, kopartıyor veya bileğini de kesiyor, alıp gidiyor. Sen onu göstermeseydin o olmazdı. O olmazdı. Ha bazıları diyor ki, efendim yapmasınlar, olur başlasın efendim, emrin olur. İnsanlar aynı şekilde o zaman ahmağın tekisin sen. İnsanların iyi niyetli olan da vardır, kötü niyetli olan da vardır. Mesela kadının sefere çıkması, yanında mahremi olması lazım. Evet, bu kadını aşağı, kadını koruma kurulu ahmak herif. Aşağılamak değil bu. Çünkü kadın Allah-u Teala yaratırken Allah-u Teala yaratmıştır. Bedeni zayıftır. Adam hakaretse bilmem ne yapsa biraz sonra aynı şekilde zayıf olduğu için ağlamaya başlar. Bilmem ne yapmaya başlar. Veyahut da aynı şekilde erkeği iki erkek tutar götürür zina tecavüz eder. Öldürür de atar.
1: Bir köşeye ama, atar.
2: Ama yanında onun amcası, dayısı, neyse evliyse, kocası, babası olmuş olsa o kötü niyetli kimseler buna cesaret edemez. E ne oldu şimdi? Ya seni korumak için emrediyor Allah-u Teala. Ben diyor sizi böyle yarattım. Kadın kullarım aynı şekilde yanında böyle mahremi olmayan. Hatta o mahremi konusunda mesela amcası, dayısı mahremi ya. Evet. Ama mürted, kitapsız kafir. Bunlarla da sefere çıkamaz. Ve bunların yanında başını da açamaz. Amcası. Evet, evet amcası. Adamın aynı şekilde ölçüsü yok ya. Adamın ölçüsü yok. Ya çok özür dilerim de başkaları şey yapmaz, önce aynı şekilde o tecavüz etmeye kalkar. Satar bile.
1: Evet.
2: Onun için onlara emanet edilmez. Onun için emanet edilmez. Yani efendim işte amcasıydı, dayısıydı falan yok. Orası da aynı şekilde öyle. Dolayısıyla Allah Teala'nın emirleri insanlara faydalı olmak içindir. Yani kullarını korumak içindir. Bu sebepten dolayı da yani kadınlara tamam izin verilen şey takılır ama bunu da göstermemesi lazımdır. Peki diğer emirler de böyle midir? Diğer emirler de böyledir. Yani Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu diğer emirler de öyledir. Erkek için bildirilen de, ondan sonra kadın için bildirilen de, iyi düşündüğün zaman Cenab-ı Hak hem imtihan ediyor hem de sana lazım olanı bildiriyor. Mesela yapılan araştırmalarda İslamiyet emretmiş. Erkeğe Allah Teala ipekli elbiseyi yasak etmiştir.
1: Evet.
2: Değil mi? Altı yüzük takmayı da yasak etmiştir erkeğe. Ya yapılan araştırmalarda bakın, ipek ve altın kullanan erkeklerde kadınsı özellikler başlıyor. Yani biraz argo tabir kullanacağım da, halk arasında öyle değil. İbni diyorlar bunlara, tamam mı? Şimdi gay mı diyorlar, ne diyorlar, evet. Neyse. Oluyor. Değiştiriyor onu. Mesela domuz etini kadına da erkeğe de aynı şekilde yasak etmiş. Mesela yapılan araştırmalarda hayvanlar üzerinde bir tek domuz dişisini kıskanmazmış. Ve domuz yiyen erkek artık karısını, kızını kıskanmamaya başlıyormuş. Enteresan bir şey değil mi?
1: Evet.
2: Şimdi iyi düşündüğün zaman peki niçin emretmiş? Ya domuz da yaratan Cenab-ı Hak, değil mi? İpeği, ipek böceğinde hasıl oluyor. Sunni değilse sunni ipek caiz. Oradan şey yapıyorsa onun özelliği öyle olmuş. Onun için de onu yaratan Cenab-ı Hak olduğu için açıkça bildiriyor ki yani bana iman eden erkek kullarımın ipek giymesini yasak ettim buyuruyor. Bunun faydası bize. Bunun faydası bize. Altın kullanmalarını yasak ettim buyuruyor. Bunun faydası bize. Efendim ben her şeyi yaparım. Tabii sen her şeyi yaparsın arkadaş. Ama yaptıkların bedelini de ödersin. Hiç bu şaşmaz. Efendim şimdi olmadı. Olacak. Efendim işte 50 sene, 60 sene, 100 sene falan. Ne ki 50 sene, 60 sene, 100 sene. Sonsuzun yanında kıymeti yok. Hatta Emre abiler buyuruyor ki, efendim 1 milyar, 1 trilyon, 1 katrilyon eşittir sonsuz. Bir şey ifade etmez buyuruyor.
1: Evet.
2: Sonsuzun yanında katrilyon diye şey yapar. Bir şeyi yok. Şeyde çocuklukta, köyde annemden çok duyardım rahmetliden. Ve oğlum derdi, hazıra Hasan Dağı yetişmez. Yani şimdi köyden, yani tam dağlık bir yer, oradan geliyordum Konya'ya. Konya'nın etrafındaki dağlara bakıyorum. Öyle bir Hasan Dağı diye duymuyorum. Ne ki? Seneler sonra Kayseri'ye gidiyorduk. Baktım bir dağ. Porosların. Bu ne? Hasan Dağı dediler. Onun dedi gerçekmiş. O kadar heybetli bir dağ.
1: Evet.
2: O zaman annemin rahmetli sözü hatırıma geldi. Onu dedim, bu kadar altını olsa bile kadın biraz derdi. Hazıra Hasan Dağı bile yetmez. Yetmez. Her gün bir kürek bak bu sizin dağa gitmiş. Oluyor. Onun için Allah-u Teala'nın emirlerine uymak, yasaklarından sakınmak dünyada da ahirette de bizim saadete kavuşmamıza sebeptir.
1: Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Söyleyelim, dünyanın enerji devlerinden biri olan BP ile bir ortaklık anlaşması, %15'lik hissesini satın aldığını söyleyelim. Ekonomik açıdan oldukça fazla kazanımları ve avantajları olan bir anlaşma olduğunu söyleyelim. Ve mecliste oturma düzeni değişti. Mecliste grubu bulunan parti sayısının 7'ye çıktığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Yeni parti katıldı. Yeni parti 91 milletvekiliyle CHP sıralarına oturdu sevgili izleyiciler. Meclisteki son durumu da düzene ilişkin sizlerle paylaşacağız. Ve Üsküdar Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonun detaylarını ilerleyen dakikalarda arkadaşımız Hanifi Bayar'dan alacağız. Ama gözaltılar var. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında

0: Başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda ele alınacak başlıkları alacağız. Arkadaşımız Merve Şahin takip ediyor. Merve'ye dönelim. Merve, kolay gelsin. Sözü sana bırakıyoruz.
1: Yaprak Kırkayalı, sizin de belirttiğiniz gibi kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saatler 15.30'u gösterdiğinde toplanacak ve toplantıda önemli başlıklar olacak. Şüphesiz ki en önemli başlıksa terörsüz Türkiye süreci olacak. Artık gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiş durumda. Ve çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşülmesi için hazırlıklar tamamlanmış durumda. Meclis kapanmadan önce sürecin tamamlanması bekleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine MYK'da kurmaylarına talimat verdiğini biliyoruz. Son çalışmalar toplantıda, yine kabine toplantısında ele alınacak konular arasında. Yasanın yürürlüğe girmesi için tek şart terör örgütü PKK'nın tüm unsurlarıyla kendini feshetmesi. Bu noktadaysa istihbarat raporları da en önemli başlığı oluşturuyor. Sahadaki son durum analiz edilecek. Yol haritası değerlendirilecek. Konular arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan atılacak adımları kurmaylarıyla bir kez daha istişare edecek kabine toplantısında. Dış politikada en önemli başlıksa ABD, İran ve İsrail arasında devam eden savaş olacak. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, yine gerilimin başta enerji fiyatları olmak üzere Türkiye etkileri de değerlendirilecek. Alınan tedbirler bir kez daha masada olacak. Yine Rusya-Ukrayna savaşının son bulması, Gazze ve Lübnan'da ateşkesi ihlal eden İsrail'e karşı atılabilecek adımlar da masada olacak konular arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeler yine masada olacak, gündemde olacak. Özellikle katsa yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü konusunda ara formül bulma çalışmalarına ilişkin detaylarda değerlendirilecek başlıklar arasında. Ekonomi başlığındaysa yarı yıl tamamlandı. Artık yılın kalan yarısına hedeflenen enflasyona yönelik çalışmalar, atılan adımlar değerlendirilecek ve Merkez Bankası'nda faizleri sabit tuttuğunu biliyoruz. Bu kararın ardından para piyasalarında neler yaşandı? Bu konu ele alınacak. Fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ek adımlar da değerlendirilecek konular arasında. Kabine toplantısının ardından her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısında olacak. Alınan kararları bizzat kendisi duyurmuş olacak. Biz o anları takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Diyoruz, aktarmış olduğun detaylar için Merve. Şimdi arkadaşımız Merve Şahin'den Üsküdar'a gideceğiz. Açılışta da sizlerle önemli bir operasyonun bilgisini paylaşmıştık. Detaylarına bakacağız. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alın demiştik. Soruşturmanın detaylarına bakalım. Arkadaşımız Hanifi Bayar takip ediyor. Hanifi, kolay gelsin. Sözü hemen sana bırakıyorum.
2: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanlığı dahil dedim. Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Belediye Başkanı Özel Kalemi Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan'da gözaltına alınan isimler arasında yer alındı. Soruşturmada Üsküdar Belediyesi'nin iştirak şirketi olan Kent AŞ temel omurgayı oluşturuyor aslında soruşturmada ve toplam 1 milyar 78 milyon TL tutarında paravan danışmanlık sözleşmesi düzenlendiği iddia ediliyor ve müteahhitlerden icbar yoluyla, yani zor kullanarak 361 milyon 390 bin TL tahsil edildiği iddia ediliyor. İşte bu iddialar üzerine sabah saatlerinde şafak vakti Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. An itibariyle Üsküdar Belediyesi'ndeki ortam nasıl, onu gösterelim sizlere. Kameraman arkadaşım Ozan Ural'la beraber bizim sabahın erken saatlerinden itibaren haber nöbetimiz burada devam ediyor. Saatler 13'ü gösterdiğinde eski Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yeni partiye katılma kararı aldığını dün duyurmuş. O buraya gelecek ve burada bir açıklama yapması bekleniyor Özgür Çelik'in. Tabii ki soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde devam ediyor ve gözaltına alınan Sinem Dedetaş'la beraber toplam 6 isim şu dakikalarda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeler ve emniyetteki ifade işlemlerinin

0: Ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecekler. Sevkin bugün gerçekleşmesini bizler beklemiyoruz. Tabii ki hukuki olarak bir seçenek daha bulunuyor. O da savcılığın kararıyla olacak bir seçenek. İfade işleminin ardından doğrudan serbest bırakılmalar da olabilir. Bizler tüm gelişmeleri yerinde takip ediyoruz. MASAK raporu, yine MASAK raporuyla beraber ihbarlar, mağdur müteahhitlerin bazı beyanları ve etkin pişmanlık ifadelerinin başsavcılık dosyada olduğunu iddia ediyor. MASAK raporu incelendiği yine söyleniyor. Rapı ruhsatı süreçlerinin iştirak şirketi olan Kent AŞ'nin toplantı odasında gerçekleştirildiği ve kripto bir ağ üzerinden konuşulduğu iddia ediliyor. İşte bu iddialar üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la beraber toplam 6 isim gözaltına alındı. Bizler Üsküdar Belediyesi'nin önündeki haber nöbetimize devam ediyoruz. Bir kez daha söyleyelim. Saatler 13'ü gösterdiğinde eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ki dün kendisi yeni partiye katılma kararı aldığını duyurmuştu, bu noktada bir açıklama yapacak diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Hanife, aktarmış olduğum bilgiler için. Sevgili izleyiciler, hızlıca gündemin diğer başlıklarına da göz atalım. Rapçi Blok 3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında olunduğu anlaşılmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı. Soruşturmayla ilgili yeni detaylara da ulaşıldı.

0: Rapçi Blok 3'e suikast hazırlığındalardı. Tutuklanan şüphelilerin ifadeleri şoka uğrattı. Ses getirecek bir iş olacak dedikleri ortaya çıktı. İstanbul'da Beşiktaş ve Beylikdüzü ilçelerindeki kundaklama ve silahlı saldırı olaylarına ilişkin soruşturma yürütüldü ve kirli oyun deşifre edildi. Muğla'da yakalanan 7 şüphelinin Şapkalılar Yeni Nesil suç örgütüne üye olduğu ve Hakan Aydın, yani bilinen takma adıyla Rapçi Blok 3'e suikast hazırlığı yaptığı belirlendi. Mesajlaşma ve arama uygulamasından haberleşen şüphelilerin suikast girişimini Blok isimli gruptan planladıkları tespit edildi. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gittim baş edemedim,
1: kaldım geçinemedim. Benimle uğraşacaksınız ha?
0: Yeni gelişmeler sadece tutuklamalarla ilgili değil, şüphelilerin ifadeleri de dikkat çekti. Tatile geldik dediler. Öte yandan Blok 3'ün çete üyelerinden daha önce de tehditler aldığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan kararı sonrası istifa rüzgarı esiyor. İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik, ki az önce bu detayı arkadaşımız Hanifi Bayar paylaşmıştı, 39 il yöneticisi ve İstanbul'un 36 ilçe başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Teşkilatların topluca yeni parti saflarına geçeceği öğrenildi.
3: Banka yoluyla gönderilmesi gerekirdi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan istifa depremi sürüyor.
4: Geçmiş olsun diyoruz.
0: Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye geçişler hızla devam ederken yine peş peşe istifa haberleri geldi. Özgür Çelik ve 39 il yöneticisiyle İstanbul'un 36 ilçe başkanının istifa ettiği bildirildi.
4: Geçmiş olsun diyoruz.
0: İstifa edenlerin yeni partiye geçeceği belirtildi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dengeler de, oturma düzeni de değişti. Mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye çıktı. Yeni parti 91 milletvekiliyle genel kurulda Cumhuriyet Halk Partisi sıralarına yerleşti. CHP'li vekiller ise MHP ile İYİ Parti arasında oturacak.
5: Yeni partiye de hayırlı olsun, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de hayırlı olsun arkadaşlar.
6: 24 yıl sonra bir ilk yaşandı. CHP mecliste ana muhalefet statüsü kaybetti. Oturma düzeni de değişti.
7: Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım.
6: Özgür Özel, baba ocağı dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni bıraktı, yanına 90 vekili de aldı, yeni parti için imzayı attı. O parti siyasi hayata ana muhalefet olarak gözlerini açtı. Meclis aritmatiği alt üst oldu, sandalye dağılımıyla birlikte oturma düzeni de değişti.
8: Yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız.
6: Mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükseldi. AK Parti'nin 277 vekili var. Onun ardından da artık Cumhuriyet Halk Partisi değil, 91 vekili olan yeni parti bulunuyor. DEM Parti 56, MHP 46, CHP ise 44 milletvekiliyle mecliste temsil ediliyor. İYİ Parti 29, Yeni Yol Partisi ise 20 vekille gruba sahip.
7: Bizimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
6: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un gönderdiği yazıyla genel kurulda oturma sıralaması değişti. Kurala göre en çok sandalyeye sahip parti sol başta oturuyor. Partiler sandalye sayısına göre sağ tarafa doğru dağılıyor. Vekil sayısına göre Cumhuriyet Halk Partisi sıralarına yeni parti geçti. Cumhuriyet Halk Partisi ise Milliyetçi Hareket Partisi ile İYİ Parti arasına yerleşti.
2: Sevgili izleyiciler, Antalya'nın Kaş ilçesinden dün sabahın erken saatlerinde başlayan orman yangını haberini sizlere iletmiştik. O dakikalar itibariyle arkadaşımızla da bir bağlantı yapmıştık ama havanın kararmasıyla ara verilmişti. Havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Ayrıntıları alacağız bir kez daha. Suat Metin'e gidelim. Suat, geçmiş olsun. Dün seninle bu saatlerle bağlantı yaptığımızda şunu söylemiştim. Biraz enerjisi düştü ama hiçbir şey de belli olmaz. Nedir son durum bu yangına ilişkin?
9: Evet, Kaş ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde dün çıkmıştı orman yangını sabah erken saatlerinde. Orman Genel Müdürlüğü tarafından enerjisi düşürüldüğü bildirilmişti ama bölgede birazcık rüzgar hakim. Ve ayrıyeten akşam saatlerinde de sadece karadan müdahale ediliyordu. Sarp ve kayalık alandı. Dün gün boyunca havadan karadan müdahalede bulunmuştu. Akşam saatlerinde ise 26 arazi, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 155 teknik personelle yangına müdahale edildi. Zorlu şartlara rağmen gece boyunca bu karadan müdahale sürdü. İlk ışıklarla birlikte helikopter ve uçaklarla da çalışma başlatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına çalışmaları şu anda halen devam ediyor. Yakın bölge Muğla'da da bir yangın var tabii. Oradaki yangın da biraz büyük. Oraya doğru giden ekipler de var. İki bölgede de zannedersem havadan karadan çalışmalar için kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor şu anda.
2: Ki kolay gelsin diyelim, iyi haberleri almak istiyoruz tabii ki Antalya'dan. Bir taraftan da nefeslerimizi tuttuk. Muğla'daki gelişmeleri de takip ediyoruz. Çünkü Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına da yine havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi sevgili izleyiciler. Şimdi o noktadaki gelişmeleri alacağız. Arkadaşımız Murat Yalçın'a gideceğiz telefon hattımızda. Murat, geçmiş olsun. Son durum nedir Muğla Seydikemer'de?
10: Öncelikle herkese geçmiş olsun diliyorum. Buradaki son durum, yangın çok geniş bölgeye yayılmış durumda rüzgarın etkisiyle. Havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor şu anda. Birçok ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Yaklaşık 10'a yakında ev yangında yandı. Şimdi de Seydikemer Devlet Hastanesi tedbir amaçlı boşaltılıyor. Fethiye Söğüt Karayolu tedbir amaçlı alevlerin yola ulaştığından dolayı da yolda şu an trafiğe kapalı, sivil araçların hiçbirine geçiş verilmiyor. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Çok aşırı şiddetli rüzgar olduğu için ekiplerin de müdahalesinde zaman zaman zorluklar yaşayabiliyorlar. Özellikle de sivil araçlarının yangın bölgesine gelmemesi konusunda da uyarılar yapılıyor.
2: Şu bilginin altını çizmek isterim. Yerleşim yerlerine ne kadar mesafede?
10: Yani şu an yerleşim yerlerine yakın zaten yangın. Ama rüzgar sürekli yön değiştirdiğinden ekipler de müdahalede çok zorlanıyorlar şu anda.
2: Kaç saattir devam ediyor? Bir de çıkış nedeniyle ilişkin bir bilgi paylaşıldı mı?
10: Yani zirai alandan dediler ama tam teyitli bir bilgi değil. Sabah 8'den itibaren işte bu saate kadar yangın devam ediyor. Şu anda da çok büyük bir bölüme yayılmış şekilde yangın. Ekipler, vatandaşlar, iş makineleri, belediyeler canla başla mücadele ediyorlar şu anda.
2: Peki, geçmiş olsun diyoruz. Kolay gelsin sana da sevgili izleyiciler. Muğla Seydikemer'deki yangına ilişkin bilgileri sizlerle paylaştık. Maalesef hava koşulları da tabii ki söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. İşte rüzgarın etkisiyle birlikte alevlerin yayıldığını söyledi. Hem karadan hem havadan müdahale var ama tabii ki bu olumsuz hava koşulları biraz daha güç seyretmesine neden oluyor maalesef. Umarız en kısa sürede söndürüldüklerine ilişkin bu yangınların bilgisini sizlere de aktarmış oluruz. Şimdi devam edelim. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 300 bin dolarlık rüşvet itirafı geldi. Şüpheli Turgut Koç, paranın yarısının Veli Ağbaba, yarısının Hüseyin Can Güner'e verildiğini söyledi. Çankaya Belediyesi çöp ihalesi için %10 rüşvet pazarlığı iddiası da dosyaya girdi.
0: Çankaya Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında seçim desteği karşılığı ihale pazarlığı itirafı geldi. Turgut Koç, 300 bin doları Hüseyin Can Güner'in yönlendirdiği isme elden teslim ettiğini itiraf etti. Soruşturma Hüseyin Can Güner'i Çankaya Belediyesi koltuğundan etti. Güner suçlamaları reddetse de şüpheli Turgut Koç'un itirafları dosyaya girdi. Koç, Güner'le Veli Ağbaba sayesinde tanıştığını belirtti. İhale yolsuzluk anı deşifre etti.
11: Hüseyin Can Güner'in bütün süreçlerden haberi vardı. Mümkün olduğu kadar temkinli olmaya çalışıyordu. Bu yüzden Emre Doğan'ı görevlendirmişti.
0: Koç'un ifadesine göre Güner ihale dosyalarında doğrudan görünmedi. Süreçleri Emre Doğan yönetti. O da Menderes Cemaloğlu ile organizasyonu kurdu. Cemaloğlu ihale vaadi karşılığı rüşveti Koç'a verdi.
11: Menderes Ataköy Marina'da bulunan kendisine ait bir teknede bana nakit olarak elden 300 bin dolar verdi. Bu paranın 150 bin doları Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Veli Ağbaba'nın seçim kampanyası için harcanmak üzere gönderildi. Bunu bana Veli Ağbaba söyledi.
0: Rüşvetin diğer yarısı da iddiaya göre Güner'e iletildi.
11: Kalan 150 bin dolarınsa Çankaya Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Can Güner'in seçim çalışmaları için ayrıldığını biliyorum.
0: Hüseyin Can Güner seçimi kazanınca şebeke harekete geçti.
11: Menderes Cemaloğlu bir kağıda %10 yazarak Emre Doğan'a verdi. Burada çöp ihalelerinin kendisine kalması halinde %10 komisyon vereceğini ima etti.
0: Turgut Koç ihale kurgusunu da tek tek anlattı. Maliyetleri de firmaları da belirlediklerini söyledi. Açık ihaleye itiraz edilerek iptalin sağlandığını ve pazarlık usulüyle istenen şirkete yönlendirilme planını aktardı.
2: Evet sevgili izleyiciler, açılışta bu önemli anlaşmayı ekranlarınıza getirmiştik. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, dünya enerji devi BP ile anlaştı. Türkiye Petrolleri BP'nin Kerkük'teki şirketinin %15'lik hissesini satın aldı. Anlaşma Ankara'da yapıldı.
0: Törende imzalar atıldı. Türkiye, Kerkük'teki petrol sahalarında ortaklık kurdu. %15'lik hisse sahibi oldu.
12: Ve bu konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek için, oradaki üretimi arttırmak için birlikte çalışacak.
0: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, BP Energy Company of Kirkuk Limited şirketiyle Ankara'da yapılan anlaşmayla ortak oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı imza töreninden sonra açıklamalarda bulundu.
12: Bu aslında çok üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir proje ve bizim Türkiye Petrolleri'ni günde 1 milyon varil üretim yapan, petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi. Biz birçok uluslararası şirketle ortaklıklar yapma yoluyla Türkiye Petrolleri'ni büyütme, dünyada farklı coğrafyalarda daha etkin kılma adına birçok anlaşma imzalamıştık. Bu anlaşmalarımızın bir BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin bugün imzasını attık aslında.
0: Bayraktar yapılan anlaşmayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın %15'lik hissesi olacağını aktardı.
12: Ve Türkiye BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu bu anlaşmayla. Orada %15'lik bir hissemiz olacak.
0: Bakan Bayraktar bu anlaşmanın ülke ekonomisinin gücüne güç katacağını vurguladı.
12: Tarihi önemli bizim için tabii Kerkük malumunuz. Bu anlamda inşallah Türkiye Petrolleri ile birlikte ülkemizin ekonomisine güç katacak önemli bir anlaşma imza atmış olduk.
2: Evet sevgili izleyiciler, şimdi birçok kişiyi yakından ilgilendiren bir kararla devam edeceğiz. Yargıtay'dan emsal WhatsApp kararı geldi. Bu ne demek? Yazışmaların ekran görüntüsünü alıyor ve üçüncü kişilere gönderiyor musunuz? Artık hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz eğer bunu yapıyorsanız. Nasıl mı derseniz cevabını alacağız. Değerli konuğumuz avukat Gizem Gonca'dan yayınımıza hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz. Bu arada önemli bir karar Gizem Hanım. Bu kararın detaylarını sizden alacağız ama şunu ben merak ediyorum özellikle. Bu karar hem özel hem tüzel tüm yazışmaları kapsıyor mu?
13: Evet, aslında burada önemli bir karar verdi Yargıtay. Gayet tabii tüm yazışmaları kapsayan bir karar olduğunu söylemek mümkün. Yani üçüncü kişilerle bu yazışmaların zaten paylaşılması her zaman özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturuyor. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Her ne kadar evli çiftler özel hayatlarını birbirlerine karşı saklama yükümlülüğünde olmuş kabul edilseler de yine de kendilerine ait bir hayatları var. Ve bunlara ilişkin olarak da tabii ki yazışmaları üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekiyor. Ve bunların paylaşılması halinde de yine özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşturulduğu gibi aynı zamanda bir kusur sebebi boşanma davasında ve oldukça da önemli bir kusur sebebi. Bunu yapan taraf hem boşanma davasında kusurlu kabul ediliyor hem de maddi manevi tazminat ödenmesi konusunda kusur atfedilmesinden ötürü burada yine bir tazminat ödeme borcu altına girebiliyor.
2: Sadece boşanma davaları için geçerli değil anladığım kadarıyla. Diyelim ki benim gönderdiğim bir mesaj arkadaşım tarafından ekran fotoğrafı alınarak üçüncü bir kişiye gönderildi. Ben bunu anladım ve şikayette bulundum. Büyük bir ihtimalle bunu da kapsıyor. Diğer taraftan işte şirket içi yazışmalar biliyorsunuz birçok grup da oluşturuluyor anlık bilgileri paylaşılabilmesi için. Evet. Dolayısıyla herhalde bunları da kapsıyordur diye düşünüyorum, değil mi? Sınırlı değildir boşanmalarla ya da işte başka davalarla.
13: Gayet tabii, aslında bütün her şeyi kapsayan bir durum. Ancak boşanma davasında özellikle bir kusur sebebi olduğunun altını çizmek doğru olacaktır. Şimdi üçüncü kişilerle sizin izniniz olmadan hem telefon numaranızın paylaşılması hem de konuşma detaylarının paylaşılması zaten bir suç teşkil ediyor. Özellikle telefon numaralarının paylaşılması çok ciddi olarak kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, aynı zamanda burada başka bir kişiye de bu telefon numarasının verilmesiyle ya da mesajların iletilmesiyle aktarılması ayrıca bilişim sistemleri suçunu oluşturmakta. Ve burada savcılık yoluyla aslında bulunulan bölgede Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmak suretiyle soruşturma başlatılıyor ve aynı zamanda cezalandırılmaları için Asliye Ceza Mahkemesi'ne de dava açılması söz konusu. Bir dosyamızda vardı hatta bu konu. Özellikle boşanma davasında da müvekkil kendisinin aslında hiçbir şekilde bir ilişkisi olmadığını ispatlayabilmek için başka bir iş arkadaşıyla telefon numarasını, eşinin telefon numarasını karşı tarafa iletmişti. Bu durumu izah et ve bir ilişkimiz olmadığını izah et diye. Ancak burada eşinin iznini almadan telefon numarasını karşı tarafa ilettiği için eşi bu konuyla alakalı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu ve ceza davası açıldı hakkında. Özellikle bir kişinin telefon numarasını, özel konuşmalarını iletirken mutlaka yazılı olarak muvafakatinin alınması gerekmektedir. Aksi takdirde hakkınızda dava açılması söz konusu olacaktır.
2: Peki şimdi anladığım kadarıyla KVKK kapsamına giriyor, öyle değil mi? Yani bu tür yazışmalar, onu anlıyorum en azından. Bir de 1 yıldan 3 aya kadar hapis cezası, bu konunun ciddiyeti ya da gizliliğini göz önünde bulundurduğumuzda daha da yukarı çıkabilir mi bu cezalar?
13: Şöyle ki evet, KVKK kapsamında değerlendirilmesi gayet tabii mümkün. Aynı zamanda burada bu iletilen cümlelerin içerisinde bir hakaret içeriği var mı, tehdit var mı, şantaj var mı? Yani burada aslında konunun mahiyetine göre değerlendirmek gerekiyor. Sadece bir iletinin, yazışmanın ya da bir telefonun iletilmesi ise burada özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun oluştuğundan söz ederek burada 1 yıldan az olmamak üzere aslında yine hakimin takdir yetkisine göre 2 yıla kadar cezanın arttırılması söz konusu. Fakat hakaret varsa bu yazışmalarda ya da bir tehdit unsuru varsa, o zaman Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, örneğin 125. madde uyarınca hakaret suçundan cezalandırılmaları söz konusu olacaktır. Keza aynı şekilde diğer suç tipleri varsa hepsinden ayrı ayrı ceza almaları mümkün olacaktır. Tabii ki bu ceza oranlarının da artması demek anlamına gelmektedir.
2: Yani 1 yıldan 3 aya kadar dedik ama 3 yıla kadar dedik ama biz haberimizde o konunun kapsamına, evet, ve tabii ki yazışmanın özelliğine göre daha da yükselebilir diyorsunuz. Peki mahkemeye delil olarak sunulabilir mi bu yazışmalar? Bunu da sormuş olayım.
13: Evet, bu çok aslında önemli. Mahkemeye delil olarak gayet tabii sunulabilir. Çünkü başka bir şekilde kendisini ispat etme durumu söz konusu değil. Yani WhatsApp yazışmaları delil niteliğindedir. Aynı zamanda medeni unsur hukukunda da bir delil başlangıcı kabul edilmektedir. Ancak bu yazışmaların kim tarafından yapıldığının özellikle mahkemede ispat edilmesi gerekmektedir. Kimi zaman bu telefon numaraları başka kişilerin üzerine olduğunda mahkeme karşı tarafın beyanını, ben bu yazışmaları yapmadım, bunu yapan kişi ben değilim şeklinde kabul ederek bunları delil saymama durumu da söz konusu olmaktadır. Burada önemli olan husus o telefonun kime ait olduğunun ispat edilmesi, ilgili operatörlerden gelecek tabii ki kayıt bilgileriyle birlikte ve akabinde gerçekten o konuşmaların HTS kayıtlarıyla beraber o konumda yapıldığının ya da o kişi tarafından yapıldığının da ispatlanması gerekmektedir. Ve bu noktada evet, bunlar delil olarak kabul edilmesi mümkün olan yazışmalar olarak yerini alacaktır hukukumuzda.
2: Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız, değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Sevgili izleyiciler, avukat Gizem Gonca ile konuştuk. Aslında önemli bir emsal karar, aman dikkat diyoruz. Devam edelim hemen. Dedesi kendisine bakması şartıyla arsasını torununa devretti. Ancak torun ne ilgilendi ne de bayramlarda ziyaret etti. Yargıtay ölünceye kadar bakma sözleşmesinin ihlal edildiğine karar verdi. Tapuyu iptal etti. Arsa yeniden dedeye geçti.
14: Dede arsasını torununa devretti. Ancak torun ne dedesiyle ilgilendi, ne yemek yaptı, bayramda elini bile öpmeye gitmedi. Bunun üzerine dede mahkemeye gitti ve arsamı geri istiyorum dedi. Konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay dedeyi haklı buldu. Arsayı dedeye geri verdi. Sizce burada kim haklı?
15: Torun haklı.
14: Neden?
15: Alamaz, verdiği şeyi niye geri alıyor?
16: Dede haklı ya. Büyüklere gidilir.
0: Yaşlı dede kendisine ölünceye kadar bakması şartıyla arsasını torununa devretti. Ancak torunu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmedi. Konu mahkemelik oldu.
17: Dedenin bir hatırı yok mu? Malı için mi dedelik yapıyor? Yani sonuçta torunu düşünmüş, yaşadığı hayat boyuncaki birikimini ona aktarmış. Ama tek istediği bir hatırlanmak, sevgi.
15: Torun haklı.
14: Neden?
15: Alamaz, verdiği şeyi niye geri alıyor? Şimdi onun malı, orada haklıyız ama veriyor. Neden geri alıyor? Mantıksız.
0: Yerel mahkeme ve istinaf sürecinin ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Son sözü Yargıtay Genel Kurulu söyledi. Genel Kurul bakım yükümlülüğünün sadece maddi ihtiyaçları karşılamakla sınırlı olmadığına hükmetti.
18: Sonuçta bana o kadar yıl dedelik yapmış, elden ayaktan düşmüş, belki de yardıma ihtiyacı var. Ben de ona tabii ki bakmalıyım, sevgimi hissettirmeliyim.
15: Torun haklı ya. Bunun mirası var çünkü. Hani şimdi belli bir zaman sonra o kalmış. Vermiş de zaten bir kere. Şimdi geri neden alsın? Kavga olmadı sürece bence alması bence uygun gözükmüyor.
0: Kararda barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının yanı sıra manevi destek ve ilginin de ölünceye kadar bakma sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Yükümlülüklerin yerine getirilmediğine karar veren Yargıtay, tapunun yeniden dedeye tescil edilmesi gerektiğine hükmetti.
14: Toruna verdi ama sonradan vazgeçme hakkı bence olmalı. Torun hayırsızmış burada.
18: En başından beri bu şekildeysem zaten bana arsa vermemesi gerekiyor diye düşünüyorum ama bence benim de bir sorumluluğum vardır dedeme karşı.
2: Kamu kurumlarının internet duyurularına yeni bir standart geldi. Artık sınav, atama ve yerleştirme sonuçları açıklanırken kişisel veriler ulu orta paylaşılamayacak. Resmi gazetede yayımlanan KVKK kararına göre bu kuralı ihlal eden kurumlar hakkında doğrudan yasal işlem başlatılacak.
0: Kişisel verilerin gizliliğine kamu kurumları da uyacak. İnternet üzerinden duyurularda yasal sınırlar göz önüne alınacak. Kurumlar sınav ve yerleştirme sonuçları gibi açıklamalarda kişisel verileri açık şekilde paylaşamayacak.
19: Bazı yerlerde kötü niyetli insanlar kullanabiliyor bunları.
0: Kişisel Verileri Koruma Kurumu belediyeleri, üniversiteleri ve tüm kamu kurumlarını mercek altına aldı. Duyuru, atama sınav sonucu gibi listelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gibi kişisel verilerin açıkça paylaşıldığını belirledi.
19: Bilgileriniz nereye gitti, nasıl kullanıldığı belli olmayan bir yerdeyiz.
0: Kişisel verilerin internet ortamında paylaşılmasına yeni standartlar getirildi. O standartlara ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Kurumların sınav sonuçları gibi açıklamalarda kişisel verileri açık şekilde paylaşması sınırlandı.
20: Bizler profesyonel hayatta kişisel verileri korumak için olağanüstü tedbirler alıyoruz.
0: Buna göre minimum düzeyde kişisel veri paylaşılacak. Veri sorumluları, imha, maskeleme gibi önlemleri alacak. Paylaşımlar süreli olacak. Süre sonunda kaldırılacak. Veri güvenliğine ilişkin gerekli idari ve teknik tedbirler de titizlikle alınacak. Kamu kurumlarının veri paylaşımları kanuna tamamen uyumlu olacak. Geçerli ve yasal bir gerekçe bulunmuyorsa kurumlar vatandaşlara ait kişisel bilgileri internet üzerinden paylaşamayacak.
21: Telefon numarasının ortalıkta olmaması iyi bir şey.
0: Kurallara uymayanları ise yaptırımlar bekliyor. İhlal belirlenirse doğrudan inceleme başlatılacak. Sorumlular hakkında yasal işlem yapılacak.
22: Kime şikayet edeceğim bilgim yok.
2: Okullarda güvenlik sıkı tutulacak. Okul yönetimleri sınıfları, öğrenci dolap ve çantalarını arayabilecek. Bunu yetkililer tutanakla yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı okul yönetmeliğinde kapsamlı bir değişikliğe gitti. Devamsızlık ve disiplin kuralları da yeniden düzenlendi.
23: Sırt çantasında babasına ait olduğunu tahmin edeceğimiz silahlarla okula gelerek rastgele hedef gözetmeksizin özellikle 5. sınıf öğrenciler olduğu iki sınıfa girerek ateş etmek suretiyle yaralamalar ve ölümlere neden olmuştu.
0: Takvimler 15 Nisan 2026'yı gösteriyordu. Silahları sırt çantasına koydu. Okulda katliam yaptı. Bir öğretmen 11 çocuk hayatını kaybetti. Kahramanmaraş okul saldırısı ardında gözyaşlı aileler bıraktı.
24: Ben çok seviyorum diye o bana her gün papatya toplardı, her gün çiçek getirirdi.
1: Ben onu çiçeksiz koymam, o benim meleğim, cennet kuşum oldu.
0: O saldırı sonrası okullarda güvenlik seferberliği ilan edildi. Bir dizi önlem hayata geçirildi. Şimdi onlara önleyici bir tedbir daha eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı okul yönetimlerine arama izni verdi. Artık pansiyon, sınıf, sıra, masa, öğrenci dolabı, hatta çantası aranabilecek.
3: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır. Burada en küçük bir taviz söz konusu değildir ve olmayacaktır.
0: Aramaları sadece yetkililer öğrencilerin kişilik haklarını gözeterek yapacak. Her arama tutanak altına alınacak.
4: Birden içeri girdi, tepkiyi çekti, 4-5 kere ateş etti. Bize kendimizi sat pencereden aşağı aldı.
0: Velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle yapacağı görüşmeler okulun resmi internet sitesindeki randevu sistemi üzerinden planlanacak. Okullardaki cep telefonu kısıtlamasının kapsamı da genişletildi. Öğrenciler kurallara aykırı şekilde bu dijital araçları kullanırsa disiplin cezası alacak. Devamsızlık konusunda da yeni kurallar getirildi. Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velileri bilgilendirilecek. Bu 20 günü aşarsa teşekkür ve takdir gibi başarı belgeleri verilmeyecek.
22: Devamsızlık eğilimlerim, disiplin verilerim, okul riski ve suça yönelim gibi göstergeleri birlikte değerlendiren bu yapı sayesinde sinyalleri bütüncül biçimde okuyabilecek, ilgili birimlerimizi erken aşamada harekete geçirebileceğiz.
0: Öğrencilerin siyasi amaçlı etkinliklere katılmaması, siyasi sembol, rozet, afiş ve benzeri materyalleri okul ortamında bulundurmaması da yönetmeliğe eklendi.
2: Eskiden bir kira, bir depozito yeterdi. Şimdi ise ev sahipleri kılı kırk yarıyor. Kredi kartı limit bilgisi, banka hesap hareketleri, maaş bordrosu, memur kefil yetmiyor, kiracının sosyal medya hesapları bile inceleniyor. Süreç deyim yerinde ise işe alım mülakatını aratmıyor.
24: Depozito istedi, kefil istedi. İstediği zaman çıkabileceğimize dair de bir şey imzalatmak istedi.
25: Kredi puanları, geriye yönelik ödeme düzeni var mı yok mu, bununla ilgili detaylar isteniyor. Tahliye taahhütnamesi, birçok kriterler, şartlar oluşuyor.
26: Eskiden kimlik, depozito ve ilk kira yeterliydi. Ancak artan talep mülk sahiplerini kusursuz kiracılara yönlendirdi. Ev tutmak işe girmekten daha zor bir hale geldi. Artık ev sahipleri kiracının eski ev sahibinden referans bile istiyor.
27: Ne iş yapıyor? Kirasını düzgün mü ödüyor? Daha önceki evden niye çıkmış? Araştırırım yani.
28: Ben de memur olmama rağmen bir kefil getirdi. Çalışan olsun diye. Depozito istiyor, 2 aylık kira istiyor.
29: Ev sahibi neler istemiyor ki? Bir yıllık peşin istiyor.
30: Devletin %25 dediği yerde ben %100 yaptım o yıllarda bile. Ama yine de çıkardılar.
26: Bazı ev sahipleri kiracılardan banka hesap hareketleri dökümü, memur kefil ve kredi notu istiyor. Bu da yetmiyor. Kiracının sosyal medya hesabına bakıyor. Ev tutmak, vize almaktan daha zor bir hale geliyor.
25: Tabii bunlar da kiracıları oldukça yoruyor.
31: Kombiden su akmış. Niye usta getirmedin dedim. Getireceğim dedi. Çıktı gitti.
32: Bodrumu da baktı. Ne kadar kazancım olduğunu dair.
33: Evin olsa satılsa satar kurtulursun ama kiracıyı satamıyorsun.
26: Taleplerin ardındaysa ev sahiplerinin haklı gerekçeleri var. Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yiyor.
34: Kirada ödemeden kaçar, faturaları ödemez.
26: Sosyal medyasına bakar mıydın zaten?
34: Tabii bakardım. Nasıl yaşantısı olduğu için.
35: Sosyal medyasına bakarım tabii, kişiliğini öğrenmek için.
36: Sosyal medyayı incelemezdim. İstihbarat gibi incelemeye gerek yok ya.
26: Hukukçular uyarıyor, talep edilen bilgi ve belgelerin özel hayatın gizliliği sınırlarıyla kişisel veri sınırlarını aşmaması gerekiyor.
25: Evcil hayvan var mı yok mu? Eğer varsa zaten baştan çoğu ev sahibi yok diyor.
37: O hayvan beslemeden onda biraz titizim. 10 kiracıdan 9'u evi temiz ister, boyalı ister. Ama çıkarken de daha 10 kişiden bir kişi anca boyayıp çıkmıştır.
2: Bursa'da site içerisinde oyun oynarken kaybolan 2 yaşındaki çocuk sitenin yüzme havuzunda hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Annenin feryatları ise yürek yaktı.
38: Ne yapıyorsun? Çıkaracağım oradan.
0: Herkes sakin ol yaşıyor diye etrafında pervane döndü ama o minik evladını kaybettiğini bedeninde ve yüreğinde hissetmişti. Feryatları ise yürekleri yaktı.
5: Bir şey yok mu? Bir şey söyle. Ama
37: söyledim ya, ben sordum sana söyledim.
0: Bursa İnegöl'de bir sitede yaşayan ailenin 2 yaşındaki oğulları Kadir Tohum bir anda ortadan kayboldu. Küçük çocuğun evde olmadığını fark eden ailesi panikle çevrede aramaya başladı. Ancak bir süre sonra acı gerçek ortaya çıktı. Küçük çocuk sitenin yüzme havuzunun içerisinde hareketsiz şekilde bulundu. Havuzdan çıkarılan minik Kadir'e ilk müdahale sitedeki bir acil servis uzmanı tarafından yapıldı. 112 ekipleriyle hastaneye kaldırılan çocuk doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
5: Kadir, Kadir, Kadir, Kadir, Kadir, ne olursun çıkacağım oradan, Allah
0: Allah. Ayy! Anne Şahade ve baba Mehmet Tohum'un umutlu bekleyişi acıya döndü. Annenin feryatları ise yürekleri yaktı. Küçük Kadir'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.
2: Kartal Kaya'da 21 Ocak 2025'te meydana gelen çoğu çocuk 78 kişinin göz göre göre hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının ardından otel sahibi Halit Ergül'ün usulsüzlükleri tek tek ortaya çıkarılıyor. Binlerce yıl hapis cezasına çarptırılan Ergül'ün ormanı işgal eden kaçak yapısı da yıkıldı.
0: Eksikliklerle dolu oteli 78 cana mezar olmuştu. Facianın sorumlusu Halit Ergül'ün orman içinde yaptığı kaçak yapısı yıkıldı. 21 Ocak 2025 tarihinde Bolu Kartalkaya'da Türkiye'nin en acı yangın facialarından biri yaşanmıştı.
6: Çocuğunu atacak, çocuğunu atacak.
7: Hazır değil, hazır değil. Çarşaf gel.
0: Grand Kartal Otel'de çıkan yangın çoğu çocuk 78 canın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Yangın faciasının ardından otel sahibi Halit Ergül'ün diğer tesisleri de mercek altına alınmıştı. Bu kapsamda merkeze bağlı Mescidler Köyü sınırlarında yer alan Gazelle Otel'in çevresinde inşa edilen ultra lüks oteli imar mevzuatı yönünden incelemeye alındı. Yapılan denetimlerde ultra lüks otelin etrafında bulunan yaklaşık 726 metrekare büyüklüğündeki resmi kayıtlarda personel lojmanı olarak belirtilen alanın yapı ruhsatı alınmadan kaçak olarak inşa edildiği anlaşıldı. Ayrıca yapılan incelemelerde kaçak yapının orman arazisine yapıldığı da ortaya çıktı. Binaya mühür vuruldu. 30 gün içinde bizzat sahibi tarafından yıkılması kararlaştırıldı. Bolu İl Özel İdaresi'nin aldığı bu yıkım kararı doğrultusunda süre dolmadan harekete geçen Gazelle Otel yetkilileri bölgeye iş makinelerini yolladı. Kaçak olduğu kesinleşen yapı ekskavatör yardımıyla yıkıldı. Yıkım havadan drone ile kayda alındı. Açılan davada otel sahibi Halit Ergül ve ailesi kusurlu bulunarak binlerce yıllık hapis cezalarına çarptırılmış, Ergül'ün Bolu'daki diğer otel inşaatlarında da ruhsata aykırı eklentiler nedeniyle mühürleme ve belge iptali işlemleri uygulanmıştı.
2: Ve bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle Seda Akbay sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
8: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 28, Konya 29, Afyon 27, Denizli 35, Antalya 38, Adana 41, Zonguldak 24, Samsun 25, Trabzon 26, Kayseri 28, Erzurum 27, Gaziantep 37, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 40 derece.

0: Yol durumu.
1: Büyükçekmece Mimar Oba yolunun 49 ila 52. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Seydi Kemer-Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Arkeolojiye meraklıysanız bu bilgi tam size göre. Müzelerde gördüğünüz atlı insan heykellerinde atın iki ön ayağı havadaysa kişi savaşta ölmüştür. Atın tek ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüştür. Atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüştür.
6: Aklınızda bulunsun.
5: Şimdi reklamlar.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
0: TGRT FM Haber çekiyor. Hawaii'deki Kilauea yanardağı yeniden lav püskürttü. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu alarm seviyesini turuncuya yükseltti. Bilim insanları 30 Temmuz'a kadar yeni lav püskürmeleri bekliyor. Turuncu uyarı volkanın hareketliliğinin arttığını gösteriyor. Kilauea dünyanın en aktif yanardağlarından biri olmayı sürdürüyor. Yaz sıcakları etkisini artırırken Çin'in Yunan eyaletindeki Dianchi Gölü adeta kartpostallık görüntüler sunuyor. Rüzgarın dinmesiyle cam gibi duran göl yüzeyi, bulutları ve çevresindeki tepeleri ayna gibi yansıtarak izleyenleri etkiliyor. 33 bin hektarlık Dianchi Gölü Yunan'ın en büyük tatlı su gölü olma özelliğini taşıyor. Yetkililerse göldeki su kalitesinin tam 8 yıldır yüksek seviyesini koruduğunu belirtiyor. Yaş sadece bir sayı dedirten görüntüler. İlerleyen yaşına rağmen sergilediği akrobatik hareketlerle izleyenleri kendine hayran bırakan büyük anne, esnekliği ve cesaretiyle sosyal medyada gündem oldu. Denge gerektiren hareketleri büyük bir ustalıkla yapan yaşlı kadın, gençlere taş çıkaran performansıyla hem şaşırttı hem de alkış topladı.

0: Dinamitlerle patlatıldı. Ölüm virajı ortadan kaldırıldı. Adana'nın Feke ilçesinde 6 mahallenin kullandığı keskin virajda sürekli trafik kazası yaşanıyordu. Yola dinamitler yerleştirildi. Kontrollü patlamayla ölüm virajı yıkıldı.
1: Bahtım olsun burada yıkacağız demiştik ve bugün de onu yok ettik. İnşallah daha çok genişleyecek.
0: Patlamanın ardından iş makineleriyle yolda genişletme çalışmaları başladı. Yolun daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor.
1: Ben aynı bu virajda ben de kaza yaptım. Sağ olsun burayı da hallediyor Allah izin verirse. Çok teşekkür ediyorum kendisine ekiple beraber. Sağ olsun var olsun.
2: L'attaquant de la Royale Union Saint-Gilloise Mohamed Fuseini a été victime.
0: Belçika'nın ünlü futbolcusu Brüksel'in göbeğinde güpegündüz gaspçı saldırısına uğradı.
2: Le footballeur était à l'arrêt lorsque cinq hommes se sont approchés et l'ont
0: Union Saint-Gilloise takımında top koşturan Ganalı forvet Mohamed Fuseini kameraların önünde dehşeti yaşadı. Genç futbolcu arabasında seyir halindeyken kapüşonlu ve üzeri maskeli 5 kişi tarafından durduruldu.
2: L'attaquant de la Royale Union Saint-Gilloise Mohamed Fuseini a été victime.
0: Saldırganlar Fuseini'yi darp ederek araçtan çıkarttı. Cep telefonunu ve 14 bin euro değerindeki lüks marka saatini alarak kayıplara karıştı. Ganalı talihsiz yıldız hastanede tedavi gördükten sonra yeniden yeşil sahalara döndü. Elektrikli aracını şarj istasyonuna bıraktı. Bir anda alev alan araç bomba gibi patladı. Faciadan dönüldü. Korkutan olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşandı. Bir sürücünün elektrikli su aracı şarj olduğu sırada aniden yanmaya başladı. Alevler de kısa sürede aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada araçta büyük bir patlama meydana geldi. Elektrikli araç bir anda bomba gibi patladı. Alev saçtı. O anlar çevrede paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sonrası yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yaş sadece bir sayı dedirten görüntüler Özbekistan'dan geldi. 80 yaşındaki bir kadın tam 35 metre yüksekliğindeki dönme dolaba demir merdivenlerle tırmandı. Ardından halatla kendini boşluğa bıraktı. Geleneksel kıyafetleriyle kaskını takıp tüm güvenlik ekipmanlarını kullanan yaşlı kadın atlayış öncesinde sağlık kontrolünden de geçirildi. Doktorların onayının ardından gerçekleştirdiği cesur atlayış çevredekilerin nefesini kesti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler milyonlarca kişiye ulaştı. İlerlemiş yaşına rağmen sergilediği enerji ve özgüven izleyenlere cesaretin yaşı yok dedirtti.

0: Renkli kültürü, ca kebabı, yöresel lezzetleri Uludağ'da bu sefer Erzurum rüzgarı esti. Erzurumlular Bursa'nın Keles ilçesindeki Koca Yayla'da buluştu. Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu'nun organize ettiği festival binlerce misafiri, devlet ve siyaset dünyasının önemli isimleriyle bir araya getirdi. Şenliğe Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eski İçişleri Bakanı ve Milletvekili Selami Altınok, iki kentin protokolü, siyasiler ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, halk oyunları, yöresel müzik dinletileriyle devam etti. Cirit gösterileri ve aşık atışmalarıyla renkli görüntülere sahne oldu. Şölen'de DMA hastası bir çocuk yararına yaklaşık 1 milyon lira yardım toplandı. Katılımcılara Erzurum'a özgü yöresel ikramlar yapılırken Şölen konserlerle sona erdi. Formula 1 pistinde bu kez yarıştan çok bir fotoğrafçı konuşuldu. Yüzlerce basın mensubunun arasında objektifini piste çeviren o isim aslında bir devlet başkanıydı. Macaristan Grand Prix'sinde resmi fotoğrafçı akreditasyonuyla görev yapan kişinin Çekya Cumhurbaşkanı Pet Pavel olduğu ortaya çıktı. Korumalarıyla birlikte pist kenarında çalışan 64 yaşındaki Pavel, önce sıralama turlarını ardından da büyük yarışı profesyonel fotoğrafçılarla omuz omuza takip etti. Pavel'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada milyonlara ulaştı. Formula 1'in resmi hesabı da Cumhurbaşkanı'nın objektif başındaki anlarını paylaşarak motor sporları fotoğrafçılığına olan tutkusuna dikkat çekti. Aslında bu Pat Powell için ilk değil. Le Mans 24 saatten MotoGP'ye, Dakar Rally'sinden NASCAR'a kadar birçok organizasyonda objektif kullanan Cumhurbaşkanı'nın çektiği fotoğraflar müzelerde sergilendi. Hazırladığı fotoğraf albümü ise yaklaşık 50 bin dolara alıcı buldu.
1: Hakaret mi ediyorsun? Sen ne yapıyorsun?
2: Git sen git.
3: Neyi çekiyorsun?
4: Adama vuruyorsun ablacığım. Tamam,
1: hikayetçi olacağım sizden.
0: Tehditler, küfürler, hakaretler savurdular. Trafikte tartıştıkları motosikletliği karşılarına aldılar. Yapmadığını bırakmadılar.
1: Şerefsiz diye bağırıyorsun.
3: Evet. Şerefsiz kaza yapıyordun çünkü.
1: Ceza alacaksın.
3: Et lan et.
0: Olay İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Scooter kullanan çiftle bir motosikletli arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik zirveye tırmandı. Çift motosikletliye hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulundu. O anlarda kas kamerası kayıttaydı.
1: Sosyal medyada da akşam izlersiniz kendinizi.
3: Hızlı geçeceğim diye önümüze kırdın. Işık yandı, durdun burada. Biz düşmek zorunda kalıyorduk burada senin yüzünden.
1: Lan ben iki dakikadır ya duruyorum. Sus, arkadan geldiniz.
2: Hey, sabrım tükeniyor. Yürü git diyorum sana.
1: Bak sakinim bir yere kadar.
2: Gerek
1: yok. Git diyorum sana bak.
2: Gerek yok.
1: Bak git diyorum sana bak.
2: Babacığım.
1: Bak git.
2: Gerek yok diyorum.
1: Bak git diyorum sana. Tamam çekeceksin işi. Git git.
0: İstanbul polisi çalışma başlattı. Saldırgan çift yakalandı. 185 bin lira idari para cezası uygulandı. Haklarında kasten yaralama ve tehdit hakaret suçlarından işlem yapılan şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.
1: Sosyal medyada da akşam izlersiniz kendinizi.
3: Hızlı geçeceğim diye önümüze...
0: Okyanusun dev dalgaları arasında ölüm kalım savaşı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Santa Cruz kıyısında 10 yaşındaki bir çocuk dev dalgaların arasında akıntıya kapıldı. Çevredeki insanlar yardım etmek için suya girse de hırçın dalgalar karşısında hepsi korkarak geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak olayı görür görmez hiç düşünmeden suya atlayan 16 yaşındaki can kurtaran pes etmeden dalgalarla mücadele etti. Kıyıya yaklaşınca ikinci bir görevli de yardıma koştu. Küçük çocuk sağ salim karaya çıkarıldı. Cesur kahramansa sosyal medyanın gündemi oldu.

0: TGNT Haber Merkezi'nden merhaba. Gün ortasında yeni saate yaklaşırken sıcak gelişmelerle başlıyoruz efendim. Muğla'dan üzücü görüntüler geliyor. Seydikemer ilçesinde bir orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri devam ediyor ve bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Hemen bölgeye gidiyoruz. İhlas Haber Ajansı muhabiri Murat Yalçın telefon attığımızda. Evet, üzücü görüntüler var. Murat, kapanan yollar olduğu da söyleniyor. Nedir son durum?
1: Evet, maalesef üzücü görüntüler var. Fethiye Söğüt Karayolu trafiğe kapatılmış durumda tedbir amaçlı. Seydikemer Devlet Hastanesi'nin bir kısmı tedbir amaçlı boşaltılıyor şu anda. Rüzgar şu anda sabahki rüzgar şiddetini biraz azaltmış durumda. Ekiplerin müdahalesi de biraz daha rahat oldu. Havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. İş makineleri yollar açmaya çalışılıyor. Vatandaşlar da traktörleriyle, su tankerleriyle arazözleri su taşımaya yardımcı oluyorlar. Şu anda büyük bir bölüme yayılmış durumda yangın. Rüzgar şiddetini azaltmış durumda. Bu da ekiplerin müdahalesini biraz daha kolaylaştırdı.
0: Olduğunu görüyoruz Murat. Neler olur önümüzdeki dakikalarda?
1: Yani görüşümü söylüyorum şöyle, hani rüzgar çıkmazsa yani kontrol altına alınma çalışması olabilir ama şu anda çok geniş bir kitle bölüme yayıldığı için yani bir şey söylememiz şu anda doğru değil.

0: bağladıklarına operasyon yapıldı.
1: Çocuğu gerçekten çok seviyorum ve de bir yıl sonra ben duyguya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
0: Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması genişliyor. İddiaya göre belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen bazı çalışanlar görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında çalışmayı sürdürdü.
2: Biz milliyiz. Biz, ben Uşaklıyım. Uşak'ta 370 bin vatandaşımızın hakkını savunuyorum.
0: Soruşturma kapsamında söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
1: Çocuğu gerçekten çok seviyorum ve de bir yıl sonra ben doğruya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
0: Bu kapsamda 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı. 5 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 2 kişinin ise arandığı öğrenildi. Operasyon kapsamında Özkan Yalım'a ait işletmelerde de arama yapıldı. Aramalarda 52 dijital materyalle 36 belgeye el konuldu.
3: Aldım yanıma canımdan çok sağlam, sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
0: Savcılık, belediyeden maaş alan şüphelilerin şirket maaş listelerinde de yer aldığını, şirket adına işlem yaptıklarını belirtti. Soruşturmada kamu zararının 16.866.240 lira olduğu iddia edildi.
4: Ve Gülistan Doku soruşturmasında da sular durulmuyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu olan ve soruşturmanın düğümünü elinde tutan isim Umut Altaş'ın savcılığa yazdığı mektuba ulaşıldı ve Altaş o mektupta bütün olan biteni anlatmıştı. İşte mektuptan detaylar.
0: Soruşturmanın en kilit isimlerindendi. Valinin oğlunun en yakınıydı.
5: Umut Altaş bence olayı çözecek kişi.
0: Savcılığa yazdığı itiraf mektubu ortaya çıktı. O mektup kan donduran cinayeti bir bir ifşa etti.
6: Ardından geç.
0: Türkiye'nin konuştuğu o cinayetin adı Gülistan Doku. Altı yıl önceydi. 5 Ocak 2020'de sırra kadem bastı. Yıllar sonra Adalet Bakanlığı dosyayı tozlu raflardan indirdi. Gerçekler bir bir gün yüzüne çıktı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel baş şüpheli haline geldi. Diğer kilit isimse valinin oğlunun arkadaşı olan Umut Altaş'tı. Bir süre firari olan Altaş ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı. Akşam gazetesi Altaş'ın Tunceli Başsavcılığına yazdığı itiraf mektubuna ulaştı. Altaş cinayetten sonra Mustafa Türkay Sonel'le buluştuğunu anlattı. Durumdan haberdar olmadığının altını çizdi. Arabadan ceset kokusu geliyordu dedi.
7: Yolcu koltuğunda silah vardı. Türkay bana silah orada kalmış, onu torpidoya koyar mısın dedi. Üzerinde Türk bayrağı olan silaha dokundum ama sonra sildim. Türkay bana neden temizliyorsun dedi. Ben de tabii ki sileceğim dedim. Arabaya bindiğimde tuhaf bir koku vardı. Ceset kan kokusu gibi, bagajdan geliyor olması lazımdı.
0: Altaş'ın o mektubuna göre Sonel cinayeti itiraf etmişti. Delilleri ise dönemin valisi olan babasına temizletmişti.
7: Türkayların evinde otururken kanka birini öldürdüm, haberin olsun dedi. Bir kızı öldürdüm, çok bağırıyordu, arabadaydık, dayanamadım kafasına sıktım dedi. Baban ne yaptı dedim, bana gülerek yo o halletti zaten, ayarladı bir şeyler dedi. Ceset nerede dedim, gömdük kanka dedi, nereye diye sordum, bilmiyorum dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde tutukluluğu devam eden Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor. Mektubunda soruşturma dosyasına girebileceği ifade edildi.
4: Ve terörsüz Türkiye sürecinde gözler Ağustos ayında çıkacak çerçeve yasadan önce de meclise şehit ve gazi haklarını yeniden düzenleyen kanun teklifi gelecek. Teklifle şehit yakınlarına ve gazilere yönelik sosyal destekler artırılacak ve pakete ilişkin detaylar geliyor.
8: Şehit aileleri ve gazilerimizin özlük haklarını sadece bir maaş meselesi olarak görmüyoruz.
0: AK Parti'nin şehit ve gazi ailelerine yönelik hazırladığı...

0: İki maddelik kanun teklifinde sona gelindi. Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanan teklif, şehit yakınları ve gazilerin sosyal haklarını genişletecek düzenlemeler içeriyor.
1: Kalıcı ve adil bir yasal çerçeve oluşturmayı hedefleyen nitelikli çalışmamız nihayet sonuçlama aşamasına geldi.
0: Teklif kapsamında şehit çocuklarına onursal statü tanınması öngörülüyor. Ayrıca 25 yaşına kadar şehit çocuklarının şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarında bilet indirimlerinden yararlanması planlanıyor.
1: Burada biz her zaman sizin tarafınızdayız.
0: Harp veya vazife malulü gazilerle şehitlerin dul ve yetim aile alan yakınlarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ek ödemenin de artırılması öngörülüyor.
1: Gerçekten bizim için kutsal bir amaç oldu. Bu konu adalet bakımından, hak hukuk bakımından gerçekten çok önemli.
0: Şehit yakınlarına yönelik düzenleme ile istihdam hakkının kapsamı da genişletiliyor. Mevcut uygulamada şehitlerin yalnızca bir çocuğu kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirken yeni düzenleme ile bu sınırlama kaldırılacak. Böylece şehitlerin tüm çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesinin önü açılacak.
1: İnsanların efendim lafına sözüne aldanmayın arkadaşlar. Biz şehit ailelerimize ve gazilerimize beraber olduk, olmaya devam ediyoruz, bunu görün.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta da şehit yakınları ve gazilerin haklarının yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifinin imzaya açıldığını açıkladı.
2: Şehit ve gazi haklarının yeniden düzenlenmesi ve haklarının iyileştirilmesiyle ilgili kanun teklifimizi de imzaya açmış bulunuyoruz. Dileğimiz ve temennimiz meclisimizin bu konudaki sorumluluğunu da yerine getirerek yasalaşmasını sağlamak.
0: Teklifin Cuma günü Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
3: Evet, savaşta son duruma bakalım. İran, Ürdün'deki Amerikan üslerine lojistik füzelerle sürpriz bir saldırı düzenledi. Füzelerin havada imha edildiğini duyuran ABD'nin misillemesi gecikmedi. ABD ve Suudi Arabistan savaş uçakları Irak'taki Haçlı Şabi hedeflerini vurdu.
0: Orta Doğu'da süren sessizlik 5. gecede bozuldu. ABD-İran savaşında bir kez daha silahlar konuştu. Adı konulmamış ateşkesi bozan ilk hamle Tahran'dan geldi. İran devrim muhafızları ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıları askıya aldık açıklamasından saatler sonra bölgedeki Amerikan üslerine hedef alan sürpriz bir balistik füze dalgası başlattı. Hedefte Ürdün'deki Muvaffak Saati Hava Üssü ve sınır hatları vardı. Ancak Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM füzelerin tamamının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Saldırıda Amerikan güçlerinin kayıp vermediği belirtildi. Füze saldırısının hemen ardından misilleme gecikmedi. ABD Hava Kuvvetleri ile Suudi Arabistan savaş uçakları Irak'ta ortak bir hava saldırısına imza attı. Suudi Arabistan'ın doğrudan katıldığı bu saldırıda Irak'ın doğusunda konuşlu İran destekli Haçlı Şabi örgütüne ait mühimmat depoları, lojistik merkezleri ve komuta noktaları hassas füzelerle vuruldu. CENTCOM açıklamasında Şubat-Nisan 2026 döneminde Irak'taki İran yanlısı milisler tarafından ABD vatandaşlarına ve tesislerine yönelik 600'den fazla saldırı girişiminde bulunulduğuna işaret edildi. Açıklamada İran devrim muhafızları ordusu ve desteklediği grupların saldırıları durdurmaları aksi halde ABD'nin yeni askeri müdahaleleriyle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunuldu. Suudi Arabistan'da saldırının kendi petrol tesislerine Irak yönünden yapılan İHA saldırılarına cevap olduğunu ilan etti. Haçlı Şabi kaynakları Irak'ın Basra ve Vasit kentlerindeki tesislerinin hedef alındığını, saldırılarda çok sayıda milis üyesinin öldüğünü ve ağır hasar meydana geldiğini doğruladı. Sıcak çatışmanın yeniden tırmanmasıyla birlikte küresel petrol fiyatları güne %3'ün üzerinde artışla başladı. Orta Doğu'da gözler şimdi Tahran ve Washington'dan gelecek yeni adımlara çevrilmiş durumda.
3: Soykırımcı İsrail'in başbakanı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Amerikalı senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreni de dikkat çeken anlara sahne oldu. Netanyahu'nun Amerikalı bakanlarla konuşurken sergilediği beden dili asıl patron kim sorusunu beraberinde getirdi.
0: ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Washington'daki cenazesine ayaküstü yapılan sohbetler damga vurdu. Gündeme oturan görüntülerden ilki soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savaş Bakanı Pete Hegseth'e aitti. Netanyahu'nun sohbet sırasında iki bakanla yaptığı konuşmadaki beden dili tartışma konusu oldu. Netanyahu'nun jest ve mimikleri sosyal medyada iki bakana talimat verdiği şeklinde yorumlandı. Bir sosyal medya kullanıcısı bu görüntüleri izledikten sonra hala Trump'ın sözünün geçtiğini düşünmek mümkün mü sorusunu sordu. Çok konuşulan bir diğer görüntü ise Netanyahu ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski arasındaydı. İki ismin cenaze sırasında hararetli bir şekilde konuştuğu görüldü. Zelenski'nin yüz ifadesi konuşmadan bir hayli memnuniyetsiz olduğu şeklinde yorumlandı. İsrail basında Zelenski'nin Washington'daki ikili görüşme talebinin Netanyahu tarafından reddedildiğini yazdı. Cenaze töreninde çok konuşulan anlardan biri de ABD Başkanı Donald Trump'ın naneli şeker yediği anlardı. Katedralde ilahi okunduğu sırada ceketinin cebinden naneli şeker çıkaran Amerikan Başkanı önce yanındaki yardımcısı J.D. Vance'e ikramda bulundu. Vance'in ikramı reddetmesinin ardından Trump şeker yiyerek töreni izlemeye devam etti.
3: İsrail'in Gazze'ye bombardımanları devam ediyor. Bu kez hedefte bir cami vardı. Saldırı sonrası cami yerle bir oldu. Gün içerisinde farklı noktalara da saldırılar düzenlendi. Siviller yine etkilendi.
0: İsrail Gazze'de bir kez daha kutsal mekan tanımadı. Hedef bu kez bir camiydi. Gazze şeridindeki Dar el Mutakin Camii, İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısıyla tamamen yerle bir edildi. Yerel kaynaklara göre saldırı öncesinde bölgedekilere tahliye uyarısı yapıldı. Ancak bombaların hedef aldığı caminin çevresinde yerinden edilmiş Filistinli ailelerin barındığı çadırlarda da büyük hasar oluştu. İlk belirlemelere göre saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Gazze'deki Evkaf ve Din İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre İsrail saldırılarında bugüne kadar 1275 camiden 1050'si tamamen yıkıldı. 191'i ise hasar gördü. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları gün boyunca farklı noktalarda da sürdü. Gazze kent merkezindeki El Vahda Caddesi'nde bulunan bir apartman hedef alındı. Saldırıda bir çocuk yaralandı. Orta kesimdeki Nuseyrat mülteci kampı da bombardımanın hedefleri arasındaydı. Yaralanan siviller Avde Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan bazı hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi. Deir Belah kentinde ise savaş uçaklarının bombaladığı yerleşim alanlarında çok sayıda bina yıkıldı. Saldırı sonrası çıkan yangınlara sivil savunma ekipleri müdahale etti. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 73.333 kişi hayatını kaybetti. 174.023 kişi ise yaralandı.
3: Efendim, Kıbrıs'tan önemli görüntüler geliyor ve bugün de yine önemli olacak. Kritik bir görüşme gerçekleştiriyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs'a. Görev süresi bu yıl dolmadan önce Kıbrıs sorununa tekrar bir çözüm adımı attı. Guterres Kıbrıs'taki ziyaretini tamamladı. Görüşmelerde Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin neler yaşanıyor? Her iki tarafla da görüştü çünkü Guterres. Şimdi hemen adaya gidiyoruz. Gökçe örnek al bizimle. Evet, Lefkoşa ziyaretlerinde Guterres hangi adımları attı? Acaba olumlu bir sinyal gelecek mi? Gökçe örnek al, İhlas Haber Ajansı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi bizimle. Gökçe merhaba, neler söylersin bu görüşmelere dair, bir ışık var mı?
4: Merhaba, iyi yayınlar. Evet, sizin de söylediğiniz gibi Antonio Guterres'in görev süresinin bitmesine 5 ay kala 16 yıl aradan sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Adası'na geldi. Evet, dünkü görüşmeleri zaten yayınlarımızda aktarmıştık. Birebir görüşmeler gerçekleştirildi dün itibariyle. Akşamda bir yemekte buluşuldu. Yemek sonrasında en kritik açıklama aslına bakarsanız Christodoulos tarafından yapıldı. 2017 yılına geri dönerek Kran Montana'dan kalınan yerden devam etme isteklerinin olduğuyla alakalı bir basına demeç verdi. Bugüne gelecek olursak öncelikle ara bölgede düzenlenen görüşmeye öncelikle ev sahibi olarak Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres geldi. Arkasından Tufan Erhürman, Christodoulos normalde 10 planlanan görüşmeye onu 07'e geçe geldi ve görüşme başladı. Daha sonrasında da bir basın toplantısı düzenledi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres. Ben bu düzenlenen basın toplantısına ait bilgi notlarını aktaracağım size. Ama bilgi notlarının öncesinde de aslına bakarsanız beklenenin çok çok altında bir basın toplantısı gerçekleşti diyebiliriz. Hiçbir şeyin kesinlik kazanmadığı, ortada kaldığı bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Evet, yeni bir 5+1 toplantısı sinyali verildi. Guterres güven artırıcı önlemler, yöntem ve içerik konusunda gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra yeni bir 5+1 gayri resmi toplantı düzenleneceğini iletti. Taraflar hazırlık sürecinde dahil olacaklar. Yeni toplantının hazırlıklarının iki tarafın ve garantör ülkelerle istişare içinde yürütüleceğini açıkladı. Dün de çok kısa bir basın toplantısı gerçekleştirmişti Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres. Yine aynı konunun altını çizerek tekrardan garantörlerin ve garantörler olmadan istişare edilmeden herhangi bir adımın atılamayacağını bugünkü daha uzun süren basın toplantısına tekrarladı. Ortak basın toplantısında mevcut yakınlaşmalar korunacak. Yeni süreçte geçmiş müzakerelerde sağlanan yakınlaşmaların dikkate alınacağı ifade edildi. Bu çok önemli bir detay. Erhürman ve Christodoulos'un taahhütü de Guterres ve hem Cumhurbaşkanı Erhürman'ın hem de Nikos Christodoulos'un Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kişisel temsilcisi Holguin'in çalışmalara devam etmesini istediklerini aktardılar. Kıbrıslıların beklentisinin de görüştüğü Kıbrıslıların mesajının net olduğunu Guterres belirtti ve ilerleme istediklerini
3: örnek al. Liderlerin... Evet Gökçe, örnek al. Ara bölgede gerçekleşen Kıbrıs sorununa ilişkin Guterres'in de başkanlık ettiği görüşmelere ilişkin ayrıntıları bizimle paylaştı ama beklentilerin çok altında kaldığını anlıyoruz. Türkiye iki devletli çözüm isterken Rum kesimi bakalım neler söyleyecek. Evet Gökçe tekrar bizimle birlikte galiba. Gökçe beni duyabiliyorsun. Evet. Gökçe yarım kalmıştı. Hemen evet, bir soruyla kusura devam bakmayın. Etmeni rica edeceğim. Rum tarafı tekrar böyle evet. Ayak sürüyor diyebilir miyiz? Peki. Bağlanacağız. Gökçe ile ara ara teknik kopuşlar oluyor adada olduğu için. Efendim şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşulan kahramanı sizlerle paylaşalım. 16 yaşında bir can kurtaran Başkan Trump, okyanusta akıntıya kapılan 10 yaşındaki çocuğu canı pahasına kurtaran genci Beyaz Saray'a çağırıp onur madalyasıyla ödüllendireceğini açıkladı.
5: Thank you very much.
0: Dünya onu konuşuyor. ABD Başkanı Donald Trump bile. 16 yaşındaki kahraman can kurtaran Beyaz Saray'da onur madalyası alacak. Dünyanın alkışladığı kurtarma operasyonu Amerika Birleşik Devletleri'nin Santa Cruz kıyısında yaşanmıştı. (Gülüyor) 10 yaşındaki bir çocuk dev dalgaların arasında akıntıya kapıldı. Okyanusun dev dalgaları arasında bir ölüm kalım savaşı yaşandı. Çevredeki insanlar yardım etmek için suya girse de hırçın dalgalar karşısında hepsi korkarak geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak olayı görür görmez hiç düşünmeden suya atlayan 16 yaşındaki can kurtaran pes etmeden dalgalarla mücadele etti. gücü ve kararlılığı şaşkınlığa yol açtı. Kıyıya yaklaşınca ikinci bir görevli de yardıma koştu. Küçük çocuk sağ salim karaya çıkarıldı. ABD Başkanı Trump görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak bu kahraman genci ve ailesini, belki kurtardığı çocuğu da Beyaz Saray'a çağırıp onur madalyasıyla ödüllendireceğini açıkladı.
3: Ve Türkiye yeniden kavurucu sıcakların etkisi altında. Peki yurdun birçok noktasında neler yaşanıyor? Termometreler 40 dereceyi gösteriyor ve tabii hissedilen çok daha fazla oluyor, özellikle bazı bölgelerimizde. Şimdi son durumu farklı noktalardan alacağız. İhlas Haber Ajansı'ndan muhabir arkadaşlarımız bizi bekliyor. Evet, bakın görüyorsunuz, farklı farklı noktalardan, Diyarbakır'dan, Şanlıurfa'dan, Antalya'dan, Adana'dan son durumu alacağız. Ve ilk olarak Diyarbakır'a dönelim. Kentte sıcak hava günlük hayatı nasıl etkiliyor? Rıdvan Kılıç, evet merhaba. Önce seni dinleyelim. Nasıl şu anda hava sıcaklığının durumu?
5: Evet Seda Bay, sizin de giriş yaptığınız gibi Türkiye'nin bazı bölgelerinde sıcak hava etkisi her geçen gün de artıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi illerinden Diyarbakır'da bu saat diliminde termometre 41 dereceyi gösteriyor. Sabah saatlerinde ise bu derece 37-38 bandındaydı. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Kaya bulunan noktayı gösterecek. Bulunduğumuz nokta Merkez Sur ilçesi, tarihi Sur ilçesindeyiz. Burası Diyarbakır Ulu Camii ve bu noktada akşam saatlerinde normalde insan sirkülasyonunun çok fazla olduğu bir nokta. Ama bu saat diliminde termometre 41 dereceleri gösteriyor. Dışarıda olan vatandaşlar ise haliyle serin ve gölgelik noktaları tercih ediyorlar. Buralarda bulunuyorlar. Sabah saatlerinde bulunan vatandaşlar ise genelde işlerini halledip evlerine çekiliyorlar. Çünkü saatler ilerledikçe sıcak hava etkisi de bir hayli artmış oluyor. Saat 10, 11, 12 dilimlerinde termometre 38-39 dereceyi gösteriyordu yayına hazırlanırken. Bu saat diliminde ise 41 dereceyi gösteriyor ve bu sıcak hava etkisi saat 17-18 dilimine kadar da sürmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise bir nebze de olsa sıcak hava etkisi düşüyor ve bu saat diliminden sonra bu nokta bir hayli kalabalık ve yoğun oluyor. Tabii Diyarbakır'da söylediğimiz gibi her geçen gün her saat diliminde sıcak hava etkisi devam ediyor. Dışarıda çıkan insanlarsa korunaklı bir şekilde çıkıyorlar. Şemsiye ve şapka tercih edenler oluyor. Diğer vatandaşlar ise yine gölge serin noktaları tercih ediyorlar. Burada kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Burada sandalyeler var. Normalde bu saat diliminde burası çok yoğun. İnsan sirkülasyonun fazla olduğu bir nokta. Turistlerin, yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği bir nokta. Ama bu saat diliminde sıcak olduğu için bu sandalyeler bu şekilde toplanmış. Akşam saatlerinden itibaren buralara vatandaşlar gelmiş oluyorlar. Sağlık uzmanları, doktorlar da dışarı çıkan vatandaşların korumalı bir şekilde dışarı çıkmalarını öneriyorlar. Biz de bu uyarıyı buradan bir kez daha yapalım. Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların belli saat diliminde dışarı çıkmaları, hamile yaşlı kadınların, çocukların buna dikkat etmesi gerektiği ve sıvı tüketimine uyarıları bulunuyor. Biz de bu yayın saat dilimimizde yayınımıza bu uyarı bir kez daha ekranlarda paylaşalım ve sıcak havanın her geçen gün etkisini sürdür. Diyarbakır'da termometreler 41 dereceyi gösteriyor. Bu sıcak hava etkisi saat 17-18 dilimine kadar devam ediyor. Akşam saatlerinde bir nebze olsa daha düşüyor diyerek sözü Diyarbakır'dan merkeze bırakalım.
3: Evet, şu anda saatlerde 13.25 sıcaklığın en üst seviyelerde olduğu durumdayız. Çok teşekkürler Rıdvan Kılıç, kolaylıklar. Güneydoğu'da hayat tabii sıcakla, mücadeleyle geçiyor, özellikle Temmuz-Ağustos aylarında diyebiliriz. Şanlıurfa'da peki neler yaşanıyor? Bu mücadelenin en yoğun yaşandığı adreslerden biri Şanlıurfa kentimiz. Son tabloyu ve vatandaşların sıcak havaya karşı acaba neler yaptıklarını merak ediyoruz. Hangi çözümler üretiliyor Şanlıurfa'da? İhlas Haber Ajansı muhabiri Bekir Şeyhanlı şu anda bizimle. Bekir merhaba. Şanlıurfa'da nedir son durum?
6: Evet. Evet, Şanlıurfa'da da yaz mevsiminin en sıcak günlerinden biri yaşanıyor diyebiliriz. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı 38-39 seviyelerinde ölçülürken hissedilen sıcaklığın da bunun üzerine çıktığını söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Ahmet Kovsuz'dan size rica edeceğim. Hemen karşımızda bulunan dijital termometreyi size göstermesini rica edeceğim. Orada siz de gördüğünüz gibi 52 dereceyi gösteriyor. Bu da çok ciddi bir sıcaklık seviyesi. Öte yandan Şanlıurfa'da sıcaklıkların 50 derecenin termometrelerde 50 derecenin üzerinde kameraman arkadaşım Ahmet Kovsuz size o termometreyi gösterdi. Vatandaşlar peki nasıl sıcaklıklardan korunuyor? Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Vatandaşlar vatandaşlar ağaç gölgelerinde vatandaşlar genellikle ağaç gölgelerinde zamanlarını geçiriyor. Öğle saatlerinde cadde, sokak ve meydanlarında belirgin bir sakinlik hakim olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya özen gösteriyor. Şanlıurfa'da hava sıcaklığı ciddi manada etkisini gösteriyor diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
3: Evet, Bekir Şeyhanlı'dan da Şanlıurfa'yı aldı. Kimsecikler yok sokaklarda, evet onu görüyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi devam ediyoruz. Antalya'ya ve Adana'ya gideceğiz. Temmuz ayının son günlerindeyiz. Evet, sıcaklar tabii bunaltıyor. Pek çok kentimizde de termometreler 40 derecenin üzerine 50'lere gelmiş durumda. Hava sıcaklığı tabii orman yangını risklerini de maalesef artırıyor. Antalya ile birlikte Muğla'dan da bir orman yangını haberi geldi. Şimdi Antalya'da son olarak hava sıcaklığı hangi derecede? Hemen İhlas Haber Ajansı muhabiri Suat Metin'e dönüyoruz. Antalya'da neler yaşanıyor? Klimalı ortamlar daha çok sanıyorum herkesin içinde bulunduğu yerde klimalar bir çare. Ama onun dışında neler yaşanıyor Suat?
7: Evet, Antalya'da hava sıcaklığı 43 derece meteoroloji verilerine göre. Klimalı ortamlar tercih ediliyor. Sokaklar bu yüzden de şu anda bomboş. Hatta olduğumuz nokta Konyaaltı ilçesi. Burada bir termometreyi yaklaşık bir saat öncesi kontrol etmiştik. 41 derece gösteriyordu. Bu derece ilerleyen saatlerde artacağını düşünüyorduk. Ama çekime yapmaya geldiğimizde arkadaşım göstersin. Termometre arızalandı. Yani saat gösteriyordu ve sonra dereceyi gösteriyordu. Fakat şu anda gördüğünüz gibi sizde arızalı bir şekilde görünüyor. 41 dereceydi en son. Bir saat öncesi 41 dereceydi. 43'e kadar çıkması bekleniyordu. Kameraman arkadaşım yine göstersin. Sokaklarda da sıcaktan, aşırı sıcaktan dolayı bir boşluk var. Yani vatandaşlar genelde serinlemek için evlerinden çıkmamayı tercih ediyorlar. Ya da sahillere, tatilcilerle birlikte sahillere gidiyorlar ve burada serinlemenin yollarını arıyorlar. Şu anda rüzgarlı bir hava hakim. Valilik bu konuda dün bir uyarıda bulunmuştu. 50 ile 75 saatte kilometre hızla bir rüzgar olacağı uyarısında bulunmuştu. Saat 10'a kadar geçerliydi bu uyarı, ancak şu anda da bölgede bir rüzgar var. Fakat tabii bu rüzgarın olması biraz serinletse de orman yangınları için özellikle bahsettiğiniz gibi bir tehlike oluşturuyor. Bu konuda da vatandaşlara bir uyarıda bulunursak özellikle izmarit, sigara izmariti ve atıklar konusunda, atmamaları konusunda duyarlı olmaya davet edersek uygun olacaktır. Antalya her yaz olduğu gibi sıcak havayla Temmuz ayında da yoğun bir şekilde geçiriyor. Şu anda hava sıcaklığı meteoroloji verilerine göre 43 derece.
3: İşte görüyorsunuz sıcaklıkların durumuna. Suat Metin, çok teşekkürler. Bu izmarit uyarında çok yerinde oldu hakikaten. Lütfen yani dikkat diyelim, orman yangını riskinin en yüksek olduğu seviyedeyiz. Suat Metin'e teşekkürler diyoruz. Sıcaklıklar arttıkça görüyorsunuz sokaklar boşalıyor. Kentlerde neredeyse hayat bir şekilde daha geç saatlere ya da çok erken saatlere kaymış durumda. Kavurucu havanın en yoğun hissedildiği illerimizden Adana'da nedir son durum? Evet, sıcaklar çok zor gerçekten Adana içinde. Umutcan İşletici İhlas Haber Ajansı'ndan bizimle birlikte. Umutcan, Adana'da neler yaşanıyor? Yine sakin sokaklar, sendeyiz şimdi de.
8: Evet, Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre şu anda sıcaklık 40 derece. Ancak %40 nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceye ulaşmış durumda. Biz de kameraman arkadaşım Süleyman Cenk İda ile birlikte Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'ndayız. Buradaki termometre geçtiğimiz aylarda aşırı sıcaklığından dolayı bozulmuştu ve halen yapılmadı. Ancak araç termometreleri ve cep telefonlarımızdaki termometreler şu anda 45 dereceyi gösteriyor. Adana Valiliği ve ilgili kurumlarda bugün sıcak hava dalgası ile ilgili vatandaşları saat 11-16 arasında dışarı çıkmamaları yönünde uyarmıştı. Bu uyarıların da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Atatürk Parkı'nda pek fazla bir insan yoğunluğu yok. Olanlar da park ve bahçelerin gölgelik alanlarında serinliyor. Evet, şu anda görüyorsunuz bir vatandaş da kendine park ve bahçelerdeki çeşmenin önünde yüzünü yıkıyor. Evet. Evet, az önce de söylediğimiz gibi park ve bahçelerde şu anda pek fazla bir insan yoğunluğu yok. Uyarıların etkili olduğunu söyleyebiliriz ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.
3: Evet, Adana'dan da Umutcan İşletici'den son durumu aldık. Evet, Adana'ya da kolaylıklar diyoruz ve arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, YKS sonuçları geldi. Milyonlarca aday için de şimdi tercih yolculuğu başladı. Tabii bölüm seçerken nelere dikkat etmeli, bunları konuşacağız her zaman olduğu gibi. Ve tabii hangi mesleklerin geleceği parlak, hangi tercihler mezuniyet sonrası pişmanlığa dönüşebiliyor? Bütün bu sorular da çok önemli. Şimdi eğitim uzmanı Besim Türkoğlu gün ortasında konuğumuz. Besim Hocam, hoş geldiniz.
9: Merhabalar, çok teşekkür ederim, iyi yayınlar.
3: Şimdi yeni bir maraton başladı. Tercih hakikaten çok önemli gelecek açısından. Ya evet, her şey değil belki ama çok şey. O nedenle size sormak istiyorum. Tercih süreci başlıyor ve ilk adım ne olmalı?
9: Evet, tabii bu yıl tercih dönemine baktığımızda bu yıl tercih döneminin dinamiklerinin açıkçası biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Çünkü kontenjanların biraz azalmasıyla ve yığılmanın da artmasıyla birlikte sert yükselmeler olabilir. Bu yüzden değerli öğrencilerimize ilk tavsiyemiz şu olsun, tercih listesini, yani o aralığı öğrencilerimiz mutlaka geniş tutsunlar. İlgileri, yetenekleri, yetkinlik beklentileri doğrultusunda farklı farklı mesleklere de mutlaka yönelebilirler. Yeni açılan bölümler var. Bu yeni açılan bölümler son derece kritik. Bu bölümlere mutlaka bakılması gerekiyor. YÖK Başkanımız da zaman zaman tabii bunlarla alakalı paylaşımlarda bulunuyor. Ve az önce de ifade etmiş olduğum gibi yığılmaların fazla olması ve diğer tarafta kontenjanların düşmesi aslında öğrencilerimiz için bir risk faktörüdür. Bundan dolayı da tek tercih yapmak gibi, az tercih yapmak gibi bu yıl açıkçası listeyi böyle listenin riskini artıracak faktörlerden de uzak durmamız lazım. Seda'nın bir diğer uyarı da tabii yapay zeka ile tercih yapan öğrencilerimiz için gelsin. Ben öğrencilerimize zaman zaman şunu söylüyorum. Evet, yapay zeka günü geldiğinde hepimizden çok daha iyi tercih yapacak. Bu hiç şüphesiz gerçek. Ancak şu an istenen, beklenen ve olması gereken düzeyden çok çok daha uzakta. Yapay zekanın böyle klasik bir metni vardır. Affedersiniz, küçük bir hata yaptım, hemen sizin için düzeltiyorum der. Ancak onun yaptığı küçük hata sizin için çok büyük bir hataya dönüşebilir, bir yılınıza mal olabilir. Dolayısıyla biraz daha böyle standart, biraz daha manuel tarzda listemizi ayarlamak açıkçası daha iyi olacaktır.
3: Şimdi o kadar çok haber var ki ben arkadaşlara da hak veriyorum. Bir yandan gelecek kaygısı, bir yandan ailelerin isteği, bir yandan kendi içerisinde geçen bazı kendi hayalleri var. Bunlar arasında denge nasıl kurulmalı? Bu tercihler içerisinde, bu tercih sürecinde bu dengeyi nasıl kurmalarını önerirsiniz?
9: Evet Seda Hanım, aslında çok önemli bir noktaya dokundunuz. Şimdi tercih döneminin açıkçası en önemli sloganlarından bir tanesidir. Hocam, doğuda tıp fakültesine mi gideyim, batıda diş hekimliğine mi gideyim diye. Buna benzer sorular çok sık gelir. Öğrencilerimizin şuna özellikle çok dikkat etmesi lazım. Yapacağınız meslek hangisi ise, 4 sene sonra, 5 sene sonra ya da 6 sene sonra kendinizi hangi alanda iyi hissedecekseniz, mutlu hissedecekseniz, yetkinlik beklentiniz hangisinde daha yüksek olacaksa açıkçası o bölüme gitmeniz gerekiyor. Üniversiteler önemli mi? Elbette önemli. Ama 21. yüzyıl becerilerine baktığımızda üniversite ile birlikte kendi yeterliliklerinizin, kendi becerilerinizin, kendi profilinizin daha çok öne çıkartılacağı bir yüzyıl görüyoruz ve öyle bir dönem içerisindeyiz. Dolayısıyla bence bunlar özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Bir diğer faktör Dünya Ekonomik Forumu'nun paylaşımları. Bu paylaşımların da çok iyi dikkatle incelenmesi lazım. Mesela 2010'lu yıllarda Dünya Ekonomik Forumu bir rapor yayınladı ve bu raporda şunu söyledi: küresel bir kriz var, pandemi gelebilir dedi ve maalesef ne yazık ki 2020 yılında pandeminin olduğunu gördük. Sonrasında ekonomik kriz gelecek dedi, maalesef ekonomik krizi de gördük, yaşadık. Diğer tarafta yapay zeka gümbür gümbür geliyor dedi, yine onu da gördük, yaşadık. Ve şu anda o Dünya Ekonomik Forumu öğrencilere siber güvenlik diyor, yapay zeka diyor, makine öğrenmesi diyor, iklim değişikliği diyor ve buna dönük mesleklerin açıkçası çok iyi işler yapacağını gösteriyor, söylüyor. Buralara kanalize olmak öğrenciler açısından faydalı olur, verimli olur. Ben az önce bu arada dezavantajlarından bahsettim. Hani yığılmaların fazla olduğu, kontenjanların daraldığı bir yıl, sert yükselmeler olabilir. Evet, bu bir dezavantajdır. Ama bunun yanında da bu yılın çok önemli bir avantajı var. Çok iyi bölümler açıldı. Bunlar yeni bölümler.
3: Hangi ve bölümler? İlk kez öneriniz olur mu o konuda?
9: Tabii yapay zeka ve makine öğrenmesi bölümleri bazı üniversitelerde ilk kez öğrenci alıyor. Ve geçtiğimiz yıla baktığımızda da işte ilk 300 bine giren öğrencileri de alıyor yapay zeka ve makine öğrenmesi bölümü. Bence buraya bakılması lazım. Veri bilimi analitiği bölümü son derece güzel bir bölüm, uygun bir bölüm. Yine 21. yüzyıl becerilerinde veri bilimi sıklıkla geçer. Öğrencilerimizin mutlaka bunları da değerlendirmesi lazım. Yani evet, tercihlerini yapsın öğrencilerimiz ama yeni açılan bölümlere de mutlaka şöyle bir baksın, değerlendirsin. Son olarak da şunları ekleyeyim. Çok ünlü bir kariyer kuramcısı şunu söyler: meslek seçmek ve meslekte yükselmek aslında bir şanstır der. Ama bu planlanmamış, organize edilmemiş işte herhangi bir şans değildir. Kendi emeklerinizle emek emek icra etmiş olduğunuz bir şanstır der ve buna planlanmış şans der. Yani geleceğin meslekleri raporlarını okuyacağız ve gelecekte hangi şeylere, hangi mesleklere ihtiyaç duyulacaksa, hangi beceriler, hangi çerçeveler ön plana çıkacaksa işte oralara yönelip kendi şansımızı oluşturmamız lazım. Teknofest'e özellikle katılmamız lazım, projeler yapmamız lazım, ulusal staj programlarını takip etmemiz lazım. Doğru bağlantıları bulup, doğru bağlantıları kullanıp işte bu planlanmış şansı da devreye sokmamız lazım. Öğrencilerimiz, ailelerimiz buna çok özellikle dikkat etsinler.
3: Evet, hakikaten çok güzel bir yolculuk aslında. Biraz da o hayallerinizi daha erken yaşlarda keşfederseniz, böyle hani son virajlardan çıkışlar oluyor ya, tıp fakültesine giriyor mesela Bilsim Hocam bir öğrenci ve işte 5. sınıfta ben doktor olmak istemiyormuşum aslında diyor. Böyle zaman kayıplarının önüne geçmek için nasıl bir yol izlemek lazım? Bir yandan da en çok kazandıran meslekler açıklandı. O listelere bakarak mı karar vermek lazım? Burada da yine bir denge gerekiyor sanırım. Son pişmanlık fayda etmiyor bazen. O nedenle burada nasıl yaklaşmaları gerekiyor?
9: Tabii az önce bu arada bahsetmiş olduğunuz şey son derece kritik bir şey. Evet, öğrenciler tıp fakültesinin 4. sınıfından 5. sınıfından geri dönüp üniversite sınavına hazırlanabiliyor ve biz aslında buna kariyer danışmanlığında mini döngü diyoruz. Bu tarz şeyler olabiliyor. Dolayısıyla hani şöyle bir söylem vardır: gömleğin birinci düğmesini doğru iliklemek diye. Evet, gömleğin birinci düğmesi aslında tam olarak içinde bulunduğumuz bu 10 günü kapsıyor. Yani ne yapmamız lazım? Öncelikle bizi mutlu edecek meslek nedir? Buna bakmamız lazım. Çünkü bu eksik kalırsa aslında bir tarafımız eksik kalıyor. Bu bir tarafımız eksik kalırsa da maalesef yaşam doyumuna ulaşma noktasında bazı problemler yaşayabiliyoruz. İkincisi, sadece ilgi de yetmiyor. Yeteneğimize bakmamız gerekiyor. Bir mesleği ne kadar başarılı şekilde icra edeceğiz? Yeteneğimize mutlaka bakmamız gerekiyor. Az önce de ifade etmiş olduğum gibi kendimi hangi alanda daha yetkin hissederim? Buna bakmamız gerekiyor. Ve mesleklerin geleceğine, geleceğin mesleklerine mutlaka mutlaka bakmamız gerekiyor. Bahsetmiş olduğunuz rapor bence son derece önemli bir rapor. Bu raporu TÜİK yayınlıyor. En çok kazanan meslekler, ilk işine en hızlı yerleşen meslekler, kayıtlı istihdamı en yüksek meslekler. Zaman zaman buna tabii itirazlar gelebiliyor ama baktığımızda sahada bunun gerçekten böyle olduğunu ve doğru olduğunu da görebiliyoruz. Ve dolayısıyla mutlaka öğrencilerimiz bu listeye de baksınlar. Az önce de söylemiş olduğum gibi bütün böyle faktörleri bir araya getirip bir harmanlayıp açıkçası doğru bir tercihe ulaşabilirler. Ama ben öğrencilerimizi bir konuda çok net bir şekilde uyarmak isterim. Çok İlla güzel. Ankara'ya gitmek zorunda değilsiniz. İlla İstanbul'a gitmek zorunda değilsiniz. İlla İzmir'e gitmek zorunda değilsiniz. Çorum'a gitseniz de iyi bölümlerden mezun olduğunuzda, kendinizi yetiştirdiğinizde, geliştirdiğinizde çok iyi işler yapacaksınız. Bunun birçok örneği var Seda Hanım. Bunu da hatırlatayım.
3: Peki, bence çok güzel bir yol haritası oldu bu vakit içerisinde. Eğitim uzmanı Besim Türkoğlu, çok teşekkürler hocam. Besim hocamızı uğurladıktan sonra evet ne yapıyoruz, sona geldik zannediyorum. Peki, sona geldik efendim bu saat dilimi için. Gün ortasında saat başında görüşmek üzere.
10: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Garanti BBVA.
11: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
12: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi, uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
8: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
9: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiştirmiş üstünü örtmüş.
6: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
10: TGRT FM Haber.
11: Vagonları kaplaması üzerine yolcular acil çıkış kapılarını açarak raylara indi ve yaklaşık 200 metre boyunca tünelde yürüyerek tahliye edildi. Olayda 129 kişi hafif yaralanırken dumandan etkilenen 39 yolcu hastanelere kaldırıldı. İtfaiyenin yangını söndürüp tüneli havalandırmasının ardından metro seferleri normale döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
12: Kepengi kapatın dedi, altınları istedi. Borç meselesi yüzünden öldürüldüğü öne sürülen kuyumcunun soygun girişiminde katledildiği belirlendi.
13: Bu hadise tamamıyla bir gasp hadisesi. Yani ortada bir alacak verecek ilişkisi yok.
12: Konya'da nakliyeci Turgay Barbaros'un kuyumcu Muhammed Sami Ayaz'ı alacağı olduğu için öldürdüğü iddia edilmişti.
14: Ya benim küçük bir şeyle ver bakayım altın mı değil mi sana söyleyeyim.
15: Tabii ufak ufak ya öyle değil.
12: Altın satma bahanesiyle kuyumcuya giden Barbaros'un soygun girişiminde Ayaz'ı katlettiği belirlendi.
13: İş yerine geliyor. Kendisinin bir define bulduğunu ve bu defineyi satmak istediğini belirtiyor.
12: Kuyumcu dükkanının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Turgay Barbaros'un sırt çantasından çıkardığı silahın namlusunu kuyumcuya çevirdiği görüldü.
15: Bak kendimi de öldürürüm size. İlk önce sizi öldürürüm unutsun. Kepeni kapat. Sami! Sami çık! Bırak telefonu.
14: Hayır,
12: sonrasında da Muhammed Sami Ayaz öldürüldü. Katil zanlısıysa polisin yaptığı baskında yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar etmişti.
11: Yaş sadece bir sayı dedirten görüntüler Özbekistan'dan geldi. 80 yaşındaki bir kadın tam 35 metre yüksekliğindeki dönme dolaba demir merdivenlerle tırmandı. Ardından halatla kendini boşluğa bıraktı. Geleneksel kıyafetleriyle kaskını takıp tüm güvenlik ekipmanlarını kullanan yaşlı kadın atlayış öncesinde sağlık kontrolünden de geçirildi. Doktorların onayının ardından gerçekleştirdiği cesur atlayış çevredekilerin nefesini kesti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler milyonlarca kişiye ulaştı. İlerlemiş yaşına rağmen sergilediği enerji ve özgüven izleyenlere cesaretin yaşı yok dedirtti.

0: Renkli kültürü, cağ kebabı, yöresel lezzetleri Uludağ'da bu sefer Erzurum rüzgarı esti. Ordum evleri nerede? 3-5 güzel bir arada. Erzurumlular Bursa'nın Keles ilçesindeki Koca Yayla'da buluştu. Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu'nun organize ettiği festival binlerce misafiri, devlet ve siyaset dünyasının önemli isimleriyle bir araya getirdi. Şenliğe Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eski İçişleri Bakanı ve Milletvekili Selami Altınok, iki kentin protokolü, siyasiler ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, halk oyunları, yöresel müzik dinletileriyle devam etti. Cirit gösterileri ve aşık atışmalarıyla renkli görüntülere sahne oldu. Şölen'de DMA hastası bir çocuk yararına yaklaşık 1 milyon lira yardım toplandı. Katılımcılara Erzurum'a özgü yöresel ikramlar yapılırken Şölen konserlerle sona erdi. Formula 1 pistinde bu kez yarıştan çok bir fotoğrafçı konuşuldu. Yüzlerce basın mensubunun arasında objektifini piste çeviren o isim aslında bir devlet başkanıydı. Macaristan Grand Prix'sinde resmi fotoğrafçı akreditasyonuyla görev yapan kişinin Çekya Cumhurbaşkanı Pet Pavel olduğu ortaya çıktı. Korumalarıyla birlikte pist kenarında çalışan 64 yaşındaki Pavel, önce sıralama turlarını ardından da büyük yarışı profesyonel fotoğrafçılarla omuz omuza takip etti. Pavel'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada milyonlara ulaştı. Formula 1'in resmi hesabı da Cumhurbaşkanı'nın objektif başındaki anlarını paylaşarak motor sporları fotoğrafçılığına olan tutkusuna dikkat çekti. Aslında bu Pat Powell için ilk değil. Le Mans 24 saatten MotoGP'ye, Dakar Rally'sinden NASCAR'a kadar birçok organizasyonda objektif kullanan Cumhurbaşkanı'nın çektiği fotoğraflar müzelerde sergilendi. Hazırladığı fotoğraf albümü ise yaklaşık 50 bin dolara alıcı buldu.
1: Hakaret mi ediyorsun? Ne yapıyorsun?
2: Git sen git.
3: Neyi çekiyorsun?
4: Adama vuruyorsun ablacığım. Tamam,
1: şikayetçi olacağım sizden.
0: Tehditler, küfürler, hakaretler savurdular. Trafikte tartıştıkları motosikletliği karşılarına aldılar. Yapmadığını bırakmadılar.
1: Şerefsiz diye bağırıyorsun. Tamam.
3: Evet. Şikayetçi olacağım,
1: size ceza alacaksınız.
3: Et lan et.
0: Olay İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Scooter kullanan çiftle bir motosikletli arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik zirveye tırmandı. Çift motosikletliye hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulundu. O anlarda kas kamerası kayıttaydı.
1: Sosyal medyada da akşam izlersiniz kendinizi.
3: Hızlı geçeceğim diye önümüze kırdın. Işık yandı, durdun burada. Biz düşmek zorunda kalıyorduk burada senin yüzünden.
1: Lan ben 2 dakikadır duruyorum. Sus, sus, sus. Geldiniz.
2: Hey, sabrım tükeniyor. Yürü git diyorum sana.
1: Bak sakinim bir yere kadar.
2: Gerek yok.
1: Git diyorum sana bak.
2: Gerek yok.
1: Git diyorum sana bak.
2: Babacığım.
1: Bak git.
2: Gerek yok diyorum.
1: Bak git diyorum sana. Tamam çek içeri çek. Git.
0: İstanbul polisi çalışma başlattı. Saldırgan çift yakalandı. 185 bin lira idari para cezası uygulandı. Haklarında kasten, yaralama ve tehdit hakaret suçlarından işlem yapılan şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.
1: Sosyal medyada da akşam izlersiniz kendinizi.
3: Hızlı geçeceğim diye önümüze kırdın. Işık.
5: Grandma cook!
0: Yaş sadece bir sayı dedirten görüntüler. İlerleyen yaşına rağmen sergilediği akrobatik hareketlerle izleyenleri kendine hayran bırakan büyük anne, esnekliği ve cesaretiyle sosyal medyada gündem oldu. Denge gerektiren hareketleri büyük bir ustalıkla yapan yaşlı kadın, gençlere taş çıkaran performansıyla hem şaşırttı hem de alkış topladı. Yaz sıcakları etkisini artırırken Çin'in Yunan eyaletindeki Dianchi Gölü adeta kartpostallık görüntüler sunuyor. Rüzgarın dinmesiyle cam gibi duran göl yüzeyi, bulutları ve çevresindeki tepeleri ayna gibi yansıtarak izleyenleri etkiliyor. 33 bin hektarlık Dianchi Gölü Yunan'ın en büyük tatlı su gölü olma özelliğini taşıyor. Yetkililerse göldeki su kalitesinin tam 8 yıldır yüksek seviyesini koruduğunu belirtiyor.

0: Köprü çıkışında servis midibüsü devrildi. Yaralılara ilk müdahale yol kenarında yapıldı. Olay sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Avrupa yakasına geçiş güzergahı olan Balta Limanı mevkiinde yaşandı. Banka personellerini taşıyan bir servis midibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Sarıyer-Beşiktaş ayrımında devrildi. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından yan yatan midibüsten çıkarıldı. Ekipler gelene kadar ilk müdahaleleri yol kenarında yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprünün Avrupa yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Elektrikli aracını şarj istasyonuna bıraktı. Bir anda alev alan araç bomba gibi patladı. Faciadan dönüldü. Korkutan olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşandı. Bir sürücünün elektrikli su aracı şarj olduğu sırada aniden yanmaya başladı. Alevler de kısa sürede aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada araçta büyük bir patlama meydana geldi. Elektrikli araç bir anda bomba gibi patladı. Alev saçtı. O anlar çevrede paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sonrası yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Hawaii'deki Kilauea yanardağı yeniden lav püskürttü. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu alarm seviyesini turuncuya yükseltti. Bilim insanları 30 Temmuz'a kadar yeni lav püskürmeleri bekliyor. Turuncu uyarı volkanın hareketliliğinin arttığını gösteriyor. Kilauea dünyanın en aktif yanardağlarından biri olmayı sürdürüyor.
1: L'attaquant de la Royale Union Saint-Gilloise Mohamed Fuseini a été
0: Belçika'nın ünlü futbolcusu Brüksel'in göbeğinde güpegündüz gaspçı saldırısına uğradı.
1: Le footballeur était à l'arrêt lorsque cinq hommes se sont approchés et l'ont
0: Union Saint-Gilloise takımında top koşturan Ganalı forvet Mohamed Fuseini kameraların önünde dehşeti yaşadı. Genç futbolcu arabasında seyir halindeyken kapüşonlu ve üzeri maskeli 5 kişi tarafından durduruldu.
1: L'attaquant de la Royale Union Saint-Gilloise Mohamed Fuseini a été
0: Saldırganlar Fuseini'yi darp ederek araçtan çıkarttı. Cep telefonunu ve 14 bin euro değerindeki lüks marka saatini alarak kayıplara karıştı. Ganalı talihsiz yıldız hastanede tedavi gördükten sonra yeniden yeşil sahalara döndü. Dinamitlerle patlatıldı. Ölüm virajı ortadan kaldırıldı. Adana'nın Feke ilçesinde 6 mahallenin kullandığı keskin virajda sürekli trafik kazası yaşanıyordu. Yola dinamitler yerleştirildi. Kontrollü patlamayla ölüm virajı yıkıldı.
2: Bahtım olsun burada yıkacağız demiştik ve bugün de onu yok ettik. İnşallah daha çok genişleyecek.
0: Patlamanın ardından iş makineleriyle yolda genişletme çalışmaları başladı. Yolun daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor.
2: Ben aynı bu virajda ben de kaza yaptım. Sağ olsun burayı da hallediyor Allah izin verirse. Çok teşekkür ediyorum kendisine ekiple beraber. Sağ olsun, var olsun.
0: Çin'in Shenzhen kentinde Güney Çin'in en büyük kapsamlı doğa tarihi müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı. Dünyanın 4,6 milyar yıllık geçmişini gözler önüne seren müzede 7400'e aşkın orijinal fosil, kayaç ve biyolojik örnek sergileniyor. 8 farklı tematik salonuyla ziyaretçileri evrenden günümüze uzanan etkileyici bir yolculuğa çıkaran müze, dijital teknolojilerle desteklenen interaktif deneyimleriyle de dikkat çekiyor.

Yeniden merhaba, günün içinden kuşağıyla yeni saate yaklaşırken birlikteyiz. Efendim, Muğla'da alevlerle mücadele devam ediyor. Ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor. Özellikle Seydi Kemer'de devlet hastanesi yangın tehlikesi sebebiyle boşaltılıyor ve şimdi ilk görüntüler ekranlarınıza geliyor. Efendim, Seydi Kemer ilçesinde başlayan yangın büyüdü ve Seydi Kemer Devlet Hastanesi boşaltılıyor. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde ziraat alanında başladı ve maalesef ormanlık alana sıçrayan yangın sebebiyle etkilenen yerlerin başında bir hastane geliyor. Devlet Hastanesi şu anda boşaltılıyor. Bakırköy mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple ziraat alanında başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangına şu anda da müdahale görüyorsunuz.

0: hatırlatalım. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahaleleri devam ediyor. Rüzgar şiddetli, o sebeple ormanlık alan çok riskli, üzücü görüntüler de geliyor. Yangın sebebiyle bazı evler de boşaltıldı. Devlet hastanesindeki hastalar da Fethiye'deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Evet, bu arada hava sıcaklıkları da risk oluşturuyor orman yangınları açısından ve yurt genelinde de sıcak hava etkisini sürdürüyor diyebiliriz. Pek çok ilimizde termometreler mevsim normallerinin üzerine çıktı. Gözler önümüzdeki günlerin hava tahminine çevrildi. Acaba hangi bölgelerde sıcaklıklar artacak, hangi bölgelerde yağış bekleniyor? TGRT Haber muhabiri arkadaşımız Aleyna Doğan ve konuğu hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik'ten şimdi tahminleri alacağız. Aleyna, sendeyiz.
1: Seda, sıcaklıklar zaman zaman değişiyor. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 14 il için sarı kodlu fırtına uyarısında bulunmuştu. Bir yandan Antalya ve Muğla'da yangınlar devam ederken tabii sıcaklıklar da bir noktada artıyor. Peki gelecek günlerde bizleri nasıl bir hava bekliyor? Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tüm bu soruların cevabını Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik'ten dinleyeceğiz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle orman yangınlarıyla bir başlayalım. Ne durumda şu anda?
2: Güney kıyılarımız, özellikle güney batı kıyıya yakın illerimizde diyebiliriz. Özellikle Muğla, Antalya çevrelerinde söylediğiniz gibi burada hem yüksek sıcaklık hem düşük nemle birlikte kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarın da etkisiyle birlikte orman yangınları maalesef devam ediyor ve kontrolü de tabii zorlaştırıyor. Özellikle kuvvetli rüzgar kontrolünü zorlaştırıyor. Bu durum önümüzdeki iki gün daha devam edecek diyebiliriz. Hem sıcak havalar hem kuvvetli rüzgar önümüzdeki iki gün daha devam ettikten sonra hafta sonunda etkisini kaybedecek. Ülke geneline baktığımızda ise şu anda kuzeydoğu kesimlerde, özellikle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışlar devam ediyor. Batı ve iç kesimlerde özellikle kuvvetli rüzgar, kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar devam ederken güney kıyılarımız ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise sıcak havalar şu anda etkili. Bu durum önümüzdeki iki gün daha devam edecek diyebiliriz. Hafta sonunda kuvvetli rüzgarın etkisini azaltmasını bekliyoruz. Bununla birlikte kuzey ve iç kesimlerde hafta sonunda sıcaklıklarda da birkaç derecelik artış göreceğiz.
1: Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'i alacak olursak öncelikle hava durumu nasıl olacak gelecek günlerde, hafta sonu özellikle de bizleri nasıl bir hava bekliyor?
2: Yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklarda da birkaç derecelik rüzgarın kesilmesiyle birlikte artış olacak. Ankara'ya baktığımızda Ankara'da şu anda az bulutlu açık bir hava var. Önümüzdeki günlerde yağış beklentimiz yok. Sıcaklıklar da hafta sonunda birkaç derece artarak hafta sonundan itibaren 30-31 derece civarında seyredecek diyebiliriz. Şu anda kuzeyli rüzgarla birkaç derece serin bir hava var göreceli olarak diyebiliriz Ankara'da. İstanbul'da yine benzer şekilde yağış beklentimiz yok. Hava az bulutlu açık olacak. Kuvvetli kuzeyli rüzgar İstanbul'da iki gün daha etkili. Hafta sonunda kuvvetli kuzeyli rüzgarın azalmasını bekliyoruz. İstanbul'da da sıcaklıklar 30 dereceye yakın. Ancak tabii Ankara'ya göre nem daha yüksek olduğu için daha boğucu bir hava hissedilebilir İstanbul'da. İzmir'de yine yağış beklentimiz yok, az bulutlu açık. İzmir'de de kuvvetli rüzgarlar iki gün daha etkili olacak. İzmir'deki en yüksek sıcaklıklarda 35 derecenin üzerinde seyretmeye devam ediyor.
1: Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Meteorolojiden son verileri aktardık diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
0: Evet, önümüzdeki günlere dair hava sıcaklıkları merak ediliyordu. Aleyna, sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz tahminler için. Ve bir başka heyecanlı maraton başladı. Yükseköğretim Kurumları Üniversite Sınavı tercih dönemi başladı. Tercihler 10 Ağustos'a kadar devam edecek. 20-21 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecindeydi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tercih döneminin başladığını duyurdu. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesi olan aise.osym.gov.tr adresinden tercih işlemi yapacaklar. Adayların 24 tercih hakkı olacak. Yükseköğretim programları ve kontenjanlara YÖK tercih kılavuzundan bakılabilecek. Tercihler 10 Ağustos tarihinde sonlanacak. Ve kamu kurumlarının internet duyurularına yeni bir standart geldi. Artık sınav, atama ve yerleştirme sonuçları açıklanırken kişisel veriler ulu orta paylaşılmayacak. Resmi gazetede yayımlanan bu karara göre kuralı ihlal edilmiştir.

0: Kurumlar hakkında doğrudan yasal işlem başlatılacak.
1: Kişisel verilerin gizliliğine kamu kurumları da uyacak. İnternet üzerinden duyurularda yasal sınırlar göz önüne alınacak. Kurumlar sınav ve yerleştirme sonuçları gibi açıklamalarda kişisel verileri açık şekilde paylaşamayacak.
2: Bazı yerlerde kötü niyetli insanlar kullanabiliyor bunları.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurumu belediyeleri, üniversiteleri ve tüm kamu kurumlarını mercek altına aldı. Duyuru atama sınav sonucu gibi listelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gibi kişisel verilerin açıkça paylaşıldığını belirledi.
2: Bilgileriniz nereye gitti, nasıl kullanıldığı belli olmayan bir yerdeyiz.
1: Kişisel verilerin internet ortamında paylaşılmasına yeni standartlar getirildi. O standartlara ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Kurumların sınav sonuçları gibi açıklamalarda kişisel verileri açık şekilde paylaşması sınırlandı.
3: Bizler profesyonel hayatta kişisel verileri korumak için olağanüstü tedbirler alıyoruz.
1: Buna göre minimum düzeyde kişisel veri paylaşılacak. Veri sorumluları imha, maskeleme gibi önlemleri alacak. Paylaşımlar süreli olacak. Süre sonunda kaldırılacak. Veri güvenliğine ilişkin gerekli idari ve teknik tedbirler de titizlikle alınacak. Kamu kurumlarının veri paylaşımları kanuna tamamen uyumlu olacak. Geçerli ve yasal bir gerekçe bulunmuyorsa kurumlar vatandaşlara ait kişisel bilgileri internet üzerinden paylaşamayacak.
4: Telefon numarasının ortalıkta olmaması iyi bir şey.
1: Kurallara uymayanları ise yaptırımlar bekliyor. İhlal belirlenirse doğrudan inceleme başlatılacak. Sorumlular hakkında yasal işlem yapılacak.
5: Kime şikayet edeceğim bilgim yok.
0: Depozito iade sistemi doğayla birlikte atıklar artık çöpte değil geri dönüşüm makinelerinde. Peki doğa makinelerine bırakılan içecek ambalajlarının dönüşüm süreci nasıl oluyor? İşte adım adım dönüşüm yolculuğu.
6: Ben karton, plastik bunları hep ayırt ediyoruz şişelere. Hep biriktiriyoruz.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Çevre Ajansı'nın yürüttüğü depozitosu bulunan ambalajlar 1 Temmuz itibariyle 81 ilde yürürlüğe girdi.
7: Biz hep toplarız. Böyle 20-30 tane toplarız. Ondan sonra hepsini beraber atarız. İşikten sonra otomata oraya atıyorum.
0: 1 lira da kazanıyorsun. Hı hı. Vatandaşlar otomatlara atıklarını atıyorlar ve ambalaj başına 1 lira geri dönüşüme katkı payı alıyorlar. Peki bu ambalajlar otomatlara atıldıktan sonra o ambalajlara neler oluyor?
8: Yetkili operatörler vatandaşın otomatlara attığı depozito ambalajları belirli periyotlar içerisinde boşaltıyor. Geri dönüşüm tesislerine veya serme doğrulama merkezlerine getiriyorlar.
0: İkinci aşama, atıklar sayma doğrulama makinesine koyuldu ve bu noktada Doğa logosu değildiği için kameraya gönderiliyor. Atıkların üzerinde bulunan Doğa logosu hemen makinenin üzerinde bulunan kamera aracılığıyla teyit edildi. Şimdi ise parçalanma aşamasına geçiliyor. Plastik atıklar presleniyor, cam atıklarsa işte böyle kırılıyor.
8: Doğa projesinin amacı ülkemizin ham madde kaynaklarını korumak, geri dönüştürülebilir ürün içeriğini arttırmak ve uluslararası piyasalarda saygınlığımızı korumak için doğa projesi başlatılmıştı.
0: Ve dönüşüm sürecinin son halkası cam atıklar cihazdan geçirilerek kırıldı. Plastik atıklarsa preslendi. Ve şimdi araçlara yükleniyor, geri dönüşüm merkezine gönderiliyor.
8: Buradan çıkan tüm doğrulanan depozitolu ambalajlar geri dönüşüm tesislerine gidiyor. Direkt ülkemizin çeşitli alanlarında ham madde olarak kullanılmaktadır.
0: Efendim, Türkiye eğitim, bilim ve kültür alanlarında önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 2027'de yapılacak 49. oturumuna İstanbul ev sahipliği yapacak.
1: Türkiye uluslararası önemli bir toplantıya daha ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumu 2027 yılında İstanbul'da yapılacak. Türkiye 4 yıl boyunca da komite başkanlığını yürütecek. Buna ilişkin karar Güney Kore'nin Busan kentinde yapılan UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. UNESCO Dünya Miras Komitesi 1972 tarihli dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşmenin uygulanmasından sorumlu karar organı olarak faaliyet yürütüyor.
5: TGRT FM Haber.
0: Hava durumu.
9: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20-27, Ankara 12-27, İzmir 21-34, Bursa 16-28, Konya 14-27, Afyon 12-28, Denizli 18-36, Antalya 27-38, Adana 23-29, Zonguldak 19-23, Samsun 19-25, Trabzon 16-23, Kayseri 13-29, Erzurum 13-25, Gaziantep 23-28, Diyarbakır 27-42 ve Şanlıurfa 28-43 derece.

0: Yol durumu.
1: Büyükçekmece Mimar Oba yolunun 49 ila 52. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Seydi Kemer-Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Benim ailemde buluştuk bugün. Bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Saat boyunca da birlikte olacağız. Her çarşamba olduğu gibi eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Hande Hanım.
0: Nasılsınız? İyisiniz?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizi bekliyoruz. Dinleyicilerimizin yüzü gülüyor sizi görünce,
1: çok
0: sizi
1: sağ
0: duyunca.
1: Olun. Çok
0: o yüzden acaba bu hafta nelerden konuşacağız? Nelere kapı açacağız, aralayacağız?
1: Şimdi bu hafta olabildiğince artık yaz döneminin ortalarını geçtik, sonlara doğru yaklaştık. Olabildiğince konuyla da zamanla da uygun şeyler, konulardan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi şu, anne babalar özellikle çocuklar şimdi yazın büyüdüklerini daha fazla fark ediyor anne babalar. Çocukların büyüdüklerini, yaş ilerlediğini.
0: Evet.
1: Çünkü daha fazla göz önünde oluyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Okuldan okul olmayınca daha çok göz önünde olunca davranışlar daha çok göze batıyor. Bunlardan bir tanesi de şu, son zamanlarda anne babalar özellikle çocuklarının kendilerine karşı çok öfkeli olduklarını fark ediyorlar. Yani nedense çocuklar hep böyle öfkeli, nefret dolu, sanki düşmanıyla konuşur gibi.
0: Küçücük şeyden patlamaya hazır.
1: Evet, evet, evet. Yani bu konu benim çok dikkatimi çekti. Anne babalarla alakalı çocuklarla olan iletişimlerini en azından kolaylaştırabilecek şekilde şu soruyu sordum. Çocuklar anne babalara neden öfke duyarlar, neden nefret duyarlar, neden kızgınlık duyarlar? Bu konuyu biraz çocukların gözünden irdeledim. Hatta bir iki tanesiyle konuştum. Anneni bazen böyle boğazına sıkasın geliyor mu? Siz ne diyorsunuz hocam, ne diyorsun abi sen? Bazen öyle an geliyor ki silah olsa çekip vurasım geliyor bile dediklerine şahit oldum. Neden bu kadar çok öfkelisin?
0: Gözlerim
1: niye bu kadar çok yani neden bu kadar çok kızıyorsun dediğim zaman işte onların gözünden madde madde çocukların gözünden anne babaların onları kızdırdıkları durumlar. Bazılarında son derece haklılar, onu söylemek gerekir. Bu konudan bahsedeceğim, biraz ilginç bir konu. Diğeri şu, insanların neden tartıştıklarına baktım. Böyle birbirleri niye kavga ettiklerine baktım. Genelde birbirlerini tanıyan insanlar bile olsa birbirleriyle kavga etmelerinin temel nedenlerinden bir tanesi siyaset. Siyasetin insanları ayrıştırdığını gördüm. Bu o zaman ne yapmak gerekir? Nasıl olmak gerekir? Nasıl konuşmak gerekir? Tabii ki hepimizin bir dünya görüşü vardır. Birbirimizin hayata dair beklentileri vardır. Dolayısıyla bunu dile getirirken nasıl yapmak gerekir? İnsanlarla nasıl daha az bu konularda kavga edilebilir, tartışılabilir? Bunlara değineceğim. Bir de geçenlerde bir soru sordu yardımcım. Dedi ki, sosyal medya, hocam sosyal medya gün gelir de kitabın yerini alabilir mi diye sordu. Çok ilginç bir konu. Sizce sosyal medya kitabın yerini alabilir mi Hande Hanım?
0: Ya benim için almaz ama bence alacak.
1: Değil mi? Geleceğe
0: ya,
1: dair.
0: Almaya başlamadı mı sizce de?
1: Geleceğe dair. İşte bu konuyu biraz etraflıca inceleyince acaba aldı mı, alacak mı, alabilir mi? Bunun cevabı da
0: bence
1: ortaya
0: yani
1: çıkacak.
0: Güldür güldür geliyor gibi geliyor bana yani.
1: Bu konuyu işleyeceğim. Eğer zaman kalırsa da eğitim ve diploma konusunu daha önce değinmiştik ama özellikle somut örneklerle anlatmaya çalışacağım. Mesela sınavlara giren öğrencilerin sınav başarısına bakıyoruz ama yıl içerisinde harcadıkları çabaya bakıyoruz. 10 birim çaba harcıyorlar ama bir birim elde edemiyorlar. Ben bunu bir ticaret olarak görüyorum. Yani bir mal alıyorsunuz satmak üzere. 10 liraya aldığınız malı 1 liraya satamıyorsunuz. Yani eğitim durumu biraz böyle bir şey. Çocuk çok binlerce saat ders alıyor okulda. Binlerce saat dershaneye gidiyor, özel ders alıyor. Ama yine de sınavlarda, işte üniversite sınavı olsun, LGS olsun, diğer sınavlar olsun, hep akademik olarak başarısız olduğumuz ortaya çıktı ki son zamanlarda bununla alakalı bir hamle daha geldi. Baraj puanı kaldırıldı. Ya bu şu demektir, yani barajı da kaldırıyoruz çünkü o kadar başarısızsınız ki size baraj da koyamıyoruz demek gibi bir şey oluyor. Bu bir nevi aslında öğrencilere de hakarettir. O yüzden bu konuda anne babalar en iyi eğitimi alsın istiyorlar. Kendi bireysel çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bunun ne anlama geldiğini biraz irdeleyeceğim zaman kalırsa. Şimdi birinci maddeden başlayalım isterseniz.
0: Başlayalım
1: çocukların
0: hocam.
1: Anne babalara olan öfkesi. Şimdi bakıyorum mesela otobüslerde, yolculuklarda toplumun içerisinde böyle biraz da sosyolojik olarak araştırdığınızda, o gözle baktığınızda
0: ilgi alanınızda bulduğu için hemen, daha fazla algınıza çıkıyor.
1: Tabii hemen böyle farkındalığımız daha da artıyor. Çocuk mesela anne bir şey söylüyor, çocuk hemen öfke patlaması yaşıyor. Bir anda böyle asileşiyor ve anne de o anda şaşırıyor, ne yapacağını bilemiyor. Ya da baba otoritesi sarsıldığını düşünüyor ve kızıyor ya da çocuğa şiddet uygulayabiliyor. Ve bu daha fazla soruna neden olabiliyor. Şimdi ben burada çocuklarla yaptığım konuşmalarda birkaç tane madde var. Bir tanesi şu, çocuklar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki annem ve babam kesinlikle bana söz verdikleri zaman sözü tutmazlar diyor. Yani kesinlikle verdikleri sözü tutmuyorlar diyor. Bu çok önemli bir şey çocukların
0: söz
1: gözünde. Çünkü evet, güvenilir olamıyorsunuz. Şimdi bunu söylemek çok kolaydır Hande Hanım. Anne ya da baba olmadan bunu söylemiş olmak bir eğitimci, bir uzman olarak çok kolaydır, dile kolaydır. Ama o anne, o baba neden çocuğa bir söz verip de tutmaz? Bunu düşündüğümüzde birincisi, çocuğun sürekli olarak yapısı gereği bir talep halinde, sürekli bir şeyler istiyor. Ve bu talepler o kadar çok olmaya başlıyor ki etraftan besleniyor, arkadaşını kıskanıyor, imreniyor, bir şeyler istiyor. Ve anne baba kısıtlı bütçeyle bir şeyleri çocuğa alabiliyor. Ve en basitinden çocuğa, tamam oğlum şu an alamıyoruz ama şu vakit alacağız, bu vakit alacağız diye erteleme şekli olarak çocuğa isteklerini
0: aslında
1: erteleme şekli olarak.
0: Aslında o anı düze çıkarmak.
1: Tabii yani
0: anı,
1: o anı
0: kurtarmak.
1: Anı kurtarmak için ertelemek üzere söz veriyorlar çocuğa. Şu vakit yapacağız, bu vakit yapacağız, şu vakit alacağız, şu vakit senin istediğini yapacağız diye. Ve çocuk o erteleme durumunu fırsata çeviriyor ve vaat olarak kabul ediyor. Yani bir vaat olarak görüyor onu. Ve anne baba o kadar çok vaat biriktiriyor ki, ertelenmiş vaatler. Çocuk bunların hepsini biriktire.
0: Sen zaten bana söz verdiğin hiçbir şeyi yapmadın.
1: Evet, benim dikkat edin mesela çocuklar şöyle, benim ne zaman istediğim oldu ki zaten. Ne zaman benim istediğim bir şey oldu ki zaten diye böyle isyan ederler. Bu nedenle özellikle anneler babalar, çocuklar bir şey istedikleri zaman o istedikleri şeyin bir kere farkına vardırmaları lazım. Bu senin için çok mu gerekli bir şey? İşte öylesini istiyorum, şunun için istiyorum. Arkadaşımla neden bu kadar istiyorsun? Arkadaşımla gördüm. Ya bunu şu an için alamayız. Ne zaman alırız? İlla bir şey zaman. En kısa zamanda ama sana zaman veremiyorum. Çünkü sözü verirsem, sözümü tutamazsam sana karşı mahcup olurum. Sana yalan söylemek istemiyorum. Gibi durumlarla çocuğa durumu net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Çünkü çocuklar, İnanın 10 tane şey isteseler zaten 8 tanesini eğer anne baba söz vermezse unutmaz. Unutur pardon. Yani anne baba söz vermiyorsa çocuk o 10 taneden 8 tanesini zaten unutuyor.
0: Aslında çünkü, hiç söz vermemek, söz verince de mutlaka yerine getirmek.
1: Tabii söz vermeden almak çok daha çok güzeldir. Lazım. Çocuğa artı memnuniyet katıyorsunuz. Bu bir. Yani sözünü tutmak gerekiyor ya da tutamayacağın sözü de vermemek gerekiyor anne baba olarak. İkincisi, çocuklar anne babalarının gözünde değersizleşiyorlar. Çünkü kıyaslanıyorlar. Mesela şöyle bir tablo düşünün. Anne, ben matematik sınavı açıklandı. Matematik sınavından 75 aldım. Mesela şimdi böyle bir anne babayı düşünün. Siz şimdi çocuksunuz ve bana matematik sınavından 75 aldığını söylediniz. Ben ne diyorum biliyor musunuz? En yüksek alan kim?
0: Çocuğun yeriyle hiç bilgisi yok aslında.
1: Çocuk da diyor ki
0: çocuk
1: en yüksek alan.
0: Geçemedi?
1: Çocuk en yüksek alanı söylüyor doğal olarak. 90 aldı anne, işte falanca arkadaşım 90. Sen niye 90 alamadın? Sen niye yüksek alamadın diyor. Çocuğu başarısını başka birisinin başarısıyla kıyaslıyor. İşte bu kıyaslanma çocukta otomatik olarak anneye babaya karşı bir öfke birikmesi neden oluyor. Çünkü kırılıyor çocuk. Yani o onun başarısı, onun başarı, onun becerebileceği, onun bireysel olarak çabaladığının sonucu. Aslında not güzel değildir. Not çocuğun başarısının sonucu olduğu için güzeldir. Sahiplenilmesi gerekiyor. Az da alsa, çok da alsa, zayıf da alsa. Hani iyi de alsa, kötü de alsa çocuk tarafından sahiplenilmeyi öğrenmek gerekiyor, öğretilmesi gerekiyor. Burada çocuğun davranışlarını, tutumlarını başkasıyla kıyaslamak lazım. Bak filancanın çocuğunu gördün mü? Biraz ibret alsın diye söyler anne baba. Yapmamak gerekiyor bunu. Ama hocam iyiyi doğruyu biz söylemeyecek miyiz? Göstermeyecek miyiz? Evet göstereceğiz ama onun çocuğun bildiği, yakında olduğu, tanıdık olduğu, yani rekabet ortamı doğarken aynı zamanda hasetlenmeyeceği, düşmanlaşmayacağı bir ilişki çerçevesi içerisinde anne baba söylemesi gerekiyor. İşte ben bunu ortadan kaldırabilmek için hep şey diyorum. Çocuğu kendisiyle kıyaslayın. Çünkü çocuk kendisine karşı düşman olamaz ki. önceki iyi olan davranışıyla kıyaslayabilirsiniz. Ya da gelecekte olmasını istediği davranışıyla ya da onun hayalinde kurduğu kişiyle kıyaslamak gerekiyor. Ya da farklı bir alandaki başarısını ele alarak kıyaslamak gerekiyor. Böylece kıyaslamayı doğru yaparsa anne baba, çocuk da ona düşman olmayacaktır, kızmayacaktır. Ama siz kalkıp da en yüksek alan kim diye sorduğunuzda ve sen niye onu almadın dediğinizde, çocuğun belki de çok çalıştı ancak 70 alabildi. Yani çok çalışmasına karşın 70 alabildi. O zaman o çocuğun çalışma şeyini de şevkini de ortadan kaldırmış olacaksınız. Çünkü şöyle diyecek. Ben ne kadar başarılı olsam da annem babam beni takdir etmeyecek. Beni başkalarıyla kıyaslayacak. O yüzden gerek yok çalışmaya diyecektir. Zaten başarısızım. Dolayısıyla bari 70 almadan da başarısız olayım. Ne olacak ki diye bakacaktır. Ki çocuğun birçoğu başarısızlığın sebeplerinden bir tanesi de budur zaten. Yani anne baba tarafından yeteri kadar takdir edilemiyor olmasıdır. Şimdi bir başka unsur da kişilikle özdeşleştirilmesi olumsuz davranışın. Mesela çocuk bir şeyleri kırar döker. Mesela çocuk dağınıktır, pasaklıdır. Ve anne baba her çocuğu gördüğünde ya sen ne kadar sakarsın, ne kadar dağınıksın, ne kadar işte düzensizsin diye böyle çocuğu davranışıyla karakterini özdeşleştirir. Çocuk da der ki ya anne ne yapayım, ben böyleyim. Ben uğraşamayacağım, ben böyleyim, beni böyle kabul edin demeye başlar. Şimdi öyle tepkiye, etkiye böyle tepki oluyor. Şimdi çocuğa eğer ki davranışının dağınıkça olduğunu, tembelce olduğunu, düzensiz olduğunu söylerseniz, sen aslında tertiplisin ama burada dağınıksın. Bu davranışını eleştiriyorum babında söylersen, örnek veriyorum mesela çocuğun oyun konsolunun olduğu ortam, bilgisayarın olduğu ortam değerli topludur. Ama onun haricinde yatağı dağınıktır, yerler dağınıktır, işte ne bileyim eşyaları yerlerde atılmıştır. Bak bilgisayar masanın olduğu yer ne kadar tertipti, görüyor musun?
0: Bize bile yapabiliyorsun.
1: Bak burada dağınıklığını göstermiyorsun, bunun gibi yap diye gösterilebilir. Yani çocuğun çok dağınıksın, çok tembelsin, işte çok sakarsın, çok aptalsın. Mesela konuşmalar, bazı çocuklar konuşurken biraz saçmalarlar, böyle aptalca konuşurlar. Anne baba mesela burada oğlum salak salak konuşma, aptal aptal konuşma yavrum diye böyle eleştirirler. Yani çocuğa davranışını eleştirmek gerekiyor. Çocuğu davranışla, olumsuz davranışla özdeşleştirmemek gerekiyor. Bu hatayı özellikle anne babalar çok yapıyor. Bunu da yapmamak gerekiyor. Yani çocuğu olumsuz davranışıyla özdeşleştirmemek gerekiyor. O zaman bunu yaparsa çocuk bu sefer yüzsüzlük, arsızlığı takınıyor. Diyor ki, ben böyleyim ya ne yapayım, bundan sonra böyleyim diye kabul ediyor. Yani çocuğa olumsuz davranışını kişiliğiyle özdeşleştirmeden davranışını eleştireceksiniz. Başarısını anne baba takdir etmiyor. Yani hep başarısızlığını görüyor. Bunu çok söyledi çocuklar. Diyor ki hocam hep olumsuz davranışlarımızı görüyorlar. Olumlu davranışlarımızı görmüyorlar diyor. Şimdi bu mesela yapacaksın tabii. Olacak, böyle olacak tabii diye normal karşılarken anne baba, olumsuz bir davranışı minnacık bir şey olduğunda onu böyle kocaman kocaman hale getiriyor. Vay nasıl yaparsın, nasıl yaparsın, ya bunu da çocuktur yapar diye gözüyle görmüyor. O zaman ya çocuktur yapar gözüyle göreceksen olumlu davranışını da normalleştireceksin, olumsuz davranışını da normalleştireceksin, ikisine eşit puan vereceksin. Ya da çocuk olumlu bir şey yaptığı zaman başkaları tarafından takdir görmeyecek, senin tarafından takdir görecek. Neden? Şimdi bugün eğer sen çocuğa olumlu davranışını takdir etmezsen, onu ayrıcalıklı ve özel hissettirmezsen, çocuk yarın öbür gün ergenlik dönemine girdiğinde evden olabildiğince kaçmaya çalışır, uzaklaşmaya çalışır. Evde daha az zaman geçirmek ister. Neden? Çünkü onun güzel yanlarını ona anlatan, onun başarısını ona böyle böbürlene böbürlene gösteren, onun gururunu okşayan insanlar olacak. Ve bu insanlardan bir kısmı olumsuz davranışlara, gayri ahlaki davranışlara sahip çevreler olacak.
0: Kötü çevreye çekmeye çalışan
1: tabii,
0: kişiler.
1: Tabii işte tatlı oluyor yani, çocuğun dünyasına böyle tatlı tatlı giriyorlar maalesef ki. Eyvah çocuğumu kaybediyorum, eyvah çocuğumuz bizden uzaklaşıyor diye anneler sonra üzülüyorlar, babalar sonra üzülüyorlar. Burada çocuğun başarısını çocuğa anlatmak, bunun için takdir etmek gerekiyor. İyi bir şey mi yaptı? harikasın oğlum, aferin, daha iyisini yapabilirsin, daha güzel başarılar elde edebilirsin, sana güveniyorum vesaire, bunun gibi onu cesaretlendirici, gururunu kırmayacak, onu artıracak, gururlandıracak şeyler. Hatta iyi davranışlarını ikinci, üçüncü kişilerle konuşurken bak işte amcası böyle böyle oldu diyerek onu pozitif anlamda utandırmak gerekiyor. Yani hiçbir çocuk şunu söylediğini ben bilmem, söylemez. Evet, utanırlar. Mesela yanımızda üçüncü bir kişi olsun ve ben sizi ona öveyim. Siz bundan o an rahatsız olursunuz, utanırsınız. Ama kalkıp bana şunu söylemezsiniz. Ya hocam lütfen beni başkalarının yanında övmeyin, olur mu diye bunu söylemezsiniz bana. Bunu hiçbir çocuk yapmaz. Çünkü çocuklar bundan için için mutlu olur. Annen babada tarafından ne kadar sevgi, ne kadar saygı gördüğünü, ne kadar değerli hissedildiğini afişe etmiş olur. Bu afişe olma durumu onları mutlu eder. Şimdi siz bunu yapmazsanız, yapacaksın tabii, görevim bu diye onu eleştirirseniz bir de üstüne üstlük, hani olumlu bir şey yapmış sanki döver gibi. Yapacaksın tabii, başka ne yapacaksın? Yapman gereken bu. Biz senin zamanındayken gibi durumlarla onu linç ettiğinizde çocuk bu sefer sizden daha güzel şeyler söyleyen insanların yanına sığınacaktır. Onların yanına gitmek isteyecektir. Bu da çok çok önemli. Bir diğer maddede güvenilmez oluşları. Anne babalarına çocuklar güvenmiyorlar. Yani onlar güvenmedikleri gibi anne babalar da çocuklara güvenmiyorlar. Mesela sorumluluk vermiyorlar onlara. Aman hocam ona iki tane koyunu ver güdemez. İşte ona şunu ver. Pazara elma almaya da gönderirsin. Armut alıp gelir. Domates almaya gönderirsin. Beceremez, hayatta yapamaz. Ben onu biliyorum. Ama bu büyük bir problem ve bu senin sorunun. Kendiniz
0: kafanızda sınırlandırıyorsunuz çocuğu.
1: Ama bu bir kere anne baba olarak senin sorunun. Yani ben böyle söyleyen anne babalara şunu söylüyorum. Senin annen baban da sana aynısını mı yaptı bu zamanlarında, bu yaşlarında? Hayır hocam, bizim zamanımızda ben pazara giderdim onu alırdım. Niye o zaman çocuğuna bu şansı vermiyorsun? Ama alamaz ki. En fazla çürük elma, armut, domates alır gelir. Ama öğrenmiş olur. Yani ona bu şansı vermek gerekiyor. Çocuğun eline ver faturayı, gitsin bankadan yatırsın gelsin. Ne bileyim, çocuğun eline ver bir şeyi, alsın gelsin marketten. Ama hocam ekmek almaya bile gönderemiyoruz. Ama sen hiç sorumluluk vermemişsin yani çocuğa. Ve bununla alakalı alıştırmamışsın. Alıştırmadığın için de
0: bütün
1: otomatik olarak
0: onun görevini de sen yapmışsın üstüne üstlük.
1: Tabii, o zaman tabii ki güvenemezsin. Sen ona güvenemezsin, o da sana güvenemez. Karşılıklı güvensiz duygusu içerisinde sorunları yaşayıp gidersiniz. O yüzden daha en başta, küçücükken, daha minnacıkken, şunu al buraya getir, bunu al şuraya getir. Daha geçenlerde oldu.
0: Çocukların en sevdiği şeyler aslında minik de daha yeni yürümeye bile başladı. Küçükken, al şunu şuraya getir demek ona ne
1: ya
0: kadar
1: inanın,
0: bir mutluluk veriyor.
1: İnanın var ya, daha 2 gün önce yaşadık Hande Hanım. Kızım 2 yaşında şimdi benim. Böyle ona bir şeyler verip yapmayı çok seviyor. Yani annesine babasına gözünde değerli hissediyor. Hani çekirdek yersiniz ya bir parkta. Çöpleri olur. Çocuğum şimdi o çöpleri alıyordu, yere atıyor. Dedim ki yere atılmaz. Sen bunları çöpe atacaksın. Al dedim, aldı şimdi. Bir avuç alıyor çöpü, gidiyor çöpe atıyor. Sonra tekrar geliyor. Görev yine edildi, alıyor atıyor. Ki. O tabaktaki çöpleri bitirene kadar gidip yani çöpün içine belki de 20 kere gidip gelmiştir Hande Hanım. Ama o kadar eğlendi ki, o kadar bir kere çevre bilincini kazanmış oldu. Sonra yere çöp atmaması gerektiğini gördü. Evet, etraftaki insanlara örnek oldu. İnsanlar bakarak aa ne kadar güzel çocuk, küçücük çocuk çöpe atıyor dedi. Yani burada şu var. O çocuk belki o minnacık çöpten başlayacaktır. Şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimizden bazıları hocam 2 yaşındaki çocuk için böyle tabii, 15 yaşına gelsin ben görürüm onu.
0: Ama nasıl işlersek öyle devam eder.
1: Şimdi biz 2 yaşına göre sorumluluk veririz. Sonra yarın bir gün 7 yaşına geldiği zaman bulaşık makinesini boşaltmaya başlayacak. 15 yaşına geldiği zaman belki de evin önünü süpürecek, yıkayacak. Ya da bir yerlere faturaları yatırmaya götürecek, getirecek. Annesini hastaneye götürecek, getirecektir. Bir takım sorumluluklar alacaktır. Açık söylemek gerekirse bu küçüklükten başlar. Ama şu var, o bize güveniyor, biz de ona güveniyoruz. Sorumluluk sahibi oluyor. Bu şekilde anneler, babalar çocuklarına güvenmedikleri için onlar da ne yapıyorlar? Başkalarının ona güvendiği, başkalarının ona sorumluluk verdiği ortamlarda daha fazla kalmak istiyorlar. Şunu unutmasınlar anne babalar. Çocuklarını herkesten fazla sevecekler. Herkesten fazla güvenecekler. Herkesten fazla güvenilecekler. güvenmek ve güvenilmek zorundalar. Eğer bunu başarırlarsa çocuklar dışarıda başka yerlere gitmezler. Anne babalarını hayatlarının birinci sırasına koyarlar. Öbür türlü maalesef ki çocuklarımızı kaybetmek zorunda kalırız. Bu konuya dikkat etmeleri lazım anne babaları.
0: Kısa bir reklam arası verelim mi hocam?
1: Olur, olur.
0: Tamam, kısa bir reklam arası sonrasında benim ailem devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın.
2: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
3: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.

0: Kısa bir reklam arası verdik, ardından Benim Ailem devam ediyor. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikte sevgili dinleyenler. İlk bölümde aslında çocuklar anne babalarına neden bu kadar sinirli, öfkeliler diye sorduk. Onun da cevabını bence genişlemiş. Evet.
1: Aynen. Anlattık. Bir özetlemek gerekirse anne babalar çocuklara söz verirler ve sözlerini tutmazlar. Bu çocuklar için çok önemlidir. Anne babalar çocuklarını kıyaslarlar, başkalarıyla kıyaslarlar. Bu çocuklara değersizlik hissi yaratır. Kişilikleriyle olumsuz davranışlarını özdeşleştirirler ki çocuk daha hayatının baharındadır. Çokça hata yapacaktır, çokça yanlış yapacaktır. Bu yanlışları onun yaşına, öğrenmesine, çünkü adı üzerinde öğrenci, tecrübeyle ve şöyle düşünün, olumsuz davranışlar tecrübeleri getirir. Yanlış kararlar, olumsuz davranışlar tecrübeleri. Tecrübeler de kazanımları beraberinde getirir, bilgiyi beraberinde getirir. Bu şekilde öğrenebilir ancak çocuk. O yüzden davranışla, olumsuz davranışla kişiliği özdeşleştirmemeleri lazım. Başarılı kimse, başarılarını takdir etsinler, başarısızlıklarıyla da onları linç etmesinler anne babalar. Çocuklar başarılarının takdir edilmemesinden, olumlu davranışlarının görülmemesinden, olumsuz davranışlarının da büyütülmesinden, pirenin deve yapılmasından çok yakınıyorlar. Bir diğer unsur da anne babalar çocuklarına güvenmiyorlar. Güvenmeleri gerekiyor. Yoksa başkaları güvenir ve anne babalarından onları daha çok kendilerine bağlarlar. Bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi bir diğer konu da geçenlerde yardımcımla konuşurken şunu söylemişti. Hocam, sosyal medya sizce kitabın yerini alabilir mi? Kitap sosyal medyaya kendini kurban eder mi? Demişti. Sizce sosyal medya kitabın yerini alabilir mi Hande Hanım?
0: İşte ben hani programın başında da söylediğim gibi bana göre almaz ama bence alacak gibi duruyor.
1: Peki nasıl alır? Yani bir kere
0: şöyle bir şey, onu yani şu an hani alır mı derken, dijital kitap okumaları tabii ki başımızın tacı olur, o başka bir şey. Hani çevirmek yerine sosyal medya olarak bakıyorsak, bir dijitale bağlanıyorsak böyle, ama kitap okuma dakikalarımızdan, saatlerimizden şimdi az çalıyorsa yarın öbür gün çok daha fazla çalmaya
1: başlayacak. Yani şöyle söyleyelim, mesela video içeriği olan platformlar, görsel resimlerin olduğu platformlar, kısa kısa videoların olduğu platformlar, bunların isimlerini söylemiyorum ama az çok tahmin edilebiliyor. Sonra yazıların olduğu platformlar, yani kısa yazı içeriklerinin olduğu platformlar, bunların hepsini bir sosyal medya içeriği olarak gördüğümüzde, bunlar nedir? Bunlar aslında insanların bilgi ihtiyacını, haber ihtiyacını karşıladıkları yerlerdir. Evet. Ama şöyle düşünün, bunlar küçük küçük lokmalarla ve farklı farklı tatlarla, çokça farklı versiyonlarıyla alınan bir sofra gibi düşünün. Yani çokça malzeme var.
0: Neye elinizi uzatırsanız onu yiyorsunuz.
1: Rastgele hepsinin tadını alarak yiyoruz. Şimdi buradaki doyum açlığı gidermek değil. Buradaki doyum nefsi gidermek. Yani anlık duyguyu gidermek. Peki kitap okuyucusunun psikolojisi nasıldır? Kitap okuyucusu mesela bir sofraya oturup yemek yer gibi, muhabbet
0: yavaş,
1: dolu,
0: yavaş, sindire,
1: hazmederek. Şimdi o zaman şöyle bir şey var. Bir ayrımı ortaya koymak gerekiyor. Okumaktaki maksadımız nedir? Şimdi her ikisinde okuma yapıyoruz. Kitapta da okuma yapıyoruz.
0: Orada da okuma yapıyoruz.
1: Sosyal medya platformlarında da okuma yapıyoruz. Bir tanesinde bilgi edinmek, bir tanesinde öğrenmek. Yani anlamak, bilgi edinmek ya da öğrenmek. Uzun soluklu bilgi edinmek, hayatımıza katkı sağlayıcı, alışkanlıklarımıza katkı sağlayıcı, değiştirici, evirici şekilde okumak ve öğrenmek. O zaman burada beklentiler çok önemli. Mesela örnek veriyorum, ben karnıyarık yemeği yapmasını bilmiyorum. Eskiden olsaydı yemek kitabını açıp okurdum, değil mi?
0: Kesinlikle, ama şimdi internetten
1: okuyoruz. Şimdi yapmam gereken şey aşağı yukarı videolar içerisinde en kısa olanı hangisiyse.
0: Hızlı. Az önce söyleyecektim, yani sosyal medya bizi hızlı bilgiye ulaştırdığı için tercih ediliyor.
1: Evet, hızlı bilgiye ulaştırdığı için. Ben de onu kastediyorum. Hızlı zaman olarak benim çok az zamanım varsa, ben karnıyarık yemeğinin nasıl yapılacağını
0: hemen orada
1: çok iyi bir şekilde,
0: orada
1: hızlı bir şekilde görüp yaparım. Ama şimdi şöyle düşünün, ben karnıyarık yemeği yapma yarışmasına katılacaksam ya da ne bileyim bir yemek platformunda yarışmaya katılacaksan, sadece yapılmış olmasını bilmekten ziyade daha ötesi tat, lezzet, işte üslup, tarz vesaire birçok detayı da barındıran, yani öğrenmek istiyorsan o zaman o videonun çok ötesinde bir şey yapmam gerekir.
0: Reçetesine ulaşacaksın.
1: Aynen öyle. Anlatan, yapan kişilerle oturup konuşmam gerekir. Birkaç kişiyi dinlemem gerekir. Birkaç defa yapmam gerekir. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Bizim internette, sosyal medyada maruz kaldığımız bilgiler bizim anlık ihtiyacımızı gideriyor.
0: O anlık artı, ve hızlı.
1: Artı bize reklam ve pazarlama amacı olarak kullanılan bilgilerdir. O bilgileri gördükçe, büyük bir kısmını, %70'ini, 80'ini gördükten sonra illaki bir şeyleri almak, bir şeyleri satın alma güdüsüne kapılıyoruz. İşte bunu dikkate alarak, bununla birlikte sosyal medyayı kullanmak gerekiyor. Şimdi bu bilgileri topladığımızda hangi kitap bize bir şey satmaya çalışır?
0: Hiçbiri.
1: Hangi kitap bize bir an önce beni al da oku da git der? Hiçbir şekilde.
0: Şimdi hatta olamaz. Daha tersi, sindire sindire, evet, uzun uzun, hiç bitmesin diye okuruz kitapları.
1: Şimdi o zaman şöyle bir şey var. Hayatımızda eğer ki çok fazla hızlı bilgiye, çok fazla hızlandırılmış bilgiye ulaşıyorsak, yaşamımızda da sorunlar varsa ve sorunları çözememekten muzdaripsek, demek ki bir yerlerde bir hata var. Yani. Araba gidiyor ama arabanın yakıtını alıyoruz ama araba sürekli yakıt yakıyor. Alıyor fakat ya arabada yakıyor. Problem var. Evet. Arabanın motorunda bir problem var. Yani hani şunu hiç unutmasınlar. Bazen daha önceki programlarda söylemiş olabilirim. İbni Haldun'a atfedilir. İnsan beyni değirmen taşı gibidir. Onu yeterince beslemezsen kendinden yemeye başlar der. Şimdi taş kendinden yiyorsa demek ki bizim yüzeysel olarak aldığımız pazarlama bilgilerinin, reklam bilgilerinin, sosyal medya bilgilerinin, eğlenceli bilgilerin bizim hayatımıza katkı sağlamadığını, kendimizi tekrar ettiğimizi ve yaşadığımız problemlerle, bu tekrarlarla çözemeyeceğimizi, problemleri anlamamız gerekiyor. O halde beklentimizi belirleyeceğiz. Evet, ben bu cep telefonunu seviyorum. Bunun içerisindeki argümanları seviyorum. O zaman bunu şöyle diyeceğiz. Bundan hoşlandığım kadar, eğlendiğim kadar beklentim olacak. Ama çocuğumla yaşadığım problemleri de burada gördüklerimle çözemeyeceğimi anlamalıyım. Ya da şöyle göreceğim. Kardeşim ben olimpiyatlara katılmak istemiyorum. Sadece fit kalmak istiyorum. Spor, yani bedenim sağlıklı kalsın yeter. İyi, tamam. O zaman sadece YouTube'daki, işte sosyal medyadaki o videoların sadece eğlenceli olan kısımlarını izlemek yerine, örnek veriyorum, Benim Ailem gibi bir programın içerisinde geçen faydalı bilgilerin de olduğu içerikleri, videoları izleyebilirim.
0: Yine bizim seçimlerimiz ama işte. Heh. Kendimiz belirleyeceğiz kitabın yerini alır mı, almaz
1: aynen
0: mı?
1: Aynen öyle. Şimdi sen kalkıp da örnek veriyorum, eğitimcilerin, işte ne bileyim, katkı sağlayan kıymetli kültür insanlarının paylaşımlarının olduğu, anlatımlarının olduğu içerikleri de izlersen o zaman zaten kitaba ihtiyaç daha az duyarsın. Evet. Ama sadece eğlenceli haline gelirse o zaman sadece eğlenmek üzere bir şeylerden beslenmiş olursun.
0: Kişinin seçimi.
1: Hayatındaki problemleri çözemezsin. O halde durum şu. Demek ki sosyal medyanın kitabın yerini alabilmesiyle alakalı, eğer kitaba ihtiyaç duymazsam, eğer hayatımda hiç problem yaşamazsam, sadece sosyal medyanın olduğu platformdaki şeyleri izleyip onlardan beslenip hayatımı idame ettirebilirim. Ama sadece televizyon programındaki kadın programlarını izlersem, internetteki videoları izlersem, kısa 10 saniyelik, 20 saniyelik videoları izlersem, ondan sonra çocuğumla alakalı bir problem yaşarsam, eşimle alakalı bir problem yaşarsam, o zaman onlar bana çözüm olmuyorsa demek ki bir yerlerde bir hata yaptığım farkındayım. Kitabın yerini sosyal medya almıyormuş. Alıp biraz kurcalayayım, alıp biraz okuyayım demem gerekiyor. Buna böyle bakmak gerekiyor. Yoksa ben şey olarak görüyorum. Bir yerde girdi olması lazım, bir yerde de çıktı olması lazım. Bilgi olarak bir şey girdiği zaman onun bir çıkışı, onun hayatıma bir kanalize oluşu vardır. Şimdi benim hayatımda hiç işime yaramayan bilgi bombardımanına maruz kalırsam ben, bunun çıktısı bende felaket olur. Çünkü hayatımda sürekli sorunlarla boğuşmak zorunda kalırım. Bunu duyarız yani. Hocam ben sabahları çok isteksiz kalkıyorum. Hayatta hep işlerim ters gidiyor. Bir türlü problemlerimi çözemiyorum. Ne yapsam olmuyor. Çözüm üretemiyorum. Bilmem ne. Bir sürü. Ama buna bakıyorum ben. Dikkat ediyorum. Hiç okumayan, sadece izleyen, sadece seyreden, sadece eğlenme amacıyla bir şeyleri gören, gözlemleyen kişilerde yaşanan problemler bunlar. Yani ortalama günde 5-10 sayfa kitap okuyup faydalı, hoşuna giden,
0: zihni dinlendiren,
1: katkı sağlayan. Çünkü okumanın güzel yanlarından bir tanesi insan zihnini dinginleştiriyor. Evet. Hande Hanım. Yani kendinize geliyorsunuz, kendinizi buluyorsunuz. Okurken düşünüyorsunuz. Beyni geliştiren şey düşünmektir, üretmektir, fikir üretmektir. Ama bu tip şeyler sadece alıcıdır. Yani beyni dinginleştirmiyor, durduruyor. Senin düşünmene engel oluyor. Senin yerine onlar düşünüyorlar. Bunu da bilmek gerekiyor. O yüzden sosyal medya hiçbir zaman kitabın yerini alamayacaktır. Ama şöyle bir şey olacaktır. Kitap fiziki olarak kitaptan dönüşüp elektronik ortamlarda olabilecektir. Kitap formatında sayfalar hızlı çevrilebilir. Ama şöyle bir gerçek var. Okumak ya... Bir kere her şeyden önemlisi okumanın kendisinin de bir kutsiyeti var. Şundan dolayı söylüyorum. Kur'an-ı Kerim ilk indirildiği anda ilk ayet oku, seni yaradan Rabbinin adıyla oku diyor. Bunda bir hikmet olmalı. İnsan yapısı gereği, doğası gereği sürekli öğrenmek, anlamak zorunda. Anladıkça, öğrendikçe zaten kendisini yaratan Allah'ı da zikretmiş oluyor. Çünkü ilmi arttıkça onu anlamaya çalışıyor, anlamaya başlıyor daha çok. Neden insanlar okudukça ne kadar az şey bildiğimi biliyorum, farkına varıyorum deyip hayıflanıyorlar? Neden hiç okumayan insan her şey hakkında bilgisi olup da konuşabiliyor? Çünkü cahil olan her şey, herkes cahilliğin sonucunda her şeyi bildiğini düşünüyor.
0: Hani en korkutucusu ya, bu.
1: Cahil olmak ne güzel, her şeyi biliyorsun diyorlar ya, her evet. konu hakkında bilginiz oluyor. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Sosyal medya bence kitabın yerini alamayacaktır. Ama pazarlama alanı olarak çokça kullanıldığı için, insanlar da kendilerini kullanılmış olarak hissettikleri için bir zaman sonra bunlar başka alanlara... Tabii. Yani şöyle düşünün, çok basit bir örnek vereceğim şimdi. Facebook ilk çıktığı zaman inanılmaz bir şekilde herkes Facebook kullanıyordu değil mi? Herkes kullanıyordu. Dünyada örnek veriyorum 8 milyar 7 milyar insan varsa 4-5 milyar Facebook hesabı varmış. Ama şu anda o kadar insan kullanıyor mu Facebook'u sizce?
0: Şey, geçen gün çocuklardan bir tanesinden şöyle duydum. Facebook yaşlıların yeri dedi.
1: Evet, yaşlıların sayısı da az olduğu için evet, az orası, insan kullanıyor.
0: Ama öyle söyledi yani. Facebook yaşlıların yeri, benim orada işim yok gibi bir şey söyledi.
1: Bir statü, sosyal statü olarak görülmeye başlandı. Nihayetinde şunu anlatacağım. Bıkılıyor. Yerine. Neden biliyor musunuz? Çünkü orada çok fazla reklam, çok fazla bir şeylere maruz kala kala insanlar sıkıldı, bıktı. Şimdi yakın zamanda Instagram için de aynı şey geçerli. Evet. Reklam alanı olarak da oldu. Yakın zamanda YouTube için geçerli. Çünkü insanlar artık televizyona hamallık olarak görüyorlar ve YouTube'da, internette bir şeyler izlemeye çalışıyorlar. Ve oralarda da reklamlar bolca verilmeye başlanınca insanlar sıkılıyor. Kendilerini kullanılmış hissediyorlar. İnsanlar kullanılmış değil, ayrıcalıklı olmak istiyorlar. Ayrıcalıklı olduğu yerde mutlu oluyorlar. Ama kitabı okurken, bir şeyi okurken, gazeteyi okurken ayrıcalıklı olabiliyorlar. Çünkü kendilerine has, kendilerine özel bir durum, ortam oluşturulmuş oluyor. O nedenle bir zaman sonra bunların birçoğu belki bitmeyecek ama ilk zamanlarda kadar çok popüler olup da insanlar tarafından kullanılmayacaktır. Bence yakın zamanda, ilerleyen zamanlarda nasıl söyleyeyim, az teknolojiye maruz hayatlar tercih edilmeye başlanacak Hande Hanım. Bunun ipucunu şuradan gördüm. Özellikle pandemiden sonra insanlara dikkat edin. Şehirleşmeden, yoğun insan hayatından kaçmaya, daha dingin, daha sakin, daha işte köy yaşamına yakın,
0: toprağa
1: doğal yaşama
0: basayım
1: yakın.
0: Diyenler tabii, çok
1: müstakilleşme çok fazlalaşmaya başladı. Herkes bütçesi el verdiğince ya memleketine, köyüne giderek oradan çalışmaya. Mesela elektronik ortamda işlerini halledebilen insanlar öyle ortamlara giderek sadece internetim olsun, işimi yapayım derdinde oldular. Bu şekilde yani insanın hayatına bir çığır açıldı. Bu yakın zamanda her şey için geçerli olacak. Hizmet sektörünün yaygın olduğu bir dünya hayatında elektronik teknolojinin de gelişmesiyle fiziki olarak insanların çalışmalara ihtiyaç duyulmadığı ortamlarda artık insanlar fiziki olarak orada bulunmasına gerek duymayacaklar.
0: İşte,
1: ve yavaş yavaş yavaş yavaş bu şekilde kaçışlar başlayacaktır. O zaman da teknoloji daha az kullanılmış olacaktır. Arabalar, birçok şey daha az kullanılmış olacaktır. Bu sosyal medya platformları bile daha az kullanılmış olacaktır. Çünkü insanlar artık biraz daha kendi hayatlarına kaçmak, biraz daha içlerine kapanmak.
0: Kendileriyle olmak
1: daha,
0: istiyorlar.
1: Tabii, doğayla iç içe yaşamak, ki doğayı daha çok aramak zorunda kaldığımız şu dönemlerde, daha fazla tabiata, yeşile, ağaca ihtiyaç duyduğumuz şu zamanlarda. Dolayısıyla bu da söz konusu olduğunda bence sosyal medya kitabın yerini alamayacaktır. Daha çok aramaya başlayacağız, daha az kullanmaya başlayacağız diye düşünüyorum bu anlamda.
0: İnşallah hocam.
1: Ya böylesi daha güzel,
0: güzel
1: olur diye. Tabii ki.
0: İnşallah. Dediğimiz gibi kendi seçimlerimiz tabii ki bu. Ki o zamanı neye ayırmak istediğimizle alakalı bir durum,
1: evet,
0: aslında.
1: Yani beklentilerimiz, evet, aslında bir bakıma da belirliyor. Evet. Şimdi şunu düşünün ama iki kişi karı koca oturuyorlar, yemek yiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İkisinin de elinde cep telefonu ve ikisi de ekrana bakıyor.
0: Çoğu
1: ve dakikalarca böyle bakıyorlar.
0: Çoğu böyle.
1: Dakikalarca. Halbuki şöyle düşünün, yani ikisi telefonu bırakmış olsa, birbirlerinin gözlerine bakmış olsalar, o anın tadını çıkarmış olsalar. Ya bunu söylemek biraz utanç verici ama mesela yaklaşık 2 hafta önce bir tatil beldesine gitmiştim. Hı hı. Orada sahilde insanları gözlemledim. Mesela akşam vakti sahile yakın yerde insanlar oturup restoran gibi yerlerde masalarda yemek yerlerken, hemen dibinizde 1 metre 2 metre ilerinizde denizde ay ışığı vuruyor, dalga yakın sesleri olsun var. O kadar güzel ki insanlar bakmıyorlar denize, ekranlarına bakıyorlar.
0: Ya bunu, da onu çekiyorlar ekranlarına.
1: Evet, o da, evet, var. Yani ekrana onu
0: anı
1: çekiyorlar.
0: Anı yaşamaktansa onu orada bir yerde paylaşmak.
1: Ya o da yapılabilir konusu. Ama şöyle düşünün, yani dakikalarca sizin karşınızdaki eşinize, o doğaya, o ortama
0: tatile
1: bakmadan.
0: Tatile gelmişsiniz bir de, değil mi?
1: O hani telefonu zaten evinizde de görüyorsunuz. O evinizde de bakıyorsunuz. İşinizde de, yolculukta da bakıyorsunuz. Yani bazı şeyler var. Ben şöyle görüyorum. Hayat aslında çok hızlı giden bir tren gibi. O istasyonlarda o sevdiklerinizle birlikte o istasyonlardaki güzellikleri yaşayıp o anıları biriktiriyorsunuz.
0: İnenler oluyor, binenler oluyor.
1: Ve o
0: oluyor,
1: anıları biriktirdikçe, evet, ya bakın şöyle düşünün, hepimizin, hemen hemen herkesin vardır bir evlilik albümü, işte mutlu olma albümü. O albüme yılda kaç kere bakıyoruz? Yani o albümlere, o resimlere yılda kaç kez? Ama her Allah'ın günü, her evlendiğimizin her şeyimizi hafızamızda, anılarımızda hemen hemen her gün bir tanesini hatırlıyoruz, değil mi? O anılarla yaşıyoruz. İşte insan anının, insan beyninin biriktirdiği o hatıra çok daha kıymetli Hande Hanım. O yüzden hani fotoğraf çekeceğim, kaydedeceğim, video alacağım, işte paylaşacağım, bilmem ne, bu tip güzellikleri zehirlememek gerekiyor. O anları hafızamızda canla, kanla, çocuğumuzla, eşimizle, sevdiklerimizle, kahkahalarımızla, güldüklerimizle, başımıza gelen kötü olan şeylerle biriktirmek gerekiyor. Yoksa yani şöyle düşünün, biz şimdi bu radyo programını yapıyoruz. Bu radyo programını yaparken dinleyicimizin ilk duyduğu andaki enerjiyle bunu daha sonra banttan yayınladığımızdaki enerjisi aynı mı olacaktır?
0: Tabii ki.
1: Olmayacaktır tabii ki. Bu da onun gibi. Hayat çok hızlı giden bir tren gibi ve o istasyonlarda sevdiklerimizle ne kadar çok anı biriktirirsek o kadar bizim karımıza. O biriktirdiğimiz anılar telefonda olmasın. Çünkü onlar silinip gidiyorlar ve bakmıyoruz bile. Bakmıyoruz bile. Biriktirdikçe, sayısı arttıkça, bir de şunu unutmayın, sayısı artan şeylerin niteliği azalıyor. Endüstriyelleştikçe kıymeti azalıyor. Eskiden bir fotoğrafı çekebilmek için 40 takla atardık. Yanmasın diye özen gösterirdik, film yaptırırdık, tab ettirirdik,
0: sadece 30 tane çekebiliyorsunuz.
1: 30 tane ile sınırlıydı, evet, mesela. Ama gözümüz gibi bakardık o fotoğraflara. Şimdi telefonumuzda binlercesi var. Hemen silip geçiyoruz, bakıyoruz ya da ne bileyim geçip gidiyoruz. Arşiv olarak kullanıyoruz. Çok lazım olursa neredeydi o fotoğraf, ya dur bakayım deyip bakıyoruz, gösteriyoruz, bitiyor. Yani metalaştıkça kıymeti de azalıyor. Hayatı da böyle yaşamak gerekiyor. Metalaştırmadan yaşamak gerekiyor. Her durak bizim için, sevdiklerimiz için kıymetli bir nasıl diyeyim, istasyon, bir tren yolculuğu. Ve o tren yolculuğunda olabildiğince çok ana biriktirmek gerekiyor.
0: İşte çünkü dediğim gibi biraz önce de inenler oluyor, tekrar yeni binenler oluyor.
1: Aynen öyle.
0: O inenlere bir daha kavuşmamız zor oluyor çünkü.
1: Kesinlikle. O yüzden telefonda onunla bununla uğraşmak yerine karşımızdaki güzelliğe, karşımızda güzellik derken eşiniz de karşınızda olabilir. Yani sandalyeleri yan yana koyup karşıya bakmak yerine sandalyeleri karşılıklı koyarak da birbirinize bakabilirsiniz. Bu da sizin tercihiniz.

0: olan bir şeydir. Manzaranın tadını çıkarmak gerekiyor. Hayatın manzarasının tadını çıkarsınlar.
1: Doğru hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben ağzınıza teşekkür sağlık. Ediyorum.
1: Yine su gibi geçti dakikalarımız. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikteydi yine. Sevgili dinleyenler, ben Hande Karagöz. Yarın yine bu dakikalarda görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: TGRT FM Haber.
5: Doğa Tarihi Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı. Dünyanın 4,6 milyar yıllık geçmişini gözler önüne seren müzede 7400'e aşkın orijinal fosil, kayaç ve biyolojik örnek sergileniyor. 8 farklı tematik salonuyla ziyaretçileri evrenden günümüze uzanan etkileyici bir yolculuğa çıkaran müze, dijital teknolojilerle desteklenen interaktif deneyimleriyle de dikkat çekiyor.

0: Yeniden merhaba. Yeni bir saate yaklaşırken gündemle başlıyoruz efendim ve Muğla'dan üzücü görüntüler gelmişti. Alevlerle mücadele devam ediyor. Orman yangını etkisini giderek artırıyor. Seydikemer ilçesinde yaşandı ilk yangının çıkış anı ve ormanlık alana sıçradı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle de büyüyor efendim. Tahliyeler var. 121 ev ve devlet hastanesi yangın tehlikesi sebebiyle boşaltılıyor. Son durumu alacağız İhlas Haber Ajansı muhabiri Murat Yalçın'dan. Murat, çok geçmiş olsun diyorum. Öncelikle nedir son durum?
1: Hepimize geçmiş olsun. Son durum anlatmış olduğunuz gibi sabah başlayan yangın rüzgarın etkisiyle çok büyük bir kesme etkilendi. Şu anda evler bir kısmı yandı. Mahalleler boşaltılıyor. Seydikemer Devlet Hastanesi'nin bir bölümü boşaltıldı. Şu anda havadan ve karadan mücadeleler devam ediyor. Bayır, Çökek Mahallesi, Dere Mahallesi'nde de şu anda yangınlar bu tarafa sıçramış durumda. Havadan ve karadan ekipler müdahale etmeye çalışıyor. 2 saat önce hava sakinlemişti ama şu anda yine bir rüzgar başladı. Şu anda da rüzgarın etkisiyle zaman zaman yangın yön değiştirebiliyor. Ekipler de bundan dolayı bazen zorlanabiliyor. Söyleyecek olduklarım bu kadar şu anda.
0: Evet, bilinmeyen bir sebeple ziraat alanında başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle de ormanlık alana yayıldı. Son durumu aldık İhlas Haber Ajansı muhabiri Murat Yalçın'dan. Alevlerle mücadele 18 helikopter ve 5 uçakla sürüyor.

0: Evet, şimdi de terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak çerçeve yasadan önce meclise gelecek önemli bir teklif şimdi ekranlarınıza gelecek. Şehit ve gazi haklarını yeniden düzenleyen kanun teklifi gündemde. Teklifle şehit yakınlarına ve gazilere yönelik sosyal destekler artırılacak. İşte o haklar.
1: Şehit aileleri ve gazilerimizin özlük haklarını sadece bir maaş meselesi olarak görmüyoruz.
2: AK Parti'nin şehit ve gazi ailelerine yönelik hazırladığı 12 maddelik kanun teklifinde sona gelindi. Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

0: Çocuğu kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirken yeni düzenlemeyle bu sınırlama kaldırılacak. Böylece şehitlerin tüm çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesinin önü açılacak.
1: İnsanların efendim lafına sözüne aldanmayın arkadaşlar. Biz şehit ailelerimizle ve gazilerimizle beraber olduk, olmaya devam ediyoruz, bunu görün.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta da şehit yakınları ve gazilerin haklarının yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifinin imzaya açıldığını açıkladı.
2: Şehit ve gazi haklarının yeniden düzenlenmesi ve haklarının iyileştirilmesiyle ilgili kanun teklifimizi de imzaya açmış bulunuyoruz. Dileğimiz ve temennimiz meclisimizin bu konudaki sorumluluğunu da yerine getirerek yasalaşmasını sağlamak.
0: Teklifin Cuma günü meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
3: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yaklaşık iki haftanın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Toplantıda ele alınacak önemli başlıkları TGRT Haber muhabiri Merve Şahin'den alacağız. Ankara'ya dönüyoruz. Merve merhaba. İlk gündem maddeleri neler olacak kabine toplantısında?
4: Seda Akbay, kabine toplantısı yaklaşık yarım saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayacak. Toplantının sizin de belirttiğiniz gibi önemli başlıkları var. Terörsüz Türkiye sürecinden dış politikaya dair birçok konu başlığı kabine toplantısında değerlendirilecek. Şüphesiz ki en önemli başlık terörsüz Türkiye olacak. Bu kapsamda çerçeve yasa hazırlıklarının artık sona gelindi. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiş durumda. Meclis çalışmalarını 14 Ağustos'ta tamamlayacak ama öncesinde terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçeve yasanın da yine meclise gelmesi beklentiler içerisinde. Meclis kapanmadan bu sürecin tamamlanmasını istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları. Bu da kabine toplantısında masada olacak başlıklar arasında. Aslında terörsüz Türkiye'de beklenen ve istenen terör örgütü PKK'nın kendini tamamen feshetmesi ve silahları tamamen bırakması. Bunun için sahadan gelen istihbari raporlar da değerlendirilecek kabine toplantısında ve sahadaki son durum analiz edilecek. Yol haritası bir kez daha ele alınmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarıyla birlikte atılacak adımlara da yine bir parantez açması beklentiler içerisinde. Dış politika başlığındaysa ABD, İran, İsrail arasında devam eden süreç, savaş süreci aslında ele alınacak ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin başta enerji piyasalarına ve fiyatlarına etkileri de, Türkiye etkileri de yine masada olacak konular arasında alınan tedbirler bir kez daha değerlendirilecek ve bir diğer savaşsa Rusya-Ukrayna savaşı. Bunun için Türkiye'nin diplomatik çabaları ilk günden beri devam ediyor. Müzakere masasına dönülmesi için çağrılar vardı. Gerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu durum ele alınacak ve yine Gazze ve Lübnan'da ateşkes ihlalleriyle birlikte İsrail'in saldırıları masada olacak, gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve birçok liderle görüştüğü konular vardı. Bu konuların detayları, çıktıları masada olacak. Ve tabii ki ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmedeki en önemli başlıksa Türkiye'ye uygulanan katsa yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşüne ilişkinde buna ilişkin detaylar masada olacak. Ara formül bulma çalışmaları da yine ele alınacak başlıklar arasında. Ekonomi başlığı da oldukça önemli bir yer tutacak kabine toplantısında. Yılın yarısı tamamlandı. Bu noktada yılın kalan yarısında hedeflenen enflasyona yönelik çalışmalar ele alınacak. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tuttuğunu biliyoruz. Bu kararın ardından para piyasalarındaki son durum ne? Buna bakılacak ve fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ek adımlar da yine masada olacak, istişare edilecek. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler de değerlendirilecek. Hazırlıklar gözden geçirilecek ve riskli alanların yeniden ele alınması da beklentiler içerisinde. Yangınlarla sürdürülen mücadelede ayrıntılı bir biçimde değerlendirilecek konular arasında. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısında olacak. Alınan kararları bizzat kendisi duyurmuş olacak. Biz de o anları takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözleri neden size bırakalım.
3: Evet, kabine bugün saat 15.30'da toplanıyor. Gündem başlıklarını Merve Şahin'den aldık. Çok teşekkürler, kolaylıklar. Evet, devam ediyoruz şimdi de operasyonlarla ilgili olarak itirafçı olan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili bir gelişme yaşandı. Belediyede sigortalı gösterilen ve Yalım'a ait işletmelerde çalışanlara yönelik bir operasyon gündemdeydi. 15 şüpheli gözaltına alındı.
0: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmış, yasak aşklarıyla siyasette bomba etkisine neden olmuştu. Aldım.

0: ama canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ağa yollandı.
1: Belediyede maaşa bağladıklarına operasyon yapıldı.
0: Gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
1: Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması genişliyor. İddiaya göre belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen bazı çalışanlar görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında çalışmayı sürdürdü.
2: Biz milliyiz. Ben Uşaklıyım. Uşak'ta 370 bin vatandaşımızın hakkını savuruyorum.
1: Soruşturma kapsamında söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
0: Gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
1: Bu kapsamda 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı. 5 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 2 kişinin ise arandığı öğrenildi. Operasyon kapsamında Özkan Yalım'a ait işletmelerde de arama yapıldı. Aramalarda 52 dijital materyalle 36 belgeye el konuldu.
0: Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollandı.
1: Savcılık, belediyeden maaş alan şüphelilerin şirket maaş listelerinde de yer aldığını, şirket adına işlem yaptıklarını belirtti. Soruşturmada kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu iddia edildi.
3: Ve Gülistan Doku soruşturmasında da sular durulmuyor. Son olarak Amerika'da tutuklu bulunan ve soruşturmanın düğümünü elinde tutan Umut Altaş'ın savcılığa yazdığı mektuba ulaşıldı. O mektupta Altaş bütün olan biteni anlatmıştı. İşte mektupta öne çıkanlar.
1: Soruşturmanın en kilit isimlerindendi. Valinin oğlunun en yakınıydı.
4: Umut Altaş bence olayı çözecek kişi.
1: Savcılığa yazdığı itiraf mektubu ortaya çıktı. O mektup kan donduran cinayeti bir bir ifşa etti. Türkiye'nin konuştuğu o cinayetin adı Gülistan Doku. Altı yıl önceydi. 5 Ocak 2020'de sırra kadem bastı. Yıllar sonra Adalet Bakanlığı dosyayı tozlu raflardan indirdi. Gerçekler bir bir gün yüzüne çıktı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel baş şüpheli haline geldi. Diğer kilit isimse valinin oğlunun arkadaşı olan Umut Altaş'tı. Bir süre firari olan Altaş ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı. Akşam gazetesi Altaş'ın Tunceli Başsavcılığına yazdığı itiraf mektubuna ulaştı. Altaş cinayetten sonra Mustafa Türkay Sonel'le buluştuğunu anlattı. Durumdan haberdar olmadığının altını çizdi. Arabadan ceset kokusu geliyordu dedi.
5: Yolcu koltuğunda silah vardı. Türkay bana silah orada kalmış, onu torpidoya koyar mısın dedi. Üzerinde Türk bayrağı olan silaha dokundum ama sonra sildim. Türkay bana neden temizliyorsun dedi. Ben de tabii ki sileceğim dedim. Arabaya bindiğimde tuhaf bir koku vardı. Ceset kan kokusu gibi, bagajdan geliyor olması lazımdı.
1: Altaş'ın o mektubuna göre Sonel cinayeti itiraf etmişti. Delilleri ise dönemin valisi olan babasına temizletmişti.
5: Türkayların evinde otururken kanka birini öldürdüm, haberin olsun dedi. Bir kızı öldürdüm, çok bağırıyordu, arabadaydık, dayanamadım kafasına sıktım dedi. Baban ne yaptı dedim, bana gülerek yo o halletti zaten, ayarladı bir şeyler dedi. Ceset nerede dedim, gömdük kanka dedi, nereye diye sordum, bilmiyorum dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde tutukluluğu devam eden Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor. Mektubunda soruşturma dosyasına girebileceği ifade edildi.
6: TGRT FM Haber.
7: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20-27, Ankara 12-27, İzmir 21-34, Bursa 16-28, Konya 14-27, Afyon 12-28, Denizli 18-36, Antalya 27-38, Adana 23-29, Zonguldak 19-23, Samsun 19-25, Trabzon 16-23, Kayseri 13-29, Erzurum 13-25, Gaziantep 23-28, Diyarbakır 27-42 ve Şanlıurfa 28-43 derece.

0: Yol durumu.
1: Büyükçekmece Mimar Oba yolunun 49 ila 52. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Seydi Kemer-Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yetim sevindirmek. 10 yaşında bir çocuk zaman-ı saadette kaybettiğini babasını kâfirlerle bir harpte. Adı Abdullah olup çok mahzun hali vardı. Oynayan çocuklara bakar bakar ağlardı. Peygamber Efendimiz geçiyorken o yerden Abdullah'ı gördü ve yaklaştı ona hemen. Buyurdu, "Evladım sen niçin oynamıyorsun ve niçin bir kenara çekilmiş ağlıyorsun?" Dedi ki, "Şehit oldu bir cenkte benim babam. Bu yüzden onlar gibi sevinip oynayamam." Resulullah şefkatle sordu ki ona yine, "Sen kardeş olur musun Hasan ve Hüseyin'e?" Çocuk evet deyince sordu ki sonra şunu, "İster misin olasın peygamberin torunu?" Sevinip çok isterim deyince de Abdullah, o zaman buyurdu ki yetime Resulullah, "Ey Abdullah, öyleyse torunumsun sen benim. Hadi gel, tut elimden, bizim eve gidelim." Abdullah o serverin bir elinden tutarak yürüdü onun ile çok sevinçli olarak. Sevgili peygamberin evinde çok mutluydu. Yetimliği unutmuş, artık ağlamıyordu. Sonra güzel bir kaftan giyinip üzerine, Resul'den izin alıp geldi oyun yerine. Lakin ağlamıyor ve sevinçten hopluyordu. "Ben peygamberimizin torunuyum," diyordu. Çocuklar Abdullah'ın yanına seyirterek ona şöyle dediler, çok gıpta eğleyerek, "Ey Abdullah, bizler de keşke yetim olsaydık. Kavuştuğun şerefe biz dahi kavuşsaydık." Hazreti Ayşe de anlatır ki şöyle hem, "Benimle otururdu bir gece Fahri Alem. Başını kucağıma koyuverdi bir ara. O aya bakıyordu. Bense yıldızlara. Resulün nur cemali dolunaya nazaran daha parlak ve nurlu göründü bana o an. Kendimi tutamayıp ağlamaya başladım. Damladı nur yüzüne iki damla gözyaşım. O zaman buyurdu ki o Resul-ü Müçteba, "Ya Ayşe, niçin ağlıyorsun acaba?" Dedim, "Ya Resulallah, aya baktım ve lakin aydan nurlu göründü bana senin cemalin. Senin güzelliğini görmekten mahrum olan kimseleri düşünüp ağlıyorum ben şu an." Allah'ın peygamberi buyurdu, "Doğru dersin. Ve lakin bu hususta hiç hayret etmeyesin. Zira ay ve güneşin nurunu da evvela bil ki benim nurumdan yarattı Hak Teâlâ. Gördüğün bu yıldızlar, yer, gök, bütün kainat nurumdan yaratıldı. Hatta cümle mahlukat."

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Ebu Osman Heyri rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, arzu ve isteklerinin peşinde koştuğu müddetçe zindanda gibisin. İşi Allah-u Teala'ya havale edersen rahata ve selamete erersin buyuruyor Ebu Osman Heyri rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
2: İyi günler.
0: Buyurun.
2: Ben şöyle bir soru soracaktım. Bu bayanların takı olarak taktığı takılar da altın görünümlü olanlar var. Onları takmak uygun mudur? Veya işte takılar hakkında hangi maden, onları hocamdan öğrenebilir miyiz?
1: Peki efendim.
2: Tamam. Teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.
1: Teşekkür ederim.
0: Hocam telefonumuz da yokmuş herhalde.
1: Hay hay. Demin Ebu Osman Heyri Hazretleri bir sözünü naklettik de. Eğer nefsine tabiysen zindandasın. Yok. Allah-u Teala iman ettin ve Allah-u Teala tevekkül ediyorsan hürsün. Ha şimdi insanlar diyor, ben hür olmak istiyorum. Halbuki tam köle olmuş. Kimin? Nefsinin kölesi olmuştur. Nefsinin kölesi olmuştur. Şiirlerle menkıbelerde de Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz değişik şekillerde mesela onlar anlatılıyor. Burada da aynı şekilde anlatılmış. O şiirlerle menkıbelerde de özü anlatılmış. Bir gün Resulullah Efendimiz aleyhisselatü vesselam Hazreti Ayşe validemizin hanesine geliyorlar. O anda işte güneş batmış, akşam vakti çok yakın. Yani odanın içi böyle karanlık. İğneyle bir şey dikiyormuşmuş. İğneyi düşürmüş. İğneyi ararken bakmış odanın içi aydınlanmış. Bu aydınlık nereden geliyor? Bakıyor ki Resulullah Efendimizin mübarek yüzünden odanın içi aydınlanıyor. Böyle dalmış kalmış. Peygamber Efendimiz onu fark edince ya Ayşe ne oldu buyuruyorlar. Anam babam sana peyda olsun ya Resulallah, ne kadar güzelsiniz. Nurunuz aydınlattı. İşte ondan sonra da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şiirlerle menkıbelerde anlatıldığı gibi değişik şekilde nakiller de var o konuda. Allah-u Teala önce benim nurumu yarattı. Ondan sonra da işte diğer peygamberleri, diğer mahlukatı da o nurdan yarattı buyuruyorlar. İşte Hazreti Ayşe validemizi ağlıyorlar ya. Yani niye fark etmiyorlar sendeki bu güzelliği? Niye fark etmiyorlar?
0: Evet
1: fark edilmiyor. Peygamber Efendimiz'in getirdikleri fark edilmiyor. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam varisi olarak yaratılan İslam alimlerinin kitapları okunmuyor. Onların bildirdiği aynı şekilde okunup ona göre amel edilmiyor. Peki yolculuk nereye arkadaş? Nereye gidiyorsun? Hiç düşündüğü bile yok. Gaflet öyle bir kaplamış ki, nefsi gelmiş kalbine öyle bir oturmuş ki iyi kötüden kötüyü iyiden ayıracak güç takatı falan kalmamış. Kalmamış. Ve kıyamet alametleri anlatılırken bir şey dikkatimi çekmişti. Kötüler iş başına gelecek. Ahlaksızlıklar, ahlaksız olanlar itibar görecek. Ahlaksız olanlar itibar görecek.
0: Evet.
1: Yani tamam biz de ahir zamanda gelmişiz ama ya dedim, ahlaksız olanlar nasıl itibar görür falan da. Ya Bahattin Bey şimdi son senelerde yaşadığımız şeyler öyle enteresan ki adam mesela hak, hukuk, adalet falan, eşitlik falan filan diyor. Adam imkan eline geçince eline geçirdiği müesseseyi soymuş soğana çevirmiş. Adam hırsız yani.
0: Evet.
1: Değil mi? Adam hırsız. Ya Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri hadis-i şerifle medhü sena edilmiş. Hadis-i şerifle medhü sena edilen bir kimseye buğz etmek kalbinden, bak bir şey söylemedin. Buğz etmek. Son nefeste imansız gitmeye sebep olabilir. Hele sen dille yaparsan, elle ayakla yaparsan, adam bir tanesi gitti de sandukasına elini böyle arkasına bağladı, televizyonlarda falan görüldü ya,
0: evet.
1: Sandukasına gidip tekmek attı ya, dedim bu mutlaka bir belaya düçar olacak. Nasıl bir bela? Yo, geldi adam hırsız çıktı ya, bilmiyordu zaten hırsız olduğu da. Adam bir çıktı. Aha, bundan sonra 7 sülalesi aynı şekilde temizleyemez onu. Çünkü bundan sonra gelecek olanlar sen kimsin falan. Ha, şu hırsızın oğlu mu? Hırsızın torunu mu? Öyle diyecektir.
0: Evet.
1: Bu dünyadaki ya ahiretteki Allah-u Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla şimdi ehl-i sünnet alimlerine dil uzatanlar var. Ve dini İslam'a hizmet eden Osmanlı sultanları. Çünkü Seyyid Abdülhakim Arvazi Hazretleri buyuruyorlar ki dini İslam'ın batıni bekçileri Nübüvvet yolu büyükleri, Nakşibendiye büyükleri, zahiri bekçileri de o dönemde Osmanlılardı. İslamiyet'in bekçisi olanlar sen tutuyorsun oraya buraya aynı şekilde, yok şöyleydi, yok böyleydi, bilmem neydi falan, güya Osmanlı'yı anlatıyorsun. Bazı böyle akademik kariyeri olanlar falan, yok Osmanlı romanın devamıydı falan gibi böyle abuk subuk şeyler. Sırf itibarını lekelemek. Peki sen bunları yapıyorsun da arkadaşım, kitaplarda bir şey yazıyor. Kitaplarda bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Herkes yaptığının karşılığını görür. Herkes ama.
0: Evet.
1: Hatta Emir abiler anlatırlardı. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri hep buyururmuş. Eden bulur, eden bulur, eden bulur. Talebesi ve hocamız Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh bunu hep tekrarlarmış. Eden bulur, eden bulur, eden bulur. Hatta bir gün böyle buyurmuşlar ki kardeşim buyurmuşlar. Ne eden ne bulur. İyilik eden iyilik bulur, kötülük eden de kötülük bulur. İyilik eden iyilik bulur, kötülük eden de kötülük bulur. Bu hiçbir zaman değişmez. Hah, insanların aldandığı bir nokta var. Ben yaptım, ben söyledim, yanıma kar kaldı. Hiçbir şey yanına kar kalmaz. Bak yine kitaplarda enteresan bir hadise dikkatimi çekmişti. Birinin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in küçükler daha birisini bir dizine öbürsünü de öbür dizine almış, onları seviyorlar. Onlarla konuşurken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki ya Resulallah bunları çok mu seviyorsun? Evet buyuruyor, çok seviyorum. Ama bunun diyor ikisi de şehit olacak. Öyle deyince Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok mahzun oluyorlar. Cebrail Aleyhisselam gidiyor geliyor, Allah-u Teala buyurdu ki Habibime selamımı söyle, mahzun olmasın. Mesela peygamberimi şehit edenlerden şu kadar kimseyi helak ettim. Ama Hazreti Hüseyin'i, Hazreti Hasan'ı şehit edenlerden de şu kadar kimseyi ben helak etmeyi murat ettim. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in karşısında olanların her birine bir bela gelmiş. Anlatılan kitapta anlatılan üzere. Her birine bela gelmiş. Seneler geçmiş. Basra'da Dicle Nehri kenarında bir ev. Anadolu'da hala yaygındır. Mesela Konya'da köylerdeki şimdi çatıya döndü çoğu. Düzdamdı. O evet. Düzdam olmasının birçok faydalar vardı. Çünkü üzeri kullanmıyordu. Bulgur kurutulur, tarama yapılır. Ondan sonra meyve sebze şey yapılır. O damın üzerine serilir, orada kurutulurdu. O açıdan da kullanılıyordu. Şimdi çatı yapıldı tabii. Çatı yapıldı. Çatıya çıkıp şey yapmak mümkün değil. Düzdam. Orada da düzdam. Düz örtü. İşte yazın damın üstüne çıkmışlar. Orada aynı şekilde çay neyse şey yapıyorlarsa sohbet ediyorlar mum ışığında. Orada birisi demiş ki ya demiş benim bir şey dikkatimi çekti. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh karşısında olanların her birine bir bela isabet etti.
0: Evet.
1: Orada yaşlı bir adam varmış böyle. Demiş sevcindir doğru değil ki demiş ya ben de oradaydım bana bir şey olmadı demiş adam. Yaşlı. Hayli adam 80 küsur yaşında. Derken adam bir ara eğilmiş mumun üzerine derken aynı şekilde onlar antari şeklinde elbise tutuyorlar. Evet. Antarisi tutulmuş. Gömleği esir. Yanıyor. Bat diye Dicle Nehri'ne kendini atıyor. Nehrin kenarındaymış. Boğulmuş ölmüş gitmiş. Diyeceksin bunu niye anlattın? Eden bulur Bahattin Bey.
0: Evet.
1: Eden bulur. Kim ne ettiyse o olur. Ve Allah-u Teala adaleti mutlak tecelliye verir. Mesela Emir abilerin de devamlı naklettiği kitaplarda olan bir hadise biz de devamlı naklediyoruz. Çünkü hoş bir şey. Ulul azm peygamberlerden olan Musa Aleyhisselam, ya Rabbi diyor adaletini görmek istiyorum. Allah-u Teala buyuruyor ki inanmıyor musun? Ya Rabbi inanıyorum da diyor gözümle görmek istiyorum. Yakinim artsın. Kalbim mutmain olması için istiyorum. Allah-u Teala da peki o zaman diyor falan yerde bir kuyu var. Kuyunun hemen yakınında çalılık var. o çalıların arkasına gizlen, olacak olanları seyret. Gidiyor o çalıların arkasına gizleniyor. Tabii o çalıların arasından kuyunun başına geleni gideni görüyor.
0: Evet.
1: Bakmış bir atlı gelmiş. Atlı atından inmiş, atını sulamış. Ondan sonra kendi de suyunu içmiş. Ata binerken bu çalıların arasından görüyor. Eskiden cüzdan yoktu, para kesesi vardı. Para kesesi belinde. O andaki hareket sebebiyle kese yerinden oynuyor, düşüyor. Adam bunu görmüyor. Yani pat diye ses çıkarmadığı için zaten atın daha inceki de hareketinden, kişnemesinden dolayı duymuyor.
0: Evet.
1: Çekip gidiyor. Ondan sonra oraya bir çocuk geliyor bu sefer. O gittikten sonra çocuk kuyudan su çıkarıyor, içiyor. Bir bakıyor yerde bir kese var. Bir kese aldım, cebine koyuyor. Musa Aleyhisselam görüyor bunu.
0: Evet.
1: O da gidiyor. O gittikten sonra yaşlı bir adam sırtında odun demetiyle kuyunun başına geliyor. Sırtındaki odun demetini indiriyor. Kuyudan su çekerken o atlı bir bakmış beline, aa demiş, para kesesi düştü demiş. O demiş ata binerken düşmüştür veya inerken, attan inerken düşmüştür. Geri dönmüş adam atıyla. Geliyor bakıyor ki orada yaşlı bir adam var. Diyor ki ben biraz önce buraya uğradım. Burada su içtim. Ata binerken diyor benim diyor para kesem düştü. Onu diyor sen almışsındır. Ben almadım diyor, görmedim. Yok aldın, görmedin. Adamı döverek falan derken adam ölüyor. Atlı çekip gidiyor. O anda Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a vahyediyor. Adaletimi gördün mü? Musa Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi diyor, kapan temelde karıştı. Parayı alan başkası, öldürülen başkası diyor. Ben diyor anlamadım bu işi. Ben anlamadım. O zaman Allah-u Teala buyuruyor ki ya Musa buyuruyor. Sen diyor şimdi o çocuk parayı aldı gitti diyorsun. O çocuğun babasını o acıdığın sırtında odun demeti olan yaşlı adam bir kese altın için öldürmüştü buyuruyor. Ana kısasa bak ha.
0: Evet.
1: Sittin seni düşünsene. Adalet nasıl daha hak ediyor görüyor musun? Adalet nasıl? Şimdi şeyde yaygın insanlar arasında. Dedim geçti gitti. Yaptım oldu gitti. Ha, oldu gitti değil. Kayda geçti o. Ama Allah-u Teala acele etmez. Bir gün öyle bir tokat gelir ki şimdi o yaşlı adam tokadın nereden geldiğini bilebilir mi?
0: Bilemiyor.
1: O çocuğu bile tanımıyor belki de, tamam mı? O çocuğu bile tanımıyor. Kim tanıdığı şey yaptığını bile bilmiyor. Ya yani Allah-u Teala'nın adaleti mutlak tecelli eder. Mutlak tecelli eder. Dolayısıyla sen şimdi nefsine uyarak istediğini söyle, istediğini yap, istediğini çal, istediğini kandır. Şimdi bak şeyde bu TRT'nin hazırladığı tarihi dizilerde iki şey dikkatimi çekiyor. Senaryoyu kim hazırladıysa doğru yerleştirmiş oraya. Mesela sultanlar diyor ki biz diyor zaferle değil seferle emredildik. Müslüman olarak biz de emirleri yapmakla emredildik. İslamiyet'in emri bu.
0: Evet.
1: Zaferi veren Allah-u Teala. Biz sefere çıkacağız. Rabbimizin emri bu. Bir de orada bir ifade daha kullanıldı. Hani böyle şeyler benim dikkatimi çekiyor. Hakikatların bir gün açığa çıkma gibi bir huyu var ifadesi kullanıldı.
0: Evet.
1: Yani doğrular eninde sonunda bir gün açığa çıkacak. Tamam mı? Şimdi ahbap çavuş hikayesiyle devlete karşı devletin yapamadıklarını biz milyarlarca parayı yatırdılar. Herif bir çıktı sahtekar. Tamam mı?
0: Evet.
1: Aracıklar uçtu gitti. Orada iki şey benim dikkatimi çekiyor böyle olaylarda. Bir, haramdan gelen para hayra gitmez. Ya. Kıbrıs'ta kumarhanelerde, İtalya'da kumarhanelere gider, başka bir yere gitmez. Ondan iflah olmaz. Çünkü ben bir zamanlar kitaplarda böyle şey yapıyordum. Açık bilgi verememiştim. Onu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazretlerinin işte talebelerine yaptığı sohbetlerde ve kitaplarından öğrendim. Efendim işte falanın parası helaldir, tayyiptir, güzeldir. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki paranın gittiği yerden geldiği yer anlaşılır. Ara. Onu öğrendikten sonra kafamdaki soru işaretleri, istifhamlar gitti.
0: Evet.
1: Adamın parası kumara gidiyorsa, zinaya gidiyorsa, içkiye gidiyorsa, ne bileyim ben ahlaksızlığa gidiyorsa, adam onları yedikçe, içtikçe, nemmamsa, yalan söylüyorsa, her türlü kötülüğü yapıyorsa, ki param var yapıyorum diyor, ama zina ediyorsa, demek ki bu adamın kazandığı para helal değil. Niye? Para çünkü harama gidiyor Bahattin Bey. Haram yerlere gidiyor. Hayra gidemiyor. Evet. Bu adam bir kuruş bir fakire veremiyor. verdiğini zannetse bile de işte böyle bir ahbap çavuş hikayesiyle bir derneğe veriyor. O da aynı şekilde başka şekilde gene kumarhanelere gidiyor, değil mi?
0: Evet.
1: Öyle gidiyor falan. Dolayısıyla yani o söz paranın gittiği yerden geldiği yer anlaşılır. Allah-u Teala hepimizin anlayışını artırsın.
0: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
3: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, önce kendimiz yaşamalıyız. Kur'an-ı Kerim'de mealen, herkes kendine uygun olan işi yapar buyuruluyor. İnsanlar iki gruba ayrılır, yapıcı ve yıkıcı. Dolayısıyla herkes hangi safta yer aldığına bakmalıdır. Eğer yapıcı safta yer almışsa, yani Allahü Teala'ya iman etmişse, İslamiyet'i din olarak kabul etmişse, Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul etmişse, onun dinine uymuşsa, ahirete inanmışsa, bir mümin olarak yaşıyorsa ve bu uğurda çalışıyorsa çok şükretsin. Bu onun akıbetinin başlangıcıdır. Yani cennete giden yola girmiştir. Allahü Teala'nın rızasına kavuşacaktır, yolun sonunda cennet vardır. Eğer bir insan, Allah muhafaza etsin, bütün bunlardan mahrumsa, yıkıcıysa, bölücüyse, dedikoducuysa, İmansızsa o da kendine uygun olan işi yapar. Bu da onun akıbetinin başlangıcıdır. Onun yolunun sonu da cehennemdir. İşte herkesin alın yazısı, yani kaza ve kaderi, icraatıdır. Benim alın yazım nasıl diye merak eden icraatına bakmalı. Herkes alın yazısını dünyada icraatıyla ortaya koyar. Kişi ahirette sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifi gösteriyor ki, uygun insanlar birbirini arayıp bulur. Aynı inançta, aynı idealde, aynı hizmette bir araya gelirler. Uygunsuz insanlar da birbirini bulur, onlar da yıkmak için beraber çalışırlar. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attıkları zaman, yılan hariç hayvanlar ve kuşlar ağlaştılar ve etrafında toplanıp İbrahim Aleyhisselam'a bir yardım yapabilmenin çaresini aradılar. Bunların arasında zayıf bir bülbül yavrusu vardı. Kendini ateşe atacağı sırada Allahü Teala Cebrail aleyhisselama o kuşu tut ve ne istediğini sor buyurdu. Cebrail aleyhisselam kuşu tutup ne istediğini sorunca kuş, Halilullah'ı ateşe atıyorlar. Madem ki kurtarmaya kadir değilim, bari onunla beraber ben de yanayım dedi. Cebrail aleyhisselam, hayır öyle yapma, senin Allahü Teala'dan bir isteğin var mı dedi. Bülbül, benim dünyada onun adını anmaktan başka arzum yoktur. 1001 ismi olduğunu işittim, 101'ini biliyorum. Diğer 900 ismi şerifini de bilmek isterim dedi. Allahü Teala kuşun dileğini yerine getirdi. Şimdi sahralarda öten bülbüller Hak Teala'nın 1001 ismini söylemektedir. İmanımızı muhafaza edip imanla ölmek için dinimizi doğru olarak öğrenip emir ve yasaklara uymamız ve her gün tecdid-i iman duasını okumamız lazımdır. Bugün öfke insanları mahvediyor. Öfkelenmemek için ne mümkünse yapmaya çalışmalı. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını, hayatlarını okumalı, istiğfar etmeli, kabahati kendimizde aramalı. Kusur varsa bendedir demeli. Kendi kusurumuzu görebilmeliyiz. Otokritikte bulunmalı. Şimdi buna öz eleştiri diyorlar. Herkes kendini överken biz kendimizi yermesini bilmeliyiz. Hazreti Ali, Resulullah Efendimizin damadı, ilk Müslüman olan genç ve Allah'ın aslanı olmasına rağmen kendi mübarek sakalı şerifini tutup "Ah nefsim, nedir benim senden çektiğim?" demiş. Bir tutam kıl elinde kalmış. Bugün niye böyle kendimize nasihat etmiyoruz? Kardeşim yanlış yoldasın, kendini düzelt diye ikaz edene teşekkür edeceğimiz yerde gücenirsek büyük hata etmiş oluruz. İmam Rabbani Hazretleri, habercinin vazifesi ancak haber vermektir buyuruyor. Allahü Teala'nın büyük ihsanına kavuştuk. Milyarlarca insana verilmeyen büyük saadet iman ehline verilmiştir. Elhamdülillah iman ettik, Müslümanız. Bu imanın güzelliğini başkalarına da anlatmak zorundayız. Bunun için de önce bu imanın tezahürü bizde teşekkül etmeli. Yalan söylememeli, verdiğimiz sözde durmalı, gıybet dedikodu etmemeli, kimsenin kalbini kırmamalı, güler yüzlü olmalıyız. Ailelerimizi üzmemeli, yani İslam ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Öyle olmalı ki insanlar bizim için "Ah, bir gelse de dinlesek" demeli. Böyle olursak ayrıca konuşup bir şeyler anlatmamıza lüzum kalmaz. Herkes iyiyi kötüyü fark eder, Müslümanlığa rağbet besler. Diğer taraftan Allame-i Cihan olsak, çok faziletli olsak, en güzel kelamlar bizde olsa, fakat halimiz bozuksa hem etrafımıza hem de İslamiyet'e zarar veririz. O halde önce iğneyi kendimize batıralım. İyi bir Müslüman olmaya, sevip sevilmeye çalışmalıyız. Nefsimize zorluk verenlere dua etmeliyiz. Hakaret edene, aleyhimizde konuşana hediye vermeliyiz. Çünkü bize büyük iyilik etmiş ve günahlarımızı almıştır. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam buyurun.
1: Şimdi Mustafa Bey'in okuduğu o sohbet Emel abiye ait. Emel abilerin buyurdukları.
0: Evet.
1: Orada üzerine basa basa Emel abiler bir şey buyuruyorlar. Kitaplarda bildirilen bir şey var. Onu bizim anlayacağımız şekilde açıyor Emel abi. İzah ediyor. Lisanı hal, lisanı kalden entaptır.
0: Evet.
1: Efendim ben işte akademik kariyerliyim, ben sarıklıyım, ben cübbeliyim falan, ben şöyleyim, ben böyleyim falan. Hadis biliyorum, ayet biliyorum, Arapça biliyorum, Farsça biliyorum, İngilizce, Almanca biliyorum. Biliyorsun da arkadaş yani. Yalancılık var, nemmamlık var, sahtekarlık var, hilekar var. Paraya tapar gibi aynı şekilde koşuyorsun.
0: Evet.
1: Oturduğun zaman ben şöyleyim, ben böyleyim, ben şu kadar konferansa gittim, ben bu kadar konuştum, bu kadar kitaplarım, bunları anlatıyorum. Ya arkadaş, seni havada uçarken görsen bile şeytan da uçtu, sinek de uçtu, bir kıymeti yok ki. Emel abi onu anlatıyor işte. Amel etmediği müddetçe mesela Emel abiler ısrarla bir şey buyuruyorlardı. Onu siz de duymuşsunuzdur. İhlas geleceği yere geldi, ihlasa itibarına zarar verecek şekilde hareket etmeyin. Ve Emel abiler bir toplantıda da anlatırlar, kitaplarda var bu. Çocuğuna bile yapamayacağın, yerine getiremeyeceğin sözü verme. Hatta bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu kitaplarda yazıyor ya, ben hep de anlatıyordu.
0: Evet.
1: Bir sokaktan geçiyorlar. Bir kadıncağızın birisi, işte Ashab-ı Kiram'dan 3-5 kişiyle beraber oradan geçerken, kadın kapıyı açmış, dışarıda küçük bir çocuğu var. Gel sana taze hurma vereceğim. Peygamber Efendimiz işitmiş bunu. Geri dönüyor o eve. Kapıyı vuruyor diyor, kadıncağıza diyor, görebilir miyim diyor o hurmaları. Diyor ki ya Resulallah diyor. Var diyor taze hurma. Çıkartıyor, gösteriyor. Ya 4 yaşındaki 5 yaşındaki çocuğuna diyor gel diyor taze hurma var evde. Yani eve gel. Aksi halde yalan olur buyuruyor. Ya 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocuk için şey yapıyorlar. Yani evet. Evladına bile alabileceğin şeyi, yapabileceğin bir şeyi söylüyor. Sen şimdi kendi çocuğuna diyorsun ki sen şunu bir başar, ben sana helikopter alırım. Vay be. Atma Recep Din kardeşiz diyorlar ya.
0: Evet.
1: Bu kadar atma ya. Çocuk yaptı onu getirdi. Hadi bakalım baba helikopter al. Ya dediysek yani helikopter. niye söylüyorsun arkadaş o zaman? Niye yalan söylüyorsun? Alabileceğin şeyi söyle. Eğer diyor bu işi başarırsan oğlum sana şunu alacağım. Parayı da ayırırsın, çocuğunu seyredesin. Yaptı. Artık çocuk alacaksın mı? Demek getir. Çocuğun önüne koy onu. Ha der çocuk. Söz verince sözünde durmak gerekirmiş. Babam söz verdi, verdiği şeyi de yaptı.
0: Evet.
1: Çocuğun kişiliğinde bu gelişir. Hani çocuk fıkraları bir zamanlar ben öğretmenken ben ilkokuldan yeni gelmiş çocuklara o çocuk fıkralarını şey yapıyordum. Şimdi bir adam gelmiş falan, ondan sonra evde adam öbür misafir gidiyor. Evdeki adam pencereden görmüş. Ha, gel demiş, tıraşa geliyor bu. Çocuk da duymuş bunu. İşte kapının zilini çalınca git demiş, kapıyı aç. Çocuk kapıyı açmış. Amca sen berber misin demiş. Demiş nereden çıktı oğlum? Babam senin için tıraşa geliyor dedi. Çocuk bilmiyor, tıraş deyince saç sakal tıraşı biliyor, tamam mı? Ama öbürüsü yalan söyleyecek. Yani şey yapacak, gelen de aynı şekilde anlıyor bunu falan. Dolayısıyla hani çocuklara da bir şey söylerken hatta karı kocanın çocuğun yanında aynı şekilde kavga etmesi, bağırışması çok uygun değil yani. Anaya babaya karşı da aynı şekilde soğurlar. Sonra da çocuk evden kaçar.
0: Evet.
1: Senin evde huzuru temin edecek. Peki evdeki huzur nasıl temin edilir? Evdeki huzur işte Emel abilerin o sohbette anlattığı gibi olur. Sen büyüklerin kitaplarını okursan, önce kendin tatbik edersen, yalan söylemezsen, verdiğin sözü yerine getirirsen, evde hanımına, çoluğuna, çocuğuna veyahut da kadınsa kocasına, çocuklarına, komşuna, ondan sonra yakın çevrene, bunlara dinimizin emrettiği şekilde güzel ahlak diye bildirilen bu hususiyetler sende bulunursa, ha falan kimse o gıybet etmez, ha o yalan söylemez mi? Ha yalancının tekidir, nemmamın tekidir ha. Eğer bunu duyurmak istersen git işte ona söyleyiver, o yedi mahalle duyar onu diyorlarsa, o zaman aynı şekilde otur haline, aynı şekilde haline dikkat et. Allah-u Teala hepimizin sonunu hayır eylesin ve bu büyüklerin yolundan da ayırmasın inşallah Teala. Şimdi gelelim efendim, özetleyecek olursak, ne kadar ilmimiz olursa olsun, biz o ilmi hayatımıza geçirmedikçe, tatbik etmeyecek hiçbir faydası olmaz. Çünkü İmam-ı Gazali Hazretleri böyle buyuruyor.
0: Evet.
1: Hatta talebesine diyor ki, evladım diyor, doktor olsan ve hastalıklar üzerinde araştırma yapsan ve bir hastalığı çok iyi aynı şekilde araştırdın, buldun, ilacını buldun, sebeplerini buldun. Sen kendin o hastalığa yakalandın. Hastalığı biliyorsun, ilacını biliyorsun, nasıl tedavi. Fakat sen o ilacı kullanmadıkça, o hastalığın tedavisi için lazım olan şartları yerine getirmedikçe, sen de bilirsin ki sen iyi olmazsın. İslamiyet de öyle. Ve çok biliyorum da anlatayım sana. Anlat. Tabii ki sana bir faydası yok. Şeytan da biliyor ama amel etmedi. Efendim gelelim dinleyicimizin sualine. Kadınların dedi dinleyicimiz, yani taktıkları takıların maden açısından nelerden olması gerekir? Fıkıh kitaplarında buyuruyor ki, Hanefi mezhebinde kadınların parmaklarını gümüş ve altın yüzükten başka parmaklarına herhangi bir madenden yüzük takmaları caiz değil. Altın olacak, gümüş olacak. Peki kollarına, boyunlarına? O serbest. Taş da olabilir, demir de olabilir, bakır da olabilir, alüminyum da olabilir, ot da olabilir, tahta da olabilir.
0: Evet.
1: Ya onlar takabilirler. Ama parmaklarına altın ve gümüş. Ama diğer yerlere peki efendim, yani küpe olarak bakır takabilir mi? Takabilir. Yani mahsuru söz konusu değil. Ha, sağlık açısından ne olduğunu bilmiyorum. Hani dinleyicimiz dedi ki, yani kadınlar hangi madenden? Sadece istina olarak parmakları istina edilmiş. Peki erkekler? Erkekler zaten diğer uzuvlarına herhangi bir takı takamıyorlar. Yüzüğe, gümüş yüzüğe izin verilmiş. Altına da değil. Erkekler de gümüş yüzük takabilir. Peki altında, alüminyumdu, bilmem neydi falan filan, o da yok. Peki bunun dışında erkek veya kadın. Zaten kadınlar için problem değil. Bir zamanlar mesela Türkiye Gazetesi'nin verdiği rayma bilezikler vardı mesela. Evet. Şifa için, sağlık için. Erkekler de böyle takabilir mi? Demirden olsun veya başka bir maddeden olsun veya taştan, akik taşından olsun takabilir mi? Onlara izin verilmiş. Sağlık açısı itibariyle bunlara izin verilmiş. Onun dışında izin yok. Demek ki kadınlar takı olarak parmaklarına altın ve yüzük takma, altından ve gümüşten yüzük takabiliyorlar. Diğerlerine de aynı şekilde istedikleri madenden takabilirler. Ancak Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş, hadis-i şerifte açıklanmış, fıkıh kitaplarında da bizim seviyemizde anlatılmış bunlar. Neye anlatılmış? Kadınların ziynet olarak taktıklarını gizlemeleri, göstermemeleri gerekir. Ne varmış canım, işte benim böyle aynı şekilde yüzüklerim var bir şey. Ondan sonra dedim ben, bileziklerim var, görüversinler. Tabii görüversinler. Allah-u Teala o kadının kulunu korumak için emrediyor gizle diye. Sen Allah-u Teala'nın emrini dinlemeyince, sendeki o bileziği görünce, hatta akrabandan fasık, dünyaya tapan birisi gördüğü zaman bile Olmuyor mu Bahattin Bey? Torunu geliyor, nenesinin aynı şekilde bileziğini, elini kesiyor, bilezikleri alıp gidiyor kolundan, değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, komşusu.
1: Komşusu alıp gidiyor. Gösterme buyuruyor Cenab-ı Hak. Sen de gösteriyorsun diyor. Ondan sonra da aynı şekilde geliyor. Senin parmağını da kesiyor, kopartıyor veya bileğini de kesiyor, alıp gidiyor. Sen onu göstermeseydin o olmazdı. O olmazdı. Ha, bazıları diyor ki efendim yapmasınlar, olur başlasın efendim, emrin olur. İnsanlar aynı şekilde o zaman mantıksın sen. İnsanların iyi niyetli olan da vardır, kötü niyetli olan da vardır. Mesela kadının sefere çıkması, yanında mahremi olması lazım. Efendim bu kadın aşağı, kadını korumak olur ahmak herif. Aşağılamak değil bu. Çünkü kadın Allah-u Teala yaratırken Allah-u Teala yaratmıştır, bedeni zayıftır. Adam hakaret etse bilmem ne yapsa biraz sonra aynı şekilde zayıf olduğu için ağlamaya başlar, bilmem ne yapmaya başlar. Veyahut da aynı şekilde erkek tutar götürür, zina tecavüz eder, öldürür de atar.
0: Bir köşeye atar.
1: Ama yanında onun amcası, dayısı, neyse evliyse, kocası, babası olmuş olsa o kötü niyetli kimseye buna cesaret edemez. E ne oldu şimdi? Ya seni korumak için emrediyor Allah-u Teala. Ben diyor sizi böyle yarattım. Kadın kullarım aynı şekilde yanında böyle mahremi olmayan, hatta o mahremi konusunda mesela amcası dayısı mahremi ya evet. Ama mürted, kitapsız kafir, bunlarla da sefere çıkamaz ve bunların yanında başını da açamaz. Amcası evet amcası, adamın aynı şekilde ölçüsü yok ya, adamın ölçüsü yok. Ya çok özür dilerim de başkaları şey yapmaz. Önce aynı şekilde o tecavüz etmeye kalkar. Satar bile.
0: Evet.
1: Onun için onlara emanet edilmez. Onun için emanet edilmez. Yani efendim işte amcasıydı, dayısıydı falan yok. Orası da aynı şekilde öyle. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın emirleri insanlara faydalı olmak içindir. Yani kullarını korumak içindir. Bu sebepten dolayı da yani kadınlara tamam İzin verilen şey takılır ama bunu da göstermemesi lazımdır. Peki diğer emirler de böyle midir? Diğer emirler de böyledir. Yani Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu diğer emirler de öyledir. Erkek için bildirilen de, ondan sonra kadın için bildirilen de, iyi düşündüğün zaman Cenab-ı Hak hem imtihan ediyor hem de sana lazım olanı bildiriyor. Mesela yapılan araştırmalarda İslamiyet emretmiş. Erkeğe Allah-u Teala ipekli elbiseyi yasak etmiştir.
0: Evet.
1: Değil mi? Altın yüzük takmayı da yasak etmiştir erkeğe. Ya yapılan araştırmalarda bakıyorsun, ipekli altın kullanan erkeklerde kadınsı özellikler başlıyor. Yani biraz argo tabir kullanacağım da, halk arasında öyle değil, ibne diyorlar bunlara, tamam mı? Şimdi kayım diyorlar ne diyor evet. Neyse. Oluyor. Değiştiriyor onu. Mesela domuz etini kadına da erkeğe de aynı şekilde yasak etmiş. Mesela yapılan araştırmalarda hayvanlar üzerinde bir tek domuz dişisini kıskanmazmış. Ve domuz yiyen erkek artık karısını, kızını kıskanmamaya başlıyormuş. Enteresan bir şey değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi iyi düşündüğün zaman peki niçin emretmiş? Ya domuzu da yaratan Cenab-ı Hak, değil mi? İpek böceğinde hasıl oluyor. Sunni değilse sunni ipek caiz. Oradan şey yapıyorsa onun özelliği öyle olmuş. Onun için de onu yaratan Cenab-ı Hak olduğu için açıkça bildiriyor ki yani bana iman eden erkek kullarımın ipek giymesini yasak ettim buyuruyor. Bunun faydası bize. Altın kullanmalarını yasak ettim buyuruyor. Bunun faydası bize. Efendim ben her şeyi yaparım. Tabii sen her şeyi yaparsın arkadaş. Ama yaptıkların bedelini de ödersin. Hiç bu şaşmaz. Efendim şimdi olmadı. Olacak. Efendim işte 50 sene, 60 sene, 100 sene falan. Ne ki 50 sene, 60 sene, 100 sene. Sonsuzun yanında kıymeti yok. Hatta Emel abiler buyuruyor ki efendim 1 milyar, 1 trilyon, 1 katrilyon eşittir sonsuz. Bir şey ifade etmez buyuruyor.
0: Evet.
1: Sonsuzun yanında katrilyon bile şey yapar. Bir şeyi yok. Şeyde çocuklukta köyde annemden çok duyardım rahmet eden. Oğlum derdi hazırla Hasan Dağı yetişmez. Yani şimdi köyden yani tam dağlık bir yer, oradan geliyordum Konya'ya. Konya'nın etrafındaki dağlara bakıyorum. Dedim Hasan Dağı diye duymuyorum. Ne ki? Seneler sonra Kayseri'ye gidiyorduk. Baktım bir dağ porosların. Bu ne? Hasan Dağı dediler. Onu mu dedim gerçekmiş. O kadar heybetli bir dağ.
0: Evet.
1: O zaman annemin rahmetli sözü hatırıma geldi. Ona dedim bu kadar altın olsa bile Kadınlar derdi. Hazırlanmalar bile yetmez. Yetmez. Her gün bir kürek, bir kürek, bir kürek bakması daha gitmiş. Oluyor. Onun için Allah-u Teala'nın emirlerine uymak, yasaklarından sakınmak dünyada da ahirette de bizim saadete kavuşmamıza sebeptir.
0: Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Şimdi reklamlar.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay

Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: TGRT Haber ekranlarında ve gündeme hoş geldiniz sevgili seyirciler. Ben Alper Altun, gelişmelerle karşınızdayım. Maalesef sıcak, olumsuz anlamda sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Çünkü Türkiye'nin farklı illerinde yangınlar var ama en büyüğü de Muğla'da diyebiliriz. Seydikent'te, Fethiye yakınlarında yangınla mücadele bir yandan devam ediyor. Vatandaşlarımız, evler, hastaneler boşaltılıyor, tahliye ediliyor. İhlas Haber Ajansı muhabiri Aykut Kurt da bölgede şu anda, son durumu kendisinden alacağız. Aykut, olumlu bir gelişme var mı? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: Evet, şu anda adeta rüzgar etkisini daha da arttırdı diyebiliriz. Sağımızda ve solumuzdan adeta alevler tükürüyor şu anda. Bölgede yoğun çalışmalar sürüyor. Yangında 3'ü harabe durumda. Toplam 4 ev zarar gördü. Bu evlerden 3'ü zarar görürken, harabe ev olmak üzere zarar görürken, 20'si büyükbaş, 30'u küçükbaş olmak üzere 50 hayvan güvenli bölgelere sevk edilmiş durumda. Adeta burası cehennem gibi diyebiliriz sizlere. Ekipler havadan ve karadan çalışmaları sürüyor.
0: Uçaklarla, helikopterlerle biraz daha ayrıntı alabilir miyiz? Kaç uçak söndürmeye çalışıyor, kaç helikopter, netleşti mi onlar?
1: Şu anda valilikten son alınan bilgiye göre, bir saniye kontrol ediyorum hemen.
0: Bir yandan görüntüler ekranlarınızı yansıyor sevgili seyirciler, gerçekten de.
1: 5 uçak, 18 helikopter, 87 aracık, 6 iş makinesi ve 534 orman işçisi şu anda burada görev yapıyor. Fakat bölgede o kadar rüzgar var ki insanlar güçlükle ayakta duruyor diyebiliriz sizlere.
0: Peki Aykut Kurt, teşekkür ediyoruz. Muğlalılara geçmiş olsun diyoruz. Çalışanlara da kolaylıklar diliyoruz. Yangınla mücadele evet devam ediyor sevgili seyirciler. Muğla'dan görüntüler, Seydikent'ten, Fethiye'den geliyor ekranlarınıza. Rüzgarın çok yoğun olduğunu söyledi Aykut Kurt. Seydikemer'de sevgili seyirciler, maalesef yangın hala rüzgarın şiddetli olmasıyla nedeniyle söndürülmeye çalışılıyor. Yoğun bir çaba sarf ediliyor. 5 uçak, 18 helikopter, arazözler, çalışanlar maalesef şu an için yangını tam anlamıyla kontrol altına alabilmiş değiller. Muğla'da durum gördüğünüz gibi işte böyle. Yangınla mücadele sadece orada değil. Antalya'da, Mersin'de, Balıkesir'de, Manisa'da, Uşak'ta, Adıyaman'da birçok ilimizde yangınlarla mücadele ediliyor. Ama pek çoğu da neyse ki söndürüldü. Yangınlar kontrol altına alındı. Geriye ise simsiyah bir tablo kaldı.
2: Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye yakın bazı evler alevlerden etkilendi. Vatandaşlar tahliye edildi. Seydikemer Devlet Hastanesi de tedbir amaçlı tahliye edildi. Hastalar ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık da açıklama yaptı. Tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaşla hastanenin geçici olarak tahliye edildiğini söyledi. Yangını söndürmek için 5 uçak ve 18 helikopterle müdahale sürüyor. 87 arazöz, 6 iş makinesi, 534 personel bölgede.

0: karadan müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Korkutan yangınlardan biri de Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıktı. Zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangına ekipler gece boyunca müdahale etti. Alevler ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınırken 400 dönüm makilik alan ve tarım arazisi zarar gördü. Balıkesir'de de bir günde kısa aralıklarla 7 noktadan alevler yükseldi. Ormanlık ve otluk alanlarda çıkan yangınlara ekipler hemen hızlıca müdahale etti. 7 yangın da kısa sürede söndürüldü.
1: Türkiye'de durum böyle. Aylardır Avrupa'da kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor ve onların yol açtığı orman yangınlarıyla özellikle Fransa 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük felaketi yaşadığını söylüyor. Günlerdir orman yangınları söndürülemiyor. İspanya'da da aynı şekilde orman yangınları hala devam ediyor ve Türk yangın söndürme uçakları da hem Fransa hem de İspanya semalarında.
0: Türk yangın söndürme uçakları Avrupa semalarında. Fransa ve İspanya'da ormanlar alev alev yanmaya devam ediyor. Ateş bulutları ve yangın fırtınaları felaketi büyütüyor. Söndürme ekipleri ve halk ağaç ağaç söndürerek ilerlemek zorunda kaldıklarını söylüyor.
2: Bu felaket yangını ağaç ağaç söndürerek kontrol altına almaya çalışıyoruz. Fransa'da böylesini hiç görmemiştik.
0: Türkiye'nin İspanya'dan sonra Fransa'ya da gönderdiği iki yangın söndürme uçağı halkın yardımına koştu. İki ülke semalarında alevleri söndürmek için havalanan Türk uçakları tonlarca su ve söndürücü madde püskürttü. Fransa'da yangının ana merkezi olan Gironde bölgesinde tam 42 bin hektarlık çam ormanı tamamen yok oldu. Alevlerin turistik sahillere ulaşması üzerine Lacano bölgesinden 4 bin turist tahliye edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük felaket dediği yangında İspanya'dakiler de dahil 330 bin sivil evlerinden ayrı düştü. Sadece İspanya'da 70 binden fazla insan tahliye edildi. Ülkede rüzgarın yön değiştirmesiyle yeni yerleşim yerleri alarm durumuna geçti. Sert rüzgarlar nedeniyle yangının stabil olduğu ancak kontrol altına alınamadığı, söndürme çalışmalarının aylar sürebileceği açıklandı.
1: Sevgili seyirciler, terörsüz Türkiye sürecinde çıkartılacak çerçeve yasadan önce şehit ve gazi yakınları için iyileştirici düzenlemeler meclise gelecek. İşte o düzenlemenin ayrıntılarına bakalım şimdi.
3: Şehit aileleri ve gazilerimizin özlük haklarını sadece bir maaş meselesi olarak görmüyoruz.
0: AK Parti'nin şehit ve gazi ailelerine yönelik hazırladığı 12 maddelik kanun teklifinde sona gelindi. Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanan teklif, şehit yakınları ve gazilerin sosyal haklarını genişletecek düzenlemeler içeriyor.
3: Kalıcı ve adil bir yasal çerçeve oluşturmayı hedefleyen, nitelikli çalışmamız nihayet sonuçlama aşamasına geldi.
0: Teklif kapsamında şehit çocuklarına onursal statü tanınması öngörülüyor. Ayrıca 25 yaşına kadar şehit çocuklarının şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarında bilet indirimlerinden yararlanması planlanıyor.
3: Burada biz her zaman sizin tarafınızdayız.
0: Harp veya vazife malulü gazilerle şehitlerin dul ve yetim aylığı alan yakınlarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ek ödemenin de artırılması öngörülüyor.
3: Gerçekten bizim için kutsal bir amaç oldu. Bu konu adalet bakımından, hak hukuk bakımından gerçekten çok önemli.
0: Şehit yakınlarına yönelik düzenleme ile istihdam hakkının kapsamı da genişletiliyor. Mevcut uygulamada şehitlerin yalnızca bir çocuğu kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirken yeni düzenleme ile bu sınırlama kaldırılacak. Böylece şehitlerin tüm çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesinin önü açılacak.
3: İnsanların lafına sözüne aldanmayın arkadaşlar. Biz şehit ailelerimize ve gazilerimize beraber olduk, olmaya devam ediyoruz, bunu görün.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta da şehit yakınları ve gazilerin haklarının yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifinin imzaya açıldığını açıkladı.
4: Şehit ve gazi haklarının

0: yeniden düzenlenmesi ve haklarının iyileştirilmesiyle ilgili kanun teklifimizi de imzaya açmış bulunuyoruz. Dileğimiz ve temennimiz meclisimizin bu konudaki sorumluluğunu da yerine getirerek yasalaşmasını sağlamak.
1: Teklifin cuma günü meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
2: Sayın seyirciler, itirafçı olan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Neydi o gelişme? İşte cevabı.
1: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmış, yasak aşklarıyla siyasette bomba etkisine neden olmuştu.
3: Aldım yanıma, canımdan çok sevdim. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
1: Belediyede maaşa bağladıklarına operasyon yapıldı.
3: Gerçekten çok seviyorum. Ve bir yıl sonra ben dolguya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
1: Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması genişliyor. İddiaya göre belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen bazı çalışanlar görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında çalışmayı sürdürdü.
4: Biz milliyiz. Ben Uşaklıyım. Uşak'ta 370 bin vatandaşımızın hakkını savunuyorum.
1: Soruşturma kapsamında söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
3: Gerçekten çok seviyorum. Ve bir yıl sonra ben dolguya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
1: Bu kapsamda 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı. 5 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 2 kişinin ise arandığı öğrenildi. Operasyon kapsamında Özkan Yalım'a ait işletmelerde de arama yapıldı. Aramalarda 52 dijital materyalle 36 belgeye el konuldu.
3: Aldım yanıma, canımdan çok sevdim. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
1: Savcılık, belediyeden maaş alan şüphelilerin şirket maaş listelerinde de yer aldığını, şirket adına işlem yaptıklarını belirtti. Soruşturmada kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu iddia edildi.
2: Gülistan Doku cinayetinde sular durulmuyor sayın seyirciler. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Umut Altaş savcılığa bir mektup yolladı. Cinayetle ilgili tüm bildiklerini aktardı ve o mektupta yazılanlar da ortaya çıktı.
1: Soruşturmanın en kilit isimlerindendi. Valinin oğlunun en yakınıydı.
5: Umut Altaş bence olayı çözecek kişi.
1: Savcılığa yazdığı itiraf mektubu ortaya çıktı. O mektup kan donduran cinayeti bir bir ifşa etti.
6: Ardından geç.
1: Türkiye'nin konuştuğu o cinayetin adı Gülistan Doku. Altı yıl önceydi. 5 Ocak 2020'de sırra kadem bastı. Yıllar sonra Adalet Bakanlığı dosyayı tozlu raflardan indirdi. Gerçekler bir bir gün yüzüne çıktı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel baş şüpheli haline geldi. Diğer kilit isimse valinin oğlunun arkadaşı olan Umut Altaş'tı. Bir süre firari olan Altaş ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı. Akşam gazetesi Altaş'ın Tunceli Başsavcılığına yazdığı itiraf mektubuna ulaştı. Altaş cinayetten sonra Mustafa Türkay Sonel'le buluştuğunu anlattı. Durumdan haberdar olmadığının altını çizdi. Arabadan ceset kokusu geliyordu dedi.
7: Yolcu koltuğunda silah vardı. Türkay bana silah orada kalmış, onu torpidoya koyar mısın dedi. Üzerinde Türk bayrağı olan silaha dokundum ama sonra sildim. Türkay bana neden temizliyorsun dedi. Ben de tabii ki sileceğim dedim. Arabaya bindiğimde tuhaf bir koku vardı. Ceset kan kokusu gibi, bagajdan geliyor olması lazımdı.
1: Altaş'ın o mektubuna göre Sonel cinayeti itiraf etmişti. Delilleri ise dönemin valisi olan babasına temizletmişti.
7: Türkayların evinde otururken kanka birini öldürdüm, haberin olsun dedi. Bir kızı öldürdüm, çok bağırıyordu, arabadaydık, dayanamadım kafasına sıktım dedi. Baban ne yaptı dedim, bana gülerek yo o halletti zaten, ayarladı bir şeyler dedi. Ceset nerede dedim, gömdük kanka dedi, nereye diye sordum, bilmiyorum dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde tutukluluğu devam eden Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edildi. edilmesi bekleniyor. Mektubunda soruşturma dosyasına girebileceği ifade edildi.
6: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20-27, Ankara 12-27, İzmir 21-34, Bursa 16-28, Konya 14-27, Afyon 12-28, Denizli 18-36, Antalya 27-38, Adana 23-29, Zonguldak 19-23, Samsun 19-25, Trabzon 16-23, Kayseri 13-29, Erzurum 13-25, Gaziantep 23-28, Diyarbakır 27-42 ve Şanlıurfa 28-43 derece.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 16'yı 17 dakika geçiyor ve bugün 29 Temmuz 2026 Çarşamba efendim. Dünya dönerken programıyla birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas. İbrahim Macit var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. TGRT FM Merkez Stüdyolarından İstanbul'dan sizlere merhaba diyoruz. Sevgili dinleyiciler. Efendim Antalya ve Muğla'da tabii bir yangın var. Onu sizlerle hemen paylaşalım. Bu arada ülkenin kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde yağmur var. 3 gün tahminler böyle yağmurun süreceği söyleniyor. Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36 civarında bir sıcaklıkla yarından itibaren efendim güne merhaba diyecek, uyanacak. Bu arada kebapçıda pazarlık yapmışlar efendim. Çikolata kutusunda da rüşvet gelmiş. Ayrıca spor çanta var. Tabii bu spor çanta bizlere şeyi hatırlatıyor sevgili dinleyiciler. Hani para kolileri vardı ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Kimden bahsediyorum efendim? Üsküdar Belediyesi'nden bahsediyorum. Bu da bugünkü haber. Belediye başkanı da gözaltına alındı. Bu arada ahbap işler burada kebap sevgili dinleyiciler. Ahbaptan da bir son dakika haberi var. Ahbap soruşturmasında 5 ünlü daha ifadeye çağırdı. Kim bunlar efendim? Çok yakından tanıdığınız renkli simalar efendim. Bernard Laçin var, Eda Ece var, Ferrah Zeynep Abdullah var efendim. İrem Helvacıoğlu var ve Kerem Bürsin var efendim. Bu 5 kişi de ifadeye çağrıldı. Efendim devlet yok, ahbap var diyen bu 5 bir ünlü de bakalım ne diyecekler efendim. Çok pişmanım. Valla zaten hiç yardımcı da olmadım ama vatandaşı tahrik ettim. Vatandaşı yönlendirdim efendim. Evet ahbap, burası ahbap, işler kebap. Yeni sloganları bu. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 bekliyoruz efendim. Bugün çarşamba, hafta sonu birlikteyiz, beraberiz. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Hemen alalım efendim, buyursunlar.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Merhaba Ataullah Bey.
1: Müberra Hanım merhaba, hoş geldiniz, buyursunlar efendim.
2: Ataullah Bey, yanıyoruz yanıyoruz, burada yangın çıktı.
1: Allah yakmasın efendim, neresi yanıyor burası
2: ya,
1: neresi?
2: Balıkesir Altınoluk Kazda.
1: Öyle mi?
2: Eteklerinde yangın çıktı, her taraf duman duman, balkonları küller kapladı.
1: Allah burada... Allah ya, Antalya ve Muğla'da yangın var biliyorduk, Kaz Dağları falan.
2: Vallahi
1: duman oraya şimdi... doğru mu geldi yoksa?
2: Yok yok, yanıyor yanıyor. Bizim hemen yakınımızda Antandros diye bir tarihi bir metruk binalar var.
1: Hah.
2: Orada çöplükte yangın çıktı.
1: Buyur.
2: Habire burada helikopterler vızır vızır gelip su boşaltıyorlar. Bir görseniz Ataullah Bey, burası duman dumana, göz gözü görmüyor.
1: Aman geçmiş olsun ya. Vallahi siz Kaz Dağları'nda mısınız şu anda efendim?
2: Şimdi Kaz Dağları'na yakınız biz.
1: Ha, siz yakınsınız. Evet.
2: Evet. Evet, nasıl duman oldu buralar Ataullah Bey?
1: Ya geçmiş olsun ya.
2: Balkonların camlarını kapattık.
1: Keyfiniz de kaçmıştır şimdi tabii, ne yapacaksınız?
2: Keyfimiz de kaçtı tabii. Bizim çok yakınımızda bir tarihi metruk bir yer var. Ha. Antrandos diyorlar. Oranın çöplükte bir yangın başlamış.
1: Daha oradan ormana sıçramış.
2: Oradan işte ormanlara sıçradı.
1: Allah
2: burası
1: muhafaza.
2: Hala duman içinde. Ha. Ataullah Bey, habire şeyler.
1: Umarız inşallah en kısa zamandan efendim biter, önü alınır ya. Evet efendim, başka Müberra Hanım gündem maddesi.
2: Şimdi gündem, ben bugün dün bir kanalda eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik'i duydum.
1: Yeni kanalda.
2: Bir kanalda.
1: Ha, bir kanalda, anladım efendim. Ne diyor Faruk Bey?
2: Faruk Bey diyor ki, bu diyor emekli intibak yasası çıksa diyor, bütün maaşlar eşitlenir diyor.
1: Nasıl eşitlenecek yani, herkes aynı maaşı mı alacak? Yani, ya da herkes hakkını alacak?
2: Evet, herkes, intibak yasası bütün emekli maaşlarının eşitlenmesi demekmiş.
1: Öyle mi? Ha, bilmiyordum ben onu ya.
2: Ben de bunu inanmayacaktım ama Faruk Çelik kendi ağzıyla söyledi.
1: Evet, Faruk Bey şey mi şimdi, ne bakanıydı?
2: Eski AKP Çalışma Bakanı.
1: Milletvekili eski Çalışma Bakanı tabii. Çalışma sahadan gelen birisi. Bursa milletvekili sanıyorum. Evet.
2: Evet öyle bir şey. Yani sıkıntı ortadan kalkar. İntibak yasası çıksa diyor. Yani ben bunu kötü niyetle söylemiyorum. Duyduğumu söylüyorum.
1: Anladım efendim. Çok enteresan. Peki efendim, çok teşekkür ederim efendim.
2: Yani biz ya yandık Ataullah Bey, her taraf kül içinde.
1: Allah muhafaza, Allah yakmasın. Vallahi kötü tabii. Evet. İnşallah bir an önce önünü alırlar efendim. Müdahale ediliyor. Uçaklar evet, ve şeyler mi, helikopterler mi havadan mı müdahale ediliyor?
2: Geliyor havadan, karadan, itfaiye siren sesleri zır zır zır çalıyor. Ataullah Bey.
1: Peki
2: çok
1: efendim.
2: Kötü bir durum oldu.
1: Çok teşekkür
2: Allah
1: ederiz.
2: Allah başımıza hayırlısını versin.
1: Amin amin, geçmiş olsun efendim. Sağ aman olun, bizden uzak dursun efendim lütfen.
2: Evet, evet.
1: Allah
2: evet.
1: Ülkemizi korusun efendim.
2: Amin. Peki.
1: Çok
2: amin.
1: Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
0: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
0: Selamünaleyküm abi.
1: Aleyküm selam efendim.
0: Abi ben Safranbolu'dan arıyorum.
1: Buyursunlar Safranbolu.
0: Abi. Evet abi.
1: Safran nasıl bu sene efendim?
0: Safranbolu çok hareketli abi ya. Çok tur geliyor abi gerçekten.
1: Tur geliyor. Safranbolu çok değil. Tur, çok... Bir de safranı sormuştum. Safran ekimden.
0: Safran şey, evet onların belli bir mevsim zamanı var abi.
1: Daha var mı, bitti mi efendim?
0: Var abi, daha bu yıl sonuna doğru bunun toplanma zamanı geliyor abi.
1: Anladım efendim.
0: Onun üzerinde buranın belediye başkanı festival yapıyor abi.
1: Festival, safran evet. Festivali.
0: Aynen abi.
1: Helal olsun size evet. Efendim. Lokum nasıl? Lokum sektörü iyi mi bu sene?
0: Lokumlar çok güzel abi. Lokum marka vermeden vereyim abi. İki tane lokumun şeyi var abi. Markası var. Çifte kavrulmuş lokumları var abi.
1: Çifte kavrulmuş değil mi? Evet. Şöyle kahvenin, sade kahvenin şeyle. Yanına koyacağını.
0: Aynen abi. Çok güzel, çok güzel lokumu var abi.
1: Biraz gerçekten, da hayata böyle dokunalım ya.
0: Tabii. Geçen hafta Karabük Sayın İl Emniyet Müdürümüz, çok değerli Sayın Müdürümüz Ahmet Canver'i ziyaret ettim. Ona giderken de Sayın Müdürümüz Ankaralı. Ona da güzel bir ikramda bulundum. Dedi niye zahmet ettiniz?
1: Doğru.
0: Sağ olsun oradaki, çok sağ olsun. Personele dağıtın dedi. Allah bin kere razı olsun.
1: Vay buradan ya, da müdüre Sayın bak il, değil mi? Alın arkadaşlara Sayın,
0: tabii,
1: dağıtın dedi.
0: Evet abi. Sayın buradan İl Emniyet Müdürümüze de saygılarımı sunarım buradan.
1: Peki efendim.
0: Abi ben seni niye rahatsız ettim biliyor musun?
1: Estağfurullah efendim, buyursunlar. Şimdi, bu programda rahatsız olmuyoruz.
0: Için, evet. Çok güzel konulara değiniyorum. Karabük milletvekillerinden de görüşüyorum zaman zaman da.
1: Ya sen protokolün Rize'den, içerisindesin. Senden evet ciddi bir istihbarat abi, haberler alıyoruz.
0: Allah razı olsun.
1: Safranbolu efendim gündemini senden tabii alıyoruz. Buyurun Zeynep.
0: Safranbolu Karabük bölgesini ben veriyorum size.
1: Evet evet, çok teşekkür ederim. Abi, ne diyorlar vekillerimiz
0: Rize,
1: efendim?
0: Rize'den Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun yolundan İstanbul'a giden yolumuz var ya, Karadeniz yolu diye geçer.
1: Evet.
0: Abi bu Çerkeş mevkinden Gerede kavşağına kadar, Gerede ışıklarına kadar, merkeze kadar. Abi burası Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na da kendisine Karabük'te bir toplantıda burada kendisine de ile getirmiştim. Hani hep yamalı abi, yaylana yaylana gidiyoruz. Biraz hani şişko göbekli insanlar var ya, göbekleri hop bir hop gidiyor abi.
1: Ne diyorsun ya?
0: Vallahi, vallahi hani çok yaylanıyor evet abi. Hep yama abi, bozuk yerler var abi gerçekten de. Ben buradan Sayın Ulaştırma Bakanı...
1: Tek parça asfalt istiyorum diyorsun.
0: Buraya güzelce bir tramerle, belediyeden de bir emekli şahıs olaraktan da tramerle kazınıp karayolları şube şefliği bunları. Şimdi Bolu milletvekillerinden Bolu ve Çankırı ve Karabük milletvekilleri Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Ulaştırma Bakanımızdan bir randevu olaraktan bu konuya el atsınlar abi. Bu yolu 17-18 yıldan beri hep yama yapılıyor abi. Bu yol,
1: kim yapıyor bu yamaları ya?
0: Yamaları mesela bu bölgeninkini İsmet Paşa'yla Gerede'nin belli bir sınırına kadar 153. Şube Şefliği yapıyor abi. Safranbolu.
1: Ha, karayolu yapıyor. Belediyeler karayolu yapmıyor. Yapıyor.
0: Karayolu tabii, karayolu abi. Hı. Çankırı'nın da bölgesi şefliği var. Bolu'nun da bölgesi var abi.
1: Anladım.
0: Şimdi buradan İstanbul'dan hani sona kadar gidiyorum. İstanbul'dan Rize'ye kadar ki Giresun, Trabzon, o aradaki arabalar komple kullanıyor. Ben Ulaştırma Bakanımızı burada Karabük'te...
1: Sayın Oral Karadenizimizin çocuğu ya. Baksın tabii canım.
0: Tabii,
1: ayıp değil
0: tabii,
1: ki bölgenizin
0: aynen
1: de...
0: Aynen abi.
1: Tabii.
0: Güzel bir konu.
1: Yani Binali Bey'e dedik o zaman Erzincan'da millet toplandı ya, hızlı treni Sivas'a getirdiniz şu Erzincan'a kadar. Canım ben Erzincanlıyım, millet diyecek ki memleketine tren götürdü. Ne alakası var Sayın Binali Bey, lütfen hızlı tren artık bir Erzincan'a gitsin, sonra Erzurum Kars yapsın efendim.
0: Aynen.
1: Peki
0: efendim. Allah razı olsun. Binali
1: çok teşekkür ederim efendim, iyi günler diliyorum sevgiyle. Valla Binali Bey öyle dedi ya, dedi dedikodu ederler memleketine tren götürüyor diye. İşte Sivas'a kadar geldi dedi. Buyurunuz efendim. Alo.
0: Selamünaleyküm.
1: Muhaleyküm selam efendim.
0: İyi de buradan Yusuf.
1: Hoş geldiniz Yusuf Bey, buyursunlar efendim.
0: Hüberra Hanım bu şeylerden bahsetti de.
1: Hüberra Hanım yangının ortasında kalmış maazallah. Panik halinde ama müdahale varmış efendim. Söndürürler efendim.
0: Kontrol altına alındı o. Televizyonda söyle. Onlar oralar Balıkesir, ondan sonra Manisa, oraları anladım, kontrol altına alındı. Yani biraz zayiat var elbette.
1: Evet.
0: Yani bu anında anladın. 3 günün içinde her tarafta birden ne olur bu yangın ama.
1: Tabii.
0: Bak mesela şeyde Antalya'da sabah namazından sonra yangın çıkıyor orada. Güneş
1: tabii, tabii.
0: Yok, şey yok. Burayı bir şey etmek lazım. Belki de devlet onları bulmuştur yani. Biz bilemeyiz.
1: Evet.
0: Onu yakın şeydenleri. Boyuna anladın yukarıda şeysi var. Gözü var devletin.
1: Tabii ki abi.
0: Şimdi bir de Müber Hanım dedi ki bu şeylerden, onu emeklerden bahsetti. Şimdi emekler...
1: İntibak yasası efendim. İntibak yasası olursa maaşlar... Aşağı yukarı şey olur, aynileşir, örtüşür dedi.
0: Olmaz. O iş olmaz. Niye olmaz? Bugün memur maaşı değişik. Emekli polis maaşı değişik. Emekli öğretmen maaşı emekli yani. Onlar değişik. Hemşire maaşı değişik işte. Değişik ol değişik. Bugün bir öğretmen emeklisi 50 bin lira alır. Benim payım var 50 lira alıyor adam anladığım şey. Bu yeni zamdan sonra. Burada sadece düşük olan ÇKK emeklisiyle anladığını Bağkur emeklisinin maaşı düşük.
1: Öyle mi?
0: Tabii tabii. Öbür tarafta daha yeni benim polis yeğenim anladım emekli oldu. Sordum dedim sizin maaşlarınız ne kadar? Böyle EYT'den oldu ha. 40 bin lira amca dedi. 40, o zamanlar daha şimdi zam gelmeden %13'te aldıysa bu 50 bin liraya tekabül eder. Yani en düşük maaş biz anladın Bağkurlarla ÇKK'lılarda. O da 5 milyon kişiye işi yapıyormuş.
1: İntibak ediyor, tekabül ediyor.
0: Evet
1: efendim.
0: 50 milyona anladın şey yapmış. Zaten 20 milyonu geçkin anladın emeklimiz var Türkiye'de.
1: Evet efendim.
0: 20 milyonu geçkin. Bir de anladın bu sağda solda evde vahımcılar var. Ondan sonra efendim dul yetimler var ne bileyim ben. Bu hepsi 25 milyona tekabül ediyor. Devletten ayda çıkan para.
1: Evet.
0: Yani bu devletin işi de kolay diyor. İnşallah anladın mı?
1: Peki.
0: Bugün bir anlaşma yaptılar şeyler Iraklılarla. Eğer o anlaşma yürürlüğe girerse devlet bayağı bir anlarını orada soluk alır.
1: %15 yani. Kerkük petrolüne ortak mı oluyoruz?
0: %15 Kerkük petrolüne ortağız. Bir de anladın mı 1 milyon varit günlük anladığını bize şey akıtacak. Petrol akıtacak şey Irak. Dün anlaşması yani dünden Cumhurbaşkanı'nın şeysi o. Ha bugün onu da şey ettiler ha alay ettiler. Bu Cumhuriyet gazetesi.
1: Bir türlü kendileriyle alay etmiyorlar edemiyorlar ya, değil mi?
0: Tamam.
1: Bir de kendileriyle dalga geçsinler. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bugün aynanın önüne geçtim. Kendimle dalga geçtim. Hanım da gördü dedi ki eyvah dedi bu iyicene kafayı yedi. Ben zaten gidecektim abi Osman'a. Bizim burada Osman var. Doktora gittim ben abi. Bana yeniden bir şey attılar. Format attılar. Pırıl pırıl çalışıyor ya.
0: Çalışıyor değil mi?
1: Evelallah dediler. Bu seni götürür 5-6 ay abi.
0: Evelallah.
1: Bana resmen bilgisayara format atar gibi format attılar.
0: İnsan ya siz hangi devletin anladığı şeysiniz ya? Gazetecisiniz. Hangi devlete anladın hizmet ediyorsunuz?
1: İngiltere'nin ya? Abi. Sen duymadın mı ya?
0: Ya biliyorum o şeyden.
1: Kenan Paşa araştırma yaptı ya. Hangi gazete, televizyon ya da medya kimden ne alıyor hepsini devlet biliyor. Daha tabii, 30 tabii, sene önce, 35 sene önce. Ya,
0: bilmez olur mu?
1: Ya da daha fazla 45 ya.
0: 45 evet. sene önce. Şimdi siz anladınız sözcünün ki Fransa'da ben yanılmıyorsam.
1: O Amerika'dan para geliyor. FETÖ'den patron dışarıda ya kaçtı ya. Tabii.
0: oradan
1: dolarla maaş alıyorlar.
0: Dolarla onlara maaş veriyor zaten.
1: Ha, onların, onun için onlar abi şey yani.
0: Kayım üstüne kayım.
1: Buyur sen şey yap yani. İntibak yasasını getir şimdi. Nasıl herif? Herif dolarla maaş alıyor. Ben TL ile alıyorum abi.
0: Onlar biz yarışamayız biz o adamla.
1: Yarışamayız yani. Abi.
0: Şüphesiz siz hangi devletin şeysini yiyorsunuz, yiyorsunuz? Hangi devletin yolundan gidiyorsunuz?
1: Evet.
0: Hangi devlete anladığımız şeyleri para ödemiyorsun?
1: Her son bizim iletişim başkanı da bir araştırma yapacak. Abi neyse peki. Efendim çok teşekkür ederim ama zaman zaman kendimizle de dalga geçmemiz lazım.
0: Evet lazım tabii, tabii.
1: Evet abi çok teşekkür ya, ederim.
0: Sağ olun.
1: İyi günler diliyorum efendim. Alo buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
3: Alo.
1: Buyursunlar efendim.
3: İyi günler Ataullah Bey.
1: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Sercan ben. Konya'dan arıyorum.
1: Sercan Bey buyurunuz efendim.
3: Evet ilk defa arıyorum.
1: Ne diyorsunuz?
3: Evet.
1: Ne güzel abi. Konya'mız nasıl? Havalar sıcaktır biraz ama.
3: Abi Konya'mız yani ben 40 yaşındayım. Bu zamana kadar gördüğüm en serin Temmuz ayı diyebilirim.
1: Helal olsun sana. Evet. Birçok insan bu sene geçen seneden daha serindir diyor. Bravo.
3: Evet evet özellikle akşam saatlerinde burası karasal iklim olduğu için
1: evet.
3: Daha serin oluyor. Ben zaten birkaç sene oldu İstanbul'da yaşıyordum.
1: Aa memlekete döndünüz.
3: Evet yani doğma büyüme İstanbulluyum ama işte ata yurduna döndük diyelim.
1: Helal olsun sizi tebrik ediyorum ya.
3: Evet İstanbul'un o kargaşasından kurtulduk.
1: Orada kalabalık yok. Çok ya ne güzel bir şey söylüyorsun yani İstanbul'dan gittin Konya'ya.
3: Evet evet yani. İşimizi burada yapıyoruz burada devam ettiriyoruz.
1: Ne hatta yapıyorsun yazıyorum. Abi ben ticaret mi yapıyorsun tarım mı yapıyorsun?
3: Bahçeli evlerdeydim ben İstanbul'da.
1: Ha bizim bahçeli evlerde şurada.
3: Evet evet evet.
1: Doktor Bahadır Bey'in başkanlığındaki bahçeli evlerde.
3: Evet Bahadır Bey.
1: Ve her gün bana şey geçiyor Doktor Bahadır. Evet.
3: Bahçeli evler güzeldir semtimiz yani orada biz yaşadık şey yaptık büyüdük. Heh. Orası güzel bir semt ama tabii Konya'mız güzel sakin İstanbul'a nazaran.
1: Tabii ki. Tabii ki.
3: Evet abi ben bu ahbap dosyasıyla birkaç...
1: Abi orada işler kebap.
3: Abi evet.
1: Evet. Ahbap yani, işler burada kebap. Buyurun efendim.
3: Ahbap abi işte bu bir belli bir grup güruh var Türkiye'de biliyorsunuz. Heh. Bu sanatçı güruhu yani sözde sanatçılar bu derneğin de zaten başı
1: sanatçı abi.
3: Ortası sanatçı sonu
1: aşkın
3: sanatçı.
1: Aşkın mahpushane şarkısı var adamın.
3: Evet evet yani ben şunu söylemek istiyorum yani ülkemiz ne zaman dar bir boğaza girse bunlar ortaya çıkıyorlar.
1: Ha.
3: Bunun daha önce nerede gördük?
1: La teşbih bila temsil yani şey gibi geliyorlar abi evet.
3: Evet abi.
1: Kurtarıcı gibi diyelim abi.
3: Evet gezi olaylarında gördük işte bu Kaz Dağları meselesinde orman yangınlarında. Tabii. Yani ülkemizi sürekli bunlar bir aciz durumdaymış gibi göstermeye çalışıyorlar.
1: Evet.
3: Bunların da şu var yani benim söylemek istediğim
1: nasıl aciz olduklarını değil mi bütün Türkiye gördü etti eyledi
3: ama bunların da yani yaptıkları sanki yanlarına kar kalıyormuş gibi hiçbir şey yani hukuk çerçevesinde bir şey yapılamıyor
1: işte ama Sayın Cumhurbaşkanı ne demiş biliyor musun ucu nereye varırsa varsın demiş
3: yani,
1: takip edin bu işi kardeşim evet, abi abi bunu, doğru söylüyorsun.
3: Somut bir şeyler görmek istiyoruz artık bunlara karşı.
1: Doğru.
3: Evet yani bunlar geliyorlar şey yapıyorlar işte bir ifade veriyorlar şey yapıyorlar ellerini kollarını sallayarak çıkıyorlar. Bu da beni bir vatandaş olarak çok rahatsız ediyor. Zaten aynı kişiler sürekli bunlar. Aynı yazar tayfası da aynı. Bu sanatçı
1: pişmanım üzgünüm aynı. Ama evet, özür evet. Dilemem.
3: Yani işte aslında ne olduğunu her şey onlar bizlerden daha iyi biliyorlar bu
1: ya
3: işin.
1: Kampanyada yer almış insanlar işte ya.
3: Tabii yani burada.
1: Resmen para toplamalarına vesile olmuşlar.
3: Tabii abi yani bunlar devleti ülkeyi özellikle Cumhurbaşkanı'nın başında önderliğindeki Türkiye'mizi bunlar sürekli bir aciz durumda göstermeye çalışıyor.
1: Tabii tabii.
3: Bunların dertleri bu.
1: Öyle da, kampanya ve kampanyalar.
3: Tabii en zayıf anını yakalamaya çalışıyorlar. Tabii. Ya bu bugün Yunan yapmaz bunu.
1: Doğru.
3: Bak samimi söylüyorum, yapmaz yani.
1: Doğru efendim.
3: Çünkü
1: efendim,
3: burada bir deprem olmuş.
1: Heh.
3: İnsanlar can derdinde veya bir yangın olmuş, sel olmuş. Bir bakıyorsunuz bunlar bir şekilde meydana çıkıyorlar.
1: Devletin aleyhindeler.
3: Evet tabii sürekli.
1: Dolayısıyla devletin, milletin aleyhindeler tabii.
3: Evet. Yani abi, bunların bir hukuk çerçevesinde artık somut bir şekilde ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Bir vatandaş olarak biz bunu görmek istiyoruz.
1: Abi sen de benim gibi sonuç odaklısın. Sonuç, netice ne falan. Efendim işte şöyle böyle falan. Yok abi netice ne netice.
3: Evet,
1: bana neticeyi abi, söyle.
3: Yani,
1: tabii.
3: Yani biz bunu Gezi olaylarında ben işte oradaydık, bizzat yaşadık.
1: Tabii
3: ülkenin
1: canım.
3: O zamandan beri girdiği türbülanstan çıkamadı Türkiye zaten.
1: Ya. Çıkacak evelallah efendim.
3: Çıkacak inşallah. Bizim
1: çok teşekkür ederiz abi. Yabancılar demiş ya, dışarıda birisi demiş ya, ulan biz dışarıda siz içeriden bir türlü bu ülkeyi yıkamadık demişler ya, yıkamayacaklar evelallah.
3: Yıkamayacaklar inşallah.
1: Çok teşekkür
3: inşallah
1: ederim efendim.
3: Ben
1: sevgiyle gönderiyoruz Konya'mıza selamlar. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım efendim. Buyurun efendim. Alo.
4: Selamun aleyküm Atallah abicim.
1: Aleyküm selam.
4: Ben İstanbul'dan Erol Atallah.
1: Erol Bey nasılsınız?
4: Elhamdülillah.
1: Ata abim bomba gibi format attılar bana.
4: Allah sağ ol. Atallah.
1: Sana da randevu alacağım, merak etme.
4: Tamam abi.
1: Benim doktora gitsen ama.
4: Ya yiyeceğim vallahi.
1: Benimkisi Atallah çok başarılı ya. Abi.
4: Ya Atallah.
1: Bütün ayarlarımı yerine koyuyor abi.
4: Ya Atallah benim bütün ayarlar yerine gelmiyor ya Atallah abi. Bu haberleri dinlediğim zaman benim bütün ayarlarım zıplıyor abi ya.
1: Tamam abi, onları yerine getirecek adamı biliyorum. Doktor abi.
4: İnşallah.
1: Mazhar Osman'dayız abi.
4: İnşallah abi.
1: Söyle abi, seni dinliyoruz.
4: Benim dinlediğimde iki tane madde var abi. Yani şu, bir de buradan Yusuf abime söyleyeceğim abi kelime. Ya Yusuf abi, insan emekli olduğu zaman herkes emeklidir kardeşim. Öyle bir adaletsizlik yoktur kardeşim.
1: Ha.
4: Kimine 60 bin lira emekli maaş, kimine de 20 bin lira maaş, kimine... Bunu Allah sorar abi.
1: Evet.
4: Allah sorar abi. Çünkü niye abi? O da emekli, ben de emekli. O memurken mesela maaşı çiziyor mu? Amen ver. Ama emekli olduğu zaman ona bir sözü gelmesi lazım yani. Bunu özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza rica ediyorum ben. Bunu Allah sorar yani.
1: Evet.
4: Burada kul hakkı var yani Atullah abi. Yani ikinci çıkka gelmedi Atullah abi. Bu Gülben Ergen falan fıstık abi, çıkarlar canlı yayında, tamam mı abi? Dedik abi ya, iyilikten maraz var ya, bu kadar abartılı değil abi. Bu Gezi olaylarını gördük değil mi abi? Ben mesela benim cahil bir adam ya, tahsil yapmadım abi. Hadi ben de çıksaydım toplansa benim gibi cahil insanlar.
1: Tiyatrocunun birisi tweet attı. Mevzu ağaç değil, sen hala anlamadın mı? Aptal diyor adam neredeyse.
4: İşte abi aynı senin dediğin gibi.
1: Mevzu ahbap değil abi, işler kebap.
4: Allah abi inşallah. Diyor mu abi? Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi abi? Ucu nereye giderse git.
1: Tabii ha. Dedi abi. Kararlılık var.
4: Onu veren Allah'a kurban olayım abi. Abi öpüyorum ellerinde.
1: Sevgiyle gözlerinden Allah öpüyorum. Sağ ol. Sağ çok teşekkür canım, ederim abi. Efendim. Evet, telefon hattımızda kim var efendim? Buyursunlar efendim. Alo.
5: Alo, selam aleyküm.
1: Aleyküm selam Osman Bey. Buyursunlar efendim.
5: Bazı kişiler vardır. Kul aklından öyle kaçar ki. Adetten kaçar gibi. Kimsenin hakkına girmez, etmez.
1: Abi kul hakkı çok önemli biliyorsun. Bundan bana gelme diyor yüce yaratan.
5: Ve şahsi hayatında bunu uygular ama devleti soyanlara da arka çıkar. Bu tipler var. Hem öyle hem de devleti soyanlara da arka çıkan tipler var. Buna çoğumuz şahit olmuşuzdur.
1: Kendisi herhalde. Dikkat eder diyorsun.
5: Evet.
1: Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar gibi bir şey yani.
5: Yani bir acayip bir hal. Yani sen kendin bu kadar dikkat ediyorsun kul hakkına. Öbür taraftan devlet soyuluyor. Devleti soyan insanlara destek çıkıyorsun ölümüne ya. Bu nasıl iş?
1: Bunun ama abi üzgün olduğumuzu belirttik ama Osman abi yani.
5: Efendim?
1: Üzgünüz dedik ya.
5: Ya
1: üzgünüm.
5: Sensiz karanlıktır her günüm Leyla.
1: Evet,
5: şimdi
1: abi.
5: Bir de sabah programında konuşuyor Zafer Partisi danışmanıymış. Mandela'yı patlattılar ettiler dedi.
1: Mandela'yı.
5: Mandela'yı Güney Afrika'da.
1: Evet.
5: Şimdi dedi sıra şeyde. Abdullah Öcalan'ı patlatıyorlar ediyorlar falan filan deyince.
1: Onu da mı patlatacaklar?
5: Yani böyle parlatacaklar, dünyaya meşhur yapacaklarmış falan. İşte anlatıyor.
1: Evet. Selahattinciler duymasın. Selahattinciler var çünkü.
5: Bir hukukçu var aynı şekilde programı katılan. Dedi ki bir dakika
1: ya,
5: dedi.
1: Abdullah Öcalan bu işlerden vazgeçti, onlar vazgeçmedi ya.
5: Ya biz de...
1: Bak yemin ediyorum, Abdullah Öcalan bitti, topu diktim ulan dedi. Bu işi ben kurdum, ben bitirdim, bitiriyorum. Bitti bu iş, bitti falan dedi. Bazıları vazgeçmiyor abi ya.
5: Komünizm Rusya'da bitti, bizde devam ediyor ya. Biliyorsun.
1: Abi bize gelmiş miydi o ya? Bilmiyorum ki. Millet soruyor bazen. Vallahi bilmiyorum ki ben. Bilmiyorum. Olabilir dedim. Gelmiş olabilir.
5: Soğuk hava balkonlardan geliyor. Bu balkonlardan yapalım dediler. Olmadı.
1: Ha.
5: Aşağıdan bodrumdan yapalım dediler. Olmadı. Olmadı. Olmadı. Bir türlü bize gelemedi nedense yani.
1: Ha.
5: Artık hangi dağlara çarptı geri döndü onu bilmiyorum ama olmadı yani. Hatta dedi ki Tan Doğan, komünizmde biz geçiririz, siz kimsiniz dedi ya.
1: Evet, ben lazımsa getiririz, biz getiririz, siz kimsiniz, tırlolar dedi. O Tan Doğan meydanında milleti toplamış, miting yapmış, bunu söylemiş ya.
5: Evet, şimdi ben bu Zafer Partisi'nin, zaten çizgisi de bu, İyi Parti aynı istikamete konuşuyor, Mustafa Devrişoğlu falan.
1: Bunlar zaten hep birbirinden çıkmadılar mı?
5: Artı hep aynı deliğe soktular oylarını da. Biliyorsunuz %48 içinde kimler var? Bunlar da var. Ya sen şimdi PKK'ya şuna buna bilmem neye falan deme bilmem ne verip veriştiriyorsun. Diyor ki demli kadın, bizim sayemizde oturuyorsunuz o koltuklarda diyor. O iyi partilere kimseden gık çıkmıyor.
1: Demez. Hayır diyemiyor.
5: Diyemiyor.
1: Doğru çünkü.
5: İmamoğlu diyebiliyor mu? Bu villaları ben hakkıyla aldım. Bakın.
1: Tabii.
5: Bu villaları ben hakkıyla aldım diyebiliyor mu? Zaten bu villaları ben hakkıyla aldım dese Silivri boşalacak ya.
1: He, ispatlasa.
5: Gayet tabii canım, ispat. Demek, bırak ispatlamayı. Demeye bile diyemiyor yani. Tutuyor. İşte bilmem o şairden bu şairden şiirler 10 yaşında okumuş bilmem ne yapmış. Yani o kadar açık ve net ki. Yani haramdan kaçan arkadaşım, abim, amcam, neyse, teyzem, ablam. Haramdan bu kadar kaçıyorsun, kul hakkından bu kadar kaçıyorsun. Ya adam kendini bile savunmazken, onu savunmak sana nasıl bu şekilde normal geliyor ya? Aklıma mukayyet oldu ya Rabbim.
1: Errain'i Aramak filmi gibi abi. İmamoğlu'nu Kurtarma Partisi, İmamoğlu'nu Atlama Partisi, İmamoğlu'nu Kurtarma Politikası. Evet, çok ilginç şeyler bunlar.
5: Çok tuhaf, anlaşıldı gibi değil ya. Ben anlayamıyorum, bilmiyorum.
1: Abi hadi kafayı takma bana... Allah muhafaza. Bak doktor oğlum, bana dedi ki kafayı takma dedi.
5: Sonra şöyle diyorum. Diyorum ki Allah böyle yaratmış. Nihayet Allah'ın yarattığı insanlar bunlar.
1: Evet.
5: Öylesi de böylesi de hepimiz Allah'ın yarattığı kullarız. Demek ki insanın akıl çemberinde, akıl raflarında bunları da koyabilecek raflar da var ki Allah bunları böyle yaratmış.
1: Bunlar... Abi var, akıl var ama ya, idrak etme. Kavrayış diyorlar şimdi. Kavrayış. Kavrayış
5: yani, yok. Ha! O Mandela ile Apo'yu bir tuttu ya.
1: Ha.
5: Öteki hukukçu olur mu öyle şey dedi ya. O zaman dedi Güney Afrika'da beyazların oranı 4 milyon %10. Türkiye'de yani dedi bunun mukayese edecek tarafı da yok dedi. Ne dedi Mandela Mandela'ya benziyor, Apo'ya benziyor. Ne Apo Mandela'ya benziyor, ne Türkiye Afrika'ya benziyor, Güney Afrika'ya. Ne yani dedi bunun dedi bağdaşacak hiçbir tarafı yok dedi. Bu Zafer Partisi'nin baş danışmanı beyefendi de hiçbir şey yokmuş gibi sanki o lafları söylememiş. Heh. Sanki bu söylediği laflara bu şekilde mukabelede bulunulmamış, cevap gelmemiş gibi adam sırıtıyor ya.
1: Tabii.
5: Aa, ya millet de bunlara oy... Aman yarabbim.
1: Abi istismar çok, istismar çok. Çok ciddi bir şekilde duyguları i̇stismar, sömürüyoruz, istismar ediyoruz. Herkeste herkeste var. Abdullah, lütfen efendim.
5: Son şunu söyleyeyim.
1: Buyurun efendim, lütfen.
5: Kimse bu yalanlara inanmıyor, kendileri de inanmıyor. Bunların belirli bir maksadı, belirli bir çabası, gayretinin bir kökü var. Bir yerden bir damar bunları komanda ediyor. başörtülü bunun bu kadar ahmaklığın, bu kadar böyle boş kafalılığın, bu kadar anlı izansızlığın bir insanla toplanması mümkün değil. Hani derler ya, bu kadar cehalet ancak ilimde mümkündür.
1: Anladım efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Osman Bey. Sağ olun efendim. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 müsaitiz şu saatlerde ve telefon hattımıza bir dinleyicimiz daha var. Buyurun efendim.
6: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam efendim.
6: Ben İstanbul'dan Arif. Bu üstadım, ben daha önce iki sefer sizi aradım bu emekliyle ilgili. Prim gün sayısına göre emekli. Buna dönmemiz şart. Kimsenin buna itiraz edemez. Prim gün sayısına göre emekli olması lazım. Kimse buna da itiraz edemez.
1: Şimdi prime göre mi emekli diyorlar abi?
6: Prime göre emekli maaşı alınması lazım. Prim gün sayısına göre. Prim gün sayısı çok
1: yani önemli. Güne göre mi abi, yoksa yatırdığı prime göre mi maaş alsın?
6: Prim gün sayısına göre. Atıyorum adamın 6000 günü var.
1: Ha, gün.
6: Sizin 1500 günümüz var. O adam şimdi sizden 1500 gün eksik. Aynı maaş alamaz. Atıyorum adamın 8000 günü var. O da benden fazla alacak. Öteki adamın 10000 günü var. O da benden fazla alacak. Bu iş böyle ya. O zaman bana bak, 6000 günü olan adam 10000 güne hiç itiraz edemeyecek fazla maaş alayım diye. Niye? Emekli de olmak istemeyecek. Çünkü prim gün sayesinde yükseltmeye bakacak.
1: Daha fazla çalışmış diyecek.
6: Daha fazla çalışacak. Genç yaşta da emekli olmayacak. Bu kadar basit.
1: Anladım efendim. Peki.
6: Yani havuza prim gün sayesini dolduracak.
1: Anladım. Çok teşekkür ederim.
6: Efendim, bunun alternatifi bu. Buna dönülmedikten sonra bu itirazlar çok olur. Çok.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Efendim telefon hattımızda dinleyicimiz varsa hemen alıyoruz. Biraz sakinleştik. Müsaitiz efendim. Buyurun. Alo.
7: Selamun aleyküm Atabullah Bey.
1: Ve aleyküm selam efendim.
7: Osman, ben İstanbul'dan arıyorum.
1: Osman Bey, buyurunuz efendim.
7: İyisiniz mi inşallah?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız?
7: Teşekkür ederim. Elhamdülillah iyiyim.
1: Maşallah. Buyur abi, ne iş yapıyoruz?
7: Ben tasarımcıyım. Takı tasarım.
1: Çok tası, evet, çok güzel. Takı güzel. Kızlarımız severler. Takıştır evet. Derler. İşiniz de inşallah iyi gidiyordur.
7: Öyle o tarz şeyler.
1: Evet.
7: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Buyurun efendim.
7: Ben Kerkük petrolleriyle alakalı konuşmak istiyorum.
1: Kerkük, Musul petrolleriyle.
7: Evet, evet. Anlaşma yapıldı elhamdülillah. Irak yakın oldu. Bu manada 1.4 milyar ödenecek deniliyordu. Dolayısıyla biz bunu ödemeyeceğiz.
1: Evet.
7: Artık bunu ödemeyeceğiz. İşte ödeyecek olan biz değiliz. Kinlerinde boğulsun diye bunun derdini, tasasını da İslam düşmanlarına bıraktık. Onlar çeksin bu ceremeyi.
1: Evet.
7: Bizi izlemeye devam etsinler. Hayırlı günler dilerim.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Osman Bey. Efendim, buyurunuz efendim. İyi günler diliyorum efendim. Alo. Buyurun efendim.
8: Atolla Bey, merhaba.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Ben Ankara'dan Haydar.
1: Haydar Bey, buyurunuz efendim.
8: Vallahi üzüyorsun beni ha.
1: He?
8: Üzüyorsunuz.
1: Niye?
8: Ya iki kelime konuşmadan, derdimizi anlatmadan pat hemen telefon kapanıyor.
1: Yok abi, seni zaten dinliyoruz.
8: Ayda yılda bir katılıyorum. Yani orada aradığımız belli zaten. Yani şura her
1: yok, gün FETÖ'cüleri aradın da ben bak FETÖ'cüler burada da var dedim.
8: Yani FETÖ'cü.
1: Neyse. Günü,
8: neyse, FETÖ'ye istersen dalarız da yani.
1: Evet Aydar abi, seni dinliyoruz, anladım.
8: Ekonomi.
1: Ekonomi değil mi abi?
8: Ya ekonomi. Yani biraz önce takıcı katıldı. Sorsaydın ya işler nasıl diye. Ya da akşam radyodan çıkınca oradan giderken böyle yolun üzerinde bir 500 metre bir yürü. Esnaflar abi, gir kardeşim. Yani nasıl bu işler diye bir sor bakalım. Halatır et. İşlerimiz, yani insanların işleri hiç hoş değil. Emekli zaten 20 liraydı. 23.500 lira. Bugün benim oturduğum bölgede ev kirası 35.000 lira. İki kişi çalışsa bile yani emekli olsa, benim eşim emekli değil. Emekli olsa bile 23.46 35 lira kira. Hadi geri kalan elektrik, telefon, hadi telefonla internet, ne yiyip ne içecek bu insanlar? Buna bir yani iktidarın bir önlem alması lazım. Enflasyon aldığımız maaşların çok üzerinde artış oluyor. Yetişmiyor buna. Şimdi bakın size bir veri vereceğim. 6. ayın 24'ü 2018. Faiz, yine AK Parti iktidarda. Faiz %17.75. Dolar 4 lira 60 kuruş. Bugün 7. ayın 12'sinde hesaplamışlar. Faiz %37, dolar 47 lira. Şimdi insanların paranın alım gücü çok azaldı. Şimdi gıda enflasyonu diyorlar. İnsanlar gıdaya ulaşmakta zorlanıyorlar. Dünyada %6'lara giderken gıda enflasyonu bizde %96'lara ulaşmış. Dün dinleyicinin biri diyor ki, dün müydü? Evet, gün müydü? Neydi? Evet, gündü galiba. Bu diyor enflasyonun sorumlusu CHP.
1: Çok güzel.
8: Ya ben ekonomistim diyen Sayın Cumhurbaşkanımız.
1: Evet.
8: O zaman o dinleyicimiz Cumhurbaşkanımızı reddediyor. Demişti yani ben ekonomistim diye. Ekonominin başında olan bugün AKP iktidar 24 yıldır. Hala düşün, ben dedim size geçenlerde epey bir oldu.
1: CHP'nin ekonomiyle yani bir ilgisi yok zaten. Bu konuda bir fikri de yok.
8: İşte bakın.
1: Abi bak, ben sana bir şey okuyorum. Market sanal vurgun gerçek. Alışverişini dijital platformlara taşıyanlar kontrolden çıkan fiyat algısıyla acı bir şekilde yüzleşiyor. Aynı ürünün farklı portallerde bambaşka etiketlerle satılması fiyat kaosunun gözler önüne seriyor abi, fiyat kaosunu. Bir yerde tabii marka ürün aynı, fiyat farkı %60. Fırsatçıları görüyorsun değil mi abi, hırsızları? Şimdi, bunlara çare abi, Haydar abi.
8: Ben mi olacağım ona çare?
1: Vallahi çare bulacaklar. Nereden kim buluyorsa bulsun. Nasıl olsa CHP'mizin, yeni partimizin şimdi, böyle bir programı yok abi.
8: Şimdi 24 yıldır iktidarda olan AK Parti bunu bulmayacak da emekli bir Haydar olarak ben mi bulacağım bunu? 2000 kaç yılından beri ne dediydi
1: Haklısın.
8: Sayın Cumhurbaşkanım? Bakın bakın.
1: Haklısın ama
8: Cumhurbaşkanımız ne dedi?
1: Ama Cumhuriyet Halk Partisi de ve yeni kurulan yeni partimizin de bu konuda bir fikrini belirtmesi lazım.
8: Ya dur neler, daha dün bir bugün iki daha parti.
1: Abi CHP 80 yıllık abi, ne şimdi demek bakın, dün bir bugün iki?
8: Efendim,
1: Haydar abi bu konuda sana katılmıyorum.
8: Bakın, dur bir dakika. Şimdi
1: CHP'nin programı nedir, söylemi nedir, bize ne yapacak?
8: Özgür Özel CHP'nin başındayken programın belliydi. Çıkıyor her konuda beyanını, devlete olan şunları yapalım diye, her ne hikmetse hangi konuda olursa olsun CHP'nin getirdiği, yani CHP'nin ya da muhalefetin, İyi Parti getirebilir, DEM getirebilir, fark etmiyor. Hep reddediliyor.
1: Yok, reddetmedi abi.
8: Bakın.
1: Hatta Sayın Erdoğan ne dedi biliyor musunuz? Kemal Bey sen söyle ben yaparım dedi ama.
8: Şimdi bakın.
1: Sen yeter ki söyle.
8: Bir gün arayacağım. Önüme listeyi alacağım. Muhalefetin. Yazacağım onu da buraya. Şu anda aklımda yok. Muhalefetin AK Parti iktidarına verdiği önergeleri ve AK Parti'nin bu reddettiği önergeleri.
1: Hangi önergeleri? Piyasalarla ilgili mi? Fırsatçılarla mı ilgili? Etiketlerle mi ilgili abi?
8: Hepsiyle alakalı. Mesela ne diyor?
1: Mesela etiket fiyatlarıyla ilgili, etiketlerle ilgili CHP'nin şeyi nedir? Sonumu nedir? Bize ne anlatıyor?
8: Şimdi Erdoğan çıktı.
1: Ya da fırsatçılarla ilgili CHP'miz ne yapacak? Yeni partimiz ne yapacak?
8: Bakın bir gün Erdoğan Cumhurbaşkanımız gitti bu marketti devletin, tarım kredi marketlerine. Bakın dedi, her şey burada ucuz. Ucuz. Ya bakın radyodan çıkın. Yok mu bir tane tarım kredi kooperatifi?
1: Ben her akşam uğruyorum abi.
8: Ucuz mu?
1: Diğerlerinden farklı, epey farklı. Birçok üründe.
8: Ya şimdi bakın. İthal gelen ürünler var.
1: O
8: ya
1: ayrı.
8: Ceviz. Bizim kış yerimizin kaman cevizinin üstüne ceviz yok. Geçen girdim bir markete, ismini vermeyeceğim. Ne şeyse Amerika ya. Amerika.
1: Çin'den geliyor.
8: Ya arkadaş, yani bizim lohudumuz, patatesimiz Mısır'dan geliyor ya. Evet. Var mı böyle bir şey?
1: Niye? Çünkü abi burası. Saklıyorlar. Ya satmıyorlar. Yok, çok hayır. Enteresan bir şey. Hakikaten üretici, soğan.
8: Üretici bitmiş. Çıkın köylüye sorun. üretici.
1: Köylü yok, köylü kalmadı. Köylü hepsini şehirlere bağladılar ama üretici ve tarım yapan, ziraat yapanlara çok önemli destekler var. Yeter ki onu tüketiciyle buluşturalım abi. Hal yasasını istiyoruz. Haydar abi, reklama sıkıştık. Çok teşekkür ederim efendim. Reklama gidiyoruz efendim.
9: Şimdi reklamlar.
10: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, Dünya Dönerken programında tekrar birlikteyiz. Marka, ürün aynı, fiyat farkı %60. Piyasada fiyat algısı bozuldu, fırsatçıya gün doğdu. Aynı ürünü milletin gözünün içine baka baka fahiş fiyatlarla satıyorlar. Serbest piyasa ekonomisi bu değil ya, böyle bir şey mi olur ya? Herkes kafasına göre satış yapacak. Evet, efendim. Bunu Putin nasıl düzeltti bu ikilemi Rusya'da, bizim de buna bir tak bir tokat atmamız lazım. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Akala Bey, kolay gelsin, yayınlar.
2: Efendim hoş geldiniz, iyi günler diliyoruz Erhan Bey.
3: Çok güzel bir, ben de şimdi dinledim Haydar Bey'i de.
2: Haydar Bey müthiş ya. Şimdi abi yeni parti ne diyor bu piyasa, etiket, ekonomi hususunda bir fikrim, bir şey söylüyor mu abi?
3: Atala Bey, ben ayda ben bazı şeylere katılıyorum, bazılarına hiç katılmıyorum. Kesinlikle bu kadar kimse beni inandıramaz. Ha, serbest piyasada...
2: Serbest piyasa gerçek, böyle değil abi.
3: Gerçekten karışık.
2: Tabii.
3: Ama serbest piyasa da denetlenmeli.
2: Abi eskiden atalarımız ne diyordu? Tutturduğuna sattırmayacaksın. Yani tutturduğuna demişler. O yok öyle bir şey abi. Öyle
3: ya
2: şey
3: Atala Bey, bakın ben tarihte okudum. 1600'lü yıllarda var ya.
2: Hmm.
3: Çarşı pazarlarda, pazarın çıkışında katılar var. İstanbul kadısı vardı büyük.
2: Heh.
3: Her vatandaşın hangi tezgahtan aldın, kaç kuruşa aldın, kaç gram aldın, bir de kendi ölçüyordu. Yanlışlıkla o zaman satıcıya hesap verdiriyordu. Bakın pazarlarda.
2: Tabii.
3: Kimse ve Avrupa'nın.
2: Sen pazarlarda hiç zabıta görüyor musun abi?
3: Ben hiç görmüyorum. Çocuk bunu da görüyordum ya.
2: Sence zabıta ne işe yarıyor abi mesela?
3: Ya işte ne işe yarıyor?
2: Ya. Çok sayın belediye başkanlarımız ne işe yarıyor?
3: Ya Atala Bey, zabıtalar maç yapılardır. Halı saha maçı yapılardır. Onunla ilgileniyorlardır.
2: Halı saha maçı mı? O ne ya? Ciddi
3: tabii
2: misin?
3: Tabii onu yapıyorlardır mutlaka. Ne yapacaklar zabıtalar? Ya da Eminönü Beyazıt'ta böyle şeyler var ya. Bir pazarı gibi. Oralardakileri anca durdurtturur. Kaldırttırır. Girsenize pazara göreyim sizi ben. Ben bir pazara giderdim. Zabıta arabası orada. Adamlar görünce hop kaldırıp gideriz. Gitsene pazara. Gidemezsiniz pazara.
2: Değil işte. Adam öyle değiştirmiş. Etiketi böyle değiştirmiş. Yahu pazarlar şimdi şeyden daha beter olmuşlar ya. Ciddi söylüyorum, marketlerden.
3: Aynen.
2: Adamlar orayı izliyorlar. Sözleşmişler abi. Hop tezgahlar aynı yani.
3: Ya Atola Bey, aynen ya. Ya ben anladım. Bir kıvırcık emir olur mu ya? Ben de gittim geçen. Gittim. Ya bir de şimdi şu konuda da mesela bana hiçbir parti, tamam mı, emekliler konusunda şunu yapacak demesin. Beni inandıramazlar.
2: Evet.
3: Bakın eğer AK Parti şimdi en düşük
2: dedi zaten Sayın bak, Cumhurbaşkanı Kemal Bey, sen söyle ben yaparım dedi. Sen yapamazsın dedi.
3: Bir de şu var. Hani
2: evet buyurun efendim.
3: Halyasız bir var diyorlar ya.
2: Evet.
3: O bir kere kesinlikle çıkmayacak. Çıksaydı çoktan çıkartırlardı. Hmm. Öyle bir şey, o kandırma. Bir de en düşük emekli maaşı 23 diyorlar. Ben hiç 23 almadım. Hastaneye falan filan gittim işte. 19 küsur aldım.
2: Ha, oradan kesinti almadım. Olmuş.
3: Ha, oradan yani hadi 20 diyorum. Hani 23 almadım ben. Hani bunu acaba şey vermiyor mu? Bu SSK bunu vermiyor mu? Ya da durdurdu mu? Bilmiyorum. Ben hani 23 en düşük emekli maaşı. Yok öyle bir şey.
2: Hmm.
3: Hani şimdi bu demek istiyorum şu. Hiçbir parti gelip de ben emekli ya. Şimdi eğer AK Parti yapmıyorsa, ne öbür parti var ya, 99-150 parti var. Hiçbiri yapmaz. Beni kişilendirmesin. Bana ne demezse işte en düşük emekli maaşı tamam ama ya Atula Bey, ben de 18'e işe başladım. Ben anlamam ki, ben çalışıyordum. Sigortam ödeniyordu. Kaç kuruş, kaç lira bilmiyorum ki. Ben sistemi alırdım, vizite. Sigortamın yaptığını öğrenirdim. Tamam ama benden kaç para kesiliyor, kaç para kesilmiyor hiç bilmezdim ki. Bir emekli oldum. Ben şok. Şimdi en düşük emekli maaşı 7.000 lira. Benim arkadaşım var. O 25 alıyor. Öbürü 28 alıyor. Ya Atola Bey, inan, selam vermiyorlar ya artık bana.
2: Vermezler.
3: Gerçekten bak.
2: Sen bizden daha düşük alıyorsun. Bizim sınıfta şöyle, değilsin kardeşim. Aldığın maaş şöyle, kadar.
3: Emrine gidiyor şimdi. Bazen dolaşıyoruz, böyle geziyoruz. Ha, Kömez gel buraya diyorlar bana. Maaşın kaç senin diyorlar. Ben 20 bin alıyorum oğlum dedi. Singip almıyorum ben dedim. Öyle diyorum.
2: Şimdi bak Erhan Bey. Evet. Bütün bunları

0: Ya
1: E
0: ulan
1: var mı
0: dedim bu
1: öyle
0: sene
1: bir güvensizlik falan? Yok.
0: yo. Ve 800 belki de şimdi Eylül'de açılacak, belki de 1000 lira olacak.
1: Tabii.
0: Ya şu var Atola ya iyice var ya
1: Bunlar hep kendine çalışıyor be abi ya.
0: ya aynen öyle. Yani öğrenci bir bedavaydı. Hatta bizim aramızda konuşan işte Üsküdar'da arkadaşım oturuyor. Benim kayınvalidem de orada oturuyor. Kadıköy para
1: Evet.
0: orası ablada. Yani burada çocuklar okula üstesiz gidiyor. Ama bak gördün işte.
1: Tabii.
0: Ya bir kebap da orada biz yesek senin ne olur?
1: Ne olur abi benim Nakkaştepe'de abi.
0: Ya Atorap be. Onu demek istedim şu. Eğer AK Parti en düşük emekli maaşını düzenlemiyorsa hiçbir parti düzenlemez. Ha, bir de 25 yıllık bir yapılanları açıklayacaklar.
1: Ha.
0: Ama şu var. Bakalım emekliler hakkında ne açıklama yapacak?
1: Bekliyoruz abi.
0: Aynen bekliyorum
1: Fiyat
0: Atorap.
1: farklarını bekliyoruz. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz
0: Yine
1: Erhan
0: sorun
1: Bey.
0: gelsin.
1: Günler diliyorum size efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı günler. İyi yayınlar.
1: Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
2: Hoş bulduk abi. İzmir'den Dilaver.
1: Dilaver Bey nasıl gidiyor hayat İzmir'de efendim?
2: İzmir'de hayat çok güzel abi.
1: Partiniz
2: Çok
1: şimdi
2: güzel.
1: bağımsız mı abi? Bağlantısız ve bağımsız.
2: Kim abi?
1: Partiniz.
2: Bizim partimiz hep bağımsız abi.
1: Belediye başkanınız yani.
2: Belediye başkanımız.
1: Hah.
2: Abi AK Parti'ye bağlanacakmış. Ben buradan ona bir çağrı yapıyorum.
1: Ne
2: Sakın
1: diyorsun ya?
2: öyle bir hata yapma. Bir daha seçilemezsin. Abi seçilemez.
1: AK Parti'ye bağlanırsa.
2: Seçilemez abi.
1: Evet.
2: O bilmiyor mu bunu? Ha, AK Parti desteğiyle bir şeyler yaptım. Bak ben CHP kökenliyim yaptım.
1: Tamam.
2: La belki. Belki. Ama şimşekleri üzerine çekerse bir daha CHP'den koysa bile kazanamaz. Ama benim asıl mevzum enflasyon abi.
1: Heh.
2: Enflasyon.
1: Buyur abi.
2: Şimdi
1: enflasyon mu fırsatçılık mı abi?
2: 5 Nisan kararlarını hepimiz hatırlıyoruz değil mi?
1: Ha.
2: Hani az önce Haydar abi dedi ya ben emekli biri olarak.
1: Evet.
2: Abi EYT ile bile emekli olduysan Haydar Bey 5 Nisan kararlarını hatırlarsın. Hatırlarsın. Hatırlamıyorsan bugün enflasyondan konuşma kardeşim. Bir, %160 enflasyonla yaşadık. Doğru mu abi?
1: Evet.
2: Ben hiç bu kadar bağıran CHP'li görmedim, duymadım o zaman.
1: Yok.
2: Hiç. Birincisi. İkincisi abi. Şimdi bir de benim çevrem olduğu gibi inşaatçı abi. Ben de elimde çevrem olduğu gibi inşaatçı. Ben de inşaatlara malzeme taşıyorum.
1: Tırımla. Bu inşaatta iş varmış diyorlar abi. Para varmış diyorlar.
2: Evet. Bir dairenin ortalama bir dairenin yani 2+1 diyelim maliyeti 1,5 milyon lirayı aşmaz abi.
1: Hadi
2: ama
1: canım.
2: Ne kadar? Ama ne kadar satışı? 4,5-5 milyon lira.
1: Ha.
2: Şimdi onun sebebini öğrendik. Abi CHP belediyelerini doyuramıyor ki müteahhitler. Daireyi ucuza versinler. Al sana CHP enflasyonu.
1: Yani verdikleri rüşveti daireye mi ekliyorlar abi? Ne yapıyorlar bunlar? Siteye, daireye, projeye koyuyorlar.
2: O verdiği bak bugün...
1: Olan bize oluyor abi ya. Sen ne diyorsun ya?
2: 360 milyon lira rüşvet vermiş. O 360 milyona bir de %30 koydun düşün. 500 daireye böldüğünü düşün bunu.
1: Ha.
2: Al sana Haydar abi CHP enflasyonu. Al sana CHP enflasyonu. Hani Cumhurbaşkanı sorumluydu enflasyondan.
1: Evet.
2: Öte yandan. Şimdi ilk iş adamı da bakıyor bu müteahhit. Ulan adam iki tane şey yaptı, site yaptı. Benim holdingimden fazla kazandı. Elemanlarına diyor ki ya bir fizibilite çalışması yapın bakalım ya bir daire kaça mal oluyor. Bir bakıyor 1-1,5 milyon lira. Adam 6 milyon diyor. Yapıştır diyor ürünü her hafta %3-%5 zam mı? O da ürettiğine.
1: Ya.
2: Abi al sana CHP enflasyonu. Araştır abi. Organize bir kötülük var. Fırsatçılık diye bunu ben artık şey yapmıyorum, süslemiyorum. Ben fırsatçılık adının bile süs olduğunu düşünüyorum.
1: Hmm.
2: Artık böyle bile süslemeyelim.

0: Tabii bu organize halka kötülük, bunun da bir tek sebebi var. Biden'ın seçim konuşmalarında hatırlayalım. Muhalefete destek verip iktidarı düşüreceğiz. Muhalefete destekle olmadı. Bu sefer tencereleri boş bırakacağız. Ben bundan başka bir şey olduğuna inanmıyorum. Hayırlı günler, iyi yayınlar.
1: Ama kimse Biden'ın bu sözüne de sen kim oluyorsun? Sana ne ulan? Biz seçimi kazanırız, kaybederiz. Sen bize niye istikamet çiziyorsun demedi abi ya.
0: Onu diyecek adam CHP'den ayrılmaz, orada mücadele ederdi abi.
1: Ne diyorsun ya? Peki.
0: Aynen öyle.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Sen İzmirlisin, bilirsin efendim. İyi günler diliyorum size efendim. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım bakalım kim var efendim. Buyurun efendim. Alo.
2: Hayırlı günler Abdullah Bey.
1: Hayırlı günler diliyorum efendim. Buyursunlar efendim.
2: Rastamonu Tosya İsa Dayı.
1: İsa Dayı, nasılsın?
2: Teşekkür ederim abi, siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim abi. Ürünler bereketli olsun inşallah, bu sene iyidir abi ya.
2: Sağ olun, Allah razı olsun. Bugün işte tarlada çift sürdük. Arpa buğday hasadını yaptık.
1: Çok güzel. Bereketli olsun.
2: Verimli topraklarımız bu sene iyi oldu. Yağmur yağış iyi oldu.
1: Su da var, evet.
2: Su, yağmur bu sene inşallah akıyor.
1: İnşallah.
2: Yani fiyatlarımız aynı. Geçen sene buğdayı 10 liradan sattık tarlada. Bu sene 12 lira.
1: Ha, iyi ya. Bak ciddi söylüyorum, iyi. Bize bakarım nasıl yansıyacak. Fırıncılar kesin maliyet diyecek gene abi.
2: Tosya'da enflasyon yok Atallah Bey. Biz ucuz satıyoruz ama.
1: Yetiştiricide, çiftçide enflasyon yok.
2: Bizde enflasyon yok. Yani bizim zararı, ziyanı kendimiz çekiyoruz. Zam yapmıyoruz yani. Sattığımız ürüne alanı da düşünüyoruz yani.
1: Tabii ya.
2: Samanı geçen sene balya 23 kilo 60 liradan sattım. Bu sene 80 liradan verdik.
1: Ha.
2: Buyur. Yani 120 lira, 150 lira değil.
1: Anladım.
2: 80 lira balya geçen sene 60 liraydı.
1: Evet.
2: Düşünün, siz hesaplayın.
1: Tabii.
2: Çiftçide vicdan var yani. Cüzdan boş, vicdan çok.
1: Abi pirinç nasıl? Çeltik bu sene iyi mi bari?
2: İyi Atallah Bey. Yekti komşularımız, ben ekmedim. Bizde pirinç yok.
1: Yok, doğru. Osmanca'ya sordum arkadaşlara. Abi bu sene iyi diyorlar. Fena değil diyorlar yani.
2: Pirinçler güzel. Ben de soruyorum. Komşularımızda arkadaşlarım var. Kahvede, çarşıda, sanayide dek geliyorlar. Güzel diyorlar, bitimi diyorlar.
1: İnşallah abi, bunlar sevindirici şeyler, haberler. Çok teşekkür ederiz efendim.
2: İşte düğünde sarı kılçık çekimi yaptım. Ben TikTok'ta paylaşım yapıyorum.
1: Öyle mi?
2: Evet. İsa Dayı diye. Orada yayın yaptım. Sarı kılçık pircinin Tosya düğününde bir pilav. İnşallah size nasip olur taraftan.
1: Geçer. Abi getiriyor arkadaşlar. Var dostlarımız, sizden iyi olmasın. Tadıyoruz. Sırf merak ediyorum. İnşallah. Geçen sene biraz tatsızdı. Bu sene iyi olduğuna sevindik abi. Memleket adına. Oradaki güzel çiftçilerimiz adına. Sağ olun.
2: Her sene işte yani şimdi ağlayıp sızlamanın anlamı yok. Yani
1: tabii tabii. Evet.
2: Canımız sağ.
1: Elhamdülillah.
2: 20 dönüm tarla sürdüm, geldim.
1: Çok güzel.
2: Mazotu yazdırdım benzinciye, ne yapayım? Çalışmaya devam. Yapacak bir şey yok.
1: Evet evet, çalışmaya devam. Bravo. Çalışan evet. Demir pas tutmaz. Sen devam et İsa amca. Hem aynı zamanda İsa dayı, sen örnek oluyorsun ya. Buradaki gençlere, insanlara teşvik edin efendim. Üretmeye teşvik edin.
2: Üretmeye devam.
1: Evet evet. Allah'ım. Çok teşekkür yapacak ederiz efendim. İyi günler sağ olun, diliyorum. Sağ olun. Evet, kim var telefon attığımızda? Efendim, Ahmet Bey. Bu arada telefonlarımız 0212 454 5646. Buyurunuz efendim.
3: Kolay gelsin Atatürk Bey.
1: Hoş geldiniz efendim. Kimiyle görüşüyoruz?
3: İsmim Hilmi.
1: Buyursunlar Hilmi Bey.
3: Şimdi enflasyondan bahsediyorsunuz da.
1: Evet.
3: Enflasyon fırsatçılıktan kaynaklanmaz. Üretim maliyetinin yükselmesinden kaynaklanır Atatürk Bey.
1: Bu fırsatçılar fiyatları şişirmiyorlar mı abi?
3: Hayır, şişirmiyorlar. Şöyle söyleyeyim. Siz fiyatı şişirirseniz sizin ürün elinizde kalır. Örnek veriyorum. İnşaat Holding'de bir ticaret yapıyor. Doğru mu? Hı. İnşaat yapıyor. İnşaat Holding'de. Hı. 3 milyon liraya maliyeti olan bir daireyi 5 milyon liraya satmaya kalkarsa satabilir mi? satamaz diye ben kenarda bekliyorum 3 milyon liraya satmak için. Veya İhlas Holding ev aletleri satıyor. 1000 liralık ev aletine 1500 liraya çekerse siz alır mısınız?
1: Ya çok zor olur.
3: Almazsınız değil mi?
1: Evet.
3: Gidersiniz 1000 liraya. Fırsatçılık önler olmaz. Bakın doğru konuşmak lazım.
1: Fırsatçılık var mı yok mu abi?
3: Fırsatçılık vardır da fırsatçılıkta rakamları bu kadar etki etmez. Öyle mi? Ben size bir şey söyleyeyim.
1: Ama
3: ben,
1: insanlar tabii, piyasada bir şey diyor. Diyor ki herkes birbirlerine bakıyor. O yok, nasıl yaptıysa peki, diğeri de ona peki, uyuyor diyorlar.
3: Tamam. Tarım krediyle BİM Market'in yumurta fiyatları, patates fiyatları niye aynı o zaman?
1: Çok farklı.
3: Hayır, nasıl farklı?
1: Farklı. Ben her gün hemen hemen ikisine üçüne de uğruyorum. Biraz farklılık var abi.
3: Aynı kalitedeki ürünü kıyaslayalım. BİM'de Mart yumurtayla. Bir düğüm yumurtayı kıyaslayalım. Yarın beni arayın isterseniz ben telefon numarasını vereyim ben size. Hayır, ikisi de aynı. Farklı diye bir şey yok. Öyle bir şey olmuş olsa tüketici BİM'e gitmez. Tarım krediler böyle dolar taşar.
1: Ben de sana bir şey söyleyeyim. Efendim, halkımız buyurun. Keşke senin gibi seçici olsa, öyle değil. Pazara giderken ilk tezgahtan alır çıkar.
3: Yok,
1: eskiden vardı tabii.
3: İnsanlar var ya her şeyi.
1: Mesela şimdi şeyde o kooperatifte ki patates pırıl pırıl, soğan da çok güzel. Ben oradaki patatesi pek yani dediğiniz o bazı marketlerde görmedim. Hem de 3-5 lira çok aşağıdan efendim.
3: 5 lira çok önemli değildir.
1: Olur mu 5 lira çok önemli abi?
3: Hayır, bir şey söyleyeyim ben size. Şimdi örnek veriyorum. Ben tarım krediye patates veriyorum. 20 liradan veriyorum.
1: Evet.
3: Dedim ki ben tarım krediye ben bu patatesi 40 lira yaptım. Siz de tarım krediye patates satamıyorsunuz. Ve kenarda bekliyorsunuz. Acaba bana bir fırsat doğar mı diye. Siz ne yaparsınız? Benim 40 lira yaptığım patatesi siz 25 liraya vermez misiniz?
1: Evet.
3: Niye vermiyor kimse? Çünkü üretim geçen sene patates ve soğan üreticileri geçen sene zarar etti. Bakın tarım kredinin...
1: Bu sene nasıl? Bu sene nasıl patates ve soğan? İyi mi abi?
3: Eken az olduğu için bakın şöyle bir şey var ekonomide. Arz talep meselesi vardır. Bir şeyin üretimi az olursa fiyatı yükselir. Bu geçen sene kiraz yoktu 500 liraydı. Bu sene her yer kiraz köy pazarlarında 50 lira kiraz. Niye? Fazla kiraz var. Şimdi tarım kredi kooperatiflerinin son 2 senede gübre fiyatlarına, yem fiyatlarına yaptığı zamları biliyor musunuz siz? Bakın özel sektörden bahsetmiyorum. Devletin kurumundan bahsediyorum. Devletin kurumu ilk 2026 ayın ilk ayında Çaykur'a %45 zam yaptı. Özel sektörden bahsetmiyoruz. Burada fırsatlı olmak demek. Devlet fırsatçı mı o zaman burada? Bir şey daha söyleyeyim. 15 gün önce tavuk fiyatları muhabbeti oldu. Doğru mu?
1: Evet.
3: Ne yaptı? Devlet dedi ki ben bunları kayyum atıyorum, ceza yazıyorum. Ne oldu? Fiyatlar düştü mü? Düşmedi. Niye? Bakın ben devlet şunu derse ben cezamı keserim, paramı alırım mantığıyla bu işler düzelmez. Anladınız mı?
1: Nasıl düzelecek abi?
3: Nasıl üreticinin üretim maliyeti düşmeden düzelmez. Bakın İhlas Holding'deki inşaat komisyonun başkanına bağlanın.
1: Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Beni dinler misin? Bak İsa dayı demin aradı dedi ki ben buğdayın kilosunu 12 liraya sattım.
3: Hangi buğdaydan bahsediyor? Hayır, ekmeklik buğdaydan bahsetmiyor. Hayvana yem olacak buğdaydan bahsediyor. Beyefendi siz neden bahsediyorsunuz siz? O buğdaydan ekmek bile üretilmez. Bak bir şey söyleyeyim ben size. İhlas Holding inşaat...
1: Ya İhlas Holding'i bırak bak ben sana bir şey söyleyeyim. Her gün 3-5 tane şeye giriyorum, markete giriyorum ve fiyatlar birbirinden farklı, bazılarında farklı. %80'i örtüşüyor, %20'sinde bir farklılık var. İşlerinde en uygun marketi de demin söyledik. O markette bilhassa sofrada yiyebileceğimiz, halkın yiyebileceği ürünler ciddi bir şekilde fiyatları diğer marketlerden farklı.
3: Tarım krediden mi bahsediyorsunuz siz? Efendim? Tarım kredi marketlerden mi bahsediyorsunuz?
1: Ya neyse işte bir market var evet.
3: Yani devletin marketinden, bunu gizli saklı konuşmaya gerek yok. Yani devletin marketinden mi, tarım kredi marketlerden mi bahsediyorsunuz siz?
1: Evet.
3: Vallahi o gibi meydana o zaman ben geleyim İstanbul'a bir gezelim beraber. Temel gıda ürünleri, yağ fiyatları, pirinç fiyatları. Bakın Baldo pirinçle Baldo pirinci kıyaslayacağız. Tamam mı? un fiyatları, birinci kalite un fiyatları, sızma zeytinyağı, toz şeker, küp şeker, bunları kıyaslayalım. Ondan sonra istediğiniz iddiaya girerim ben.
1: Şimdi ben de seninle bir iddiaya girelim. Şimdi Anadolu'da çiftçiden aldığınız bir kilo domates markete geldiği kadar niye bu kadar abi 5 katına çıkıyor?
3: Tebrik ederim. 23 senedir AK Parti niye har yasasını çıkartmıyor beyefendi? Bunu bana sormayın. Bunu şu anda sesli olarak Sayın Cumhurbaşkanım, bu har yasası 23 senedir niye çıkmıyor diye bir sorun bakalım.
1: Hangi partinin bu hal yasası bir teklifi, önerisi vardı?
3: İyi Parti'nin vardı. Çoğunluğu olmadığı için reddedildi. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Şimdi ben de sana bir şey söyleyeyim. Hal Efendim? Yasası çok önemli. Oraya bağladın da bu aracıların hiç suçu yok mu abi?
3: Var da diyorum ben de hal yasasını AK Parti çıkartırsa bu aracıların işi bitecek.
1: Şimdi tamam AK Parti'nin o kadar kusuru var, o kusuru var.
3: Evet.
1: Bu aracılara bir çeki düzen vermek mümkün değil mi?
3: Tabii ki kim verecek beyefendi, siz nereden bahsediyorsunuz?
1: Anladım. Yani bunlar fırsatçılık değil mi?
3: Tamam da fırsatçılık.
1: Bunlar haksız kazanç değil mi? Sen demin diyorsun ki Üretici diyorsun.
3: Evet.
1: Ve girdiler diyorsun. Efendim bunlar fiyatları yükseltiyor. Bak şimdi nereye geldik? Araya fırsatçıları ve şeyleri aracıları da koyunca farklı bir fotoğraf çıktı.
3: Tabii
1: bunu
3: ki
1: da görmemiz
3: peki
1: lazım.
3: Peki bu fırsatçılara fırsatı veren ben miyim beyefendi?
1: Ya o ayrı bir şey. Ama bunu inkar edemeyiz. Bu var yani değil mi? Bu var. Fırsatçılık var.
3: Tabii ki bunu denetlemeyen de yok işte. Devlette
1: aracılar var. Ya bu konuda biz seninle aynı fikirdeyiz.
3: Tabii
1: ama sen diyorsun ki vatandaş pahalıya üretiyor, pahalıya mal ediyor.
3: Evet.
1: Biz de pahalı yiyoruz. Sana diyorum ki arada şeyler var tabii. Aracılar var.
3: Evet.
1: Ha öbür tarafta fahiş fiyatlar var. Ya aynı ürün, aynı salçayı çok %60 farklı insan satar mı? Çok teşekkür ederim efendim.
3: Zaten satamaz o.
1: İyi günler diliyorum. Efendim 20 dakikadır sizinle konuşuyoruz. Ama sonuçta yani vatandaşın dediği aracılar var ve fırsatçılar var. Bunları konuşalım. Efendim ama bunlar denetlensin, bunları hükümet şey yapsın, hükümet de yapsın, belediyeler de yapsın, zabıta da yapsın değil mi efendim? Bunların hepsi yapılsın. Ama bunlar var, bunları inkar etmeyelim. Efendim telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyursunlar efendim.
4: Ben Ankara'dan taksici Cemal.
1: Cemal Bey buyurun efendim.
4: Ya bizim insanlarımızın konuştukları hep boş.
1: Ya niye?
4: Üç harflerden almasın, başka marketten al. Abilerim dedi ki tavuk dedi 200 lira. Tavuk Çağdaş'ta 150 lira bonfile kemiksiz.
1: Abi Çağdaş işte var. Sen doğru söylüyorsun. Bizde artık o hassasiyet yok. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Öncelikle biz alanlar. Şöyle bir dolaşalım ya 3-5 tane market gidip gelelim. Yok öyle bir şey abi bizde. İlk gördüğüm yerden alıyoruz sonra da şikayet ediyoruz. Bizim de kusurumuz var burada abi tüketici olarak.
4: Tüketici olarak üç harfleri bırakalım. Üç harflerden alışveriş yapmazsak ne olur?
1: Abi bu üç harfli, beş harfli. Ama piyasada bir şöyle bir bakalım abici. Nerede, hangi mal daha uygun? Oradan alalım demek istiyorum.
4: Bakın, soğan dediler, patates dediler. 30 lira, 33 lira soğan.
1: Tamam.
4: Tarım kooperatifinde 33 lira. Çağdaş'ta da 33 lira.
1: Evet abi.
4: Nerede 70 lira, nerede 80 lira?
1: Abi o mevsim geçişlerinde olur bazen. Bir iki ay, 40 gün olur. Ondan sonra ürün gelir, yetişir, o kapanır. Tamam, evet.
4: Şimdi bir de başka bir konuyla, tatlı bir konuya geleyim.
1: Buyurunuz efendim.
4: Ankara'da Pursaklar Belediyesi'ne teşekkür borçluyuz.
1: Hayırdır inşallah.
4: Ya şimdi cenaze işlerinde o kadar yardımcı oluyorlar ki cenaze arabasını veriyor. Senin işte cenazene suyunu getiriyor, çayını kuruyor, çadırını kuruyor. Efendim, ne bileyim, her türlü hizmeti yapıyor ya. Belediyecilik böyle olmalı. Yani insanın derdine koşmalı. Bir belediye başkanı, yani çevresinde, ilinde, ilçesinde ne varsa vatandaşına yardımcı olmalı. Şimdi ben bir gördüm, baktım belediye başkanına, orada da oturmuyorum. Hasköy Güneş Evlerinde oturuyorum. Biz cenazeye katıldık. Katılınca baktım ki ana adamlar çayı koymuşlar. Masaları dizmişler. Çadırı kurmuşlar. Limonataları koymuşlar. Pasta börekleri koymuşlar. Daha ne yapabiliriz?
1: Evet, taziye meselesinde cenazelerin kaldırılması, toprakla buluşturulması çok önemli bir hizmet. Hemşehriler ne yapsın, belediyeler abi?
4: Belediyeler çok güzel. Yani ben diğer belediyelerden de bekliyorum bunu.
1: Evet.
4: Diğer belediyelerden de bekliyorum. Özellikle CHP'li belediyelerden bekliyorum.
1: Evet.
4: Bize diyorlar ya yobaz. Yobaz biz miyiz? Başka bir türlü uygulama yapanlar mı?
1: Yani bu konuda vatandaşa yardımcı olmak lazım. Birçok belediye yapıyor, görüyoruz. Ya, evet.
4: İnsanların genç cenazesi oluyor. Hani yaşlıya bir şey demiyorum da. Gençlere insanlar daha iyi. Yani genç yaşta baktığın zaman üzülüyor. Onun çoluğu var, çocuğu var. Ne yapacak?
1: Evet.
4: Duyarlı olmak lazım. Hep kötümser düşünmeyelim. Biraz da devleti düşünelim. Ya bu devlet çalışıyor. Bu devlet çalışmasa bu deprem 11 tane devlet ilçemizde, ilimizde zelzele olmuş, deprem olmuş.
1: Tabii.
4: Sel bakmış. Devlet bunlara hep sahip çıkmış.
1: Tabii.
4: Yani belediyelerimiz de Ege kıyılarındaki belediyelerimiz de veyahut da Anadolu'daki dışarıdaki belediyelerimiz de biraz da onlar da eline ait.
1: Mesela ben burada şey var, şey belediyesi var bizim, Sancaktepe. Orada bir yakın vefat etti. Ben gittim. Hakikaten çok güzel şey de var, yer de var. Efendim, insanlar orada toplanmış, bir yemek de verdiler. Belki 150-200 kişilik bir salon yapmışlar. Cenazeye de yardımcı olmuşlar. Çok sevindim ya. Dedim sizin burada belediye hangi partiye ait? Abi dedi CHP belediyesi var. Yani
4: maşallah, iyi yapmış,
1: yapanlar da var, yapsınlar tabii canım. Yani bu hemşehrilerine yardımcı olsunlar. Evet.
4: İnsanlara yardımcı olursa kötü mü olur?
1: Ya.
4: İnsanlar seni bir daha takdir eder, bir daha seker ya.
1: Doğru.
4: Yani kötülük yaparsan, yapmazsan, oturup paraları yersen.
1: Sana... Parayı biraz da hayır hasanat yollarına, değil mi efendim? Yardımcı olalım, evet.
4: Hayır hasanatı değil, vatandaşını harcan ya.
1: Tabii, doğru.
4: Yani... Sen hep bana dersen...
1: Olmaz abi.
4: Seni gidip şikayet ediyor.
1: Hem Nakkaştepe'de yani, kebap yiyeceksin, şiş yiyeceksin. Ondan sonra da kutu içerisinde para gelecek makamına. Ya da spor çanta içinde. Olmaz abi o.
4: Öbür adam da seni şikayet eder ya.
1: Ya öbür tarafta çalışanların maaşını ağır aksak ödeyeceksin. Üsküdar Belediyesi'nden bahsediyoruz. Rahatsız çalışanlar yani. Bazen 2 taksit, 3 taksit ödemişler. Bilmiyorum ne yapmışlar. Çalışanlar rahatsız yani.
4: Diyorum ya. Neyse kendimize kusur arayacağız. Vatandaş olarak.
1: Tabii.
4: Yani vatandaş olarak. Abi biraz önce tekerete. Ya sana ne tekerete lan kardeşim. Sen kendi işine bak.
1: Tabii.
4: Başkasını eleştiriyorsun ama başka bir şeyleri de yanına katarak eleştirme.
1: Evet.
4: Söyleyeceğini söyle. Bırak gitsin ya.
1: Abi cingöz dinleyicilerimiz vardır. Cingöz.
4: Ya dolaştırıyor. Lafın arasına geçiriyor sokuyor. Lafın tabii. Arasına geçirip kim sokuyor.
1: Tabii.
4: Ben bak işte dobro söylüyorum ya. Diyorum ki doğru. İyilikten maraz olmaz ya.
1: Evet.
4: Yani doğar, kötülük doğar ama kötü insan kötülükte kalır ya.
1: Evet, bravo.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Ankara'ya sevgiler, selamlar. Bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim.
5: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: Atallah Bey, hayırlı yayınlar. İstanbul'dan Hadi Bey, nasılsınız?
1: Hadi Bey merhaba, hoş geldiniz efendim. Sizi dinliyoruz. Buyursunlar, sizler de iyisiniz.
5: Elhamdülillah. Atallah Bey, ilk önce ben birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Hadi Bey çok güzel konuştu. Çiftçi bitmiş, insanlar bitmiş, Türkiye bitmiş. Ben şimdi ona şöyle bir şey söylemek istiyorum.
1: Ondan sonra bir çiftçi aradı bitmedik diyor abi. Aynı hızla devam ediyor.
5: Ben de çiftçiyim de yani bu insanları manipüle etmekle insanlar gerçeklerini demiş. Yani güneşi balçıkla sıvayamaz.
1: Tabii.
5: O ancak kendi Halk TV'deki o ekranını ancak balçıkla sıvayabilir. Oradan şey yapabilir. Ben şimdi birkaç örnek vermek istiyorum Atallah Bey.
1: Buyurun.
5: Şimdi hani biz bu CHP gelsin. CHP geldi İstanbul'da. CHP geldiğinde ekmek 75 kuruştu. Şu anda 12,5 lira belediyede ekmek. Evet. Yüzde yaklaşık hemen hemen ki bir 12 katı on bir katı oldu
1: ya
5: ekmek.
1: Ya su da öyle, park da öyle, bir sürü şey.
5: Abdallah Bey, yani bu ülkeyi yönetecekler ya.
1: Taşımacılık da işte, öyle, evet, toplu taşımacılık da çok pahalı.
5: Şu anda bana gelen elektrik parası 735 lira, su gelmiş 1700 lira.
1: Evet.
5: Doğalgaz gelmiş 625 lira. İşte elektrik, su, doğalgaz. Size fiyatlarını söylüyorum. Ben de çekirdek bir aileyim.
1: Evet.
5: Yani 1700 lira su gelmiş. Elektrikle, elektriğin iki katı, şeyin üç katı. Doğalgazın üç katı. Bu da yani yağmurla, yani AK Parti'nin yaptığı barajlarda biriken su.
1: Yani Allah'ın işte, suyu dediler ama çok pahalıya satıyorlar.
5: Buyur işte Atalla Bey, Allah'ın suyu, Allah'ın yani buğdaya, yani onların belediyeye geldikleri zamanla şu andaki zamana kadar buğdaya gelmiş 5 katı fiyat, ekmeğe gelmiş 11 katı fiyat.
1: Evet.
5: Ondan sonra mazoda gelmiş 5 katı fiyat, şu anda İstanbul'da indi bindi 42 lira Atalla Bey. Evet. Onlar geldiğinde 1.25 kuruştu. Evet. Nasıl olacak bu şimdi? Hani bu buyur işte, siz belediye olarak yönetiyorsunuz. Mazoda gelmiş 5 kat zam, sen koymuşsun 12 kat zam. Ekmeğe gelmiş 5 kat zam, sen koymuşsun 13 kat zam. Tapular desen, ruhsatlar desen almış başını gitmiş. Onları zaten dememe gerek yok, insanlar çıkıp anlatıyorlar. Ya sizin işte yönettiğiniz ülke bu kadar yani. Yani sizin yönettiğiniz belediyeler şimdiye kadar İstanbul'a veya Ankara'ya veya İzmir'e veya aldığınız büyükşehir belediyelerinde hangi hizmeti yapmışlar, hangi hizmeti sunmuşlar, vatandaşı sövüşlüyorlar işte. Buyur, ben İstanbul'da oturan bir vatandaşım. Biz sürekli halk ekmek yiyen insanız. Halk ekmek 75 kuruştu, şu anda 12,5 lira.
1: Evet.
5: Hani şey olmuştu, siz geldiğinizde indirim yapacaktınız. Bu
1: gramaj da küçüldü ya.
5: EYT bu ülkenin başına saran, belayı saran kim? Muhalefet Kılıçdaroğlu.
1: Evet.
5: CHP sardı yani. O zaman dedik yapmayın etmeyin. Bak ben kendim de şu anda EYT'liden, yani EYT'li olmuşum ama emekli olmadım. Ama yani bu insanları getirdiniz, 5 milyon emeklinin üstüne 9 milyon daha emekli koydunuz. Oldunuz 15 milyon emekli.
1: Evet.
5: Yani şimdi devlet, yani şimdi şimdi siz 5 milyon insana maaş vermekle 15 milyon insana maaş vermek bir mi? Yani ülkenin ne kadar zararına bir iş varsa hepsini yapıyorsunuz. Ekmek 1 liraysa 10 lira yapıyorsunuz. Su 1 liraysa 10 lira yapıyorsunuz. Mazot 1 lira zam gelmişse sen 42 lira yapıyorsun. Bunları yapan senin belediyen daha AK Parti'ye gelemedik yani. AK Parti'ye gelince de 25 yıllık iktidarda bir hal yasası çıkmıyorsa bu da AK Parti'nin ayıbı. Yani ben burada, evet, AK Parti'yi de eleştiriyorum.
1: Evet.
5: Yani serbest piyasa ekonomisi diye. Yani bu ülkede Atallah Bey, bakın cezalar caydırıcı olduğu zaman her şey düzene giriyor. Nasıl trafikte kuralları, cezaları yükselttiler. Şimdi bir emniyet şeridine girdiğin zaman 25 bin lira ceza yiyorsun. Bak bakalım Atalılar, bir tane emniyet şeridine giren var mı?
1: Evet.
5: Veya bir tane kırmızı ışıklı olmuş 5 lira. Geç bakayım kırmızı ışıktan. İki sefer geçtirme ehliyetine el konuluyor. Demek ki cezalar caydırıcı olunca insanlar da bir dur diyebiliyorlar. İnsanların ahlakı yoksa ne yapacaksın? Bunları cezai müedderlerle sınırlandıracaksın. Avrupa böyle yapıyor. Koymuş cezayı. Adam şimdi mesela tarlada alıyor 5 liraya getiriyor, 100 liraya satıyor. Nasıl olmasa hesap soran yok. Bir yaptırım uygulayan yok. İstediği gibi fiyat koyuyor. İstediği gibi şey yok. Yasa yok. Bir şey yok. Hele sen o iki tanesine cezayı kes. Yani şimdi üç harfli marketler diyorlar. Üç tanesine, iki tanesine kayyum ata. Ondan sonra gelenler de ona göre hareket ederler. Elinde kanun şeyler, mecliste çoğunluk senin elinde. Hepsini çıkar, hal yasası çıkaracaksın. Muhalefet destek olmazsa insanlara söyle, bak de ki ben hal yasasını çıkarıyorum, muhalefet destek vermiyor. Veya muhalefet çıksın desin ki kardeşim biz hal yasasını çıkarmak istiyoruz, buyurun önergemizi verdik. Hükümet kabul etmiyor, insanlar da ona göre değerlendirsinler. Yani bir hal yasası çıkarmamak AK Parti'nin büyük ayıbıdır. AK Parti'deki bakanlar, şeyler, milletvekilleri de hepsi sırtını Recep Tayyip Erdoğan'a dayamış. Oradan geçiriyorlar Atalla Bey. Yani bugün de Recep Tayyip Erdoğan olmasın, AK Parti'nin alacağı o %5. Yani halkın gözünde yani herkes Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor. Yoksa yani AK Parti şimdi insanlara Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir görev veriyor. İşte kimisini bakan yapıyor ama gereğini yapmıyor. Ya sen tarım bakanısın. Gerekeni yap, elinde yetki var, şey var. Gerekirse teklif ver, kanunu çıkar, hal yasasını çıkar.
3: düzenle. Antalya'daki fiyatlarla buradaki fiyatların %30'unu geçmeyecek şekilde ayarla. Hepsi bu kadar yani. Niye biz orada 5 liraya olan domatesi İstanbul'daki 100 liraya yesin? Sebep ne? Hem çiftçi kazansın hem insanlar tükettiği şeylerden mağdur olmasın. Zaten CHP'liler her sene bir şey buluyorlar. Geçen sene kirazın yakasını tutmuşlardı. Bu sene de soğanın yakasını tutmuşlar. Sanki ülkede soğan bitti mi her şey bitiyor yani. Hiçbir şey yapılmıyor yani. Ne yemek yapılıyor.
1: Peki Adi Bey.
3: Sadece biz soğan yemiyoruz yani.
1: Evet, soğana bağladık diyorsunuz.
3: Geçen sene kiraza bağlamışlardı. Bu sene soğana bağlamışlar. Piyasayı takip ediyorlar. Evet. Ne olmadığı zaman onu şey yapıyorlar. Geçen sene kiraz reklamını yapanların şimdi hiçbir tanesi piyasada çıkıp diyor mu kiraz 5.000 lira verdim kiraz aldım diyen şeyler vardı.
1: Yani evet evet.
3: Aklı evveller vardı.
1: Tabii.
3: Hani neredeler? Kiraz 40 lira pazarda. Peki. Niye kimse şimdi çizip demiyor ki bu sene kiraz 40 lira? İşlerine gelmiyor. Soğan da aynı. Bu sene soğanı reklam yaparlar. Seneye başka işte patates olur veya işte elma olur, armut olur. Artık o sene ne bitmediyse onun üzerinden yürüyorlar. Onun üzerinden yürümeyin. İlk önce kendinizi eleştirin. CHP'li belediyeye buradan Haydar Bey'e sesleniyorum. Gitti ki kardeşim bu buğday 5 katı fiyatlandığı için sen bu 11 katı niye koydun, sen belediyesin. Halka hizmet sunuyorsun. Niye göre 11 kat yaptın bunu?
1: Peki efendim.
3: Ve işte mazoda 5 kat zam gelmiş, sen 11 kat koyup da bu kadar insanları niye mağdur ediyorsun? Çünkü sen bundan para kazanıyorsun yani Atalla Bey.
1: Evet.
3: Allah'ın suyu dediniz. %1200 zam yapmışlar Atalla Bey suya. Ve şimdi İstanbul'da otomatiğe bağlanmış. Her ay zam geliyor.
1: Evet.
3: Her ay Allah'ın suyuna zam geliyor ve her günde su kesiliyor. Yani nasıl oluyorsa %60 dolu barajın her gün suyu kesiliyor. Bugün bizim mahallede 15 gündür her gün 3 saat 5 saat suyumuz akmıyor.
1: Allah Allah.
3: Hani çok özlüyorduk ya, eskiye dönelim, döndük işte. Sağ olsun CHP'li belediyeler bizi eskiye aratmıyorlar, sağ olsunlar.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
3: Yavaş yavaş. Bir de ona döneriz herhalde. Peki. Teşekkür ederim.
1: İyi günler diliyorum efendim. Reklam var galiba. Sevgili Ahmet var. Ahmet Kaya şu anda yönetmenim. Onunla götürüyoruz ikinci yarıyı. Efendim reklam var. Kısa bir reklam aralığından sonra tekrar birlikte olacağız. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 telefonlarımız. Gidip dönüyoruz inşallah. Sen de katıl derim, katılın evim. Şimdi reklamlar.
6: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Kuik Sigorta, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Kuik Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven, Otokoç
9: ikinci el. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
10: Yıldız. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Anne dedi.
12: Hadi canım, baba dedi.
11: Bez dedi.
13: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi. Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes, bes, bes Allianz'tır, bes, bes, bes Allianz.
14: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Reklamlar.
15: Böyle bir dünya var.
16: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
3: Alo, iyi akşamlar, yayınlar. Etullah Bey.
2: Hoş geldiniz, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Isparta'dan İsmail ben.
2: Buyursunlar İsmail Bey.
3: Ben Türkiye'nin en pahalı toplu taşımasını kullandıran belediyenin yönettiği Isparta'dan yürüyorum size.
2: Çok mu pahalı orada?
3: Yani 40 lira söyleyeyim size, 40 lira. Hani bir gidiş 40 lira sadece. Bir kere binmeye 40 lira.
2: Ha, indi bindi 40 bin lira.
3: Yani 40 lira, pardon. Gitseniz 40 lira.
2: Niye öyle? Ne diyor belediyenin açıklaması nedir?
3: Bilmiyorum. Hani herhalde Aziz İhsan Aktaş'tan aldı. Hani AKP'li belediyemiz var bizim sağ olsun. Hı. Aziz İhsan Aktaş terör hükümet 8 tane araç aldı. Herhalde onların masraflarını karşılamak için herhalde oradan bize zam yapıyor sanırım.
2: Ne aracı herhalde almışlar?
3: 8 tane Aziz İhsan Aktaş'tan bedava hibe şekilde araç alınmış.
2: Allah neden? Allah.
3: Yani.
2: Hem hibe hem bedava, niye belediye bu zammı
3: i̇şte
2: yaptı?
3: Neden? İşte bilmiyoruz artık neden, ne karşılığında almış. Merak ediyoruz acaba biz de. Hmm. Hani ben de buradan sorayım dedim. Hem de şu en azından hani bir kerelik binmeye yani 40 lira vermek herhalde akıl kârı değildir. Yani evet, taksi gibi neredeyse. Hmm. Toplu taşıma dediğiniz şey biraz ucuz olur da hiç olmazsa hani insanlar kullanabilir yani. Taksiye binemiyoruz zaten. Evet. Taksilere binemiyoruz. Evet. En azından
2: siz ne iş yapıyorsunuz?
3: Ben muhasebeciyim.
2: Ha, muhasebecisiniz ama taksiye binemiyorsunuz.
3: Evet. Taksiye nasıl binelim beyefendi? Herhalde bütün muhasebeciler zengin değil. Siz gibi.
2: Çok bütün güzel. Mali müşavirlik de var mı?
3: Mali müşavirlik de var beyefendi. Her şey var bende.
2: Ha, var ama diyorsunuz tabii, taksiye binemiyorum.
3: Taksiye binmek ne mümkün?
2: Peki, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Çok
3: kapadın.
2: Yok, kapatmıyorum evladım,
3: hemen
2: yavrum. Ben, sen diyeceğini dedin. Bak, mali müşavirsin, muhasebecisin ve ağlıyorsun. Gerçek değil. Yalan söylüyorsun
3: pahalı
2: çünkü.
3: Değil, onu söyleyeyim bana. Pahalı
2: sen kaç bin lira ayda kaç bin lira para geçiyor eline?
3: Pahalı mı değil mi onu söyleyin siz bana.
2: Pahalı da ben de sana şunu söyleyeyim. Pahalı da bari sen ağlama diyorum.
3: Hayır, benim kazandığım sizi ilgilendirmez.
2: Nasıl ilgilendirmez ya? Sen o biçim para kazanacaksın. Zengin olacaksın. Zengin olacaksın ama ağlayacaksın. Buna ne derler biliyor musunuz? Utanın, utanır derler. Bari ihtiyacı olan bir adam çıksın da söylesin. Efendim ben valla bunlar çok pahalı. Ben mali müşavirim. Muhasebeciyim efendim ama 40 lira belediye otobüsüne binemiyor, çok pahalı, taksiye de binemiyorum diyorsun. Benim yalan söyleme evladım, iyi günler. Ya böyle yalancılar da var yani, tuzu kurular ya. Ben de dedim ya, ne iş yapıyor, ne ediyor? Mali muhasebeci, efendim, mali müşavir, aynı zamanda tabii partili bu. Partili olduğu için Ali İhsan Aktaş'ı İstanbul'da görmüyor. Ali İhsan Aktaş'ı Taş'la kim işbirliği yaptı, kimin ne yaptı, ne ettiğini falan onu görmüyor. Ama Isparta'da diyor efendim adam otobüs vermiş. Doğru mu yalan mı onu da bilemiyoruz tabii. Öbür tarafta çok enteresan bir şey. Herkes Ali İhsan Aktaş ve Ekrem İmamoğlu o şeyi konuşuyor, o sarmalı konuşuyor. O Isparta'ya götürüyor, şey yapıyor. Öbür tarafta mali müşavir 1 milyon gelirim var diyor mesela. Ama ben diyor taksiye binemiyorum Isparta'da. Bu tuzu kuruların fakir fukara edebiyatı yapması kadar hakikaten çok acayip bir tuhaf şeyler yok. Gerçekçi değil çünkü. Biz bu programda gerçekten böyle gerçekçi insanları şey yapıyoruz. Böyle politika yapan değil de, daha doğrusu yalan söyleyenleri değil de, gerçekten ihtiyacı olan, kiracı olan, efendim asgari ücretle çalışan insanları bekliyoruz ki piyasada durumu öğrenelim ve gerçeği ortaya çıkaralım. Herif mali müşavir, ben taksiye binemiyorum efendim. Belediye otobüsü çok pahalı, bileti çok pahalı. Kim bilir altında hangi araba var? Bir mali müşavirin altında nasıl bir araç olabilir, değil mi? Şimdi bu yalanlara kanalım mı? Bu işte manipülasyon, bu algı. Bunlar algı yapıyorlar. Bu algıyı yapanlar da beni niye kapatıyorsun oğlum, sen her şeyi söyledin. En son yalanını da öğrendik bir soruyla. Abandone oldun. Mali müşavirim, taksiye binemiyorum. 1 milyon gelirim var. Evet. Altında nasıl bir araba var? Onu söylemiyor. Onun için gerçekten biz ihtiyacı olan ya da etiketten efendim, fiyat etiketlerinden rahatsız olan gerçek vatandaşı bulmayınca programın tadı da tozu da olmuyor. İlla bir manipülatör çıkıyor. Bir politika yapacak, siyaset yapacak, algı yapacak insan çıkıyor. Efendim buyurun.
4: Atullah Bey, kolay gelsin.
2: İyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz, iyi günler diliyorum.
4: Hoş bulduk. Şu anda 2026 yılı aylık taban ücreti büyük şehirlerde basit usul 500 bin arası, işletme hesabı 3500, 4800, 5000 arası, serbest meslek kazanç defteri 4500, 6000, bilanço esaslı limited ve anonim şirketlerinde de 8000 liradan 16 bin liraya kadar çıkıyor defter ücreti. Heh. Bugün basit bir mali müşavir, en kötü mali müşavirde 50 tane defter olsa Atollah Bey, buradan pay biçin kazancın ne kadar olup olmadığını. Arkadaşımız siyaset yapmak istedi. Dolmuş, farkındayım.
2: Siyaset de değil. Manipülasyon yapıyor tabii.
4: Manipülasyon
2: evet.
4: Yaptı. Tabii. Yani siyaset yapmak isterken algı. Manipülasyona evrildi iş.
2: Bir soruyla darmadağın oldu. Mali müşavirim deyince.
4: Evet Atollah Bey. Evet. Şimdi biz TÜRMOB'u, ahbabı denetleyen TÜRMOB'dan biliyoruz. İşini düzgün yapan, namuslu yapan insanları tenzih ediyoruz. Biz iş ahlakı değil, biz ahlaktan bahsediyoruz Atollah Bey. Bu işe de yansıyor, eve de yansıyor, yolculuğunuza da yansıyor. Dolayısıyla ahlaklı olmak lazım. Siz eleştirebilirsiniz, kabul. Belediyeyi de eleştirebilirsiniz. Ama Isparta Belediye otobüs ücretlerinin Aziz İhtem Aktaş'la ne alakası olabilir ben anlayamadım, bilmiyorum. Oksijeni normal alıp veren bir insan bunu nasıl anlamalı, ben onu da anlamadım. Varsa bir
2: Ali İhsan Aktaş nerede olduğu, isminin nereden geçtiği, daha çok hangi bir belediyeden dolayı ötürü içeride olduğu hepimiz biliyoruz.
4: Şimdi bu nasıl manipülatif haber yapıldığı sevgili CHP'li arkadaşlarımızın, şimdi yeni partili arkadaşlarımızın birbirlerini kötülemek amacıyla hangi medya mensubunu, hangi medya kurumuna ne kadar ödediğiyle ilgili çarşaf çarşaf belgeler zaten yayınlanıyor. Eğer siz Yılmaz Özdil'in dediği gibi bu fondaş medyayı, Saraçhane medyasını dinlerseniz %90'la iktidara geleceğini zannedersiniz. Ama gerçekler öyle değildir. Bunu ben söylemiyorum. Yılmaz Özdil söylüyor. Bahar Feyzan dün söyledi. Sinkaflı bir iki cümlede etti, çok terbiyem değil, tatminle ilgili bir şeyler söyledi. Dolayısıyla
2: Feyzan ciddi bir şekilde ağzını bozmuş hakikaten, sinirleri bozuldu. Ya,
4: sinirler bozuldu Atollah Bey, kolay da değil, beklenti çok yüksek. Bakıyorsunuz adam da, o da diyor ki birbirimizi kandırmayalım kardeşim, gerçekler ortada diyor. Dolayısıyla gerçekleri konuşacağımız bir program olması dileklerimizi bir daha iletelim ki bu programın kalitesi yükselsin Atollah
2: Bey. Tabii canım. Şimdi CHP'nin mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı açıkladı, sadece CHP'den 770 milyon mu ne para bu tür manipülasyon içerisinde olan insanlara, medyaya, 3 televizyona ve şeylere gitmiş parayı.
4: Evet Atollah Bey, biz de sonra diyoruz ki bu programda ya göz göre göre ya bu hırsızlıklar oluyor, bu adamlar bunu neden konuşamıyor diyoruz. Sebebi bu değil mi yani? Bunu anlamak için müneccim olmaya gerek yok ya da IQ seviyenizin Einstein seviyesinde olmasına gerek yok. Basit bir
2: arayı al sus.
4: Şimdi bugün en basit, hani arkadaşımız mutlaka dinliyordur, sinirlerine de hakim olsun. Aziz İhsan Aktaş'ın dahili var mıdır yok mudur bilmem, araştırsın, belki kendi kanallarında yoktur. Bugün Üsküdar Belediyesi'ne operasyon yapıldı, makam odasında 860 bin dolar rüşvet parası çıktı. Bu Sinem Dedetaş Belediye Başkanı hanımefendinin danışmanı Ulaş Meydan. Yani belediyede makam odasında 860 bin dolar. Atollah Bey, özel şirkette çalışıyorsunuz. Patronun odasında yoktur 860 bin dolarına git para.
2: Ya öyle hangi değil mi? Patron bu parayı bırakır ki abi? Herkes yani, başka bir yerde yatırım ya da şey peşinde.
4: Ya şimdi siz bunu belediyede bir danışmanın odasında 860 bin dolar para çıkarsa bu nedir Atatürk Bey? Yani yarın araba alacaktım, ev alacaktım, bunun parası diyemezsiniz yani. Böyle bir sistem yok. Dolayısıyla birbirimizi kandırmaya gerek yok. Yani Özgür Özel Bey bugün de bir abdest görüntüsü vermiş Şadırvan'da, ama yani siz abdest görüntüsü vererek Hacı Bayram'da Cuma'ya giderek muhafazakar seçmeni ikna edemezsiniz. Neden? Çünkü o seçmenin kafasında halen Kamer Genç'in mezarında içki içtiğiniz görüntüler duruyor Atatürk Bey. Bakın bugün Alevi toplumu da, gerçek Alevi toplumu da, siyasal Alevicileri ayrı tutuyorum, gerçek Alevi toplumu da bundan şikayetçi zaten. Yani biz samimiyetten yana olmamız gerekirken işte programı arıyor vatandaş. Aziz İhsan Aktaş cümlesini öğrenmiş. Onu söylüyor. Otobüs ücretini mi eleştiriyorsun abi? Aziz İhsan Aktaş'ı mı eleştiriyorsun? Isparta Belediyesi'ni mi eleştiriyorsun abi? Neyi eleştiriyorsun yani? Bir net bir şey koy ortaya da biz de evet haklısın diyelim.
2: Ama en fazla yani, tamam mı, mali müşavirim ama taksiye binemiyorum demesi beni kopardı ya.
4: Birbirimizi kandırmayalım. Yani bugün bir mali müşavirin ne kadar kazandığıyla ilgili ben bilmem. Ama hani en azından defter parası ödüyoruz. Görüyoruz yani ne kazandın Atatürk Bey.
2: Evet.
4: Hani Mars'ta yaşamıyoruz yani.
2: Evet.
4: Ha, ekonomik sıkıntıları, dünyada yaşanan sıkıntıları alın. Bugün Amerika'da petrol krizi, petrolün varili 100 dolara gelmiş. Dünyada bu sıkıntı var. Bakın gerçekten Almanya'dan gelen insanlar, Almanya'da yaşayan, sosyal medyaya düşüyor, izliyoruz, tanıdıklarımız var, izliyoruz. Yani samimi olan insanlar oralarda hayatın iyi olmadığını, yaşamanın çok zor olduğunu, evet milyonerseniz, evet bir şey icat ettiyseniz, evet kaynak ustasıysanız, araba tamircisiyseniz bir para kazanabilirsiniz. Ama burada hiçbir şey yapmayıp orada bir şey yapmıyorsanız yine para kazanamazsınız. Yani bu dünyanın neresine giderseniz gidin. Şimdi bir ikinci şeyim de şu Atatürk Bey. Birkaç gündür ünlülerin Sanat Sepet tayfasının adliyede ifade vermeye gittiğini görüyoruz. Ya çok enteresan. Bu arkadaşlardan dün o kaşı gözü değişik bir arkadaş vardı, dövmeli, gazetecilere falan da böyle değişik enteresan laflar etti. Şimdi yani böyle bir üstten bakış açısı, böyle bir dokunulmazlık, işte biz görmedik, duymadık, biz bu bağışı yapmadık, etmedik. Bugün Gülben Ergen hanımefendinin, gerçi sosyal medyasını kapattı ama kendisi OnlyFans benzeri bir şey yapmaya çalışıyor. Abonelik ücreti getirdi. 333 bin TL'lik de bir kazancı olmuş bugün. Halen millet onun peşinde koşuyor. Enteresan. Ya Gülben Hanım'ın eski tweetlerine bakıyorum Atatürk Bey, o deprem döneminde. Yani hiç de öyle ben tanımıyorum gibi değilmiş. Mahsun Kırmızıgül'e bakıyorum, hiç öyle değilmiş. Diğerlerine bakıyorum, Elçin Sangu'ya falan resmen sosyal medyada kavga etmiş insanlarla onu savunurken.
2: Tabii yani, tabii kendilerini ortaya koymuşlar canım.
4: Şimdi bizim aklımızda dalga mı geçiyorsunuz arkadaşlar? Yani siz bunları söylemişsiniz. Bunları Gülben Ergen'in şoförü yazmadı. Gülben Ergen'in bakıcısı ya da çocuğu yazmadı. Bizzat Gülben Ergen'in kendisi yazdı. Dostum, kardeşim, şudur, budur. Yani bu cümleleri okuyunca ben evet birbirinizi tanıyorsunuz ve destek vermişsin diyorum. Savcı olmama gerek yok ki.
2: Evet.
4: Sayın Savcı Bey de soruları sordu. Ayko Cepkin denen arkadaşın da ben ifade vermeye değil, bilgimi almaya çağırdılar falan gibi hikaye anlatmasına gerek yok. Basbaya savcının karşısına geçip yumurcak gibi hesap verdin Atatürk Bey. Öyle demek
2: peki
4: lazım.
2: Ben.
4: Görüşmek
2: çok üzere. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Dinleyicimizi hemen alıyoruz sevgili Yücel. Yücel Turan. Evet, buyurunuz efendim.
5: Selamünaleyküm.
2: Aleyküm selam efendim.
5: Nasılsın Atatürk?
2: Teşekkür ederiz efendim. Siz nasılsınız? İyi günler diliyorum efendim.
5: Abi ben deyim, teşekkür ederim. Sivas'tan Nurullah.
2: Buyurun Nurullah Bey.
5: Abi bir gündemimiz vardı. Öncesinde bir iki düzeltmem olacak. Yanlış
2: hemen
5: bilgi verdiler.
2: Ha.
5: Hemen kısaca. Buyurun. Bir arkadaşımız dedi ki inşaat dedi işte bir daire 1,5 milyon TL falan dedi. Bu doğru değil.
2: Mümkün yani, değil.
5: Mümkün değil. 2026 Temmuz ayı itibariyle ben inşaatçı bir mühendis olarak söylüyorum. Hı. Bir dairenin Türkiye'nin neresinde olursa olsun arsa ve ruhsat fiyatları hariç kaba inşaat metrekare fiyatı şu anda maliyeti 36 bin lira.
2: Hı.
5: Yani
2: neye tekabül ediyor sonuç?
5: 3 artı bir dairenin arsa ve ruhsat fiyatları hariç maliyeti 4 milyon liradır.
2: Hı.
5: Türkiye'nin neresinde olursa olsun arsa %50 olur, manzarasız bir yerde 6 milyona çıkar.
2: Hı.
5: Diğer ruhsatlarla 7 milyon TL sadece maliyeti vardır. O manzaralı yere falan gittim mi %100, %200'e kadar arsa payı çıkar. 12 milyonlara bulur maliyeti. Herhangi bir para kazanmadan daha.
2: Evet.
5: Sivas gibi bir yerde 7,5-8 milyon TL'nin altında maliyet yapamazsın. Böyle bir şey yok. Yani kar falan yok. Böyle bir fiyat yok.
2: Anladım efendim.
5: bir de Mübarek Hanım şey dedi, intibatla alakalı bir şey söyledi. İntibat büyüme payı vermektir yani emekliye. Mesela 20 yıl önce adam emekli olmuş, 20 yıldır 2,5-2,5 büyüme var. O yansırsa yani ona göre bir hesap yapılabilir. Büyümeden pay almak demektir intibat. Haydar Bey şey dedi, işte düzelsin falan filan. Düzelmesinin bir ihtimali yok çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığımız yeni bir şey yaptı. İhale açtı. %42 faizle 2028 vadeli tahvil sattı. %42 faiz net verdiği zaman bunu enflasyonla çıkaracak demektir. Benim gündemde şey abi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakimi görevden alındı Kerimhan.
2: Evet.
5: Netanyahu'yu şey etti biliyorsun, yakalama kararı falan çıkartılmıştı.
2: Evet.
5: Hemen işte Trump'la görüşmesinin akabinde alındı. Hemen Netanyahu da açıklama yapmış. İnsanlık adına çok güzel bir gelişme, hakimin görevden alınması falan. Adam insanlık olarak bundan bahsediyor abi.
2: Çok güzel. Ama eli boş dönmüş Netanyahu. Onu da paylaşalım. Çok teşekkür ederim.
5: Tamam abi, teşekkür ederim.
2: Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Sürçülisan ettiysem affoluna. Allah'a ısmarladık efendim.
6: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.

Sevgili dinleyiciler merhaba. 29 Temmuz Çarşamba makaleleriyle sizlerle birlikteyiz. Makalelerimizi sizler için Ataullah Harvas seçti. Ana kumanda masamızda Selim Kaya bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Meryem Aybike Sinan'a ait. Trans-Hazar jeopolitiğinde çok kutuplu dengeler. Avrasya coğrafyasına artık Türk dünyasının stratejik hamleleri damga vuruyor. Türk dünyasında Temmuz 2026 ayı itibariyle yoğunlaşan somut hamleler, Türkistan ve Kafkasya coğrafyasını küresel enerji ve lojistik hatlarının merkez üssü haline getirdi. Bu dinamizmin en önemli halkasının dünyadaki dördüncü büyük doğalgaz rezervine sahip olan Türkmenistan doğalgazının doğrudan Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarına ulaştırılmasını hedefleyen Trans-Hazar projesi olduğunu belirtelim. Söz konusu stratejik hat Haziran 2026 başında Ankara ve Aşgabat arasında imzalanan 71 maddelik eylem planıyla resmiyet kazandı. Söz konusu hamlelerin ne kadar kritik olduğu Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Temmuz 2026'nın başında Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyaretle tescillendi. Ziyarette Güney Gaz Koridoru'nun genişletilmesi ve Avrupa Birliği'nin Global Gateway programı kapsamında bölge altyapısına 200 milyon euroluk hibe paketi tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Avrupa Birliği'nin Rus gazına alternatif ararken Azerbaycan ve Türkmenistan'ı en güvenilir liman olarak konumlandırmış olması Türk dünyası için oldukça önemli bir gelişme. Mamafi, Batı aksındaki bu entegrasyon hamleleri Hazar üzerinde tekel kurmak isteyen Kremlin'in çok boyutlu direnciyle karşılaşıyor. Rusya bölge ülkelerinin Moskova ekseninden uzaklaşmasını engellemek adına Kafkasya'da gümrük yasakları uygulamakta ve yasal engellemeler çıkarmaktadır. Rus gerilimi Temmuz 2026'nın son haftasında Karadeniz hattında Kazak petrolü taşıyan tankerlerin kaynağı belirsiz drone saldırılarına maruz kalmasıyla askeri boyuta evrilmiştir. Ukrayna yaptırımları delmeye çalışan Rus gölge filosunu hedef aldığını belirtirken Rusya Kazak petrolünün %80'inin kendi topraklarından geçerek Novorossiysk limanından yüklenmesini stratejik bir koz olarak kullanıyor. Rusya sivil Kazak tankerlerini ve batılı enerji şirketlerinin petrollerini kendi askeri tesislerinin hemen yanındaki terminalde depolayarak bu gemileri Ukrayna dronlarına karşı fiilen canlı kalkan haline getirmiştir. Moskova bu asimetrik stratejiyle hem Ukrayna'nın askeri operasyonlarını küresel kamuoyuna sivil altyapıyı hedef alan gayrimeşru eylemler olarak sunmayı hem de Astana yönetimine Moskova ekseninden uzaklaşması halinde enerji güvenliğinin tehlikeye gireceği yönünde dolaylı bir gözdağı vererek alternatif lojistik rotalara

gelişmeler ve yaşanan tecrübeler, Türk devletlerinin Rusya topraklarına ve Karadeniz'e bağımlı kalmasının nedenli büyük bir güvenlik riski oluşturduğunu kanıtlamış. Astana ve Taşkent yönünün Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Orta Koridor gibi güvenli rotalara çevrilmesini zorunlu kılmıştır. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2026'da Ankara'da gerçekleştireceği 13. Olağan Liderler Zirvesi öncesinde Temmuz 26'nın bu son günlerinde liderler arasında yürütülen yoğun telefon diplomasisi de bir dönüşümün bir nevi kurumsal altyapısının tasarlanmasıdır. Mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Özbekistan lideri Mirziyoyev'in görüşmesinde ortak müze kart uygulamasından Taşkent'in mevzuatını bu ay yürürlüğe koyduğu yapay zeka entegrasyonlu dijital devlet yapılarına kadar geniş bir gelecek projeksiyonu ele alınarak entegrasyon süreçleri hızlandırılmaktadır. Kırgızistan'la Tacikistan arasındaki kronik sınır anlaşmazlıklarının da yine bu ayın son günlerinde nihai çözüme kavuşturulması, bölgenin kendi meselelerini diplomatik olgunlukla çözebildiğinin de ilanıdır. Bütün bu gelişmeler, Türk dünyasının artık küresel dengeleri belirleyen bir aktöre dönüştüğünün kanıtıdır. Yüce Allah daim etsin. Türkiye Gazetesi'nden Meryem Aybike Sinan'ın Türk-Hazar Jeopolitiğinde Çok Kutuplu Dengeler başlıklı makalesini sunduk. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Melih Altınok'un makalesi var. Hazar'dan Trump'a hazırız mesajı. Temmuz 2026'da Ukrayna Hazar Denizi'nde İran bağlantılı bir kargo gemisine, bir Rus füze botuna ve petrol platformuna İHA'larla saldırdı. Bu sıradan bir savaş eylemi değil. Zelenski, askeri kargo taşıyan gemileri vurduk dedi. İran'sa ticaret gemimiz vuruldu, bir denizci öldü diyerek tepki gösterdi. Kamuoyuna yansıyan bu operasyon aslında çok daha derin bir jeopolitik mesaj taşıyor. İngiltere ve NATO Hazar'dan Donald Trump'a net bir "biz hazırız" sinyali gönderiyor. Hazar Denizi yıllardır Rusya-İran askeri lojistiğinin gizli ana arteri olarak çalışıyor. Astrahan ve Olya limanlarından İran'ın kuzey limanlarına uzanan bu kapalı su yolu, yaptırımdan kaçan karanlık gemilerle İHA, füze ve mühimmat taşıyor. Ukrayna daha önce bu hatta vurmuştu. 2024'te Olya'da bir Rus gemisini batırdı. Platformlara yönelik operasyonlar düzenledi. Ancak bu son vuruş menzil, isabet ve zamanlama açısından bambaşka bir sıçrama. 2000 kilometre ötedeki hedeflere bu kadar cesur bir operasyon sadece Kiev'in kendi kaynaklarıyla açıklanamaz. Uzun menzilli İHA teknolojisi, istihbarat ve hedef seçimi en azından dolaylı bir batı, özellikle İngiliz desteğine işaret ediyor. Zamanlama her şeyden önemli. Saldırı Zelenski'nin Netanyahu'yla Washington'a uçmasından hemen önce gerçekleşti. Trump'la görüşecekleri günlerde Hazar'dan yükselen duman net bir mesaj veriyor. Sen Putin'le iyi ilişkiler ve barış ararken biz Rusya-İran eksenini vurmaya devam ediyoruz. Destek kesersen veya yumuşama yoluna girersen bu cephe kendi başına yürümeye devam eder. Bu iş tek başına Zelenski'nin omzuna yüklenemez. İngiltere tarihsel olarak Atlantik'in diğer yakasında daha sert ve risk alan taraf oldu. Trump dönemlerinde Londra, Avrupa'nın Rusya'yı asıl düşman olarak tutma lobisinin motoru olmayı sürdürdü. NATO'nun bazı başkentleri, özellikle İngiltere, Baltıklar ve Polonya, Trump'ın Putin'le olası bir anlaşmasından rahatsız. Çünkü bu hem silah siparişlerini hem de Rus tehdidi üzerinden kurulan meşruiyeti zayıflatıyor. Hazar operasyonu savaşı İran'a doğru genişleterek Rusya sadece Ukrayna meselesi değil, global bir tehdit anlatısını güçlendiriyor. İsrail'in yeni cephelerle savaşın yaygınlaşmasından memnun kalması tesadüf değil. İstihbarat paylaşımı dahil elinden geleni yaptıklarına da şüphe yok. İran'ın kaynaklarını bölen her hamle Tel Aviv'in işine geliyor. Dahası NATO'nun Avrupa kanadının İran savaşına dahil olması ihtimalini Trump'ın Türkiye

merkeze koyan yeni yöntem stratejisinin panzehiri olarak görüyorlar. Hazar artık sadece enerji ve ticaret denizi değil, büyük oyunun yeni satranç tahtası. Ve bu tahtada İngiltere ile NATO ilk hamleyi çoktan yaptı. Gözler Putin'in cevabında. Sabah gazetesinden Melih Altınok'un Hazar'dan Trump'a hazırız mesajı. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Abdülkadir Selvi'nin makalesi var. Erdoğan'dan meclis kapanmadan bu işi bitirin talimatı. İletişim Şurası'na girerken Milli Savunma Bakanı Yaşar Gürel'le selamlaştık. Bu yaz çok yoğun geçecek, yükünüz ağır dedim. Hepimizin yükü ağır diye karşılık verdi. Haklısınız demekle yetindim. Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik aşamaya geldik. Yasal düzenleme yapılacak. Silah bırakan örgüt mensupları Türkiye'ye gelecek. 50 yıllık terörle mücadele döneminde ilk kez yeni bir sayfa açılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler haklı. Hepimizin yükü ağır. Hepimizin sorumluluğu var. Çünkü bu iş sadece devlete bırakılamayacak kadar önemli bir iş. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Sapanca kampında meclis kapanmadan bu yasa çıkacak demişti. Pazartesi günü yapılan MYK toplantısında da meclis kapanmadan bu işi bitirin diye talimat veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir cümlesi daha var. Onu da aktarmak istiyorum. Erdoğan bu işi bizden başka kimse yapamazdı. Cumhur İttifakı ortakları olarak biz yaptık diyor. Arkasından da dönüp meclis kapanmadan bu işi bitirin diyor. Tarihi olaylar, tarih liderlikleri gerektiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 50 yılına mal olan PKK terör örgütünü tasfiye ediyor. İran'ın tasfiye sürecindeki rolü nedeniyle Gary Adams'ın neredeyse heykeli dikilecekti. Binlerce şehit vermemize neden olan PKK'yı tasfiye eden Erdoğan'a bir teşekkürü az mı göreceğiz? Erdoğan, tarihin akışını değiştirecek bir olaya liderlik yapıyor. Burada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hakkını teslim etmemiz gerekiyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın gösterişten uzak çabalarının altını çizmemiz gerekiyor. Öcalan'ın üstlendiği sorumluluğu takdir etmemiz gerekiyor. Akanka'nın durması için bir tırnak ucu kadar katkısı olan kim varsa ondan Allah razı olsun. Bu tür tarihi süreçlerde liderlik önemli. Bu noktada Öcalan'ın bir değerlendirmesini yansıtmak istiyorum. Kürt sorununun çözümü ve PKK'nın silah bırakması için ilk olarak Özal inisiyatif almıştı. Celal Talabani'yi ve Cengiz Çandar'ı Öcalan'a göndermişti. Öcalan'ın "Özal yaşasa bu iş çözülürdü, bundan dolayı Özal'ı öldürdüler" dediği ifade ediliyor. Erbakan çaba göstermişti, onun da üzerinden 28 Şubat silindir gibi geçti. Erdoğan iki kez yaptı, baldıran zehri içme pahasına bu işe girişti. Birini İngilizler, ikincisini Amerikalılar sabote etti. Siz 15 Temmuz darbe girişiminin bir gerekçesinin de Erdoğan'ın PKK'yı tasfiye etme çabası olduğunu düşünmüyor musunuz? Ben düşünüyorum. Ama bu kez durduramayacaklar, engel olamayacaklar. Çünkü güç bizde, iç ve dış konjonktür elimizde. Son olarak önemli bir şey eklemek istiyorum. Bu süreci sadece mecliste yasanın çıkması ve silah bırakan PKK mensuplarının Türkiye'ye dönüşü olarak düşünmeyin. Bu süreç çok daha kapsamlı, çok daha derinlikli. Süreç etap etap ilerleyecek. Dinamik bir süreç olacak. Eğer iyi giderse çok daha büyük adımlar atılacak. Peki kötü giderse, onu düşünmek bile istemiyorum. İletişim Şurası için Ato Kongresyum'dayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremi kullanarak siyasi ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor deyince bir an durdum, düşündüm. Erdoğan'ın Haluk Levent'in ahbabını ve Babala TV'nin Oğuzhan Uğur'unu kastettiği belliydi. Haluk Levent milletin yardımlaşma duygularını istismar etti. Deprem felaketini ranta çevirdi. Oğuzhan Uğur'sa depremde herkesin canının derdine düştüğü bir sırada Hatay'da baraj patladı tweetini atarak günlerce kurtarma çalışmalarının aksamasına yol açtı. Kurtarma çalışmalarında bir dakikanın bile çok değerli olduğu bir sırada belki birçok insanın ölmesine sebep oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söz üzerine çok şey yazılır, çok şey söylenir ama ben uzatmak istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Haluk Levent'i ve Oğuzhan Uğur'u depremzedelerin ahı tuttu. Boşuna dememişler. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bir kafa yapısı var, bir tayfa var. Onlara geziciler diyorum. Gezi olayı seçilmiş iktidara karşı bir kalkışma girişimiydi. Arkasında Soros desteği olan küresel bir hareketti. Gezi başarılı olmadı ama bir zihniyetin doğmasına neden oldu. O zihniyet ne? İktidara karşı olan her şeyin yanında yer alıyorlar. Gezi zihniyeti Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer aldı. İmamoğlu asrın yolsuzluğu davasında rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla yargılanıyor. Bu geziciler Erdoğan'a ve devlete karşı alternatif olarak gördükleri kim varsa onu desteklediler. Kimi zaman Ekrem İmamoğlu'nun peşine düştüler, kimi zaman Haluk Levent'i kahraman yaptılar. Haluk Levent asrın dolandırıcılık olayı dolayısıyla yargılanıyor. Babala TV'yi Oğuzhan Uğur'u desteklediler. O da Haluk Levent'le girdiği para trafiğinden dolayı hesap veriyor. Muhalif olunur. Ama muhaliflik adına neredeyse dolandırıcı, neredeyse yolsuzluk yapan, nerede kirli işler varsa onun içine giren, onların peşine düşen olunmaz ki. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunduk. Erdoğan'dan meclis kapanmadan bu işi bitirin talimatı. Star gazetesiyle devam ediyoruz. Coşkun Başbuğ'un makalesi var sırada. Kılıçlar çekildi. Netanyahu Amerika'ya gitti. Gidişin şüphesiz bir amacı var. Burada amaç Trump'a ayar vermek. Aman ha Türkiye'ye yaklaşma. Aman ha Türkiye'ye F-35 satma. Aman ha Türkiye'ye motor verme. Peki Trump bu ayarlara gelir mi? Yemezler. Trump bu ayarlara gelmeyeceğini dün gösterdi. Kendisine bir gazeteci Netanyahu istemiyor buna rağmen Türkiye'ye F-35 verecek misiniz diye sordu. Trump gazeteciye öyle bir cevap verdi ki inanılmaz. Trump verdiği cevapla aynı anda gazeteci üzerinden Netanyahu denilene ayar verdi. Kime ne satacağıma ben karar veririm. Bu kısaca Netanyahu denilen katille görüşme öncesi çekilen bir ihtardı. Trump Netanyahu'ya bunlar için geliyorsan hiç gelme çünkü Türkiye'ye tavrımı sana göre belirleyecek değilim. Eğer niyetin kararlarımı değiştirmekse boşa uğraşma demek istedi. Netanyahu görüşme öncesi Trump'ı ayara getirmek için tehlikeli bir oyuna daha girdi. Tehdit. Dün bu oyun için şeytani planlar peşinde olan Netanyahu, İran içinde işbirliği halinde olduğu devrim muhafızlarını devreye soktu. Devrim muhafızları resmi haber ajansı Tasnim, dün Trump'ın eşi Melania'ya ait bir suikast videosu paylaştı. Zamanlaması manidar olan bu video çok tartışıldı. Suikasti üstlenen İran ama işin arkasında İsrail var. İşbirliği içinde olan bu iki yapı İran savaşına girmeyen Amerika'yı tehditle iş yaptırma derdinde. Bizimle birlikte olmazsan ailen ve yakın çevren tehlikede. Mesaj bu. Trump geri adım atar mı? Atmaz. Ama burada esas tuzak şu. Trump'a yakın zamanda İsrail bağlantılı bir suikast düzenlenecek. Suikast İran'ın üzerine yıkılacak. İran zaten epeydir bu konuda İsrail'le paslaştı ve Yahudi değirmenine su taşıdı. Bir suikastle oluşacak hava bir anda her şeyi İsrail'in istediği noktaya taşıyabilir. Düşünsenize suikast sonucu öldürülen Trump, işi üstüne alan İran ve Amerika'nın bir anda İran'a savaş açması. Bu savaşa Amerikan halkının da destek vermesi, İran nefretinin körüklenmesi. Bundan iyisi Tel Aviv'de kayısı.

0: Star gazetesinden Coşkun Başbuğ'un makalesini sunduk. Kılıçlar çekildi. Akşam gazetesindeyiz. Kurtuluş Taiz'in makalesi var. Yeni parti FETÖ'nün dönüş bileti mi? Yurt dışındaki firari FETÖ'cülerin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu yeni partiyi canla başla savunmaları ve desteklemeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve geride kalanlara karşı algı operasyonlarına hız vermeleri aslında hiç şaşırtıcı değil. FETÖ örgüt olarak topyekun biçimde yeni partiyi destekliyor. Buna örgütün önde gelen medya aktörlerinin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara bakarak açıkça görebiliyoruz. Yeni parti kanadından da bu duruma yönelik herhangi bir rahatsızlık ifadesi gelmiyor. Hatta FETÖ, şaibeli kurultayında da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i destekliyordu. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ terör örgütüdür vurgusunu bu yüzden şeddeliyor olması da bu bağlamda anlam kazanıyor. Yeni partinin FETÖ desteğine neden ihtiyaç duyduğunu ya da FETÖ'nün bu desteğini nasıl meşru görebildiklerini doğrusu ben anlamakta zorlanıyorum. Belki de bu aynı ekosistemin doğal bir yansıması. Evet, FETÖ'nün Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu oluşumu desteklemesi gayet tutarlı. Çünkü Türkiye'ye, devlete, eski Türkiye'ye dönüş için ellerinde kalan son umut yeni parti. Örgüt bu partiyi bir dönüş bileti olarak görüyor. Bunun bir sır olduğunu söylemek de zaten mümkün değil. Hatırlanacağı gibi 2023 seçimleri öncesinde bavulları topladık, uçak biletlerini aldık, hesap sormaya, Tayyip'i ve AK Parti'yi yargılamaya geliyoruz diyorlardı. Altılı masanın en büyük vaatlerinden biri de FETÖ'ye af çıkarılmasıydı. Aynı altılı masa, yani bugünkü muhalefet cephesi, şimdi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu yeni partiyi destekliyor. Bu durumda FETÖ umudunu kime bağlasın, hangi siyasi aktöre? Elbette bu kez de yeni parti etrafında toplanan muhalefete. Dikkat edilirse hepsi yine aynı noktada buluşuyor. Görünen görünmeyen, gizlisi saklısıyla aynı siyasi aktörler. Bir partinin adına yeni eklemekle ortada yeni bir şey oluşmuyor. Yanılıyor muyum? Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in makalesini sunduk. Yeni parti FETÖ'nün dönüş bileti mi? Kısa bir aradan sonra makaleler arasından programı devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Reklamları dinlediniz.
1: Makaleler arasından programı devam ediyor. Sırada Habertürk, Murat Bardakçı makalesi var. Kaynayıp giden bir haber. Devlet geçen hafta 6314 adet hesabı bloke ettirdi.

Memleketin gündeminin birbirinden tuhaf hadiselerin işgal etmeye başlaması bilmem dikkatinizi çekiyor mu? Türkiye'de böyle tuhaflıklar ve gariplikler hep yaşanırdı ama şimdi gittikçe artıyor ve bir önceki güne nazaran her şey daha da tuhaf hal alıyor. Deprem sonrasında yapılan bağış paralarının kumara yatırılmasından tutun, paramparça olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde kalan kısmı tarafından İstanbul'da düzenlenen toplantıyı kalabalık göstermek için bir kast ajansından parayla figüran kiralandığı iddiaları gibi dünya kadar garabet. Dikkat buyurun, bu rezaletin devletin kurucusu olduğunu iddia eden partide yaşandığı söyleniyor. Bütün bu garabetin arasında memleketin iyiliği için çok önemli bazı işler de yapılıyor ama bunlar maalesef fark edilmiyor. Basında bahisleri geçse bile gündemi tuhaflıkların işgal etmesi sebebiyle fazla ses getirmiyor. Mesela bunlardan biri Adalet Bakanlığı geçen hafta Arjantin ile İspanya'nın Dünya Kupası finali için karşı karşıya gelmesinden hemen önce maç üzerine yasa dışı bahis ve kumar oynanmasını engellemek maksadıyla bankalara talimat göndererek 6314 adet hesabı bloke ettirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bloke edilen hesapları final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nun belirlediğini, yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan bu hesapların yanı sıra yine yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı oldukları anlaşılan 19 dış finansçının deşifre edildiğini ve 23 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldığını söyledi. Hazırlıkların ve yapılan işin ne kadar geniş çaplı olduğunu herhalde fark etmişsinizdir. İstanbul Başsavcılığı'nın bünyesindeki bir büro, banka hesaplarını ve önemli maçlar öncesinde yapılan yüksek transferleri tek tek elden geçiriyor. Bazı hesapların yasa dışı bahiste, yani kumarda kullanıldığı belirleniyor. Burada önemli olan kumar oynamaya yarayan hesapların öyle birkaç tane değil, tam 6314 adet olması. Düşünün, yüz binlerce hatta milyonlarca hesap tek tek elden geçirilmiş. Hangi hesabın kumara para yatırmaya yaradığı belirlenmiş. Savcılık üstelik bunları belemekle de kalmamış ve final maçının başlamasından hemen önce bankalara eş zamanlı müzekkereler gönderip hesapların tamamını bloke ettirmiş. Yani sahiplerinin bu hesaplar üzerinden bahis oynamalarını engellemiş. İş bununla da bitmemiş. Yasa dışı bahis ve sanal dolandırıcılık işlerinin yapıldığı ve polisin dış finans evi dediği 19 ayrı mekan tespit edilmiş. Bu mekanlarda bahis sitelerine anında girmeyi sağlayan sistemlerle yasa dışı bahis oynayanlara ait telefon, kart ve para ele geçirilmiş. Bütün bunlar canına tak eden devletin artık yeter diyerek gücünü göstermesi. Yani bu işi son verme kararıyla vaziyete müdahale etmesi demektir. Müdahaleye şimdilerde irade yahut devlet aklı dendiği de oluyor. Devlet iradesini gösterdi veya devlet aklı devreye girdi gibisinden süslü tabirler kullanılıyor. Ama kastedilen hep aynı. Tepesi atan devlet benim dediğim olacak diyor ve bozulmuş nizamı gerektiğinde güç kullanarak yeniden işler hale getiriyor. Unutmayalım ve hiç hayale dalmayalım. Bir memlekette devletten daha güçlü bir teşkilat, örgüt vesaire yoktur. Devlet en tepede ve en güçlü olandır. Onun istemediği yahut izin vermediği bir işin yapılması da mümkün değildir. Ama bütün bu gücüne rağmen devletin dur demesi gereken bazı hadiseler karşısında suskunluğa büründüğü de olur ve bunun sebepleri çeşitlidir. Devlet son zamanlarda sesini yükseltmeye ve gücünü göstermeye başladı. Seneler önce işlenmiş ama çözülmemiş cinayet dosyaları yeniden açılıyor. Bu cinayetlerle ilgisi bulunan vali yahut iş adamı olduklarına bakılmaksızın cezaevine gönderiliyorlar. Avuç avuç uyuşturucu kullanan sanatçılarla sanatçı müsveddeleri adli tıp yolundalar. Devlet nefretiyle emrine milyonlarca dolar verilip deprem bölgesine musallat edilen geçmişi şaibeli bir şarkıcıdan da nihayet hesap soruluyor. Ahbap soruşturması için tanık olarak adliyeye çağrılanların neredeyse tamamı ifadelerinde Haluk Levent konusunda yanılmışız demişler. Yanıldıkları tek konu o mu sadece? Burada devlet yok, halk var gibisinden sloganlardan ne haber?
Habertürk'ten Murat Bardakçı'nın makalesini sunduk. Kaynayıp giden bir haber. Devlet geçen hafta 6314 adet hesabı bloke ettirdi. Akit gazetesiyle devam ediyoruz. Hüseyin Öztürk'ün makalesi var sırada. Milli iradenin ne diyeceğine bakmayan siyaset.

Siyaset, milli iradenin ruhunu okuyabilen kimselerin işidir. Milli iradeyi dışlayan siyaset, milli iradeye karşı gasp, kargaşa, kaos, ihanet, darbe, kalkışma ve bunları yapanları destekleme, sahip çıkma, onlarla birlikte hareket etme ve bu hallerin yanı sıra milli ve manevi değerlere karşı açılmış savaşın gereğidir. Bu zaviyeden muhalefetin geneline bakıldığında ülkemizin kalkınması başta olmak üzere ne içeride ne dışarıda ülkemizin menfaatine dair bir programları, projeleri görülmemektedir. Hiçbir şey yapmıyorlar değil tabii. Milli iradeyle seçilmiş cumhurbaşkanına, iş başına gelmiş hükümetlere hakaret etmeyi, küfretmeyi, eleştirileri hakiki bir şey varsa onu bile ellerine yüzlerine bulaştırarak dilleriyle kirletmektedirler. Muhalefetin siyaset dili sarhoş ağzı. İnsana ve insanların kutsal kabul ettiği inançlarına direkt veya dolaylı hakaret etmeyi maharet saymak, kişi yahut kişilerin kimlik ve kişiliğinin problemli olduğunu gösterir. Siyasi tarihimiz çok sancılı dönemlerden geçti. Son örneğini 15 Temmuz'da yaşadık. Darbeciler silahlarıyla, baskı ve şiddetleriyle, hatta yasayı bile kendilerine uydurarak milleti dışladılar, hiçe saydılar. Sonuçta ne oldu? Son söz hep milletimizin oldu. Devlet iradesi geçmişle gelecek arasında köprü kurma tecrübesi ve becerisidir. Dünü yok sayan ve reddeden partiler ve siyasetçiler hafızalardan silinir. Milli irade 5 ana temel esasın bakiliğini ister. Bu temeller üzerine istikrarını, istikbalini kurar, kurgular, devamlılığını sağlar. Malumu ilama gerek yoktur ama sıralayalım. Vatan, devlet, millet, bayrak, din. Bu beş temele dost olmayan ve sahiplenmeyen hiçbir siyasi güç bu ülkede söz sahibi olamaz. Bizim devlet geleneğimizde geçmişle gelecek arasındaki bağı kuran ve bu geleneğe sahip çıkan siyasete milli irade olur verir ve vermektedir. 2000 yıllık devlet tecrübemizin bize öğrettiği temel kaidelerden biri de budur. Devletin iradesi milletin iradesiyle örtüşmüyorsa orada milletle kavga var demektir. CHP veya yedeğine sığınan muhalefetin siyasetinde devlet iradesiyle millet iradesi arasında kapanmaz uçurumlar vardır. Bu uçurumlar sebebiyledir ki ülke olarak 80 yıl kendimize gelemedik. Gelen vurdu, giden vurdu. Millet ötelendi, siyaset kirletildi. Milletimiz iki devletin arası sürekli açık tutuldu. Nihayet son 25 yıldır ilk defa millet-devlet kucaklaşması gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet ve devlet aslına döndü. Çünkü aklı selim sahibi milletimiz hakkı ve haklı olarak ekonomik refah, sosyal adalet, güvenlik, üretim, güçlü aile, güçlü şehirler ve dünyada sözü dinlenen bir Türkiye istemektedir. Ez cümle, bizim ülkemizin geleceği kendi medeniyet birikimine yaslanan, milletin iradesinden meşruiyet alan, devlet geleneğini muhafaza eden ve çağın ihtiyaçlarını okuyabilecek güçlü bir siyasi akılla temsil edilebilir ve edilmektedir.

Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Yaşar Süngün'ün makalesi var. Çarkların başındakiler petrolü silah olarak kullanıyor. Sabah kalktığında İran'ı yok edeceğim diyor, akşam çark ediyor, İran yalvarıyor vurma diye, o yüzden ara verdim diyor. Ertesi sabah başka bir şey söylüyor, akşam yine çark ediyor. Bu çarkları psikoloji uzmanları inceliyorlar mı acaba? Siyasetçilerin çok kullandığı bir davranıştır bu çark alanı ama Trump'ın çarkları dünyayı tehdit ettiği için farklı. Hangi cümle kendisine ait, hangi cümle akıl verenlere ait, tehdit cümleleri mi kendisinin çark ettiğini itiraf ettiği cümleler mi? Önemli konu bu, dünyanın selameti için. Trump'ın Amerika'sı İran'la savaşı sürdürdükçe petrol fiyatları yükseliyor. Peki petrol fiyatlarının yüksekliği kime yarıyor? Yüksek petrol fiyatları Suudi Arabistan, Rusya, Venezuela gibi büyük net petrol ihracatçısı ülkelere yarar. Bu ülkeler artan fiyatlar sayesinde dış ticaret fazlası yakalar ve kamu gelirlerini büyük ölçüde artırır. Rusya hariç diğer iki ülkenin petrolü dolaylı olarak Amerika'nın sayılır. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Kuveyt yüksek fiyatlardan doğrudan devasa bütçe gelirleri elde ederler. Rusya dünyanın en büyük üreticilerinden biri olarak enerji gelirlerini ve ulusal döviz rezervlerini katlar. Venezuela ve Kanada gibi yüksek rezerv veya üretim kapasitesine sahip ülkeler ekonomik rahatlama sağlar. Yerli üretim maliyetleri kurtardığı sürece Amerika küresel fiyat artışlarından ekonomik kazanç sağlar ve enerji sektörüne yatırımlarını arttırır. İşte bu yüzden tam petrol fiyatlarını yüksek tutmak için İran'la savaşı sürdürüyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi en çok hangi ülkelere zarar veriyor? Petrolü dışarıdan alan ülkelere. Petrol fiyatlarının yükselmesi petrol üreticisi İran'a yarıyor mu? Yaramıyor. İran petrolünü Amerika'nın ambargo ve baskıları yüzünden satmakta zorlandığı için Çin gibi ülkelere ucuza satmak zorunda kalıyor. Türkiye en çok petrolü hangi ülkeden alıyor? Türkiye ham petrol ve petrol ürünleri ithalatında en büyük payı Rusya alıyor. Rusya'yı sırasıyla Irak ve Kazakistan takip ediyor. Türkiye'ye yakınlığı ve fiyat avantajları sebebiyle Rusya toplam ithalattaki en büyük tedarikçimiz. İkinci tarihsel olarak önemli bir tedarikçi olan Irak. Özellikle Kerkük yumurtalık boru hattının durumu ve bölgesel ticaret şartlarına göre listede en üst sıradaki yerini koruyor. İthalatımızın geri kalan kısmı ise ağırlıklı olarak Kazakistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden sağlanıyor. Türkiye ham petrol ithalatının tamamına yakınını yurt dışından ithal ediyor. Peki Türkiye'nin iki büyük rafineri şirketi Tüpraş ve Star ham petrolü nereden alıyor? Tüpraş Türkiye'de Koç Holding'e bağlı bir şirket olarak rafineri faaliyetlerini sürdürüyor. Star rafineri ise Azerbaycan petrol şirketi Sokar'a bağlı bir şirket olarak Türkiye'deki rafineri faaliyetlerini sürdürüyor. Tüpraş ve Star Rusya'dan önemli miktarda ham petrol ithalatı yapıyor. Türkiye'den çıkan petrol ne kadar derseniz, Türkiye'de üretilen yerli petrol ülkenin toplam üretim ihtiyacının yaklaşık %10'unu karşılıyor. Türkiye enerjisinin ve ham petrolünün büyük bölümünü dışarıdan almakta, ancak Şırnak, Gabar başta olmak üzere yeni sahalardaki üretim artışıyla bu oran yükselme eğilimi gösteriyor. Türkiye ham petrol ve petrol ürünlerinde %90 civarında dışa bağımlı. Yurt içinde üretilen toplam ham petrolün %44'ü tek başına Şırnak'taki Gabar sahasından sağlanıyor. Artan sondaj çalışmaları ile birlikte günlük yurt içi üretimi 135 bin varil eşiğini aşmış. Yani kısacası Trump İran'ı her vurduğunda ve savaşı uzattığında biz ve bizim gibi petrolde dışa bağımlı olan ülkeleri de vurmuş oluyor. Trump her çark ettiğinde finans dünyasında birileri çok kazanıyorsa çarkların arkasında kimlerin olduğu bellidir. Yeni Şafak gazetesinden Yaşar Süngün'ün makalesini sunduk. Çarkların başındakiler petrolü silah olarak kullanıyor.

Takvim gazetesindeyiz. Bülent Erandaç'ın makalesi var, Algı Oyunları. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün 2. İletişim Şurası'nda ders niteliğinde önemli uyarılarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde devleti hedef alanların foyalarının ortaya çıktığını ve hesap vermeye başladıklarını vurguladı. Başkan Erdoğan sözlerine Filenin sultanlarını tebrik ederek başladı. Türk kadınının gücünü ve başarısını tüm dünyaya bir kez daha gösteren Türkiye Milli Voleybol takımımızın muhteşem kızlarının alınlarından tek tek öpüyorum. Sahada gösterdiğiniz inanç, azim ve mücadeleyle sadece şampiyonluğu değil, 86 milyonun gönlünü de bir kez daha kazandınız. Yaşattığınız büyük gurur ve mutluluk için minnettarız, dedi. Başkan Erdoğan konuşmasında devlet yok ahbap var tezgahını kuranlara sert mesajlar gönderdi. Ahbap soruşturmasına işaret etti. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor, dedi. Başkan Erdoğan sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlığın sergilendiğini hatırlattı. Devletle milletin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını söyledi. Başkan Erdoğan yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan geniş bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık, dedikten sonra önemli bir noktaya dikkat çekti. Günümüzde olguyla algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Bu süreçte en fazla zarar gören kavramsa hiç şüphesiz hakikat oluyor. Oysa iletişimin temel amacı doğru ve güvenilir bilgiyi muhatabına en kısa yoldan ve en kısa sürede ulaştırmaktır. Dezenformasyon ve manipülasyonun mebzul miktarda yer aldığı yeni iletişim ortamı bilgiyi güç olmaktan çıkarıp ona yeni bir elbise giydirerek güçsüzlüğün kaynağı haline getiriyor. Başkan Erdoğan 6 Şubat depreminin milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Halkımızı paniğe sürüklemeye dönük tezviratlar üretildi, dedikten sonra dezenformasyonun her çeşidiyle mücadele edildiğini söyledi. Bunu bir milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini belirterek şu sözleri kaydetti. Çünkü günümüzde dezenformasyon yanlış bilgi yaymanın ötesine geçmiş, biz dahil kurumların birlik ve güven duygusunu zayıflatan, demokrasileri tehdit eden asimetrik bir unsura dönmüştür. Dezenformasyonla mücadelemizi bu anlayışla, meselenin taşıdığı hayati önem doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceğiz. Takvim gazetesinden Bülent Erandaç'ın makalesini sunduk, Algı Oyunları. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Yarın yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.

0: laik veya bir kişisel husumet aramayız biz. Resen tırnak içerisinde ağa takılmıştır. Ama bir ihbar varsa bu sefer şunu sorgularız. Burada ihbarda bulunan gerçeği mi söylüyor? Yoksa burada ihbarda bulunan CHP'li değil bir başka partiden ve CHP zor durumda kalsın diye mi davranıyor? Yoksa kendi partilisi veya hiç bu kişi bir apolitik bir kişi gerçekten bir zarar gördüğü için mi ortaya bunu atıyor? Bu birinci durum. İkinci durum şu. Bu söylenen söz veya söylenen ifade veya tespitler maddi gerçeklikle uyumlu mu? O zaman elimizde de iki tane enstrüman var. Birincisi mali kayıtlar, ikincisi bu mali kayıtları destekleyen irtibat bilgileri. Yani HTS raporları da dahil buna. Buna kişilerin birbirlerine gönderdiği mail trafiği de e-posta trafiği de dahil olmak üzere bunu ortaya koymak gerekiyor. Ve üçüncü nokta tüm bunların gerçek olup olmadığı noktasında üçüncü noktada sözel argümanlar yani tanık beyanları veya sanıkların birbiriyle ilgili, şüphelilerin birbiriyle ilgili ortaya koyduğu beyanlar. Şimdi bunlar bu siyasi olup olmadığı meselesi cerrahi müdahale devam ederken hastanın durumuna ilişkin yapılan yorumlar veya ameliyatın doğru gidip gitmediğine ilişkin yapılan yorumlar. Pek tabii dinleyebiliriz. Bunlarla ilgili bir takım savlar da ortaya konulabilir. Ama biz gerçekten tırnak içerisinde ameliyat sırasında bir kitleye mi rastlıyoruz? Bunu ne yapmamız lazım? Bunu sadece görüntüleme cihazlarıyla ortaya koyamayız. Yani ihbarlarla buna benzer argümanlarla cerrahi müdahaleyi yapmamız lazım. Şu anda yapılan işte operasyon. Bu operasyonun doğru yürümesi adına bence tüm siyasetin seferber olması lazım. Ondan sonra ortaya çıkan durum değerlendirildiğinde siyasi sahip olup olmadığı da gerçeklik yoksa siyasi sahip denilebilir. Ama gerçeklik varsa bu sefer bunun arkasında durmak gerekiyor. Ama durum şöyle yürüyor Türkiye'de. Herhangi bir soruşturma olduğunda bunu siyaseten bertaraf etmek veya o alana tıkamak için bir siyaset manşeti atılıyor. Daha sonra gerçeklik ortaya çıkınca da zaten bu siyasiydi. Bunlar da bu beyanlar da doğru değil. Biçiminde bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Bu nokta üzerinden meseleye bakmak gerektiği kanaatindeyim.
1: Peki. Şimdi bir taraftan bu operasyonlar devam ederken tabii takipteyiz. Bir taraftan da Ahbap dosyası ve o operasyon. Yani Haluk Levent'le başlayan yine ben iki hukukçuyu bulmuşum. Hatta siz Cüneyt Bey yani böyle bir bu biraz daha Haluk Levent'in soruşturması ilk başlarda biraz temkinliyim. Çok algılayamadım bazı şeyler beni şüphe uyandırıyor demiştiniz. Öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu soruşturma gittikçe büyüyor. Özellikle çok ünlü isimlerin ifadeleri mesela dikkat çekici. Mertcan Bey bu sizinle başlayayım. Şimdi bugün en son Berna Leç'in şimdi görüyoruz Eda Ece, Farah Zeynep, Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin. Şimdi Türkiye'nin çok yakından tanıdığı isimler. Daha önce işte Fatih Altaylı, Ece Üner gibi yine meslektaşlarımız, birçok gazeteci, işte Uğur Dündar gibi isimler Oğuzhan Uğur'la başladı. Şimdi bir ünlüler sorgusu da devam ediyor. Hani burada işte neden övdün sorusu var galiba. Şimdi lütfen yorumlayın nereye evrilecek? Yani ünlülerin ifadeye çağrılmasıyla davada farklı bir yere gidiliyor mu?
2: Şu anda zaten soruşturma aşamasında dosya. O da örgütlü suçlar kapsamında başlayan bir soruşturmaydı. Yani hatta orada biraz daha somut deliller vardı. Yani neye istinaden? Haluk Levent bir iştirak bir yardımlaşma örgütü kuruyor. Ama bu yardımlaşma örgütü artık amacını yitirip burada bazı paraların sistemin içerisinden çıkartıldığını, bazı insanlarla alacak borç ilişkisine girilip dernek adına bazı teminatlar verildiğini, kıymetli evraklar verildiğini falan filan gördük. Şimdi bütün bunların kapsamında da Haluk Levent'in bu ahbabın adını hepimizin duyduğu o ilk an işte deprem zamanı, o 7 Şubat depremi zamanında 6 Şubat depremi zamanında ben o zaman öğrendim mesela Haluk Levent'in böyle bir yardımlaşma örgütü
1: Öyle
2: kurduğunu
1: mi?
2: ve evet yardım
1: Aslında çok
2: topladığını.
1: eskiye dayalı bir
2: Öyleymiş. Yani
1: Tabii çok
2: 2018'li,
1: eskiye dayalı.
2: 2019'lu yıllarda hatta bu derneğin para toplama yetkisinin de daha öncesinde verildiğini söyleniyor. Çünkü bunlar yetkilidir.
0: Elazığ depremi. Elazığ depremi 2017.
2: 2017.
1: 2010. Mesela ben para topladığını bilmiyordum ama böyle bir derneğin olduğunu
0: Yok, topluyor.
1: çok iyi biliyordum
0: Evet. 2017'den beri toplanıyor mesela. Bir derneğin para
1: 2017.
0: toplaması için şöyle bir algı hatası da var. Bir derneğin para toplayabilmesi için bağış toplama yasası çerçevesinde izin almasına gerek yok. O zaten toplu aramacı doğrultusunda. O da karıştırılıyor. Yani bir kişi eğer siz bir yardım toplamak istiyorsanız gidip valilikten izin alırsınız. Ama zaten amacı doğrultusunda dernekler bağış alabilirler.
2: Bu kapsamda da bu soruşturmanın şey olması açılmasıyla beraber bu deprem zamanında Ahbap adına para toplanması için yayın yapan ya da işte dernek adına iletişime geçen bu ünlüleri ya da derneğe yardım yapılması konusunda işte teşvik amaçlı tweet atan, görüntü çeken ünlüleri bu kapsamda soruşturmaya çağırdılar. Yani soruşturma aşamasında da zannediyorum sorulan sorular şu minvalde. Hani Haluk Levent'in bu faaliyetlerinden bilginiz var mıydı, yok muydu diye. Ama zannetmiyorum yani hani Haluk Levent'in bu faaliyetlerinden yani yasa dışı olan faaliyetlerinden dolayı Haluk Levent'e yardım edeceklerini zannetmiyorum. Hatta burada üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçu diye bir suç var. Siz illa örgütün üyesi olmak zorunda değilsiniz ama örgüte yardım sağlayabilirsiniz. Bazı yapılan para bağışları da bunlardan sayılabilir. Ama Haluk Levent'in bu içinde olduğu şu anki organizasyonla ilgili ünlülerin bu sahikle hareket ettiğini ben çok düşünmüyorum. Haluk Levent konusu karmaşık bir konu.
1: Zaten verilen ifadelerde öyle.
2: Kesinlikle. Haluk Levent konusu geliyor. Çok yani karmaşık bir konu.
1: Kimisi çok sert tepki gösteriyor. Evet. Kimisi yani ben de kandırıldım diyor. Hı-hı. İşte özür dileyen de var. Evet kandırıldım bunu bilmiyordum ama özür dileyecek bir durum yok diyen de var. Evet. Ama ortak noktada faaliyeti konusunda hiçbirisinin haberi olmadığını anlıyoruz. Yani ya da verdikleri ifade bu yönde.
2: Verdikleri ifade bu yönde. Aksi ortaya konulması gerekiyor burada. Ama Haluk Levent'in bu soruşturmasının kapsamında hani suç tipi olarak da burada nitelikli dolandırıcılıktan biz ilk olduğu zaman bahsetmiştik. Daha sonra soruşturmanın ilerleyen aşamasında şunları da gördük. Haluk Levent bir kripto para şirketi kurmuş. Bununla alakalı insanlara bazı vaatler vermiş. Haluk Levent bazılarıyla alacak borç ilişkisine girmiş ve fazlaca paralar ödemiş geri kendilerine. Burada da bir tefecilik iddiası yarın öbür gün göz önüne geleceğini düşünüyorum. Hani bu çok kapsamlı bir konu. Onun için hani bir anda böyle hallolunacak bir konu değil. Bir de şu anda soruşturmada gizlilik olduğu için tabii her şeyi göremiyoruz. Ama yarın bu konunun iddianamesi yazıldığı zaman biz bazı şeylerle ilgili çok net bir yargıya ulaşabileceğiz.
1: Evet Cüneyt Bey siz ne diyorsunuz? Ünlülere devam ediyor Ahbap sorgusu. Bu nereye kadar devam edecek? Yani savcılık ne kadar çağıracak bunu bilmiyoruz. Ama buradan şimdi bir yere ulaşmaya çalışıyorlar zannediyorum.
0: Teknik bilgi vererek aslında başlamak istiyorum. Şimdi birçoğu ifade için çağrıldı şeklinde aslında haber var. Teknik olarak bunu düzeltmekte fayda var. Bilgisine başvurulan kimse bunlar. Bilgisine başvurulan kimseyle ifade kavramı arasında ceza muhakemesi sistemi açısından bir suç şüphesi farkı var. Bir kişi suç şüphesi altındaysa verdiği beyan ifade, suç şüphesi altında değilse olayı görmüş olabilir, bir şekilde tanık olmuş olabilir veya suçtan zarar görmüş olabilir hiç fark etmez sıfatı. Eğer suç şüphesi altında değilse onun bilgisine başvuruluyor demektir bu. Şimdi bilgisine başvurulan kişi ileride karşımıza şüpheli veya sanık olarak çıkamaz diye de bir garanti yok. Onu da belirtmek gerekiyor. Şu anda ifadesi alınan bir kişinin de illaki bir dosyada bu dosyalarda hakkında dava açılacağı veya iler nihayet şüpheli sıfatıyla kalacağı gibi bir garanti yok. Böyle bir belirsizlik alanının altını çizmek gerekiyor. Çünkü bu bayağı bir karmaşaya sebebiyet veriyor. Şimdi burada tespit edilecek iki tane husus var. Birincisi gerçekten yardım yapmış olanlarla yardım adı altında para toplandığını bilerek buna çağrıda bulunanlar arasında bir ayrım yapacak savcı. Net olarak böyle bir ayrım. Aslında bu ifadelerin alınmasının sebebi bu. Yani şimdi mesela burada gördüğümüz ünlü isimlere şu soruluyor. Size bu parayı vermeniz konusunda kimse telkinde bulundu mu? Kim o telkinde bulunan? X şahsı diyelim. O X şahsı Haluk Levent'le başka şekilde işlere veya para transferlerine, para alışverişine girmişse İşte onun durumu şimdi bilgisine başvurulan ama ileride onunla ilgili bir suç şüphesinin oluşma ihtimali gerçekleşebilir, meydana çıkabilir. Yani burada bilgiye başvurma, sözel delil toplama dediğimiz aşama. Bu aşamada iki şeyi birbirinden tefrik ediyor savcılık. Gerçekten bağış yapanlar veya gerçekten bağış davetinde bulunanlar. Bu birinci küme. İkinci küme şu. Bağış yapılma konusunda telkinde bulunup bu konuyla ilgili aslında arka planda dönen olaylardan haberdar olanlar ve bu sürecin bu ağın içerisine girenler. Burada da temel bir kriter var. Çok yüksek montanlı para transferleri, adı borç veya herhangi bir şekilde olursa olsun, bunlar ister istemez savcının radarına takılacak konular. Dosya buradan genişliyor aslında. Biz burada örgütün niteliğiyle ilgili bir sorun veya tespit durumunu yaşamıyoruz artık bu ikinci, üçüncü dalgada. Örgütün ne kadar geniş olduğuyla ilgili bir araştırmanın savcılık tarafından yapıldığını, bu süreçle ilgili izlenimlerim bunlar. Bir de son olarak şunu söylemek lazım. Bu işin çağrısını yapmak örgütün içerisinde olmak anlamına geliyor mu gelmiyor mu? Bu da bir adım sonra savcılığın değerlendireceği bir husus. Bu konuda ifadeye
1: sizin
0: çağrılanların...
1: Sizin bu konudaki kanaatiniz nedir?
0: Bu konuda ifadeye çağrılanların sadece ünlüler olduğu yanılgısına da düşünmek gerekiyor. Birçok ismin gittiğini veya ifade verdiğini biliyoruz. Burada sadece biz kameraları ünlülere çeviriyoruz. İş adamları da var. Bunun içerisinde başka hayırsever isimler de gidip bu minvalde ifade veriyorlar. Bir de şöyle bir durum var. Bizde böyle bir lekelenmeme hakkından herkes bahseder. Ama bir kişi de karakola düştü mü hepimiz onunla ilgili konuşmaya başlarız. Lekelenmeme hakkı her vatandaşa, ben de dahil olmak üzere, hepimize bir görev yüklüyor. Lekelenmeme görevi yüklüyor. Ona da riayet ederek meselelere yaklaşmak gerektiği kanaatim.
1: Çok önemli bir konu bu da. Teşekkür ediyorum Cüneyt Bey hatırlatmanız için. Şimdi bu biraz siyasi tartışmalara geçmek istiyorum. Mertcan Bey, hep sizinle başladım böyle bloklara, başlıklara. Yine sizinle devam edeyim. Şimdi Gelecek Partisi az önce kapanma kararı aldığını biz öğrendik. Ahmet Davutoğlu bu akşam bir açıklama yapacakmış. Şimdi feshettiklerini duyuracakmış. Merak ettim, 4 milletvekili var. Mesela hukuki olarak mecliste. Mesela o 4 vekil nasıl bir adım atacaklar? Bir partinin böyle kendisini feshetmesi... Biraz bize bunları anlatırsanız, yine çok aşırı tekniğe girmeden biraz siyasi başlığı hukuki başlıkla harmanlayalım istedim.
2: Partilerin hukuki durumu, hukuki statüsü bizim hukuk dünyamızda siyasi partiler kanunuyla zaten her şey belli olan, yani en azından temel standartları belli olan örgütlenmelerdir. Partilerin amaçları da işte temsili demokrasiyle iktidara katılmak ya da bununla alakalı halkın kendini temsil ettirmesi maksatlı hareket etmektir. Bu partinin fes olmasıyla beraber anladığım kadarıyla bu kalan 4 milletvekili bağımsız olarak milletvekilleri statüleri korunabilir.
1: Mesela başka bir siyasi partilerle birleşebilirler, gidebilirler.
2: Tabii.
1: O partiye üye olabilirler. Bunu bilmiyoruz tabii. Şu
2: o
1: anda
2: da tercih
1: bağımsız
2: meselesidir.
1: Olacaklar.
2: Kesinlikle. Şu an bağımsız olacaklar. Zaten siz siyasi hayata katılmak için Türkiye'de bir parti mensubu olmanıza da gerek yok. Siz bağımsız aday olarak da dar bölge seçim sistemi var bizde. Bağımsız aday olarak da bir bölgeden seçilip bu şeye katılabilirsiniz. Kendinizi temsil edilme yoluna, o temsili demokrasiye katılabilirsiniz. Bundan dolayı bu milletvekilleri bağımsız kalma yoluna gidebilirler, bağımsız ya da başka bir partiye
1: ya da bir
2: geçme
1: başka partiye
2: durumları
1: geçme
2: söz konusu olabilir.
1: Evet. Cüneyt Bey, ya bir bakıyoruz yeni bir siyasi oluşum oluyor, bir bakıyoruz siyasetten ayrılmalar oluyor. Ahmet Davutoğlu bugün bence şaşırttı. Hem partiyi kapatacak hem siyaseti bırakacak. Genel başkanlıktan da ayrılacak. Ne diyorsunuz?
0: Gelecek Partisi geçmiş parti olarak siyaset tarihinde yerini alacak. Bu görünüyor.
1: Manşeti verdiniz. Gelecek Partisi geçmiş parti olarak dediniz.
0: Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Gelecek Partisi mecliste yok aslında. Yeni Yol diye bir parti var. O milletvekilleri o Yeni Yol Partisi'nde. Şimdi ekranda gördüğümüz konuşmayı da sırayla yapıyorlar. Doğru. Yani grup toplantılarında dönüşümde yapıyorlar ve genel başkanları küçük bir bayrakla, kendi bayraklarıyla orada temsil ediliyor. Amaç ne? Amaç Yeni Yol Partisi çatısı altında 3 tane partinin bir araya gelip bir grup kurması. Grup kurunca ne oluyor? Siz parti meclis yönetiminde söz sahibi oluyorsunuz. Komisyonlardaki ağırlığınız değişiyor. Sayı olarak komisyonlarda bulunma durumu şartı gerçekleşiyor. Şimdi buradaki durum, Gelecek Partisi'nin kendisini feshetmesiyle meclis aritmetiğinde veya mecliste bu durumda bir tartışma olmaz. Ama Gelecek Partisi'nin Yeni Yol Partisi'ne gönderdiği milletvekillerinin tutumu ne olacak diye bir tartışma başlayabilir. Bu kimseler Ahmet Davutoğlu böyle istediği için Yeni Yol'da kalıyorlarsa kendi başlarına, çaresine bakıp başka partilere geçebilirler. buradaki
1: bir hatırlatma yapalım.
0: Eksilme.
1: Altılı masa ile beraber meclisin içerisine girmiş isimler.
0: Evet, CHP içerisinde.
1: Evet, altılı masa o dönemin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o dönemin projesi altılı masa. Bu isimler gelecek, Saadet ve Deva Partisi sonuçta evet. 39 milletvekili bu şekilde

0: başkanlık divanının tezahür etmesi de mümkün. Herhalde birkaç gün içerisinde bu da netleşir gibi geliyor.
1: Anladım. Yani Yeni Yol grubu düşerse yine grup şeyleri değişecek. Yine siyaset,
0: Tabii.
1: evet, meclisteki
0: Tabii.
1: aritmetikler ya daha doğrusu meclisteki evet
0: Komisyonlar da değişecek.
1: komisyonlar da değişecek. Anladım. Peki, şimdi biraz siyasetin içerisine girdik. Siyasetle devam edelim o zaman. Hem yeni partiye ilişkin bir takım açıklamalar, belediye başkanlarının geçme durumu, geçmeme durumu, Yargıtay'dan gelebilme ihtimali, Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararı ile ilgili
2: Evet.
1: oradan gelebilme durumları. Şimdi birazcık da siyaset okuması yapalım. Cüneyt Bey, sizinle başlayayım, Mertcan Bey'e geleyim. Hep Mertcan Bey ile başlıyorum. Şimdi bağış üyelikler bu akşam saat 20 itibariyle başlıyormuş yeni partide. Bir siyasi partiye bağış yapmanın üst rakamı ne kadar?
0: O konuyla ilgili bir üst rakam kanunda belirtilmiş ama o değişiyor. Şimdi net bir bilgi verip o konuyla ilgili yanlış bir ifadede bulunmak istemiyorum ama onun bir sınırlı oranı var. Sebebi de şu, parti bir kişinin eline geçmesin. Parti bir kişinin partisine dönüşmesin diye böyle bir marj uygulanıyor. Tabii bu yıldan yıla değişiyor. Şu anda ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama şunu belirtmek gerekiyor. Yeni parti bir yeni soluk getirdi mi getirmedi mi? Ben bugün köşe yazımda da aslında biraz
1: Getirdi
0: Sayın
1: mi?
0: Özgür Özel'i Sayın Özgür Özel'in 38. kurultayda seçim aşamasında yaptığı bir konuşmayla parti tüzüğünü karşılaştırdım ben. Parti tüzüğünde söylediği hiçbir hususun yansımadığını da gördüm. Yani ön seçim, işte kadın kotası veya buna benzer hususlar var. Mesela bazı kotalar gündeme getirilmiş. Bu 4. genel kurulda ancak yürürlüğe girebiliyor. Tamam. Mesela CHP'de bunlar CHP'nin bazı kurumsal kimliği veya seçim takviminin sıkıştırması sebebiyle bazı reformlar yapılamamıştı. Peki yeni parti kurulurken kim mesela Sayın Özgür Özel'in elini tuttu bu anlamda? Kim mani oldu? Bunlar bence önemli başlıklar, tartışacağımız konular. Bir de bazı hususlar var. Mesela parti programında da Türkiye'nin çekince koyduğu bazı antlaşmalar var. Bu özellikle yerel yönetimler şartı ile ilgili. Onlarla ilgili çok böyle ileri düzeyde açıklamalar gündemde. Türkiye'de bu konuyla ilgili devletin ortaya koyduğu marjı bu şekilde daha ileri noktaya götürmenin de ben biraz böyle radikal bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim. Bunlar şunu gösteriyor aslında, bu parti meselesinde gerçekten tam bir kopuş var mı yok mu? Bence bugün saat 8'den itibaren o yoğunluklu üye kaydı meselesi önemli. Bir ölçüm açısından bilmiyorum, belki hukukçuyum diye böyle bir davranış üzerinden biz durumu yorumlamaya meyilliyiz. Yani gerçekten bu olacak mı? Veya belediye başkanlarının ne kadarı geçecek? Büyükşehir'deki belediye başkanlarının bu konuyla ilgili tutumu ne olacak? İzmir'in mesela AK Parti'ye geçeceği ile
1: İzmir'in AK
0: ilgili
1: Parti'ye geçme ihtimali tartışması var, evet.
0: Evet, bunun da 14 Ağustos'ta. Yani bugün yeni partinin tırnak içerisinde yapacağı gövde gösterisine AK Parti'nin 14 Ağustos'ta nasıl bir karşılık vereceği biliyorsunuz kuruluş yıl dönümü ve o kapsamda bir program olacak. Bu iki dönem kritik, yani bugünden itibaren bir 15 günlük süreç içerisinde Türkiye'de yeni siyasetin nereye oturacağı, hangi noktaya evrileceği noktasında bazı hususları net bir şekilde görmek mümkün olacak. Ama şunu söyleyeyim, ilk elden bir hukukçu olarak tüzükte Özgür Özel'in söylemleriyle ortaya çıkan metin arasında bir korelasyon göremedim. Onu belirtmek isterim.
1: Peki. Mertcan Bey, bu arada Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi cümlesiyle belirttiği geri alacağız cümlesi de var. Bunu da lütfen ekleyerek siz de yorum yapın. Bu geri alma süreci nasıl gerçekleşebilir? Yeni partinin yani yol haritasını, geçişleri sizin değerlendirmenizi merak ediyorum.
2: Yani şu an Cumhuriyet Halk Partisi hukuki bir sürecin içerisinde. Nedir o? Biz mutlak butlan davasında şunu gördük. Tedbiren mahkeme şeyi kararını verdikten sonra mutlak butlan kararını verdikten sonra tedbiren de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin genel başkanı olarak kalmasına karar verdi. Bunu tedbir niteliğinde bu cihette verebilir mi? Evet, verebilir. Bunun tartışmalarını da yapmıştık önceki programlarda. Şimdi tedbiren genel başkan koltukta Kemal Kılıçdaroğlu ve dosya

0: Yargıtay'da, Yargıtay'da inceleme hususunda geçen hafta dosyayı ön inceleme başladı. Şimdi Yargıtay'ın vereceği kararda Yargıtay hukuki incelemesinden sonra usul ve esaslar bakımından dosyayı belki istinafın verdiği kararı kabul ederek onayacak ve diyecek ki evet ve bu verilen mutlak mutlak kararı hukuka uygundur. Şaibelerden ve işte bazı o oy meselelerinden dolayı bu partinin genel başkanı bir önceki genel başkandır. Yani Özgür Özel'den önce genel başkanlık koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Özgür Özel'in de genel başkanlığının düşmesi onanmıştır diye bir karar verecek ve süreç o şekilde devam edecek. Şayet süreç bu şekilde devam ederse Özgür Özel'in tekrardan CHP'ye üye olması gerekiyor. Şu an CHP üyeliğinden de istifa etti. Tekrardan kurultayına aday olması gerekiyor. Ancak öyle partiyi tekrar genel başkanı sıfatına haiz olabilir. Aksi takdirde partinin genel başkanı sıfatına haiz olamaz. Ama hukuki mütalaalarına güvenerek de Yargıtay'ın bu kararı vermeyeceğini düşünüyor olabilir. Onun için bu açıklamayı da yapmış olabilir. Yani Yargıtay istinafın verdiği kararı bozarak onayacak ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı tedbirini kaldırıp benim genel başkanlığımı onaylayacak manasında da bu.
1: Mesela bunu mu bekliyor yoksa içeride üçüncü yolcular var? Mesela bazı açıklamalar gelmeye başladı. O isimlerde diyorlar ki kurultay yapacağız. Yani sadece Özgür Özel'in beklentisi, Cüneyt Bey size sorayım. Sadece beklentisi yargıdan gelecek olan açıklama mı? Yoksa mesela Selin Sayek Böke gibi bir isim Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ali Öztunç'tan açıklama geldi. Gürsel Erol'dan geldi. Kurultay diyorlar. Diyorlar ki biz parti içerisinde hani bunu kabul etmiyoruz. İlk aşamada hemen kurultay yapılacak diyorlar mesela. Tam cümleyi de bir şuradan yine bulacağım. Bulabilirsem. Bulamadım. Yani.
2: Evet, şimdi şöyle, ben bu konuyla ilgili daha önceki programlarda da bu hususu arz etmiştim aslında. Tekrar hatırlatmam gerekirse, ben Sayın Özgür Özel'in gerçekten yeni partiyi, bir yeni siyaset akımı oluşturmak için kurduğu kanaatinde değilim. Bu mesele disiplin soruşturmaları ile ortaya çıkabilecek hususların önüne geçmek için bir toplumdaki talebi yönetmek ve daha steril anlamda siyaseti yapabilmek için oluşturulan bir manevra. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu biraz önce aslında bahsettiğim, umduğumu bulamadım dediğim tüzüğün hızlı, seri bir şekilde hazırlanmış, çok da üzerinde düşünülmemiş olması. Bu birinci durum. İkinci durum, kendi beyanları aslında. Biz mücadelemize devam edeceğiz cümlesi, daha sonradan tekrar ele getireceğiz cümlesine dayanıyor. Üçüncü bir durum da şöyle, ben bir programa katıldım ve programda buna benzer bir yorum yaptım. Bana gelen yorumların %80'i biz partimizde kalacağız ve kayyumu gönderip yerine Özgür Özel'i getireceğiz şeklinde. Şimdi bu somut veriyi nereden edineceğiz? İşte bu gece saat 20'den sonra partinin 91 milletvekilinin ayrılmasının hiç önemli değil.
1: Burada partinin, çok özür dilerim. Ali Öztunç diyor ki 3. yolcular olarak 17 kişiyiz. 44 isim kalmıştı. 17 kişiyiz diyor. Partiyi diyor kurultaya götürmek. CHP'nin kapısına kilit vurulmasın diye kaldık. Parti içinde evet, muhalefet olduğunu görecekler ve bu arada deklarasyon yayınlayacaklarmış önümüzdeki hafta. Mesela evet, hani ben o yüzden bu soruyu sordum. İlla yargıdan gelecek sonuç mu yoksa?
2: Tabii yargıdan gelecek sonuç konusunda da ben adli tatil olsa da olmasa da bu konunun Yargıtay tarafından önceleneceğini, hatta belki adli tatil içerisinde veya hemen biter bitmez bir karar verileceği kanaatindeyim. Kararın ne olacağı ile ilgili bir tartışma değil bu. Çünkü bu dosya 2 milyon kişi ilgilendiriyor. 2 milyon CHP'li ilgilendiriyor.
1: Cüneyt Bey, bazen böyle araya giriyorum diye kızıyorlar ama siz buna benzeyen bir şey söylemiştiniz. Yargıdan çok kısa bir zaman kala açıklama gelecek dediniz. 2 gün sonra geldi. Şimdi diyorsunuz ki çok kısa
2: bunu ben süre sonra. Pınar'ım şunu söyleyeyim. Yani ben bunu bir bilgiye dayalı olarak söylemiyorum. Yargıtay'ın bu tip dosyalarla ilgili genel uygulaması, genel rutini üzerinden meseleye yaklaşıyorum ve ilkesel olarak da bunu yapması gerektiği düşüncesindeyim. Bu tip öncelikli dosyaları, bir de şöyle bir yargı var bizde, bu adli tatilde tüm işler duruyormuş gibi bir yargı var. Bu da yanlış. Adli tatilde Yargıtay karar verebilir. Adli tatilde Yargıtay'ın tüm işleri durmaz. Özellikle öncelikli işler davalarında durmayabilir. Bunları da gözeterek yorum yapmak gerektiği kanaatindeyim. Ama şu var, bu karar 2 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Yargıtay da böyle bakar dosyaya. Yani burada bir taraf yok. 2 milyon kişi, tabii bu gece itibariyle belki bu 2 milyon üyenin bir kısmı yeni partiye kayacak. Bakalım ne kadar kayacak. Tabii bu işin latifesi ama günün sonunda CHP ile ilgili bir durum olduğu zaman kitleyi ilgilendirdiği için mesela spor kulüplerinde de dosya hemen öne geçer. Sebebi ne? Kitlenin bir taraftar grubu var. O davanın bir biçimde hızlı bir şekilde çözülmesi lazım. Siz bir dosyayı çözerek 2 milyon kişiyi rahatlatacaksınız. Bu açıdan bakmak gerekiyordu meseleye. Ben kararın öyle çok uzayacağı kanaatinde değilim. İlk günden bu kanaatteyim ve bunu da ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Bunu hem böyle olması gerektiği için söylüyorum, hem böyle olacağını düşündüğüm için söylüyorum. İki anlamda da bunu belirtmekte fayda var.
1: Ne diyorsunuz Mertcan Bey siz? Mesela üçüncü yolun adımı?
0: Ya ben Cüneyt Bey'in söylediklerine bu hususta katılıyorum. Okumalarını aşağı yukarı ben de böyle yorumluyorum. Bu üçüncü yol meselesi de şöyle, CHP'nin tekrar kurultaya gitmesi meselesi. Şu Yargıtay kararından sonra, Yargıtay mesela örneğin istinafın verdiği kararı onadı. Bundan sonra biraz daha kolay olacaktır. Tabii onun için de parti meclis üyelerinin ya da genel başkanın ben olağanüstü kurultaya götürüyorum partiyi diye böyle bir kurultay talebinin olması lazım.
1: Gelir mi? Ya böyle bir adım atılabilir mi?
0: Tabii parti meclisinin salt çoğunluğu böyle bir adım atabilir. Yani gerekli karar yeterli sayısına ulaşırsa olağanüstü kurultaya götürebilir partiyi.
1: Şimdi mesela 44 vekil kaldı ya bu noktada hani vekillerin 44 olmasının ya da 17 kişinin 3. yolcu olmasının kurultaya gitme noktasında bir şey olabiliyor mu?
0: Ya ben bu 17 vekilin kaçı parti meclis üyesi, şimdi vekiller o farklı bir nokta. Evet, onun için onun karar yeter sayısına net bir şekilde bakmak lazım ama şunu da söyleyeyim. Özgür Özel'in şu manevrayı yapması, yani yeni bir parti kurması demek ki kendi partinin içerisindeyken, varlığını sürdürürken bu noktaya götürememesiyle alakalı. Yani velev ki CHP'yi olağanüstü kurultaya götürebilselerdi partiden niye ayrılıp yeni parti kursun? Onun için burada bazı noktaların tam manasıyla oturması lazım. Bunu da zamanla alakalı bir süreç. Öncelikle de bu Yargıtay'ın kararıyla alakalı bir süreç. Yani Yargıtay'ın bu onama kararını ya da bozma kararını vermesi lazım.
1: Şundan dolayı soruyorum. Tamamen siyasi bir soru. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ben hançerlendim demişti. Sonuçta işte Zoom toplantılarından bahsetmişti. Ama hançerlediğini düşündüğü isimler sonuçta şu anda yeni partideler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yoklar. Dolayısıyla bu koşullarda Kemal Kılıçdaroğlu evet biz kurultaya gidebiliriz artık diyebilir mi?
0: Yani şu noktada ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet kurultaya gidebiliriz diyebileceğini düşünmüyorum. Partinin genel başkanı koltuğunda gereken vazifelerini yerine getiriyor. Hani böyle ben partiyi kurultaya götüreyim hani o gelen taleplere cevap vereyim gibi bir şeyini görmedim, tutumunu görmedim.
1: İki dakikam var. Cüneyt Bey siz ne diyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir adım atar mı?
2: Teknik olarak mümkün değil. Tedbir varken kurultaya gidemez. Tedbir kalktıktan sonra da kurultaya gidebilmesi için il ve ilçelerdeki delege yapısının yenilenmiş olması lazım. Aynı delegeyle yine kongreye gidemez. Yani delegeleri yenilemesi lazım. Dolayısıyla 91 milletvekilinin ayrılması otomatikmen ilçelerde ve illerdeki o şaibeli olan kurultayda oy kullanıp bir biçimde irade fesadıyla töhmet altında olan, irade fesadıyla muhatap olan tüm delegenin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Bir başka husus da şu, bu kurultay sürecinin artık şunu biliyoruz biz, sadece genel merkez, genel kurulunun toplanması suretiyle icra edilmeyeceği, dolayısıyla sürecin ilçelerden, illerden başlayacağı da kesinleşti. Dolayısıyla bu üç engel ortadan kalkarsa genel kurula gidebilir. Şunu da söyleyeyim kendi hukuki yorumumu. Bir yıl içerisinde de bu kongre işini bitirmesi lazım CHP'nin. Şayet bitiremezse seçime girememe riski o zaman başlayabilir.
1: Daha önce de konuşulmuştu. Bu arada kabine toplantısı sona erdi. Her an Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak. Onu bekliyoruz. Onun da altını çizelim. Ama sonuç itibariyle yani kurultaya gidip gitmeme mesela Ali Öztunç da hukukçu kimlikli bir kişi böyle bir açıklama yapıyor. İşte o yüzden
2: karar verdikten sonra yani tedbir kararı ortadan kalktıktan, Yargıtay ortadan bu kararı kaldırdıktan sonra Ali Bey'in dediği doğru. O zaman parti meclisinde biraz önce Mehmetcan Bey'in söylediği gibi parti meclisi çoğunluğuyla bir talep oluşursa buna genel başkanın kayıtsız kalması mümkün değil. Ama yine bir durum var. Arınma sadece siyasi bir arınma değil, hukuki bir arınma. Siz aynı delegasyon yapısıyla seçimi tekrarlarsanız bir fasit daire gibi tekrar iptalle karşı karşıya kalabilirsiniz. Tekrardan aşağıdan yukarıya doğru yenilemek lazım. Bunun örneğini aslında biz gördük. 39'da da gördük bunu. 38 ile 39 arasında iki olağanüstü genel kurulda da gördük. Mahkeme aynı şekilde bunları da iptal etti. Bu noktalar ıskalanıyor. Çünkü evet, meseleye siyasi odaktan bakınca hukuki meselenin nasıl yürüdüğü noktasındaki husus da unutulabiliyor. Bence biraz sorun da oradan kaynaklı.
1: Peki. Cüneyt Altıparmak, Mertcan Nacar, çok teşekkür ediyorum sizlere katılımınız
0: biz
1: için.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
1: İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Biz yarın saat 17.30'da tekrar görüşeceğiz değerli izleyenler. Görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
8: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
1: Reklamları dinlediniz.

aşktan öte bir yerlerde meşke durdum. Senden geldim, seni buldum, sana sesleniyorum. Hüzün içtim, gam doldum, yalan sevdalara doydum. Şimdi sensiz gönüllere senden şifa diliyorum.

Bir kere can gözüyle gördü mü insan seni? Gül dikenden kurtulur, acıtmaz hiçbir eli. Aşık yudumlayınca sonsuzluk şerbetini. Gönül dile el verir, aşk, aşk bulur kendisini. Aşk adına bindim bugün, döndüm dolaştım semayı. Bulut bulut üstüneydi, aradım buldum Mevla'yı. Sevdalımın huzurunda gördüm en güzel rüyayı. Can buldu garip canım, sende soludu baharı. Aşık olmalı insan, maşuk aramalı. 18.000 alemden feyz alıp yaşamalı. Etten duvar içinde kalbi bulup sormalı. Kimedir bu atışın, kimden aldın bu hazzı? Aşktan öte bir yerlerde meşke durdu. Senden geldim, seni buldum, huzura doydu ruhum. Hüzün içtim, gam doldum. Yalan, yalan sevdalara doydum. Şimdi sensiz

0: Şimdi reklamlar.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
5: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Ezansız Semtler. Yahya Kemal Beyatlı.

Kendi kendime diyorum ki, Şişli, Kadıköy, Moda gibi semtlerde doğan, büyüyen, oynayan Türk çocukları, milliyetlerinden tam bir derecede nasip alabiliyorlar mı? O semtlerdeki minareler görülmez, ezanlar işitilmez, Ramazan ve kandil günleri hissedilmez. Çocuklar Müslümanlığın çocukluk rüyasını nasıl görürler? İşte bu rüya, çocukluk dediğimiz bu Müslüman rüyasıdır ki bizi henüz bir millet halinde tutuyor. Bugünkü Türk babaları havası ve toprağı Müslümanlık rüyasıyla dolu semtlerde doğdular. Doğarken kulaklarına ezan okundu. Evlerinin odalarında namaza durmuş ihtiyar nineler gördüler. Mübarek günlerin akşamları bir minderin köşesinden okunan Kur'an'ın sesini işittiler. Bir raf üzerinde duran Kitabullah'ı indirdiler. Küçücük elleriyle açtılar. Gül yağı gibi bir ruh olan sarı sahifelerini kokladılar. İlk ders olarak Besmele'yi öğrendiler. Kandil günlerinin kandilleri yanarken, Ramazanların, bayramların topları atılırken sevindiler. Bayram namazlarına babalarının yanında gittiler. Camiler içinde şafak sökerken tekbirleri dinlediler. Dinin böyle bir merhalesinden geçtiler, hayata girdiler. Türk oldular. Bugünün çocukları büyük bir ekseriyetle yine Müslüman semtlerde doğuyorlar, büyüyorlar. Eskisi kadar derin bir tahassüs ile değilse bile yine Müslümanlığı hissediyorlar. Fakat fazla medenileşen üst tabakanın çocukları ezansız yeni semtlerde alafranga terbiyeyle yetişirken Türk çocukluğunun en güzel rüyasını göremiyorlar. Bu çocukların sütü çok temiz, hilkatleri çok metin olmalı ki ileride alafranga hayat Türklüğü büsbütün sardıktan sonra milliyetlerine bağlı kalabilsinler. Yoksa ne muhit, ne yeni yaşayış, ne semt, hiçbir şey bu yavrulara Türklüğü hissettirmez.

Ah, büyük jetlerimiz. Onlar da Galata, Beyoğlu gibi Frank semtlerinde yerleşirlerdi. Fakat yerleştikleri mahallede Müslümanlığın nuru belirir, beş vakitte ezan işitilir, asmalı minare, gölgeli mescit peyda olur, sokak köşesinde bir türbenin kandili uyanır, hasılı o toprağın o köşesi imana gelirdi. Beyoğlu'nu ve Galata'yı saran yeni yapıların yığını arasında o mescitlerden, o türbelerden bir ikisi kaldı da gördük ki cetlerimiz o kefere Frenk mahallelerinin toprağına böyle nüfuz ederlerdi. Biz bugünün Türkleri bilakis Şişli, Nişantaşı, Kadıköy, Moda gibi küçücük bir şehri andıran yerlere yerleştik. Fakat o yerler Müslüman ruhundan ari, çorak ve kurudur. Bir Üsküdar'a bakınız, bir de Kadıköy'üne. Üsküdar'ın yanında Kadıköy Tatavla'yı andırır. Eski Türklerin ruhlarıyla yeni Türklerin ruhları arasındaki farkı anlamak isterseniz, bu son asırda peyda olan semtlerle İstanbul içlerini mukayese ediniz. Medenileştikçe Müslümanlıktan çıktığımızı tabii ve hoş gören eblehler uzağa değil, Balkan devletlerinin şehirlerine kadar gitsinler. Görürler ki baştan başa yenileşen o şehirlerin her tarafında çan kuleleri yükselir, pazar ve yortu günleri çan sesleri işitilir. Manzara halkın dinini ve milliyetini hatırlatır. O şehirler bizim yeni semtlerimiz gibi milli ruhtan ari değildirler. Artık Türk milletinin ruhu bir raiha gibi uçtu mu? Hayır. Büyük kütlede yine o ruh var. Fakat biz son nesil bir sürü gibi büyük kafileden uzaklaştık, kaybolduk. Fakat daha uzağa gitmeyeceğiz. Döneceğiz. Tekrar büyük kafileye iltihak edeceğiz. Yeni tarzda yaşayışla cetlerimizin diyanetini mezcedip bizi bu çoraklıktan, bu karanlıktan, bu ufunetten kurtaracak mürşitler, şairler, edipler, hatipler yetişmedi. Fakat gayet tabii bir revişle büyük kafileye kendi kendimize döneceğiz. Dinsizliğin, kayıtsızlığın aksülameli başladı bile. Çocukluktan beri diyanet yolundan ayrılmamış olan kardeşlerimiz bizim gibi rücu hislerini itiraf edenlere henüz inanmıyorlar. Onlara tamamiyle iltica edeceğimiz zaman da bizi birden tanıyamayacaklar. Çünkü onlardan çok ayrı, çok uzak düştük. Dört sene evvel Büyükada'da oturuyordum. Bayramda bayram namazına gitmeye niyetlendim. Fakat Frenk hayatının gecesinde sabah namazına kalkılır mı? Sabah erken uyanamamak korkusuyla o gece hiç uyumadım. Vakit gelince abdest aldım. Büyükada'nın mahalle içindeki sakit yollarından kendi başıma camiye doğru gittim. Vaiz kürsüde vaaz ediyordu. Ben kapıdan girince bütün cemaatin gözleri bana çevrildi. Beni, daha doğrusu bizim nesilden benim gibi birini camide gördüklerine şaşıyorlardı. Orada o saatte toplanan ümmeti Muhammed içine bir yabancının geldiğini zannediyordu. Ben içim hüzünle dolu yavaş yavaş gittim. Vaazı diz çöküp dinleyen iki hamalın arasına oturdum. Kardeşlerim Müslümanlar bütün cemaatin arasında yalnız benim vücudumu hissediyorlardı. Ben de onların bu nazarlarını hissediyordum. Vaazdan sonra namazda ve hutbede onların içine karışıp Muhammed sesi kulağıma geldiği zaman gözlerim yaşla doldu. Onlarla kendimi yek dil, yek vücut olarak gördüm. O sabah o Müslümanlığa az aşina Büyükada'nın o küçücük camii içinde şafakta aynı milletin ruhlu bir cemaatiydik. Namazdan çıkarken kapıda ayandan Reşit Akif Paşa durdu. Bayramlaşmayı unutarak elimi tuttu. Bu bayram namazında iki defa mes'udum. Hamdolsun sizlerden birini kendi başına camiye gelmiş gördüm. Berhudar ol oğlum. Gözlerimi kapamadan evvel bunu görmek beni müteselli etti, dedi.
hem geldiğimi hem de bayramımı tebrik etti. Yanındaki eski adamlar da onun gibi tebrik ettiler. Bu basit hadiseden pek samimi olarak mahzuzdular. O sabah gönlüm her zamandan fazla açıktı. Biz ki minareler ve ağaçlar arasında ezan seslerini işiterek büyüdük. O mübarek muhitten çok sonra ayrıldık. Biz böyle bir sabah namazında anne millete tekrar dönebiliriz. Fakat minaresiz ve ezansız semtlerde doğan, Frank terbiyesiyle yetişen Türk çocukları dönecekleri yeri hatırlayamayacaklar.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, satılan bir şeyin kusurunu gizlemek helal değildir. O kusuru bilip söylememek de kimseye helal değildir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ahiret yolunda lazım olanlar. Değerli dinleyenler, hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, ahirete giden yolda şu dört şey lazımdır. 1. İtikat ve amel. Bunun için kendisine lazım olan ilmi öğrenip tatbik etmek lazımdır. Bu ilim yolcuya yön verir, idare eder. 2. Zikir. Bu yolcuya tenhada arkadaşlık eder ve zikir yardımıyla yalnızlık çekmez. 3. Takva ve vera. Yolcunun haram ve şüphelilerden sakınması ve dünyaya düşkün olmaması lazımdır. Bu uygun olmayan düşünce ve başka şeylerin kendisini meşgul etmemesine sebep olur. 4. Yakin. Bu da yolcuyu gideceği yere kadar götürür. Yakin, sağlam ve kesin inanış demektir. İşte ömründe bu dört şeyden ayrılmayan saadete kavuşur. Bedbahtlığın, zarar ve ziyan içinde olmanın en açık alameti, Allah yolunda her gün ilerleyememektir. Malı seviyorsan, yerine sarf et de sana sonsuz arkadaş olsun. Eğer sevmiyorsan, ye de yok olsun. Allahü Teala, kendi rızasını isteyenlerin yardımcısıdır. 3 kısım ilim vardır. 1- Tövbe ilmi. Bu ilmi seçilmişler, büyük zatlar, avam ve diğerleri kabul ettiler. 2. Tevekkül ilmi. Bu ilmi seçilmişler kabul etti ama avam kabul etmekte sıkıntı çekti. 3. Hakikat ilmi. Bu ilimse insanların ilim, akıl ve anlayış seviyelerinin üstünde olduğu için çok kimse anlayamadı. Allahü Teala'nın azabına müstahak olanlar her an gaflette bulunanlardır. Bunlar başlarına gelmesi muhtemel olan korkunç azaptan gafil oldukları için kendilerini emniyette ve rahat hissederler. Her zaman uyanık olan kalplerse her an korku ve hüzünle dolu olurlar. Devamlı ahiret için hazırlık yaparlar. Dolayısıyla bu kimseler cezaya müstahak değildir. Bizi Allahü Teala'dan uzaklaştıran her şey dünya demektir. Bizi Rabbimizden başka bir şeyle meşgul eden her şey de fitnedir. Bu kısa ömrü Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere yaklaşmakla geçiren, ondan başka şeylerle meşgul olan kimse ahiretini harap etmiş olur. Bu da akıl sahiplerinin yapacağı şey değildir. Sıdk ve muhabbetin alameti ahde vefadır. Kişinin sözü amelinden çok olursa noksanlıktır. Ameli sözünden fazla olursa kemaldir. Ümitsizlik küfre açılan bir kapıdır. Allahü Teala'nın rahmetinden ümidi kesmek küfürdür. Dünya sultanı değil, ahiret sultanı olmaya bakmalı. Ahirette dünya sultanlığı işe yaramayacak. O kadar salih, iyi bir sultan olmasına rağmen dünya sultanı olduğu için Yıldırım Han'ın türbesine giden yok. Fakat ahiret sultanı olduğu için herkes damadı Emir Sultan'ın türbesine gidiyor. İmanı muhafaza edip imanla ölmek için görmemeli, işitmemeli, dili tutmalı. Ehl-i sünnet itikadını öğrenip kendi hata ve kusurlarımızı düzeltmeye, eksikliklerimizi tamamlamaya çalışmalı. Dünya hayatında bir yolcuyuz. Bavulumuzu ahirette açacağız. Ona ne doldurduğumuza dikkat etmeli. Lüzumlu ve kıymetli şeyleri, gittiğimiz yerde geçerli şeyleri seçmeli. Onun bunun eşyasını da kendi bavulumuza koymayalım. Dünyada insanlar karışıktır. Müslümanlarla kafirler karışıktır. Allahü Teala Müslümanlara imanlarının karşılığı olarak bu dünyada hemen nimetler vermiyor. Öyle olsaydı kafirler demek ki Müslüman olmak iyi bir şey deyip hemen iman ederlerdi. Fakat gördüklerine iman etmiş olurlardı. Halbuki iman gaybidir. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiklerine iman etmek lazımdır.
İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, farz ibadetin yanında nafile ibadetlerin hiç kıymeti yoktur. Deniz yanında damla kadar bile değildir. Mel'un şeytan, müminleri aldatarak farzları küçük gösteriyor. Nafilelere yol gösteriyor. Zekat yerine nafile sadakaları güzel gösteriyor. Halbuki zekat niyetiyle fakire bir altın vermek, 100.000 altın sadaka vermekten daha sevaptır. Çünkü zekat vermek, farzı yapmaktır. Zekat niyeti olmadan verilenlerse nafile ibadettir. Farzın önemi hiçbir suretle, nafile ibadetle asla mukayese kabul etmez. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Ramazan'da bir gün oruç tutmayan, onun yerine bütün yıl oruç tutsa, o bir günkü sevaba kavuşamaz. Dikkat edin, farz orucu kaza ediyor, oruç borcundan kurtuluyor ama farzı zamanında yapma sevabına kavuşamıyor. Hatta ömür boyu nafile oruç tutsa da bir farzı zamanında yapma sevabına kavuşamıyor. Farzın ne kadar önemli olduğunu bu hadis-i şerif açıkça bildiriyor. O halde nafile değil de farz olan bir ibadeti tercih etmek gerekir. Değerli dinleyenler, ahirette müminin nuru ateşi söndürecektir. Bir hadis-i şerifte buyruluyor ki, ümmetime cehennemin sıcaklığı hamam sıcağı gibi olacaktır. Dünyadan imanla, yani Müslüman olarak ayrılan herkes cennete gidecektir. Allahü Teala'nın rahmeti gazabını aştı. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, ey günahta haddi aşanlar, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları affeder, affı merhameti çoktur. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, günahınız çok olup göklere ulaşsa, tövbe edince Allahü Teala affeder. Allahü Teala buyurdu ki, ey kulum, af dilersen günahlarının çokluğuna bakmadan affederim. Günahların bulutlara kadar yükselse de affederim. Yer dolusu günahla gelsen, yer dolusu mağfiretle karşılarım. Yeter ki imanla gel. Allahü Teala günah işleyip pişman olanı istiğfar etmeden önce affeder. İşlediği günahı Allah'ın bildiğine inanan, tövbe etmese bile Allah onu affeder. Allah'ın rahmetinin çokluğunu kafir bilseydi, cennetten ümit kesmezdi. Melekler Allah'ı ananlarla karşılaşır. Allahü Teala meleklere şahit olun, bunları affettim buyurur. Melekler, içlerinde başka bir iş için gelen günahkar biri vardı. Onu da mı affettin derler. Allahü Teala, evet onu da affettim. İyilerle beraber olan kötü olmaz buyurur. Ömründe bir defa Allahü Teala'yı anan veya ondan korkan cehennemden çıkar. Cebrail, mümin olarak ölen herkes cennete girer dedi. Zina ve hırsızlık eden de cennete girer mi dedim. Evet dedi. 3 defa sordum. Evet, şarap içse de cennete girer dedi. Eğer Allahü Teala'nın affının çok olduğu bilinseydi, hiç kimse günahtan çekinmezdi.

Şiirlerle Menkıbeler. Celaleddin-i Hindi. Rahmetullahi aleyh. Hırsız yolu şaşırdı. Namaz kılmak en büyük ibadettir bu dinde. Ecri dahi en çoktur Hak Teâlâ indinde. Kulun Hak Teâlâ'ya en yakın olduğu an, yine namaz kıldığı vakitlerdir her zaman. Günahları örten ve temizleyen de yine, ihlas ile kıldığı namazlardır mü'mine. Namaz, dinin direği, mü'minin miracıdır. Namaz, Müslümanlıkla kâfirliği ayırır. Hanım evliyalardan, Rabia-i Adviye, geçirirdi vaktini çoğu kez namaz ile. Kefenini seccade olarak kullanırdı. Her gece tam 1000 rekat her gün namaz kılardı. Tekbiri getirip de namaza durduğunda hiçbir şeyden haberi olmuyordu o anda. Bir gün namaz kılarken kamış girdi gözüne. Selam verene kadar fark etmedi hiç yine. Namazı bitirince hissetti onu ancak. Güçlükle çıkardılar bir hayli uğraşarak. Yine böyle bir gece namaz kıldı evinde. Sonra uyuyakaldı hasırın üzerinde. O esnada içeri bir hırsız girdi ancak aradı, hiçbir nesne bulamadı çalacak. Hazreti Rabia'nın vardı ki bir örtüsü, tam çıkacağı zaman takıldı ona gözü. Bari boş çıkmayayım diyerek aldı onu. Velakin bulamadı evin çıkış yolunu. Geri dönüp bıraktı o örtüyü yerine. Tam kapıdan çıkarken geriye döndü yine. Bıraktığı örtüyü tekrar eline aldı. Lakin yine şaşırıp kapıyı bulamadı. Dönüp koydu örtüyü. Yolu buldu hemence. Bu hal tam 20 kere vaki oldu o gece. Son defa o örtüyü eline aldığında, gâipten kendisine geldi şöyle bir nida. Ey kişi! Hiç yorulma! Çek örtüden elini! Zira o, Allah'ına ısmarladı kendini. Ona az yaklaşmaya gücü yokken şeytanın, senin gücün yeter mi? Uğraşma daha sakın! Alamazsın sen onu, kendini yorma fazla. O uyuyor ise de, uyumaz Rabbi asla. Bunu duyup korktu ve çıktı evin içinden. Tövbe edip vazgeçti bu hırsızlık işinden. Rebi bin Heysem dahi evliyadan bir zattı. 1000 altın değerinde var idi cins bir atı. Bir gün namaz kılarken çalındı o ara at. Fark etti, namazını bozmadı yine fakat. Niçin mani olmadın diye sorduklarında, dedi, huzurundaydım Rabbimin ben o anda.

Ahmet Cüzeyri Hazretleri buyuruyorlar ki, sabırlı talebe himmetten mahrum kalmaz. Zira rehberi onun halini bilir.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: 210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yangından etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Kendi yangınlarımıza müdahale ederken ihtiyaç duyan ülkelere de destek veriyoruz. Şu anda çok şiddetli yangınlarla mücadele eden İspanya ve Fransa'ya ikişer adet yangın söndürme uçağımızı destek amaçlı gönderdik. Başta İspanya ve Fransa olmak üzere orman yangınlarıyla boğuşan bütün ülkelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bilhassa Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz bütün ekiplerimiz ve imkanlarımızla teyakkuzda olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da hassasiyetlerini korumalarını istirham ediyorum. Şu hususlara 86 milyon olarak hepimiz lütfen dikkat edelim. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ormanlara cam, izmarit gibi yanıcı maddeler atmayalım. Toprağımıza da zarar veren anız yakma işinden artık vazgeçelim. Girişleri yasak olan ormanlık alanlara girmeyelim. Bir duman gördüğümüzde hemen 112'yi arayalım. Orman yangınına sebep olmanın ağır cezaları olduğunu unutmayalım. Orman yangınlarıyla mücadele eden bütün ekiplerimize tekrar başarılar diliyor. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
2: TGRT FM Haber.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, namaz şartlarına uygun olarak kılınmazsa, yani bir takım eksiklikler var, o şekilde kılıyoruz. Buradan da sevap hasıl olur mu veya namazımız kabul olur mu bu şekilde kılarsak? Ve hani namazdan çalmak diye de bir şey var. Bu tür eksiklikler bizi namazdan çalan hırsız durumuna düşürür mü?
1: Şimdi bu konuda İslam alimlerin büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabında buyuruyor ki bu zamanda insanların çoğu namaz kılmakta gevşek davranıyor 400 sene önce. Tumaniyete ve tadili erkana ehemmiyet vermiyorlar. Bunun için siz sevdiklerime bu noktayı belirtmeyi mecbur oldum. İyi dinleyiniz. Şimdi Peygamber Efendimiz sizin sorduğunuz sorunun cevabını veriyor. Peygamber Efendimiz en büyük hırsız kendi namazından çalan kimsedir buyurdu.
0: Ya.
1: En büyüğüdür. Şu hırsız bu. En büyük hırsız kendi namazından çalan kimsedir. Orada dinleyenler ya Resulallah bir kimse kendi namazdan nasıl çalar diye sorarlar. Arkadaş şimdi bizi dinleyenler demişler. Ya nasıl çalar namazda? Yani. Neresini çalacak namazın? Ve Peygamber Efendimiz cevaben buyuruyor ki namazın rükûsunu ve secdelerini tamam yapmamakla buyurdu.
0: He.
1: Adam daha kıyamdan eğilirken Allah'a şükür oğlum.
0: Makinalı tüfek gibi namaz kılıyor.
1: Ya, namaz namaz olmadı yani. Tamam bir hareket yaptın da. Namaz namaz olmadı. Çünkü Peygamberimiz rükuda ve secdelerde belini yerine yerleştirip biraz durmayan kimsenin namazını Allah-u Teala kabul etmez. Ve yine Peygamberimiz iki secde arasında

0: Her şey açık değil mi Mustafa Bey?
1: Evet.
0: İmam Rabbani Hazretleri de Mektubat kitabında bunlar naklediyor.
2: Basit gibi görünen bir şey çok tehlikeli oysa.
0: Tabii. Yani netice
2: yani ne olacak dinleyince... canım işte ha oturmuşum ha oturmamışım ha dik durmuşum öyle bir şey yok.
0: Kendine dünyada eziyet etmişim. Başka bir şey olmadı. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın dininde değil. Çünkü melekler bakacak. Muhammed Aleyhisselam'a Allah-u Teala bildirdiği namaz, ibadeti böyle değil kardeş diyecek. Arkadaş diyecek.
2: Bir de ehemmiyet vermemiş oluyorsun.
0: Tabii. Ehemmiyet vermeyince
2: küçük
0: de...
2: Küçük görüyorsun.
0: Ehemmiyet vermeyince de zaten imanı kaybolup gidiyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ebu Hüreyre radıyallahu teala hazretleri buyuruyor. 60 sene bütün namazlarını kılıp da hiçbir namazı kabul olmayan kimse rükû ve secdelerini tamam yapmayan kimsedir. Zeyd İbni Vehb Hazretleri birinin namaz kılarken rükû ve secdelerini tamam yapmadığını gördü. Yanına çağırıp ne kadar zamandır böyle namaz kılıyorsun dedi. 40 sene deyince sen 40 senedir namaz kılmamışsın. Ölürsen Muhammed Resulullah'ın sünneti yani dini üzere ölmezsin dedi. İmam-ı Taberani'nin Evsat'ında bildirilmiştir ki bir mümin namazını güzel kılar, rükû ve secdelerini tamam yaparsa namaz sevinir ve nurlu olur. Melekler o namazı göğe çıkarır. O namaz namazı kılmış olana iyi dua eder. Ve sen beni kusurlu olmaktan koruduğun gibi Allah-u Teala da seni de muhafaza etsin der. Kıldığın namaz sana dua eder. Namaz güzel kılınmazsa siyah olur. Melekler o namazdan iğrenir. Göğe götürmezler. O namaz kılmış olana fena dua eder. Sen beni zayi eylediğin kötü hale soktuğun gibi Allah-u Teala da seni zayi eylesin der. İmam Taberani Hazretleri anlatıyor da bu. Naklediyor bunu.
2: Namaz beddua ediyor yani.
0: Namaz beddua ediyor. Namaz beddua ediyor. Şimdi bu tam İbn-i Saddevi'de kitabını hazırlayan zat Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh talebelerine, sevenlerine devamlı surette işte kitaplar okuyun. Şimdi Mustafa Bey niye de mesela ben babaannem okuyup yazma bilmiyordu ama ilahiyatı bitirenden daha fazla fıkıh bilgisi vardı. Dedim bunlar nereden öğreniriz? Köyde ben daha önce görmüştüm şeyde. Sonra gördüm onu. O zaman babaanneme sormuştum nasıl öğreniriz? Halbuki dedem alim bir zatmış ama genellikle kadın kocasından pek istifade edemez. Öyle yazıyor kitaplar. Kocasına karşı muhabbeti sevgisi var ama dedim merak ettim nereden öğrendiniz diye. Köyde okuyup yazma bilen yaşlı bir kadın var. Hanım nene mi derler, hanım anne mi derlermiş öyle. Kadın toplarmış köyün kızlarını. Bunlara kitap okurmuş. Mızrak değil bana okurmuş. Ondan sonra Muhammediye Hamidiye bunlar okurmuş.
2: İlmihal bilgileri anlatıyor.
0: İlmihal yani. Bilgilerini okurmuş. Ve o anlatırmış da tabii. Köyde fazla da öyle televizyon bilmem ne falan olmadığı için de pür dikkat dinlerlermiş onu. Pür dikkat dinlerlermiş. Dolayısıyla mesela o Ahmediye kitabı menkıbele şeklinde anlatılıyor. Zevkle dinlenir. Şey yapılır falan. Dinleri bu şekilde öğrenmişler. Bir şey olduğu zaman doğru değil derlerdi falan.
2: Hayatlarına
0: geçirmişler. Mesela benim en çok dikkatimi çeken İslam hukukunun en zor bahisleri iki tanedir. Bunun birisi haiz nifas, öbürüsü de feraiz. Çünkü feraizde matematik lazım. Haiz nifasında da anatomi bilmen lazım. Feraiz olmasına rağmen pratiğini katmış. Okuyup yazması yok ha kadıncağızın. Birisi ölür, bu kadar alır. Mesela dede yetimi denilen bir şey vardı falan. Eğer oğlu hayattaysa bu dede yetimi alamaz der falan. Niye öyle? Öyle oğlum derdi bitti. Yani kerisi yok.
2: Ama biliyordu.
0: Ama doğrusunu söylüyor.
2: Doğru.
0: Pratiğini kapmış. Dolayısıyla namaz konusunda da mesela derdi ki babaannem oğlum şu namazınızı doğru kılın. Yarın böyle çul çaput gibi senin kıldığın namazı yüzüne çarpmasalar diye. Bu ifade Mızraklı İlmihal'de geçiyor biliyor musun? Ve sonra da Hüseyin İlmi Efendi'nin kitaplarında dikkatimi çekti. Ecdadımız beraber bir araya gelerek böyle kitap okuyarak dinlerini muhafaza ettiler diye. Şimdi kitaplar okunmazsa demin de sizin ifade ettiğiniz gibi ne var canım işte ben kılıyorum öbürsü hiç kılmıyor ya gibi kendine göre de kıyas yapıyor falan. Sanki o kadar kılmak suretiyle de yani cennetin baş köşesine gidecekmiş gibi falan. Allah-u Teala hidayet nasip etsin, anlayış nasip etsin. Ehl-i Sünnet âlimlerin kitapları okunmadığı müddetçe mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabı okundukça insanın ihlası artar buyuruluyor. Seyyid Abdurrahim Arbaz Hazretleri öyle buyurmuşlar. Dolayısıyla bir kimse namazın ahkamına riayet etmezse, hükümlerine riayet etmezse, kıyamda, rükuda, secde

0: edebilirlen durumlar yerine getirmezse hırsız olabiliyor. Namazına çalmış olur.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala kıyamette buyurur ki, dünyada bir gün beni hatırlayıp ananı, benden bir kerecik korkanı cehennemden çıkarın. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhüm ecmain ile birlikte bir gün Ebu Heysem bin Teyhan'ın evine gittiler. Ebu Heysem, hoş geldiniz ya Resulallah ve eshabı. Evimi şereflendirseniz de size ikramda bulunsam diye daima arzu ederdim. Bugün ise evimde az bir yiyecek vardı. Fakat onu komşulara verdim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çok iyi yapmışsın. Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar çok vasiyetlerde bulundu ki, komşuların birbirlerine mirasçı olacağını zannettim buyurdu. Evin bahçesinde bir hurma ağacı görüp, ey Ebu Heysem, izin verir misin şu hurma ağacından hurma toplayalım buyurdu. Ya Resulallah, o hurma ağacı hiç hurma vermedi. Siz bilirsiniz dedi. Resulullah, Allahü Teala o ağaçtan çok hurma verecektir buyurdu. Ali'ye radıyallahu an bir bardak su getir buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu an bir bardak su getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bardaktaki suyun bir kısmını içti. Bir kısmını da mübarek ağzında çalkalayıp o hurma ağacının üzerine döktü. Hemen o anda ağacın üzerinde hurma salkımları görüldü. Hurmaların bir kısmı taze, bir kısmı kuru idi. Hurmaları topladılar. Tam yetecek kadardı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu Allahü Teala'nın size kıyamet gününde vereceği nimetlerdendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazada bana, ey Ebu Hureyre, yanında yiyecek bir şey var mıdır buyurdu. Ya Resulallah, dağarcıkta birkaç tane hurma var dedim. Getir buyurdu. Ben de götürdüm. Mübarek elini kabın içine soktu ve hurma çıkardı. O hurmaya mübarek elini sürdü ve dua etti. Sonra bana, eshaptan 10 kişi davet eyle buyurdu. Çağırdım, geldiler ve o hurmalardan yediler. Onlar gidince, 10 kişi daha çağır buyurdu. Yine 10 kişi daha çağırdım. Gelip onlar da o hurmalardan yiyip gittiler. Böylece bütün orduyu onar onar davet ettim. Hepsi hurmalardan yiyip doydular. O kabın içinde yine hurma vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, bu kabı sakla, elini içine sok, ağzını aşağı çevirme buyurdu. Resulullah hayattayken her ne zaman elimi o kabın içine soksam hurma çıkarıp yerdim ve halka da dağıtırdım. Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın radıyallahu teala anhum ecmaîn halifelikleri sırasında bu hal aynen devam etti. Hazreti Osman'ın şehit edildiği gün benim evimi de yağmaladılar ve o hurma kabını da almışlar. O hurma dağarcığından 200 veskten fazla hurma almıştım. Bir vesk 60 sağdır. Bir sağ 4,2 litredir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni halk arasında İslamiyetin hükümleriyle hükmetmem için Yemen'e kadi olarak vazifelendirdi. Ya Resulallah, ben alim değilim. Kadilik yapacak hükümleri bilmem dedim. Mübarek elini göğsüme koydu ve Ya Rabbi, kalbine hidayet et ve lisanına istikamet ver diye dua buyurdu. Ondan sonra iki kimse arasında hüküm vermekte hiç şüpheye düşmedim.

0: Üçüncü cilt, 41. mektup. Kadınlardan istenilen 5. şart, bühtan ve iftira etmemektir. Bu günah, kadınlarda çok olduğundan onlara şart edildi. İftira, büyük günahtır ve çok fenadır. Bunda yalan söylemek de vardır ki, yalan her dinde haramdır. İftirada, bir mü'mini incitmek de vardır ki, bu da başkaca haramdır. Bunlardan başka, iftira etmek, yeryüzünde fesat çıkarmaya, ortalığı karıştırmaya sebep olur ki, bu da haramdır. Altıncı şart. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, her emrine itaat etmektir. Bu şart, bütün farzları, sünnetleri yapmak, ve bütün yasaklardan kaçınmak demektir ve İslam'ın 5 şartını bildirmektedir. İslam'ın 5 şartından biri namazdır. 5 vakit namazı üşenmeden seve seve kılmalıdır. Malın zekatını emredilen yerine hevesle vermelidir. Ramazan-ı Şerif orucu bir senelik günahların affına sebeptir. Oruç tutmaktan zevk almalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hac edenin geçmiş günahları affolur. Kâbe-i Muazzama'ya gidip, hac etmeyi büyük kazanç bilmelidir. Vera ve takvayı elden bırakmamalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dinin direği veradır. İçki içmemelidir. Sarhoş yapan her şey, şarap gibi haramdır. Musikiden de kaçınmalıdır ki, lehv ve lâb'tir. Yani, nefsin istediği faydasız iştir ve haramdır. Bir hadis-i şerifte, musiki, zinaya yol açar, buyuruldu. Müslümanları gıybet etmek, yani kötülemek niyetiyle çekiştirmek, iki Müslüman arasında söz taşımak, musikiden daha büyük haramdır. Zimmiyi gıybet etmenin de haram olduğu Behçetül Fetava'da yazılıdır. Bunlardan kaçınmak lazımdır. Müslümanla alay etmek, kalbini kırmak da haram olup sakınmak lazımdır. Kâhinlere, falcılara inanmamalıdır. Bilinmeyen şeyleri bunlara sormamalıdır. Bunları gayipleri bilir sanmamalıdır. Sihir, yani büyü yapmamalıdır ve sihir yaptırmamalıdır. Haramdır ve küfre en yakın olan en fena haramdır. Sihre ait ufak bir şey yapmamaya çok dikkat etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Müslüman sihir yapamaz. Allah saklasın, imanı gittikten sonra sihri tesir eder. Sanki sihir yapınca imanı gider. İmam-ı Nevevi, rahmetullahi aleyh, dedi ki, sihir yaparken, küfre sebep olan kelime veya iş olursa, küfürdür. Böyle kelime veya iş bulunmazsa, büyük günahtır. Sihir, insanları hasta yapar. Sevgi veya muhabbetsizlik yapar. Yani, cesede ve ruha tesir eder. Sihir, kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder. Sihrin tesiri kat'î değildir. İlacın tesiri gibi olup Allahü Teala isterse tesirini yaratır. İstemezse hiç tesir ettirmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda bulunan kadınlar bunların hepsini kabul etti ve yalnız söz ile ahd ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara hayır dua etti ve aflarını diledi. Müslüman kadınlardan herhangisi de bu şartları kabul ederek bunlara uyarsa bu sözleşmeye dahil sayılır ve bu duadan faydelenir.
1: Hıkt, başkasından nefret etmek, kalbinde ona karşı kin, düşmanlık beslemektir. Kendine nasihat verenlere böyle kin beslemek haramdır. Zulmedene karşı hıkt haram değildir. Hıkttan hasıl olan kötülükler 11'dir. Haset, şematet, hicr, istisgar, aşağı görmek, yalan, gıybet, sırrı ifşa, alay etmek, eziyet vermek, hakkı ödememek ve mağfirete mani olmak. Hıkt eden kimse, iftira, yalan ve yalancı şahitlik ve gıybet ve sır ifşa etmek ve alay etmek ve haksız olarak incitmek ve hakkını yemek ve ziyareti kesmek günahlarına yakalanır. 3 şey bulunmayan kimsenin bütün günahlarının af ve mağfiret olunması umudur. Şirke, küfre yakalanmadan ölmek, sihir yapmamak ve din kardeşine hıkt etmemek. Hadis-i şerifi, sihir yapmanın İslamiyet'te yeri olmadığını göstermektedir. Sihir, büyü, efsun yapmak olup haramdır. Sihir yapana, Farisi'de cadu denir. Sihir vasıtasıyla her dilediğini yapacağına inanırsa, kâfir olur. Sihrin tesirine inanmayan da kâfir olur. Sihrin diğer ilaçlar gibi, Allah-u Teala dilerse tesir edebileceğine inanmalıdır. Her dilediğini Allah-u Teala'nın yaratacağına inanmak, küfr olmaz ise de büyük günahtır. Hıktın sebeplerinden biri gadaptır. Gadap eden, kızan kimse, intikam alamayınca gadabı hıkt halini alır. Gadap, kanın hareketinin artmasından, tansiyonun artmasından meydana gelir. Allah için gadaba gelmek iyidir. Dine olan gayretindendir.
2: Bugün de sizlere turistik Antalya ilimizin yine hem turistik hem de turuşgiller bakımından iyi bir ziraat ilçesi olan Finike'den sesleniyorum. Finike tabii çok eskiden birçok kadim kavimlerin kaldıkları, işte kendilerince medeniyet kurdukları tarihi ilçelerimizden birisi. Tarihi milattan önce 2000-3000 yıllarına kadar da dayanır. Şu anda da biz böyle bir tarihi kentin kazı yerlerinde değiliz ama hudutları içerisindeyiz. Limirna kentinin. Bu dergâhta Limirna kentinin ortalarındaki bir yere kurulmuştur. O kenti yıkarak da kurulmamıştır. Burada arkamda gördüğünüz bir bol, cömert bir su akmaktadır. Tabii bu cömertlik Allah-u Teala'dan. Efendim, 7 ayrı kanaldan su geliyor. Birbirlerine yakın, kayaların arasından ve içiliyor. Kaynağın başındayız, su başındayız. İçtim, buz gibi. Düşünün yazın en sıcak günlerinde Finike'de 35-40 derecelerde bu suyun başına gelmişsiniz. Hem oradaki Muhammed bin Nida-i Kasım Hazretleri'ni ziyaret etmişsiniz. Bu ziyaretinizi eksik etmeyin efendim. Yani buraların böyle ziyaretçilere çok, ziyaretçilerin buralara ihtiyacı var. Evet, buralarda görünmenizde büyük faydalar var. Bu su vardı da dergah mı kuruldu? Dergahtan sonra mı bu su burada akmaya başladı? Bunlar hususunda fazla bilgilerimiz yok. Dergah dendiği zaman çeşitli kolaylık tesisleri de olan bir yerdir. Bir tekke dergahtır. Hem dergahtır hem tekkedir. İnsanların yatacağı yere ihtiyacı var. Yiyeceği yere, aşhanelere ihtiyacı var. İbadethanelere ihtiyacı var. Bu tekke buradayken burada mutlaka bir mescit vardı. Bir cami vardı. Kafi Baba buraya defnedildikten sonra, Abdülkafi Baba defnedildikten sonra burası stop etmedi ki. Yani kilidi vurup gidilmedi ki buradan. Burada mutlaka ondan sonra gelen bir postişin bulundu. Ve o yıllarca da devam etti. Ta ki 2. Mahmud Han zamanına kadar. Öyleyse bu dergah devam ettiyse, Kafi Baba da buraya defnedildiyse burada bir mescit daha olması lazım. Araştırmanın bu yönde bence geliştirilmesi lazım. Burada aşhane denilen bir bölüm var. Birbirine böyle yapışık düzende yapılmış birkaç oda. Onlardan en öndeki olana mescit diyorlar ama onun bana göre mescit olmaması lazım. Toplama taşlarla yapılmış. Böyle taşın en zengini olan finike ki şu anda Alacadağ'da 7-8 tane taş ocağı muntazam kesimler yapmak suretiyle yerden mermer blokları çıkartıyor. Memleket ekonomisine harıl harıl katkıda bulunuyorlar. Böyle bir yerde sağdan soldan toplama, hani moloz taşı denilen ocak artıklarının getirilerek yapılması mescidin uygun değil. Oralarda zaten şömine bacası gibi bacalar da var. Bunların hepsi tamamıyla bir mutfak bloku idi bu şeyler. Ama diğerleri yıkılmış. Zaten ihata duvarı bile yok. Şimdi ihata duvarını yaptırmaya başlamışlar. Burada bu türbenin çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesi, tamiratlarının yapılmasıyla ilgili efendim Finike'nin eşrafından tanınmış kimselerden Bilal Turgut Bey sağ olsun bizlere de çok müzahir oldu, yardımcı oldu. Bu çekimlerin, tarihi yerlerin, Finike'nin tanıtılması için kendisine de teşekkür ediyoruz. O buradaki ihata duvarını şimdi başlatmışlar. Belli bir girişimle tabii kaymakamlığın falan da bilgisiyle ki esas koordinatör kaymakamlık olarak. Burası inşallah yakın bir zamanda çok muntazam böyle gezilip görülecek yer haline getirilecektir. İnanıyorum ömrümüz olursa biz de öyle olduğunu haber alırsak gelip çekimini niye yapmayalım efendim. Şimdi Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri rahmetullah aleyh Hacı Bektaş ilçesinde külliyesi var. Güzel bir mescidi var. Mescide oradan geliyorum yani. Mükemmel bir mescidi var. Abdest alma yerleri var. Yani Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri Lokman Perende Hazretleri tarafından yetiştirilmiş. Lokman Perende Hazretleri rahmetullahi aleyh de Ahmet Yesevi Hazretleri tarafından yetiştirilmiştir. Bu kimseler Allah-u Teala'nın dinini yani İslam'ın şartlarını insanlara öğretmek için hayatlarını ortaya koymuş kimselerdir. Yani böyle insanların namaz, niyaz hususunda insanlara çok nasihatler ettiklerini biliyoruz. Kendilerinin de namazlarını, niyazlarını devam ettirdiklerini biliyoruz. Yoksa bir tane sahte derviş gelip de ya sizin namazınız kılındı, hadi bakalım biz onu ayarladık gibi insanları ibadetlerden soğutması uygun bir hadise değildir. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin devamı ta 12 imam hazretlerine, hazeratına rahmetullah aleyh devam eder. Şimdi bu 12 imam dendiği zaman insanlar ya bunlar kim acaba, bunlar böyle yanlış yolda olan birilerinin şeyleri mi, liderleri mi falan diye düşünüyorlar. Hayır hayır, öyle bir şey yok. 12 imamın ismini burada Muhammed bin Nida-i Kasım Hazretleri'nin de ruhaniyetinin olduğu bir yerde bir daha söylemek istiyorum. Ali bin Ebi Talip Efendimizin aleyhissalatü vesselam efendim amcası oğlu, Ebi Talib'in oğlu, yani Hazreti Ali radıyallahu anh, onun namaz kılmaması, ibadet yapmaması mümkün mü efendim? Değil. Peki onun kendinden sonra gelen herkesin adına ben sizin namazınızı da kıldım dese böyle bir bedel namaz var mı efendim? Yok. İnsan namaz kılar. Anası da babasına da belki sevap gider ama anasının babasının namazı yerine geçmez. Bunun tam tersine evladı kılar. O da anasının babasına bir faydası, namazı borcunu ödemek yüzünden ona faydası olmaz. Evet, ondan sonra Hazreti Hasan radıyallahu anh 5 vakit namazında ve İslam'da halifelik yapmış olan mübarek bir insan Efendimizin aleyhissalatü vesselam kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anhadan dünyaya geldiği için seyittir. Ali radıyallahu anh'ın başka hanımlardan olan çocukları tabi seyit olmuyorlar. Ancak Hazreti Fatıma radıyallahu anhadan dünyaya gelen çocukları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, bunlar seyit kimselerdir. Hazreti Hüseyin, üçüncüsü 12 imamın, Zeynel abinin hazretleri, aynı soydan devam ediyor. Muhammed Bakır, Hazreti Zeynel abinin oğlu, Cafer-i Sadık radıyallahu anh'ın babası. Cafer-i Sadık radıyallahu anh, Muhammed Bakır'ın oğlu, Musa Kazım hazretlerinin rahmetullahi aleyh babası. Musa Kazım hazretleri, Cafer-i Sadık'ın oğlu ve İmam Ali Rıza'nın babası. Ali Rıza, Musa Kazım'ın oğlu, Muhammed Cevat Taki'nin babası. Bu insanların hepsi namazında, niyazında, yani Allahu Teala'ya farz olan ibadetleri yapmada herkese örnekti. Ve bütün vaazlarında, nasihatlarında da bu ibadetleri yapın derdi, nasihat ederdi. Bunun ötesinde, efendime söyleyeyim, bir tekkeye gelip de efendim bizim namazımız kılınmıştır deyip burada yan gelip yatmak veya herhangi bir işret alemi yapmak dinimizde hiçbir şekilde yoktur. Hele hele ibadet niyetine bunlar yapılırsa maazallah yapanlar için büyük tehlikedir. Şimdi Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri rahmetullahi aleyh Yeniçeri Ocağı'nın kurulması sırasında Orhan Gazi zamanında Yeniçeri askerlerinin sırtını sıvazlayarak dua etmiştir. Ve bu ocak 250 sene hiç bozulmadan, devletine bir gaile olmadan görevine devam etmiş, zaferden zafere bütün o dönemdeki 2. Mahmut Han zamanına yakına kadar, 3. Selim Han zamanında dahil edebiliriz, efendim başarıdan başarıya koşmuşlardır. 3. Selim Han zamanında ocakta böyle uygun olmayan insanların yer almasıyla, maalesef insan kayırmayla, iltimasla ocağa uygun olmayan insanlar da alındı ve 2. Mahmut Han 1826'da bu ocağın artık memleketin başına bir dert ve bela olduğuna karar verdi ve ocağı ortadan kaldırdı. İşte o ocaktan İstanbul içerisinde imha edilenlerin haricinde uyanıklardan bazıları başını kurtarmak için, kelleyi kurtarmak için Anadolu'ya dağıldılar. Ve Anadolu'ya geldiklerinde Bektaşi tekkelerinden bazılarına sığındılar. Halbuki Bektaşi tekkesi Hacı Bektaşi Veli'nin yolunda olan uygun insanların, yani devletine sadık insanların olduğu yerdi. Buralara geldiler, işte biz de Bektaşiyiz falan dediler. Yeniçeriliklerini söylemediler. Mahmut Han bunları istihbar edince, sade Finike'de olmadı bu, Anadolu'nun birçok yerinde haberler geldi ki bu böyle böyledir. İkinci Mahmut Han da geçici olarak burayı kapattı. Abdülmecit Han zamanında tabi bura gibi yerleri kapattı, burayı da kapattı. Faaliyetine son verdi. Abdülmecit Han zamanında ikinci Mahmud'un oğlu, böyle yerler tekrar açıldı, imar edildi. Abdülaziz Han buralara bayağı masraflar ettirerek yeniletti efendim. Finike'de bunlardan birisidir. Şimdi Kafi Baba Hazretleri'nin kabrinin başına gideceğiz. Orada kapalı bir mekan olduğu için zamanı daha ziyade dışarıda kullanayım istedim. Tekkenin avlusunda da bu tekkede post işinlik yapmış, son dönemlere kadar insanlara faydalı hizmetleri olmuş kimselerin, Hasan Baba dahil, kabirleri var. Öbür tarafta da çok eskilerin kabirleri var. Onlar da artık biraz düzeltilmeye muhtaç vaziyette, bir el değmesi lazım. Yakın bir zamanda el değeceğine inanıyorum. İnşallah açılışına gelmek kısmet olur. Bir de kabri gösterelim efendim size. Finike, Abdülkafi Hazretlerinin, yani Muhammed bin Nidai Kasım Hazretlerinin türbesinin içerisine girdik. Sandukası arka tarafında. Bizler çekim öncesinde burada bir fatihalarımızı kendilerine gönderdik. Siz de inşallah ekranlarınızın başında gönderirsiniz. Bu külliyenin bulunduğu köy Saklı Su Köyü. İhtimal ki bu çıkan yedi gözeden haldır haldır su akan bereketli sudan dolayı Saklı Su olarak anılmış. Bu köyün muhtarı olan Atalay Topal Şahin kardeşimiz bu türbenin işleriyle çok yakından ilgileniyor. Ve buraları derliyor, toparlıyor, alabildiğince sahip oluyor. Çünkü insanlar bazen buraya piknik yapmaya gelip, burası piknik yeri değil, burası ziyaret yeridir. Pikniğinizi gidersiniz, piknik alanda yaparsanız, ziyaretinize gelirsiniz, burada yaparsınız diyor gelenlere. Bunları anlatmaya çalışıyor. Şimdi Abdülaziz Han zamanında bu tekke artık normal olarak faaliyete devam etti. Kâfi Baba burada yatıyor o zaman da. Sultan Abdülhamit Han zamanında ki 1902'li yıllara doğru burada köklü bir tamirat yaptırdı 2. Abdülhamit Han. Ve yine tekke devam etti. Ama İttihat Terakkiciler zamanında bu tekkede ne hikmetse onu bilemiyoruz. Askeri maksatlarla bazı yerler kullanılmaya çalışılmış. İttihat Terakki zamanında yani Trablusgarp Bingazi harpleri sırasında belki oralara gönderdikleri askerlerin ikmali için midir nedir onu bilemiyorum ama kitaplarda böyle bir kayda rastladım. Onu da doğrusu kafam almadı ama artık buradaki o dönemin post işinleri falan liyakatsız insanlar Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da öyleydi. Ondan sonra da bir kanun çıktı. Tekke ve zaviyeler Cumhuriyet Hükümeti Devleti tarafından kapatıldı. Efendim Finike'deki tarihi yerler programlarımız devam edecek inşallah. Ama bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 146. bölüm. Bundan önceki bölümde Rus birlikleri muhasarayı tamamlamaya çalışıyorlar. Böylece bizim de o yolları kesilen kasabalardaki bir grup birliğimizin yaptığı bir müsaademe neticesinde maalesef 2800 mevcutlu birliğimizin toplam mevcudundan 1800'ünü yaralı ve şehit olarak vermiştik. Yani saf dışı olmuştu. Harp safı dışına çıkmıştı. Yaralı da savaşamıyor, ölü de savaşamıyor. Düşman 6 tabur ve 4 tapla müdafaa edilen bir mevkiye almak için 16 tabur 72 top kullanmıştı. Bu zayiat olmaz mı? Sen 6 tabur kullanıyorsun, o 16 tabur kullanıyor. Bizim taburlarımız natamam, sayıları çok eksilmiş. Nerede 1000 kişilik tabur? Yok yok yok yok, hiç olamadı. Hakkı Paşa, kumandan olan Hakkı Paşa, Veli Bey'in kumandanı yani, burada büyük yararlılık göstermiş ama sayıca çok fazla düşmana baş eğmeye mecbur kalmıştı. Ruslar 24 Ekim'de bu paşadan yedikleri dayağı unutmuş olacaklar ki ona karşı gülünç sayılacak kalabalık bir kuvvette harekete geçtiler. Rus kuvvetleri Gorna Dublik ile Teliş'in düştüğü askerlere bildirildi. Bu haber doğrusu şevkimizi kırdı. Saatlerce oturduk, kara kara düşündük, üzüldük. Böylece Plevna ordusu 72 tabur, 21 süvari bölüğü, 12 Çerkez bölüğü, 88 top ve 40 bin kişiye inmişti. Karşıdaki 50 bin Roman, 100 bin üzerinde Rus birliği var. 40 bin kişiyiz. 8 Ekim ve Aralık arasında muhtelif sebeplerle zayi ettiğimiz 1500 kişiyi de bundan düşmek lazım. Yani 40 bin değil, 38.500 oluyor. Bütün kuvvetimiz takribi bu kadardı. 38.500 kişiydi. O tarihten sonra da hastalık Osmanlı saflarını kırıp geçirmeye başladı. İşte şimdi zafiyet gıdasızlıktan ve onun da neticesi olarak hastalığa vücudun direncinin kaybolması felaketi başlamıştı. Veli Bey'in, Hakkı Paşa'nın yardımcısı, 5 taburu 4. kolordunun harp nizamından çıkarılmış 5. koloruya verilmişti. Bir kolordunun 5 taburunu diyorsun ki savaş nizamından seni çıkarttık. Sen savaş nizamına uyamayacak sayılara geldin. Senin sağlam olanlarını ben 5. kolorduya dağıtıyorum. Böyle olur mu? Olur olur efendim. Eksilerini tamamlarsınız insan deposundan. Her şeyin deposu oluyor da buğdayın, kuru fasulyenin, pirincin, efendim bulgurun deposu oluyor, mühimmatın deposu oluyor. İnsan deposu da oluyor efendim. En üzücü depolardan biridir insan deposu, depo bölükleri. Plevne'nin çapı 9 kilometre olan bir çemberle kuşatıldı. Çapı 9 kilometre olan, evet, yani çevresi 27 kilometre olan bir muhasaranın içerisine Osmanlı askeri düştü. Rus muhasara ordusunda ise 170 tabur, 152 süvari bölüğü, 571 top vardı. Biz kolorduları lav ediyoruz, diğer kolorduyu savaşacak hale getirmek için. Onlar ise 170 tabur. Bu kuvvet 15 Kasım'a kadar bu halde kalmış. Ondan sonra da Gurko'nun kolordudan bir kısmı güneye, Gurko'dan bir Romanya fırkası da batıya gönderildi. Bu hareketlerden kısaca bahsedeceğim. Kısa bir genişleme yapıyor demek ki burada hatırasında. Biz bu bilgileri geç öğrendik. Ben bunları sonradan öğrendim diyor. Bunları esirlerden, casuslardan, bir de bütün bunları gazetelere aksettiren Rus komutanlarının ağzından öğrendik. Yani basını Ruslar ele almışlar. Hristiyanlık medeniyetin temsilcisi Ruslar yalan haberleri Avrupa'da yayınlatarak Osman Paşa ordusunda çöküş hedeflemişler. Sizin medeniyetiniz gözünüze, dizinize dursun. Hristiyanlık da Allah-u Teala'nın gönderdiği din ama siz o dini çevirdiniz, çevirdiniz, çevirdiniz. Canınızın istediği hale getirdiniz. Hristiyanlık kalmadı ki. Şimdi bir de o kalmayan Hristiyanlığa adam kazanmak için misyoner. Hayır, hayır. Siz misyonerlerle adam adam kazanmıyorsunuz arkadaşlar. Ticaretinize bakıyorsunuz. Hiç. Kimse yememesi lazım bunu. Öyle kiliselere gidip de çeşitli avlarla bir kot pantolonu adama efendim haş öptürürseniz o adam yarın iki pantolon verenle sizi keser. Gurko kuvvetlerinden sayyar bir müfreze ayın ikisinde Teteben'i, 9'unda Lukovica, Radomirci, Yablonica ve Osikova'yı, ayın ikisiyle onu arasında da Türklerin boşalttığı öteki mevkileri işgal etmişti. Gurko'nun emrindeki kuvvetli bir kıta da ayın 17'sinde Rosalita geçidini, 23'ünde de Preçevi ve 24'ünde Etropol'u almıştı. Ekim ayındaki kendilerine bulunmadığı zamanı bir gazetelerden okuyorlar. Düşman casuslarından öğreniyorlar. Düşman askerlerinin arasında konuşmalardan öğreniyorlar. Bizim taraf. Bu kitabın da yazarı tabii. Mehmet Ali Paşa'nın Baba Konak ordusundan Orhaniye'de kalan bir kol da bu mevkiyi mecburen bırakmış, dayanamamış. Esas ordu Sofya'ya, ileri kolları da Taşkesen, Kormaçı ve Strigele varmıştı. Balkanlardaki kar Rus istilasını durdurmuştu. Bu kanlı macera içinde Halas ordusuna bağladığımız, yani yardıma gelecek bir orduya bağladığımız ümitler sarsıldı. Mehmet Ali Paşa ikinci defa olarak acı bir mağlubiyete uğradı. Gurko'nun kuvvetleri muhasaratakilerle arkadan gelecek yardımın arasında kuvvetli bir mani olunca Plevne'nin kurtuluşu artık imkansız bir haldeydi. Aslanın ağzına düşmüştü. Bu hareketlerde Gurko, bu yapılan taarruzlarda Gurko meğer Todleben'in emrine aykırı hareket ederek bu savaşları vermiş. Todleben bu kadar ufak elleşmeye de müsaade etmiyordu. Bu bölümün de sonuna gelmiş buluyoruz. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Efendim Bir Diyarlardan Gönüllere programıyla yine sizlerle beraberiz. Hepinize hürmetlerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Ben Said Eken, bu programı sizlere sunarken ana kumanda masasında bize Ömer Sasunlu kardeşimiz yardımcı oluyorlar. Kendisine teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine bir mübarek zatı, bir büyük zatı sizlere arz etmeye gayret edeceğiz. Bu akşamki sizlere arz edeceğimiz bu mübarek zatın ismi Ebul Abbas Basir Hazretleri. Kendisi Endülüs'te yetişen evliyanın büyüklerinden olup asıl ismi Ahmet el-Endüsi el-Hazreci olup künyesi Ebul Abbas Basir'dir. Bazen de İbnül Gazale diye de tanındığı olmuştur. Hicri 6. asrın 2. yarısında yaşamış ve 7. asrın hemen başlarında Kahire'de vefat etmiş olup Karefe-i Sugra denilen yere defnedilmiştir. Orada kabri şerifi herkes tarafından bilinip ve özellikle cuma günleri ziyaretçilerle dolup taşmaktadır. Safiyyüddin Bil bin Ebul Mansur Hazretleri risalesinde bu zatı zikrederken kendisini çok övüyor ve şöyle demektedir. Ebul Abbas küçüklüğünden itibaren ibadetine çok dikkat ederdi. Yine Ebu Midyen Magribi Hazretlerinin yetiştirdiği evliyadan olan Ebu Ahmet Cafer Endülüsi Hazretlerinin huzurunda yetişmiş ve onun talebesi olmuştur. Ebul Abbas Hazretlerinin büyüklüğü, üstünlüğü herkes tarafından biliniyor ve tanınıyor idi. Ebu Süd bin Ebul Aşir'in de muasırıdır. Yani onunla aynı zamanda yaşamışlardır ve birbirleriyle de irtibatları vardır. Yukarıda onun bir başka isminin de İbnül Gazale, yani Ceylan yavrusu olarak nitelendirildiğini ifade etmiştik. İşte onun bu şekilde meşhur olmasına, bu şekilde anılmasına sebep şu hadise olmuştur. Ebul Abbas Efendi doğduğu gün annesi onun iki gözünün de ama olduğunu fark etti. Tabii efendisi, yani o çocuğun babası da o memleketin sultanıydı. Eskiden biliyorsunuz cariyeler vardı, farklı bir durum vardı. Ve memleketin sultanı olan o zat da seferdeymiş. Kadın çocuğu dünyaya getirdiğinde. O kadıncağız sultanın gözleri görmeyen bir çocuğun olmasını istemeyeceğini düşünerek, şimdi bu hali beğenmez ve hakir görebilir diye çocuğunu alır ve evinden uzaklara doğru gider. Onu da orada uzak bir yere terk eder. Efendisi geldiğinde de ona bir çocukların, erkek çocukların olduğunu fakat çocuğun doğumdan sonra hemen öldüğünü söylemeye karar verir. Kadın çocuğunu ıssız bir yere bir kenara bırakarak eve döner. Fakat çocuğu bıraktığı bir yerde Allah-u Teala oraya bir ceylan gönderir. Ve bu ceylan bu çocuğu muntazam olarak gelip emzirmeye başlar. Bir zaman o çocuk bu ceylanın himayesi altında büyümeye başlar. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra sultan geri dönünce seferden, hanım da kendisine, efendim bir oğlumuz oldu fakat doğumdan sonra çocuğumuz vefat etti der. Sultan ise gayet vakur bir halde Allah-u Teala'nın takdirine teslim olarak ve görünüşte de mahzun olan o hanımı teselli için der ki, ümit edilir ki Allah-u Teala o nimeti almakla
bize ondan daha hayırlısını ihsan eder inşallah der. Ve birkaç gün sonra sultan, o zamanlar biliyorsunuz sultanların ava çıkmaları, efendim etrafıyla avanesiyle çıkmaları meşhurdu. Sultan ava çıkar. Bir yerde av için arkadaşlarıyla geniş bir halka teşkil edip bir yeri kontrol altına alırlar. Daha sonra arazi kontrol edip halka iyice daraltıldığında sultan orada enteresan bir şekilde bir küçük çocuğu ve onu emziren ceylanı görür. Sonra der ki Allah Allah, bu çocuğun burada ne işi var? Bu ceylan da bunu nasıl emziriyor der. Ben bunu alayım, evime götüreyim bari, hiç olmazsa bunu orada bakayım. Yani bu da yazık, başka yırtıcı hayvanlar gelir buna zarar verir diye. Ve hatta benim oğlum işte vefat etti, yerine de bir tane de efendim çocuğum, vefat eden yerine bir çocuğum olmuş oluyor. Bu şekilde ben de buna sahiplenirim, sahipleneyim diye alır, sevinerek evine götürür. Evine vardığında da çok sevinçliydi. Hanımına der ki, ey hanımefendi, bak Allah-u Teala bizim bir çocuğumuzu almıştı, onun yerine başka bize bir tane erkek çocuk nasip eyledi, elhamdülillah. Sen bunu al, yetiştir, bizim oğlumuz olsun der. Kadın çocuğu alır, bakar ki bir de ne görsün, onun uzaklara bıraktığı efendim kendi çocuğu. Bu halde dayanamaz ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. Efendisi de hayret eder. Ey hanım, nedir bu hal, niye hıçkıra hıçkıra ağlıyorsun deyince, kusura bakma sultanım, bu benim oğlumdur. Vefat etti diye sana söylemiştim. Aslında vefat etmedi. Bunun efendim gözleri görmüyor diye ben götürüp siz istemezsiniz diye uzak bir yere bırakmıştım. Fakat Allah-u Teala onu bize tekrar ihsan eyledi der. Ve sultan da ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun, bize bu nimeti ihsan ettin der. Ve her ikisi de dua ederler, şükrederler ve çocuklarına kavuştukları için de pek çok insanlara ikramlarda bulunurlar, sadakalar verirler, kurbanlar keserler. Tabii kadın daha sonra çocuğunu güzelce büyütmeye, onu ihtimamla yetiştirmeye gayret eder. Kur'an-ı Kerim okutur ve daha sonra onun için bütün civardaki alimler, hocalar onun en iyi şekilde yetişmesi için gayret gösterirler. Ebu'l-Abbas Efendi bu şekilde güzel bir ilim tahsil ederek hayatını sürdürmeye devam eder ve belli bir olgunluğa gelir. Artık yavaş yavaş ilim öğrenmiş, ilim sahibi olmaya başlamıştır. Fakat tabiatı gereği insanlardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışırdı. Babası sultan olmasına rağmen dünya malına hiç rağbet etmez. Dünya nimetlerinden fazlasıyla faydalanmak ve onları dilediği gibi harcamak imkanı olmasına rağmen hiç onlara iltifat etmemiş. Hep garip kuraba, fakir fukara gibi giyinmeye gayret etmiş. Fakirler arasında bulunmuş. Öyle yağlı ballı yemekler yemek yerine peksimet, kuru peksimet, limon, tuz, bu şeylerle efendim idare etmeye çalışırmış. Aslında bu evliyalık yolunda bulunanlara mahsus olan bu hali anlamayan bazı insanlar onun da bu haline
Yani babası sultan, her türlü imkan varken ne diye böyle fakir fukara gibi yaşıyor diye de merak ederlermiş yani. Bu nasıl bir insan diye de. Fakat Ebul Abbas Hazretleri bu insanların niçin bu kadar gaflette olduklarını, dünyanın gelip geçici, aldatıcı ve çabuk bitici zevk ve eğlencelerine dalarak sonsuz olan ahiret için hazırlanmayı ihmal etmelerine ve böylece ebedi olan, bitmeyen hakiki saadete, sonsuz nimetlere kavuşmaktan mahrum kalmalarına da hayret edermiş. O insanlar bu nimetlerden niye istifade etmiyor diye ona hayret ederken, o da insanlara hayret edermiş. Ebul Abbas Hazretleri belli bir yaşa geldikten sonra, belli bir olgunluğa eriştikten sonra artık Mısır tarafına gitmeye karar verir ve Nil Nehri kenarına yerleşir. Nil Nehri kıyısında Babül Hark denilen yerde bulunan yerde bir tekke kendisine inşa eder ve burada talebe yetiştirir. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmaya gayret eder. Bu şekilde ömrünü geçirmeye çok çok uğraşırdı. Bir başka zat olan Ebu Suud Efendi'nin tekkesi ise Nil'in karşı yakasında Babül Kantere denilen yerdeydi. Bu iki zat bir

Oradaki civarda bulunan insanlara vaazı nasihat ederek, sohbet ederek ömrünü geçirmeye gayret edermiş. Buyurmuş ki Allah-u Teala'yı sevindirmek isteyen onun kullarını sevindirsin. Allah-u Teala üzmek isteyen onun kullarını üzsün. Ve buyurmuş ki üzen üzülür. Yani sen başkasını üzersen bir başkası da seni üzer. İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'nın emriyle oğlu İsmail'i kesmeye götürdü biliyorsunuz. Tabi bu kolay bir hadise değil. Çok zor bir durum. Düşünün ki canınızdan çok sevdiğiniz çok kıymetli bir varlığınızı yani bir parçanızı kurban etmeye gidiyorsunuz. Tabii ki çok zor bir şey. Ama Allah-u Teala emrettiği için bundan da vazgeçmesi mümkün değil. Ne oluyor? Bu vesileyle çocuğunu kesmeye götürürken sakalına sıkıntıdan ak düşüyor. Eve gelince Hacer annemiz ona soruyor, ne oldu? Senin sakallarında bir sürü beyazlık görüyorum. O da diyor ki ey hatun, ben ne bileyim, herhalde bu oğlumu kesme sıkıntısının yaşadığımdan dolayı sakalıma ak düştü. O zaman onları kopar da siyahlıklar arasında beyazlıklar kalmasın der. Tam o anda Cebrail aleyhisselam gelir, der ki o saç ve sakalındaki beyazlık benim nurumdur. Nurumu narda yakmam, ateşte yakmam der. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sakalında da 17 tane ak kıl vardı. Demek ki Allah-u Teala'nın nuruymuş. O benim nurumdur. Nurumu narda yakmam, yani cehenneme atmam buyuruyor. Allah-u Teala kulları yanmasın diye Allah-u Teala'nın şefkati anne babanın şefkatinden binlerce kere daha fazla olduğu için kullar yanmasın diye efendim çok şefkatli olduğunu Kur'an-ı Kerim'de defalarca bildiriyor. Yine bir mübarek zata soruyorlar. Allah-u Teala'nın çok şefkatli olduğunu bildiren ayet-i kerimeler hangisi? O da buyuruyor ki azap ayetleridir. Azap ayetleri bildiriyor ki Cenab-ı Hak şunu yapmayın, böyle davranmayın, bunu yaparsanız, şunu yaparsanız böyle karar verdim ve ben sizi sonra bununla cezalandırırım diye ikaz ediyor. Yani Allah-u Teala öncesinde bizi imtihan ediyor ama imtihandan önce de haber veriyor, bildiriyor. Eğer şunu yaparsanız, yanlış yaparsanız sonra sizi cezalandırırım diye bu haber veriyor. Niye? Çünkü Allah-u Teala bizlere acıdığı için öncesinde ne yapıyor? Bilgilendirerek, haber vererek bizim yanmamızın önünü geçmeye çalışıyor. Ebu'l-Abbas Basir Hazretleri buyuruyor ki bütün vaazların en kıymetlisi, bütün nasihatlerin özü bir şeydir. O da bir Allah adamına rastlamaktır. Nasıl ki Eshab-ı Kiram Aleyhimur Rıdvan Hazretleri Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem gördüler, ona kavuştular, rastladılar ve Eshab-ı Kiram'dan olmak şerefine nail oldular. Bir Allah adamını tanıyan, bir Allah adamını seven, bir Allah adamına inanan, bir Allah adamının yolunu takip eden, izini takip eden aynı Eshab-ı Kiram efendilerimizin Peygamber Efendimiz'e kavuştuğu gibi büyük nimete, büyük devlete kavuşur.

0: Onun için bu büyükler inkar edilmediği müddetçe, gerek yazılarında gerek sözlerinde en ufak bir şüphe olmadığı müddetçe, o müminin kurtulmamak ümidi, yani kurtulmamak ihtimali yoktur buyuruyor. Çünkü yalnız başımıza kalırsak, kendi başımıza kalırsak, her an hata yapma, her an yanlış bir yola sapma ihtimalimiz olur. Ama bir Allah adamına bağlanırsak, onun yolunda gidersek, yanlış yapma ihtimalimiz ortadan kalkar. Çünkü bu iş bir silsile halindedir. Bir zincirin halkası gibidir. Bir de şöyle düşünün. Keban Barajı'ndan biz elektriği direkt kendimiz almaya kalkarsak ne olur? 380 bin volt cereyanı bir anda alırsak çarpılırız. Birden kömür gibi oluruz. Ama ne oluyor? Bir silsile halinde Keban Barajı'ndan evimize gelinceye kadar o voltaj düşürüle bizim ihtiyacımız olan, istifade edebileceğimiz hale getiriliyor. Dolayısıyla evimizde kullandığımız aletimiz, edevatımız ve işlerimiz çok kolay oluyor ve bundan istifade edebiliyoruz. Direkt kendimiz barajdan 220 volt yerine 380 bin voltu cihazımıza verirsek ne olur? Cihazlarımız kül olur. İşte o yüzden bu yolda doğru bir şekilde istifade edebilmenin, yanlış yapmamanın yolu, hem de efendim feyz ve bereketin akmasını sağlayabilmenin yolu, bir Allah adamına, ama hakiki Allah dostuna, ehli sünnet alimine bağlı olmak, onun yazdığı kitapları, onun efendim koyduğu yolu takip etmek ve onlardan istifade etmektir buyuruyor Ebu'l-Abbas Basir Hazretleri. Yıllar önce, bakınız kaç yüzyıl önce bu büyükler bu şekilde nasihatte bulunuyor. Ondan sonraki gelen büyüklerimiz de hep aynı şekilde buyurmuşlardır. Bir yol haritası çizmişler. Talebeleri için bir yol seçmişler ve o doğru yoldan onları selamete götürmüşlerdir. Evliyadan Hatim isimli bir zat şöyle anlatıyor. Ebu Suud Hazretlerine 20 sene hizmet ettim. Kendisinden bana bu yolda ahd vermesini, yani beni mezun etmesini istedim. Bana sen benim evladımdan, yani benim yanımda yetişecek kimselerden değilsin. Sen Mağrib memleketinden gelecek olan kardeşim Ebu'l-Abbas'ın evladındansın buyurdu. Nihayet Ebu'l-Abbas Hazretleri Mısır'a gelince Ebu Suud Hazretleri dedi ki bana, senin üstadın, seni yetiştirecek zat bu gece geldi. Bulak şehrine git. Orada o zat ile konuş diye bana nasihatte bulundu. Ben de bu nasihat üzerine Bulak şehrine gelip Ebu'l-Abbas Hazretleri'ni buldum. Ve onunla ilk karşılaşan kişi olma şerefine nail oldum. Ve beni görünce benimle müsafaha edip hiçbir şey de söylemeden, evladım Hatim hoş geldin, Allah-u Teala kardeşim Ebu Suud'a hayırlı karşılıklar ihsan buyursun, biz gelinceye kadar seni korudu, himaye etti buyurmuştur. Ebu'l-Abbas Basir Hazretleri şöyle anlatıyor. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri yanındaki bir toplulukla beraber bir cenazeyi defnetmişti. Herkes gitmiş fakat Ömer bin Abdülaziz Hazretleri bazı yakınlarıyla orada kalmışlardı. Yanındakiler ona, ey müminlerin emiri, sen bu cenazenin sahibi misin de burada kaldın? Halbuki falanca kişilerin cenazeleri için böyle beklememiştin diye sordular. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri de onlara şöyle cevap verdi. Ey kardeşlerim, kabir bana arkamdan şöyle seslendi. Ey Ömer bin Abdülaziz, dostlarını ne yaptığımı hiç sormuyor musun? Ben de döndüm kabre, dedim ki söyle ne yaptın? Bana dedi ki onların kefenlerini yırttım, vücutlarını parçaladım, kanlarını emdim, etlerini yedim dedi ve tekrar şöyle seslendi. Ey Ömer bin Abdülaziz, bana o dostlarının eklemlerini ne yaptığımı sormuyor musun? Deyince ne yaptın dedim. Bana onların ellerini kollarından, kollarını pazularından, pazularını omuzlarından, kalçalarını uyluklarından, uyluklarını dizlerinden, dizlerini ökçelerinden, ökçelerini ayaklarından parça parça ayırdım dedi. Kabirden bu sözleri naklettikten sonra Ömer bin Abdülaziz Hazretleri hüngür hüngür ağlamaya başladı ve döndü bize, dedi ki ey kardeşlerim, dünya ne kadar aldatıcıdır. Halbuki dünyada üstün ve kıymetli makam ve mevki sahibi olmak hiç fayda vermiyor. Genç olan ihtiyarlıyor. Her canlı da sonunda ölüyor. Geçici ve aldatıcı olduğunu bildiğiniz halde sakın dünya lezzetleri ve zevkleri sizi aldatmasın. Birkaç günlük dünya hayatındaki geçici lezzetlere sarılıp ahirete unutan çok aldanmıştır. Hani nerede bizden önce dünyada yaşayanlar? Hani onlar? Onlar büyük şehirler kurdular, büyük derin kanallar kazdılar, barajlar yaptılar. Ama onlar bir göz açıp kapayıncaya kadar az denecek bir müddet bu dünyada kalabilirler. Onlar burada sıhhatlerine, güç ve kuvvetlerine aldandılar. Malına, mülküne güvendiler. Bu yüzden de sıkılmadan, utanmadan günah işlediler. Halbuki herkes onlara mallarının çokluğundan dolayı keşke onun gibi bizim de servetimiz olsa diyorlardı. Peki şimdi onlara ne oldu? Ne haldeler? İşte toprak onların da bedenlerini yedi. Kemikleri kurtlara azık oldu. Fakat onlar dünyadayken kuvvetli bir aile içerisindeydi. Her türlü varlıkları vardı. Evleri güzel eşyalarla dayalı döşeli, uşakları, hizmetçileri, her türlü imkanları vardı. Herkes onlara imreniyor, ikramda bulunuyor ve herkes onlara saygı, hürmet gösteriyordu. En ufak bir işlerinde herkes onlara yardımcı oluyordu. Şimdi ise onlardan bir eser kalmadı. Kabir yine Ömer bin Abdülaziz Hazretlerine şöyle seslendi. Sen kabirlere uğradığın zaman dünyada iken zengin olanlara zenginliğinden, fakir olanlara da fakirliğinden bir sor bakalım diyordu. Yine onlara güzel güzel konuştukları dillerini, dünya güzelliklerini seyrettikleri gözlerini, o nazik tenlerini ve güzel yüzlerini sor. O makyajlı hallerini, o caka satan hallerini bir sor. O dilleri şimdi ne konuşuyor? Acaba o dilleri konuşabiliyor mu? O gözleri görebiliyor mu? Onların o güzel tenleri, o yakışıklı halleri nereye gitti? O içinde bulunduğu çukurların kurtları onları ne hale soktu, ne yaptı? Burada yatan o fanilerin güzelim renklerine ve etlerine ne oldu? Niçin o yüzler toprak olmuş? Nerede o güzellikler? Hele bir düşünsünler. İşte onların o güzel uzuvları paramparça oldu. o güzelliklerinden, o zevklerinden hiçbir şey kalmadı. Bir zerre kadar bir eser kalmadı. Halbuki dünyada onların güzel bir hayatı vardı. Lüks içerisinde yaşıyorlardı. Hepsi bu zevk ve sefa hayatına, lüks hayatına dalmış. Hiçbiri ahiret için salih amel, iyi iş yapmamışlardır. Fakat ölüm kendilerini ansızın yakalayıverdi ve o çok sevdikleri mal, mülk ve dostlarından, sevgililerinden ayrılıp sessiz sedasız bu dünyayı terk ettiler, o çukura giriverdiler. İşte o çukurda vücutları çürüdü, başları boyunlarından ayrıldı, azaları parça parça oldu. Göz bebekleri yanaklarına akıp gitti, ağızlarına kan ve irin doldu. Haşereler, kurtlar, böcekler bedenlerin üzerinde gezer oldu. Bir müddet sonra kemikleri de çürüdü ve geriye hiçbir şey kalmadı. Onların bütün dünyalıkları, bütün sevdikleri, mal mülkü, her şeyi dünyada kaldı. Hatta geride bıraktığı hanımları yeri geldi, başkalarıyla evlendi. Çocuklar da yetim kaldı, kimsesiz kalıp orada burada dolaşır hale geldiler. Öyleyse ey yarın bu kabirlerin sakini olacak insan, Ömer bin Abdülaziz Hazretleri devam ediyor. Diyor ki ey yarın bu kabirlerin sakini olacak insan, seni bu şu fani dünyada aldatan nedir? Sen dünyada devamlı kalacağını sanıyorsun. Elinde bir senedin var mı? Görmüyor musun? Ölüm her gün birisine geliyor. Yoksa susuzluktan terlere boğan, o korkudan sana rahatlık ve teselli veren bir şey mi var? Keşke sen o sert toprak üzerindeki haline bir bilebilseydin. Ey insan, rüyada çeşit çeşit lezzetlere ve zevklere kavuşanlar gibi dünyanın şu geçici faydalarına seviniyor, küçük ve basit işlerle uğraşıyorsun. Ey aldanmış olan insan, gündüzün yanılma ve gaflet, gecen ise uyku ile geçiyor. Sonunda pişman olacağın işleri yapıyorsun. Hayvanlar da böyle yaşar. Bu gaflet uykusundan ne zaman uyanacaksın, ne zaman kendine geleceksin? Ölüm elbet bir gün başına gelecektir. O halde ölüm gelmeden önce onun gereğini yerine getir diye nasihatte bulunuyor Ömer bin Abdülaziz Hazretleri. Evet, ölüm gelmeden önce hepimiz aklımızı başımızı toparlayıp 3 günlük dünya hayatında Allah-u Teala'nın emirlerine aykırı bir şekilde yaşamaktan, ona isyan ve günah içinde olmaktan Allah-u Teala hepimizi muhafaza eylesin inşallah-u Teala. Onun razı olduğu şekilde büyüklerimizin bize tavsiye ettiği, nasihat ettiği hal üzere yaşamayı ve bu hal üzere hepimize son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i tayyibesini söyleyerek ehl-i sünnet itikadı üzere çene kapamayı Rabbim hepimize ihsan eylesin inşallahü teala. Efendim, bir kısa ara verelim. Kısa aradan sonra tekrar sizlerle beraber olacağız. Lütfen bir yere ayrılmayınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim, radyolarını ilk defa açanlar varsa, yeni açanlar varsa onlar için tekrar arz edelim. Endülüs'teki Evliya'nın büyüklerinden, daha sonra Mısır'da yaşamış olan Evliya'nın büyüklerinden olan Ebul Abbas Basir Hazretleri'nin hayatını arz ediyoruz. Ona ait bir menkıbe var. Bunu arz ederek devam edelim. Bir defasında Ebul Abbas Hazretleri'nin hanımefendisi, yüksek rütbeli emirlerden birinin evinde verilecek olan bir düğün yemeğine davet edilir. Hanımefendi kocasına danışır. O da bu düğün yemeğine gidebileceğine bir problem olmadığını, izin verdiğini söyler. Ancak bu kadıncağızın da doğru düz bir elbisesi yokmuş. Bir yamalı elbisesi var, başka da bir şey cazı yok. Dönüp beyine sorar, efendim bu elbiseyle gitmemde bir mahsur var mı deyince, yok der beyi Ebul Abbas Hazretleri, gidebilirsin bu elbiseyle. Kadıncağız da peki efendim der, yola çıkar. Söz dinleyip yola çıktığı için de Allah-u Teala'nın izniyle biraz sonra mantonun altındaki elbise bir ipek elbiseye, güzel böyle süslenmiş şahane bir elbiseye dönüşüverir. Ayrıca bir bakar ki elinde kıymetli, boynunda kıymetli ziynetler var, yüzükler falan var. Yani öyle ki sultanın hazinesinde bulunmayan bile cinsten bile. Tabii oraya varınca hanımefendilerin içerisinde tabii öyle kadın erkek tabii ki karışık değil. Onun içerisinde hanımlar bu hali görünce düğün evinde hayretler içerisine kalırlar. Derler ki Allah Allah, bu nasıl bir haldir? Bu fakir bir fukara bir kadındı. Bu ziynetler nasıl oluyor? Hatta orada zengin hanımlarından birisi gelip der ki şu senin üzerindeki kıymetli mücevherlerden sadece bir tanesini 1000 dinara bana satar mısın dediyse de o da der ki yok kusura bakmayın efendim, ben bunların hiçbirini satamam, benim iznim yok der. Neyse düğün biter, eve döner. Tabii eve döndüğünde yine yamalı elbise vardır üzerinde. Ebul Abbas Hazretlerine olanları anlatır. Der ki tebessüm ederek hanımına, Allah-u Teala kullarından dilediğini gizler. Yani Allah-u Teala indinde senin derecen çok yüksek olmakla beraber Allah-u Teala seni o yamalı elbise içinde gizliyor. Onun bu ifadesinden sonra hanımefendisi kendisinin Allah-u Teala katında sevilen bir kişi olduğunu efendim düşünüp çok memnun olur, haline de çok şükreder. Der ki iyi ki biz bu haldeyiz, zenginlik bizim işimize göre değil der. Ama sen Allah-u Teala'ya kayıtsız ve şartsız bir şekilde itaat edersen sen her zaman efendim hem Allah-u Teala'nın huzurunda hem de insanların huzurunda itibarlı olursun, sevilen olursun. İmam-ı Menavi ve Sehavi diyorlar ki Ebul Abbas Ahmet el-Endülüsi el-Hazreci çok yüksek alimlerdendir. Talebe yetiştirmekte tam bir üstad idi. Doğruluk ve cömert kaynağı olup vaktinin kutbu ve gavsı idi. Zamanının evliyasının en yükseklerinden diye onu böyle methetmişlerdir. Ebul Abbas Hazretleri Mısır'dan yürüyerek hacca gider. Mekke-i Mükerreme'de Ebul Haccac el-Aksari ile karşılaşır. Harem-i Şerif'te bir yerde oturup sohbet ederlerken bir ara Ebul Haccac, Ebul Abbas Hazretlerine siz Kabe-i Muazzama'yı çok tavaf ettiniz mi diye sorar. Ebul Abbas Hazretleri de Allah-u Teala'nın öyle kulları vardır ki beytini yani Kabe-i Muazzama'yı
o kulların etrafında tavaf ettirir. Bu söz üzerine bir de bakar ki Haccac Kabe'nin Kabe-i Muazzam onların etrafında dönüyordu. Ebu'l-Abbas Basir Hazretleri bir sohbetinde şöyle buyurmuşlardır. Ey muhterem Müslümanlar! Şunu iyi biliniz ki lüzumsuz bir hiç olarak yaratılmadığınız gibi yaptığınız işlerden sorgusuz ve sorumsuz da kalacak değilsiniz. Gelmiş ve geçmiş bütün insanların ve gelecek insanların tabii ki toplanacağı bir mahşer ve orada adalet terazilerinin kurulacağı bir mahkeme vardır ki onun tek hakimi azamet ve kibriya sahibi olan Yüce Allah'tır. Ahiret yürekleri parçalayan, çocukları ihtiyar yapan, kişiyi kardeş, evlat ve iyalinden kaçıran, peygamberleri ve melekleri titreten korkunç bir gündür. Cenab-ı Hakk'ın celal ve azametiyle tecelli edeceği o günde kimde kuvvet ve tahammül kalır? Bununla beraber Allah-u Teala'nın rahmetinden de ümit keserek hüsrana düşmeyiniz. Ey muhterem cemaat! Muhakkak biliniz ki mahşer gününde emniyet ve korkusuzluk bugünden o günü düşünüp Allah-u Teala'dan korkan, küfür ve günahlardan sakınan, bu fani alemi, sonsuzluk alemi olan ahirete üstün tutmayarak şehvani hislerinin esiri olmayanlar içindir. Bunun aksi harekette bulunanlar muhakkak aldanır. Hayat ve ömür sermayesini haksızlık ve yolsuzluk arkasında tüketen, eli boş ve nedamet, pişmanlık içinde kalır. Bugün siz, sizden öncekilerin yerini tutuyorsunuz. Fakat elbette sizin de yerinizi tutacaklar, geleceklerdir. Görüyorsunuz ki gelenler durmuyor, gidenler de geri dönmüyor. İster istemez gideceğimiz bu mahal her şeye sahip olan Cenab-ı Hakk'ın huzurudur. Ahiret alemine gidenleri her gün uğurluyor ve götürdüğünüz kabirlerde kara toprak altında yataksız, yastıksız, tek ve tenha bırakıp dönüyorsunuz. Düşünün ki ölümün acısını duyan o fanilerin hali ne kadar merhameti çeker ve ibrete değer. Onlar tanımadıkları bir aleme sefer etmişler ve sevdiklerinden ayrılmışlardır. Gelip geçici emanet bir hayatın gaflet uykusundan uyanmışlardır. Ama iş işten geçmiştir. Telafi imkanı elden çıkmış, naz ve nimet içinde beslenirlerken yatak ve yastıkları kuru toprak olmuş, terk ettikleri dünya malından da hiç istifadeleri kalmamıştır. Şimdi ise yaptıkları incir çekirdeği kadar da olsa bir hayrın imdadını bekliyorlar. Düşünmeye değer bu hallerden ibret almaz mısınız? Ey muhterem cemaat! Zannetmeyin ki kendimde bir büyüklük gördüğüm için size böyle nasihat ediyorum. İçinizde belki benden daha ziyade Allah-u Teala'nın rahmet ve mağfiretine muhtaç kimse yoktur. Ben hem kendim hem de sizler için rahmet ve mağfiret diliyorum. Yüce Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın Efendimizin güzel ahlakını kendinize örnek alınız. Selamet yalnızca bundadır buyuruyor Ebu'l-Abbas Basir Hazretleri. Ya Allah-u Teala onlardan gani gani razı olsun. Ebu'l-Abbas Hazretleri yemek olarak peksimet, limon ve tuzlu şeyleri zaruret miktarı yer, gelenlere de onlardan ikram edermiş.
yakınlarındaki dergahında talebe yetiştirip Ebu Suud bin Ebul Aşir Hazretleri'nin ve talebelerinin yakınlarındaki dergahta talebe yetiştiren Ebu Suud bin Ebul Aşir Hazretleri'nin ve talebelerinin adeti ise tatlı yemek ve lezzetli yemeklermiş. Ebul Abbas Hazretleri'nin talebelerinden bir grup bu güzel yemeklere kavuşmak arzusuyla bu zatın yanına gitmeye karar verirler. Ve orada hep peksimet limon yiyorlar ya, öbür tarafta da gayet böyle tatlı yemekler, hoş yağlı şeyler var. Bu niyetle Ebu Suud Hazretleri'nin dergahına gelirler. O zat bunların ne maksatta geldiğini Allah-u Teala'nın izniyle bilir. Çünkü onlar kalp casusudurlar. Fakat onlara kendi talebelerine verdiği gibi böyle güzel tatlı ikramlar, şeyler vermez. Onlara da gelince kuru peksimet ve ekşi limon verir. Onlar da derler ki Allah Allah, biz buraya yağlı yemek, bize güzel şeyler yemek için geldik. Madem öyle biz de dönelim hocamızın yanına. Niye buraya geldik ki? Orada da o vardı derler. Bu niyetle tekrar hocalarının yanına geri dönerler. Fakat Ebul Abbas Hazretleri onların halini anlar ve onlardan birine der ki şu tuğlayı al, kuyumcuya git, onu sat buyurur. O kimse tuğlayı alınca elini alır almaz koca bir külçe altın olur. O altını 1000 dinara satar ve parasını hocasına getirir. Ve hocası orada bulunanlara der ki içinizde kaç taneniz fakirdir, ihtiyaç sahibidir? Derler ki içimizdeki 10 kişi ihtiyaç sahibidir. Peki o zaman her biriniz buradan 100'er dinar alıp sohbetimizi derhal terk etsin. Çünkü biz fakirler dünyalık isteyenler ile sohbet etmeyiz. Sizler dünyaya ve dünya malının aldatıcı güzelliğine meylettiniz. Onun için bizim sohbetimizde yeriniz yoktur der. Eyvah ki eyvah. Talebeler ne kadar büyük bir yanlış yaptığını anlarlar. Af dilerler, özür dilerler. Ve yalvarır yakarlar. Ey efendim, bizim bunlara ihtiyacımız yok. Biz dünya malını kesinlikle istemiyoruz. Sizin sohbetinizden başka hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur. Biz çok büyük bir yanlış yaptık. Dünya malına meylettik. Ne olur bizi affedin der. O zaman buyurur ki Ebul Abbas Basir Hazretleri, şimdi bu 1000 dinar alın, götürün, kuyumcuya iade edin. Ona verdiğiniz tuğlayı da bana geri getiriniz. Onlar 1000 pişman halde, rezil rüsva olmuş bir halde doğru kuyumcuya giderler. Derler ki al kardeşim şu 1000 dinarını, bizim altınımızı da geri ver. Alırlar, getirirler altın olan o külçeyi, hocalarına verdikleri anda o bir anda eski tuğla haline gelir. Hocalar da alır onu bir köşeye fırlatarak sohbetine devam eder. Tabi bu hadiseden sonra talebeleri ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlarlar. Hocalarına olan bağlılıkları bir kat daha artar ve eskisinden daha gayretli bir şekilde canla başla hizmet etmeye devam ederler. Yine Ebul Abbas Hazretleri'nin vefatından bir zaman sonra talebelerinden biri, o zamanda bulunan meşhur alimlerden Abdurrahim el-Kınavi'nin huzuruna giderek ona talebe olmak ister. Müsafa etmek üzere elini uzattığı sırada Abdurrahim el-Kınavi henüz elini uzatmadan duvardan Ebul Abbas Hazretleri'nin elini çıktığı görülür ve talebesine elini tutarak müsafa eder. Bunun üzerine Abdurrahim el-Kınavi Hazretleri der ki Allah-u Teala kardeşim Ebul Abbas Hazretleri'ne rahmet eylesin ki hayatında da vefatından sonra da
talebelerine sahip çıkıyor, başkalarına gitmesine mani oluyor diye ifade eder. Yani hocaya bağlılık öyle kolay bir şey olmuyor. Eğer bağlıysan bağlılığını her zaman ne yapacaksın? Bildirmeye ve onun yolunda yürümeye devam edeceksin. Yoksa yanlış yerlere düşersin, sıkıntı içerisinde olursun. Şimdi her zaman olduğu gibi yine programımızı burada noktalarken biz İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatından bir mektup okuyacağız. Ama bu mektup İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatında değil de namaz kitabının arkasında var. Namazın ehemmiyetiyle alakalı olduğu için bugün buradan okuyacağız inşallah Teala. İmam Rabbani Kutsesi Ruh mektubat kitabının birinci cilt 304. mektubunda buyuruyor ki Allah-u Teala hamd ettikten ve peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirdikten sonra ebedi saadete kavuşmanızı dua ederim. Allah-u Teala birçok ayeti kerimede amali salih işleyen müminlerin cennete gireceklerini bildiriyor. Bu ameli salihler nelerdir? İyi işlerin hepsi mi yoksa birkaç mı? Eğer iyi işlerin hepsi olsa bunları kimse yapamaz. Birkaçı ise acaba hangi iyi işler isteniyor? Nihayet Allah-u Teala lütfederek şöyle bildirdi ki amali saliha İslam'ın 5 rüklü direğidir. İslam'ın bu 5 temelini bir kimse hakkıyla kusursuz yaparsa cehennemden kurtulması kuvvetle umulur. Çünkü bunlar aslında salih işler olup insanı günahlardan ve çirkin şeyler yapmaktan korur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Ankebût suresi 45. ayetinde mealen kusursuz kılınan bir namaz insanı pis, çirkin işler işlemekten korur buyurulmaktadır. Neymiş? Kusursuz kılınan bir namaz insanı pis, çirkin işleri işlemekten korur. Bir insana İslam'ın 5 şartını yerine getirmek nasip olursa nimetlerin şükrünü yapmış olur. Çünkü kendisi Nisa suresi 146. ayetine mealen iman eder ve şükür ederseniz azap yapmam buyuruyor. O halde İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye canı gönülden çalışmalıdır. Bu 5 şarttan en mühimi namazdır. Dinin direğidir. Namazın edeplerinden bir edebi kaçırmayarak kılmaya gayret etmelidir. Namaz tamam kılınabildiyse İslam'ın esas ve büyük temeli kurulmuş olur. Cehennemden kurtaran sağlam ip yakalanmış olur. Allah-u Teala hepimize doğru namaz kılmak nasip etsin. Amin. Namaza dururken Allahu Ekber demek, Allah-u Teala'nın hiçbir mahlukun ibadetine muhtaç olmadığını, her bakımdan her şeye ihtiyacı olmadığını, insanların namazlarının ona faydasının olmadığını bildirmektedir. Namaz içindeki tekbirler ise Allah-u Teala'ya karşı yakışır bir ibadet yapmaya liyakat ve gücümüz olmadığını gösterir. Rükudaki tesbihler de bu mana bulunduğu için rükudan sonra tekbir emir olunmadı. Halbuki secde tesbihlerinden sonra emir olundu. Çünkü tevazu ve aşağılığın en ziyadesi ve zillet ve küçüklüğün son derecesi olduğundan bunu yapınca hakkıyla tam ibadet etmiş sanılır. Bu düşünceden korunmak için secdelerde yatıp kalkarken tekbir söylemek sünnet olduğu gibi secde tesbihlerde âlâ demek emrolundu. Namaz müminin miracı olduğu için namazın sonunda
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde söylemekle şereflendiği kelimeleri, yani Ettehiyyatü'yü okumak emrolundu. O halde namaz kılan bir kimse namazı kendine Miraç yapmalı. Allah-u Teala'ya yakınlığının nihayetini namazda aramalıdır. Peygamberimiz aleyhi ve ala aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, insanın Rabbine en yakın olduğu zaman namaz kıldığı zamandır. Namaz kılan bir kimse Rabbi ile konuşmakta, ona yalvarmakta ve onun büyüklüğünü ve ondan başka her şeyin hiç olduğunu görmektedir. Bunun için namazda korku, dehşet, ürkmek hasıl olacağından teselli ve rahat bulması için namazın sonunda iki defa selam vermesi emir buyuruldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte farz namazdan sonra 33 tesbih, 33 tahmid, 33 tekbir ve bir de tehlil emir etmiştir. Bunun sebebi namazdaki kusurlar tesbih ile örtülür. Layık olan tam ibadet yapılamadığı bildirilir. Tahmid ile namaz kılmakla şereflenmenin onun yardımı ve erişmesiyle olduğu bilinerek bu büyük nimete şükür edilir. Hamd edilir. Tekbir ederek de ondan başka ibadete layık kimse olmadığı bildirilir. Namaz şartlarına ve edeplerine uygun olarak kılınıp yapılan kusurlar da böylece örtülüp namazı nasip ettiğine de şükür edip ibadete başka hiç kimsenin hakkı olmadığı kalbinden temiz ve halis olarak kelime-i tevhid ile bildirilince bu namaz kabul olunabilir. Bu kimse namaz kılanlardan ve kurtuluculardan olur. Ya Rabbi, peygamberlerin en üstünü hürmeti için aleyhi ve ala alimü salavat ve teslimat, bizleri namaz kılan ve kurtulan mes'ud kullarından eyle. Amin. Efendim, 137. sayfa namaz kitabı. Burası namazın ehemmiyeti konusunda çok güzel bir mektubu ihtiva etmektedir. Şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Duamızı yaparak programımızı burada noktalayalım. Tabii ki her zamanki bu duamız Mektubat-ı Şerif'in başındaki, en başındaki güzel duadır efendim. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya hamdolsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği şekilde ve bütün mahlukların yaptıkları hamd ve şükürlerin katlarından daha çok hamdolsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Allahümme salli aleyhi. Onun mübarek ismini söyleyenlerin her söyleyişinde ve gaflet uykusuna dalarak ismini söyleyemeyenlerin sayısınca ve ona layık ve yakışır dualar ve selamlar olsun. Ve onun günahsız her türlü ayıptan, kusurdan uzak âline ve eshabına dualar ve selamlar olsun. Yine ilmihalimizde efendim, tam ilmihal saadet ebedide geçen sevgili Peygamber Efendimizin çok sevdiği şu duayı da okuyalım efendim. Allahümme inni es'eluke sihhate vel afiyete vel emanete ve husnel hılki ve rıda'i bil kaderi bir rahmetke ya erhamer rahimin. Manası şudur buyuruyor. Ya Rabbi, senden sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi, merhametin hakkı için bunlara bize ver. Ya Rabbi, unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetlere yaptığın gibi güç işleri bizlere yükleme. Yapamayacağımız şeyleri bizlere emretme. Bizi af ve mağfiret eyle. Bize acı. Bizim sahibimiz sensin. Düşmanlarımıza galip gelmemiz için bize yardım eyle. Ve bize ihsan buyurdun. Bu güzel ehl-i sünnet itikadın, bu kıymetli nimetlerin şükrünü
eda edebilenlerden olmayı nasip ve sereyle. Ya Rabbi, günahlarımız, kusurlarımız, hatalarımız sebebiyle bu kıymetli nimetten bizleri mahrum eyleme. Ve dahi kıyamete kadar da zürriyetimizden gelecek olanlar da ehl-i sünnet üzere hadim eyle. Dini İslam mübine hizmetçi eyle. Her türlü kötülüklerden, nazarlardan, sihirlerden, büyülerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ahir zaman fitne ve fesatlarından da bizleri muhafaza eyle. Cennetinle, cemalinle şereflenme cümlemize nasip ve müessir eyle. Ölüm acısından, kabir azabından, cehennem ateşinden bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi, bu nimetlerin de bizlere gelmesine vesile olan, başta sevgili Peygamber Efendimiz olmak üzere, sevgili Peygamber Efendimiz'den mübarek yüksek hocalarımıza, mübarek yüksek Enver abimize kadar gelmiş geçmiş bütün büyüklerimizin makamlarını âli eyle, derecelerini âli eyle, cennet-i âlâda bizler onları komşu eyle, şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Allahümme ufirli ve li üstazıya ve li valideyye ve lil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ahya'i minhum el emvat bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme rabbena atina fid dünya seneten ve fil ahirete seneten ve qina azaben nar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hasreten sevgili Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek, mutahhar, müveccel ruhu şerifler için, Adem aleyhisselam Efendimiz'den sevgili Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bir cümle Peygamber-i İzam aleyhimussalavat ve teslimat hazretinin mübarek ruhu şerifler için, hasreten Hulefa-i Raşidin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'in, Hazreti Hatice, Hazreti Aişe ve Hazreti Fatma validemizin ve diğer zevce-i tahiratın, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Aşer-i Mübeşşere, Eshab-ı Bedir, Eshab-ı Uhud, Eshab-ı Maunen ve bir cümle Eshab-ı Güzin Efendilerimizin, Tabi'nin Tebe-i Tabi'nin, Silsile-i Aliye Sofya Aliye Büyüklerimizin, Kadiriye, Çeşkiye, Kübre Verdiye, Sühre Verdiye ve Ahrare Büyüklerimizin ve hasreten mezhep imamlarımız İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Ali, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri, İmam Maturidi, İmam Eşari, İmam Ebu Yusuf Hazretleri, İmam Züfer Hazretleri, Gavs-ı Azam, Seyyid Abdülkadir Geylani, Hüccetül İslam İmam Gazali ve Seyyidet Nefsi Hazretleri, Hasan-ı Basri, Habib Acemi, Davud-u Tayyip, Maruf-u Kerhi, Sırrı-i Sekati, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, Ebu'l-Hasan Şazili, Ebu'l-Abbas Mürsi, İmam Musayri Hazretleri, Abdülhali Gonçdevan, Arifiri ve Geri, Mahmud İncir Fagnev, Ali Ramiteni, Muhammed Baba Semma, Seyyid Emir Gülal, Şahan Akşemend, Ba'din Bari, Alaaddin Attar, Yakub-i Çerhi, Ubeyd-i Ahrar, Kadı Muhammed Zahid, Derviş Muhammed, Hacı İmkenegi, Muhammed Bakibillah, Şeyh İmam Rabbani, Müceddid Elfisani, Ahmet Faruk-i Serhendi, Urvet Uluskan, Muhammed Masum Faruk-i, Seyfettin Faruk-i, Muhammed Nur Bedayini, Mezhar-ı Cane Canan, Abdullah-i Dehlevi, Mevlana Halid-i Bağdadi, Seyyid Abdullah Şemdini, Seyyid Tayakkari, Seyyid Salih, Seyyid Sıbkatullah İzani, Seyyid Fehmi Arvasi, Efendi Hazretlerinin, mübarek yüksek hocamızın, mübarek yüksek Enver abilerimizin ve bizleri dinlemekte olan bütün din kardeşlerimizin, aba ecdadımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, bu hizmetlerde bulunan bütün kardeşlerimizin, din İslam mübine hizmet eden devlet ticarinin, güvenli güçlerinin, kurbunda bulunmakla şeref yav olduğumuz mihmandar Resulullah Halid bin Zeyd Ebaybel Ensari, Murad-ı Müzey Mehmed Emin Tokadi, Abdülfettah İbadad-ı Akri Hazretlerinin, bütün İstanbul evliyalarının, hasreden Ebul Abbas Basir Hazretlerinin, İsimlerini zikretmekte şereflendiğimiz bütün Evliya-i Kiram Hazretlerinin, cümle geçmişlerimizin, üzerimizde kul hakkı bulunan bir cümle mümin ve müminat, müslim ve müslimat ve kafi ehliman erva için, hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, nazarlardan, sihirlerden, büyülerden korumamız için, hayırların fethi, şerlerin defi, sıhhat ve selametimiz için, Allah-u Teala'nın razı olsun. El-Fatiha ma-salava diyoruz. Ömrünüz ve geceniz bereketli olsun. Kalın sağlıcakla. Lütfen kıymetli dualarınızdan bizleri unutmayınız. Haftaya görüşünceye kadar Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Benim ailemde buluştuk bugün. Bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Saat boyunca da birlikte olacağız. Her çarşamba olduğu gibi eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Merhabalar anne.
0: Nasılsınız? İyisiniz?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Sizi bekliyoruz. Dinleyicilerimizin yüzü gülüyor sizi görünce,
1: çok
0: sizi duyunca.
1: Çok sağ olun.
0: Çok teşekkürler. O yüzden acaba bu hafta nelerden konuşacağız? Nelere kapı açacağız, aralayacağız?
1: Şimdi bu hafta olabildiğince artık yaz döneminin ortalarını geçtik, sonlara doğru yaklaştık. Olabildiğince konuyla da zamanla da uygun şeyler, konulardan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi şu, anne babalar özellikle çocuklar şimdi yazın büyüdüklerini daha fazla fark ediyor anne babalar. Çocukların büyüdüklerini, yaş ilerlediğini.
0: Evet.
1: Çünkü daha fazla göz önünde oluyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Okuldan okul olmayınca daha çok göz önünde olunca davranışlar daha çok göze batıyor. Bunlardan bir tanesi de şu, son zamanlarda anne babalar özellikle çocuklarının kendilerine karşı çok öfkeli olduklarını fark ediyorlar. Yani nedense çocuklar hep böyle öfkeli, nefret dolu, sanki düşmanıyla konuşur gibi.
0: Küçücük bir şeyden patlamaya hazır.
1: Evet evet evet, yani bu konu benim çok dikkatimi çekti. Anne babalarla alakalı çocuklarla olan iletişimlerini en azından kolaylaştırabilecek şekilde şu soruyu sordum. Çocuklar anne babalara neden öfke duyarlar, neden nefret duyarlar, neden kızgınlık duyarlar? Bu konuyu biraz çocukların gözünden irdeledim. Hatta bir iki tanesiyle konuştum. Anneni bazen böyle boğazını sıkasın geliyor mu? Siz ne diyorsunuz hocam, ne diyorsun abi sen? Bazen öyle an geliyor ki silah olsa çekip vurasım geliyor bile dediklerine şahit oldum. Neden bu kadar çok öfkelisin?
0: Gözüm
1: niye bu kadar çok bu kadar çok kızıyorsun dediğim zaman işte onların gözünden madde madde, çocukların gözünden anne babalarını onları kızdırdıkları durumlar. Bazılarında son derece haklılar, onu söylemek gerekir. Bu konudan bahsedeceğim, biraz ilginç bir konu. Diğeri şu, insanların neden tartıştıklarına baktım. Böyle birbirlerine niye kavga ettiklerine baktım. Genelde birbirlerini tanıyan insanlar bile olsa birbirleriyle kavga etmelerinin temel nedenlerinden bir tanesi siyaset. Siyasetin insanları ayrıştırdığını gördüm. Bu o zaman ne yapmak gerekir? Nasıl olmak gerekir? Nasıl konuşmak gerekir? Tabii ki hepimizin bir dünya görüşü vardır. Birbirimizin hayata dair beklentileri vardır. Dolayısıyla bunu dile getirirken nasıl yapmak gerekir? İnsanlarla nasıl daha az bu konularda kavga edilebilir, tartışılabilir? Bunlara değineceğim. Bir de geçenlerde bir soru sordu yardımcım. Dedi ki sosyal medya, hocam sosyal medya gün gelir de kitabın yerini alabilir mi diye sordu. Çok ilginç bir konu. Sizce sosyal medya kitabın yerini alabilir mi Hande Hanım?
0: Ya benim için almaz ama bence alacak.
1: Değil mi? Geleceğe
0: ya, almaya
1: dair.
0: Almaya başlamadı mı sizce de?
1: Geleceğe dair. İşte bu konuyu biraz etraflıca inceleyince acaba aldı mı, alacak mı, alabilir mi? Bunun cevabı da
0: bence
1: ortaya
0: yani
1: çıkacak.
0: Güldür güldür geliyor gibi geliyor bana yani.
1: Bu konuyu işleyeceğim. Eğer zaman kalırsa da eğitim ve diploma konusunu daha önce değinmiştik ama özellikle somut örneklerle anlatmaya çalışacağım. Mesela sınavlara giren öğrencilerin sınav başarısına bakıyoruz ama yıl içerisinde harcadıkları çabaya bakıyoruz. 10 birim çaba harcıyorlar ama 1 birim elde edemiyorlar. Ben bunu bir ticaret olarak görüyorum. Yani bir mal alıyorsunuz satmak üzere. 10 liraya aldığınız malı 1 liraya satamıyorsunuz. Yani eğitim durumu biraz böyle bir şey. Çocuk çok binlerce saat ders alıyor okulda. Binlerce saat dershaneye gidiyor, özel ders alıyor. Ama yine de sınavlarda, işte üniversite sınavı olsun, LGS olsun, diğer sınavlar olsun, hep akademik olarak başarısız olduğumuz ortaya çıktı ki son zamanlarda bununla alakalı bir hamle daha geldi. Baraj puanı kaldırıldı. Ya bu şu demektir, yani barajı da kaldırıyoruz çünkü o kadar başarısızsınız ki size baraj da koyamıyoruz demek gibi bir şey oluyor. Bu bir nevi aslında öğrencilere de hakarettir. O yüzden bu konuda anne babalar en iyi eğitimi alsın istiyorlar. Kendi bireysel çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bunun ne anlama geldiğini biraz irdeleyeceğim zaman kalırsa. Şimdi birinci maddeden başlayalım isterseniz.
0: Başlayalım
1: çocukların
0: hocam.
1: Anne babalara olan öfkesi. Şimdi bakıyorum mesela otobüslerde, yolculuklarda toplumun içerisinde böyle biraz da sosyolojik olarak araştırdığınızda, o gözle baktığınızda
0: ilgi alanınızda bulduğu için hemen, daha fazla algınız açık.
1: Tabii hemen böyle farkındalığımız daha da artıyor. Çocuk mesela anne bir şey söylüyor, çocuk hemen öfke patlaması yaşıyor. Bir anda böyle asileşiyor ve anne de o anda şaşırıyor, ne yapacağını bilemiyor. Ya da baba otoritesi sarsıldığını düşünüyor ve kızıyor ya da çocuğa şiddet uygulayabiliyor. Ve bu daha fazla soruna neden olabiliyor. Şimdi ben burada çocuklarla yaptığım konuşmalarda birkaç tane madde var. Bir tanesi şu, çocuklar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki annem ve babam kesinlikle bana söz verdikleri zaman sözü tutmazlar diyor. Yani kesinlikle verdikleri sözü tutmuyorlar diyor. Bu çok önemli bir şey çocukların
0: söz
1: gözünde. Çünkü evet, güvenilir olamıyorsunuz. Şimdi bunu söylemek çok kolaydır Hande Hanım. Anne ya da baba olmadan bunu söylemiş olmak bir eğitimci, bir uzman olarak çok kolaydır, dile kolaydır. Ama o anne, o baba neden çocuğa bir söz verip de tutmaz? Bunu düşündüğümüzde birincisi, çocuğun sürekli olarak yapısı gereği bir talep halinde, sürekli bir şeyler istiyor. Ve bu talepler o kadar çok olmaya başlıyor ki etraftan besleniyor, arkadaşını kıskanıyor, imreniyor, bir şeyler istiyor. Ve anne baba kısıtlı bütçeyle bir şeyleri çocuğa alabiliyor. Ve en basitinden çocuğa tamam oğlum şu an alamıyoruz ama şu vakit alacağız, bu vakit alacağız diye erteleme şekli olarak çocuğa isteklerini
0: aslında
1: erteleme şekli olarak.
0: Düze çıkarmak.
1: Tabii yani
0: anı
1: anı kurtarmak için ertelemek üzere söz veriyorlar çocuğa. Şu vakit yapacağız, bu vakit yapacağız, şu vakit alacağız, şu vakit senin istediğini yapacağız diye. Ve çocuk o erteleme durumunu fırsata çeviriyor ve vaat olarak kabul ediyor. Yani bir vaat olarak görüyor onu. Ve anne baba o kadar çok vaat biriktiriyor ki, ertelenmiş vaatler. Çocuk bunların hepsini biriktire
0: söz verdiğin hiçbir şeyi yapmadın.
1: Evet, benim dikkat edin mesela çocuklar şöyle, benim ne zaman istediğim oldu ki zaten. Ne zaman benim istediğim bir şey oldu ki zaten diye böyle isyan ederler. Bu nedenle özellikle anneler, babalar, çocuklar bir şey istedikleri zaman o istedikleri şeyin bir kere farkına vardırmaları lazım. Bu senin için çok mu gerekli bir şey? Ha işte öylesine istiyorum, şunun için istiyorum. Arkadaşımla neden bu kadar istiyorsun? Arkadaşımla gördüm. Ya bunu şu an için alamayız. Ne zaman alırız? İlla bir şey zaman. En kısa zamanda ama sana zaman veremiyorum. Çünkü sözü verirsem, sözümü tutamazsam sana karşı mahcup olurum. Sana yalan söylemek istemiyorum gibi durumlarla çocuğa durumu net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Çünkü çocuklar inanın 10 tane şey isteseler zaten 8 tanesini eğer anne baba söz vermezse unutmaz. Unutur pardon. Yani anne baba söz vermiyorsa çocuk o 10 taneden 8 tanesini zaten unutuyor.
0: Aslında çünkü, hiç söz vermemek, söz verince de mutlaka yerine getirmek
1: tabii,
0: gerekiyor.
1: Söz vermeden almak çok daha çok güzeldir. Lazım. Çocuğa artı memnuniyet evet. katıyorsunuz. Bu bir. Yani sözünü tutmak gerekiyor ya da tutamayacağın sözü de vermemek gerekiyor anne baba olarak. İkincisi, çocuklar anne babalarının gözünde değersizleşiyorlar. Çünkü kıyaslanıyorlar. Mesela şöyle bir tablo düşünün. Anne ben matematik sınavı açıklandı. Matematik sınavından 75 aldım. Mesela şimdi böyle bir anne babayı düşünün. Siz şimdi çocuksunuz ve bana matematik sınavından 75 aldığını söylediniz. Hı hı. Ben ne diyorum biliyor musunuz? En yüksek alan kim? En yüksek alan kim?
0: Çocuğun yeriyle hiç bilgisi yok aslında.
1: Çocuk da diyor ki
0: çocuk
1: en yüksek alan.
0: Geçemedi?
1: Çocuk en yüksek alanı söylüyordu olarak. 90 aldı anne işte falanca arkadaşım 90. Sen niye 90 alamadın? Almadın? Sen niye yüksek alamadın diyor. Çocuğu başarısını başka birisinin başarısıyla

0: Aynı zamanda hasetlenmeyeceği, düşmanlaşmayacağı bir ilişki çerçevesi içerisinde anne baba söylemesi gerekiyor. İşte ben bunu ortadan kaldırabilmek için hep şey diyorum. Çocuğu kendisiyle kıyaslayın. Çünkü çocuk kendisine karşı düşman olamaz ki. Önceki iyi olan davranışıyla kıyaslayabilirsiniz. Ya da gelecekte olmasını istediği davranışıyla ya da onun hayalinde kurduğu kişiyle kıyaslamak gerekiyor. Ya da farklı bir alandaki başarısını ele alarak kıyaslamak gerekiyor. Böylece kıyaslamayı doğru yaparsa anne baba çocuk da ona düşman olmayacaktır, kızmayacaktır. Ama siz kalkıp da en yüksek alan kim diye sorduğunuzda ve sen niye onu almadın dediğinizde çocuğun belki de çok çalıştı ancak 70 alabildi. Yani çok çalışmasına karşın 70 alabildi. O zaman o çocuğun çalışma şeyini de şevkini de ortadan kaldırmış olacaksınız. Çünkü şöyle diyecek. Ben ne kadar başarılı olsam da annem babam beni takdir etmeyecek, beni başkalarıyla kıyaslayacak. O yüzden gerek yok çalışmaya diyecektir. Zaten başarısızım. Dolayısıyla bari 70 almadan da başarısız olayım. Ne olacak ki diye bakacaktır. Ki birçoğu başarısızlığın sebeplerinden bir tanesi de budur zaten. Yani anne baba tarafından yeteri kadar takdir edilemiyor olmasıdır. Şimdi bir başka unsur da kişilikle özdeşleştirilmesi olumsuz davranışın. Mesela çocuk bir şeyleri kırar döker. Mesela çocuk dağınıktır, pasaklıdır. Ve anne baba her çocuğu gördüğünde ya sen ne kadar sakarsın, ne kadar dağınıksın, ne kadar işte düzensizsin diye böyle çocuğu davranışıyla karakterini özdeşleştirir. Çocuk da der ki ya anne ne yapayım ben böyleyim. Aa, ben uğraşamayacağım, ben böyleyim, beni böyle kabul edin demeye başlar. Şimdi öyle tepkiye, etkiye böyle tepki oluyor. Şimdi çocuğa eğer ki davranışının dağınıkça olduğunu, tembelce olduğunu, düzensiz olduğunu söylerseniz sen aslında tertiplisin ama burada dağınıksın. Bu davranışını eleştiriyorum babında söylersen, örnek veriyorum mesela çocuğun oyun konsolun olduğu ortam, bilgisayarın olduğu ortam değerli topludur. Ama onun haricinde yatağı dağınıktır, yerler dağınıktır, işte ne bileyim eşyaları yerlerde atılmıştır. Bak bilgisayar masanın olduğu yer ne kadar tertipti görüyor musun? Bize bile
1: yapabiliyorsun.
0: Bak burada dağınıklığını göstermiyorsun, bunun gibi yap diye gösterilebilir. Yani çocuğun çok dağınıksın, çok tembelsin, işte çok sakarsın, çok aptalsın. Mesela konuşmalar, bazı çocuklar konuşurken biraz saçmalarlar, böyle aptalca konuşurlar. Anne baba mesela burada oğlum salak salak konuşma, aptal aptal konuşma yavrum diye böyle eleştirirler. Yani çocuğa davranışını eleştirmek gerekiyor. Çocuğu davranışla, olumsuz davranışla özdeşleştirmemek gerekiyor. Bu hatayı özellikle anne babalar çok yapıyor. Bunu da yapmamak gerekiyor. Yani çocuğu olumsuz davranışıyla özdeşleştirmemek gerekiyor. O zaman bunu yaparsa çocuk bu sefer yüzsüzlük, arsızlığı takınıyor. Ben böyleyim ya ne yapayım bundan sonra böyleyim diye kabul ediyor. Yani çocuğa olumsuz davranışını kişiliğiyle özdeşleştirmeden davranışını eleştireceksiniz. Başarısını anne baba takdir etmiyor. Yani hep başarısızlığını görüyor. Bunu çok söyledi çocuklar. Diyor ki hocam hep olumsuz davranışlarımızı görüyorlar. Olumlu davranışlarımızı görmüyorlar diyor. Şimdi bu mesela yapacaksın tabii. Olacak, böyle olacak tabii diye normal karşılarken anne baba olumsuz bir davranışı minnacık bir şey olduğunda onu böyle kocaman kocaman hale getiriyor. Vay nasıl yaparsın nasıl yaparsın ya bunu da çocuktur yapar diye gözüyle görmüyor. O zaman ya çocuktur yapar gözüyle göreceksen olumlu davranışını da normalleştireceksin. Olumsuz davranışını da normalleştireceksin. İkisine eşit puan vereceksin. Ya da çocuk olumlu bir şey yaptığı zaman başkaları tarafından takdir görmeyecek. Senin tarafından takdir görecek. Neden? Şimdi bugün eğer sen çocuğa olumlu davranışını takdir etmezsen, onu ayrıcalıklı ve özel hissettirmezsen, çocuk yarın öbür gün ergenlik dönemine girdiğinde evden olabildiğince kaçmaya çalışır, uzaklaşmaya çalışır. Evde daha az zaman geçirmek ister. Neden? Çünkü onun güzel yanlarını ona anlatan, onun başarısını ona böyle böbürlene böbürlene gösteren, onun gururunu okşayan insanlar olacak. Ve bu insanlardan bir kısmı olumsuz davranışlara, gayri ahlaki davranışlara sahip çevreler olacaktır.
1: Kötü çevreye çekmeye çalışan
0: tabii,
1: kişiler.
0: İşte tatlı oluyor. Yani çocuğun dünyasına böyle tatlı tatlı giriyorlar maalesef ki. Eyvah çocuğumu kaybettim.

0: Diyorum. Eyvah çocuğumuz bizden uzaklaşıyor diye anneler sonra üzülüyorlar, babalar sonra üzülüyorlar. Burada çocuğun başarısını çocuğa anlatmak, bunun için takdir etmek gerekiyor. İyi bir şey mi yaptı? Harikasın oğlum, aferin, daha iyisini yapabilirsin, daha güzel başarılar elde edebilirsin, sana güveniyorum vesaire. Bunun gibi onu cesaretlendirici, gururunu kırmayacak, onu artıracak, gururlandıracak şeyler. Hatta İyi davranışlarını ikinci, üçüncü kişilerle konuşurken bak işte amcası böyle böyle oldu diyerek onu pozitif anlamda utandırmak gerekiyor. Yani hiçbir çocuk şunu söylediğini ben bilmem, söylemez. Evet, utanırlar. Mesela yanımızda üçüncü bir kişi olsun ve ben sizi ona öveyim. Siz bundan o an rahatsız olursunuz, utanırsınız. Ama kalkıp bana şunu söylemezsiniz. Ya hocam lütfen beni başkalarının yanında övmeyin, olur mu diye bunu söylemezsiniz bana. Bunu hiçbir çocuk yapmaz. Çünkü çocuklar bundan için için mutlu olur. Annen babada tarafından ne kadar sevgi, ne kadar saygı gördüğünü, ne kadar değerli hissedildiğini afişe etmiş olur. Bu afişe olma durumu onları mutlu eder. E şimdi siz bunu yapmazsanız, yapacaksın tabii, görevim bu diye onu eleştirirseniz bir de üstüne üstlük, hani oğlumu bir şey yapmış sanki döver gibi. Yapacaksın tabii. Başka ne yapacaksın? Yapman gereken bu. Biz senin zamanındayken gibi durumlarla onu linç ettiğinizde çocuk bu sefer sizden daha güzel şeyler söyleyen insanların yanına sığınacaktır. Onların yanına gitmek isteyecektir. Bu da çok çok önemli. Bir diğer madde de güvenilmez oluşları. Anne babalarına çocuklar güvenmiyorlar. Yani onlar güvenmedikleri gibi anne babalar da çocuklara güvenmiyorlar. Mesela sorumluluk vermiyorlar onlara. Aman hocam ona iki tane koyunu ver güdemez. İşte ona şunu ver. Pazara elma almaya da gönderirsin. Armut alıp gelir. Domates almaya gönderirsin. Beceremez, hayatta yapamaz. Ben onu biliyorum. Ama bu büyük bir problem ve bu senin sorunun.
1: Kafanızda sınırlandırıyorsunuz çocuğu.
0: Ama bu bir kere anne baba olarak senin sorunun. Yani ben böyle söyleyen anne babalara şunu söylüyorum. Senin annen baban da sana aynısını mı yaptı bu zamanlarında, bu yaşlarında? Hayır hocam, bizim zamanımızda ben pazara giderdim onu alırdım. E niye o zaman çocuğuna bu şansı vermiyorsun? Ama alamaz ki. En fazla çürük elma, armut, domates alır gelir. Ama öğrenmiş olur. Yani ona bu şansı vermek gerekiyor. Çocuğun eline ver faturayı, gitsin bankadan yatırsın gelsin. Ne bileyim, çocuğun eline ver bir şeyi, alsın gelsin marketten. Ama hocam ekmek almaya bile gönderemiyoruz. Ama sen hiç sorumluluk vermemişsin çocuğa. Ve bununla alakalı alıştırmamışsın. Alıştırmadığın için de otomatik olarak...
1: Bütün onun görevini de sen yapmışsın üstüne üstü.
0: Tabii, o zaman tabii ki güvenemezsin. Sen ona güvenemezsin, o da sana güvenemez. Karşılıklı güvensiz duygusu içerisinde sorunları yaşayıp gidersiniz. O yüzden daha en başta, küçücükken, daha minnacıkken şunu al buraya getir, bunu al şuraya getir. Daha geçenlerde oldu.
1: Çocukların en sevdiği şeyler aslında minikken, tabii küçükken, daha yürümeye bile başladık. Küçükken, al şunu şuraya getir demek ondan ne
0: ya
1: kadar
0: inanın,
1: bir mutluluk.
0: İnanın var ya, daha iki gün önce yaşadık Hande Hanım. Kızım 2 yaşında şimdi benim. Böyle ona bir şeyler verip yapmayı çok seviyor. Yani annesine babasının gözünde değerli hissediyor. Hani çekirdek yersiniz ya bir parkta. Çöpleri olur. Çocuğum şimdi o çöpleri alıyordu, yere atıyor. Dedim ki yere atılmaz. Sen bunları çöpe atacaksın. Al dedim, aldı şimdi. Bir avuç alıyor çöpü, gidiyor çöpe atıyor. Sonra tekrar geliyor. Görev yine edildi, alıyor atıyor. Ki. O tabaktaki çöpleri bitirene kadar gidip yani çöpün içine belki de 20 kere gidip gelmiştir Hande Hanım. Ama o kadar eğlendi ki, o kadar bir kere çevre bilincini kazanmış oldu. Sonra yere çöp atmaması gerektiğini gördü. Evet, etraftaki öyle. İnsanlara örnek oldu. İnsanlar bakarak aa ne kadar güzel çocuk, küçücük çocuk çöpe atıyor dedi. Yani burada şu var. O çocuk belki o minnacık çöpten başlayacaktır. Şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimizden bazıları hocam 2 yaşındaki çocuk için böyle tabii, 15 yaşına gelsin ben görürüm onu.
1: Ama nasıl işlersek dedi. Öyle devam eder.
0: Şimdi biz 2 yaşına göre sorumluluk veririz. Sonra yarın bir gün 7 yaşına geldiği zaman bulaşık makinesini boşaltmaya başlayacak. 15 yaşına geldiği zaman belki de evin önünü süpürecek, yıkayacak. Ya da bir yerlere faturaları yatırmaya götürecek, getirecek. Annesini hastaneye götürecek, getirecektir. Bir takım sorumluluklar alacaktır. Açık söylemek gerekirse bu küçüklükten başlar. Ama şu var, o bize güveniyor, biz de ona güveniyoruz. Sorumluluk sahibi oluyor. Bu şekilde anneler, babalar çocuklarına güvenmedikleri için onlar da ne yapıyorlar? Başkalarının ona güvendiği, başkalarının ona sorumluluk verdiği ortamlarda daha fazla kalmak istiyorlar. Şunu unutmasınlar anne babalar. Çocuklarını herkesten fazla sevecekler. Herkesten fazla güvenecekler. Herkesten fazla güvenilecekler. Güvenmek ve güvenilmek zorundalar. Eğer bunu başarırlarsa çocuklar dışarıda başka yerlere gitmezler. Anne babalarını hayatlarının birinci sırasında koyarlar. Öbür türlü maalesef ki çocuklarımızı kaybetmek zorunda kalırız. Bu konuya dikkat etmeleri lazım anne babaları.
1: Kısa bir reklam arası verelim mi hocam?
0: Olur, olur.
1: Tamam, kısa bir reklam arası sonrasında benim ailem devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Kısa bir reklam arası verdik, ardından Benim Ailem devam ediyor. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikte sevgili dinleyenler. İlk bölümde aslında çocuklar anne babalarına neden bu kadar sinirli, öfkeliler diye sorduk. Onun da cevabını bence genişlemiş.
1: Evet. Aynen. Anlattık. Bir özetlemek gerekirse anne babalar çocuklara söz verirler ve sözlerini tutmazlar. Bu çocuklar için çok önemlidir. Anne babalar çocuklarını kıyaslarlar, başkalarıyla kıyaslarlar. Bu çocuklara değersizlik hissi yaratır. Kişilikleriyle olumsuz davranışlarını özdeşleştirirler ki çocuk daha hayatının baharındadır. Çokça hata yapacaktır, çokça yanlış yapacaktır. Bu yanlışları onun yaşına, öğrenmesine, çünkü adı üzerinde öğrenci, tecrübeyle ve şöyle düşünün, olumsuz davranışlar tecrübeleri getirir. Yanlış kararlar olumsuz davranışları, olumsuz davranışlar tecrübeleri, tecrübeler de kazanımları beraberinde getirir, bilgiyi beraberinde getirir. Bu şekilde öğrenebilir ancak çocuk. O yüzden davranışla, olumsuz davranışla kişiliği özdeşleştirmemeleri lazım. Başarılı kimse, başarılarını takdir etsinler, başarısızlıklarıyla da onları linç etmesinler anne babalar. Çocuklar başarılarının takdir edilmemesinden, olumlu davranışlarının görülmemesinden, olumsuz davranışlarının da büyütülmesinden, pirenin deve yapılmasından çok yakınıyorlar. Bir diğer unsur da anne babalar çocuklarına güvenmiyorlar. Güvenmeleri gerekiyor. Yoksa başkaları güvenir ve anne babalarından onları daha çok kendilerine bağlarlar. Bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi bir diğer konu da geçenlerde yardımcımla konuşurken şunu söylemişti. Hocam, sosyal medya sizce kitabın yerini alabilir mi? Kitap sosyal medyaya kendini kurban eder mi? Demişti. Sizce sosyal medya kitabın yerini alabilir mi Hande Hanım?
0: İşte ben hani programın başında da söylediğim gibi bana göre almaz ama bence alacak gibi duruyor.
1: Peki nasıl alır? Yani bir kere
0: şöyle bir şey, onu yani şu an hani alır mı derken, dijital kitap okumaları tabii ki başımızın tacı olur, o başka bir şey. Hani çevirmek yerine sosyal medya olarak bakıyorsak, bir dijitale bağlanıyorsak böyle, ama kitap okuma dakikalarımızdan, saatlerimizden şimdi az çalıyorsa yarın öbür gün çok daha fazla çalmaya
1: başlayacak. Yani şöyle söyleyelim, mesela video içeriği olan platformlar, görsel resimlerin olduğu platformlar, kısa kısa videoların olduğu platformlar, bunların isimlerini söylemiyorum ama az çok tahmin edilebiliyor. Sonra yazıların olduğu platformlar, yani kısa yazı içeriklerinin olduğu platformlar, bunların hepsini bir sosyal medya içeriği olarak gördüğümüzde, bunlar nedir? Bunlar aslında insanların bilgi ihtiyacını, haber ihtiyacını karşıladıkları yerlerdir. Evet. Ama şöyle düşünün, bunlar küçük küçük lokmalarla ve farklı farklı tatlarla, çokça farklı versiyonlarıyla alınan bir sofra gibi düşünün. Yani çokça malzeme var.
0: Neye elinizi uzatırsanız onu yiyorsunuz.
1: Rastgele hepsinin tadını alarak yiyoruz. Şimdi buradaki doyum açlığı gidermek değil. Buradaki doyum nefsi gidermek. Evet. Yani anlık duyguyu gidermek. Peki kitap okuyucusunun psikolojisi nasıldır? Kitap okuyucusu mesela bir sofraya oturup yemek yer gibi. Muhabbet
0: yavaş,
1: dolu.
0: Yavaş. Sindire.
1: Hazmederek. Şimdi o zaman şöyle bir şey var. Bir ayrımı ortaya koymak gerekiyor. Okumaktaki maksadımız nedir? Şimdi her ikisinde okuma yapıyoruz. Kitapta da okuma yapıyoruz.
0: Orada da
1: sosyal
0: okuma yapıyoruz.
1: Sosyal medya platformlarında da okuma yapıyoruz. Bir tanesinde bilgi edinmek, bir tanesinde öğrenmek. Yani anlamak, bilgi edinmek ya da öğrenmek. Uzun soluklu bilgi edinmek. Hayatımıza katkı sağlayıcı, alışkanlıklarımıza katkı sağlayıcı, değiştirici, evirici şekilde okumak ve öğrenmek. O zaman burada beklentiler çok önemli. Mesela örnek veriyorum, ben karnıyarık yemeği yapmasını bilmiyorum. Eskiden olsaydı yemek kitabını açıp okurdum, değil mi?
0: Kesinlikle, ama şimdi internetten
1: okuyoruz. Şimdi yapmam
0: okuyoruz.
1: Gereken şey aşağı yukarı videolar içerisinde en kısa olanı hangisiyse.
0: Hızlı. Az önce söyleyecektim, yani sosyal medya bizi hızlı bilgiye ulaştırdığı için tercih ediliyor.
1: Evet, hızlı bilgiye ulaştırdığı için. Ben de onu kastediyorum. Hızlı zaman olarak benim çok az zamanım varsa, ben karnıyarık yemeğinin nasıl yapılacağını
0: hemen orada
1: çok iyi bir şekilde,
0: orada
1: hızlı bir şekilde görüp yaparım. Ama şimdi şöyle düşünün, ben karnıyarık yemeği yapma yarışmasına katılacaksam ya da ne bileyim bir yemek platformunda yarışmaya katılacaksam, sadece yapılmış olmasını bilmekten ziyade daha ötesi tat, lezzet, işte üslup, tarz vesaire birçok detayı da barındıran, yani öğrenmek istiyorsan o zaman o videonun çok ötesinde bir şey yapmam gerekir.
0: Reçetesine ulaşacaksınız.
1: Aynen öyle. Anlatan, yapan kişilerle oturup konuşmam gerekir. Birkaç kişiyi dinlemem gerekir. Birkaç defa yapmam gerekir. Anlatmaya çalışım şey şu. Bizim internette, sosyal medyada maruz kaldığımız bilgiler bizim anlık ihtiyacımızı gideriyor.
0: Artı ve hızlı.
1: Artı bize reklam ve pazarlama amacı olarak kullanılan bilgilerdir. O bilgileri gördükçe, büyük bir kısmını, %70'ini, 80'ini gördükten sonra illaki bir şeyleri almak, bir şeyleri satın alma güdüsüne kapılıyoruz. İşte bunu dikkate alarak bununla birlikte sosyal medyayı kullanmak gerekiyor. Şimdi bu bilgileri topladığımızda hangi kitap bize bir şey satmaya çalışır?
0: Hiçbiri.
1: Hangi kitap bize bir an önce beni al da oku da git der? Hiçbir şekilde.
0: Şimdi hatta olamaz. Daha tersi, sindire sindire, evet. Uzun uzun hiç bitmesin diye okuruz kitapları.
1: Şimdi o zaman şöyle bir şey var. Hayatımızda eğer ki çok fazla hızlı bilgiye, çok fazla hızlandırılmış bilgiye ulaşıyorsak, yaşamımızda da sorunlar varsa ve sorunları çözememekten muzdaripsek, demek ki bir yerlerde bir hata var. Yani. Araba gidiyor ama arabanın yakıtını alıyoruz ama araba sürekli yakıt yakıyor. Alıyor fakat ya arabada yakıyor. Problem var. Evet. Arabanın motorunda bir problem var. Yani hani şunu hiç unutmasınlar. Bazen daha önceki programlarda söylemiş olabilirim. İbni Haldun'a atfedilir. İnsan beyni değirmen taşı gibidir. Onu yeterince beslemezsen kendinden yemeye başlar der. Şimdi taş kendinden yiyorsa demek ki bizim yüzeysel olarak aldığımız pazarlama bilgilerinin, reklam bilgilerinin, sosyal medya bilgilerinin, eğlenceli bilgilerin bizim hayatımıza katkı sağlamadığını, kendimizi tekrar ettiğimizi ve yaşadığımız problemlerle bu tekrarlarla çözemeyeceğimizi problemleri anlamamız gerekiyor. O halde beklentimizi belirleyeceğiz. Evet, ben bu cep telefonunu seviyorum. Bunun içerisindeki argümanları seviyorum. O zaman bunu şöyle diyeceğiz. Bundan hoşlandığım kadar, eğlendiğim kadar beklentim olacak. Ama çocuğumla yaşadığım problemleri de burada gördüklerimle çözemeyeceğimi anlamalıyım. Ya da şöyle göreceğim. Kardeşim ben olimpiyatlara katılmak istemiyorum. Sadece fit kalmak istiyorum. Spor, yani bedenim sağlıklı kalsın yeter. İyi tamam, o zaman sadece YouTube'daki işte sosyal medyadaki o videoların sadece eğlenceli olan kısımlarını izlemek yerine, örnek veriyorum, Benim Ailem gibi bir programın içerisinde geçen faydalı bilgilerin de olduğu içerikleri, videoları izleyebilirim.
0: Bizim seçimlerimiz ama işte hocam. Kendimiz belirleyeceğiz kitabın yerini alır mı, almaz mı?
1: Aynen öyle. Şimdi sen kalkıp da örnek veriyorum eğitimcilerin, işte ne bileyim katkı sağlayan kıymetli kültür insanlarının paylaşımlarının olduğu, anlatımlarının olduğu içerikleri de izlersen o zaman zaten kitaba ihtiyaç daha az duyarsın. Ama sadece eğlenceli haline gelirse o zaman sadece eğlenmek üzere bir şeylerden beslenmiş
0: kişinin
1: olursun.
0: Seçimi.
1: Hayatındaki problemleri çözemezsin. O halde durum şu. Demek ki sosyal medyanın kitabın yerini alabilmesiyle alakalı, eğer kitaba ihtiyaç duymazsam, eğer hayatımda hiç problem yaşamazsam, sadece sosyal medyanın olduğu platformdaki şeyleri izleyip onlardan beslenip hayatımı idame ettirebilirim. Ama sadece televizyon programındaki kadın programlarını izlersem, internetteki videoları izlersem, kısa 10 saniyelik 20 saniyelik videoları izlersem, ondan sonra çocuğumla alakalı bir problem yaşarsam, eşimle alakalı bir problem yaşarsam, o zaman onlar bana çözüm olmuyorsa demek ki bir yerlerde bir hata yaptığım farkındayım. Kitabın yerini sosyal medya almıyormuş. Alıp biraz kurcalayayım, alıp biraz okuyayım demem gerekiyor. Buna böyle bakmak gerekiyor. Yoksa ben şey olarak görüyorum. Bir yerde girdi olması lazım, bir yerde de çıktı olması lazım. Bilgi olarak bir şey girdiği zaman onun bir çıkışı, onun hayatıma bir kanalize oluşu vardır. Şimdi benim hayatımda hiç işime yaramayan bilgi bombardımanına maruz kalırsam ben, bunun çıktısı bende felaket olur. Çünkü hayatımda sürekli sorunlarla boğuşmak zorunda kalırım. Bunu duyarız. Yani, hocam ben sabahları çok isteksiz kalkıyorum. Hayatta hep işlerim ters gidiyor. Bir türlü problemlerimi çözemiyorum. Ne yapsam olmuyor. Çözüm üretemiyorum. Bilmem ne. Bir sürü. Ama buna bakıyorum ben. Dikkat ediyorum. Hiç okumayan, sadece izleyen, sadece seyreden, sadece eğlenme amacıyla bir şeyleri gören, gözlemleyen kişilerde yaşanan problemler bunlar. Yani ortalama günde 5-10 sayfa kitap okuyup faydalı, hoşuna giden,
0: zihni dinlendiren,
1: katkı sağlayan. Çünkü okumanın güzel yanlarından bir tanesi insan zihnini dinginleştiriyor. Evet. Hande Hanım. Yani kendinize geliyorsunuz, kendinizi buluyorsunuz. Okurken düşünüyorsunuz. Beyni geliştiren şey düşünmektir, üretmektir, fikir üretmektir. Ama bu tip şeyler sadece alıcıdır. Yani beyni dinginleştirmiyor, durduruyor. Senin düşünmene engel oluyor. Senin yerine onlar düşünüyorlar. Bunu da bilmek gerekiyor. O yüzden sosyal medya hiçbir zaman kitabın yerini alamayacaktır. Ama şöyle bir şey olacaktır. Kitap fiziki olarak kitaptan dönüşüp elektronik ortamlarda olabilecektir. Kitap formatında sayfalar hızlı çevrilebilir. Ama şöyle bir gerçek var. Okumak ya... Bir kere her şeyden önemlisi okumanın kendisinin de bir kutsiyeti var. Şundan dolayı söylüyorum. Kur'an-ı Kerim ilk indirildiği anda ilk ayet oku, seni yaradan Rabbinin adıyla oku diyor. Bunda bir hikmet olmalı. İnsan yapısı gereği, doğası gereği sürekli öğrenmek, anlamak zorunda. Anladıkça, öğrendikçe zaten kendisini yaratan Allah'ı da zikretmiş oluyor. Çünkü ilmi arttıkça onu anlamaya çalışıyor, anlamaya başlıyor daha çok. Neden insanlar okudukça ne kadar az şey bildiğimi biliyorum, farkına varıyorum deyip hayıflanıyorlar? Neden hiç okumayan insan her şey hakkında bilgisi olup da konuşabiliyor? Çünkü cahil olan her şey, herkes cahilliğin sonucunda her şeyi bildiğini düşünüyor.
0: Hani en korkutucusu
1: ya,
0: bu. Evet.
1: Cahil olmak ne güzel, her şeyi biliyorsun diyorlar ya. Her evet. konu hakkında bilginiz oluyor. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Sosyal medya bence kitabın yerini alamayacaktır. Ama pazarlama alanı olarak çokça kullanıldığı için, insanlar da kendilerini kullanılmış olarak hissettikleri için bir zaman sonra bunlar başka
0: farkına
1: alanlara...
0: Farkına
1: Tabii. Yani şöyle düşünün, çok basit bir örnek vereceğim şimdi. Facebook ilk çıktığı zaman inanılmaz bir şekilde herkes Facebook kullanıyordu, değil mi? Herkes kullanıyordu. Dünyada örnek veriyorum 8 milyar 7 milyar insan varsa 4-5 milyar Facebook hesabı varmış. Ama şu anda o kadar insan kullanıyor mu Facebook'u sizce?
0: Şey, geçen gün çocuklardan bir tanesinden şöyle duydum. Facebook yaşlıların yeri dedi.
1: Evet, yaşlıların sayısı da az olduğu için evet, az orası, insan kullanıyor.
0: Ama öyle söyledi yani. Facebook yaşlıların yeri, benim orada işim yok gibi bir şey söyledi.
1: Bir statü, sosyal statü olarak görülmeye başlandı. Nihayetinde şunu anlatacağım. Bıkılıyor. Yerine. Neden biliyor musunuz? Çünkü orada çok fazla reklam, çok fazla bir şeylere maruz kala kala insanlar sıkıldı, bıktı. Şimdi yakın zamanda Instagram için de aynı şey geçerli. Evet. Reklam alanı olarak da oldu. Yakın zamanda YouTube için geçerli. Çünkü insanlar artık televizyona hamallık olarak görüyorlar ve YouTube'da, internette bir şeyler izlemeye çalışıyorlar. Ve oralarda da reklamlar bolca verilmeye başlanınca insanlar sıkılıyor. Kendilerini kullanılmış hissediyorlar. İnsanlar kullanılmış değil, ayrıcalıklı olmak istiyorlar. Ayrıcalıklı olduğu yerde mutlu oluyorlar. Ama kitabı okurken, bir şeyi okurken, gazeteyi okurken ayrıcalıklı olabiliyorlar. Çünkü kendilerine has, kendilerine özel bir durum, ortam oluşturulmuş oluyor. O nedenle bir zaman sonra bunların birçoğu belki bitmeyecek ama ilk zamanlardaki kadar çok popüler olup da insanlar tarafından kullanılmayacaktır. Bence yakın zamanda, ilerleyen zamanlarda daha nasıl söyleyeyim, az teknolojiye maruz hayatlar tercih edilmeye başlanacak Hande Hanım. Bunun ipucunu şuradan gördüm. Özellikle pandemiden sonra insanlara dikkat edin. Şehirleşmeden, yoğun insan hayatından kaçmaya, daha dingin, daha sakin, daha işte köy yaşamına yakın,
0: toprağa
1: doğal yaşama yakın.
0: Diyenler
1: tabii, müstakilleşme çok fazlalaşmaya başladı. Herkes bütçesi el verdiğince ya memleketine, köyüne giderek oradan çalışmaya. Mesela elektronik ortamda işlerini halledebilen insanlar öyle ortamlara giderek sadece internetim olsun, işimi yapayım derdinde oldular. Bu şekilde yani insanın hayatına bir çığır açıldı. Bu yakın zamanda her şey için geçerli olacak. Hizmet sektörünün yaygın olduğu bir dünya hayatında elektronik teknolojinin de gelişmesiyle fiziki olarak insanların çalışmalarına ihtiyaç duyulmadığı ortamlarda artık insanlar fiziki olarak orada bulunmasına gerek duymayacaklar.
0: İşte,
1: ve yavaş yavaş bu şekilde kaçışlar başlayacaktır. O zaman da teknoloji daha az kullanılmış olacaktır. Arabalar, birçok şey daha az kullanılmış olacaktır. Bu sosyal medya platformları bile daha az kullanılmış olacaktır. Çünkü insanlar artık biraz daha kendi hayatlarına kaçmak, biraz daha içlerine kapanmak.
0: Kendileriyle olmak
1: daha,
0: istiyorlar.
1: Tabii, doğayla iç içe yaşamak, ki doğayı daha çok aramak zorunda kaldığımız şu dönemlerde, daha fazla tabiata, yeşile, ağaca ihtiyaç duyduğumuz şu zamanlarda. Dolayısıyla bu da söz konusu olduğunda bence sosyal medya kitabın yerini alamayacaktır. Daha çok aramaya başlayacağız, daha az kullanmaya başlayacağız diye düşünüyorum bu anlamda.
0: İnşallah hocam.
1: Ya böylesi daha güzel, güzel olur diye. Olur. Tabii ki.
0: İnşallah. Dediğimiz gibi kendi seçimlerimiz tabii ki bu. Ki o zamanı neye ayırmak istediğimizle alakalı bir durum,
1: evet,
0: aslında.
1: Yani beklentilerimiz, evet, aslında bir bakıma da belirliyor. Evet. Şimdi şunu düşünün ama iki kişi karı koca oturuyorlar, yemek yiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İkisinin de elinde cep telefonu ve ikisi de ekrana bakıyor.
0: Çoğu
1: ve dakikalarca böyle bakıyorlar.
0: Çoğu böyle.
1: Dakikalarca. Halbuki şöyle düşünün, yani ikisi telefonu bırakmış olsa, birbirlerinin gözlerine bakmış olsalar, o anın tadını çıkarmış olsalar. Ya bunu söylemek biraz utanç verici ama mesela yaklaşık 2 hafta önce bir tatil beldesine gitmiştim. Hı hı. Orada sahilde insanları gözlemledim. Mesela akşam vakti sahile yakın yerde insanlar oturup restoran gibi yerlerde masalarda yemek yerlerken, hemen dibinizde 1 metre 2 metre ilerinizde denizde ay ışığı vuruyor, dalga yakın sesleri olsun var. O kadar güzel ki insanlar bakmıyorlar denize, ekranlarına bakıyorlar.
0: Ya bunu, da onu çekiyorlar ekranlarına.
1: Evet, o da, evet, var. Yani ekrana onu
0: anı
1: çekiyorlar.
0: Anı yaşamaktansa onu orada bir yerde paylaşmak.
1: Ya o da
0: söz
1: yapılabilir
0: konusu.
1: Ama şöyle düşünün, yani dakikalarca sizin karşınızdaki eşinize, o doğaya, o ortama
0: tatile
1: bakmadan
0: gelmişsiniz bir de, değil mi?
1: O hani telefonu zaten evinizde de görüyorsunuz, o evinizde de bakıyorsunuz, işinizde, yolculukta da bakıyorsunuz. Yani bazı şeyler var. Ben şöyle görüyorum, hayat aslında çok hızlı giden bir tren gibi. O istasyonlarda o sevdiklerinizle birlikte o istasyonlardaki güzellikleri yaşayıp o anıları biriktiriyorsunuz.
0: İnenler oluyor, binenler oluyor.
1: Ve o anıları
0: oluyor,
1: biriktirdikçe, evet, ya bakın şöyle düşünün, hepimizin, hemen hemen herkesin vardır bir evlilik albümü, işte mutlu olma albümü. O albüme yılda kaç kere bakıyoruz? Yani o albümlere, o resimlere yılda kaç kez? Ama her Allah'ın günü, her evlendiğimizin her şeyinde o anlarımızı hafızamızda, anılarımızda hemen hemen her gün bir tanesini hatırlıyoruz, değil mi? O anılarla yaşıyoruz. İşte insan anının, insan beyninin biriktirdiği o hatıra çok daha kıymetli Hande Hanım. O yüzden hani fotoğraf çekeceğim, kaydedeceğim, video alacağım, işte paylaşacağım, bilmem ne, bu tip güzellikleri zehirlememek gerekiyor. O anları hafızamızda canla, kanla, çocuğumuzla, eşimizle, sevdiklerimizle, kahkahalarımızla, güldüklerimizle, başımıza gelen kötü olan şeylerle biriktirmek gerekiyor. Yoksa yani şöyle düşünün, biz şimdi bu radyo programını yapıyoruz. Bu radyo programını yaparken dinleyicimizin ilk duyduğu andaki enerjiyle bunu daha sonra banttan yayınladığımızdaki enerjisi aynı mı olacaktır?
0: Tabii ki.
1: Olmayacaktır tabii ki. Bu da onun gibi. Hayat çok hızlı giden bir tren gibi ve o istasyonlarda sevdiklerimizle ne kadar çok anı biriktirirsek o kadar bizim kârımıza. O biriktirdiğimiz anılar telefonda olmasın. Çünkü onlar silinip gidiyorlar ve bakmıyoruz bile. Bakmıyoruz bile. Biriktirdikçe, sayısı arttıkça, bir de şunu unutmayın, sayısı artan şeylerin niteliği azalıyor. Endüstriyelleştikçe kıymeti azalıyor. Eskiden bir fotoğrafı çekebilmek için 40 takla atardık. Yanmasın diye özen gösterirdik, film yaptırırdık, tab ettirirdik,
0: sadece 30 tane çekebiliyorsunuz.
1: 30 tane ile sınırlıydı, evet, mesela. Ama gözümüz gibi bakardık o fotoğraflar. Şimdi telefonumuzda binlercesi var. Hemen silip geçiyoruz, bakıyoruz ya da ne bileyim geçip gidiyoruz. Arşiv olarak kullanıyoruz. Çok lazım olursa neredeydi o fotoğraf, ya dur bakayım deyip bakıyoruz, gösteriyoruz, bitiyor. Yani metalaştıkça kıymeti de azalıyor. Hayatı da böyle yaşamak gerekiyor. Metalaştırmadan yaşamak gerekiyor. Her durak bizim için, sevdiklerimiz için kıymetli bir nasıl diyeyim, istasyon, bir tren yolculuğu. Ve o tren yolculuğunda olabildiğince çok ana biriktirmek gerekiyor.
0: İşte çünkü dediğim gibi biraz önce de inenler oluyor, tekrar yeni binenler oluyor.
1: Aynen öyle.
0: O inenlere bir daha kavuşmamız zor oluyor çünkü.
1: Kesinlikle. O yüzden telefonda onunla bununla uğraşmak yerine karşımızdaki güzelliğe, karşımızda güzellik derken eşiniz de karşınızda olabilir. Yani sandalyeleri yan yana koyup karşıya bakmak yerine sandalyeleri karşılıklı koyarak da birbirinize bakabilirsiniz. Bu da sizin tercihiniz olan bir şeydir. Manzaranın tadını çıkarmak gerekiyor. Hayatın manzarasının tadını çıkarsınlar.
0: Doğru hocam. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Yine su gibi geçti dakikalarımız. Eğitimci yazar Murat Tunal'a bizlerle birlikteydi yine. Sevgili dinleyenler, ben Hande Karagöz. Yarın yine bu dakikalarda görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Köyün doktoru. 8. bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan, köyde ne kadar genç kız varsa daha yüzünü bile görmedikleri doktor Cemil'le evlenme yarışına girerler. Köyün en güzel kızı olan Osman Ağa'nın kızı Menekşe, doktor Cemil'i kimseye kaptırmamak için geleceği yola pusu kurar ve Cemil tam motosikletiyle gelirken Menekşe kendisini dereye atar ve boğuluyorum numarası yaparak Cemil'le tanışır. Ve köye döndükten sonra da hastalık numarasıyla Cemil'i sık sık evine çağırtır. Menekşe'yi oğlu Tahir'e almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla fırıldak Salman'a para vererek Osman Ağa ile doktorun arasını açar. Köylülerin dedikodu yapmasına sinirlenen Osman Ağa, doktorun evine girmesini ve Menekşe ile görüşmesini yasaklar. Ama aşk bacayı sarmıştır, Menekşe ve Cemil birbirlerine sevdalanmışlardır. Bu arada Osman Ağa çiftliğine yeni bir traktör alır. Bunu duyan fırıldak Salman, Hüseyin Ağa'ya Osman Ağa ile traktör dövüşü yapmasını ve ödül olarak da kızını koymasını söyler. Hüseyin Ağa, Osman Ağa'nın yeni traktörüyle kendi eski traktörünü dövüştürmek istemezse de Salman, bir kunduna getirerek yarışı kendisine kazandıracağını söyleyince Hüseyin Ağa, Osman Ağa'ya traktörlerini dövüştürmeyi teklif eder. Ortaya inekler, tarlalar derken Osman Ağa kızı Menekşe'yi de koyar. Yarışı Hüseyin Ağa kazanırsa Menekşe'yi oğlu Tahir'le evlendirecektir. Bu arada menfaat karşılığı yarışı Hüseyin Ağa'ya kazandırmayı düşünen fırıldak Salman, Osman Ağa'nın traktör sürücüsünü yemeğe götürür.
2: Mahmut, ölüyoruz açlıktan. Bize köfte yap, biber de pişir. Bir de büyük rakı aç. Eşkisi bol bir salatı da yaparsan ölmüşlerine dua ederiz valla.
3: Tamam lan Salman, bekle köfteler gelir biraz sonra.
2: Gel Niyazi kardeş, oturalım şuraya.
4: Oturalım Salman efendi.
2: Vay, kimi görüyorum? Bereketli olsun Tahir.
5: Eksik olma Salman abi, buyur gel birlikte yiyelim içelim.
2: Sağ ol, hemen misafirim var.
5: Olsun, o da gelsin, yemeğin tadı eş dosttan çıkar.
2: Bu gece olmaz Tahir. Yarın yarışı kazanırsan senden yemek yeriz. Ama makinist Niyazi efendi seni aklayacak diye korkarım. Şaka bir yana, birlikte yemek yememiz doğru olmaz. Bakarsın binde bir ihtimalle Niyazi efendi yarışı kaybediverirse göylü ne der sonra?
5: Bilirsiniz, afiyet olsun.
3: Evet, küfteler geldi. Hadi bakalım, afiyet olsun.
2: Sağ olasın Mahmut. Hadi Niyazi kardeş, buyur bakalım.
4: Sağ ol Süleyman efendi.
2: Yarınki yarışı kazanabilecek mi?
4: Benim kitabımda yarış kaybetmek diye bir şey yoktur. Ben kaybedeceğim yarışa girmem Süleyman efendi.
2: Sah mı diyorsun?
4: Elbette. Çok iyi sürücüyümdür ben. Ayrıca traktörlerden de çok iyi anlarım.
2: Desene, Hüseyin Ağa'nın oğlu Tahir'a buyuttu. Zavallı çocuk menefşesine kavuşamayacak.
4: Kabahat kendisinin, delikanlı adam hiç sevdiği kızın üzerine kumar oynar mı? Yarışı kaybetsin de aklı başına gelsin keratanın.
2: Vallahi doğru söylüyorsun Niyazi kardeş. Hadi bakalım şerefe.
4: Hadi şerefe bakalım.
6: Neyin var Cemil'im?
7: Bir şeyim yok ana.
6: Hadi hadi, saklama söyle. Ben senin ananım. Bir derdin olmasa böyle durmazsın sen. Nedir mesele koçum?
7: Menekşe.
6: Anlamıştım zaten. Ne olmuş Menekşe'ye?
7: Babası Hüseyin Ağa ile yarın yapacağı traktör dövüşünde Menekşe'yi ödül olarak ortaya koymuş.
6: Nasıl yani?
7: Eğer dövüşü Hüseyin Ağa kazanırsa Menekşe'yi Tahir'le evlendireceklermiş.
6: Dellenmiş mi bu adam? İnsan öz kızını böyle bir dövüş için bahse koyar mı? Allah'tan da mı korkmuyor bu Osman Ağa denen dürzü?
7: Menekşe dövüşü Hüseyin Ağa'nın kazanacağını ve kendisini koca kafalı Tahir'le evlendireceklerini söylüyor.
6: Madem o kadar üzülüyor, sana dert yanacağına gidip ağa babasıyla konuşsun. Öyle değil mi? Senden ne istiyor ki?
7: Kendisini kaçırmamı.
6: Ne? Kaçırmanı mı? Amanın, dellenmiş mi bu kız Cemil'im? Neden senin kaçırmanı istiyor ki?
7: Beni çok seviyormuş ana. Tahir'e varmaktansa kapımda hizmetkar olmaya razıymış.
6: Ana, oğlum bu kız sana epeyce ne sevdalanmış he mi?
7: Sanırım öyle anacığım.
6: Peki ya sen? Sen de ona sevdalandın mı yoksa? Çekinme, çekinme de hadi. Sen de seviyor mu Menevşe'yi?
7: Sevsem bile bu neyi değiştirir ki ana? Baksana, Osman'a kızı ödül olarak ortaya koymuş. Belki de yarın Tahir'in karısı olacak.

0: Biliyor musun Niyazi kardeş? Şu Tahir'i çok üzülüyorum gari.
1: Niye be Süleyman efendi?
0: Niyesi var mı birader? Çocuğun haline baksana. Üzüntüsünden bir yerlere sığamıyor.
1: Aslında iyi bir delikanlıya benziyor. Biraz kafası kocaman çam yarması gibi. Ama ebleh olması da doğrusu şey. Evet, kendisine biraz kanım kaynamadı desem yalan olurdu.
0: Senden iyi olmasın pek iyidir. Ben de severim kendisini. Mert oğlandır ha. Gözünü daldan budaktan sakınmaz. Arkadaş uğruna can verir. Ama eğer yarınki yarışta sana yenilirse sağlama göğü bırakıp gider ha.
1: Yapma ya.
0: Tahir'i iyi tanırım. Yenilirse dayanamaz çeker gide.
1: Doğrusu kendine benden kötülük gelmesini istemez. Ama ne yapalım, onun da kaderi buymuş.
0: Söz aramızda Niyazi efendi. Ben Osman ağayı çok severim. Öl dese ölürüm uğrunda. Lakin şu delikanlıya çektirdiği eziyetten ötürü bayağı içerliyorum kendisine.
1: Niye?
0: Be Allah'ın kulu, Tahir'den iyi damat mı bulacaksın kendine? Hani elimde olsa şu yarışı Osman ağaya kaybettiriverdim.
1: Ya Süleyman efendi, seni mi kıracağız? Madem o kadar istiyorsun, biz de yarınki yarışta senin Tahir'e yeniliriz, olur biter.
0: Esas'tan öyle bir şey yapan mı? Ama yapamazsın ki.
1: Ne demek yapamazsın? Yaparım be.
0: Boş konuşma kardeşim. Yapamam diyorum.
1: Kafamı bozma Süleyman efendi. Niye yapmayayım ki?
0: Yapamazsın kardeşim, bilirim ben. Sabah ayıldığında işten işir. Akşamdan dediğini unutuversin gari.
1: Ne yani, şimdi ben sarhoş muyum? Bunu mu söylemek istiyorsun yani he?
0: Pek değilsin ama yanlış anlama. Diyeceğim şu ki, yarış başlayınca sağdan soldan hadi Niyazi efendi dayan gayret et diye kışkırtacaklar seni. Senin de şoförlük damarın kabarı verecek. Kendinden geçivereceksin. Sonra da verdiğin sözü unutuvereceksin. Yalan mı?
1: Şey ya, olabilir tabii. O halde sen yol gösterdi, biz de bu yarışı kaybedelim.
0: Bunun bir yolu var tabii.
1: Neymiş o, söyle de yapayım.
0: Senin bu gece köyden ayrılman.
1: Nasıl yani?
0: Sanki birinden telgraf gelmiş gibi acele gitmişsin gibi yani.
1: İyi ama yarınki traktör dövüşünde bulunmazsam ağa kovar beni. Ayda 250 kağıdı nasıl teperim Salman efendi? O dediğin olmaz senin.
0: Niye olmasın ki Niyazi kardeş? Senin 3 aylığını peşin alırım dairden. Var mı bir diyeceksin he?
1: Peki benim 3 aya kadar iş bulacağım nereden belli? Yok yok. 3 aylık maaş kurtarmaz beni Salman efendi.
0: Ya sen gitmeye razı ol. Ben Tahir'e kesenin ağzını açtırıveririm be arkadaş.
1: Allah, bilmem ki Salman efendi nasıl etsek. Hani Tahir'e bir kıyak yapmak istemiyor da değilim hani ya. İstiyorum. Gönül yarası nedir bilirim. Ben de az çekmedim yani.
0: O zaman mesele kalmadı ki. Ben fiyatı biraz daha yükseltiveririm, olur biter. Oldu bu iş.
1: Ne yapalım, senin tatlı hatırın var arada. Dediğin gibi olsun da.

0: 115, 120, 125, 130, şu da 135. Hepsi de gıcır gıcır 5 milyonluk.
1: 5 daha ver de 140 olsun da.
0: Peki al, bir 5 milyon için seni mi kıracağım?
1: Tamam Tahir kardeş, sağ ol. Hoşça kal Salman efendi.
2: Güle güle Niyazi kardeş.
1: Senin hatırın olmasaydı vallahi dünyada razı olmazdım ya bu işe. Neyse.
2: Sağ ol Niyazi kardeş, biliyorum, sağ ol. Senin bu yaptığın iyiliği ancak bilenler bilir.
1: İnşallah meramına nail olursun Tahir kardeş.
0: Sağ ol Niyazi efendi, sayende menevşe avradım olacak, sağ ol.
2: Kahya, hazır mısın lan?
3: He hazırım Salaman.
2: Kahya, şoför köyden çıkıncaya kadar peşinde ol, tamam mı? Bakarsın pişman olup da geri dönmeye kalka. Köyden uzaklaştığına emin olduktan sonra geri dönebilirsin.
3: Tamam Salaman, sen hiç merak etme.
2: Hadi yolun açık olsun Niyazi kardeş.
1: Hadi eyvallah.
0: Hadi yolunuz açık olsun.
2: Tahir, bu işin de hakkından geldik he. Kahya onu emin yere götürene kadar her şey hallolacak.
0: Salman emmi, şoför sonradan gelip boyamızı meydana çıkarmaz değil mi?
2: Sen orasını düşünme Tahir oğlan. Bu işe o da bulaştı. Neye açığa vuracak? O da bizim kadar kabahatli bu işte.
0: Ya.
2: Osman'a yarım motorunu sürdürecek adam bulamayınca ne hale düşecek? Bir düşün de keyfin yerine gelsin Tahir. Traktörün direksiyonuna oturmadan yarış kazanacaksın yeğenim.
0: Bir aksilik çıkmaz değil mi Salaman emmi?
2: Tasalanma Tahir'im. Hiçbir aksilik olmayacak. Menevşe'de 5000 dönüm arazi de senin olacak. Düzenbazlıkta benim şu kafayla yarışa çıkacak biri var mı burada? He?
0: Töbe çıkmaz Salaman emmi. En büyük düzenbaz Salaman emmi. Başka büyük yok.
2: Tamam, tezahürata gerek yok. Şimdi bak, ben bana düşeni yaptım Tahir. Yarından sonra sözünü tutmak sırası size düşer gari.
0: Sen o yandan hiç meraklanma Salaman emmi. Beğendiğin yerden 40 değil 50 dönüm vereceğim sana.
2: Ne? 50 dönüm mü? Ey emme, bu bana 40 verecekti.
0: Bu bana ne ya? Mal benim değer mi? İstediğim kadarını veririm. Sözüm söz. 10 dönüm de benden gitsin canım. Bundan böyle yemen içmen de benden. Ne yer içersen köfteci Mahmut'a hepsini benim hesabıma yazdıracaksın.
2: Efendim lan Tahir. Bu mert yanın yok mu yani? Kul köle eder insanı vallahi. Bu ban için kılımı bile kıpırdatmam emme. Senin için Bağdat'a bile giderim.
0: Sağ mı Salman emme? Sağ ol.
2: Şimdi izin verirsen ben varıp Osman Ağa'ya gideyim de durumu bildireyim. Başının çaresine baksın.
0: Ne diyeceksin Osman Ağa'ya?
2: Makinistin kaçtığını söyleyeceğim.
0: Ama Salman emmi, bırak zamanın söylersin. Şimdi söylersen bakarsın Osman Ağa'ya yarına kadar başka birini buluverir.
2: Öyle diyorsan öyle olsun Tahir. Ben de yarın sabah söylerim.
0: Salman emmi, bir eksiklik olmaz ya.
2: Hiç meraklanma Tahir oğlan. Diyelim ki Osman Ağa yarın birini traktörün başına oturttu. Baktık ki işler karıştı. O zaman şoför Niyazi'nin bana verdiği suyu Osman Ağa'nın traktörüne koydun mu bu iş tamamdır.
0: Yaşa be Salman emmi. Her şeyi garantiye almıştım. Fazladan bir 10 dönüm daha verdim gitti sana.
2: Yani 60 dönüm mü vereceksin bana?
0: He ya.

0: Ya hala hazırlanamadı mı bu kadınlar be? Kaya! Kaya!
1: Buyur Hüseyin'a.
0: Ya nerede kaldı bu kadınlar be? Daha hazırlanacaklar da yola çıkacağız da yarış alanına gideceğiz. Bir gecikecek olursak valla Osman'a hedef alır bizi ha.
1: Meraklanma Hüseyin'im. Neredeyse hazır olurlar.
2: Ya bakalım ne
1: olsun. Ha işte geliyorlar ha. Aa binsinler mi traktörün arkasına?
0: Binsinle.
1: Hadi bakayım bizim tayfe. Solum traktörün arkasına.
0: Kadir Efendi.
1: Buyur ağa.
0: Yarış meydanına gittiğimiz Osman ağa'ya söyle.
1: He olur ağa.
0: Bir de mezarcıya söyle defni yapılacak bir motor var diye.

0: Biz hazırız ha. Siz daha hazırlanmadınız mı?
1: Ya nasıl hazırlansınlar? Makinisti kaçmış, ortalıkta yok. Traktörü kim sürecek ya?
0: Allah Allah. Nereye kaçar canım?
1: Vallahi bilmem ya. Ah işte Osman Ağa da geliyor ha.
0: Selamün aleyküm Osman Ağa. Hüseyin Ağam yarış alanına geldi. Sana selam ediyor. Bir şeye ihtiyacın varsa bir çağrısına bakıveririk diyor.
2: Sağ ol Kadir Efendi. Hiçbir eksiğimiz yok. Bizim şoför dün gece hadi de şehre gitmişti, onu bekliyoruz. Neredeyse gelir.
0: Yarışa geç kalmayın da.
2: Ana selamet, dersini vermeye tam zamanında geleceğim.
0: Baş üstüne ağam, dediklerini Hüseyin ağama söylerim.
2: He. Yarışma ondaydı değil mi Salman?
3: Evet ağam, tam onda başlayacak.
2: Vay saat. Allah ver de bu namussuz şoför tam vaktinde gelse.
3: Vallahi ağam, köfteci Mahmut da 9'a kadar dönerim demiş. Eğer dönmezsem 20'e başkasını gönderirim. Ağam meraklanmasın diye haber bırakmış.
2: Allah canını yatsın onun şoför gibi.
3: Bana gelip haber etseydi yakasına yapışır dünyada bırakmazdım. Ne yapalım yani? Anası hastaysa ne yapalım? Bir gün daha beklemeyle ölecek değil ya.
2: Eğer gelmezse mahvoluruz be Salman.
3: Gelir ağam, hiç tasalanma sen. Bak giderken kafa kağıdıyla ceketini de bırakmış burada.
2: Bana ne be? Traktörü kafa kağıdı kullanacak değil ya.
4: Şoförden bir haber var mı bilader?
2: Sen misin Recep? Yok, hiçbir haber yok kardeşim.
4: Yarım saate daha 2 saattir Osman, senin bu şoförü benim gözüm hiç tutmamıştı. Onun geleceği yok. En iyisi biz başımızın çaresine bakalım bilader.
2: Bakalım da ne yapalım Recep?
4: Ha, Davut'la ki örtmeni var ya, motor sürmesini iyi bilirmiş. Ona bir haber edelim, atlayıp gelsin.
3: İyi de örtmen motor sürmeyi kabul etse bile yetişebilir mi bakalım?
4: Ya yetişir. Atlan gitse 1,5 saatte burada olur.
2: Peki örtmen gelir mi?
4: Ha, elbet gelir, niye gelmesin ki? Hatırına kıracak değerli ya.
3: Üstlü öğretmenin geleceğini hiç sanmam Recep dayı.
4: Niyeymiş lan?
3: Korkak adamın biridir. Hüseyin Ağa'ya karşı çıkarsa başına bir iş açılacağını sanır.
4: Canım daha neler daha neler. Hüseyin Ağa'nın köyü başka, Hüsnü Örtmen'in köyü başka. Hüseyin Ağa kendi köyünün muhtarı değil ki çekilsin.
3: Vallahi siz bilirsiniz ağam. Benim pek umudum yok yani.
2: Ne yapalım, denize düşen yılana sarılır derler. Bizimkisi de o hesap işte.
3: Kahya'yı gönderin mi ağam? Çağırtayım mı öğretmeni?
2: Kaya'yla birlikte sen de geç Salman. Bakarsın öğretmen ayak diremeye kalkışır. Yumuşatırsın kendisini. Bir kolayını buluverirsin.
3: Gitmesine gidem de. Öğretmeni yumuşatamazsam ne yapayım ağam?
2: Ne yapacağını ben nereden bileyim birader? 3 kağıtçı düzenbaz fırıldak olan sensin. Ben ne dedim ki? Buluverirsin bir çaresini.
3: Başüstün ağam, merak etme. Allah'ın izniyle öğretmeni alır gelirim buraya. Kahya'ya diyelim de hayvanları hazırlayıversin gari.
2: Kahretsin. Nerede kaldı bunlar be? Gideli kaç saat oldu? Namussuz Salman'a da güvenilmez ki.
4: Dasalanma biraderim, neredeyse gelirler neredeyse. Hüsnü Örtmen'in köyü yakın değil ki.
2: Sana göre hava hoş Recep. Yarışı kaybedecek olan benim, sen değilsin ya. Yalnız yarışı kaybetsem bir şey değil de menevşeyi de tarlaları da kaybedeceğim.
4: Menevşe senin kazansa benim de öz yerim birader. Beni tasalanmıyor mu sanıyorsun sen?
2: Aha, nal sesi. Geliyorlar bizimkiler, geliyorlar.
4: Hele onlar geliyorlar. Ama fazla hevesleri biraderim. Gelenler sadece Kaya'yla Salman mı?
2: İyi ama örtmene ne oldu ki?
4: Ne bileyim.
2: Fırıldak Salman. Örtmene ne oldu lan? Neyi getirmediniz adamı?
3: Örtmeni bulamadık ya. 3 gündür şehirdeymiş.
2: Of, vay başıma gelenler. Elimiz böğrümüzde kaldı mı şimdi? Şoförden de bir haber yok. Allah kahretsin o şoförü. Boynu altında kalsın rezilin. Lan ne işler açtı başımıza, görüyor musun? Neye yanayım bilmiyorum ha.
4: Dur lan hemen dövünmeye başladım. Hemen dövünme birader.
2: Oo, dövüşmeden yenildiğime mi yoksa gül gibi kızımın o soysuzlara gelin gideceğine mi yanayım Recep? Büyük Allah'ım, ne yapsam ne etsem lan, kahrımdan çatlayacağım lan.

0: Sesleri duyuyor musun ana?
1: Duyuyorum Cemil'im.
0: Yarış birazdan başlayacak ana. Ve sona erdiğinde de belki de Menekşe Tahir'in karısı olacak.
1: Menevşe'yi bu kadar çok mu seviyorsun aslanım?
0: Evet anne. Öğrenmek istediğim buysa evet, çok seviyorum Menekşe'yi.
1: Kızma oğlum ama madem seviyordun da neden demedin? Gider isterdik kızı.
0: İstemek mi? Boş konuşma be ana. Her seferinde bana doğramacının ne oldu diye aklı sıra hakaret etmeye çalışan o asalet meraklısı Osman'a hiç verir miydi kızını bana?
1: Peki ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Hiç. Ne yapabilirim ki? Kaçırmaya kalsam yaşı küçük başım derde girer. Sonra bunca yıl aradan sonra seninle tam bir araya gelmişken buradan nereye kaçıp gidebilirim ki?
1: Hayrola, kim ola ki bu saatte? Kim o?
2: Fatma abla, Fatma abla.
1: Hayırdır Huriye?
2: Haberi duydun mu Fatma abla? Osman Ağa'nın traktörünü sürecek şoför kaçıp gitmiş.
1: Ne? Esrar mı diyorsun kız?
2: Osman Ağa mahvoldu, saçını başını yordu. Yarım saate kadar yeni bir şoför bulunmazsa yarışı kaybedecek. Menevşe'yi de mecburen Tahir'e verecek.
0: Ne yani? Yarış yapılmasa bile Osman Ağa kaybedecek mi?
2: Öyleymiş ya.
0: Aman Allah'ım. Yani Menekşe yarışsız dövüşsüz Tahir'in mi olacak? Ben gidiyorum ana.
1: Nereye Cemil'im?
3: Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere hoşça kalınız.

0: Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye yakın bazı evler alevlerden etkilendi. Vatandaşlar tahliye edildi. Seydikemer Devlet Hastanesi de tedbir amaçlı tahliye edildi. Hastalar ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık da açıklama yaptı. Tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaşla hastanenin geçici olarak tahliye edildiğini söyledi. Yangını söndürmek için 5 uçak ve 18 helikopterle müdahale sürüyor. 87 arazöz, 6 iş makinesi, 534 personel bölgede görev yapıyor. Yangın tehlikesi ve yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı. Yeşil vatanı korumak isteyen gönüllüler de yangın bölgesindeki çalışmalara terinin son damlasına kadar destek verdi.
1: Biz kendimiz Fethiye'liyiz. Seydikemer için yardıma geldik. Biz 3-4 saattir buradayız.
0: Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Bazı evler alevlerin ortasında kaldı. Evi yanan bir kadın sinir krizi geçirdi. Yangın kısa sürede büyürken dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangının tehdit ettiği bölgede yaşayanlar evlerini terk etmeye başladı. Alevler Yazır Mahallesi'ne ulaştı. Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin de çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Antalya'da 12 yangından 11'i söndürüldü. Kumluca'daki sürüyor dedi. 10 konutun kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Şahin, Kaş'ta 3 personelin yaralandığını belirtti.
2: 12 yangın oldu. Bunun 10'u söndürüldü. 50 haneyi boşalttık ve 10 adet de şu ana kadar tespit ettiğimiz konut kullanılamaz hale geldi. Kumluca Kemer yolunu trafiğe kapatmış durumdayız.
0: Öte yandan Kumluca Kemer yolu trafiğe kapatıldı. Adrasan ve Olimpos turizm merkezlerine de ulaşım durduruldu. Balıkesir'in oksijen deposu Kaz Dağı'nda da yangın çıktı. Altınoluk'taki yangına 500'ün üzerinde personelle havadan ve karadan müdahale sürüyor. Havanın aşırı sıcak olması ve rüzgar çalışmaları zorlaştırırken büyüyen yangın yerleşim alanlarını da tehdit ediyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da 210 evin ekipler tarafından tahliye edildiğini, 2 evle 1 ahırın yandığını söyledi. Antandros Antik Kenti kazı alanı da alevlerin tehdit ettiği bölgelerden biri. Dumanlarsa körfezin birçok noktasından görülüyor. Burası da Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı Köyü. Ormanlık alanda başlayan yangın bir anda büyüdü. İhbar sonrası bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çanakkale'den de ciğerlerimizi yakan alevler yükseldi. Merkez ve Ayvacık ilçesinde çıkan yangınlarla mücadele sürüyor. Havadan ve karadan müdahale ediliyor. Özel bakım merkezinde kalan yaşlılar da tedbir amacıyla tahliye edildi.
3: Evet, maalesef orman yangınları bazı noktalarda devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle, olumsuz etkisiyle alevler yayılıyor. Gece saatlerinde müdahalede oldukça zorlaşıyor. Şimdi yangınların devam ettiği noktalara sizi götüreceğiz. Son durumu aktarmak istiyorum. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Muğla, Seydikemer'de şu anda alevler etkisini göstermeye devam ediyor. 3 ayrı noktadan da görüntüler, sıcak görüntüler, canlı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Ekranın en solunda Balıkesir Gömeç ilçesinde başlayan yangından bahsetmek istiyorum. Öğle saatlerinde saatler 14'ü gösterirken orman dışı alanda Atarken Kayalıkları mevkisinde çıktı yangın. Kuru otların bulunduğu alanda başladı alevler ve bölgede etkili oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve bölgede alevlere 2 uçak, 3 helikopterle çok sayıda aracöz ve itfaiye aracıyla müdahale edilmişti. Ama akşam saatlerinde rüzgarın artmasıyla beraber maalesef alevlere an itibariyle söndürüldüğü bilgisini veremiyoruz ve akşam saatlerinde havadan değil daha çok karadan müdahale gerçekleşiyor. Yangından yükselen yoğun duman Ayvalık, Burhaniye, Edremit gibi birçok noktadan da görüldü. Kuvvetli rüzgar sebebiyle kontrol altına alınmasında zorluk çekiyor ekipler. Bir diğer görüntü Antalya'nın Alanya ilçesinde saatler 16 sıralarında başlayan yangın Alanya'nın Sapadere mahallesinde ormanlık alanda çıktı. Yine çok sayıda helikopter ve uçakla müdahale edildi. Karadan da ekipler, 95 kara aracı, 320 personel bölgede. AFAD Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ve çevre illerden de, Konya gibi illerden de destekler geldi. Jandarma da tomalarla alevlere müdahale etti. Ancak o noktada da yoğun rüzgar sebebiyle, etkili rüzgar sebebiyle maalesef alevler söndürülemedi. An itibariyle can kaybı ve yaralı yok. Onu da belirtelim. Çok şükür en önemli nokta bu. Ve tabii bir diğer yangın da Muğla'nın Seydikemer bölgesinde. Yangın 15 saati aşkın süredir devam ediyor. Alevlerle mücadele sabah saat 7.45 civarında başladı Bayır Mahallesi'nde. Yangının çıkış sebebi belli değil ve 7.45'te itibaren devam eden yangın zirai bir alanda başladı ve kısa sürede ormanlık alana sıçradı alevler. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, belediye ekipleri, itfaiye ekipleri bölgede alevlere müdahale ederken çok sayıda gönüllü de vatandaş da bu söndürme çalışmalarına katılıyor. Onu da belirtelim. 6 mahallede 408 evden 703 vatandaşın tahliye edildiği bilgisi.

0: ve yangın bölgesinde ekiplerin de aralıksız müdahale ettiğini sizlerle paylaşıyoruz. Tabii geçtiğimiz yıllarda özellikle Antalya'da çıkan yangınlar, işte yine aynı şekilde Muğla'da çıkan yangınlar, bölgedeki o yangınlar günlerce sürmüştü. Tabii ki bu noktada rüzgarın etkisinin azalmasıyla beraber ekiplerin de yoğun müdahalesiyle bu alevlerin kontrol altına alınacağını ümit ediyoruz. Özellikle sabaha karşı sabah saatlerinde o sevindirici haber gelir diye düşünüyoruz. Öyle umuyoruz. Çünkü şu anda 3 noktadaki görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz ama söylediğim gibi bugün gün içinde yani Yalova'da yine aynı şekilde Çanakkale'de birçok noktada yangın çıktı ve o yangınlar ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bazı noktalarda enerjileri düşürüldü ve bu sebeple de diğer noktalarda da yine aynı şekilde yangına müdahalenin yoğun olması ve rüzgarın da etkisini kaybetmesiyle ilerleyen saatlerde güzel haberler bekliyoruz. Tabii en önemlisi can kaybı ve yaralanan olmaması. Onun altını bir kez daha çizelim. Şu ana kadar çok şükür bu yönde olumsuz bir haber almadık. İnşallah da almayacağız. Çünkü ekipler can siperhane bir şekilde müdahale ediyorlar alevlere. Vatandaşlar da yine aynı şekilde müdahale ediyor, destek oluyor ekiplere. Ve bununla birlikte de şu an itibariyle İbrahim Yumaklı, Bakan Yumaklı'dan da bir paylaşım geldi. Yalova, Armutlu, Kütahya, Domaniç, Kütahya, Altıntaş ve Çanakkale merkez yangınları tamamen kontrol altına alındı. Sıcak girişmeyi aktaralım bir kez daha. Peki hangi noktalarda yangın devam ediyordu? Muğla'da, Seydikemer'de, Balıkesir'de ve Gömeş'te ve Edremit'te yangınlar devam ediyordu. Ve Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Çanakkale Ayvacık'ta da yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtiyor. Bakan Yumaklı, Antalya Alanya'daki yangına orman kahramanlarımızın müdahalesi de aralıksız devam ediyor diyor. Bu sıcak gelişmeyi de sizlerle paylaşıyoruz. Yani Gömeç yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bakan Yumaklı'nın paylaşımından saniyeler önce gelen bu açıklamayla öğrenmiş olduk. Ve bir diğer noktada yine Antalya, Kaş ve Kumluca o noktadaki yangınlarda büyük oranda kontrol altına alındı ama Alanya'daki yangın devam ediyor. Onu belirtelim ve aralıksız müdahalede orman kahramanları tarafından yapılıyor şeklinde bir paylaşım yaptı. An itibariyle Bakan Yumaklı'dan geldi bu paylaşım, Tarım ve Orman Bakanı. Tabii gözümüz kulağımız bölgede. Seydikemer'deki yangın 15 saati geçti. Sabah saat 7.45 itibariyle başlamıştı. Son durumu biraz sonra bölgeden bağlantıyla alacağız. İhlas Haber Ajansı muhabiri Eren Ayhan bizimle birlikte olacak. Ve tabii onunla birlikte değerli de bir konu olacak. Bölgedeki son durumu ondan öğreneceğiz. Ama an itibariyle bir kez daha belirtelim. Balıkesir Gömeş'teki yangın kontrol altına büyük oranda alındı. Devam eden yangınlara da yoğun bir müdahale var. Sadece o illerdeki ekipler değil, çevre illerden de itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve çok sayıda gönüllü geliyor ve onların da müdahalesiyle, desteğiyle yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ciğerlerimizin yanmaması ve bu yangınların içimizi yakan, ciğerlerimizi yakan bu alevlerin söndürülmesi için aralıksız müdahale ediyor bütün çalışanlar. Hepsine kolay gelsin diyoruz. Şimdi bu noktada Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde zirai alanda başlayıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın söylediğim gibi 15. saatini neredeyse geride bıraktı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor. An itibariyle bölgedeki son durumu almak üzere hemen İhlas Haber Ajansı muhabiri Eren Ayhan'a bağlanacağız. Eren kolay gelsin. Hem görevliler, orman kahramanları hem de gönüllülerin oradaki alevlere müdahale sürüyor. Lütfen son durumu bize aktarır mısın?
1: Evet, Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan yangın maalesef halen devam ediyor.

0: ve yanımızda sabah saatlerinden itibaren canla başla burada müdahaleleri koordinasyon merkezinde yakından takip eden Muğla Valisi İdris Akbıyık var. Kendisinden son gelişmeler alacağız ve halen gecenin 23.15'inde bile burada tüm koordinasyonu sağlıyor. Kendisine soralım. Sayın Valim, şu anda evet. Yangın ne durumda?
1: Öncelikle tabii geçmiş olsun ülkemize, Muğla'mıza, Seydi Kemer'e. Şu anda Sayın Bakanımız da, Tarım Bakanımız da açıkladı. Kısmen kontrol altında ama bir bölümünde de devam ediyor. Tabii büyük bir mücadele var. Sabah 7.45'te başladı. Hem Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimiz havadan, karadan, artı belediyelerimizin, itfaiyemizin, AFAD'ın, polis, jandarma ekipleri, Tarım Bakanlığımızın, DSİ'nin, diğer birimlerin tüm imkanları, hatta STK'larımız tamamı bölgedeydi. Gündüz vakti havadan ve karadan birlikte müdahale edildi. Havadan 5 uçak, 20 helikopterle müdahale edildi. Karadan 356 kara aracı, bunun içinde dozerler, itfaiyeler, iş makineleri, umke araçları, 1140 personelimiz şu anda alanda yeşil vatanımızı korumak için mücadele ediyor. Maalesef tabii bu arada 6 mahallemizde boşaltmak durumunda kaldık. 434 ev, 764 vatandaşımızı güvenli alana aldık. 434 evi boşalttık, tahliye ettik. Tabi bu arada 55 yapı hasar gördü. Bunun içinde harabe olanlar da var, ahırlar da var. Ayrıca vatandaşlarımıza ait 100 civarı küçük büyükbaş hayvanı tahliye ettik. Yine bildiğiniz gibi Seydi Kemer Antalya karayolunu kapatmıştık. Kısmen enerjisi düştüğü için yangının bu bölgede yolu kontrollü olarak trafiğe açtık. Tabii hastanemizi yangın alanına çok yakın olduğu için tahliye ettik. 45 hastamızı Fethiye Hastanesi'ne sevk ettik. Tabii yanan yer özellikle Seydi Kemer'e çok yakındı. Hastaneye 1-1,5 kilometre kadar kalmıştı. Ekiplerimiz öncelikle şehir merkezini koruma amaçlı o bölgelere yoğunlaştılar. İnşallah sabaha kadar kontrol altına almayı hedefliyoruz. Memleketimize, ülkemize büyük geçmiş olsun. Tabii buradan özellikle vatandaşlarımıza biz günlerdir de bunun mücadelesini yapıyoruz, uyarıyoruz. Orman alanlarında ya ateş yakmasınlar, izmarit atmasınlar, mangal yapmasınlar, anız yakmasınlar. Mutlaka çiftçilerimiz, arıcılarımız arazöz bulundursunlar. Ormanlar hepimizin yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım. Bugünlerde nem oranları çok düşük, 20'nin altında. Yine hava sıcaklıkları yüksek, rüzgar çok fazla, dolayısıyla çok hızlı geniş alana yayılıyor. Dikkat edelim, bir seferberlik ruhuyla bu günleri inşallah kazasız belasız atlatacağız. Büyük geçmiş olsun.
0: Sayın Valim, çıkış sebebi belli mi yangının?
1: Ekiplerimiz araştırıyor, jandarma, emniyet ekiplerimiz. Orman dışı bir alanda başlıyor. Tabi şu an net olarak bir şey söylememiz mümkün değil ama önümüzdeki günlerde tam olarak tespit edeceğiz.
0: Geniş bir alana yayıldı demiştiniz. Şu anda kısmi kontrol altında dediler bakanımız. Evet. Nasıl bir durumda ya şu anda?
1: Özellikle ilçe tarafı, Seydi Kemer tarafı kontrol altında. Ama yukarılarda daha doğru devam eden yerler de var. İnşallah sabaha kadar kontrol altına alacağız.
0: Çok teşekkür ederiz Sayın Valim.
2: Sayın Valimiz ayrılmadan
0: Allah yar ve yardımcınız olsun.
2: Bir soru yöneltebilir miyiz Eren?
1: Teşekkür ederim.
0: Eren... Evet, Sayın Valimiz tüm gerçekliğiyle anlattı şu anda yangının.
2: Eren beni duyuyorsan kundaklama şüphesi var mı diye soruyor.
0: Bir bölümü yangının kontrol altına alındığını söyledi ama Seydi Kemer tarafı şu anda kontrol altında.
2: Evet, Eren Ayhan'a ve Muğla Valisi Sayın İdris Akbıyık'a teşekkür ediyoruz. Bölgedeki çalışmalar tabii yoğun bir şekilde devam ediyor. Sabaha karşı tamamen kontrol altına alınır diye umut ediyoruz. Valinin de açıklaması bu yöndeydi. Sıcak gelişmeleri aktaracağız. Yeni bir detay da olursa hemen bölgeye bir kez daha kameralarımızı çevireceğiz diyelim ve sıradaki haberle devam edelim. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne de sıçradı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında milyonlarca liralık haksız menfaat, paravan danışmanlık sözleşmeleri ve ruhsat karşılığı rüşvet iddiaları yer aldı. İşte operasyonun ayrıntıları.
3: araştırılmaktan, teftişten çekilen insanlar değiliz.
4: Belediyede kurulduğu öne sürülen rüşvet ağı deşifre edildi. İddiaya göre müteahhitlere ruhsatlar para karşılığında verildi.
3: Geldiğimizin ilk 2 yılında 350 bin kişiye dokunan imar değişikliklerini yapmış isimdir.
4: Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamalarıyla işlem başlatıldı.
3: Burada gelir yargılar, olandır, olmayandır, girer iki tane polis koluna, jandarma koluna, alır götürür, bitti. Biz adaletin karşısında bu kadarız zaten.
4: Soruşturma kapsamında İstanbul'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, İş Takipçisi Adem Altıntaş ve Müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan yer aldı. Soruşturma dosyasında iddia edilen rüşvet sistemine ilişkin çarpıcı ayrıntılar da yer aldı. İddiaya göre yapı ruhsatı süreçleri, belediyenin resmi yetkisi bulunmayan iştiraki Kent AŞ üzerinden yürütüldü. Bu süreçte kriptolu haberleşme sistemi ve özel takip tabloları kullanıldığı öne sürüldü. MASAK incelemelerine göre Kent AŞ ile bazı müteahhitler arasında 1 milyar 78 milyon liralık paravan danışmanlık sözleşmeleri düzenlendi. Bu yöntemle 361 milyon 400 bin liralık haksız menfaat sağlandığı iddia edildi. Mülkiye müfettişliği raporundaysa bazı müteahhitlerin elden dolar cinsinden rüşvet alındığı, buna karşılık mevzuata aykırı iskan ruhsatları verildiği iddia edildi. Nakit ödeme yapmak istemeyen bazı firmalar içinse bağış protokolleri düzenlenerek belediyeye tadilat işleri yaptırıldığı belirlendi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren bir müteahhidin usulsüz iskan ruhsatı karşılığında başkanın danışmanı Ulaş Meydan'a belediyedeki makam odasında 860 bin dolar rüşvet teslim ettiğini itiraf ettiği belirtildi. Bu iddianın bas kayıtlarıyla da teyit edildiği tespitine yer verildi. Verilen ifadelerde 2024 yılından itibaren belediyenin imar müdürlüğüyle yapı kontrol müdürlüğünde görev yapan personele maaş haricinde her ay düzenli olarak elden kapalı zarf içinde nakit para dağıtıldığı iddia edildi. İlgili müdürlüklerde görev yapan personelden hiçbirinin kendisine uzatılan zarf içerisindeki ödemeleri reddetmediği ve tüm personelin bu parayı kabul ettiği de ileri sürüldü. Soruşturma dosyasına giren teknik takip tutanaklarında Sinem Dedetaş'la şüpheli MEO arasında diyalog da ortaya çıktı. MEO'nun ayrıntıya girmesi üzerine Dedetaş, "Zoom'dan konuşalım diyorum, hala buradan devam ediyorsunuz. Ben normal telefondan aradım ve başka bir yerden konuşalım" sözleri kayıtlara yansıdı.
5: Mithat Başkanım, merhaba, nasılsınız?
6: İyiyim, teşekkür ederim başkanım. Siz nasılsınız?
5: İyiyim ben de. Ahmet Başbaydar'ın 40-50 koli ihtiyacı olmuş da onu size iletmesini söyledim, bilginiz olsun.
6: Tamam başkanım.
5: Zaten vardı elimizde diye hatırlıyorum.
6: Nasıl yapalım bunları?
5: Tamam, onu Zoom üzerinden konuşalım.
6: Başkanım, kartları da dağıttık.
5: Zoom'dan konuşalım.
6: Ümraniye'dekilere de dağıtılmak isteniyormuş.
5: Mithat Bey, Zoom'dan konuşalım diyorum size. Hala buradan devam ediyorsunuz. Ama ben normal telefondan aradım ya.
6: Tamam başkanım.
5: Başka bir yerden konuşalım, tamam.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri de başsavcılığa 2 adet aykırılık tespit raporu sundu. Raporlarda Üsküdar yenileniyor, geleceğimiz güçleniyor sloganı ile yapılan projelerdeki aykırılıklar yer aldı. Üsküdar Belediyesi operasyonuyla birlikte 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da CHP'nin kazandığı 27 belediyeden 16'sına çeşitli soruşturmalar kapsamında operasyon düzenlenmiş oldu.
2: Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktığını ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.
4: Bir dönem sona erdi. Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı. Gelecek Partisi feshedildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yarının Türkiye'si için başlığıyla sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerinin sonlandırılacağını bildirdi. Kararın siyasetten ve Türkiye mücadelesinden tamamen çekilmek anlamına gelmediğini savunan Davutoğlu sözlerine devam etti.
6: Bu bir teslimiyet kararı değildir. Bu ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır. Bu Türkiye mücadelesinden çekilmek değil, Türkiye'ye karşı sorumluluğumuzu günlük siyasi hesapların üzerine çıkartmaktır.
4: Ahmet Davutoğlu siyasi hayatında 1 Mayıs 2019 28 Ağustos 2014 tarihleri arasında 60. ve 61. hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü. 28 Ağustos 2014-24 Mayıs 2016 tarihleri arasında 26. Başbakan olarak görev yaptı. Davutoğlu daha sonra AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kurmuştu.
2: Ahbap soruşturması genişleyerek devam ediyor. Bu kez oyuncular Eda Ece, Berna Laçin, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bursin de savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Bu arada operasyonun kilit ismi, gözaltındaki iş insanı Hüseyin Başarı'nın da emniyetteki ifade verme işlemleri devam ediyor.
7: Seni görmeyince fenadır halim. İntizarda koymam.
8: Thank you to all the nations and everyone.
9: Alabildiğimiz her türlü yardıma hala ihtiyacımız var. Her türlü bağış ve her şey yardımcı olacaktır. Lütfen bu mesajı yayın.
10: Thank you. Ahbap Derneği soruşturması genişledi. Deprem dönemi dernek için yardım çağrılarıyla öne çıkan ünlü isimler tek tek ifadeye çağrıldı.
11: Alabileceğimiz her türlü yardıma ihtiyacımız var. Aşağıda gerekli ihtiyaçları karşılayabilmemiz adına bağış yapabileceğiniz bir bağlantı bulacaksınız.
10: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında ünlü isimler ifadeye çağrılmaya devam ediyor.
12: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık anlayacağım.
10: Başsavcılık deprem döneminde dernek için çağrılarda bulunan oyuncular Kerem Bürsin, Berna Leçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah ve İrem Elvacıoğlu'nun ifadesi alınacak.
13: Yani bu kadar gerçek yansıtılabilmesi çok enteresan geldi.
14: Öyle bir zaten hani bizde şey geleneksel bir teklif hani.
10: Ahbap Derneği soruşturmasının 4. dalga operasyonunda aralarında Başaran Holding sahibi Hüseyin Başarı'nın bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki Hüseyin Başarı'nın emniyetteki ifade işlemlerine de başlandı.
7: Seni görmeyince fenadır halim.
2: Türkiye'de enflasyonu körükleyen en önemli unsurlardan birisi de fırsatçıların fiyatları gelişi güzel yükseltmesi. Öyle ki aynı şehirde hatta aynı semtte dahi etiketler arasında uçurum yaşanıyor. Yani herkes tutturduğu rakamı vatandaşa dayatıyor.
15: Piyasada fiyat algısı bozuldu, fırsatçılara gün doğdu. Aynı ürünü bir market daha ucuza satarken diğer market daha pahalıya satıyor.
16: Bu marketlerdeki fiyat farkından dolayı da halk perişan, ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Denetim olsa çözülecek, inanıyorum.
15: İl aynı, ilçe aynı, mahalle aynı, marka aynı, ürün aynı, gramaj bile aynı ama fiyatlar birbirinden çok farklı.
17: Herkes tutturabildiğine zam yapıyor. Yani hiç normal değil. Benim gittiğimde içime sinecek bu mal, orada da aynı fiyat, burada da aynı fiyat, onu bilmem lazım.
10: Fiyat algısının bozulmasını fırsat bilen işletmeler uzun süredir etiketlerde devasa uçurumlar oluşturdu. Taze sebze ve meyvede %109'u bulan fiyat farkları meydana geldi. Bir markette 42 lira 95 kuruş olan pembe domates başka bir markette 89 lira 90 kuruşa satılıyor.
16: Emekli market geziyor en ucuzunu bulmak için. Bundan insanlar da şikayetçi. Her ürün çok farklı marketlerde farklı fiyatlara, aynı marka, üretim ve tüketim tarihine kadar aynı ama fırsatçılık maalesef var.
10: En dikkat çeken ürünlerden biri de domates salçası oldu. Aynı marka, aynı gramaj olan domates salçası bir markette 59 lira 50 kuruşa satılırken başka bir markette 99 lira 95 kuruşa satılıyor. Yani arada %68 gibi devasa bir fark var.
16: Bugün 10 liraya alacağımızı yarın 20 liraya 30 liraya alacağımızdan hiç de şaşırmıyorlar. Alıştırdılar insanları böyle. Fırsatçılık da var. Üreticiden tüketiciye kadar kaç elden geçiyor?
10: Sıvı yağlarda da durum aynı. Ayçiçek yağı bir markette 249 39 lira 90 kuruşa satılırken diğerinde 339 lira 95 kuruşa satılıyor.
17: Fırsatçılık var. Daha çok kazanayım diye var. Hırs var. Para hırsı var artık. Market market dolaşıyoruz.
10: Yani aynı marka aynı gramajdaki ürün marketten markete farklılık gösteriyor. Bu da enflasyonu körükleyen en önemli unsurlardan biri olarak ortaya çıkıyor.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu'yla Türkiye Sigorta arasında imzalanan protokolle emeklilere sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında indirim ve 12 aya varan vade farksız taksit imkanı sağlanacak.
18: Emeklilerimize eşya konutlarından araçlarına, trafik sigorta ve sağlığına güzel bir paket hazırladık.
10: Sosyal Güvenlik Kurumu'yla Türkiye Sigorta arasında emeklilere yönelik yeni bir işbirliği protokolü imzalandı. Kampanya kapsamında emekli dijital kart sahipleri tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında özel indirimlerden yararlanabilecek.
18: Emekli dijital kart olanlara ilk etapta sağlanıyor hizmet. İnşallah onun da sayısını artırırız.
10: Tamamlayıcı sağlık sigortasında ilk kez poliçe yaptıran emeklilere %15 hoş geldin indiriminin yanı sıra %15 emekli indirimi uygulanacak. Öte yandan konut sigortasında %30, kasko sigortasında %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim sağlanacak.
19: 17 milyon emekli ama bu 17 milyon emeklinin sağındaki solundaki 1, 2, 3'er kişi nihayetinde burada bir maddi menfaat temin edilmiş olacak.
10: Tüm sigorta ürünlerinde vade farksız 12 aya kadar taksit imkanı sunulurken kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasının peşin ödemelerinde ilave %10 indirim uygulanacak.
19: Çok kıymetli bakanımız Vedat Işıkhan bakanımıza da biz bunun kampanyadan bahsettiğim zaman çok o da heyecanlı bir şekilde kampanya desteklerini iletti.
10: Kampanya 29 Temmuz 31 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek yeni ve yenilenecek poliçeler için geçerli olacak.
2: Emekliler için SGK borç tahsilatında da yeni bir dönem başladı. Artık geçmişe dönük prim ve genel sağlık sigortası borçları icra dosyası veya onay beklenmeden emekli maaşından otomatik kesilecek.
20: SGK'ya ait herhangi bir borç olduğu zaman şimdi SGK daha önceden bununla ilgili ne yapıyor? Tebligatlar gönderiyor, işte icraya veriyor. Yasa değişikliği yapıldı. Artık SGK diyor ki ben bu şekilde yapmayacağım. SGK direkt maaştan kesecek %25.
10: Emeklilere yönelik SGK borç tahsilatında yeni dönem başladı. Yapılan kanun değişikliğiyle emekli maaşı alanların geçmiş prim borçları icra veya onaya gerek duyulmadan otomatik olarak kesilebilecek.
20: Öncelikle nafaka borcu kesilecek tabii ki.
10: Geçmişe yönelik genel sağlık sigortası primi SSK 4/1A kapsamında eski isteğe bağlı topluluk ve tarım sigortalılıkları, ek 5 ve ek 6 sigortalılık borçları, zorunlu Bağkur sigortalılığıyla emekli sandığı kapsamındaki borçlanmalar ve intibak tahsihleri nedeniyle borçlu olanların emekli maaşından otomatik kesintiler yapılacak.
20: Zaman aşımına girme tehlikesi olanı en eskiden başlayacak. Kesinti yoluna gidecek.
10: Kesinti limiti yasal olarak en fazla %25 şeklinde belirlendi. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu fiili uygulamada emekli maaşlarının sadece %10'luk kısmından otomatik tahsilat yapacak.
20: Ama SGK insaflı davrandı. %25 fazla olur. Şimdilik ben her ay %10'luk keseceğim diyor.
10: Uygulama sadece emekli, yaşlılık ve malullük aylığı alanları kapsamıyor. Vefat eden sigortalının geçmiş borcu varsa hak sahibi olarak ölüm aylığı alan eşi, çocukları ve anne babasının maaşından da kesinti yapılabilecek. Tahsilat zaman aşımına uğramamış en eski borçtan başlayacak. Ancak başarılı sporculara bağlanan aylıklarla şeref ve terör mağduriyeti aylıklarından kesinlikle hiçbir kesinti yapılamayacak. İcra dairelerinin yükünü hafifletecek bu sistemde vatandaşın itiraz hakkı saklı tutuldu. Kesintinin yersiz olduğunu düşünen emekliler dosyanın bulunduğu SGK İl Müdürlüğü'ne başvurup kesintilere itiraz edebilecek. İtirazın reddedilmesi durumunda iş mahkemelerinin yolu açık olacak.
2: İran, Ürdün'deki Amerikan üslerine lojistik füzelerle sürpriz bir saldırı düzenledi. Füzelerin havada imha edildiğini duyuran ABD'nin misillemesi de gecikmedi. ABD ve Suudi Arabistan savaş uçakları Irak'taki Haçlı Şabi hedeflerini vurdu.
10: Orta Doğu'da süren sessizlik 5. gecede bozuldu. ABD-İran savaşında bir kez daha silahlar konuştu. Adı konulmamış ateşkesi bozan ilk hamle Tahran'dan geldi. İran devrim muhafızları ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıları askıya aldık açıklamasından saatler sonra bölgedeki Amerikan üslerine hedef alan sürpriz bir balistik füze dalgası başlattı. Hedefte Ürdün'deki Muvaffak Saati hava üssü ve sınır hatları vardı. Ancak Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM füzelerin tamamının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Saldırıda Amerikan güçlerinin kayıp vermediği belirtildi. Füze saldırısının hemen ardından misilleme gecikmedi. ABD Hava Kuvvetleri ile Suudi Arabistan savaş uçakları Irak'ta ortak bir hava saldırısına imza attı. Suudi Arabistan'ın doğrudan katıldığı bu saldırıda Irak'ın doğusunda konuşlu İran destekli Haşdişabi örgütüne ait mühimmat depoları, lojistik merkezleri ve komuta noktaları hassas füzelerle vuruldu. CENTCOM açıklamasında Şubat-Nisan 2026 döneminde Irak'taki İran yanlısı milisler tarafından ABD vatandaşlarına ve tesislerine yönelik 600'den fazla saldırı girişiminde bulunulduğuna işaret edildi. Açıklamada İran devrim muhafızları ordusu ve desteklediği grupların saldırıları durdurmaları aksi halde ABD'nin yeni askeri müdahaleleriyle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunuldu. Suudi Arabistan'da saldırının kendi petrol tesislerine Irak yönünden yapılan İHA saldırılarına cevap olduğunu ilan etti. Haşdişabi kaynakları Irak'ın Basra ve Vasit kentlerindeki tesislerinin hedef alındığını, saldırılarda çok sayıda milis üyesinin öldüğünü ve ağır hasar meydana geldiğini doğruladı. ABD ve Suudi Arabistan'ın gece saatlerinde Irak'ın Kerbela kentine düzenlediği saldırıda İran devrim muhafızları ordusuna bağlı 4 askerin öldüğü bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik dedi. Sıcak çatışmanın yeniden tırmanmasıyla birlikte küresel petrol fiyatları güne %3'ün üzerinde artışla başladı. Orta Doğu'da gözler şimdi Tahran ve Washington'dan gelecek yeni adımlara çevrilmiş durumda.
2: Piyasaların merakla beklediği o karar, FED faiz kararını açıkladı. Amerikan Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı ve böylece 2026'nın 5 toplantısını da pas geçmiş oldu.
10: FED yılın 5. faiz kararını açıkladı. Politika faizi sabit kaldı. ABD Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı. FED Açık Piyasa Komitesi politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde %3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. 2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er bas puanlık faiz indirimlerine giden FED, Ocak, Mart, Nisan ve Haziran toplantılarında ise faizi sabit bırakmıştı. Böylece son toplantıyla birlikte 5'er kez pas demiş oldu. FED Açık Piyasa Komitesi açıklamasında ekonomik faaliyetlerin yüksek belirsizliğe rağmen sağlam bir hızda genişlemeyi sürdürdüğü vurgulandı. Açıklamada bu belirsizliğin bir bölümünün Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklandığına vurgu yapıldı. Karar 9'a karşı 3 oyla alındı. FED'in açıklaması bankanın enflasyonla mücadele konusunda temkinli duruşunu korurken faiz indirimleri konusunda aceleci davranmayacağına yönelik mesajlarını da sağlamlaştırdı.
2: ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen İsrail Başbakanı soykırımcı Netanyahu'nun en büyük hedefi Türkiye'nin F-35 sürecini engellemekti. Ancak İsrail basını bu konunun kritik toplantıda gündeme dahi alınmadığını yazdı.
10: Beyaz Saray'daki kritik zirvede ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu masadan eli boş döndü. Türkiye'ye F-35 satışını engellemek isteyen Netanyahu görüşmede konuyu dahi açamadı. kritik görüşmenin detaylarını İsrailli Yedot Ahronot gazetesi yazdı. Buna göre Netanyahu'nun Türkiye'nin F-35 sürecine ilişkin beklentileri Beyaz Saray'da karşılık bulmadı. Tel Aviv yönetiminin uykularını kaçıran Türkiye'nin F-35 süreci iki liderin görüşmesinde gündeme dahi alınmadı. Görüşmenin ana gündemini ise İran'ın nükleer programı ve bölgesel güvenlik başlıkları oluşturdu. İsrail Başbakanlığı Trump ve Netanyahu'nun Tahran'ın nükleer silah edinmesini engelleme hedefinde tam uyum içinde olduğunu açıkladı. Masada ayrıca İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki olası normalleşme süreci ve Washington-Riyad hattındaki nükleer işbirliği görüşmeleri de yer aldı. Diplomatik kaynaklar ayrıca ABD yönetiminin Lübnan ve Gazze'de işgal altında tuttuğu bölgelere ilişkin İsrail'den herhangi bir çekilme talebinde bulunmadığını aktardı.
1: Japonya'yı vuran 7.1'lik depremde ölü sayısı 13'e yükseldi. Deprem anında güvenlik kameralarına yansıyan sarsıntı anları ise böylesi bir şiddete rağmen hasarın ne kadar da az olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi.
21: Japonya'daki deprem böyle salladı ama ölü sayısı 13. 7.1'lik depremde güvenlik kameralarına yansıyan sarsıntı anları şiddetin boyutunu gözler önüne serdi. Buna rağmen şimdiye kadarki ölü sayısı 13 olarak açıklandı. Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı en büyük hasara Kumamoto eyaletinde yol açtı. Burada yangınlar, yol ve köprü çökmeleri meydana geldi. Çöken bir alışveriş merkezindeki arama kurtarma çalışmaları sürerken nükleer santrallerde herhangi bir sızıntı olmadığı açıklandı. Çöken alışveriş merkezinin sahibi olan şirketse Japon halkından özür diledi. Şirketin CEO'su ve üst düzey yöneticiler kameraların karşısında eğilerek böyle özür diledi.
22: Değerli hayatların kaybedilmesini kalpten hissediyorum. Kendimi derinden sorumlu hissediyorum. Hayatını kaybedenler için en içten taziyelerimi sunar, ailelerinden içtenlikle özür dilerim.
21: Japonya Başbakanı Takayuichi Sanae düzenlediği basın toplantısında depremde 31 kişinin de yaralandığını açıkladı. Dünyanın en büyük deprem bölgelerinden biri olan Japonya'da bu şiddetteki bir sarsıntının az hasarla atlatılması sağlam altyapının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. ...2016 yılında aynı eyalette yaşanan 7 şiddetindeki depremde de 277 kişi ölmüştü.
1: Fransa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük felaket dediği orman yangınları devam ediyor. İspanya'da da alevler söndürülemezken iki ülkede 330 bin kişi yerinden oldu. 42 bin hektarlık orman yok oldu. Türk yangın söndürme uçakları ise tam mesai Fransa ve İspanya semalarında.
10: Türk yangın söndürme uçakları Avrupa semalarında. Fransa ve İspanya'da ormanlar alev alev yanmaya devam ediyor. Ateş bulutları ve yangın fırtınaları felaketi büyütüyor. Söndürme ekipleri ve halk ağaç ağaç söndürerek ilerlemek zorunda kaldıklarını söylüyor.
22: Bu felaket yangını ağaç ağaç söndürerek kontrol altına almaya çalışıyoruz. Fransa'da böylesini hiç görmemiştik.
10: Türkiye'nin İspanya'dan sonra Fransa'ya da gönderdiği iki yangın söndürme uçağı halkın yardımına koştu. İki ülke semalarında alevleri söndürmek için havalanan Türk uçakları tonlarca su ve söndürücü madde püskürttü. Fransa'da yangının ana merkezi olan Gironde bölgesinde tam 42 bin hektarlık çam ormanı tamamen yok oldu. Alevlerin turistik sahillere ulaşması üzerine Lacanau bölgesinden 4 bin turist tahliye edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük felaket dediği yangında İspanya'dakiler de dahil 330 bin sivil evlerinden ayrı düştü. Sadece İspanya'da 70 binden fazla insan tahliye edildi.
21: ülkede rüzgarın yön değiştirmesiyle yeni yerleşim yerleri alarm durumuna geçti. Sert rüzgarlar nedeniyle yangının stabil olduğu ancak kontrol altına alınamadığı, söndürme çalışmalarının aylar sürebileceği açıklandı.
1: Arkadaşınızın gönderdiği mesajı ekran görüntüsünü alıp başka bir arkadaşınıza gönderir misiniz? Eğer cevabınız evetse dikkat. Çünkü Yargıtay'dan bu konuyla ilgili emsal karar çıktı. Yazışmaları izinsiz başkalarıyla paylaşanlara şartlara göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gelebilir.
0: Arkadaşınıza gönderdiğiniz ekran görüntüsü hapis cezası almanıza sebebiyet verebilir.
3: Sebep ne ki?
5: Efendim suç. Öyle mi?
0: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilirsiniz.
23: İşte bir kişi aynı bu şekilde arkadaşıyla olan konuşmasının ekran görüntüsünü aldı ve üçüncü bir kişiye gönderdi. Olay mahkemeye taşındı. Yerel mahkeme bu suç değil dese de o karar Yargıtay'dan döndü.
0: Yargıtay dedi ki iki kişi arasındaki mesajlaşmalar özeldir. Haberleşmenin gizliliğini karşısındaki kişinin rızasını almadan ihlal eden taraf suç işlemiş sayılır ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.
24: Yapmıyoruz ama en azından öğrenmiş olduk.
23: Sizin bir konuşmanızı biri ekran görüntüsü alıp başkasıyla paylaştı. Siz de bunu öğrendiniz.
25: Suç duyurusunda bulunabilirim.
26: Merhaba diye yazdı, onu bile atıyor. Çok ciddi bir suç.
23: Siz suç olduğunu biliyorsunuz.
26: Tabii.
23: Ama çoğu kişi bilmiyor. Arkadaşınızla konuşmanın ekran görüntüsünü alır mısınız?
27: Hep alıyorum. Kavga ediyorum birisiyle, evet. Arkadaşıma atıyorum.
23: Kimlere atıyorsunuz?
27: Gruplara.
28: Yakın arkadaşlarıma.
29: Suç.
30: Avukata şikayet ederim.
23: Bir konuşmaya ekran görüntüsü alan daha çok gençler.
31: Hani dedikodu yapmak için, fikir almak için, evet. Genelde atıyorum.
23: Bana böyle dedi, sence ne?
31: Evet.
32: Aynen.
31: Evet öyle.
30: Herkes yapıyor yani bunu bence.
0: Arkadaşınız sizden şikayetçi olursa hakkınızda ceza davası açılır.
31: Bence biraz fazla bir karar.
33: Aramızdaki geçen bir şeyin üçüncü kişiye de gitmesin.
23: Kimi kendisi ekran görüntüsü alıyor ama kendi konuşması bir başkasına gönderilince bu hoşuna gitmiyor.
27: Geçen arkadaşımla kavga ettim. Kız kendi aldı ekran görüntülerini. Evet. Bana da bildirim geldi, sonra ben de aldım.
23: Bir konuşmayı ekran görüntüsü alıp başka birine atar mısınız?
34: Atarım.
0: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilirsiniz.

0: Ankara'da büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. İstanbul'dan Malatya'ya giden yolcu otobüsü seyir halindeyken bir anda alev topuna döndü.
1: Koca otobüs bir anda alev topuna döndü. İstanbul'dan Malatya'ya giden yolcu otobüsü Ankara Kızılcahamam'da arızalandı. Otobüste aniden yangın çıktı. Gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Gökyüzü adeta kızıla boyandı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Ancak otobüsten geriye bu hurda yığını kaldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması tek teselli kaynağı oldu.
0: İstanbul'da bir Rus, bir şahıs Sarayburnu sahilinde Rus turisti rahatsız etti. Sosyal medyada görüntüler yayınlandı. Şikayet üzerine o şahıs ters kelepçeyle gözaltına alındı.
1: Rus turisti taciz etti. Ters kelepçeyle gözaltına alındı. Burası İstanbul. Bir şahıs Sarayburnu sahilinde Rus turisti rahatsız etti. Tedirgin olan kadın uyarıda bulunsa da peşini bırakmadı. Yürürken arkasından gitti. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. 31 yaşındaki şüpheli Esenler'de gözaltına alındı. Şahıs ters kelepçeyle emniyete götürüldü.
0: Kısa mesafe taksi yolculuklarında fahiş fiyat örneklerine maalesef biri daha eklendi. İstanbul Beyoğlu'nda bir taksici 2 kilometrelik yola 1000 liradan fazla ücret aldı. Koreli turistin paylaştığı görüntü tepkilere sebep oldu.
2: 20?
3: Yeah.
2: Okay, 20 lira.
3: 20 euro.
2: 20 euro?
3: Yes.
2: Oh.
3: Fix price bro.
1: Yağmurda ıslandı, taksiye binmek zorunda kaldı. 10 dakikalık yola 20 euro ödedi. Ödediği ücret karşısında şoke oldu.
2: Aa, 이래서 내가 먼저 다가오는 택시는 안 타려고 했는데. 아니 무슨 택시비가 원래 이렇게 비싸 보이는데?
1: İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir turist Beyoğlu'nda yağmura yakalandı. Karaköy'deki oteline gitmek isteyen turist hemen taksi çevirdi. Güney Koreli turist yakın mesafe yolculuğu bitince taksicinin istediği ücret karşısında hayrete düştü. 2 kilometrelik yola 20 euro yani yaklaşık 1080 lira ödedi.
2: 20?
3: Yeah.
2: Okay, 20 lira.
3: 20 euro.
2: 20 euro?
3: Yes.
2: Oh.
3: Fix price bro.
1: Genç turist kaydettiği görüntüleri de işte bu yüzden taksiye binmek istemiyorum notuyla paylaştı. Ayrıca taksicinin kendisini otelin uzağında indirdiğini belirtti. Sosyal medyada kullanıcılar taksi şoförüne tepki gösterdi.
2: Aa, 이래서 내가 먼저 다가오는 택시는 안 타려고 했는데. 아니 무슨 택시비가 원래 이렇게 비싸 보이는데?
0: Bursa'da bir kargo kamyoneti çocuğa çarptı. Kamyonetin altında kalan çocuk emekleyerek aracın altından çıktı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Kamyonetin altında kaldı. Çocuk şans eseri kurtuldu. Kaza Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşandı. Hızla dönüş yapan kargo kamyoneti sokakta yürüyen çocuğa çarptı.
4: Şans eseri çocuk yuvarlandı. Yiyecek ekmeğe varmış diyelim.
1: Çocuk birkaç metre sürüklendi. Esnafın uyarısıyla sürücü durduruldu. Kamyonetin altında kalan çocuğun emekleyerek çıkmasıyla herkes rahatladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
4: Şükür ki iyiymiş. Bu da bizim için sevindirici bir haber oldu.
1: Tedbir amaçlı hastaneye götürülen çocuk kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
0: Karaman'da teyzesine misafirliğe giden 3 yaşındaki minik çocuk evlerinin bahçesinde oyun oynuyordu. Bir anda Belçika kurdu cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralandı küçük çocuk, ölümden döndü.
1: Küçücük elleriyle oyun oynarken bir anda büyük bir tehlikenin ortasında kaldı. Sahibinden kaçan köpek 3 yaşındaki çocuğa saldırdı. Yer Karaman. 3 yaşındaki çocuk 2 katlı müstakil evin bahçesinde neşeyle oynuyordu. Ancak dakikalar içinde o oyun alanı dehşete döndü. Sahibinin elinden kaçtığı öne sürülen Belçika kurdu cinsi büyük bir köpek aniden bahçeye girerek küçük çocuğa saldırdı.
5: Bahçede sesi duyunca çıktım. O arada geldim, çocuğu köpek yakalamış yani. Annesi de köpekten yakalamış. Ben buradan sopayı aldım. Buraya. Köpeği çocuğu bıraktı. Köpeği şuyupa bağladık.
1: Mahallelinin müdahalesiyle kurtarılan talihsiz çocuk hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu ağır.
6: Çocuğun omuzunda ve kolunda yara var. Isırık nedeniyle kaburgalarında kırık var. İç kanama olması sebebiyle Konya Hastanesi, şehir hastanesine sevkedildi.
1: Köpek karantinaya alınırken gözaltına alınan sahibi adli kontrolle serbest kaldı. Köpeğin sahibinin olaydan günler önce köpeğim kayıp paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Minik çocuğun hastanedeki yaşam mücadelesi ise sürüyor.
0: Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Feci kazanın görüntüleri de ortaya çıktı.
1: Mardin'de yürek yakan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İki aracın şiddetli çarpışmasıyla ortalık savaş alanına döndü. 3 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza Artuklu ilçesi Kavala mahallesinde meydana geldi. Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada Leyla Güneş, Rona Şevin Akgül ve Yusuf Eymen Bıyık olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kameralara yansıyan görüntüler çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi. Hayatını kaybeden Leyla Güneş ile Rona Şevin Akgül kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Kamor Halk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yusuf Eymen Bıyık'ın naaşı ise son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Çorum'a gönderildi. Mardin'i yasa boğan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
0: Belçika'da forma giyen Ganalı yıldız futbolcu Muhammed Hüseyin'i Brüksel'in göbeğinde güpegündüz gaspçıların saldırısına uğradı.
7: L'attaquant de la Royal Union Saint-Gilloise Muhammed Hüseyin'i a été
1: Belçika'nın ünlü futbolcusu Brüksel'in göbeğinde güpegündüz gaspçı saldırısına uğradı.
7: Le footballeur était à l'arrêt lorsque cinq hommes se sont approchés et l'ont
1: Union Saint-Gilloise takımında top koşturan Ganalı forvet Muhammed Hüseyin'i kameraların önünde dehşeti yaşadı. Genç futbolcu arabasında seyir halindeyken kapüşonlu ve üzeri maskeli 5 kişi tarafından durduruldu.
7: L'attaquant de la Royal Union Saint-Gilloise Muhammed Hüseyin'i a été
1: Saldırganlar Hüseyin'i darp ederek araçtan çıkarttı. Cep telefonunu ve 14 bin euro değerindeki lüks marka saatini alarak kayıplara karıştı. Ganalı talihsiz yıldız hastanede tedavi gördükten sonra yeniden yeşil sahalara döndü.
0: Hawaii'deki Kilauea yanardağı yeniden harekete geçti. Lav püskürtmeye başladı.
1: Hawaii'deki Kilauea yanardağı yeniden lav püskürttü. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu alarm seviyesini turuncuya yükseltti. Bilim insanları 30 Temmuz'a kadar yeni lav püskürmeleri bekliyor. Turuncu uyarı volkanın hareketliliğinin arttığını gösteriyor. Kilauea dünyanın en aktif yanardağlarından biri olmayı sürdürüyor.
0: İnerleyen yaşına rağmen yaptığı akrobatik hareketlerle izleyenleri şaşkına çeviren büyük anne sosyal medyada ilgi odağı oldu. Grandma Cook!
1: Yaş sadece bir sayı dedirten görüntüler. İlerleyen yaşına rağmen sergilediği akrobatik hareketlerle izleyenleri kendine hayran bırakan büyük anne, esnekliği ve cesaretiyle sosyal medyada gündem oldu. Denge gerektiren hareketleri büyük bir ustalıkla yapan yaşlı kadın, gençlere taş çıkaran performansıyla hem şaşırttı hem de alkış topladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde uçuş sırasında motoru arızalanan uçak son çare olarak plaja iniş yaptı. Pilot amcasıyla ilk kez uçan yeğen hayatının en büyük heyecanını yaşadı.
1: Pilot amca ve yeğeni uçakta sorunsuz bir şekilde seyir halindeyken ansızın motor arızalandı. ABD'nin Kaliforniya semalarında yaşanan olayda pilot soğukkanlılığını korudu. Yeğeni ilk kez amcasının uçağına binmişti. Pilot uçağın devam edemeyeceğini anlayınca yeğenine dönüp iniyoruz dedi. Aracı sahil boyunca süzerek kuma indirmeyi başardı. O anlar uçağın aksiyon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. I still have to tell his father what happened today. My brother. Ian Griffin ise hem korktu hem gurur duydu. Olayda neyse ki kimse yara almadı.
0: Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. Sıcak havalarla beraber rüzgarın etkisiyle başlayan yangınları söndürmek noktasında bazı noktalarda sıkıntılar yaşanıyor. İşte o noktaları ekranlara getiriyoruz. Gece boyu da işte ekrandaki 3 noktada alevlere müdahale devam edecek. Sabah saatlerinden itibaren başlamıştı yangınlar. Özellikle Muğla Seydikemer'de başlayan yangın sabah saat 7.45'te başladı ve 16. saatini geride bıraktı. An itibariyle de alevlerle mücadele devam ediyor. Yine Antalya, Alanya'da yangın öğleden sonra başladı ve yoğun bir şekilde rüzgarın etkisiyle saat 16'da Alanya'nın Sapadere mahallesinde başlayan yangın işte bu şekilde devam ediyor. Hem AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri, orman kahramanları alevlerle mücadele ederken hem de bölgedeki gönüllüler, vatandaşlar da destek oluyor, çalışmalara katılıyorlar. Ve bir diğer yangında Balıkesir'de, Gömeş'te başladı ve o da yine aynı şekilde saat 14 sıralarında başladı. Ve kuru otların bulunduğu alanda başlayan alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü ve çamlık alana sıçradı. Daha sonra Ulubeyler, Hacıveliler ve Bağyüzü mahallelerine doğru ilerledi. Tabii kuru otlar, kuvvetli rüzgar, işte bunlar yangının hızla yayılmasını etkiliyor. Türkiye yangınlarla mücadele ediyor. Havaların ısınmasıyla beraber ciğerlerimiz de yanıyor. Ama ekiplerin yoğun müdahalesi, hem havadan hem karadan yoğun müdahalesiyle can siperhane alevlerle baş etmeleri sebebiyle birçok noktada yangın söndürüldü. Yurt genelinde başlayan yangınların büyük bölümü söndürüldü, kontrol altına alındı. İşte o yangınlarla mücadelede şu an itibariyle en sıcak noktaları ekrana getirdik, taşıdık. Tabii bu noktada bir diğer etkili olan yangın da sabah saat 7.45 itibariyle başlayan alevler etkisini sürdürerek devam ediyor demiştik ve 16 saat geride kaldı. Seydikemer ilçesinde Muğla'da sabah saatlerinde başladı yangın. Bini aşkın görevli ekipler müdahale ediyor yangına. Orman gönüllüleri de yine aynı şekilde yangını söndürmek adına çalışmalara katılıyor. Gece saatlerinde havadan müdahale imkanı biraz azalıyor. Bu sebeple karadan müdahale daha yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Bunu da belirtelim ve rüzgarın da yönünü değiştirmesi, etkisini azaltmasıyla beraber sabaha kadar 3 noktada da ve diğer noktalardaki yangınlarda kontrol altına alınır, söndürülür diye umuyoruz. Resmi açıklamalarda bu yönde hem Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklaması var hem de bölgedeki yetkililerin resmi açıklamaları var. Hepsini paylaşacağız ama ilk olarak Muğla'da Seydikemer'de 16 saati aşkın süredir devam eden yangına ilişkin dakikalar önce Muğla Valisi İdris Akbıyık canlı yayınımıza bağlandı ve bölgedeki son durumu TGT Haber'e anlattı. İşte Vali İdris Akbıyık'ın açıklamalarıyla bölgedeki son durum.
8: Öncelikle tabii geçmiş olsun ülkemize, Muğla'mıza, Seydikemer'e. Şu anda Sayın Bakanımız da, Tarım Bakanımız da açıkladı. Kısmen kontrol altında ama bir bölümünde de devam ediyor. Tabii büyük bir mücadele var. Sabah 7.45'te başladı ve karadan birlikte müdahale edildi. Havadan 5 uçak, 20 helikopterle müdahale edildi. Karadan 356 kara aracı, bunun içinde dozerler, itfaiyeler, iş makineleri, UMKE araçları, 1140 personelimiz şu anda alanda. Bu arada 6 mahallemizde boşaltmak durumunda kaldık. 434 ev, 764 vatandaşımızı güvenli alana aldık. 434 evi boşalttık, tahliye ettik. Tabi bu arada 55 yapı hasar gördü. Yine bildiğiniz gibi Seydikemer Antalya karayolunu kapatmıştık. Kısmen enerjisi düştüğü için yangının bu bölgede yolu kontrollü olarak trafiğe açtık. İnşallah sabaha kadar kontrol altına almayı hedefliyoruz. Memleketimize, ülkemize büyük geçmiş olsun.
0: Evet, Muğla'daki yangına ilişkin son gelişmeleri Vali İdris Akbıyık aktardı. Peki Türkiye genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dakikalar önce bir paylaşım yaptı ve yangınlara ilişkin son durumu aktardı. Hemen o paylaşımı sizlere getirelim. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Bakan Yumaklı, yeşil vatanı korumak için ülkemizin dört bir yanında mücadelemiz kararlılıkla sürüyor dedi ve güzel haberi şöyle verdi. Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç, Kütahya Altıntaş, Çanakkale merkez yangınları tamamen kontrol altına alındı dedi. Orada yüreğimize su serpildi. Muğla Seydikemer, Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit ve Altınoluk, Çanakkale Ayvacık ve Balıkesir Gömeç yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bu noktada da çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor ve sabaha kadar tamamen kontrol altına alınır diye umuyoruz. Ve Antalya Alanya'daki yangınsa orman kahramanlarımızın müdahalesiyle, aralıksız mücadelesiyle devam ediyor ve ekiplerimiz yeşil vatan için gece gündüz demeden görev başında diyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Şu anda o bölgedeki çalışmalarında aralıksız devam ettiğini belirtelim bir kez daha. Son durumu bu şekilde aktarmış olduk. Yeni gelişme olursa, yeni bir açıklama gelirse hemen ekrana taşıyacağız diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkati sayesinde Türkiye ile Irak arasında yaşanabilecek bir krizin önüne geçildi. İki ülke arasında 5 anlaşmaya imza atılacaktı. Ancak Irak Ulaştırma Bakanı kendi alanına giren bölümleri imzalamak istemedi. Erdoğan durumu fark etti. Hemen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uyardı. Sonra da devreye Irak Başbakanı girdi. İşte imza törenine yansıyanlar.
9: Anlaşmaların teati töreni sona ermiştir. Arz ederim.
10: Şükran cezilen.
11: Yanlış olmasın. Beş anlaşma değil mi? Hakan.
1: Irak Ulaştırma Bakanı Vef Selman El Haseni kalkınma yolu projesine imza atmak istemedi. 5 olarak planlanan anlaşma sayısı 3 olarak anons edildi. O eksiklik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı. Erdoğan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Arapçada 5 anlamına gelen Hamse sözüyle uyardı. İki ülke arasında yaşanabilecek kriz Erdoğan'ın dikkati sayesinde çözülmüş oldu.
11: Irak üzerinden sağlanmasını esas alan kalkınma yolu projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi külliyede kabul etti. İki ülke arasında kritik anlaşmalara imza atıldı. Türkiye Kerkük petrolüne ortak oldu. İki ülke arasında 5 ayrı anlaşma imzalanacaktı ancak törende 3 anlaşma duyuruldu. Bunun sebebinin Irak Ulaştırma Bakanı Vef Selman El Haseni'den kaynaklandığı öğrenildi. Iraklı bakanın İranlı milis grup Bedir örgütüne yakın olduğu ve bu nedenle de kendi alanını ilgilendiren 2 anlaşmaya imza koymak istemediği öğrenildi. Anlaşma sayısındaki eksiklik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı. Hemen Dışişleri Bakanı Fidan'ı Arapçada 5 anlamına gelen Hamse sözüyle uyardı.
9: Anlaşmaların teati töreni sona ermiştir. Arz ederim.
10: Şükran cezilen.
11: Yanlış olmasın. 5 anlaşma değil mi? Hakan.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlesiyle konuk başbakan Zeydi hemen devreye girdi. Anlaşmayı imzalamak istemeyen ve İran'a yakınlığıyla bilinen Irak Ulaştırma Bakanı Vef Selman El Haseni'yi yanına çağırdı. Zeydi bakana kalkınma yolunu imzala talimatı verdi.
12: Özellikle kalkınma yolu projesi üzerinde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'yla dedim ki biz aslında coğrafya doğal olarak bize iki nehir vermiş. Biz istiyoruz ki üçüncü nehri de artık bu nehir ekonomik ekonomi nehri olsun ve bu da tabii ki kalkınma yoludur.
1: Basın toplantısının ardından konuk başbakan ve heyetiyle çalışma yemeğine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkati sayesinde o anlaşmalar yemekte masaya geldi. Irak Ulaştırma Bakanı ve Türk mevkidaşı Abdülkadir Uraloğlu ile anlaşmaya imza attı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çerçeve yasa öncesi kritik bir toplantı gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem çerçeve yasa hazırlıkları. Yasa teklifinin meclise sunulması öncesinde siyasi temaslar hız kazandı. AK Parti heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a bir ziyaret gerçekleştirdi.
13: Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik olan çerçeve yasa için teklif Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Öncesinde ise mecliste siyasi trafik hızlandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.
14: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
1: 1,5 saat süren toplantı sonrası Abdullah Güler gazetecilerin sorularını cevapladı. Kanun teklifine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Partili kurmaylar ve ilgili bakanlarla sürece ilişkin bir toplantı yapıldığı öğrenildi. Yasanın çıkmasıyla birlikte öncelik örgütün silah bıraktığının resmen teyidi olacak. Daha sonra PKK'nın tasfiye süreci başlayacak. Silah bırakan örgüt mensupları Türkiye'ye dönecek. Çerçeve yasa geçici ve müstakil olacak, sınırlı ve süreli olarak çıkarılacak.
0: CHP'de işten çıkarılan iki kişi YSK seçmen verilerini izinsiz kopyaladı. İddiaya göre şüpheliler verileri yapay

0: Parti çalışanı Çetin Fındık'ın kişisel ChatGPT hesabı üzerinden seçmen veri tabanını yeniden kullanılabilir hale getirmeye çalıştığının tespit edildiği öne sürüldü. İddiaya göre şüpheli elindeki seçmen veri tabanı dosyalarını farklı klasörlere taşıdı ve SQL Server sistemine yeniden bağlamak için yapay zekadan teknik destek aldı. CHP, Fındık'ın parti sistemlerine erişim yetkisi bulunmamasına rağmen verilerin şahsi kullanımındaki bir bilgisayarda tutulduğunu öne sürdü. Suç duyurusunda YSK verilerine erişim yetkisi bulunan bir diğer eski çalışan İsmail Yekta Değer'in de süreçte rolü olduğu iddia edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla iki şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. İsmail Yekta Değer'in evinde bellek ve kartlar, 2 cep telefonu, 2 sim kart, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 masaüstü bilgisayar kasası bulundu. Çetin Fındık'ın adresindeki aramadaysa 2 cep telefonuyla 1 tablete incelenmek üzere el konuldu.
1: İtirafçı olan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'la ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Belediyede sigortalı gösterilen ve Yalın'a ait işletmelerde çalışanlara yönelik operasyon yapıldı. 15 şüpheli gözaltına alındı.
0: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmış, yasak aşklarıyla siyasette bomba etkisine neden olmuştu.
2: Aldım yanıma canımdan çok sanırım, sevdiğim sevgilimi. Düştüm, ava yolladım.
0: Belediyede maaşa bağladıklarına operasyon yapıldı.
3: Çocuğu gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben dolguya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
0: Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması genişliyor. İddiaya göre belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen bazı çalışanlar görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında çalışmayı sürdürdü.
4: Biz milliyiz. Ben Uşaklıyım. Uşak'ta 370 bin vatandaşımızın hakkını savuruyorum.
0: Soruşturma kapsamında söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
5: Ben Duygu'yu çok seviyorum. Ava yollarına düştük birlikte.
0: Bu kapsamda 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı. 5 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 2 kişinin ise arandığı öğrenildi. Operasyon kapsamında Özkan Yalım'a ait işletmelerde de arama yapıldı. Aramalarda 52 dijital materyalle 36 belgeye el konuldu. Savcılık, belediyeden maaş alan şüphelilerin şirket maaş listelerinde de yer aldığını, şirket adına işlem yaptıklarını belirtti. Soruşturmada kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu iddia edildi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro başkanlığına seçilen Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti. Görüşmede gündem Gazze'ydi.
0: Ankara'da Gazze zirvesi gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye ile bir araya geldi. Bakan Hakan Fidan, Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti. Bakan Fidan, yeni seçildiği görevinde Halil Hayye'ye başarılar diledi. Hayye, Gazze ve Batı Şeria'daki durum hakkında Fidan'a bilgi verdi. Halil Hayye, soykırımcı Netanyahu hükümetinin işgal faaliyetlerini ve Kudüs'te kutsal mekanlara yönelik saldırılarını artırdığına dikkat çekti. Hamas'ın barış müzakerelerinde yapıcı bir tutum izlemeyi sürdürdüğünü ifade eden Hayye, Filistinliler arası uzlaşı süreci hakkında da Fidan'ı bilgilendirdi. Bakan Fidan'sa Filistinlilerin davasını her alanda ve her platformda en güçlü şekilde desteklendiğini yineledi. Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazze barış sürecini desteklemeyi sürdüreceğini, bu süreçte Hamas'ın oynadığı rolü takdirle karşıladığını belirtti.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den polisleri rahatlatacak müjde geldi. Eylül ayı itibariyle 12.36 çalışma sistemine geçilecek. Ayrıca emniyet mensuplarının yaşadığı lojman sorununa da neşter vurulacak. Çiftçi, çetelerle mücadele konusunda da çarpıcı mesajlar verdi.
6: Polisi mesai konusunda da rahatlatmak için artık 12.24 veya 12.36 diye biliniyor. Çalışma saatlerini buna göre düzenlemek istiyoruz.
0: Gece gündüz demeden görev yapan emniyet teşkilatı mensuplarını mesai

0: Ayı konusunda rahatlatacak yeni bir sistem yolda. Müjdeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi verdi.
1: Eylül ayı gibi 12-36 çalışma sistemine geçme düşüncemiz var. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte sistemi uygulamaya geçirmek istiyoruz. 12-36 sistemine geçtiğimizde fazla çalışma saatleri azalacak ve fazla çalışma ücretlerinin ödenebilir bir seviyeye gelmesi mümkün olacak.
0: Yeni sistemle polisler 12-36 çalışma düzenine geçecek. Fazla çalışma halinde de mesailer tam olarak ödenecek.
2: 12-36'ya geçtikten sonra fazla çalışma yapanlar varsa onlara da fazla çalışma ücretleri ödeyebilmek için bir çalışmamız var.
0: Bakan Çiftçi emniyet personelinin lojman sorununu çözmek için de çalıştıklarını vurguladı.
2: Polislerimiz lojman bulmakta da zorlanıyorlar. Dışarıdaki ev kiraları da yüksek olduğu için ilk önce işe İstanbul'dan başlayalım. Biraz İstanbul'da lojman alımına gidelim. Ev alımına gidelim, bunu polislerimize tahsis edelim diye. Dünden mesela 600 tane lojmanın alımıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüze de söyledim.
0: Çiftçi terörsüz Türkiye süreci hakkında bilgi verdi. Çıkarılacak çerçeve yasanın cezasızlık içermediğini belirtti.
1: Örgüt adına ağır suç işleyenlere yönelik bir cezasızlık düzenlemesi bulunmuyor. Bu kişiler cezalarını çekecekler. Yalnızca örgüte katılmakla birlikte herhangi bir suç işlemeyenlere yönelik bazı süreler öngörülüyor.
0: Çiftçi yeni nesil suç örgütleriyle mücadelenin de kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
1: Önceki örgütlerin belirli merkezleri vardı. Bunların yok. Mekanları sanal ortam. Yurt dışında ya da yurt dışına kaçan yöneticileri var. Bazı ülkeler bu kişilere istihbarat örgütleri vasıtasıyla imkan sağlıyor ve kirli işlerini yaptırıyor. Onları maşa gibi kullanıyorlar.
0: Bakan Çiftçi, Türkiye'nin yüreğini yakan okul saldırılarının tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını vurguladı. Bu kapsamda okullarda görevlendirilmek üzere 30 bin güvenlik görevlisi talep ettiklerini açıkladı. Bakan Çiftçi, Suriyeli göçmenlerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. 8 Aralık'ta Suriye'de yaşanan rejim değişikliğinin ardından geçici koruma statüsünün yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.
3: Yunanistan doku cinayetinde sular durulmuyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan ve soruşturmanın düğümünü elinde tutan Umut Altaş'ın savcılığa yazdığı mektuba ulaşıldı. Altaş o mektupta tüm olan biteni anlatmıştı. İşte o mektubun tüm detayları.
4: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme, olur mu?
5: Yok, bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım.
0: Soruşturmanın en kilit isimlerindendi. Valinin oğlunun en yakınıydı.
6: Umut Altaş bence olayı çözecek kişi.
0: Savcılığa yazdığı itiraf mektubu ortaya çıktı. O mektup kan donduran cinayeti bir bir ifşa etti.
7: Ardından geç.
0: Türkiye'nin konuştuğu o cinayetin adı Gülistan Doku. Altı yıl önceydi. 5 Ocak 2020'de sırra kadem bastı. Yıllar sonra Adalet Bakanlığı dosyayı tozlu raflardan indirdi. Gerçekler bir bir gün yüzüne çıktı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel baş şüpheli haline geldi. Diğer kilit isimse valinin oğlunun arkadaşı olan Umut Altaş'tı. Bir süre firari olan Altaş ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı. Akşam gazetesi Altaş'ın Tunceli Başsavcılığına yazdığı itiraf mektubuna ulaştı. Altaş cinayetten sonra Mustafa Türkay Sonel'le buluştuğunu anlattı. Durumdan haberdar olmadığının altını çizdi. Arabadan ceset kokusu geliyordu dedi.
8: Yolcu koltuğunda silah vardı. Türkay bana silah orada kalmış, onu torpidoya koyar mısın dedi. Üzerinde Türk bayrağı olan silaha dokundum ama sonra sildim. Türkay bana neden temizliyorsun dedi. Ben de tabii ki sileceğim dedim. Arabaya bindiğimde tuhaf bir koku vardı. Ceset kan kokusu gibi, bagajdan geliyor olması lazımdı.
0: Altaş'ın o mektubuna göre Sonel cinayeti itiraf etmişti. Delilleri ise dönemin valisi olan babasına temizletmişti.
8: Türkayların evinde otururken kanka birini öldürdüm, haberin olsun dedi. Bir kızı öldürdüm, çok bağırıyordu, arabadaydık, dayanamadım kafasına sıktım dedi. Baban ne yaptı dedim, bana gülerek yo o halletti zaten, ayarladı bir şeyler dedi. Ceset nerede dedim, gömdük kanka dedi. Nereye diye sordum, bilmiyorum dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde tutukluluğu devam eden Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor. Mektubunda soruşturma dosyasına girebileceği ifade edildi. Öte yandan Tuncay Sonel'in suç ağı da deşifre edildi. Sonel'in çete kurup çevre illerde yasa dışı faaliyet yürüttüğü belirlendi. Tuncay Sonel'in kurduğu yapı kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı olarak belirtildi. Sonel, ihraç polis, Gökhan Ertuğ'a gönderdiği parayla ilgili de harçlık yolladım dedi. Savcılık Tuncay Sonel'e ait cep telefonu, hard disk ve bilgisayarın incelemeye alınması talimatını da verdi.
3: MasterChef Türkiye'nin 2021 yılı şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı hayatını kaybetti. Sarıyer Kilyos'taki evinde ölü bulunan Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine başsavcılık harekete geçti.
7: Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum. 32 yaşındayım. Aşçılık yapıyorum, şeflik yapıyorum.
0: Hazırladığı birbirinden lezzetli tabaklarla MasterChef'e adını altın harflerle yazdırmış, şampiyonluğu kazanmıştı. Ünlü şef evinde ölü bulundu.
7: Teşekkürler.
0: 2021 yılı MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'dan yakınları bir süre haber alamadı. Kaşıkçı'ya telefonla ulaşamayan yakınları Eren Kaşıkçı'nın tek başına yaşadığı Sarıyer Kilyos'taki evine gitti ve korkunç manzarayla karşılaştı. Ünlü şef evinde hareketsiz halde yatıyordu. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği anlaşıldı.
7: Aslen Tokatlıyım.
0: Kızıl Sakal lakaplı Eren Kaşıkçı'nın ölümü ardında büyük bir soru işareti bıraktı. Ölümün ani ve şüpheli bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kaşıkçı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ünlü şefin kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
9: Asıl bari.
7: Kimle geldi?
10: Eşimle.
7: Eşim.
0: Bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı, gastronomi kariyerine kendi işlettiği restoranında devam ediyordu. Ondan geriye bu görüntüler kaldı.
11: Tebrikler.
7: Selam gönder.
10: Çok sağ olun.
7: Selam olsun.
11: Harika bir yemek yedin bize. Teşekkürler.
3: Üniversiteli olma hayali kuran adaylar hedefine bir adım daha yaklaştı. YKS tercih maratonu başladı. Tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
12: Yapay zeka birçok bölümü bitirdi. İleride bu tarz sorunlarla, işsizlik sorunlarıyla karşılaşmaması adına uygun olan bölümleri onlara önermeye çalışıyoruz.
13: İstediğim sıralama yapamadım ama ODTÜ İktisat düşünüyordum, maalesef gelmeyecek. O yüzden tercihimi Hacettepe Hukuk'tan yana kullanmayı düşünüyorum.
0: Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih maratonu başladı.
14: Çok yığılma vardı. Beklediğimizden kötü geldi genel olarak. Ben 20 bin hedefliyordum. 35 bin sıralama geldi. Planlarım biraz daha değişti.
0: 20-21 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra tercih yapmaya geldi.
15: Tercih yaparken kontenjanları göz önünde bulundurmalılar. Yani sıralamalarla ilgili süreci çok iyi takip etmeliler. Sıralama ve geçen yılki sıralamaları göz önünde bulundurarak ve kontenjan düşüşünü göz önünde bulundurarak tercih yapmaları daha uygun olacaktır.
14: Yıldırım Beyazıt Uçak Mühendisliği düşünüyorum.
16: Tercih yapacak adayların hayalleri ve ilgilerine yönelik tercihler yapması, uzman desteği alması büyük önem taşıyor.
17: İlk 5 ile 10 arasında böyle biraz daha çocuğumuzun böyle başarı sıralamasına yüksek yerleri yazıyoruz. Sonraki 10 tercihine de biraz daha başarı sıralamasına yakın yerler yazıyoruz. Son işte 5 tercihine falan da biraz daha hani garanti yerler yazıyor ki çocuğumuzun yerleşmeme ihtimali olmasın diye.
0: Tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi olan aisosym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Üniversite kayıt işlemleri 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos yapılacak.
18: Tüm alanlardan toplamda 24 tercih yapma hakkına sahipler. TYT, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil olmak üzere.
0: Toplamda 805.747 kontenjan bulunuyor. Adaylar bölüm ve kontenjanlara YÖK tercih kılavuzundan ulaşabilecek.
17: Mesela 400 bindeki öğrencide 350 binde 450 bin arası yapabiliriz.
18: Kazandığı halde, yerleştiği halde gitmeyeceği bölümü tercih etmemesini öneriyoruz mutlaka. Çünkü gelecek yıl üniversite sınavına tekrar girdiği zaman ortaöğretim başarı puanında bir kesilme olacak.
0: Tercihlerin ardından bu kez boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak.
16: Öte yandan YÖK Atlas sistemi tercih yapacak adaylara büyük kolaylık sağlıyor. Okulların başarı sıralaması, taban puanı gibi bilgiler sistemden kolaylıkla incelenebiliyor.
17: Dikkat ederseniz sıralama tercih robotu yukarıdan aşağı doğru başarı sıralamasına göre sıralıyor.
3: Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan torunun hayatını kaybettiği trafik kazasında tutuklanan Adem Hasbaş'ın yargılanmasına başlandı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı 14 Eylül'e erteledi.
0: Tuana Elif Gülüşan trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında hesap verdi. Cumhuriyet Halk Partili Hasbi Dede'nin tacizine uğrayan Tuana Elif Gülüşan'ın 17 yıllık ömrü acı bir şekilde son bulmuştu. Tuana'yı sebep olduğu kazada öldüren Adem Haşbaş ilk kez hakim karşısındaydı. Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Tuana'nın anne ve babası Nuray ile Ahmet Torun da katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Haşbaş olay anını çok fazla hatırlamadığını belirterek "Pişmanım, böyle bir şey olmasını istemedim" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek davayı 14 Eylül'e erteledi. Adliye önünde gözyaşlarına hakim olamayan anne Nuray Torun adalete sığındıklarını belirtti.
9: Adalet yerimiz olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum.
0: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede kazanın boyutunu gözler önüne seren ihmaller zinciri sıralanmıştı. Adem Haşbaş'a yapılan alkol testinde 1,79 promil alkollü olduğu saptanmıştı. Savcılık sanık Adem Haşbaş'ın olası kasla öldürme suçundan cezalandırılmasını istiyordu. Görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Dede de yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
3: TOKİ 49 ilde bulunan 737 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. Başlangıç fiyatı 315 bin lira olarak belirlenen arsalar için peşin alımlarda %15'te indirim uygulanacak.
10: Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ yeni bir dönemin kapısını araladı. 49 ilde toplam 737 arsa satışa çıkarılacak. Konut, ticaret, turizm, sanayi, tarım, spor ve özel eğitim alanı gibi farklı niteliklerdeki arsalar 12, 13 ve 14 Ağustos'ta açık artırmayla alıcılarını bulacak.
10: Yaklaşık 8450 hak sahibi kardeşlerimiz için konutlarımızın yer belirleme kurallarını çekiyor ve yaklaşık 35 bin hemşehrimizi daha güvenli, huzurlu, sağlam yuvalarına kavuşturuyoruz.
0: Satışa çıkarılan arsaların başlangıç fiyatı 315 bin lira olarak açıklandı. Alıcılar %25 ya da %30 peşinatla 48 ay vadeli ödeme seçeneklerinden yararlanabilecek. Peşin ödemelerde ise %15 indirim uygulanacak.
10: Böylece Malatya'da konut arzını artırıyor. Vatandaşlarımızı zora sokan kira fiyatlarında düşürüyoruz.
0: Açık artırmalar Ankara'da bir otelde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda saat 10.30'da gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden de teklif verilebilecek.
3: Meclis lokantasında stajyer öğrencilere cinsel istismarda bulundukları suçlamasıyla yargılanan 4 sanığa verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda mağdur anlatımlarının birbirini doğruladığına dikkat çekildi.
19: Her zaman çocuk istismarının karşısında olduk, olmaya birlikte devam edeceğiz.
0: Henüz lisedeydiler. Staj için meclise geldiler. Hayalleri meclis lokantasında kabusa dönüştü. Cinsel taciz ve istismarla karşılaştılar. O taciz davasında sanıklara ceza yağdı. Mahkeme Durmuş Uğurlu'ya 6 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim Beşlioğlu'na 1 yıl 15 ay, Recep Seven'e 6 yıl 3 ay, Halil İlker Güner'e 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası verdi. Ramazan Çetin ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti.
20: Kamuoyuna karşı açık ve net duruşumuzu yineliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tacize, cezasızlığa ve sessizliğe yer yoktur.
0: Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar ve taciz davasının gerekçeli kararını da açıkladı. Mahkeme cinsel suçların çoğunlukla kapalı ortamlarda işlendiğine dikkat çekti. Bu nedenle mağdur beyanlarının diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kararda mağdur anlatımlarının kendi içinde tutarlı olduğu ve elektronik delillerle desteklendiği belirtildi. WhatsApp yazışmaları, tanık ifadeleri ve diğer delillerin olay örgüsüyle uyumlu olduğu kaydedildi. Mahkeme, sanıkların kamu görevinin sağladığı nüfuzu stajyer öğrenciler üzerinde kullandığı değerlendirmesinde bulundu. Mesajlar yanlış yorumlandı yönündeki savunmalarsa dosyadaki deliller karşısında kabul görmedi.
3: Cam balkon yaptıracaklar dikkat. Apartmanlarda tadilat dönemi değişiyor. Yargıtay'ın emsal kararları ve yeni taslak yönetmelikle birlikte birçok işlem için komşuların yazılı onayı gerekecek.
0: Evinde tadilat yapacaklar için yeni dönem başlıyor. Apartman ve sitelerde yapılacak tadilatlara yeni kurallar geliyor. Yargıtay kararlarına göre cam balkonlar binanın dış cephesinin bir parçası ve ortak alan kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle projede yer almayan cam balkon uygulamaları, için kat maliklerinin en az %80'inin yazılı onayı gerekiyor. Aksi halde tek bir komşunun şikayeti bile dava açılması için yeterli olabiliyor. Mahkemeler izinsiz yapılan cam balkonların sökülerek eski haline getirilmesine karar verebiliyor. Söküm masrafları ve yargılama giderleri ise uygulamayı yaptıran daire sahibinden tahsil ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da yeni bir taslak yönetmelik hazırladı. Taslağa göre cam balkon, çardak, kameriye ve korkuluk gibi dış cepheyi etkileyen uygulamalarda yazılı komşu onayı zorunlu olacak. Çatı teraslarındaysa belirli şartları taşıyan cam kapatma uygulamaları için yapı ruhsatı zorunluluğu kaldırılacak.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Türkiye adına Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan imzaladı.
0: Türkiye ile Suriye arasında ekonomi alanında yeni anlaşma yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Suriye Merkez Bankası adına Türk Lirası Mevduat Hesabı açılması amacıyla bir anlaşma imzalandığı bildirildi. Anlaşma Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Safat Raslan arasında imzalandı.
3: Suriye'de dilediği gibi at koşturmak isteyen İsrail'i şara korkusu sardı. İsrail basındaki analizlere göre Suriye Cumhurbaşkanı eski Filistin lideri Arafat'a benzetildi. Yükselişin arkasında da Türkiye'nin olduğu yazıldı.
0: İşgalci İsrail, Suriye'deki emellerinin şara engeline takılmasından şikayetçi. İsrail medyasındaki analizler Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın Tel Aviv'de paniğe yol açtığını gösterdi. We said two states solution. Sözde analizlerde Şara'nın eski Filistin lideri Yasser Arafat gibi planlarını gizlice yürüttüğü, tüm silahlı güçlerini İsrail'e karşı birleştirdiği öne sürüldü. İsrail basınındaki ifadelere göre Şara'nın takım elbiseli diplomatik yükselişinin arkasında Türkiye var. Buna göre Şara'nın başarısının arkasındaki asıl güç Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump üzerindeki güçlü etkisi Şam yönetiminin uluslararası alanda önünü açtı. İsrail analizlerinde Suriye ve Türkiye arasında gelişen askeri ve savunma işbirliği İsrail için en büyük tehdit olarak nitelendirildi. Ayrıca Şara'nın Batı dünyasına karşı ılımlı bir dil kullandığı, böylece istikrarlı bir imaj inşa ettiği, bunun da İsrail için tehdit olduğu öne sürüldü. İsrail'e göre yakın gelecekte Tel Aviv işgal altındaki Golan tepelerinden çekilme baskısıyla karşılaşabilir.
3: ABD'li senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreni dikkat çeken anlara sahne oldu. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'li bakanlarla konuşurken sergilediği beden dili asıl patron kim sorusunu da beraberinde getirdi.
0: ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Washington'daki cenazesine ayaküstü yapılan sohbetler damga vurdu. Gündeme oturan görüntülerden ilki soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savaş Bakanı Pete Hegseth'e aitti. Netanyahu'nun sohbet sırasında iki bakanla yaptığı konuşmadaki beden dili tartışma konusu oldu. Netanyahu'nun jest ve mimikleri sosyal medyada iki bakana talimat verdiği şeklinde yorumlandı. Bir sosyal medya kullanıcısı bu görüntüleri izledikten sonra hala Trump'ın sözünün geçtiğini düşünmek mümkün mü sorusunu sordu. Çok konuşulan bir diğer görüntü ise Netanyahu ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski arasındaydı. İki ismin cenaze sırasında hararetli bir şekilde konuştuğu görüldü. Zelenski'nin yüz ifadesi konuşmadan bir hayli memnuniyetsiz olduğu şeklinde yorumlandı. İsrail basında Zelenski'nin Washington'daki ikili görüşme talebinin Netanyahu tarafından reddedildiğini yazdı. Cenaze töreninde çok konuşulan anlardan biri de ABD Başkanı Donald Trump'ın naneli şeker yediği anlardı. Katedralde ilahi okunduğu sırada ceketinin cebinden naneli şeker çıkaran Amerikan Başkanı önce yanındaki yardımcısı J.D. Vance'e ikramda bulundu. Vance'in ikramı reddetmesinin ardından Trump şeker yiyerek töreni izlemeye devam etti.
3: BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Christodoulidis'le ara bölgede bir araya geldi. Zirve sonrası konuşan Guterres, garantör ülkelerinde yer alacağı geniş kapsamlı bir beşli görüşme için uzlaşma sağlandığını söyledi. Erhürman da Kıbrıs planı iddialarına cevap verdi.
0: Kıbrıs'ta gözlerin çevrildiği kritik zirve, Lefkoşa'da Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde düzenlenen üçlü görüşmeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristoridis de katıldı. Sabah saat 10'da başlayan zirve yaklaşık bir saat sürdü. Liderlerin ayrılmasının ardından kamera karşısına geçen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, yarım asrı aşan Kıbrıs meselesinde yol haritasını belirlemek için kritik bir adım atılacağını duyurdu. Guterres, garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de dahil olacağı 5+1 formatında genişletilmiş bir toplantı düzenlemeyi planladığını açıkladı. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sonuçsuz bir zirve daha istemediğinin altını çizdi. Güven artırıcı adımlar, metodoloji ve içerik konusunda iyi bir hazırlık yapılması gerektiğine dikkat çekti.
2: I do believe.
21: Kıbrıs'ta bir çözümün sadece ada halkının barış ve çıkarını korumak için değil, tehlikeli bir şekilde istikrarsızlaşan bu bölgede bir istikrar unsuru olması açısından son derece hayati olduğuna inanıyorum. Öte yandan sorunlarına çözüm bulamamış bir Kıbrıs, bugün bölgede şahit olduğumuz ve adeta alevler içinde yanan risklere karşı çok daha savunmasız hale gelecektir.
0: Guterres'in açıklamalarının ardından Ankara'dan jet cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin tutumunu net bir dille ortaya koydu. Yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çabaları takdir edildi. Ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe çözüm perspektifinin somutlaşmayacağı vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüyle mümkün olacağının altını çizdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, düzenlenen basın toplantısında bazı yabancı basın organlarında ve kamuoyunda Kıbrıs planı olarak yer alan iddiaları cevapladı.
22: Gazeteler üstünden söylüyorum. Bu bizim önümüzde bir plan asla yok. Zaten Sayın Maria Angelou Ginkueller de bunu açıkladı. Yazılı hiçbir metin plan yok. Bir takım fikirler konuşuldu.
3: NATO Türk yıldızlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladığı anda yaptığı selamlama uçuşunun görüntülerini hassas kanatlar notuyla paylaştı.
0: Ankara semalarında nefes kesen anlar, NATO zirvesinin en dikkat çeken görüntülerinden biri Türk yıldızlarının tam zamanında gerçekleştirdiği selamlama uçuşu oldu. O anlar NATO tarafından da dünyayla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı dakikalarda Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızları gökyüzünde selamlama uçuşu gerçekleştirdi. NATO hassas kanatlar notuyla paylaştığı görüntülerde Türk Yıldızları akrobasi ekibi NATO zirvesi sırasında Ankara üzerinde hassas zamanlamayla bir selam uçuşu gerçekleştirdi ifadelerini kullandı. Zirvenin simge anlarından biri olarak değerlendirilen o görüntüler kısa sürede uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.
3: Rusya, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakkında terör faaliyetlerine yardım suçlamasıyla uluslararası arama kararı çıkardı. Moskova yönetimi Telegram'ın terör ve sabotajda kullanıldığı öne sürülen kanal ve botları kaldırmadığını savundu.
0: Rusya ile Telegram arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Rusya Federal Güvenlik Servisi Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığını açıkladı. Moskova'nın suçlaması ağır, Durov'un terör faaliyetlerine yardım ettiği iddiasıyla soruşturulduğu bildirildi. Güvenlik servisine göre Telegram yönetimi Rusya'da terör ve sabotaj eylemlerinde kullanıldığı öne sürülen kanal ve botları kapatmadı. Açıklamada Ukrayna istihbarat servisleriyle terör ve aşırılık yanlısı grupların Telegram üzerinden sabotaj, saldırı ve siber dolandırıcılık faaliyetlerini organize ettiği iddia edildi. Rusya bu nedenle Durov hakkında uluslararası arama sürecini başlattığını duyurdu. Spend some time in prison. Moskova ile Telegram arasındaki kriz ise yeni değil. Uygulamaya daha önce erişim engeli getirilmiş, şirkete toplam 100 milyon rubleyi aşan para cezaları kesilmişti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da kısa süre önce Telegram'ın yeniden tam kapasiteyle çalışması için görüşmelerin sürdüğünü ancak şirketin yeterince işbirliği yapmadığını söylemişti.
3: Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola yaz kampında Filistinli çocukları misafir etti. Büyük bir dayanışma imza attı.
0: İsrail soykırımına karşı tarihi bir duruş sergileyen Pep Guardiola yine Filistinlilerin yanında. Manchester City'nin eski yıldız teknik adamı İspanya'nın Katalonya bölgesinde Filistinli çocuklar için Pep yaz kampı düzenledi. 20 gün süren bu özel kampa İsrail zulmü altında büyük acılar çeken 31 Filistinli çocuk katıldı. Guardiola Filistinli çocuklarla antrenmanlar boyunca bizzat ilgilendi. Büyük travmalar yaşayan miniklerin yüzünü güldüren tecrübeli hocanın çocuklara sarıldığı ve onlarla futbol oynadığı görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
3: 2026-2027 sezon öncesinde Ankara'da kritik bir zirve yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda düzenlenen spor güvenliği değerlendirme toplantısında yeni sezonun güvenlik yol haritası belirlendi.
0: Stadyumlarda sanal devriyeler artırılacak. Pasolik uygulaması sıkılaştırılacak. Yaka kamerası dönemi etkin şekilde uygulanacak.
1: Sanal devriyelerimize ağırlık veriyoruz. Nasıl sokakta devriye faaliyetleri yürütüyorsa bu sportif faaliyetlerde de provokat etmek istiyoruz. Sabotaj eylemlerinde bulunan kişiler var.
0: 2026-2027 futbol sezonu öncesi Ankara kritik zirveye ev sahipliği yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda düzenlenen spor güvenliği değerlendirilmişti. Toplantısında güvenlik önlemleri masaya yatırıldı. Toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la 81 ilin valisi de katıldı.
1: Taraftar grupları stadyuma gelinceye kadar jandarma bölgesinden de geçiyorlar. Bu süre içerisinde de yine jandarma tarafından alınması gereken tedbirler var.
0: Toplantıda Süper Lig'den amatör liglere kadar tüm maçlar için alınacak tedbirler değerlendirildi. Bakan Çiftçi, provokasyonlara karşı hem sahada hem de sosyal medyada denetimlerin artırılacağı mesajını verdi.
1: Stadyuma girişlerin mutlak surette pasolik kullanılarak girilmesi şeklinde protokol tribünlerinde pasolikin kullanılması önemli olacaktır.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de spor alanlarında suça teşkile müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.
2: Spor alanlarında suç teşkil eden, saha içinde, tribünlerde, stat çevresinde ve sosyal medyada şiddeti, hakareti ve provokasyonu körükleyen eylemlere karşı ilgili kurumlarımızın güçlü işbirliğiyle daha etkin mücadele edeceğiz. Alınan kararların ülkemize, milletimize ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.
3: Türkiye artık daha uzun yaşıyor. TÜİK'in son verilerine göre ortalama yaşam süresi 78,5 yıla kadar yükseldi. Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Eğitim seviyesi arttıkça da ömür de uzuyor.
4: Kaç yaşındasınız?
5: 86.
4: Türkiye'nin ortalaması 78. Siz bayağı aşmışsınız.
5: Hanımın yiğitliğini yaşıyor.
23: 72 yaşındayım, bakçın gibiyim. Biz erkekler çile çekmiyor, kadınlar daha çok çekiyor. Olur mu öyle şey?
0: Bir yılda tam 5 ay kazandık. Türkiye'de ortalama yaşam süresi artık 78,5 yıl.
24: Uzun yaş bir de eşlere bağlıdır. Eşi iyi olan, her sağlıklı olan. Her 10 sene fazla yaşıyor.
0: TÜİK'in yayımladığı 2023-2025 hayat tabloları verilerine göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıla yükseldi.
25: Alımı da kendim yaparım, yememi de kendim pişiririm. Her işimi kendim, ta küçüklükten beri kendi işimi kendim yaparım.
0: Kadınlar yine zirvede. Kadınların beklenen yaşam süresi 81 yıl 1 ay, erkeklerde ise 75 yıl 9 ay. Yani kadınlar erkeklerden ortalama 5 yıl 2 ay daha uzun yaşıyor.
26: Biyolojik olarak kadınlar daha güçlü olabilir.
27: O yüzden o da yaşamına yansıyor.
26: Yaşamını etkiliyor. Bir de hayata bakışı, erkekler daha stresli. Erkekler kadınların dırdırından gidiyorlardır kesin.
28: Uzun yaşıyorlar çünkü sorumlulukları var. Çocukları var. Eşlerine bakmak zorundalar. Çocuklarına bakmak zorundalar. Torunlarına bakmak zorundalar. Ölme lüksleri yok.
0: Araştırma bir gerçeği daha ortaya koydu. Diploma uzadıkça ömür de uzuyor.
29: Erkekler stresi içinde biriktiriyor ama bayanlar da komşusuyla, kız kardeşiyle, annesiyle, babasıyla dertleştiği için içindeki stresi boşaltıyor. Daha uzun yaşıyoruz bu şekilde.
0: Eğitim seviyesi yükseldikçe beklenen yaşam süresi de artıyor. 30 yaşındaki üniversite mezunu bir erkeğin beklenen yaşam süresi daha düşük eğitim seviyesindeki yaşıtından 5 yıl 1 ay daha fazla. Kadınlarda bu fark 4 yıl 6 ay.
3: İstanbul Kadıköy'de geleneksel Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlanan Rıhtım Camii için ilk adım atıldı. 7000 kişilik Rıhtım Camii için ilk kazık çakıldı ve caminin 3 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
0: İstanbul'un simge noktalarından biri olan Kadıköy Rıhtımı'nda yıllardır beklenen proje için ilk adım atıldı. 7000 kişilik Rıhtım Camii'nin temeline ilk kazık çakıldı.
30: Mimari olarak Rıhtım Camimiz geleneksel Osmanlı mimarisinin bugüne taşınan bir versiyonu olmuş olacak.
0: İstanbul Kadıköy'de Rıhtım sahiline inşa edilecek dev cami için önemli bir adım atıldı. Caminin ilk kazığıyla inşası başlatıldı. Ana kubbesi 25 metre çapında olacak. Kubbe yüksekliği ise 44,5 metreye ulaşacak. 7000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami bünyesinde 750 araçlık kapalı, 300 araçlık açık otopark da yer alacak.
30: Bir ibadethane değil, otoparkıyla ve sosyal ve kültürel tesisiyle bir yaşam alanını, bir medeniyet alanını inşa etmiş olacağız.
0: Deniz dolgusu üzerinde inşa edilecek proje için en kritik aşamalardan biri ise zemin güçlendirmesi. Binlerce kazık ve jet grout uygulamasıyla zeminin dayanıklılığı artırılacak.
30: Öncelikle zemin iyileştirmesi yapılacak. Çünkü dolgu alanında bulunuyoruz. 2100'e yakın kazık, 6000'e yakın da jet craft çakılacak buraya.
0: Projenin yaklaşık 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.
30: Müteahhitin verdiği tarih ne kadar geri çekileceği konuşulur. Müteahhit bize 3 yıl gibi ifade etmişti ama mümkün olduğu kadar bunu erkene çekmek en büyük hayalimiz.
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası'nın sonuç bildirgesini açıkladı. Şurada dezenformasyonla mücadele eden yapay zekaya, kriz yönetiminden medya okuryazarlığına kadar Türkiye'nin yeni iletişim vizyonu şekillendi.
6: Yapay zekanın bilinçli, güvenli ve sorumlu kullanımına ilişkin eğitim programları geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
0: Türkiye markası güçlenecek, uluslararası yayın potansiyeli artacak. Yapay zekanın da kullanılmasıyla veri odaklı içerik üretilmesi yaygınlaşacak. Ayrıca haber doğrulama sistemleri geliştirilecek.
6: Haber ve içerik üretim süreçlerinde doğrulama mekanizmaları güçlendirilmelidir.
0: Ankara, iletişim dünyasının dev buluşmasına ev sahipliği yaptı. İkinci İletişim Şurası'nın kapanışında konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, merakla beklenen sonuç bildirgesini kamuoyuna duyurdu. Bildirgede ortak bir stratejik iletişim çalışma grubunun kurulması gerekliliği öne çıktı.
6: İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ortak bir stratejik iletişim çalışma grubu oluşturulmalı. Kriz dönemlerinde kullanılacak yetki, sorumluluk ve onay süreçleri önceden belirlenmelidir.
0: Dezenformasyonla mücadele ve dijital dönüşüm başlığındaysa milli yapay zeka teknolojileriyle Türkiye medya veri tabanı kurulması hedefi konuldu. Ayrıca afet durumlarına hazırlık amacıyla dijital afet senaryoları ve kriz iletişimi mekanizmalarının devreye alınacağı belirtildi.
6: Afet yönetimlerinde ortaya çıkan dezenformasyonun önlenmesine yönelik mekanizmalar kriz öncesinde oluşturulmalı, önleyici tedbirler geliştirilmelidir.
0: Kültürel mirası ve milli değerleri koruma hedefi doğrultusundaysa sinema ve dizi sektörünün desteklenmesi, bölgesel dizi ve film platolarının teşvik edilmesi planlanıyor.
6: Türkiye'nin mevcut iletişim alanının bir haritasının çıkarılması, İletişim Şurası'nın farklı temalar çerçevesinde periyodik olarak düzenlenmesi sağlanmalıdır.
3: Ünlülerin ve tanınmış isimlerin mercek altına alındığı uyuşturucu soruşturması kapsamında kimlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığı tek tek ayyuka çıkıyor. Bu kapsamda Adli Tıp Kurumu'nda test veren iki ismin daha sonuçları belli oldu.
0: İki ismin daha test sonuçları çıktı. İkisinin de pozitif sonuçlandı. 25 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunun düğmesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı basmış, şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı. İncirler olana kadar kalsaydın bari. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 13 ismin test sonuçları pozitif açıklanırken, Adli Tıp Kurumu'nda örnekler veren Kübra Altay'la Türkiye Jokey Kulübü bünyesinde atı olan ve yarış camiasında tanınan Melis Selçukoğlu'nun da test sonuçları pozitif çıktı. İki ismin de uyuşturucu kullandığı saçlarından alınan örneklerden anlaşıldı.
3: Uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe indirildi. İstanbul dahil 13 ilde son 25 günde düzenlenen operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. İşte o ele geçirilen maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi.
0: Tonlarca uyuşturucu, yüzlerce şüpheli. İstanbul ve 12 ilde son 25 günde zehir tacirlerine darbe vuruldu.
7: Elebaşından torbacısına kadar uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz.
0: İstanbul ve 12 ilde son 25 günde düzenlenen operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde, sentetik ecza ve kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 133'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi. Sergi alanını gezen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
7: Söz verdiğimiz gibi uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Tavrımız nettir, gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız.
3: Bursa'da site içinde oyun oynarken kaybolan 2 yaşındaki çocuk sitenin yüzme havuzunda hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Annesinin feryatları ise yürek yaktı.
0: Herkes sakin ol yaşıyor diye etrafında pervane döndü ama o minik evladını kaybettiğini bedeninde ve yüreğinde hissetmişti. Feryatları ise yürekleri yaktı.
8: Bir şey yok mu? Bir şey yok.
9: Abi söyledim ben, sordum sana söyledim.
8: Hayır, hayır söyledim. Hayır, yalan söylüyorsunuz. Bir saniye oldu benim çocuğum.
0: Bursa İnegöl'de bir sitede yaşayan ailenin 2 yaşındaki oğulları Kadir Tohum bir anda ortadan kayboldu. Küçük çocuğun evde olmadığını fark eden ailesi panikle çevrede aramaya başladı. Ancak bir süre sonra acı gerçek ortaya çıktı. Küçük çocuk sitenin yüzme havuzunun içerisinde hareketsiz şekilde bulundu. Havuzdan çıkarılan minik Kadir'e ilk müdahale sitedeki bir acil servis uzmanı tarafından yapıldı. 112 ekipleriyle hastaneye kaldırılan çocuk doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
8: Kadir, Kadir, Kadir, Kadir, Kadir, ne olursun çıkacağım oradan, Allah Allah. Hayır! Hayır!
0: Anne Şahade ve baba Mehmet Tohum'un umutlu bekleyişi acıya döndü. Annenin feryatları ise yürekleri yaktı. Küçük Kadir'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kadir'in yüzme havuzunda bulunduğu anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Anne ve babasının duyulan acı dolu haykırışları yürekleri yaktı. 2 yaşındaki Kadir'in cenaze namazı Gaziantep'te Bahaettin Nakıboğlu Camisi'nde kılındı.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve tur atladı.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 12. dakikada Anderson Talisca'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 45+10. Dakikada Sajic'le eşitliği sağladı. Kadıköy'de oynanan ilk maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Sarı Lacivertliler toplamda 2-1'lik üstünlük yakaladı ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna adını yazdırdı. Sarı Lacivertliler Avusturya'nın Sturm Graz temsilcisiyle karşılaşacak.
3: Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mario Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Nara'nın şikayeti üzerine Icardi'ye yurt dışı yasağı verildi.
0: Sahalardaki golleriyle değil bu kez mahkeme kararıyla gündemde. Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı velayet krizinde yeni bir engelle karşılaştı. Arjantinli futbolcuya yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Galatasaray'la yollarını ayırmasının ardından ülkesine dönen Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile kızları Francesca ve Isabella'nın velayeti konusunda süren hukuk mücadelesi nedeniyle Arjantin'de mahsur kaldı. Mahkeme, çocukların pasaport işlemleri için gerekli imzayı atmadığı gerekçesiyle Icardi hakkında yeni bir karar verilene kadar geçerli olacak yurt dışına çıkış yasağı kararı aldı. Icardi ise iddiaları reddetti. Pasaport belgelerinin kaybolduğunu öne süren yıldız futbolcu mahkemenin kararına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Icardi paylaşımında kararda belirtilen 24 saatlik süre bile dolmadan yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bu kararın hukuki dayanağının ne olduğunu merak ediyorum ifadelerini kullandı.
10: TGRT FM Haber.
11: Şimdi reklamlar.
12: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
13: Burada.
12: YKS Türkiye dördüncüsü.
13: Burada.
12: YKS Türkiye 12.'si.
13: Burada.
12: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
14: Burada.
12: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
13: Burada.
12: Kickbox Dünya Şampiyonu.
14: Burada.
12: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
14: Burada.
12: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
15: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: 재개레제 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Ahmet Cüzeyriye Hazretleri, 1. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden, 1480-1580 seneleri arasında 75 sene yaşadığı tahmin edilmektedir. Daha önce yaşadığı rivayeti de vardır. Kabri, Şırnak'a bağlı Cizre'de, Kırmızı Medrese'dedir. Lakabı Nişani'dir. Ahmet Cüzeyri Hazretleri, ilim tahsiline alim ve fazıl bir zat olan babası Muhammed Efendi'den ders alarak başladı. Arabi ve Farisi'yi mükemmel bir şekilde öğrendi. Bundan sonra Diyarbakır, İmadiye ve Hakkari'de ilim tahsil etti. Doğu Anadolu'nun pek çok şehir ve kasabalarını gezip gördü. Tahsilini tamamlayarak Diyarbakır'da icazet, diploma aldı. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin talebelerinden feyz alarak tasavvufta Ahrariye yolunda kemale erdi. Ahmet Cüzeyri Hazretleri ilahi bir aşk ateşiyle yanmış ve şiirlerinde bunu dile getirmiştir. Halk arasında bu halinin başlangıcı şöyle anlatılır. Medresede talebeyken bir cuma günü hastalanır ve medrese odasında hasta yatar. O zaman adet olduğu üzere medrese talebeleri cuma günleri tatil yaparlar ve kır gezintisine çıkarlardı. O günde talebeler kıra çıkarlar. O ise yalnız başına odasında uyumaktadır. Rüyasında Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem ve etrafında büyük bir kalabalığın toplandığını görür. Geriden seyre dalar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerindeki kaptan bir bardağa içecek bir şeyi doldurur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da oradakilere birer birer içirir. Sonra da "Ya Resulallah, Ahmet Cüzeyri'ye sunulmadı." der. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Kapta kalanın tamamını ona ver," buyurur. Verilir. O da alıp tamamını içer. Bu rüyadan uyanınca, derin bir aşk ateşiyle yanmaya başlar. Bu uğurda çok çileler çeker. Yanık ve derin manalı şiirler, kasideler söyler. Halk arasında, Şeyh Ahmet Cüzeyri ve Molla Cüzeyri ismiyle tanınıp çok sevildi. Bilhassa 2000 beytlik çok içli ve yanık bir tarzda yazdığı divanı meşhur oldu. Ahmet Cüzeyri Hazretleri, Cizre Emiri 2. Şeref'in oğlu Emir İmadettin ile dosttu. Birbirlerine karşılıklı şiirler yazıp gönderirlerdi. Karşılıklı yazdıkları bu şiirler, Molla dedi, emir dedi manasında Guften Molla, Guften Emir adlı kitapta toplanmıştır. Emir İmadeddin ile Ahmet Cüzeyri Hazretleri arasındaki yakınlık mezarda da devam etmiş, vefat edince ikisi de Kırmızı Medrese'de aynı kubbe altına defnedilmişlerdir. Ahmet Cüzeyri Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde şöyle buyurmuştur. Bir gün Ebu Hafs Hazretlerinden tasavvufu sordular. O, tasavvuf baştan başa edeptir. Zira her vaktin bir edebi, her makamın bir edebi ve her halin bir edebi vardır. Vakitlerle ilgili edebe riayet edenler, vaktini iyi şeylerle geçirenler, veli kimselerin makamına ulaşırlar. Edebi terk edenler, Allah-u Teâlâ'ya yakın olduklarını zannettikleri halde ondan uzaktırlar. Bazı kullar da vardır ki kendilerinin zannettiklerinden daha yüksek bir mertebeye sahiptir, daha sevgilidirler. Kulu Allahü Teala'ya yaklaştıran en iyi iş nedir dediklerinde Haddad Hazretleri

ahiret işlerinde kardeşlerini kendisinden önde tutana ne denir denildi. O, isar sahibi denir buyurdu. Ona, bid'at nedir dediler. Şu karşılığı verdi. İlahi hükümleri çiğnemek, sünneti küçümsemek, şahsi istek ve düşüncelere tabi olarak Kur'an-ı Kerim ve sünnete uymayı terk etmektir. Bir sohbetinde zamanın fesada varmasına şu üç topluluğun hareketi sebep oldu. 1. İrfan sahibi olduklarını iddia edenlerin günah işlemesi. 2. Muhabbet ehli olduklarını söyleyenlerin hıyaneti. 3. Allah yolunda olduklarını söyleyenlerin yalanı buyurdu. Gözüyle bakan mahvolmuştur. Allah korkusu kalpte bulunan bir meşaleden ibaret olup, hayır ve şer namına kalpte bulunan her şey ancak onunla görülebilir. Hakiki fakirlik bir kimsenin almaktan çok vermekten hoşlanmasıdır. Üzerinde daima Allahü Teala'nın lütfunu gören kimsenin mahvolmayacağı ümid edilir. İbadet ve amel sahibi için en faziletli şey Allahü Teala'nın huzurundaki murakabe halidir. Zehir ölümün habercisi olduğu gibi günahlar da küfrün habercisidir. İşlenen kusur ve kabahatlerden ötürü her zaman gönlü kırık olmak lazımdır. Mürüvvet, insaflı olmak ve hiç kimseden intikam almayı istememektir. Ebu Hamza Bağdadi Hazretleri, çok sevdiği talebelerinden birine nasihat ederek buyurdu ki, Allahü Teala sana hayır yollarından birini açarsa, sen o yolda gayretle devam et. Ama o nimeti sana ihsan edeni ve o nimete kavuşmana vesile olanları da unutma. O nimete kavuştuğun için büyüklenme. Senin yapacağın şey, buna kavuşturana şükretmendir. Eğer şükretmezsen, o nimet elinden alınır. İhsan edeni üzmüş olursun. Eğer şükredersen, sana daha hayırlı yollar, daha güzel nimetler ihsan edilir. Nitekim Allahü Teala İbrahim suresi 7. ayetinde mealen, eğer şükrederseniz, elbette size nimetimi arttırırım. Ve eğer nankörlük ederseniz, haberiniz olsun, gerçekten azabım çok şiddetlidir, buyuruyor. Bir kimsenin Allahü Teala'yı sevmesi, sonra da onu unutması, devamlı Allahü Teala'yı hatırlayıp, sonra da onu bulamaması ve Allahü Teala'yı anmadaki tadı alıp, sonra da ondan gafil olması düşünülemez. Muhammed bin İdris Hazretlerinin söylemiş olduğu bir şiir tercümesi şöyledir. Dünyanın ne olduğunu düşündüm ve gördüm. Takvaya sarılarak onun dünyanın hilelerinden korundum. Onun aldatıcı vaatlerine güvenmedim. Böylece ona köle olmaktan kurtulup efendi oldum. Reddedilmemek için Allahü Teala'ya itaate devam etmek, saadetin, tövbesinin kabul olunacağını umarak, tövbe etme ümidiyle isyanda ısrar ve günaha devam etmek, şekavetin alametidir. Üç şey düşmanlığa sebep olur. Mala tamahkarlık, insanların ikramlarına düşkünlük göstermek, İnsanların göstereceği itibara önem vermek. Korku Allahü Teala'nın adaletinden, ümit ise lütfundandır. İnsanlar isteklerine karşı çıkılmadıkça bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. İsteklerine karşı çıkılınca iyi görünen insanlar hemen kötü ahlaklı kesiliverirler. Gerçekten İyi insanlar, isteklerine karşı çıkılınca da değişmezler. Akıllı, korktuğu şey başına gelmeden önce, onun çaresine bakandır. Allah korkusu seni ona ulaştırır ve kendini beğenmekten uzaklaştırır.

0: uzaklaştırır. Dünyayı sevmek, Allah sevgisini kalpten götürür. Allahü Teala'dan başkasından korkmak, Allah korkusunu kalpten çıkarır. Allah'tan başkasından istemek, Allahü Teala'ya olan ümidi kalpten uzaklaştırır. Bir kimse, efendim, dilimle Allahü Teala'yı zikrediyorum ve kalbimle yapamıyorum. Ne yapayım diye sorunca, şükret. Hiç olmazsa bir organın, dilin itaatkâr oluyor. Senden bir uzva bu iş için yol açılmış. İnşallah bir gün kalp de ona uyar, buyurdu. Ahmet Cüzeyri Hazretlerinin bir menkıbesini nakletmeye çalışalım. Hakkında pek çok rivayet ve menkıbe anlatılan Ahmet Cüzeyri Hazretleri zamanında Cizre, Buhtan emirlerinin elinde bulunuyordu. Ahmet Cüzeyri Hazretleri, Mir Seyfeddin'in yaptırdığı Seyfiye Medresesi'nde Cizre emirinin çocuklarına ve akrabalarına ders verirdi. Önce büyüklüğü anlaşılamayan Ahmet Cüzeyri Hazretleri, tasavvuftaki aşkı yanlış yorumlanıp Diyarbakır'a gönderilerek hapsedildi. 7 sene orada kaldı. Hapisteyken emir ikinci şerefe bir mektup yazıp kamış içine yerleştirdi. Ağzını kapattığı bu kamış çubuğunu Dicle Nehri'ne bıraktı. Onun bir kerameti olarak kamış, Dicle'nin sularıyla emirin bahçesine ve eline ulaştı. Mektupta yazdığı şiirde suçsuz olduğunu dile getirmişti. Bilahare, kıymetli ve veli bir zat olduğu anlaşılıp tekrar Cizre'ye davet edildi. Bundan sonra hem halk hem de emir tarafından çok sevilip hürmet gördü. Emir ikinci şeref, Cizre'de bir medrese yaptırdı. Medresetül Hamra, Kırmızı Medrese adı verilen bu medresenin masraflarını karşılamak üzere de kendi malından arazi ve köy vakfetti. Yine bahçeleri ve meyvesiyle meşhur güzel bir mesire yeri olan Andaboru ve Sarı Tarla denilen Hırbezur köyünü vakfetti. Ahmet Cüzeyri Hazretleri bu medresenin müderrisleri arasında yer aldı. Ömrünü bu medresede ilim öğretmekle geçirdi. Ahmet Cüzeyri Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, nefsine ait bir şeyi güzel gören kimse, ayıplarını ve kusurlarını görmez. Her hususta nefsini itham edenlerden başkası kendi kusurlarını göremez. Berâ, şüpheli şeylerden sakınmak nedir diye sorulunca, Ebâ Salih Hamdun Kassar Hazretleri can çekişen bir dostunun karşısında bulunuyordu. O kimse vefat etti. Hamdun Kassar Hazretleri odada yanan lambayı söndürdü. Lambayı niçin söndürdün diye sorulunca, lambanın içindeki yağ şimdiye kadar vefat eden bu kişiye aitti. O vefat edince mirasçılarına kaldı. Başka yağ bulunuz, cevabını verdi. Her çeşit üzüntü fazilettir. Mü'min için derecede ziyadeliktir. Fakat üzüntünün sebebi günah olan şeyler olmamalı. Bunları yapamadım diye üzülmemeli. Her çeşit üzüntünün fazilet olması, üzüntünün insanın derecesini yükseltmese bile günahlarının silinmesine, affedilmesine sebep olmasıdır. Kim sözüyle ve işiyle sünneti nefsine hakim kılarsa, sünnete uyarsa, hikmetle konuşmuş ve yapmış olur. Kim nefsine ve arzusuna göre iş yaparsa ve konuşursa, bid'at işlemiş olur. İnsanların içine nereden geldiği bilinmeyen keder nasıl çöker diye sorulunca, ruh, insanın işlediği günahları ve kötülükleri unutmaz. Nefs ise bunları unutur. Ruh, nefsin mahvolduğunun farkına varır ve bu sebeple insanın içine bir keder çöker. İnsan bunun sebebini anlayamaz. Kul için güzel edepten daha iyi mertebe göremedim. Çünkü aklın hayatı edeptir. İnsan edep ile dünya ve ahirette yüksek derecelere kavuşur. Kim nefsini terbiye ederse, herkes ondan terbiye öğrenir. Edep ehline aykırı hareket eden, yasaklara dalar ve kendisine tabi olanlar yoldan saparlar. Allahü Teala'nın marifetle aziz kıldığı bir kimseye yaraşan, günah işleyerek kendini zelil etmemesidir. Dürüst, gerçek ve doğru korku, açık ve gizli günahlardan büyük bir dikkatle sakınmaktır. Tevazunun kaynağı şunlardır. İnsan cehaletini hatırında tutmak, işlediği günahı unutmamak ve Allahü Teala'ya devamlı muhtaç olduğunu hiç aklından çıkarmamak. Arzu ve isteklerinin peşinde koştuğun müddetçe zindanda gibisin. İşi Allahü Teala'ya havale edersen rahata ve selamete erersin. Ahmet Cüzeyri Hazretleri bir rübâisinde şöyle demektedir. Mumun başı ışık vermez eğer gönülden perhiz tutmazsa, aşk kadehinden zevk almaz, ruh kendisini kötülüklerden sakınmazsa. Ahmet Cüzeyri Hazretleri bu şiirinde mum ve fitil misali gibi maddi ve manevi her türlü kötülüklerden sakınmadıkça insanın saadete kavuşamayacağını dile getirmektedir. Ahmet Cüzeyri Hazretleri bir rehbere tabi olmayanın halini şöyle dile getirmiştir. Biz sıradan kimse değiliz, zamanın müftülerindeniz. Buna rağmen bir mürşid-i kâminin elimizden tutması lazım. Buna ihtiyacımız var. İki gözü kördür, yine de bir rehbere tabi olmuyor. Kör, rehbersiz olarak Kâbe'yi her ne kadar tavaf etse de, Hacerül Esved'i göremez, maksadına kavuşamaz. Cahil kimse her ne kadar iyilere özense bile, rehbersiz olduğu için, merkebin gül ile kangal dikenini fark etmediği gibi fark etmez. Üstadımız, rehberimiz bize sabrın meyvesinin tatlı olduğunu haber verdi. Biz meyveye kavuşmak için sabrın acılığına, kalbimizdeki dertlere katlandık. Mahbubumuzun vurduğu her neşter ve dikenin her birini derdimize şifa olarak kabul ettik. Altın ve gümüş, insanların çoğunun kalbini çeker. Bizim kalbimiz ise Allahü Teala'nın muhabbetine çekilir. Altın, gümüş bizim kalbimize ne yapabilir? Dünyanın deni, alçak dinarına, parasına kendini ucuza satma. Yusuf aleyhisselamı ucuza satanlar zarar ettiler. Eğer mürit, talebe sabırlı olursa, himmetten mahrum kalmaz. Zira rehberi onun hallerini bilmekte ve görmektedir. Bir eserin meydana gelmesi için onu yapacak birine ihtiyaç vardır. Demirci olmazsa körük neye yarar? Maksadın hasıl olması için bir imkanın bulunması lazımdır. Her şeyin bir erbabı var. Altını ehli çıkarır. Eğer kabiliyet olmazsa üstadın hikmeti ne yapabilir? Eğer cevher iyi değilse, işleyen ne yapabilir? Bir başka sohbetinde yine şöyle nasihat etmiştir. Ebu Osman Hirî Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'ya karşı edep, ondan devamlı korku üzere bulunmak ve onu murakabe üzere olmaktır. Resulullah'a karşı edep, sünnet-i seniyyeye yapışmakla, evliyaya karşı edep, ona hürmet etmek, hizmetlerinde bulunmakla, çoluk çocuğa karşı edep, onlara güzel ahlak ile muamele etmekle, arkadaşlara ve dostlara karşı edep, onlara güler yüzlü olmakla, cahillere karşı edep, onlara dua ve merhamet göstermekle olur. Tasavvuf yolunda yüksek dereceye kavuşmuş bir veli olan Ebu Said-i Harras Hazretleri, vera yani haram ve şüphelilerden sakınmak ve riyazette, yani nefsin isteklerini yapmamakta gayet ileriydi. Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için çok çalışırdı. Allahü Teala'ya yönelen ve ondan başka her şeyi unutan bir kula, "Sen neredensin? Muradın nedir?" diye sorulsa, şüphe yok ki "Allah" der ve bundan daha güzel vereceği hiçbir cevap yoktur, buyururdu. Ebu Said-i Harras Hazretleri, Allahü Teala'nın ismini çok anar, onun rızasına kavuşmak için çok zikretmek gerektiğini bildirirdi. Bu hususta, kulun bu yolda gıdası, Allahü Teala'nın zikri, yatağı da toprak olmadıkça şeref sahibi olamaz, buyururdu. Şaşarım o kimseye ki bütün alemde Allahü Teala'dan başka ihsanda bulunan bir zatı görmediği halde nasıl olur da kalbini tamamen ona yöneltmez? Çünkü hakiki manada ihsan her şeyin sahibi olan Allahü Teala'nın yaptığı şeydir. Zira ihsan iyiliğe muhtaç olana iyilik yapmaktan ibarettir. Bir kimse başkasına bir iyilik yapınca ona teşekkür etmeli ve o kimseye iyilik yapmak istidadını ve gücünü veren, yani iyiliğin hakiki sahibi olan Allahü Teala'ya da şükretmelidir. Allahü Teala'ya hakikaten yakın olmak, kalbi her şeyden arındırıp Hak Teâlâ ile huzur bulmasını temin etmektir. Kalbinde ilahi marifetin yer tuttuğu bir kimseye iki cihanda ancak Allahü Teâlâ'yı görmek, ondan duymak ve onunla meşgul olmak yaraşır. Tasavvuf kendi benliğinden arınıp ilahi nurlarla dolmak, zikirden hasıl olan zevkin tadına varmaktır. Ahmet Cüzeyri Hazretleri, sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, Ebu Said-i Harras Hazretleri, iblisi rüyada gördü. Ona vurmak için eline bir sopa aldı. Fakat gâibten bir ses, "O sopadan korkmaz, kalpte bulunan marifet nurundan korkar," dedi. Ebu Said-i Harras Hazretleri, iblise seslenip, "Beri gel," dedi. İblis, "Gelip de ne yapayım? Zira siz halkı kandırmak için kullandığım şeyi içinizden çıkarıp atmış bulunuyorsunuz," diye cevap verdi. Ebu Said Hazretleri, "Bu şey nedir?" diye sorunca, İblis, "Dünyadır," dedi. Ve devam ederek, "Ey Ebu Said, ben sopadan korkmam. Ben ancak Arif'in kalbinin semasından doğan marifet güneşinin ışıklarından korkarım," dedi ve yanından ayrıldı. Ebu Said-i Harras Hazretleri, bir sohbeti sırasında firaset sahibiyle ilgili olarak buyurdu ki, "Firasetin nuru ile bakan, Cenab-ı Hakk'ın nuru ile bakmıştır. Firaset sahibinin ilminin aslı ve menbaı, sehiv, yanılma ve gaflet bahis konusu olmaksızın, Hak'tır. Daha doğrusu firaset, kulun diliyle söylenen Cenab-ı Hakk'ın hükmüdür. Sadık kul, daha amel etmeden, halis kul, amel edince amelin tadını alır. Şu dört şeyi, dört yerde sarf edersen, cenneti kazanırsın. Uykuyu kabirde, rahatı Sırat köprüsünde. İftiharı ve övünmeyi mizanda, nefsin arzularını cennette. Ey insanlar! Şu üç şeyi seviyorsanız, biliniz ki onlar sizlerin değildir. Nefsinizi ve canınızı seviyorsanız, onlar Allahü Teala'nındır. Malınızı seviyorsanız, onlar da varislerinizindir. Alimlere ve evliyaya karşı çok hürmet gösteren Ebu Türab-ı Nahşebi Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala kimi felakete düşürmek isterse ona alimlerin ve evliyanın aleyhinde bulunma hasretini verir. Alim olan karşısındakinin anlayışına göre konuşur. Ebu Türab-ı Nahşebi Hazretleri, haramlardan ve şüphelilerden şiddetle kaçınırdı. Bu hususta buyurdu ki, kul bütün gücüyle günahlardan uzaklaştığı zaman, Allahü Teala'nın yardımı, ihsanı her tarafını kaplar. Kalbin günahlar ile kararmasının alameti üçtür. Birincisi günah işlemekten korkmamak. İkincisi ibadetlerde gevşeklik. Üçüncüsü de vaaz ve nasihatlerin ona tesir etmemesidir. Ebu Türab-ı Nahşebi Hazretleri tevekkülle ilgili olarak buyurdu ki, tevekkül kendini kulluk denizine atıp kalbini Allahü Teala'ya bağlamaktır. Verirse şükretmeli, vermezse sabretmelidir. Senin bize ihtiyacın yok mu diye soranlara, Allahü Teala'ya muhtaç iken size ve sizin gibilere nasıl ihtiyacım olur? Fakirin bulduğu şey gıdası, mahrem yerini örten şey ise elbisesidir. Kanaat Hak Teala'dan gıda ve güç almaktır. Hakiki zenginlik, dengin olan bir kimseye muhtaç olmaman, hakiki fakirlikse dengine muhtaç olmandır. Hac yolculuğu sırasında beraberinde bulunan Ebu Abbas Rakki şöyle anlattı. Mekke-i Mükerreme yolunda Ebu Türab Nahşebi Hazretleri ile beraber gidiyorduk. Talebelerinden birisi ondan su istedi. Ebu Türab Hazretleri ayağını yere vurunca bir pınar kaynadı. Birisi ben bardakla içmek istiyorum dedi. Ebu Türab Hazretleri elini toprağa vurdu. Ona beyaz camdan bir bardak verdi. Bu bardak gördüğüm bardakların en güzeliydi. Hepimiz aynı bardakla su içtik. Mekke-i Mükerreme'ye kadar o bardak yanımızdaydı. Bir gün Ebu Türab Hazretleri bana Allahü Teala'nın kullarına ikramda bulunduğu bu işler ve kerametler hakkında talebelerin ne diyor diye sordu. Ben de hepsinin bunlara inandığını ve kabul ettiklerini söyledim. Bunun üzerine Ebu Türab Hazretleri, ben sana ahval bakımından sordum. Sen ise onların o mevzuda hiçbir sözünü söylemedin. Senin talebelerin, bu hallerin Allahü Teala'nın onlara mekri ilahisi olduğunu söylüyorlar. Halbuki durum onların dediği gibi değildir. Şayet bu hallere meyil duyulur, onlar arzu edilirse mekri ilahi olur. Fakat böyle bir istek olmadan böyle haller zuhur ederse bu Rabbanilerin mertebesidir buyurdu. Ebu Türab Hazretlerinin bu sözündeki önemli olan husus şudur. Kerametler ve keşifler yalnız ona rağbet duyan, o hallerin kendisinde zuhur etmesini arzu eden kimseler içindir. O kimsenin bütün maksadı ve arzusu bu kerametler olur. Bir kısım kimseler kerametlere itibarda o kadar ileri gittiler ki bu sebeple manevi ihsanlardan mahrum kaldılar. Bazıları ise bunlara meyletmediler. Doğru olan Ebu Türab Hazretlerinin kerametlere meyletmenin, onları arzu etmenin noksanlık olduğunu anlatmak istediği sözdür. Hiçbir arifin inkar etmediği husus, arif olanın keramete arzu ve meyil duymamasıdır. Onun maksadı ve arzusu keramet değildir. Keramet, ariflerin yolunda meydana gelir. Arzusu, hedefi ve matlubu bu olan kimse aldanmıştır ve helâke gider. Böyle kimse arzu ettiği kerametlere de ulaşamaz. Kerametlere sadece isteği ve maksadı keramet olmayan kimseler kavuşur. Ebu Übeyd Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz mesul olacaksınız. Zekatını ödemeyen her büyük mal sahibi zengin kişi Elbette kıyamet günü kendisiyle sahip olduğu mal 60 olarak getirilecektir. O hazine levhalar haline getirilip ateşte kızdırılacak ve sahibinin alın, sırt ve yanları bununla yakılacaktır. Bu azap gün boyunca ve Allah'ın kulları arasında hükmüne kadar sürecektir. Levhalar soğudukça tekrar kızdırılır. Daha sonra da bu kimse cennet veya cehenneme giden yolu görecektir. Ebu Ubeyd Hazretleri buyurdu ki, zekat vaktinden evvel verilebilir. Verilince sahibini mesuliyetten kurtarır. Halbuki namaz ancak vakit girdikten sonra eda edilebilir. Namaz Allahü Teala'ya ait bir hak olarak kullar ile Allah arasında olan bir farzdır. Zekat ise Allahü Teala'nın fakirlerin bir hakkı olarak zenginlerin mallarında farz kıldığı bir vecibedir. Kişinin nafakasından sorumlu olduğu kimseler aile ve çocuklarıdır. İhtiyaç içinde olurlarsa anne ve baba da bunlara dahildir. Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri Bağdat'ta yaptığı nasihatlarla insanların dünya ve ahirette saadete kavuşmaları için çalıştı. Sonra Mısır'a gitti. Mısır'a varınca kendisinden nasihat etmesini istediklerinde kim yaptığı işlerde Allahü Teala'nın rızasını gözetmezse hallerinde Allahü Teala'yı göremez. Kim Allahü Teala'nın kendisini daima bildiğini ve gördüğünü düşünmezse Allahü Teala da ona rahmet nazarıyla bakmaz buyurdu. Ebu'l-Hüseyin Hazretleri zayıf ve halsiz bir ihtiyara kırbaç vurulduğunu, o haline rağmen ihtiyarın sabrettiğini gördü. Bu kadar halsiz ve güçsüz olmanıza rağmen nasıl bu kadar ezaya sabredebiliyorsunuz diye sordu. İhtiyar, evladım, belaya sabretmek ve tahammül etmek beden ile değil, himmet iledir dedi. Hazreti Nuri, peki sabır nedir deyince İhtiyar, sabır, bela geldiği zamanki halin ile bela gittiği zamanki halin eşit olmasıdır, dedi. Ebu'l-Hüseyin Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala bütün kalplere nazar kıldı. Kendisini görmeye Muhammed aleyhisselamın kalbinden daha şevk ve ihtiyaç duyan bir kalp bulmadı. O sebeple Allahü Teala'yı görme ve onunla konuşma halini çabuklaştırmak için kendisine miracı nasip eyledi. İnsan, mahlukları, eşyayı görmekle değil, bunları görünce, bunları yaratan zatın büyüklüğünü düşünmekle huzur bulur. Dünya, Allahü Teala'nın dinine hizmet, ahiret ise Allahü Teala'ya kurbet, yakınlık yeridir. Alimin ölümü büyük bir musibettir. Şeytan ve onun yardımcıları Allahü Teala'nın ve Müslümanların düşmanlarıdır. Şeytan ve yardımcıları Müslümanlar için birçok fitneler hazırlarlar. Maksatlarına erişebilmek için alimlerin yok olmasını beklerler. Çünkü alim onların batıl işlerine ve yardımcılarına mani olmaktadır. Bir kısım insanlar şöhrete yapıştılar. Kendilerinden bahsedilmeyi arzu ettiler. Halbuki onlardan önce de işledikleri bid'atlerle şöhrete kavuşanlar oldu. Fakat hayır yolunda, doğru yolda tabi olmak, şer, kötü işlerde başkan olmaktan daha hayırlıdır. Abdullah bin Mesud Hazretleri buyurdu ki, Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine tabi olunuz. Bid'atleri yapmayınız. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. İbni Ömer Hazretleri, insanlar güzel görse bile her bid'at dalalettir buyurdu. Ebu Musa Hazretleri, Allahü Teala'nın ilim verdiği kimse, onu insanlara öğretsin. Fakat bilmediği şeyi söylemekten sakınsın. Yoksa kendisini ilgilendirmeyen bir şeye karışmış olur, dinden çıkar buyurdu. Hamdun-u Kassar Hazretlerinin kendisine sordular ki, eski büyüklerin sözleri bizim sözlerimizden daha tesirliydi. Bunun hikmeti nedir? Cevabında buyurdu ki, onlar Allahü Teala'nın rızası, İslamiyetin izzeti, yükselmesi ve nefslerinden kurtulmaları için konuşurlardı. Biz ise nefsimiz için dünyalık ele geçirmek ve insanlar tarafından kabul görmek için konuşuyoruz. Böyle olunca elbette sözlerimiz kimseye tesir etmez. Kendisinden nasihat isteyen bir kimseye dünya için hiçbir şeye kızma buyurdu. Buyurdu ki, kim kendi nefsini Firavun'un nefsinden daha hayırlı zannederse kibirli olduğunu göstermiş olur. Geçmiş büyüklerin ahlak ve yaşayışlarını inceleyen kendi kusurlarını anlar ve büyüklerden geri kalma sebeplerini öğrenir. Eshab-ı kiramın, selef-i salihinin, velilerin hayat hikayelerini okumak iyi huylu olmaya sebep olur. Kendinde bulunduğu zaman gizli kalmasını istediğin bir şeyi başka birinde görürsen ifşa etme. Bir sarhoşla karşılaşırsan ona buğz etme, kötü söyleme. Çünkü o duruma sen de düşebilirsin. Cömertlik kadar güzel, cimrilik kadar çirkin bir huy bilmiyorum. Söz öyle olmalı ki tekrar etmeye lüzum kalmamalı. Tesirini hemen göstermelidir. Dostlar arasındaki ülfetin, yakınlığın kalkması dünya sevgisindendir. İçinden çıkamadığınız mevzularda alimlere gidip sorunuz. Onlardan istifade edebilmeniz için kendinizi hiç kabul edip cahil olduğunuzu söyleyerek samimiyet, tertemiz bir kalp ve edep ile gitmeniz lazımdır. Alim, ilmi onunla amel etmek, ilme uymak için öğrenir. Sözü dinlenilen ve yaşayışı büyüklerin yaşayışına uygun olan kimsedir. Alimler huşu sahibidirler. Süsleri vera ve takva, sözleri Allahü Teala'yı zikir ve onun emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, susmaları Allahü Teala'nın nimetlerini tefekkürdür. İnsanlara çok nasihat ederler. İnsanların ayıplarını yüzlerine vurmazlar. Allahü Teala'dan başka her şeyden yüz çevirirler. Hepsi ahirete yarayan işlerle meşgul olurlar. Kulun Rabbini unutup onun rızasını aramayı bırakıp nefsinin esiri olmasıdır. Dünya için süslenen, kendisine bir fayda ve zarar vermeye gücü yetmeyen kimselere, insanlara karşı gösteriş yapmasıdır. Böyle kimseden daha aşağı kimse yoktur. Dünyayı gözünde küçültmezsen, dünya ehli gözünde küçülmez. İnsan gücü yettiği kadar kendi kusurlarını görmeye çalışırsa, kendini beğenme belasından kurtulur. Büyüklerden bir zata tevekkül nedir diye sorulunca, 10.000 dinar paran olsa, 1 dinar da borcun olsa, bu borcun üzerinde kalmasından ölmeden önce emin olmamandır. Aynı şekilde 10.000 dinar borcun olsa, bunu ödeyecek hiçbir şey de bırakmasan Allahü Teala'nın o borcunu ödeyecek bir vesile vermesinden ümit kesmemendir buyurmuştur. Eğer kulun başına bir bela gelecekse bunun alameti kalbin Allahü Teala'yı anmamaya başlamasıdır. Artık kalp bundan sonra gaflete dalar. İlim sahipleri Allahü Teala'dan daha çok korkar. Zühd insanın kalbini dünya sıkıntılarından uzak tutar. Allahü Teala'nın yüceliğini ve büyüklüğünü tanımak tövbe etmeyi temin eder. Her şeyin bir cevheri, özü vardır. İnsanın da cevheri akıldır. Aklın cevheri sabırdır. Kim Allahü Teala'nın verdiği nimetlere şükretmezse o nimetin elinden alınmasını istemiş olur. Gayretini başkasının ayıplarını aramakta değil, kendi nefsini ıslah etmek için harca. Allahü Teala'nın senin için murad ettiğine, dilediğine razı ol. Abdullah bin Mesud Hazretleri şöyle buyurur: Allahü Teala'nın senin hakkında yaptığı taksimine razı ol. Böylece insanların en zengini olursun. Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden uzaklaş, onları yapma. Böylece günahlardan en çok sakınan bir kimse olursun. Allahü Teala'nın emirlerini yerine getir. İnsanların en abidi olursun. Halini Allahü Teala'ya arz et. Sadece ondan yardım iste. Halini insanlara şikayet etme. Kul için en doğru yol ilimle amel etmek, Allahü Teala'nın korkusuyla haramlardan sakınmaktır. Günahla nefsini yad etme, günahta ısrar etme. Fakirlik zamanında Allahü Teala'ya sığın. Her halinde Allahü Teala'ya muhtaç ol ve onun her emrinde ona tevekkül et. Sana zulmedeni affet. Amelinle mağrur olmaktan sakındığın gibi ilimle gururlanmaktan sakın. Yakınının, fakirin ve komşunun hakkını gözet. Konuşmadan hoşlanmayanın yanında konuşma. Mazlum kardeşine yardım et. Zamanını iyi değerlendir. Günahlar gaflet getirir. Gaflet ise kalbin katılaşmasına sebep olur. Kalbin katılaşması insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır ve Allahü Teala'dan uzaklık ise cehenneme götürür. Dilin farzı ve vazifesi sükûnet ve öfke zamanlarında doğruluktan ayrılmamak. Gizli ve açık, hiç kimseye eziyet etmemektir. Gözün farzı ve vazifesi haramlardan korunmaktır. Kulağın farzı ve vazifesi helal olmayan şeyleri dinlememektir. Lisanından sonra insanoğlu için en tehlikeli ağza kulağıdır. Çünkü kulak kalbin en büyük elçisidir. Fitne bataklığına en fazla dalan kulaktır. Burnun farzı ve vazifesi burun, kulak ve göze tabidir. Dinlemesi ve bakılması caiz olmayan bir şeyin koklanması da caiz değildir. Ellerin ve ayakların farzı ve vazifesi Allahü Teala tarafından haram kılınan şeylere uzanmaması ve başkalarının hakkından sakınmasıdır. Allahü Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Lord Hadley İslamiyet hakkında şöyle der. İslam'ın sade fakat nur içinde parlayan büyüklüğünü gördükten sonra insan karanlık bir dehlizden çıkıp gün ışığına kavuşan bir adam gibi oluyor.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?

Celaleddin Lodger Brunson, İngiliz. Meşhur bir aileden gelen ve baronet unvanını taşıyan Sir Brunton, Oxford Üniversitesi'nden mezun olup yayınlarıyla şöhret yapmıştır. Bana niçin Müslüman olduğumu bildirmek fırsatını verdiğiniz için size minnet borçluyum. Ben Hristiyan bir anne ve babanın tesiri altında büyüdüm. Genç yaşımda ilahiyat ile de meşgul oldum. Misyonerlerle tanıştım ve onların yabancı memleketlerdeki faaliyetleriyle yakından ilgilendim. Kalbimden onlara yardım arzusu gelmişti. Resmen bir görev almadan onlarla birlikte seyahate çıktım. Doğrusunu söylemek gerekirse din dersleri aldığım halde Hristiyanlığın insanların günahkar olarak dünyaya geldiği ve bu dünyada muhakkak çile çekmesi icap ettiği nazariyesi bana garip geliyordu. Bu nazariyeye isyan ediyordum. Bu sebeple yavaş yavaş Hristiyanlıktan nefret etmeye başlamıştım. Zira ben kendisinde her şeyi yaratabilmek kudreti bulunan Allah-u Teala'nın yalnız günahkar mahluklar yaratmasını onun kudret ve merhametine yakıştıramıyor. Bunun için Allah-u Teala'yı böyle sıfatlandıran bir dinin hakiki olamayacağını düşünüyordum. Acaba başka dinler bu hususta ne telkin ediyor diye diğer dinleri de tetkik etmeye karar verdim. Kalbimde adil, merhametli, müşfik bir ilaha büyük bir ihtiyaç duyuyor, böyle bir Allah'ı arıyordum. Acaba İsa Aleyhisselam'ın getirdiği hakiki Nasrani dini bu muydu? Yoksa onun telkin ettiği temiz din zamanla bozulmuş muydu? Bunları düşündükçe kalbimdeki şüpheler çoğalıyor. O zaman bugün yürürlükte olan Kitab-ı Mukaddes'i tekrar elime alıyor, karıştırmaya başlıyor ve her defasında içinde birçok eksikler ve anlaşılmaz hususlar bulunduğunu görüyordum. Sonunda bende şu kanaat hasıl oldu ki, bu kitap İsa Aleyhisselam'ın yaydığı hakiki dinin kitabı değildir. İnsanlar İncil'e birçok yanlış kaideler koymuşlar ve Allah-u Teala'nın doğru kitabını bozmuşlardır. Ben bu kanaate vardıktan sonra artık misyonerlerle beraber gittiğimiz memleketlerde rastladığımız insanlara elimizdeki İncil'i okuyacak yerde başka telkinlerde bulunuyordum. Onlara Tanrı, Tanrı'nın oğlu ve Ruhul Kudüs gibi üçlü Tanrı'dan bahsetmek yerine insanlarda beden öldüğü zaman ölmez bir ruh bulunduğundan, insanları bir büyük Halık'ın yarattığından, bu büyük Halık'ın insanları günahları sebebiyle hem bu dünyada hem de ahirette cezalandıracağından, ancak çok merhametli olan bu büyük Halık'ın eğer insanlar yaptıklarına pişman olursa onları günahlarını affedeceğinden bahsediyordum. Gün geçtikçe artık tamamen tek Allah'a inanmaya başlamıştım. Hakikate tam varmak için daha derinlere inmek istiyordum. İşte bu zaman İslam dinini tetkik etmeye başladım. Bu din beni o kadar cezbetti ki bütün günümü ona vakfettim. Bulunduğum yer Hindistan'da şehirlerden uzak, kimsenin ismini bile duymadığı İkra adında bir köydü. Bu köyde yaşayanlar pek fakir, pek sefil tabakadan insanlardı. Onlara sırf Allah-u Teala'nın rızası için tek ve merhametli bir Halık'ın var olduğunu anlatmaya, dünyada takip etmeleri gereken doğru yolu öğretmeye çalışıyordum. Onların birbiriyle kardeş olduklarını, temizliğe çok önem vermek lazım olduğunu da öğretmeye uğraşıyordum. Ne kadar şaşılacak şeydir ki, bütün bu öğretmeye çalıştığım hususlar Hristiyanlıkta değil, ancak Müslümanlıkta vardı ve ben bir Hristiyan misyoner gibi değil, tam bir Müslüman din adamı gibi telkinlerde bulunuyordum. Bu ıssız, tenha yerde ve bu cahil halk arasında nasıl uğraştığımı, ne kadar fedakarlık yaptığımı, ne gibi zorluklarla karşılaştığımı size uzun uzadıya ifade edecek değilim. Bütün düşüncem bu zavallı insanları ruhen ve bedenen temizliğe kavuşturmak, onlara büyük bir Halık'ın varlığını öğretmekten ibaretti. Yalnız kaldığım zaman Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını inceliyordum. Onun hakiki hayatı hakkında İngilizce pek az kitap yazılmış ve onu eleştirmek, lekelemek ve bu büyük peygamberi yalancılıkla itham etmek için Hristiyanlar tarafından ne yapılmak lazımsa yapılmış, birçok şey uydurulmuştu. Fakat ben şimdi bu düşmanca yazılı kitapların tesirleri altında kalmadan İslamiyet'i tam bir insafla inceliyordum. Bu tetkiklerim sürdükçe İslamiyet'in tek Allah'ı ve hakikati en doğru olarak ortaya çıkaran hak din olduğunu kabul etmek lazım geldiğini iyice anladım.
Muhammed aleyhissalatu vesselam gibi bir büyük peygamberin insanlığa yaptığı hizmetleri öğrendikçe onun peygamberliğini inkar etmenin imkanı yoktu. O muhakkak Allahu Teala'nın resulüydü. O ancak Allahu Teala'nın lütfuyla vahşet ve cehalet içinde yaşayan, birçok putlara tapan, hurafelere inanan, yarı çıplak bir halde birçok kadınlarla hayvanca bir hayat süren Arapları kısa bir zaman içinde Allahu Teala'ya iman eden, medeni, temiz, dürüst, kadına hak tanıyan, iyi ve yumuşak huylu insanlar haline getirdi. Bir insan Allahu Teala'nın lütfu yardımı olmadan böyle bir şeyi hiçbir zaman başaramaz. İçinde birkaç yüz kişi bulunan bu köyde benim ne kadar zahmet çekerek uğraştığımı ve hala bu zavallı insanları doğru yola sokamadığımı düşündükçe Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin eseri gözümde gittikçe daha büyüyordu. Hayır, ancak Allahu Teala'nın Resulü böyle bir işi başarabilirdi. Onun peygamberliğine can ve gönülden inanmak lazımdı. İslam dininde bulunan daha pek çok güzel hususlardan ayrıca bahsetmeye lüzum görmüyorum. Çünkü Allahu Teala'yı ve Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul ettikten sonra artık bir insan Müslüman olmuş demektir. O günlerde Müslüman bir Hintli beni ziyarete gelmişti. Mian Amiruddin ismindeki bu kibar zat ile İslam dini üzerinde uzun uzadıya sohbetler yaptık. Bu konuşmalar bana son cesareti verdi ve Müslüman olmayı kabul ettim. Ben Müslümanlığın hakiki Allah dini olduğuna, sadeliğine, af ve şefkatine, samimiyetine, Müslümanları birbirine kar dünyayı birbirine bağlayacağına inanıyorum. Artık hayatımın sonuna ulaştım. Bundan sonra ölünceye kadar kendimi İslamiyet'e hizmet etmeye adadım.

borçlarını ödemek için ve ırzını, namusunu korumak için ve ölünce geride kalanlara miras bırakmak için mal kazanmayan kimse hayırsızdır.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte, ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz radyo başındaki herkese. Sağlıklı, huzurlu olalım, mutlu olalım. Keyfimiz yerinde olsun. Hava sıcak, evet, ama ona rağmen elimizden geldiğince mevsim gereği deyip kabul edip şartlara uygun davranmaya çalışacağız. Ona göre giyineceğiz. Bol su içmeye çalışacağız. Çok sıcak saatlerde hareketlerimizi biraz kısıtlayacağız. Bir parçacık yavaşlatacağız o saatlerde kendi düşünce hızımızda bir değişiklik olmasına gerek yok, ama sıcak zaten düşünce hızımızı yavaşlatıyor. Sıcaklarda böyle insan biraz daha kendini baygın, böyle biraz daha şu sıcak geçsin de ondan sonra ne yapacaksam yapayım modunda hissediyor. O yüzden biraz o saatleri sakin geçirmekte fayda var. Ama bu arada su içmeyi asla ihmal etmeyeceğiz. Tam da o saatler nemin arttığı, daha fazla terlediğimiz, dolayısıyla daha fazla bunalmış hissettiğimiz saatler. Elimizden geldiğince suyumuzu kararında içmeye devam edelim. Böyle birden bir bardak su değil de yudum yudum, yavaş yavaş güne yayacak şekilde içmemiz gereken miktarı tamamlayalım.

Evet, yavaş yavaş Temmuz ayını bitiriyoruz. 29 Temmuz'a geldik bile. 29, 30, 31 çeken bir ay bu. Hemen arkasından gelen Ağustos da 31 çekiyor. Normalde 30-31 gibi gidiyor ya. Bu iki ay arka arkaya 31 çekiyorlar sevgili dinleyiciler. Ondan sonra da zavallı Şubat'tan ala ala günleri imparatorlar kendi isimlerini verdikleri aylar bir öncekinden daha kısa olmasın diye hep Şubat'tan almışlar. Şubat bazen 28, yani çoğunlukla 28, bazen 29. Arada öyle bir kendine geliyor ama hiçbir zaman 30'u göremiyor. İşte aslında 31 çeken günler, belki biraz aylar biraz kısalsa, Şubat ayı da böyle kendi içine kapanık, böyle boynu bükük bir ay olarak kalmazdı.

Efendim biz özellikle içinde bulunduğumuz Temmuz ayının bizim coğrafyamız için çok bereketli bir ay olduğunu söyleyelim. Evet, sıcaklar diyoruz, 42, 43, 44 dereceler güneyde, rekorlar hep bu aylarda geliyor. Evet, sıcak, dışarı çıkmak zor, özellikle kıyı kesimlerde artan nemle birlikte gece uyumak zor, gündüz iş yapmak zor. Ama bir taraftan da çarşıya, pazara çıkıyorsunuz. Gerçi tüketiciye ne kadar yansıyor bilmiyorum. Gerçekten çok pahalı yaşıyoruz. Yani buna birisinin bir tarafa maaşlarımızı, diğer tarafa da bu maaşla almak zorunda olduklarımızı koyduğunda aradaki dengesizliği mutlaka görmesi lazım. Gerçekten çok pahalı yaşıyoruz. Yani bugün en basit yemeği evde yapmak bile çok pahalı. Dışarıda yemek pek çok insan için, hani eskiden böyle bir hani arada bir çıkalım diyenler artık çıkamıyorlar. Fast food dediğiniz şey artık hani, yani gerçekten mi ya, yani gerçekten bu hamburgere bu kadar para verecek miyim yani şimdi noktasına getiriyor insanı. Bir pizza alıyorsunuz, hamur, ekmek hamuru üzerinde, hani tamam basitleştirmeyelim, ekmek hamuru değil belki kendine özel bir hamur ama sonuçta bir hamurun üzerinde işte biraz domates sosu, üzerinde birkaç malzeme. Hani hemen insan otomatik olarak evde yapsam ne kadara mal ederim diye düşünüyor. Halbuki aldığınız o pizzanın maliyeti, evinize kadar gelmiş diyelim, o pizzanın maliyeti asla sadece kendisi değil. Yani tek tek kalem kalem yazalım, bir pizza yapmak için malzemeler, üstelik de bu malzemelerin markalar tarafından çoklu alındığı düşünülürse onlara maliyeti çok daha düşük. Bir araya geldiğinde belki de verdiğiniz paranın üçte biri bile etmeyecek bir meblağ çıkıyor ortaya. Peki ne var geride? Geride kira var. Geride işletme maliyetleri var. İşte bunun içine ne koyalım? Bunun içine çalışanları koyalım, onların maaşını, sigortasını, onların yemesini, içmesini, evinize kadar getiren kuryeyi, onun masraflarını, hepsini işin içine kattığınızda, bunun üzerine bir de kar ve reklam payı eklediğinizde, pazarlama faaliyetleri baktığınızda ortaya çıkan rakam, evde televizyon karşısında pizza yemek keyfini aslında biraz da keyifsiz hale getiriyor. O zaman ne yapacağız? O zaman galiba hepimiz pandemide olduğu gibi kolları sıvayacağız ve biraz daha fazla mutfağa gireceğiz. İster istemez insan bir şey eline alıyor ve diyor ki bu gerçekten bu para eder mi? Yani en basit patates kızartması, işte hamburger yiyorsunuz, yanına bir patates kızartması eklediğinizde ya da sipariş verdiğinizde insanlar artık şöyle diyorlar. Ya tamam hadi hamburgerin tadına bakalım da patates kızartması da patates kızartması yani. Onu da evde kendimiz yapalım. İnanın böyle hani dondurulmuş patatesler satılıyor ya, alıp onu evde porsiyonladığınızda neredeyse dışarıdan aldığınızın 1/5 fiyatına çok rahat bir şekilde evde yapabiliyorsunuz ya da buna bile ihtiyacınız yok. Patatesi dilimleyip kendiniz kızartabiliyorsunuz. Her şeyi kendimiz yapabiliriz. Başına dönelim işin. Hani çok çok spesifik yemekler hariç her şeyi hakikaten kendimiz evde yapabiliriz. Peki neden bu kadar çok dışarıdan söylüyoruz? Bakın, İşin hayatımızı kolaylaştıran tarafını dışarıda bırakıyorum. Tabii ki o an acil misafir geldi, evde yemek yok, dışarıdan söyleyebilirsiniz, dışarı gidebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Ama artık evimizde misafir ağırlamıyoruz. Herkes hemen hemen dışarıda ağırlıyor misafirini. Ha şöyle düşünüyorsunuz, dışarıda bir yemek yemek, size sofra kurulması, hizmet edilmesi, çayınızın kahvenizin ayağınıza kadar gelmesi, evinize öncesinde

yemeğe harcanacak zaman, yorgunluğun üzerine bu zamanın eklenmesi onlara zor geliyor ve dışarıdan sipariş veriyorlar. Bu bir süre sonra yemek pişmeyen evlere dönüyor. Yemek pişmeyen evlerde büyüyen çocuklar kendisi için yemek yapmayan çocuklara dönüyor. Kızını erkeğini karıştırarak söylüyorum bir arada. Hani biz öyle diyoruz ya, sosyal rol. Yemeği kadın yapar, kız çocuk da annesinden öğrenir. Evde yemek yapılmayınca bir kız çocuğa evlendiğinde, hadi bakalım mutfağa gir bu akşam için bize bir şey hazırla dediğinde eline telefonunu alıp sipariş veriyor. Çünkü alışkanlıklar artık giderek buna dönüyor. Ve ne yiyorsunuz hakikaten, işte ekmek hamurunun üzerinde birkaç parça malzeme. Hani baktığınızda doyurucu özelliği ne? Çok az. Besin değerine baktığınızda tatmin etmiyor. Arada yenebilir mi? Keyif için elbette. Hani öyle bir söz var dünyada, pazarlamada. Pizza o kadar sevilen bir yemek ki, bir hani kimin önüne koyarsanız koyun pizzaya hayır demez. Pazarlamada bir şey yaptığınızda, pizzada değilim ki herkes beğensin diye bir cümle söylenir. Yani pizza olsaydım tamam, herkes bu fikri, bu projeyi beğenirdi, ama pizzada değilim netice itibariyle. Bu kadar sevilen bir yiyeceği her gün yiyemeyeceğiniz düşünülürse, her gün fast foodlar arasında zincir dönecek misiniz? Evde yemek yapmanın konforundan, keyfinden, sağlıklı tarafından daha fazla konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Evde yemek pişirmenin ekonomik tarafını daha fazla konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. İşte bu mevsim biterken, şimdi biz yavaş yavaş işte bezelyeden konuştuk, barbunya konuşuyoruz, beyaz fasulye çıktı, taze fasulye var, domates daha da bollaşacak, dolma biber aynı şekilde, kırmızı biberler öyle. Bunları bir sonraki mevsime pişmeye hazır kaldırmak bence çok kıymetli. Ben kendi yaptığımı söyleyeyim. Ben bir kilo dolma biberi birden bir defada hazırladığımda, pişirdiğimde, bu bizde günlerce sürer, yenmez. O yüzden ben bunu, bir kilo dolma biber aldıysam eğer, hepsini dolduruyorum. Üzerine domates kapaklarını da kapatıyorum. Yiyeceğim kadarını o gün pişiriyorum. Kalanını, diyelim ki üçte birini pişirdim. Üçte biri bir poşete, üçte biri bir poşete. Bunları dondurucuya kaldırıyorum. Sonra yapmam gereken şey sadece bir akşam eve gelip bunları hiç çözdürmeden tencereyi almak ve üzerine biraz işte salçalı, biraz belki naneli, hafif ekşili bir sos hazırlayıp pişmeye bırakmak. Yavaş yavaş pişiyor. Siz işte tekrar yemek hazırlamakla uğraşmıyorsunuz. Bu yüzden kışın bazen baktığımızda kışın dolma bizim evde yazın yendiğinden daha çok yeniyor. Çünkü dolapta hazır var ve hemen pişirelim şekline dönüyorsunuz. İşte dolabınızda bir et suyu varsa eğer, hemen bir çorba yapmak çok kolay, çok sağlıklı, besin değeri yüksek. Hatta çorbalarınızı kavanozlayıp ambalajlara kaldırıp dondurucuya ya da dolaba kaldırabilirsiniz. İlk yaptığınız anda, biraz fazla pişirdiğinizde bunu dondurarak ya da kavanoz içinde konserve ederek bir hafta, iki hafta, bir ay, üç ay sonrasına öteleyebilirsiniz. Yani aslında üç ay sonra bir gün evde yemek yapmaya vaktiniz olmadığında, malzemeniz olmadığında dolapta hazır yemeğiniz var demektir. Yeter ki elektrik kesilmesin.

Şimdi birazdan bağırsak sağlığı üzerine konuşacağız. Hocamız dönecek, dolaşacak. Bütün hastalıkların kaynağını bağırsağa bağlayacak. Bu son 10 yıldır, 15 yıldır bizim de bu programda çok konuştuğumuz bir başlık hakikaten. Bağırsağı sağlıklı olan insanın daha mutlu olduğu, bağırsağı sağlıklı olan insanın hastalıklara daha az yakalandığı, bağışıklığının daha güçlü olduğu, özellikle otoimmün dediğimiz hastalıklar, yani vücudun kendi bağışıklık hücrelerine saldırdığı hastalıklara daha az yakalandığı bilinen bir gerçek. O zaman aslında biraz daha evde beslenerek, ne yediğimizin farkına vararak, paketli gıdalardan çok işte pazardan aldığımız yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, diğer bütün sebzeler ne varsa pazarda satılan, işte domatesinden kırmızı biberine, pırasasından lahanasına, hepsini bir bütün olarak düşünüyorum. Bunlar

bir araya geldiğinde bağırsak sağlığınız için en doğru beslenme biçimini de oluşturuyor. Takım yaprağımızda bugün bize domates çorbası, taze fasulye, pilav, meyve demiş. Ne güzel bir liste yapmış. Aklına sağlık takvim yaprağımızın, yapacak olanların da ellerine sağlık olsun.

Efendim biz bu bölümün yavaş yavaş sonuna geldik. Bu bölüm aynı zamanda böyle biraz sohbet ettiğimiz bölüm. İkinci bölümde biraz daha sağlık konuşacağız ve uzmanımız hakikaten Türkiye'de belki de bu konuda konuşabilecek en yetkin isimlerden bir tanesi. Hocamız Vakıf Kureba Hastanesi'nden gelecek ve bize neden bağırsak sağlığımızı önemsememiz gerektiğini anlatacak. Kısa bir ara diyelim, sonrasında tekrar buluşmak üzere izninizi isteyelim.

0: Sevgili dinleyiciler, stüdyomuzda bir konuk ağırlıyoruz. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Metin Başaranoğlu bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Sağlık olunca her konu önemli ama bazıları hakikaten yolların kesiştiği yer gibi. Bugün de ikinci beyin, bağırsaklarımızı konuşacağız. Bu konuda kitabınız var. Adeta koruyucu hekimlik üzerine yazılmış bir kitap gibi, aslında öyle düşünmek lazım. İkiye ayıralım programı, uzun uzun konuşalım istiyorum. İlk bölümde nedir ince bağırsakların görevi? Onlar görevini tam yapmadığında biz bunun hangi belirtilerini hissederiz? Ne değişir hayatımızda? İkinci bölümde de bu belirtileri ortadan kaldırmak, hastalıkların tedavisi için kendi hayatımıza eklememiz gerekenler nelerdir? Bunlar üzerine konuşalım. İzninizle. Bununla ilgili bir de kitabınız olduğunu söyleyelim. Alfa Sağlık'tan çıkmış. İkinci Beyin, Bağırsaklar. Çok da enteresan ve okuması kolay bir kitap yapmışlar. Öyle söyleyelim. Hani ben kitap okuyamıyorum, hele de sağlıkla ilgili olunca ağır geliyor diyenler bu kitabı sevecekler diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Peki, ikinci beyin, bağırsaklar. Biz bu kavramı yeni yeni duymaya başladık.
1: Evet, yeni yeni duyuyoruz.
0: Nedir bağırsaklarımızın ikinci beyin olmasını sağlayan özellikleri?
1: Efendim, ikinci beyin, bağırsaklar kavramında önce birinci beynimiz ne, onu tarif edeyim müsaadenizle. Bildiğiniz gibi kafatasımızda bir beynimiz var. Buna birinci beyin diyoruz. Merkez sinir sistemimizin büyük kısmını oluşturuyor. Son zamanlarda özellikle Amerika'da yapılan çalışmalar ortaya bir ikinci beynin daha olduğunu ortaya koydu. Ve buradan da gastroenteroloji diye bir bilim dalı doğdu. Şimdi yapılan çalışmalar gösterdi ki bizim beynimizdeki sinirler kadar büyük bir alanı esasen bizim yemek burnumuzdan başlayıp anüs dediğimiz en aşağıda büyük abdestimizin, affedersiniz, çıktığı yere kadar olan bir sindirim sistemimiz var. Bu tüp şeklinde bir organ, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsaklardan oluşuyor. Sindirim sistemimiz dediğimiz bölge. Burası bütünüyle bir sinir ağıyla çevrilenmiş, kuşatılmış şekilde. Bu sinir ağı o kadar fazla ki bizim merkez sinir sistem dediğimiz beyinden sonra en fazla nöron dediğimiz sinir hücreleri burada yerleşmiş durumda.
0: Bu enteresan bir durum.
1: Kesinlikle. Ve bunun daha bir gerisine gittiğimizde görüyoruz ki embriyojenik yaşamda, yani çocuk anne karnında mahsul aşamasındayken hücreler bölünürken bir hücre grubu var ki ikiye bölünüyor. Bunun bir kısmı kafatasına gidiyor ve orada birinci beynimizi yapıyor. Aynı hücre grubunun diğer parçası ise sindirim sistemimize gidip yerleşiyor ve ikinci beynimizi, yani bağırsaklardaki sinir sistemini yapıyor.
0: Bu çok önemli bir şey. Bunu pek çok kişi ilk kez duyuyor. Anne karnındayken bebek hücre bölünmeleri yaşayıp dokuları, organları oluştururken bir hücre grubu ikiye bölünüyor ve bunun bir kısmı beynimize, yani kafatasının içine, diğer bir kısmı ise bağırsaklarımıza gidiyor.
1: Kesinlikle.
0: Çok öyle enteresan. Oluyor.
1: Bu yüzden de ikinci beyin denmesine esasen çok çok hak ediyor. Neden? Çünkü çok kompleks bir yapıdan bahsediyoruz biz burada, ikinci beynimiz, bağırsaklar deyince.
0: Şimdiye kadar en göz ardı edilen, önemsenmeyen belki de, değil mi?
1: Kesinlikle. Belki de çoğu kronik hastalığın şu ana kadar tam olarak adı konamamış olan, nedeni anlaşılamamış olan bir multiple sklerozun, bir sedef hastalığının ya da Crohn, ülseratif kolit gibi hastalıkların anlamamızı sağlayabilecek olan bir yapıdan biz burada bahsediyoruz. Çok kompleks. O kadar kompleks ki hücreler birbiriyle iletişim halindeler. Bunlar tıpkı beyindeki, bağırsaktaki iletişim ağından bahsediyorum şimdi, sinirlerdeki. Bu bağırsaklardaki sinir hücreleri arasındaki iletişim beyindeki hücreler arasındaki iletişime benziyor. Benzer kimyasal maddeleri kullanıyorlar. En basitinden serotonin dediğimiz bir mutluluk hormonu vardır, biliyorsunuz, yapısı taşı vardır. O serotonin esasen %95'inin yapım yeri bağırsaklar. Yani bizim mutluluğumuz sanki bağırsaklardan, hani derler ya, erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer.
0: Evet.
1: O tarzda bir şey.
0: Bizim de mutluluğumuz bağırsaklarımızdan mı geçiyor?
1: Öyle görünüyor. Mutluluk hormonu dediğimiz, çünkü serotoninin %95'i bağırsaklarda üretiliyor.
0: Sonra mı tekrar beyni?
1: Şöyle oluyor efendim, o bağırsaklarda üretilen serotonin maddesi oradaki bağırsaklardaki sinir hücrelerini tetikliyor. Bağırsaklardaki sinir hücreleriyle beyin arasında esasen vagus dediğimiz çok uzun ve kalın otobana benzeyen bir sinir hücre topluluğu var. Bu vagus siniri birinci beyinle ikinci beyin arasındaki iletişimi sağlıyor ve bu serotonin bağırsaktaki sinir hücrelerini etkiliyor. Etkilenen sinir hücreleri de iletiyi beyne gönderip beyinde mutluluk yayıyor size.
0: Enteresan bir mekanizma.
1: Tek başına ama serotonin değil. Mesela dopamin dediğimiz başka bir sinir hücreler arası iletişimi sağlayan yapı taşı daha var. Protein de var, amino asit daha var. Mesela o da bağırsaklarda %50'si yapılıyor. Bunun dışında epinefrin, noepinefrin dediğimiz hani beyinde merkez sinirinde bulunan ve iletişimi sağlayan, iletişimi sağlayan yapı taşları esasen çoğu bağırsakta da var. Bu yüzden de ikinci beyin denmeyi yine hak eden bir organ.
0: Peki biz ikinci beyinde yani bağırsaklarımızda bir problem olduğunu sadece dışkılama periyodumuzla mı ya da onunla mı anlarız, yoksa vücudumuzda başka problemlerle kendini ifade eder mi bağırsaklardaki? Yani biz eğer günlük rutin tuvalete çıkıyorsak bağırsaklarımızın varlığını bile çoğunlukla unutuyoruz gibi yaşıyoruz günlük hayatta.
1: Kesinlikle varlığını unuttuğumuz bir şey esasen normal çalışıyor demektir. Mesela hiç soluk alıp verdiğinizi hisseder misiniz? Eğer anksiyete yoksa, gerginlik yoksa, başka bir sıkıntı yoksa veya akciğerde zatürre veya benzeri, soluk alıp verdiğinizi anlamazsınız. Dakikada
0: kalp atışını
1: kaç
0: da duymayız değil mi?
1: Bravo.
0: Aslında,
1: İkinci
0: bir
1: içerim örnek olacaktı. Çok güzel söylediniz. Kalp atışlarını da hissetmezsiniz. Ne zaman problem olur? Çarpıntı diye kalp atışlarınızı hissedersiniz. İşte bağırsaklar da öyle. Ama bağırsaklardaki durum kendisini şöyle izah eder, basitçe söyleyeyim. Karın bölgenizde uncomfortable, yani huzursuz bir durumdan huzurun gitmesi, konforun gitmesi ve konforsuzluk durumu, huzursuzluk durumu kendisini bağırsaklarda bir sıkıntı olduğunu ifade etme yöntemi bu. Yani şöyle size ifade edeyim. Örneğin karnınızda gaz olur, şişkinlik olur. Ya da bağırsak alışkanlığınız ishal ya da kabızlık şeklinde olabilir. Ya da ne olur? Mesela sizin pantolonunuz size dar gelmeye başlar. Gibi karnım şişti dersin. İşte bunların hepsi hazımsızlık bile. Bağırsaklarda karnımızın içindeki o sindirim organları da, burada bağırsak tek demeyelim yalnız müsaadenizle, hem mide de bunun içerisine giriyor. İnce ve kalın bağırsaklar da giriyor. Oradaki bir sıkıntının olduğunu ifade ediyor. Zaten şöyle bir şey var, kitabımda da ifade ettim. Eğer bağırsaklarınızda bir sıkıntı varsa bu beyninizden çıkabiliyor baş ağrısı şeklinde. Veya diyelim siz depresyona girdiniz, anksiyetiniz var, gerginliğiniz var, huzursuzluğunuz var. Bağırsaklar size bunu bir yolla beyniniz kanalıyla anlatıyor olabilir. Yani bağırsaklarla beyin arasında, birinci ve ikinci beyin arasında şiddetli bir iletişim var, etkileşim var. Bazen bağırsaklar kendi rahatsızlıklarını beyinden de gösterebilir. Beyin de bazen huzursuzluğunu bağırsaktan gösterebilir. Basit bir örnek vereyim. Multiple skleroz hastalığı MS, etiopatogenezin yani nasıl olduğunu tam anlamadığımız bir durumdur. MS hastalığının geçmişlerine bakıldığında 10 yıl öncesinden başlayan kabızlık olduğu söylenir. Hatta bazı MS hastalarına Amerika'da yapılan çalışma özellikle mesela parazit yükleniyor. O parazit kancalı kurt oluyor. Toplumda görülebilen bir şey. Özellikle Karadeniz bölgesinde toprakla uğraşanlarda çok görülebilecek bir durum. O parazit vücuda girdiği zaman MS'in bazı bu hastalık bulgularının gerilediği tespit edilmiş. Yani hastalıkların başlangıç noktası bağırsaklardır. Tedavi yeri de bağırsaklar olabilir diye şu anda düşüncemiz var tıpta.
0: MS'le ilgili.
1: MS'te de bu durum söz konusu. Belki bir SEDEF'te de yarın öbür gün söz konusu olacak. Tabii bunlar %100 şu an pratikte uyguladığımız, klinikte uygulayacağımız şeyler değil. Birkaç vaka örneğinde, 8-10 vaka örneğinde destekleyen bulgular şu an
0: için. Ama bir yerden başlandı bu konuyla ilgili. Kafayı yormaya bilim adamları.
1: Çok güzel yerden başlandı.
0: Şimdi bağırsaklar dediğimiz aslında çok büyük bir organ. Bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da her yeri aynı derecede beyin görevi görür mü, yani ince bağırsak, kalın bağırsak, ya da bunun içinde özellikle değinmemiz gereken bir yer var mı diye sormak istiyorum.
1: Çok güzel ifade buyurdunuz. Özellikle ince bağırsaklarda daha ziyade yerleşmiş durumda, ama kalın bağırsaklarda da var tabii bu sinir hücreleri. Yalnız unutulmaması gereken bir nokta da var, müsaadenizle söyleyeyim. Bu bağırsaklar, hani sinir hücreleri var ya, bu sinir hücreleri kendi kendilerine çalışmıyorlar. Bunları etkileyecek maddeler lazım. İşte o noktada bağırsakların içerisinde ince bağırsaklarda, daha ziyade de kalın bağırsaklarda 1,5-2 kilogram ağırlığında benim üçüncü beyin diye tarif ettiğim bir mikrobiyata var. Mikrop dünyası var.
0: İnce bağırsağın içinde.
1: Ve kalın bağırsakta daha ziyade.
0: Ve toplam ağırlığı
1: 1,5-2 kilogramı
0: bulan.
1: Evet.
0: Bir
1: mikrop dünyası
0: mikrop
1: var.
0: Mikrop dünyası. Mikrop deyince böyle hep negatif gibi algılanıyor ama aslında bunlar sistemin tamamının çalışmasını sağlayan.
1: Kesinlikle. Esasen bu mikropları bir evren olarak düşünmeniz gerekiyor. Sizin nasıl dış dünyanızda bir mikrobiyata, mikroplar evreni varsa, krallığı varsa, bu mikroplar içinizde de var. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Ağızdan başlayıp aşağıdan en son sindirim sistemimizin anüs dediğimiz yerine kadar sizin esasen hala dış dünyanız, iç dünyanız değil. Neden? tüp gibi bir organdan bahsediyoruz. Ve bu tüp gibi organ ağızdan başlıyor, lokmayı yuttunuz, aşağıdan son çıkma yerine kadar. Esasen sizin hala dış evreniz ve bu dış evrende ağızdan başlayıp anüse kadar ama giderek yoğunluğu aşağı indikçe artan, mesela midede bulunan bakteri sayısından daha çoğu ince bağırsakta var. İnce bağırsakta olandan daha çoğu kalın bağırsakta var. İşte bu dış evrende içiniz esasen 1,5-2 kilograma kadar varan bir mikroplar dünyasından bahsediyoruz. Bir krallıktan bahsediyoruz. Ve bu krallığın büyük çoğunluğunu bakteriler oluşturuyor. Daha az oranda da virüsler ve mantarlar bulunuyor.
0: Biz bunları hani tanım olarak baktığımızda vücudun çalışması için gerekli olan iyi huylu mikroplar, bakteriler ya da iyi özellik gösterenler diyoruz. Peki neler var ve vazifesi nedir bu 1,5-2 kilogram ağırlığındaki dünyanın?
1: Harika bir soru. Şimdi çoğunluğunu bakterileri oluşturan bu dünyada tabii ki iyiler de var, kötü bakteriler var. Dediğiniz gibi halkımıza sorsanız bakteri neyse önce mikrop aklına gelir. Zatürre yapıyor, bu enfeksiyon yapıyor, beni ishal yapıyor. Aynen, hasta yapıyor der. Oysa biz belki var olmadan önce bile bu evren vardı, mikroplar vardı. Siz uzaya çıkın, bu mikropları da beraberinizde götüreceksiniz. Bu bakteriler esasen iki grup. Bir dost bakteriler, bir de düşman bakteriler. Bunlar birbirleriyle bir denge halinde, yin yang gibi Çin felsefesindeki çalışırlarsa bir sorun yok. Sağlıklı halinizin idamesini sağlıyorlar. Ama sağlıksız bakterilerde artış olursa, mesela bir antibiyotik aldınız diyelim, sağlıksız bakterileriniz arttı. Veyahut da kötü bir şey yediniz, bağırsaklarınızı bozdunuz, sağlıksız bakterileriniz arttı. İşte o zaman hastalıkların geldiğini inanıyoruz. Neden biliyor musunuz? Normali size müsaadenizle ifade edeyim. Sağlıklı bakterileriniz dışarıdan yediğiniz özellikle meyve ve sebzelerde bulunan, tam tahıllı buğdayda bulunan lifleri alır ve bu sağlıklı bakteriler beslenir, çoğalır.
0: Bunlar onu besler.
1: Kesinlikle
0: yani sadece
1: besler.
0: Çalışmasını biz hep şöyle düşünüyoruz. Bu lifli gıdalar girer ve sindirim sisteminde bir harekete yol açar. Bu hareketlilik bizim için işimize yarar. Halbuki bunların içinde iyi bakterileri besleyen bir besin var, gıda
1: kesinlikle
0: var.
1: Kesinlikle. Vücudunuz, o bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakterilerin tabii ki beslenmesi gerekiyor. Beslenen bakteriler çoğalırlar da. Sağlıklı bakteriler de dominant hale gelirse, yani baskın hale gelirse karnınızda, tabii ki o zaman onların ürettikleri, bizim yaptığımız araştırmalarda artık bir ilaç fabrikasının ürettiği kimyasalları benzeyen maddeler ürettiğini gördük biz bu sağlıklı bakterilerin. Örneğin biraz önce dedik serotonin, dopamin gibi şeyler, biliyorsunuz.
0: Bunlar dışarıdan alınan değil mi, yani aslında bir hastalık durumunda takviye edilen
1: kesinlikle
0: şeyler.
1: Kesinlikle. Mesela bir antidepresan aldığınızda ne yapıyor? Serotonini bloke ediyor, ortamda kalmanızı sağlayıp sizin depresyonunuzu azaltmaya yönelik ilaçlar. İşte esasen bizim bağırsaklarımızdaki o sağlıklı bakteriler bu serotoninin veyahut da diğer sağlıklı olan tüm kimyasalların üretim depoları, fabrikaları. Bunlar bir fabrika gibi.
0: Aslında.
1: Evet, fabrika gibi düşünün mikrobiyatayı. Özellikle sağlıklı bağırsak florasını. Bu fabrikayı siz ham madde olarak bol sebze ve meyve verirseniz kesinlikle o fruktoza takılmayın. O da çok sağlıklı bir şey.
0: Soracağız
1: o bunu. Meyve ve sebzelerin içerisinde bol miktarda lif var. Lif sağlıklı bakterilerin beslenmesinde birinci kaynak. O lifi aldıktan sonra bunlar besleniyor, çoğalıyorlar ve sağlıklı ve güzel ürünler üretiyorlar. Bu ürettikleri ürünler hem bağırsaklarınızın sağlığını sağlıyor, hem de sinir sistemini uyarıp tüm vücudun iyilik halinin idamesini sağlıyor. Yani sağlıklı bakteri mutlaka şart vücut için. Sağlıklı bakteri sağlamak için de bol miktarda meyve ve sebze tüketmeniz, tam tahıllı buğday tüketmeniz, yani onları beslemeniz gerekiyor.
0: Ne kadar az işlenmiş gıda tüketirsek aslında bu söylediklerinizden çıkan sonuç, belki ikinci bölümde koruyucu hekimlik anlamında bunları da soracağım ama daha detaylı konuşacağız. Ne kadar az işlenmiş gıda tüketirsek, yemeğimize ne kadar çok evde kendimiz mümkün olunca basit şekillerde hazırlayabilirsek aslında o kadar sağlıklı iş yapıyor olacağız. Öyle görünüyor.
1: Evet. Buna örnek istersen şöyle vereyim müsaadenizle. 1970'lerden sonra dinner denen akşamları dışarıda yemek moda oldu. Türkiye bu moda daha sonra girdi. Dışarıda yediğiniz zaman boş kalori olsunuz, sağlıksız gıdalar alıyorsunuz ve sindirmeye muhtaç olmayan gıdalar alıyorsunuz. Mesela bir meşrubat içerisinde sindirme ihtiyaç duymayan boş kalori içeriyor, fruktoz şurubu içeriyor. Ya bağırsakları çalıştırmak zorundasınız. Çalıştırmanın yolu da sizin dışarıdan meyve ve sebze almanızdan geçiyor. Ne kadar sindirme beynine ihtiyaç duymayan içeriği gıda alırsanız vücudunuza, o kadar az çalışmayı sürüklersiniz bağırsakları ve tabiatı gereği, yaratılışı gereği bütün organlarımız çalışma üzerine kurulmuştur. Bacaklar yürürse size sağlık zindelik getirir, insülin direnciniz düşer. Bağırsaklar da içeriye lif vermezseniz, o sağlıklı bakterileri çoğaltıp ürünlerini artırmazsanız tembelliğe alışırlar ve tembelliğe alışan o bağırsaklar sonra hastalığa yol açar. Örneğin benim hastalarım, kolonoskopi yapıyorum, divertikül dediğimiz cepçikler çıkıyor. Hocam bu neden oluyor diyor. Bağırsakların da yaratılış gayesi çalışmak üzeredir. Hı hı. Yani dışarıdan siz meyve sebze yiyeceksiniz, onu sindirecek. Sindirmesi bağırsağın çalışması demektir. Kasları hareket edecek bağırsağın ve aşağıdan son mahsul olarak dışarıya çok az bir posa çıkacak. Siz bağırsağı tembelliğe sürüklerseniz, günümüzün paketli gıdalarıyla, marketlerde satılan işlenmiş gıdalarla, yani bağırsaklara sindirime ihtiyaç duymayan gıdalarla beslerseniz, o bağırsaklar tembelliğe alışır. Tembellikle beraberinde hastalıkları getirir.
0: Uzmanların söylediği, hemfikir olduğu bir şey var. Bağırsaklarınız tembel olmayacak.
1: Evet.
0: Bu konudaki alışkanlıklarınızın en ufak bir değişiklik göstermesi aslında incelenmesi gereken, doktora gidilmesi gereken durumlardan bir tanesidir diyor. Kanserle de bağlantısını kuruyorlar.
1: Evet.
0: Eğer bağırsak çalışmıyorsa yeterince, diyor ki kanser uzmanları, kabız olmayacaksın kardeşim.
1: Evet.
0: Kabız olmayacaksın. Bağırsakların çalışacak. Onun çalışması için gerekli olan gıda neyse, işte tam tahıllı bir dilim ekmek, mesela bir ara modaydı hiç ekmek yememek gibi. Sadece yeşillik yemenin, sadece meyve yemenin değil, bunları bir bütün halinde değerlendirmenin anlamlı olduğunu anlıyoruz. İkinci bölümde daha detaylı konuşacağız. Bu bölümde biraz daha mekanizmayı anlamak üzerine konuşmak istiyorum. Sonra bize düşen görevleri konuşalım istiyorum. Şimdi eğer bağırsaklarımız iyi çalışmazsa pek çok hastalığa zemin hazırlanıyor. Bir kere iyi bakteri orada büyümesi, çoğalması gereken iyi bakteri yeterince gelişmiyor. Ama bunun dışında tam tersi, istemediğimiz kötü bakteriler gelişiyor. Ve bunlar da bir takım hastalıklara yol açıyor. Aynı zamanda iyi bakterilerin çalışıp vücudun ihtiyacı olan beyne gönderilecek işte dopamin gibi, serotonin gibi destekler gitmediği için bir taraftan da bunlar kendi başına hastalığa yol açıyor. Bakıyorsunuz şehir insanında özellikle neredeyse depresyonla mücadele etmeyen yok gibi. Yani depresyonla mücadele etmediğini zanneden bile aslında kendi içinde mücadele ediyor ve biraz belki kendini motive edebildiği için ayakta kalıyor. Maalesef geldiğimiz durum bu ve görüyoruz, anlıyoruz ki aslında bağırsaklarımız iyi çalışsa bizim mücadele etmemiz gereken depresyon diye bir hastalık belki de olmayacak ya da daha az olacak.
1: Aynı fikirdeyim. Kitabımda özellikle bu ikinci beyinde bahsettiğim bir bölüm var. Zimmel'in Metropolitan Hayatı ve Zihinsel Değişimi diye. Zimmel şöyle açıklıyor Metropolitan'ı. 18. 19. yüzyılda diyor, biz diyor otomasyona geçtik ve insanlar diyor artık daha fazla nöronlarıyla düşünür hale geldi. Kırsal yaşama özgü olan duygusal düşünme, değer yargıları kayboldu diyor. Yani tipik metropol hayatına geçtik. Bu nedir? İş stresi, aşk stresi, eş stresi, para, maddi güçsüzlükler. Bunlardan bahsediyoruz. Artı metropolitan hayatı ne yaptı? En basit örneği, karşıdan karşıya geçmek isterken bile caddede bir sürü uyaranla karşılaşıyorsunuz ve bunlara nöronlarla cevap veriyorsunuz. Yani metropol hayatının getirdiği egzersiz yapamamak, İşlenmiş gıdaları aşırı tüketmek, sindirmeye ihtiyaç duymayan gıdalardan burada bahsediyoruz. Aşırı koruyucu içeren, raf ömrü uzatılmış gıdaları tüketmek, strese aşırı maruz kalmak. İşte bunların hepsi metropol hayatı, yani bizde zihinsel değişim yarattı diyor. Ben bu kitapta kendi kuramım olarak metropol hayatı, yani günümüz modern insanın beslenme tarzı olan endüstriyel besinler, aşırı işlenmiş besinler, koruyuculu besinler, beraberinde egzersizin azalması ve stresin olmasının, bu Zimmel'in bahsettiği metropol hayatının zihinsel değişimimizi yaptığını anlatmaya çalıştım. Neden? Çünkü biz artık biliyoruz, ikinci beyin var. İkinci beyinde ne vardı? Mikrobiyata vardı 1,5-2 kilogram ağırlığında. Metropol hayatını neyi sınırladı? Meyve ve sebze tüketmeyin. Zaten sizin paranız yok bu kadar değerli şeyleri almayı dedi. Kaldı ki organik de yok dedi. Bunların hepsi dedi GDO'lu ürünler. Siz tüketmeyin. Gelin ben burada endüstrinin ürettiği çikolatalar var dedi. Kurabiyeler var dedi. Meşrubatlar var dedi. Boş kalori bir sürü var dedi. Bunları tüketin dedi. Siz bunu alınca ne olacak? Sindirime ihtiyaç duymayan gıdalar, sağlıklı bakterileri beslemek istediğiniz lif de yok içerisinde. Ne oldu? Sağlıksız bakteriler arttı. Egzersiz de yapma. Neden? Zaten iş yerin uzak. bir sürü yol yürüyorsun, gidip geliyorsun. İşin çok zor. Zaten eve gelince ne egzersiz yapacaksın? Evet. Yat uyu dedi. Bir de zaten ekonomik güçlük içerisinde insanlar yaşıyor. Bir sürü kaygılı var. Çocuğun okul kaygısı, kolej masrafları ve diğerleri. Bunların hepsi de stres bindirdi. İşte hepsi bu metropol hayatı. Ne yaptı? Bağırsaklarımızdaki iyi bakterilerin azalmasına neden oldu. İyi bakteriler azalınca ne oldu? %95'lerde olan serotonin üretimi %40'a düştü. Bu ispatlanmış bilgi deneylerde, hayvan çalışmalarında. %95 olan o bizi depresyondan kurtaran, hani çikolata yiyince serotonin artar dersiniz ya, doğal kaynaklardan uzak kalmak %95'in %40'a çekilmesi sizi depresyona yöneltiyor. Sonra siz psikiyatriste gidiyorsunuz. Psikiyatrist bu %40 ortada dolan serotonini, tahribatını engellemek için size ilaç veriyor. O ilaç ortamda dolanan serotonin tekrardan hücre içerisine alıp yıkılmasını engelliyor. Böylece siz %40'ınızı 60-70'i çıkarıp birazcık depresyondan kurtuyorsunuz. Ama doğal ve sağlıklı beslenmek varken, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği şekilde ilaçlara ihtiyaç duymazsınız ki. Yani Zimmer'in metropol hayatı, zihinsel değişimiz esasen bize dayatılmış olan bu endüstrileşmiş beslenme alışkanlığının sonucudur. Stres ve egzersizde azalmayla birlikte, stresteki artış, egzersiz yapmaktaki azalma.
0: Evet, o zaman biz mutlu olmak istiyorsak sebze meyveyi arttırarak kendimiz doğal bir yolda, ne kadar zaman içinde aşağı yukarı etkisini görmeye başlıyoruz?
1: 2-3 günde bile bu değişiklik bağırsaklarda başlıyor deniyor. Özellikle Harvard'da bir ekip var bunu yapan. Ailesiyle birlikte kendi de deniyor, çocuklarında da, hasta çalışmalarında da göstermiş. 2-3 günde başlıyor, birkaç yılda fark ediyorsunuz.
0: Çiğ sebzeden bahsediyorsunuz değil mi? Yani o pişmiş sebzeden bahsediyor muyuz?
1: Orada da halkın kafasında karışıklık yaratıyor. Bakın, canınız nasıl istiyorsa bunları öyle yersiniz. Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği şey şu: ne kadar fazla, doğru duyuyor herkes, yani miktar yok, ne kadar fazla sebze ve meyve tüketirseniz o kadar kronik hastalıklardan, şeker hastalığından, tansiyondan, kanserden, sedeften, iltihap bağırsak hastalığından uzaklaşırsınız diyor. Ölümler o kadar azalır diyor. Ve miktar vermiyor. Hani bazı...
0: Bir tane elma, üç tane portakal demiyor yani.
1: Kesinlikle sınır yok. Ne kadar fazla tüketirseniz doz bağımlı o kadar güzel bir ilişki var diyor.
0: Peki, bunu soracağım ikinci bölümde. Kısa bir araya gidelim. Hemen buradayız sonra.

0: Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Metin Başaranoğlu ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi artık işin aklımızda mutlaka kalması gereken kısmına geldik. Birinci bölümde ikinci beyin diye tanımladığımız bağırsaklarımızı, iyi çalışması gerektiğini, çalışmazsa neler olabileceğini, aslında görevinin ne olduğunu ve beynimizdeki pek çok faaliyetin buradan nöronlarla taşındığını, o faaliyeti tetikleyen hormonların vesaire buradan mayalandığını söyledik. Aslında mayalanma bağırsak için belki de en doğru kelimelerden bir tanesi. Çünkü biz de birazdan mayalanmış gıdalardan bahsedeceğiz. Neden mayalanmış gıdanın, mayanın, oradaki mantarın, onu yapan mantarın bağırsakla böyle yakın bir ilişkisi var?
1: Şimdi özellikle hastalık durumlarında veya beslenme alışkanlığımızda endüstrileşmeye bağlı olarak değişmeler oldu. Tabii ki sebze ve meyve tüketimimiz azaldı. Mesela Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? 35-40 gramın altına lifli gıda altına düşmeyeceksin diyor.
0: Günlük lifli gıdada.
1: Evet, günlük 35 gram yiyeceksin. Lifli gıdayı o bağırsaklarına sokmak zorundasın. Bu senin tüm vücut sağlığın için anlamlı. Sadece bağırsak
0: değil.
1: Bu
0: limit. Değil. Buradan başlamadan altına düşmeyecek.
1: Bu alt limit. Üstüne çıkabilirsin diyor. 50 grama da çık, 100 grama da çık, sana kalmış. Ama 35 gramdan tarifimiz 10 orta boy havuç oluyor mesela. Ama tabii hepsini havuç olarak yemek zorunda değilsiniz. Brokoli de koyarsınız, lahana da koyarsınız, tam tahıllı buğday da koyabilirsiniz bunun içerisinde. Ama limit olarak 35 gramın altına düşmeyeceksiniz.
0: Şimdi işte, 35 gram ekmekten de bahsetmiyoruz. Evet. 35 gram liften
1: bahsediyoruz. Kesinlikle. Bu 10 tane orta boy havuca denk geliyor. Oradan 35 gram çıkıyor. Ama bunu tabii çeşitli şekillerde kombinasyonlar yapabilirsiniz. Yeşilliklerle de, tam tahıllı ekmekle de. Şimdi işte biz bunları alamayınca artık böyle iş güç kaygısı diyorum ya, evde yemek yapmak zor. Bekar insanlar çok çıktı artık. Ataerkil toplum olmaktan da yavaş yavaş uzaklaştık. Ekonomik kaygılar olmasa insanlar ekonomik özgürlüğünü bulduğu gibi ayrı eve çıkmak istiyor. Bu niye beraberini getirdi? Türk toplumunda geleneksel Türk aile yapısında evde yemekler pişirilirdi. Bir büyük tarafından anne olurdu burada genelde. Annenin yaptığı genelde tencere yemekleri hem de olurdu. Yenirdi ve bunda çok iyi lif kaynağıydı. İşte biz bu tek başına yaşama, endüstrileşme, zamanınızın olmaması, yemek pişirememiz gibi bu gibi sebeplerden ötürü artık biz lifi az gıdalardan yemeye başladık. Biz ne dedik o ulaşımı açıklarken? Lif gerekiyor sağlıklı bakteri için. Siz böyle beslenirseniz ne oldu? Sağlıklı bakteriniz azaldı. Bunu nasıl koyun diyor endüstri size yerine? Bir, diyor ki evde yapılmış yoğurtla koyabilirsin diyor. Mayalanmış şeylerle, turşuyla yine koyabilirsin diyor.
0: Evde yapılmış turşudan bahsediyorsunuz.
1: Evet, kesinlikle. Ben hepsinde evde yapılmıştan bahsediyorum. Yani yoğurt da evde yapılmış olacak. O market raflarında gördüğümüz hani ev tipi yoğurt. Öyle bir şey yok. Evde yapılmış yoğurt olacak. Yani bildiğiniz, güvendiğiniz bir yerden sütünüzü alacaksınız. Klasik annenizin yaptığı üsülde, babaannenizin, anneannenizin
0: küçük parmak girecek
1: yaptığı
0: içine
1: gibi. Evet, mayalayıp onu halledeceksiniz. Çok da kolay bir iş. Ben Amerika'da yaşarken evimde yaptığımı biliyorum. Eğer süt uygunsa tabii. Çünkü bazı da sütler o kadar Amerika'da işleniyordu ki ben kaynatınca dibinde kalın bir kahverengi katman oluşturuyordu ve o yoğurt yapmaya da artık müsait değildi. Yani kullandığınız sütün de işlenmemiş olması gerekiyor. Yani olay şuradan o mayalanma olayına geçiş. Siz yediklerinizle kendi sağlıklı bakterilerinizi idame ettiremediğiniz için, bakteri azaldığı için dışarıdan artık mayalanmış ürünlerle sağlıklı bakterileri sokmaya çalışıyorsunuz içeriye. O yüzden de size mayalanmış ürünler tavsiye ediliyor. Tabii ki ben de tavsiye ediyorum. Yani bugünkü çalışma ve yaşam koşullarında içeride azalmış olan sağlıklı bakterileri artırmanın bir yolu da dışarıdan mayalanmış ürünlerle almak. Evde yapılmış yoğurt buna bir örnektir. Evde yapılmış olan turşu sizin yapmanız gerekmiyor. Güvendiğiniz bir yerde, mesela Ankara'da Çubuklu'da sanıyorum çok sayıda turşu üreticisi var. Hepsini selamlıyoruz. Onu ev tipi yapılmış olan turşu da çok sağlıklı bir kaynaktır.
0: Ne var içinde mayalanmış gıdaların? İşte yoğurttan bahsediyoruz, ayrandan bahsediyoruz, peynirden bahsediyoruz, turşudan bahsediyoruz. Ki evde kendiniz de zaman zaman dinleyicilerimize söylüyoruz. Eğer sirke evde yapılmış düzgün bir sirke ise hangi sebzeyi içine atarsanız atın biraz tuz, biraz şeker, biraz sarımsak, biraz sebze mutlaka güzel bir turşu ortaya çıkacaktır. Eğer sirkeniz güzelse, ki bu arada sirkeyi de söyleyelim, dışarıdan sirke benzeri paketlenmiş ürünler alıyoruz. Elinizi değdirdiğiniz, hani böyle bir tadına bakayım dediğinizde asitimsi değişik bir şey var içinde, normal sirke tadı bile alamıyorsunuz. Bunlar nasıl etkiliyor bizim floramızı, daha doğrusu bağırsak florasını? Ne yapıyorlar girdiği andan itibaren?
1: Gerçekten eğer evde yapılmış bir yoğurttan ya da turşudan bahsediyorsak, bunların içerisinde hem sağlıklı bakteriler oluyor hem de o sağlıklı bakterileri besleyecek şeker oluyor. Siz örnek olarak yoğurdu verelim. Bu sağlıklı evde yapılmış olan yoğurdu aldığınız zaman bağırsak tüm ağızdan başlayıp anüse kadar, yani giriş kısmından sindirimin başlayıp en son çıkış noktasına kadar tüm bu bölgeleri bu sağlıklı bakterilerle kolonize ediyorsunuz. Yani o bakterileri orayı yayıyorsunuz. Hı hı. Bir de bir kaşık yoğurttaki o bakteri sayısı o kadar fazla ki sağlıklı. Yani piyasada satılan herhangi bir probiyotikten kesinlikle çok daha fazla, çok daha ucuz, çok sayıda bakteri var.
0: Sözünü kesiyorum hep ama şimdi probiyotik, prebiyotik dediğimizde özellikle çocuklar için hazırlanmış ürünler var. Yani sadece yoğurt, gıdadan bahsetmiyorum. Takviye ürünleri de var. Onlardan da mı uzak durmalıyız? Yani çocuklara da ya da yetişkinlere de hep mayalanmış, evde hazırlanmış ürünler mi yedirmeliyiz? Yeterli olur mu daha doğrusu?
1: Burada kanıta dayalı tıptan konuşmak gerekiyor. Sonuçta ben Amerika'da bir üniversitede uzun yıllarda çalışmış, research yapmış, bu işlere girmiş biriyim. Şimdi satılan ürünün içerisinde ne var ona bakmak lazım etiketine. Türkiye ve Amerika diye ikiye ayıralım. Türkiye piyasasında satılan probiyotikli, prebiyotikli gıdalarla Amerikan piyasasında satılanlar arasında uçurum fark var. Bizim kendi mevzuatımız bazı şeylere izin veriyor, bazı şeylere izin vermiyor. Sağlık mevzuatımızın izin verdiği ölçüde bugünkü satılan probiyotiklerin içerdiği bakteri sayısı çok çok az. Ve çok da sağlığa fayda vermiyor. Neden? Çünkü o kadar az sayıda bakteri içeriye atıyorsunuz ki zaten onun gidip orada kolonize olması, çoğalması ve orada süreklilik hali mümkün değil. Yani siz, ben oraya tohumları attım, o tohumların üzerine de lifleri atacağım, şimdi o bakteriler çoğalacak diyoruz. Mümkün değil. Çünkü içeriye attığınız bakteri sayısı çok az. Şu an piyasadakilerin neredeyse hemen hemen hepsi, ben inceledim çünkü Amerika'dakileri de inceledim. Kesinlikle bizim piyasada satılanlar şu anki haliyle sağlığa bir kat plasebodan öte sağlayacak değil. Yani ha, boş plasebo, bir yani kapsül almış. Hadi içerisinde probiyotik şu kadar bakteri var denen ürün almış. Herhangi bir hekim arkadaşımın web sitesinde sattığı probiyotikle endüstrinin herhangi bir yoğurda içeceği kattığı probiyotik arasında bir fark yok. O kadar düşük miktarda sağlıklı bakteri içeriyor ki mümkün değil ki bir
0: ne
1: fayda sağlasın.
0: Ne olmalı rakam? Mesela günlük almamız gereken bakteri sayısı.
1: Bakteri sayısı 100 milyarın altında olmaması lazım. Türkiye piyasasındakiler 10 milyarın altında bakteri içeriyorlar.
0: Onda biri hemen hemen.
1: Bir o. İkinci sıkıntısı da şu, bizim endüstride satılan şu anki probiyotiklerin içerisinde çoğu prebiyotik içermiyor. Şöyle düşünün, bakteriyi koymuşsunuz, rafa yerleştirmişsiniz, sonra yanına besleyici bir madde koymuyorsunuz. O bakteri nasıl çoğalacak?
0: Ne demek besleyici madde? Yani içinde, o ürünün içinde olması gereken bir şeyden bahsediyoruz.
1: Sonuçta bizim bahsettiğimiz canlı bakteriler. Bu canlı bakterilerin beslenmesi gerekiyor. Biraz önce yoğurt için ben ne örneği verdim hatırlarsanız? Yoğurdun içerisinde canlı bakteri vardı dedim. Probiyotik yani. Bir de bunu besleyen prebiyotik var. Yani besinler var, şekerler var. Siz sadece probiyotik olarak bunu satarsınız, bakteri olarak. Bakteri besleyecek bir şey yanına koymazsınız, o bakteri yaşayamaz ki ortamda. Belli bir raf ömrü vardır. Ondan sonra gider, ölür. Sağlıklı kalamaz. Yani sıkıntılarımız şu, o piyasada satılan ürünlerde bir, raf ömrünün ne kadar olduğu belli değil. İki, rafta beklediği yerin ısısı ampul altında mı değil mi, o belli değil. Çünkü canlı organizmalardan bahsediyoruz. Üç, içeriye aldığınız bakteri sayısı o kadar az ki size faydalı olacak değil. Dört, yanında bir besleyici maddesi yok. Veriyorsunuz, içeride şöyle birazcık gazınızı belki azaltıyor, sonra etkisi gidiyor. Emin olsun ki dinleyicilerimiz, o içeriye alınan probiyotik adı altında satılan mamuller daha ziyade psikolojik rahatlama sağlıyor. Ben bir şey alıyorum vücuduma, bu bana fayda getirecek. Bu yüzden de iyi olmam lazım diye düşünüyorsunuz ve iyi oluyorsunuz.
0: Öyle bir mekanizma çalıştırıyor. Peki evde yapılmış yoğurttan, turşudan, sirkeden bahsedelim. İdeal ölçü nedir? Ne kadar tüketmeliyiz? Yani biz şimdi bakterileri tek tek sayamayacağımıza göre, öyle bir ölçümleme yapamayacağımıza göre kendimize nasıl bir limit belirlemeliyiz?
1: Kanıta dayalı tıpta bunun limitleri belli değil. Ama benim size tavsiyem, günde 2 ya da 3 kase 100-150 gram kadar bir yoğurt tüketimi faydalı olur. Turşu olaraktan da dikkat etmemiz gereken, tabii tansiyonunuz var mı? Eğer tansiyonunuz varsa tuz orada sizde tansiyon sorunu yaratacaktır. Ondan biraz daha geri kalmayı ben kendi hastalarıma tavsiye ediyorum. Çünkü herkesin tansiyon limiti farklı. Ufacık bir tuz artırımı yüksek tansiyona, tansiyon krizine neden olabilir. O yüzden yoğurt 2-3 kase tüketmelerini, eğer başka bir rahatsızlıkları yoksa tüketmelerini tavsiye ediyorum ev yoğurduna.
0: En ideal olanı galiba, kontrol edilebilir ve hani herkes açısından eşit seviyede yaklaşabileceğimiz, mesafede yaklaşabileceğimiz yoğurt galiba.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evde yapılmış yoğurt.
1: Evde yapılmış yoğurt.
0: Sütün kaynağı bu noktada önemli mi?
1: Sütün kaynağı gördüğüm kadarıyla şu anki regülasyonlar, yani Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu yeterli görünüyor. Her yerde sütler güzel güzel buzdolaplarında saklanıyor.
0: Mandıra sütünden bahsediyorsunuz. Evet, yani pastörize edilmiş, işlem görmüş sütten bahsetmiyorsunuz.
1: İşlem görmüş bir şeyin içerisinde bakteri üretmeniz çok zor. Burada bakın şöyle bir örnek vereyim. Mesela yurt dışında satılan bazı ürünlerin üzerinde, hatta bir ötesine zar şöyle der. Mandıra'daki inekler hormonsuz olarak beslendiler. Hmm. Yani hayvanın yediği gıdanın bile GDO'suz, hormonsuz besinlerle olması lazım. Ondan çıkan sütten bu ürünlerin en az işlenerek yapılması lazım.
0: Şimdi böyle baktığınızda bizim standartlarımız için, hani ben kendi evimi düşüneyim, evin karşı sokağında köşede ki yoğurtçuyu düşüneyim, oradan aldığım sütün kaynağını ne kadar tahlil edebilirim? O sütün kaynağı olan ineğin GDO'suz beslendiğinden nasıl emin olabilirim? Bunu benim adıma kurumların denetliyor ve o satış noktasına bir belge veriyor olması lazım.
1: Evet, doğru.
0: Ama böyle bir belge yok. Şimdi böyle olduğu zaman da biz otomatik olarak bu sürecin şöyle düşünüyoruz. Ya zaten süt de GDO'lu beslenmiş inekten geliyorsa ben niye evde yoğurt mayalayayım ki, alırım köşedeki marketten, olur biter. Yani kırıyoruz hemen zinciri.
1: Yok, o kadar değil. Şimdi sonuçta her ne kadar GDO'lu da yemlerle de beslenmiş olsa o hayvanlar, sonuçta kendi vücutları içerisinde bu sütü üretiyorlar. Süt sonuçta vücudun kendi organlarıyla olan bir şey. Yani doğal yollarla oluşuyor. İçerisinde bazı kimyasalı olabilir, kabulüm. Ama yine de orada üretilen yoğurt kıymetlidir. Eğer taşıma koşulları, saklama koşulları, hijyen koşulları eğer doğru olarak uygulanmışsa, sütü aldığınız yerde, bence o sütte güvendiğiniz bir yerse, güven nasıl oluşuyor? Bir, devletin kendi regülasyonlarıyla, düzenlemeleriyle oluyor. İki, siz alıyorsunuz, kötü çıkıyor, bir daha almıyorsunuz o kurumdan. Hı-hı. Onun gibi ortaya konuyor. Evde yaptığınız yoğurt kesinlikle her zaman endüstrinin ürettiği yoğurttan çok daha iyidir.
0: Ulan, mayalamaya devam ediyoruz.
1: Kesinlikle devam ediyoruz.
0: Az tuzlu turşu yapmaya devam ediyoruz. Evet. Sirke yapmaya devam ediyoruz. Evet. Çok basit. Aslında bunlar böyle gözümüzde büyüyen şeyler ama. Peki biraz önce dediniz ki, ikinci bölümde konuşacağız dedik. Sebzeyi, meyveyi. Şimdi biz diyetisyenlerle de çok program yapıyoruz. Hep şöyle diyorlar. İşte 3 tane erik bir porsiyondur. 5 tane yani 10 tane kiraz bir porsiyondur. Bir orta boy elma. Elma büyükse yarısı. Ara öğünlerden bahsediyorum. Ama siz de diyorsunuz ki, bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar diyor ki en az 5 porsiyon, ama üstüne çıkabilirsiniz, sebze, meyve tüketin. Bu sebzenin, meyvenin de mümkünse çiğ olmasını tercih etmeniz. Yani bir ürün ne kadar az işlem görüyorsa vücudumuz için o kadar kıymetli. Çünkü o zaten onu işleyecek. Peki bu meyveyi, sebzeyi biraz açmaya ihtiyaç duyuyoruz.
1: Meyve ve sebze tüketiminin çok olmasını söyleyen Dünya Sağlık Örgütü, bizim kendi çalışmalarımız da aynı şeyi söylüyor. Eğer kronik hastalıklardan uzak kalmak istiyorsanız, hipertansiyon gibi, obezite dediğimiz aşırı şişmanlık gibi, diyabetes mellitus dediğimiz hap bağımlı şeker hastalığı gibi kalp damar hastalıklarından inmeden uzak kalmak istiyorsanız mutlaka meyve ve sebze tüketimini artıracaksınız diyor. Ve bunda koyduğu sınır genelde 5 porsiyonun altına düşmeyin günde diyor. Ha, Dünya Sağlık Örgütü sonrasında ikinci bir şey daha söyledi. Ne kadar fazla yerseniz o kadar fayda edilir. Bakın, şu an tabiatta kendisinden fazla yiyen tek hayvan fil. Kendisinin iki katı kadar yiyebiliyor. Yani çok fazla yiyebilmemiz mümkün değil, bir. İkincisi, bazı uzmanlar hani diyor ya, şeker bunda çok fazla, fruktoz doğru değil. Bir elmadaki şeker %2-4 üzümdeki. En fazla şeker bulunan meyve hurmadır, incirdir. Orada da %10 bulunur. En fazla. Yani kilolarca yeseniz bile alabileceğiniz şeker gram olarak belirlidir. Kaldı ki
0: yani belki bir çaya attığınız iki şekere bulaşmak
1: geleceğim.
0: İçin birkaç tane meyve yemeniz
1: kesinlikle
0: lazım.
1: Kesinlikle oraya geleceğim şimdi. Kaldı ki siz o bir elmayı yerken sadece oradaki %2 oranında bulunan şekeri tek almıyorsunuz ki bu şeker karbonhidrattır. Vücutta sindirime ihtiyaç duyar ve sonra da glikoza döner ki glikoz beynin kullandığı tek şekerdir. Beyin fruktoz kullanmaz. Siz sadece karbonhidratı almazsınız bir elmayı yediğinizde. Beraberinde lif alırsınız. Sağlıklı bakteriniz çoğalır. Serotoniniz artar. Beraberinde esansiyel mineral alırsınız. Tonlarca para döküyorsunuz. Kutu kutu eczanelerden haplar alıyorsunuz. Polivitamin adı altında. İçerisinde esansiyel mineral ve vitamin var. Ve antioksidan var diye. Oysa meyvelerde de esansiyel mineral var, esansiyel vitamin var, artı antioksidan var. Bunlar bizim şu cahil beynimizin ancak bugün için bilebildiği şeyler. Bir de bilemediğimiz yaratılışın içerisinde çok sayıda şeyler daha var. Belki
0: bunlar
1: ileride
0: boşuna,
1: bilimin ortaya koyacağı.
0: Bunlar boşuna yaratılmamış
1: yani
0: diyorsunuz.
1: Yani kesinlikle elmayı elma olarak tüketeceksiniz, sebzeyi sebze olarak tüketeceksiniz. Böyle yaptığınız zaman tüm sadece bağırsak değil, tüm vücut sağlığı hatta beden ve ruh sağlığınızda düzelmeleri zaten tespit ediyorsunuz. Bunu biri de bir iki çalışma söylemiyor. Böyle cımbızla çekip söylemiyor. Dünya Sağlık Örgütü bir laf söyleyeceği zaman oturuyor. Konsey 8-10 kişi, 13 kişi toplanıyor bir masanın etrafında. O güne kadar yapılmış olan tüm çalışmaları masanın üstüne döküyorlar. Sonra konuşuyorlar, tartışıyorlar ve bizim konsensus, nihai kararımız şudur ki diyorlar. Günde en az 5 porsiyon yani meyve ve sebze diyorlar. Tüketeceksin diyorlar. Bu bir fikir birliğidir. Hı hı. Cımbızla çekilmiş tek bir çalışmanın sonucu değildir. Ve bu toplum sağlığı için ortaya konuyor.
0: Şimdi bu rakamlara baktığınızda o zaman biz çocuklarımıza aslında taze sebze meyve yeme alışkanlığı kazandırsak.
1: Evet.
0: Evde yoğurdumuzu kendimiz mayalasak.
1: Evet.
0: Az tuzlu turşumuzu yeme alışkanlığı kazandırsak. Biraz önce söyledim. Yayından önce mi konuştuk? Çocuklara mesela meyveli yoğurt yediriyoruz. Evde meyveyle yoğurdu kendimiz karıştırdığımızda yemiyor. Ama dışarıdan alınmış paketli ürünleri yiyor çocuk. Çocuk aynı çocuk. Sözde aynı yoğurt, sözde aynı meyve. Ama bir şey farklı. Evde yaptığımızı alıştırmak lazım.
1: Kesinlikle, ama orada bir noktayı kendi çocukluğumdan da örnek vereyim. 80'li yıllar ben ufak çocuğum. Annem evde bezelye yapıyor. Pazardan almış. Ben pazardan gelen bezelye veyahut da benim memleketim Güneydoğu. Urfa bölgesi, oradan memleketten güzel peynir gelirdi. Onlardan ziyade ben konserve bezelyeyi ya da beyaz peyniri severdim. Neden? Çünkü televizyonlar o kadar reklam yapıyor ki, o kadar o endüstri marketing yapıyor ki size hijyenik olan konservedir diyor. En sağlıklısı konservedir diyor. Ben sizin için en güzel peyniri ürettim diyor. Çok yanlış. Şu anki toplumda da aynı şey söz konusu. Bakın televizyonlarda bir çocuk sinema filmine gidin. Film arasında veya öncesinde çeşitli ürünler satılıyor. O ürünler fast food. Fast food yanında filmdeki ünlü karakterin plastiğini veriyor. Siz eğitim çocuğa vereceksiniz. Önce aileler eğitim kazanacak. Anne babalar eğitim alacak. Sonra çocuklar eğitim alacak. Çocuklar bu eğitimi 7 yaşına kadar aile içerisinde alır. 7 yaşından sonra ilkokullarda öğretmenler aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı veya hükümet bir politika belirler. Bu çocuklara eğitim verir. Ve çocuk kantinde bu satılmayacaktan ziyade bu sağlıksız deme fikrine ve özgürlüğüne kavuşur.
0: Tercih etmemeye noktasına gelince.
1: Evet, tercih edilmez. Ama siz marketingle, endüstriyle, televizyonlarda, filmlerde veya reklam aralarında bakın senin için sağlıklı olan budur. Sağlıklı atıştırmalık çikolata bar ne demek Allah aşkına çikolata bar, süt bar. Süt bar diyor. Sütü sütlü olarak içmekten çıkarıyor. Sütlü bara çıkartmış. Onu da çeşitli bir şekillerde çocuğa yedirip çocuğunuzun günlük ihtiyacı olan sütü karşıladınız, kalsiyumu karşıladınız diyor. Endüstri ne kadar işlerse bir şeyi o kadar o kendi şeyinden tayyibatı dediğimiz hani doğasından uzaklaşır ve daha çok farklı şeyler içerisine girer ve bu da çocuğunuzu hasta eder. Ya bugünler mesela Amerikan filmlerini biliyorsunuz çocuklardan biri genelde astım olur, alerjisi olur çocuğun veya Amerikan filminde yine görmüşsünüzdür otizm olur veyahut da başka bir kronik iltihabi bağırsak hastalığı olur, MS olur. Bunların çoğu otoimmün hastalık. Otoimmün hastalık ne demek? Vücudun kendi bir parçasını, yapı taşını yabancı olarak algılayıp ona karşı antikor üretmesi ve onu parçalamak istemesi. Biz bu hastalıkların çoğunun etiyopatogenesini bilmiyoruz. Bu yüzden otoimmün diyoruz. İşte bu otoimmün hastalıkların çoğunun endüstri eliyle üretilmiş olan gıdaların tüketilmesi, bir taraftan da doğal olanın sizin bedeninize uygun yaratılmış olan meyve ve sebzelerden uzaklaşması olduğuna inanıyorum.
0: Çizgi filmlerde bile öyledir. O çocuk tabiata, doğal hayata gittiğinde birkaç gün içinde iyileşir. Kesinlikle. Hatta yürür bile.
1: Evet.
0: Değil mi? Eski çizgi filmlerde. Evet. Çok teşekkür ediyorum bugün için. En yakın zamanda böyle yine uzun uzun, geniş geniş ama bu defa tuzu da şekeri de işin içine katarak konuşalım inşallah. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Görüşmek üzere. Profesör Doktor Metin Başaranoğlu'nu uğurluyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Hülyalı Sabahlar. TGRT FM.